0: evlenmeyen erkekler için söylüyorum. Bir kısmı, bir
1: hani
0: kısmı.
1: Çapkınlık ve bekarlık ilişkisini söyleyeyim. De biraz konuşalım.
0: Şimdi bekarlık sultanlıktır sözü bile komik. Yani sultanların hiçbiri bekar değil. Bekarlık nasıl sultan olabilir? Bir arkadaşım vardı, dedi ki bekarlık sultanlıktır diyorlar dedi. Siz dedi çamaşırını yıkayan sultan gördünüz mü dedi. Yani
1: çok şey. Söylenen bir şey.
0: Olabilir mi dedi.
1: Yemek yapan, temizlik yapan sultan vardı.
0: Şimdi babaannem derdi ki bekarın dedi parasını it yer, yakasını bit yer. Bekar evi yangın yeri. Babaannemin sözleri bunlar. Yani hatta yine derdi ki bekar derdi padişah gibi yaşar, affedersiniz köpek gibi ölür. Evliler köpek gibi yaşar, padişah gibi ölür. Köpek gibi yaşamak demek çok koşturur, çalışır manasına. Şimdi yani göründüğü gibi şey değil. Niçin evlenmiyorlar? Ekonomik sıkıntılar. Niçin evlenmiyorlar? Ben bir kadının tahakkümüne giremem. Bütün kadınlar benim. Birisi araba almıyordu da ama ben ne uğraşacağım dedi. Bütün sarılar benim dedi. Tamam haklı o ama evlilik öyle değil. Peki evlenmeyen erkekler, bunların bir kısmı bundan dolayı evlenmiyor. Çok mu kadınlarla hayatları? Bence öyle değil. Yani bir kısmı tamam çok çapkındır. Yani bu filmlerde falan karakterize edilen bekarlar umumiyetle
1: bu bekar
0: çok yakışıklı.
1: Bekar ve zenginse biraz galiba.
0: Şimdi ya filmlerde bekarlar zengin, yakışıklı, makam mevki sahibidir. Bütün kadınlar onundur ama bütün bekarlar öyle değiller. Hı-hı. Yani bir kere onu bilmek lazım. O Frens'te,
1: aynaya da bakacaklar arada o zaman değil mi?
0: Hawaii Meteor Mother gibi dizilerde hep böyle sevimli bekar tipler var. Bekarlığı hayat gayet ama hayat öyle değil. Hayat öyle değil. Yani bunlar kadın münasebeti de çok devamlı sağlıklı bir münasebetleri de yok. Öyle oldu zannediliyor. Hı hı. Öyle oldu. Yani bütün kadınlar onların değil aslında.
1: Aslında tabii baktığınızda hani bu kadar çok kadınla ilişkisi olmanın da hem psikolojik hem fizyolojik
0: evet,
1: çok sağlıklı olmadığını
0: ayrı bir problem. Çocuğu olmuyor, aile kuramıyor. Sonra istediğim zaman kalkarım, istediğim zaman yatarım, istediğim yerim. Tamam bu bir hürriyet ama hürriyet acaba bir insan için faydalı mı? İnsanın gelişmesi için.
1: Şimdi ben bir yazı okumuştum. Yazının sonunda şöyle diyordu aslında, çok uzun bir yazı. Şimdi biz günlük hayatta evliler, çocuk sahibi olanlar çok şeyden şikayet ediyoruz. Bulaşık bitmiyor, çamaşır bitmiyor, temizlik bitmiyor. O hele de küçük çocuğunuz varsa buna yetmek mümkün değil. Diyor ki yazı sonunda, bu fotoğrafı aklınıza kazıyın.
0: Evet.
1: Çünkü zamanı gelecek.
0: Bunu arayacaksınız.
1: Onlar gidecek.
0: Evet.
1: Eşiniz belki hayatta olmayacak. Çocuğunuz evlenecek.
0: Tabii onları hasretle anacaksınız.
1: Siz haftada bir kez zar zor çalıştırdığınız çamaşır makinesine bakarak ağlayacaksınız.
0: Şimdi bunlar meşguliyettir. Bir erkeğin ailesi hanımı için çalışması.
1: Biz mi söylediniz o sorumluluk kavramı aslında bunlar besliyor insanı.
0: Şimdi biz büyüklerimizden şunu duyduk. Bir erkek evlenmeli ve bir kadını mutlu etmeli. Bir kadın evlenmeli ve bir erkeği mutlu etmeli. Birinci hedef bu. Mutlu etmek demek biliyorsunuz. Her çeşit mutlu etmek.
1: Ama şimdi.
0: İkincisi çocuk yetiştirmek. Çünkü insanlığın devamı bununladır. Bu az bir şey değil. Mesuliyetsiz, meşguliyetsiz insan sıkıntı çeker. Evet, Yeniçeriler evlenmemiş mesela. Abi onu unuttuk mesela, Osmanlılar'da. Belli bir zamana kadar onlar da evlenmiyor. Çünkü asker bunlar, devamlı talim yapıyorlar. Ama sonra evleniyorlar. Bir de Yeniçeriler o kadar sıkı bir talim ve terbiye görüyor ki otokontrolleri var. Mesela o seksüel pehriz deler
1: fiziksel
0: olarak
1: arttırıyor.
0: Onu kontrol altında tutabiliyorlar. Yani şimdi
1: bir
0: bekar askerler
1: ortaya.
0: Askerler gördüğü kadına saldırıyor ama Yeniçeri öyle değil. Onların terbiyesinde onu kontrol altında tutmak var. O yani o askerlerde, profesyonel askerlerde bu var. Şimdi eskiler böyle. Şimdi evlenmeyenlerin bir kısmı böyle ama hiçbirisi dediğim gibi bir kısmı da evlenmeyen erkeklerin. Çünkü evlenmeyen kadınların niçin evlenmediğini daha çok söyledik. Onlarda bu iş az. Titizliklerinden. Obsesif karakterli insanlar var. Mesela Abdülhak Şinasi gibi, Hüseyin Rahmi gibi. Bir kadınla evlenmesi mümkün değil. Bir insanla aynı evde yaşaması mümkün değil. O kadar titiz. O kadar kırılgan ki.
1: Kendi mi yapıyor peki bütün evinin işini?
0: Hizmetçisi var ama işte hizmetçiler hizmetçi statüsünde. Onların eşit olmadığı için ona emrediyor. Hatta onunla da yapamıyor bazen. Devamlı hizmetçi değiştiriyor. Kolay bir şey değil. Onların hayatı çok zor işte. Benim çevremde böyle insanlar var. Yani evlenmeme sebebi tamamen titizlik olan insanlar var. Yani ve diyorum ki ben eskiden üzülürdüm. Bazı insanlar evlenmemeli. Erkeklerde de kadınlarda da
1: bekar
0: kalmalı. Bir başka insanı mutsuz etmemeli.
1: Çünkü şu anda hayatımızın merkezine birisini mutlu etmek kavramının yerine kendimi mutlu etmek kavramını
0: yerleştirdik.
1: İşte
0: o problem orada zaten. Bizim eskilerimizin hepsinin tamam insan kendinde düşünecek evlilikte tabii ki önce can. Ama mutlaka sonra canan da var. Hı-hı. Yani ben evleneyim hanımı. Yani şimdi bekarlar diyor ki canım süt içmek için inek mi besleyeceğim? o kadar basit değil ki evlilik.
1: Benim annemin bir sözü var. Ay Barsla, evet. evlenmem. Ben evlenmeyeceğim, asla evlenmeyeceğim diyor. Annem diyor ki ona, oğlum bir elektrik çarpsın seni.
0: Ya bir de var bakalım. Abize evlenmeyeceğim diyenler.
1: Ondan sonra göreceğim seni. Bekarlık söylemi de orada bitiyor,
0: evet,
1: galiba.
0: Ben çocuktum, bir film vardı. Bekarlık sultanlıktır diye. Bekarları Koruma Derneği kuruyor gençler. Yılmaz Duru başroldeydi. Kız da Filiz Akın'dı o zaman, en güzel kadınlardan biri. Onlar da bekarları evlendirme cemiyeti kuruyorlar buna karşı olarak. Böyle çok eğlenceli bir film. Neticede tabii avcılar avlanıyorlar.
1: Evleniyorlar.
0: Evet, şimdi dediğiniz gibi sizin o evdeki hesap çarşıda para etmiyor. Evet, bekarlık çok zor, evlilik çok zor. Evlenmek, masraf altına girmek çok zor.
1: Ama şu anda da gençlerin hani evlenmeyelim ama anne babamızla da bize baksınlar gibi bir fikri yok ki. Şöyle diyorlar, evlenmeyelim ama ayrı bir evimiz ayrı olsun. O da masraf.
0: O da masraf ama daha düşük o. Esas sebep işte biraz evvel konuştum, mesuliyet altına girmemek. Hı. Halbuki bir insan için en yüksek hasret mesuliyet altına girmektir. Çok meşhur bir kadın gazetecilerden bir tanesi, böyle meşhurlarla falan röportaj yapan, diyor ki ben diyor kocasından ayrılmış. Ben diyor hep işte bir erkekte kariyer, yakışıklılık, para, kültür arardım. Tek bir şey aramalıymış diyor. Mesuliyet hissi, o sorumluluk duygusu diyor. Faturaları bunun üzerine yıkmış, beraber ödemeleri var, bırakmış gitmiş adam. Hmm. Mesuliyetsiz çünkü. Hmm. İşte evlenemem, ben evlenemem, ben kadın kahrı çekemem, ben koca kahrı çekemem, ben çocuk yetiştiremem, bunlar zor işler diyorsa bir insan, mesuliyet duygusu eksiktir. Tamam, bu bir tercihtir, ayrı mesele. Bir şey
1: ama
0: diyemeyiz.
1: Kendini biliyorsa eğer, evet. Diyorsunuz ya bazıları da evlenmemeli. Evet.
0: O evlenmemeliler evlenmemeli. Ama evlenmesi gerekenler evlenmeli, çünkü bu bir mesuliyetsizliktir. Bu insanın profilini düşük tutar. Evlenmeyen bir insan hiçbir zaman yükselemez.
1: Bir de evlilik topluma karşı da bir sorumluluk. Biraz önce söylediğimiz işte toplumun her katmanda, zengin, fakir, işçi, memur, mühendis, doktor, dahi ya da değil, her katmanda,
0: evet,
1: insana ihtiyacı
0: İnsana
1: var.
0: İnsana ihtiyaç var. Onun için yani zaten Ahmet Mithat Efendi o Süruri'yi aynı böyle söyleyen, ben evlenmem, evlenmek nedir diyen Süruri'yi sonunda evlendiriyor. Kendine münasip biriyle. Yani haydi güzelim, şeker ezelim, bu senede bekar gezelim, o bu senede bekar gezelim. Yani bu sene olmadı, seneye Allah kerimdir. Allah kerimdir. Yani onun için bekarlık yadırganmış her zaman. Meşhur alemdar Mustafa Paşa var. Sultan 3. Selim zamanında, Sultan Mahmut zamanının sadrazamı, meşhurdur, Rusçuklu. Onun oğlu vardı. İsmini unuttum çünkü ismi Bekar Bey diye meşhur. Tekke şeyhiydi. Rifai Tekkesi şeyhiydi. Hiç evlenmemiş. O işte mızmız titiz takımındandı. Hmm. Yani evlenirsem mutsuz ederim kadını. Ben de mutsuz olurum. İki kişi mutsuz olacağından bir kişi mutsuz olsun veya buna katlansın diyenlerden. Hatta tekkesine de Samatya'da Bekar Bey tekkesi derlerdi. Hmm. Adamın adı Bekar Bey.
1: Peki padişahların mesela baktığımızda sarayda zorla evlendirdiği ya da işte ne bileyim, çünkü padişahın da etrafında aslında onu koruyanlar, Enderun'dakiler hep bekar erkekler.
0: Şimdi eskiden gençlerin zaten ben evlenmek istiyorum, beni evlendirin diye bir şeyleri yoktu. Çok az anne baba eğer para toparlayamadıysa, evlenmek bile gecikirse oğlan böyle kapıyı çarpmaya başlar, ayakkabısını sıfırlatmaya başlar falan. Pilava kaşık saplama Anadolu kültüründe vardı. Hatta karı koca konuşuyorlarmış, ya bizim oğlanı evlendirelim, para nerede demiş adam. Merkebi satarız demiş. Merkebi işimize yaramıyor. Ondan sonra çocuk da bunu duymuş. Gel zaman git zaman bir haber çıkmamış. Anne demiş, bir merkebin satılma işi var demiş. O iş ne oldu? Ama bu azdır. Eskiden şimdi bundan da gençler hoşlanmayacak. Büyükler, bu anne baba olabilir, dedenini olabilir, amca olabilir veya patron olabilir, re'sen evlendirirdi.
1: Ne demek?
0: Yani mesela padişahın yanında bir ağa var, bir de cariye var. Hemen kafasında onlara birbirine denk getiriyor ve ağayı çağırıyor. Gel bakalım Firuz ağa diyor. Sana güzel bir haberim var diyor. Hüsnü Melek diyor, senindir diyor. Hüsnü Melek diyor ki, Hüsnü Melek diyor, haber verin diyor. Firuz ağa onundur diyor. Bunlar evleniyorlar. Çoğu evlendikleri gün
1: birbirine görüyor.
0: Onun için eskiden gençlerim, ben evlenmem, henüz evlenmeyi düşünmüyorum, elektrik alacağım biri denk gelmedi, evlenmek sorumluluktur, öyle bir şey demeye zaten ne fırsat
1: var. Ama zaten onların hayatında da bir şey değişmiyor ki, saraydalar zaten.
0: Evet, saray dışında da böyle. Saray dışında da yani usta çırağını, baba çocuğunu evlendir. Yalnız burada şöyle bir fark var. Eskiden insanların hayatı hep aynı. Yani evlendiğiniz hanım la sizin hayatınız birbirine çok benziyor, yadırgamıyorsunuz hiçbir şeyi. Ayşe'yi değil Fatma'yı alsanız da birbirine çok benziyor. Tipleri belki farklı, Tipi de diyorsunuz ki bu benim kaderimdir, nasibimdir. Nikahta keramet vardır. Ekseri de oluyor.
1: Aha, kalp de bir ısınsa işte.
0: %90 ısınıyor. %90, %10 da zaten biliyorsunuz şirketlerde %10 zayiata tabii gözüyle bakarlar.
1: O da eğitim zayiatı mı diyeceğiz? Peki. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tekrar görüşmek üzere.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
5: Buyurun.
6: Ben miyim?
5: Evet.
6: Hayırlı günler Osman dede.
7: Hayırlı günler efendim, buyurun.
6: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
0: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickboks Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT efendim.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, hasreten bugün mucize kelimesini sormak istiyorum. Çok sık olarak rastlıyoruz. Televizyonlarda, işte haberlerde, şurada burada falan. Mucize eseri kurtuldu. Mucize olarak kurtuldu, başına böyle mucizevi bir şey geldi falan gibi ifadeler kullanılıyor. Ama biz biliyoruz ki mucize peygamberlerde görülen, sadece onlarda görülen, ama yani peygamberlerde görülen olağanüstü hallerdir. Bunu bizim gibi böyle normal insanlar için kullanmak veya bu kadar sık kullanmak, her yerde kullanmak uygun olur mu?
1: Şimdi siz bunları böyle söylerken gayri ihtiyari hani güldüm. Bizi izleyen ve dinleyenler de ya Mustafa Bey ne dedi, hoca gülüyor falan diye hatırla gelmesi. Yanlış bir şey mi söyledi? Hayır. Yanlış bir şey söylemedi. Şimdi mucize kim taraftan yaratılır ve kimde gösterilir? Unutulmuş. Yok. Şehit kime denir? Hangi durumda olur? Bu da kitaplarda yazılı. Şimdi kafirlerden ölene bazısı oturuyor mesela televizyonda. Aa diyor, işte şu kadar işte bilmem ne Güney Amerika'dakiler işte birbirine girmiş, şu kadar şehit olmuş, şu kadar gazi olmuş diyor. Gazilik ve şehitlik İslamiyet'in bildirmiş olduğu bir derecedir, makamdır. Bu da mümin olan içindir. İman eden için kullanılır bu şehitlik, gazilik.
0: Mümin olmayan istediği kadar uğraşsın, şehit olamaz.
1: Olamaz yani. Zulmen öldürüldü. Şehit olur mu? Olmaz.
0: İmanı varsa olur.
1: İmanı varsa olur. Şimdi mucize de peygamberlerde görülür. Mesela peygamberler hayattayken Allah Teala onları kuvvetlendirmek için. Çünkü yaratan yarattığını en iyi bilen, insanın yaratılışında birisine inanabilmesi için, kendisinin düşündüğü halde yapamadığı, yapamayacağı bir şeyi birisi yaptığı zaman böyle bakar.
0: Olağan dışı, olağanüstü bir şey.
1: Farklı bir şey.
0: Olması lazım.
1: Bunu ben yapamam. Hatta ben değil yani, kimse yapamaz bunu. Bu farklı bir şey. Durur düşünür, sonra onun söylediklerini dinler. Der yavaş yavaş. Der ya, doğru söylüyor bu. Peygamberim diyorsa peygamberdir bu. Yani Allah Teala onu kuvvetlendirir. Çünkü olağanüstü bir şey. Hatta peygamberlerden mucize hissettirir zaman, yani olağanüstü. Ben size Allah Teala'nın emir ve yasaklarını aynı şekilde Rabbim bildirdiği zaman ne bildirirse onları tebliğ etmekle vazifeliyim. Yoksa benim gücüm yetmez ki buyuruyor hiçbir peygamber. Benim yetmez buyuruyor. Mesela Musa Aleyhisselam elindeki asayı Allah-u Teala buradaki Kızıldeniz'e vurdu. Deniz açıldı, su duvar gibi durdu, geçtiler. Bunu Musa Aleyhisselam yapmadı. Allah-u Teala buyurdu ki elindeki asayı denize vur. Vurdu, Cenab-ı Hak yarattı bunu. İsa Aleyhisselam ölüleri aynı şekilde Allah Teala buyurdu ki dua et. Dua ediyor. Kabir yarılıyor. Adam diriliyor. İsa Aleyhisselam demiyor ki ben diriltiyorum. Ha, ifade ederken Allah Teala'nın izniyle anadan doğma amaların gözlerini açtım. Kabirdekileri dirilttim ama cehli mürekkebin tedavisini bulamadım. Sözü var mesela İsa Aleyhisselam'ın. Hani bazıların hatırına takılabilir. O öyle ifade edilir. Başka türlü de ifade edilmez.
0: Ama Allah Teala'nın izniyle diyor.
1: Tabii. Diyor zaten. Dolayısıyla ne İsa Aleyhisselam, ne Adem Aleyhisselam, ne Nuh Aleyhisselam, ne İbrahim Aleyhisselam, ne Musa Aleyhisselam, ne Yusuf Aleyhisselam, ne Yakup Aleyhisselam. 124 günden fazla peygamber. Hiçbir zaman. Biz size mucize gidelim. Toplanın bakalım millet. Ne istiyorsunuz? Yok öyle bir şey ya. Yok öyle bir şey. Mucizeyi Allah-u Teala yaratıyor. Lazım olduğu zaman yaratıyor. O peygamberini kuvvetlendirmek, oradaki kullarının aynı şekilde idrakini, anlayışını, yani gafleti dalmışlardı, o perdeyi açmak için Cenab-ı Hakk'ın ihsanıdır o. Peki ondan sonrakilerde, yani mucize sadece peygamberlerde olur. Peki peygamberlerin dışındakilerde, peygamberin dışındakilere mucize denmez. Olağanüstü haldir. Olağanüstü hal kafirlerde de olur. Mucize keramet, mucize peygamberlerde, keramet evliyada istiraç deniyor. O da fasık veyahut da kafir olanlarda meydana gelen olağanüstü haldir. Olağanüstü haldir. Kafirlerde de var aynı şekilde. Mesela Brehmen papazları. Şimdi riyazet çekmiyorlar falan da.

0: depremin çocuğu.
1: Depremzede. Depremci Ülker. Dolayısıyla bizim bir patlıcası var da, yani kullandığınız kelime hangi kökenli olursa olsun, bir o telaffuz ediş şeklini iyi öğrenin, hangi anlamda onu da bilin. Yani yerinde kullanın. Diyeceksin bir kişiye konuşun, birisi anlasa yetiyor. Bitti, senin sıfırlar dedi. Seni bildi. Hakikaten öyle. Yanlış yerde kullandığı zaman. Dolayısıyla şimdi mesela Ehl-i Sünnet talibleri kitaplarını okuyan bir kimse televizyonda adam şey yapıyor. Mucize olarak kurtuldu falan, gülüyor. Salak herif diyor, tamam mı? Mucizenin ne olduğunu biliyor. O kadar yerleşmişler ki adam aynı şekilde şeyden atlıyor. Binadan atlıyor, bir şey yok. Mucize olarak kurtuldu. Her yerde sokuyor bunu. Yanlış mı? Bu yanlış. Mucize peygamberler verilen olağanüstü haldir. Her olağanüstü hal aynı şekilde mucize değildir. Kerametler de olağanüstü haldir. Allah-u Teala o alim vasıtasıyla bazılarının hidayete kavuşmasını murad etmiş ise onda olağanüstü bazı haller yaratmaktadır. Ha peki diyeceksiniz ki, peki dalaleti düşürmek istediklerine de o sapık kimseler de olağanüstü hal yaratıyor. Bu da istiraçtır. Yani olağanüstü hal, mucize, keramet, istiraç. Bir de firaset var. Firaset de Ehl-i Sünnet itikadında beş vakit namazını kılan, haramda sakınan, kadın erkek her müminde meydana gelen, baktığı zaman yani kalbine şak diye geliyor. Mesela Hazreti Osman radıyallahu teala an hazretleri zamanında eshab-ı kiramdan birisi Hazreti Osman'ın yanına geliyor, dönüyor bakıyor, gözünde zina alameti görüyorum. Peygamber Efendimizle beraber vahyin bittiğini zannediyordum. Vahiy mi geliyor sana diye soruyor. Hayır diyor. Peki nereden biliyorsun? Yolda gelirken bir kadın varmış, dönmüş bakmış ona. Göz zinası. O da ya. Müminin firasetini unuttun herhalde diyor. Müminin firasetini unuttun herhalde. Yani efendim bende olur mu? Herkes de olabilir de o durumda olursan. Tamam mı? O durumda olursan. Dolayısıyla mucize peygamberlerde peygamberliklerine delil olarak Allah-u Teala'nın izniyle meydana gelen harikulade, olağanüstü hallerdir. Peygamberlerden başkasına meydana gelen olağanüstü hallere mucize denmez. Olağanüstü hal diye ifade edersin. Mucize kelimesini kullanmazsın. Hani bir Müslüman olağanüstü bir hal olduysa,
2: yerine göre onun yanında bir sürü kullanılabilecek kelime var. Kelime olmasa neyse.
1: Tabii. Olağanüstü ifadesini kullanır. Yani mucizeyi kullanırken de ancak peygamberlerin göstermiş olduğu, mesela Şakkul Kamer mucizesi denir.
2: Peygamber Efendimizin mucizesi denir.
1: Çünkü Peygamber Efendimizin aleyhissalatü kendi zamanında, ondan sonra kendi zamanında daha sonra olacak olanları, bir de kıyamete kadar olacak olanları haber verdiği mucizeler var. Günü olacak. Mesela bunlardan en çarpıcısı, İstanbul'un Konstantiniyye'nin fethedileceğini haber vermişti. Kaç asır önce. Tahakkuk etti mi? Etti. Hazreti Mehdi'nin geleceğini haber veriyor. Tahakkuk edecek mi? Edecek. O da edecek. Dolayısıyla mucize peygamberler için kullanılıyor. Diğerler için kullanılmaz.
2: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız başka bir konuyla. Şimdilik hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, her iyilik için 10 mislinden 700'e kadar sevap yazılır. Her kötülükse 1 misliyle yazılır. Allah onu affederse hiç yazılmaz. Şevahid-in Nübüvve. Peygamberlik müjdeleri.
3: Huneyn gazasında harbin şiddetlendiği sırada Cündep radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gelip, "Ya Resulallah, harp çok şiddetlendi. Eshabından birini seçiniz. Eğer size bir emir vaki olursa onu seçelim. Eğer olmazsa onu seçilmiş bilelim," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İşte Ebu Bekr. Eğer bana bir şey olursa onu bana halife olarak seçiniz. Ömer bin Hattab benim dostumdur. O benim dilimden doğruyu söyler. Osman bin Affan bendendir ve ben ondanım. Ali bin Ebi

Ali Talip benim dünyada ve ahirette kardeşim ve yoldaşımdır buyurdu. Radiyallahu Teala anhum ecmaîn. Sefine radiyallahu Teala anh şöyle nakletmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Benden sonra halifelik müddeti 30 senedir. Ondan sonra melikler saltanat sürer. Ebu Bekr radıyallahu anh 2 sene. Ömer radıyallahu anh 10 sene. Osman radıyallahu anh 12 sene ve Ali radıyallahu anh 6 sene halifelik yaptılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye radıyallahu anh yakın zamanda seninle Ayşe radıyallahu anha arasında bir hadise vuku bulacaktır buyurdu. Bu Cemel vakasına işaret idi. Hazreti Ali radıyallahu anh bu iş eshab arasında yalnız bana mı mahsustur dedi. Resulullah evet ya Ali buyurdu. Hazreti Ali o zaman ben eshabın en kötüsü olmuş olurum dedi. Hayır, öyle olmuş olmaz. Fakat o hadise vuku bulur. Ona galip gelirsin ve onu tekrar makamına gönderirsin buyurdu. Nitekim Cemel vakasında Hazreti Ali galip geldi. Hazreti Ayşe'ye hürmet ve ikramda bulunarak onu Medine'ye gönderdi. Hazreti Ali radıyallahu anh Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Yemen'den bir miktar altın gönderdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu altınları Necid halkına paylaştırdı. Ensar ve Muhacirin radıyallahu anhüm ecmain ya Resulallah bizi bırakıp Necid halkına altın dağıtıyorsun dediler. Resulullah Müslümanlarla iyi geçinsinler diye altınları onlara dağıttım buyurdu. O sırada saçı sakalı birbirine karışmış, vücudunu kıllar kaplamış ve gözleri içine çökmüş bir şahıs geldi. Ya Muhammed, Allah'tan sakın dedi. Resulullah, ben asi olursam Allahü Teala'nın emrini kim tutar buyurdu. Halid bin Velid radıyallahu anh, ya Resulallah, müsaade ediniz bu adamı öldüreyim dedi. Resulullah müsaade etmedi. O şahıs da dönüp gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bu şahsın neslinden bir kavim çıkacaktır. Kur'an-ı Kerim'i okuyacaklar. Fakat boğazlarından aşağı geçmeyecektir. Müslümanları öldürecekler. Puta tapanlara dokunmayacaklardır. Onlar, okun yaydan çıktığı gibi İslam dininden çıkarlar. Nitekim hariciler o kavimden türemiştir. Bu sebeple onlara marikin, dinden çıkanlar denilmiştir.

0: İsrafın sebepleri altıdır. Birinci sebep, sefahettir. Çok kimseyi israfa alıştıran budur. Sefihlik, aklın az ve hafif olmasıdır. Çalışmadan, alın teri dökmeden eline mal girer, kötü arkadaşlar bu mala konmak için dağıtmasına, saklamanın, arttırmanın erkeklik, yiğitlik olmadığına kandırır. İsrafa yol açarlar. Bunun içindir ki, kötü arkadaşlardan kaçmakla emrolunduk. Zengin çocuklarının çoğu, böyle israfa alışmakta ve sefih olmaktadırlar. Sefaheti arttıran bir sebep de, insanların çok hürmet, saygı göstermesi, yüz vermesi, metheylemesidir. Amirlerin, zenginlerin, muallimlerin çocukları bu yoldan sefahete düşmektedir. İkinci sebep, israfı veya çeşitlerinden birkaçını tanımamaktır. İsraf olduğunu bilmez, hatta cömertlik sanır. Lüzumsuz yere, yasak, zararlı yerlere verilen mal, cömertlik sanılır. Üçüncü sebep, riya ve gösteriş yapmaktır. Dördüncü sebep, gevşeklik ve tembelliktir. Beşinci, haya sıkılmaktır. Altıncısı, dini kayırmamak, İslamiyeti gözetmemektir. Tembelliğin ilacı, çalışkanlarla konuşmak, tembel, uyuşuk kimselerden kaçınmak, Allahü Teala'dan haya etmek lazım geldiğini ve azabının şiddetli olduğunu düşünmektir. Dinini iyi bilen ve her hareketi bilgisine uygun olan salih kimselerle görüşmeli, günah işleyen, Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına uymayıp yalnız söz ile Müslümanları okşayan, avutan yalancılardan, ehli sünnet kitaplarındaki bilgileri öğrenmemiş cahillerden uzak olmalıdır. İsraf, ister kendi için, ister başkası için olsun, malı haram olan yere vermektir. Azı da, çoğu da israf olur. Büyük günah olur. Çoluk çocuğunun nafakasını karşılayacak kadar, mal kazanmak için çalışmak farzdır. Çalışmayıp, fakir düşerek, kendini ve çoluk çocuğunu zaruri lazım olanlardan, nafakadan mahrum bırakmak haramdır. İhtiyaç olanlardan mahrum bırakmak mekruh olur. Guslün farzları Hanefi'de 3, Maliki'de 5, Şafii'de 2, Hanbeli'de 1'dir. Hanefi'de 1. Bir kere ağzına su vermek. Dişlerin arasını ve diş çukurunun içini ıslatmak farzdır. Hanefi mezhebinde olan kimse, zaruret olmadan diş dolduramaz ve kaplatamaz. Takma diş yaptırır ve gusül abdesti alırken, bunları çıkarıp altını yıkar. Zaruret olursa, dolgu veya kaplama yaptırması caiz olur. Fakat, gusül ve abdest alırken ve namaza dururken, Şafii veya Maliki mezhebini taklit ediyorum diye niyet etmesi lazımdır. 2. Bir kere burnuna su vermek. 3. Bir kere cemî bedenini yıkamaktır. Bedenin ıslatmasında haraç olmayan yerlerini yıkamak farzdır. Bedenin bir yeri zaruri olan, yani insanın yapmadığı, yaratılışta bulunan bir sebeple ıslatılmazsa, affolur, gusl sahih olur. Dürrül Muhtar'da diyor ki, dişler arasında veya diş çukurunda kalan yemek, guslün sahih olmasına mani olmaz. Fetva böyledir. Çünkü bunların altı ıslanır. Kalan şey katı ise, mani olur denildi. Kalan şey ağızda ezilerek katılaşmışsa, suyu sızdırmayacağı için gusl sahih olmaz. Merakül Felah'ın Tahtavi haşiyesinde diyor ki, diş çukurunda veya dişleri arasında yemek artığı kalmışsa, gusl sahih olur. Çünkü su akıcı olduğu için her yere sızar. Artıklar çiğnenerek sertleşmişse gusle mani olur. Fethül Kadir'de de böyle yazılıdır. Ağrıyan, çürüyen dişini çıkararak takma protez veya damaklı diş yaptırmak istemeyip de dolgu veya kaplama yani kron yaptıran bir Hanefi, gusl abdesti alırken Şafii veya Maliki mezhebini taklit eder. Çünkü bu iki mezhepte gusl abdesti alırken ağız ve burnu yıkamak farz değildir. Başka mezhebi taklit etmek, mezhep değiştirmek demek değildir. Taklit eden bir Hanefi, Hanefi mezhebinden çıkmış değildir. Yalnız o ibadetin, o mezhepteki farzlarına ve müfsitlerine tabi olur. Vaciplerde, mekruhlarında ve sünnetlerinde kendi mezhebine tabi olur.
1: Dünkü programımızda Belel Bey Sarayı'nın birinci katını bitirmiş idik. Şimdi ikinci kata çıkıyoruz. İkinci kata çıkacağımız merdiven sarayın harem kısmındaki merdivendir. Saray şöyle yukarıdan aşağı kuşbaş bakışı şekilde baktığımızda iki bölümdür. Beykoz tarafındaki kısmı harem kısmı, Üsküdar tarafındaki kısmı ise selamlık kısmıdır. Şimdi biz demek ki sarayın Beykoz tarafındaki kısmındayız ve bu merdivenlerden yukarıya çıkıyoruz. Oradaki odaları da teker teker hatıralarla beraber sizlere anlatmaya devam edeceğim efendim. Belediye Sarayı'nın harem kısmının ikinci katına çıktık. Gerçi sarayın da ikinci katına çıkmış olduk ama burası harem kısmıdır. Burada sağdaki odadan başlayarak 2. Abdülhamit Han'ın kütüphane ve çalışma odasından başlayarak sizlere bu katı böyle sağdan sola doğru sistemle anlatmaya çalışacağım. Görüldüğü gibi küçük bir koridordan girdik buraya. Bu kısma aslında Valide Sultan Dairesi deniyor. Ama zaman içerisinde başka maksatlarla da kullanılan odaları var bu dairenin efendim. Şimdi bu girdiğimiz 28 numaralı oda görüldüğü gibi, numarası da burada görülüyor, eski numaratörü. Burada bir bugünkü evlerimizde bunlara yakın bir kütüphane görülüyor, camlı kütüphane efendim. Koltukları ve şurada bir çalışma masası var. Çok güzel el oyması, işçiliği. Tabi tarihini tespit edemiyoruz. Ama 2. Abdülhamit Han'ın oymacılık hususundaki yeteneklerini, hevesini, sevgisini bildiğimizden sanki onun elinden çıkmış gibi diyesim geliyor ama doğrusu tam bir tutamağım da yok. Programımızda belgesel efendim, şimdi yanlış bir bilgi vermek istemiyorum. Burada görüldüğü gibi efendim çeşitli çekmeceler var. Ama hangisini çekseniz gelmiyor efendim. Çekiyoruz, bakın gelmiyor. Ama şurada bir kilit sistemi var. Basıyoruz, buyurun geldi. Çalışıyor efendim. Bunun kilit sistemi de burada efendim. Basıyoruz, bu da geldi. Aynı şey bu karşı tarafta da söz konusu. Hepsi çalışıyor bunların efendim. Bakınız. Geldi. Ve bunu da buradan çekildiği zaman geliyor. Burada da hem okuma hem yazma için işte bir koltuk, bir de bunun altlığı var. Yani çalışma tablası var. Hoş bir mütevazı masa, üzeri bezle kaplanmış efendim. Ve koltuk var. Efendim şurada da yine bir çalışma masası var. Şöyle bakınız, çekmecesi şöyle işliyor çekmece gayet güzel bir şekilde. Ve burada hem masanın tabliye kısmında hem de şu dolabın kapağında sedef kalkmadan bir işleme var. Ve burada da tuğrası 2. Abdülhamit Han'ın var. Bu da tabii yine bir ağaç oymacılığının tam bir örneği değil belki ama gene çok hoş oyma yapılan yerleri var. Anlaşılıyor ki bu oda bugün bizim hani makam sahiplerinin yazıhane masası bulunuyor, işte sehpası falan bulunuyor. Öyle bir oda, sehpalar var gördüğünüz gibi. Türk Çini sanatının güzel örnekleri buralarda var. Bilhassa bu Çini çok daha canlı kalmış. Efendim bu oda, bu çalışma odası 2. Abdülhamit zamanında, yani padişahlıktan alındıktan sonra, hal edildikten sonra çalışmaları için kullanılmış bir odadır. Malum 10 Şubat 1918'de yani Mondros Mütarekesi'nden neredeyse 8 ay önce vefat etmiştir. 4 seneyi geçkin bir zaman bu sarayda kalmıştır. Sonra da cenazesi Topkapı Sarayı'na götürülerek orada Hırka-i Saadet Dairesi'nin yani Mukaddes Emanetler Dairesi'nin arka tarafında 4. avlu tarafındaki havuzun hemen karşısında Hırka-i Saadet Dairesi'nin duvarında bulunan çeşmenin başında gasp edilmiş, sonra da Çembertaş'taki türbeye efendim hem dedesi olan 2. Mahmut Han hem de amcası 2. Abdülaziz Han'ın yanına defnedilmiştir. Türbe durağı diye de orası meşhur malum durak olarak da eskiden beri, eski tramvaylar zamanında, efendim belediye otobüsleri, Skoda otobüsler zamanında türbe durağı diye meşhurdu orası. İşte o türbe durağı o. Tabii vefatından önce tahttan indirilinceye kadar aleyhinde büyük kampanyalar oldu. Geldi geçti. Bunların çoğu yurt dışı kaynaklı efendim tahriklerle olan kampanyalar idi. İşte Filistin topraklarının filan gruba verilmesi, Doğu Anadolu'da bir Ermenistan'ın kurulması falan filan gibi esas dış kaynaklı hareketleri, işte de bazı insanlar işte padişah zulmediyor, padişah işte hafiyelik düzeni kuruyor, şöyle oluyor, böyle oluyor gibi aleyhte birçok propagandalar devam etti. Tabii başta basında bu konuda çok bu çalışmaları destekleyici yazılar, haberlerle işe katılıyordu. Sonra tahtlar indirildi 1909'da. Önce Selanik, sonra Beylerbeyi Sarayı'nda bir gözaltı hayatı başladı. O zaman bazı ileri gelenler bu çalışmalarından pişmanlık duymaya başladılar. Eyvah ki eyvah, biz herhalde hata etmişiz. Çünkü o zamanlar Galata Köprüsü'nde insan kurşunlanmıyordu. Şimdi ise her gece faili meçhul cinayetlerle ya Galata Köprüsü'nde ya Sirkeci'de filanın kıraathanesinde patır kütür adamlar öldürülüyor. Efendim. Sonra tramvay yolunda devrin Milli Savunma Bakanı'nın yolu kesiliyor, sadrazamının yolu kesiliyor, şakır şakır vuruyorlar, öldürüyorlar. İşte vefatı zamanında, o zamanlar Sultan Abdülhamit Han'ın çok aleyhinde bulunmuş olan Osmanlı'nın son tarihçilerinden Ahmet Refik çalışmakta olduğu, yanılmıyorsam Son Posta gazetesinin kendisine verdiği görevle buradan 2. Abdülhamit'in cenazesinin Topkapı Sarayı'na getirilmesi ve cenazenin gasliyle ilgili bir makale hazırlaması ile görevlendirilir. O da sağlığında çok aleyhinde hem de pek acı yazılar yazdığı Abdülhamit Han için bir makale yazar. Bu makale için gazete idarehanesi 50 altın verir. O zamana göre büyük para, bir gazete makalesine verilen para 50 altın efendim. İnsanların maaşının 1 altın, 2 altın olduğu bir zamanda 50 altın Ve Ahmet Refik'in o makaleyi hazırlarken ben öyle zannediyorum ki gözyaşı dökmüştür. Gözünden yaşlar dökülmüştür. Ve bu makale sonra çoğaltılıp elden ele bir el broşürü gibi insanlar tarafından okunmuştur. Gerçekten ben de o makaleyi okudum. Hakikaten sanki bir düşmanına, aleyhinde bulunduğu insana değil de çok sevdiği birisini kaybetmişçesine onun sakalını, yüzünü, cenazesinin, teninin vaziyetini o kadar detaylı ve anlaşılır ve insana dokunur şekilde anlatmış ki tabii cenazenin türbeye kadar götürülüşü esnasında evlerinin pencere kafeslerinden haykıran hanımların ağlayarak söylediklerini bile yazmıştı. Bizleri bırakıp da nereye gidiyorsun? Bizleri böyle öksüz bırakıp da nereye gidiyorsun? Ey koca sultan diye İstanbullu hanımefendilerin Ayasofya Camii'nin orada Ayasofya Mahallesi vardı koca meydanda efendim. O meydandan itibaren ta Çembeltaş'taki türbeye kadar iki sıralı evlerdeki insanların efendim nasıl haykırdıkları o makalede geçiyor. Kıymetli seyircilerim, bu odanın tavanında iki tane kitabesi var efendim. Şimdi bu katta kitabeleri de göreceğiz. Aşağı katta gemiler gördük, yazı görmedik. Şimdi yazılar da var efendim. Burada iki tane, birisi şu ya diye, ya Rabbi diye başlayan bir kitabe var. Bir de tabii ters istikamette efendim birbirini böyle karşılayacak şekilde hazırlanmış. Tabii bunu ben buradan yerden okuyup üstelik de hat sanatında fazla bilgisi olmayan birisi olarak burada müze idaresi sağ olsun sarayın idaresi bunların buraya tercümelerini yapmış. Birinci gördüğümüz ya Rabbi diye başlayan ya Rabbi ümidimi huzurunda ters çevirme ve hesabımı noksan eyleme diyor efendim. Öbür tarafta ise İki dünyada da kuluna lütfeyle. Çünkü korkular hücum ettiği zaman onun bitip tükenen bir sabrı vardır. Şeklinde manalarında sizlere arz etmiş oluyorum. Kıymetli seyircilerim, buradaki bu çalışma odası ve kütüphane olarak kullanılan yerdeki sizlere anlatacaklarım bitti. Ama harem kısmında anlatacaklarım bitmedi. İnşallah. Bundan sonraki günde onları anlatmaya devam edeceğiz.

0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
1: Buyurun.
2: Ben miyim?
1: Evet.
2: Hayırlı günler Osman dede.
3: Hayırlı günler efendim, buyurun.
2: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
0: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
4: Resulullah Efendimiz'e adeta annelik yapan ve annemden sonra annem iltifatına mazhar olan şanslı sahabe radıyallahu anh. Fatıma binti Esed, Ebu Talib'in hanımı. Biliyorsunuz, Efendimiz doğmadan babasını, 6 yaşında annesini kaybeder. Ona dedesi sahip çıkar. Abdülmuttalip sırlara vakıf bir Arap bilgisidir. Torunundaki fevkaladelikleri hisseder ve onu hoşça tutar. Vefatından önce oğullarını çağırır, adı güzel Muhammed'i yerine yerleştirmeyi arzular. Ebu Leheb'in serveti çoktur lakin merhametten yana fukaradır. Yüreği yaralı yetime kaba davranmasından korkar. Ebu Talip ise fakir ama müşfiktir. Kaldı ki kardeşi Abdullah'ın oğluna bakmayı canına minnet sayar. Abdülmuttalip sevimli torununun da fikrini almayı düşünür ama buna gerek kalmaz. Adı güzel Muhammed uykudan yeni kalkmıştır. Niye toplandığını anlayamadığı amcalarına, halalarına mahmur mahmur kim bilir ne kadar şirindir. Bakar, gidip Ebu Talib'in kucağına oturur. Kollarını amcasının boynuna dolar. Evet, Ebu Talib kapısını seve seve açar. Gel gelelim ona bakacak olan kendisi değil, hanımıdır. İhtimal 3-5 gün sonra bir kervana katılacak, aylar süren bir seyahate çıkacaktır. Yeğeni, zevcesi Fatıma binti Esed'in merhametine kalacaktır. Fatıma fedakar bir kadıncağızdır. Uğraşır, didinir, pişirir, kotarır, ocağı tüttürmeye bakar. Onca yokluğa, zorluğa göğüs gerer, aileyi ayakta tutar. 4 oğlu, 4 kızı olmasına rağmen Muhammed Mustafa'yı kabullenir. Tarifsiz bir şefkatle bağrına basar. Fatıma Hatun yemeği ortaya koydu mu kızlar, oğlanlar neşeyle atılır. Anında kapışırlar. Habibullah kenarda durur, elini bile uzatmaz. Fatıma validemiz onun payını ayırır, hatta biraz da kayırır. Daima kutlu misafirin hoşlandıklarını pişirir, nur çocuğu gülümsetebilmek için kendini paralar. Bir zaman sonra evde aşikare bereket hissedilir. Bir tas süt hepsini doyurur. Ufacık somun yeter de artar bile, ne iştir bilinmez. Ortaya bir avuç hurma koyar, avuç avuç çekirdek alırlar. Adı güzel Muhammed, bebek gibi uyur, gülünce yüzünde güller açar. Sabah yıkanmış, paklanmış olarak kalkar. Pınarlar gibi temizdir ve en seçme ıtırlardan bile güzel kokar. Akşamları çocuklar eve toza toprağa bulanmış olarak dönerler. Fatıma hanım hepsini bekletir. Önce Habibullah'ın elini yüzünü yıkar, başına gül yağları sürer, öper, koklar, özene bezene saçlarını tarar. 8 tane çocuğu olmasına rağmen onu farklı tutar. Hoş 80 tane de olsa değişmez. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem muhabbeti başkadır. Ona ciğerpareleri bile yaklaşamaz. Efendimiz bu aile arasında dolu dolu huzur yudumlar. Talip, Akil, Cafer ve Ali'yi kardeş edinir. Ümmühani, Cümane, Rayta ve Esma'yı bacısı bilir. Hazreti Hatice ile evlenip yuvasını kuruncaya kadar bu sıcak çatı altında yaşar. Kıtlık yıllarında Ali'yi henüz 5 yaşındadır yanına alır. Amcasının yükünü hafifletmeye çalışır. Fatıma binti Esed'e o kadar saygı duyar ki biricik kızına yengesinin adını koyar. Aradan yıllar geçer. Peygamberlikle vazifelendirilince ilk aşikare tebliğini akrabalarına yapar. Ebu Talib'in çocukları derhal İslam'ı kabul eder, yanında dururlar. Resul-i Ekrem akrabalarına, "Bana hanginiz yardımcı olur?" diye sorunca çocuk yaştaki Ali radıyallahu an ayağa kalkar. Ebu Talib ve Fatıma binti Esed Hazreti Ali gibi fırlamasalar da Resulullah'ı himaye eder, ellerinden geldiğince korur, kollarlar. Fatıma validemiz Zeycine sık sık Şam seferini, Rahip Bahira'yı hatırlatır, Ebu Talib'in Müslüman olmasını çok arzular. Kocası ölünce aşikare iman eder ve inandığı gibi yaşamaya başlar. Mekkeli müşriklerin eziyeti tahammül sınırlarını aşınca oğlu Ali ile birlikte Münevver Belde'ye hicret eder, muhacirden olurlar. Server-i Alem Medine'de de sık sık ziyaretine gelir, halini hatırını sorar. Hatta eskisi gibi bir köşeciye uzanır, kaylule'ye yatarlar. Resul-i Ekrem benden parçadır dediği kızı Fatıma'yı Hazreti Ali'ye verir. Yengesiyle dünür olurlar. Evet, Fatıma binti Esed, Fatıma binti Muhammed'in kayınvalidesi olur. Afif, zarif, latif gelinini üzmemek için elinden geleni yapar. Fatıma-tü Zehra da babasının anne dediği kadına anne der. Güzelliğe bak. Kutlu hicretin üzerinden 4 yıl geçer. O gün Efendimiz mahzundurlar. Arkadaşlarına hüznünün sebebini açıklar. Annem vefat etti buyururlar. Merhumeye kefen yapsın diye sırtlarından gömleklerini çıkarır, Hazreti Ali'ye uzatırlar. Cenaze namazını bizzat kendileri kıldırır. Kimseye yapmadıklarını yapar, kabre inip uzanır, zemini gözyaşlarıyla ısıtırlar. Defne mütakip, "Ey annem, Allah sana rahmet etsin. Kendin aç kalır, beni doyururdun. Kendin giymez, beni giydirirdin. Güzel nimetleri önce bana tattırırdın. Bunu da ancak Allah rızası için ve ahiret yurdunu umarak yapardın." Sonra sahabelere döner. "O benim annemden sonra annemdi. Amcam Ebu Talip'ten sonra bu kadıncağız kadar bana iyiliği dokunan kimse olmadı. Ona cennet elbiselerinden giydirilsin diye gömleğimi kefen yaptım. Kabir hayatı rahat geçsin diye mezarına uzandım." buyururlar. Sonra ellerini açıp bir dua okurlar. İğfirli ümmi Fatımate binti Esed ve vessi aleyha medhaleha bihakkı nebiyyike vel enbiya illezine min kabli inneke erhamür rahimin. Allah'ım, annem Fatıma binti Esed'i affet, kabrini genişlet. Benim ve benden önceki peygamberlerin hakkı için duamı kabul buyur, ey merhametlilerin en merhametlisi. Bu duanın akabinden mübarek yüzler aydınlanır. Cebrail aleyhisselam, "O cennetliklerdendir" diye haber verdi. Allah-u Teala'nın emriyle 70.000 melek cenaze namazına katıldı. Müjdesinde bulunurlar. Allah-u Teala cümlemizi şefaatine nail ede. Derecesi âlâ ola. Ümmü Hiram radıyallahu anha. Ümmü Hiram Hazreç kabilesinden, Neccaroğulları eşrafından Milhan bin Halid'in kızıdır. Ensar'ın büyüklerinden Enes bin Malik'in radıyallahu an öz, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'inse süt teyzesidir. Ümmü Hiram Efendimizi ta çocukluk yıllarından tanır ve onun çok başka olduğunun farkındadır. Vakit saat gelip de Allah'ın Resulü tebliğe başlayınca tereddütsüz iman eder ve müminlerin arasına katılır. Fakat kocası, oğulları Kays ve Abdullah'ın babası Amr, bu kutlu çağrıyı dikkate almaz, putperestlikten caymaz. Ümmü Hiram, yüzü suyu hürmetine kainatın yaratıldığı servere uymayana uymaz. Geçim gailesine göze alır ama bir inkarcıyla aynı yastığa baş koymaz. Arabistan gibi yokluklar, kıtlıklar yaşanan bir ülkede iki çocukla dul kalmak kolay değildir. Ama bu inançlı kadın dertlerinden tad alır. Sadece iyi bir mümin olmaya bakar. Evet, daha da büyük sıkıntılara da hazırdır fakat eshab-ı kiramın ve ensarın büyüklerinden güler yüzü, tatlı dili, cömertliği ve zarafetiyle tanınan Ubade bin Samit radıyallahu an kapısını çalar. Nikahlarını bizzat alemlerin efendisi kıyar. Haklarında hayır duada bulunurlar. İşte o duanın bereketiyle evleri neşet olar. Her kula nasip olmayacak kadar saadetli günler yaşarlar. Ümmü Hiram'ın Hazreti Ubade'den kara kaşlı, kara gözlü, şeker mi şeker, şirin mi şirin bir oğlu olur. Adını oy birliğiyle Muhammed koyarlar. Bu evde nasıl bir huzur vardır bilinmez. Birkaç dakika oturanlar bile ferahlar, gamdan kederden arınırlar. Efendimiz de zaman zaman ziyaretlerine gelir, sofralarına oturup hanelerini nurlandırırlar. Hazreti Ubade ile Ümmü Hiram kutlu misafire hizmet için kendilerini paralar ve çok dua alırlar. Efendimiz bu çatı altında çok rahat eder. Hatta bir keresinde kaluleye yatar ve gülerek uyanırlar. Ümmü Hiram neden gülümsediklerini sorar. Server-i kainat, ''Ya Ümmü Hiram, mücahitleri aşk ve şevk ile gemilere binip uzak ülkelere doğru gazaya çıktıklarını gördüm.'' buyururlar. Ümmü Hiram öyle çok etkilenir ki anlatılamaz. Heyecandan titreyen bir sesle, ''Ya Resulallah, dua et de ben de onlardan olayım.'' diye yalvarmaya başlar. Allah'ın Habibi ellerini açar ve, ''Ya Rabbi, bunu da onlardan eyle.'' diye dua buyururlar. Peygamber Efendimiz yine dalar ve yine gülümseyerek uyanırlar. Ümmü Hiram yine merakla sorar. Efendimiz, bu defada ümmetimden bazılarını meleklerin tahtlara kuruldukları bir debdebeli bir kalabalıkla gazaya gittiklerini gördüm buyururlar. Ümmü Hiram yine heyecanlanır ve ya Resulallah dua edin de ben de aralarında bulunayım deyince Peygamberimiz sen öncekilerdensin buyururlar. Efendimizin vefatından sonra sahabe-i kiram server-i kainatın gezdiği sokakları, bastığı eşikleri görmeye dayanamazlar. İslamiyeti beldeler ülkesine yaymak için yeryüzüne dağılırlar. Hazreti Ubade ve hanımı Şam'a doğru yola çıkar. Yanık sevdalılara Efendimiz'i anlatır, bakıp usanmadan talebe okuturlar. Ümmü Hiram, şehitler cennetteki nimetleri görünce keşke kardeşlerimiz de Allah'ın bize neler ikram ettiğini bilselerdi de çarpışmaktan çekinip düşmandan yüz çevirmeselerdi derler. Hadis-i şerifinden çok etkilenir. Kıyamet günü başlarına yakuttan vakar taşları konan ve miski amber kokan şehitler zümresine ilhak olmayı yürekten arzular. Hazreti Osman zamanında Şam valisi olan Hazreti Muaviye Kıbrıs adasına bir sefer düzenler. Müminler böylece ilk defa deryaya açılırlar. Abdullah İbni Kays komutasında yola çıkan orduda Ebu Zer, Ebu Derda gibi sahabiler vardır. Tahmin edeceğiniz üzere Ubade bin Samit ve hanımı Ümmü Hiram gönüllüler arasında yerlerini alırlar. Mısır'dan gelen mücahitler de onlara katılınca iyice güçlenir, Kıbrıs Rumlarına ya Müslüman olun ya da cizye verin çağrısında bulunurlar. Rumlar anlaşmaya yanaşmazlar. Fakat muharebe sertleşince donanmayı toplar İstanbul'a kaçarlar. Müminler sahildeki direnişi kırınca iç kesimlere sokulurlar. Genç muharipler Ümmü Hiram'ın radiyallahu anha gayretinden çok etkilenir. Nineleri yaşındaki mücahitten 86 yaşındadır ibret alırlar. Gel gelelim Larnaka civarlarında Ümmü Hiram'ın atının tekerleneceği tutar. Dünya gözüyle zaferi göremeden gözlerini yumar. Gençler onun adına da savaşır ve İslam ordusu da zafere ulaşır. Aradan uzun yıllar geçer. Osmanlılar Kıbrıs adasını Hicri 978 yılında alınca Ümmü Hiram'ın kabri üzerine sevimli bir türbe, yanına bir dergah ve cami yaparlar. Bu türbe ziyaretgah olur. Türkler onu Hala Sultan adıyla anarlar. Kurak zamanlarda Rumlar bile Türklere gelir, "Abe ne durursunuz, Hala Sultan hürmetine el açsanıza." derler. Zira ne zaman onu vesile ederek yağmur duasına çıksalar, Rabbim Celle Celalü yağmura gibi bulutlar yollar. Ahali suya kanar.
1: Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.

0: Sözün özü.
1: Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, Müslüman ismini taşıyanlardan en çok korktuğum kimse, Kur'an-ı Kerim'in manasını değiştirenlerdir.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz musikinin dindeki yeri. Sevgili dinleyicilerimiz, simanın caiz olduğu ve caiz olmadığı yerler vardır. Bazıları kitaplardaki sima kelimesini çalgı olarak tercüme ettikleri için mübah çalgılar da var zannedilmektedir. Şimdi sizlere aktaracağımız bilgilerin tamamı İslam alimlerinin kitaplarından alınmıştır. Dürrül Me'arif'te deniyor ki, aletsiz, çalgısız, nameli sese sima denir. Çalgı aletiyle birlikte olan insan sesini gına denir. Gına haramdır. Tefsir-i Medarik'te şöyle denmektedir. Lokman suresinin 6. ayetindeki levhel hadis ifadesini alimler musiki, çalgı aleti olarak bildirmiştir. İbni Mesud Hazretleri yemin ederek levhel hadisten kasıt çalgı aleti ve musiki olduğunu söylemiştir. Mevahib-i Aliye ismindeki tefsirde levhel hadis ayeti şöyle tefsir ediliyor. Yalan hikayeler yazarak veya şarkıcı kadınlar tutup herkese ses nameleri dinleterek Kur'an dinlemelerine engel olmaya çalışanlara cehennem ateşini müjdele. Müfessirler İsra suresinin 64. ayetinde şeytana vestefziz bisavtike sesinle oynat demenin çalgıyla oynat demek olduğunu, bu ayetin her çeşit çalgıyı haram ettiğini bildirmişlerdir. Müfessirler Enam suresinin 70. ayetini dinlerini şarkıyla, musikiyle oyun ve eğlence haline sokanlardan uzak dur şeklinde tefsir etmişlerdir. Şimdi siz bu söze Kur'an'a mı şaşırıyorsunuz? Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz ve siz gafletle oynuyorsunuz denmektedir. Medarik tefsirinde entüm samidün ifadesi, Kur'an okunduğunu işittikleri zaman onu dinletmemek için teganniye, yani şarkı türkü söyleyerek şamataya başlarlar, oynarlardı diye açıklanıyor. İbni Abbas ve Mücahit Hazretleri de bu ifadenin şarkı olduğunu söylemiştir. İbni Hibban'ın bildirdiği hadis-i şerifte, Resulullah develerin boyunlarındaki çanları çıkarmıştır. Halbuki çan şehveti tahrik etmez. Çan bulunan yere rahmet melekleri girmiyor. Artık çalgıyı, çalgı aletlerini siz düşünün. Şeyhülislam Ahmet İbni Kemal Efendi Hazretleri 40 hadis kitabında buyuruyor ki, mizmarları kırmak ve hınzırları öldürmek için gönderildim hadis-i şerifindeki mizmar, bütün çalgı aletleridir. Bu hadis-i şerif her çeşit çalgıyı ve domuz eti yemeyi yasak etmektedir. Buhari'de şöyle geçer. Hazreti Ebu Bekir, iki küçük cariyenin tef çalıp şarkı söylediklerini gördü ve onları azarlayarak şeytanın çalgısını mı çalıyorsunuz dedi. İbni Ebit Dünya'da şöyle yazar. İbni Ömer Hazretleri ihramlı bir toplulukta şarkı söyleyen birini Allah senin ibadetini kabul etmesin dedi. Enes bin Malik Hazretleri en pis kazanç şarkı ve çalgı aletleriyle kazanılandır buyurmuştur. İbni Abbas Hazretleri de çalgı aletleri haramdır dedi. Yine Buhari'de şöyle geçer. Ayşe validemiz bir evde şarkı söyleyen birini görünce ona yazıklar olsun sana, bu şeytandır, bunu çıkarın dışarı dedi ve onu çıkardılar. Fuday bin İyad Hazretleri müzik ve şarkı zinanın teşvikçisidir buyurmuştur. Şeyhülislam Ahmet İbni Kemal Paşazade Risale-i Münire'de buyuruyor ki, Cevahir-i Fetava kitabında raks, oyun, şarkı ve çalgı haramdır diyor.
İstihsan kitabında çalgı dinlemenin haram olduğu bildiriliyor. Hidaye kitabının sahibi, şarkı söyleyenin şahitliği kabul edilmez diyor. Kurtubi de şarkı söylemek, ney çalmak ve raks etmek icmayla haramdır deniyor. Abdülkadir Geylani'nin raksa helal diyen kafir olur fetvasını gördüm. Şeyh Muhammed Repami Hazretleri buyuruyor ki, saz, tambur, def, ney ve diğer çalgı aletlerini çalmak Allah-u Teala'nın emrini tutmamak olur. Çalgı çalarak veya oyun arasında Kur'an okuyan kafir olur. Kur'an-ı Kerim'i Arap şivesine uygun tecvitle ve güzel sesle okumalıdır. Ebu Davud'daki hadis-i şerifte Kur'an'ı güzel sesle okuyun buyuruldu. Yani Allah'tan korkarak okuyun demektir. Bu da tecvid ilmine uyarak okumakla olur. Yoksa harfleri, kelimeleri değiştirerek, manayı, nazmı bozarak teganniyle okumak haramdır. Kur'an-ı Kerim'i teganniyle okumak ve dinlemek haramdır. Burhaneddin Merginani buyurdu ki, Kur'an-ı Kerim'i teganniyle okuyan hafıza, ne güzel okudun diyen kimsenin imanı gider. Tecdid-i iman gerekir. Kuhistani de böyle yazmaktadır. İbni Abidin Hazretleri buyuruyor ki, eğlence veya para kazanmak için başkalarına şarkı söylemek söz birliğiyle haramdır. Çalgıyla raks etmek büyük günahtır. Sıkıntısını gidermek için kendi kendine şarkı söylemek günah değildir. Çalgı olarak yalnız kadınların düğünlerde def çalması caizdir. Fısk ve içki içilen yerlerde çalgı çalmak ve bunu dinlemek haramdır. Resulullah çobanın kavalını işitince parmaklarıyla mübarek kulaklarını kapadıysa da yanında bulunan Abdullah bin Ömer'e kulaklarını kapamasını emretmedi. Bu da elde olmadan duymanın haram olmadığını göstermektedir. Çalgıyı, içki, oyun ve kadın bulunan yerlerde keyif için çalmak haramdır. Bayramda, savaşta, hac yolunda, sahurda, düğünlerde ve askerlikte davul çalmak caizdir. Def, tambur ve her çeşit çalgıyı evinde, dükkanında bulundurmak, kendisi kullanmasa bile satmak, hediye etmek, ariyet veya kiraya vermek günahtır. Tasavvuf müziği diye bir şey yoktur. Müzik nefsin gıdası, ruhun zehiridir, kalbi karartır. İlahileri çalgıyla, ney çalarak okumak bid'attir. Harama helal diyen kafir olur. İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki, Resulullah Efendimiz geldiği bir evde küçük cariyelerin def çalıp şarkı söylediklerini gördü. Şarkıyı bırakıp Resulullah'ı övmeye başladılar. Resulullah Efendimiz, onu bırakın, oyun arasında beni övmeyin, beni övmek ibadettir. Eğlence oyun arasında ibadet caiz değildir buyurdu. Bazıları bu hadis-i şerife istinaden kadınların şarkı söylemesinin ve çalgının caiz olduğunu söylüyorlar. Şarkı söyleyenler cariyeydi. Cariyenin avret yeri erkeğinki gibidir. Sesi de avret değildir. Hür kadınların sesi de avrettir, saçları kolları da avrettir. Müzik kelimesi Yunanlıların büyük putları olan Zeus'un kızları sayılan Müz denilen 9 heykelin adından hasıl olmaktadır. Bozuk dinler kalpleri ve ruhları besleyemediği için müziğin her çeşit çalgı sesinin nefislere hoş gelmesi, nefisleri beslemesi ruhani tesir sanıldı. Bugünkü Batı müziği kilise müziğinden doğdu. Bugün yeryüzünü kaplayan bozuk dinlerin hemen hepsinde müzik ibadet halini almıştır. Müzikle her çeşit çalgıyla nefisler keyiflenmekte, şehvani, hayvani arzular kuvvetlenmektedir. Ruhun gıdası olan, kalpleri temizleyen ve nefisleri ezip haramlara olan arzularını yok eden ilahi ibadetler unutulmaktadır. Müzik, her çeşit çalgı, insanları alkolikler ve morfinmanlar gibi gaflet içinde uyuşuk yaşatmaktadır. Böylece nefisleri azdırarak sonsuz saadetten mahrum kalmasına sebep olmaktadır. İslam dini insanları bu felaketten korumak için müziği kısımlara ayırmış
zararlı olanlarını haram kılmış, yasak etmiştir.

Şiirlerle Menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh, beni yavaş götürün. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha nakledilir. Evimdeydim ki tek ve tenha. O anda Resulullah geldi yanı başıma. Sonra koyup uyudu başını kucağıma. Sakalı şerifinde saydım tam 9 adet beyazlanmış kıl vardı. Mahzun oldum be gayet. Düşündüm ki dünyadan giderse benden önce, peygambersiz kalacak ümmeti o gidince. Ağlayıp gözlerimden boşandı yaşlar o gün. Düştü bir damlası da nur yüzüne Resulün. O zaman Resulullah uyanarak uykudan buyurdu: "Ya

yüzüğü çıkarıp başlar işe. Elbisesi, rütbesi çıkarır ne var ise. O zaman çıplak görüp ruh kendi bedenini, bir üzüntü, pişmanlık kaplar hemen kendini. O kederli haliyle eder ki öyle feryat, insan ve cinden gayrı işitir her mahlukat. Bu çıplak hali ona gelir ki öyle acı, başucuna gelir ve der ki, ey yıkayıcı, yavaş tut bedenimi, zira çok çekti zahmet, dikkat et de çekmesin daha fazla eziyet. Teneşire gelince der ki, ricam var benim, suyu sıcak etme ki incinmesin bedenim. Kefene sarılırken nida eder bir daha, der ki, yakınlarımı göreyim son bir defa. Beni bu halde görüp hiç feryat etmesinler. Onlar da çünkü yarın ölürler birer birer. Musallaya gelince seslenir, ey iyalim! Bakın, ibret alın ki böyledir işte halim. Ayrılık günü yoktur bunun gibi dünyada. Elveda, kıyamette görüşürüz bir daha. Namazı kılınıp da omuzlarda giderken, der ki, yavaş götürün, incinirim yoksa ben. Kabirde seslenir ki, ey dostlarım, şimdi siz, beni bu ıssız yerde bırakıp gidersiniz. Baş başa kalırım ki mezarda amelimle, olmaz hiç ilgilenen bu kabirde benimle.

Hazreti Ömer radıyallahu anh buyuruyorlar ki, çok konuşan çok yanılır, çok gülenin heybeti ve hayası azalır. Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle hoşça kalınız.

0: dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 11 Haziran Perşembe yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Hüseyin Selim Kayak görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Salih Uyan'ın "Kurgu Çok Derin Abi" başlıklı makalesini sunuyorum. Üzerimize dikilen şu küresel analizci gömleğinden acayip darlanmaya başladım. Trump gidip bir ülkeye çöküyor. Sonra kameraların karşısına geçip "biz oraya demokrasi ve özgürlük götürüyoruz" falan diyor. Biz de evde dizi çıkmış pijamayla otururken "ya yemezler aslanım, aslında olay petrol, adam resmen çöktü ülkeye işte" diye vizyoner yorumlar yapıyoruz. Her uluslararası krizde sosyal medyadan analizi patlatıyoruz. Gelişmeler tesadüf değil, kurgu çok derin. Birileri bir yerde gösteri yaparken veya bir ülkede darbe olunca cümlemiz namluda hazır bekliyor. Birileri yine düğmeye bastı. Tebrik ederim de hayattaki yegane misyonumuz koltukta kaykılıp dış mihraklar yine iş başında demek mi? Aslında doğru, dış mihraklar gerçekten iş başında. Adamlar mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyorlar. Hafta sonu tatili yok, bayram seyran yok. 3 günlük tatili 9 güne bağlama kaygısı yok. İç mihraklar ne yapıyor peki? Onlar da bol bol analiz yapıp oturdukları yerden olayların arka planını çözüyorlar. Yahu bir günde o düğmeye biz bassak, büyük resmi biz çizsek, bu durum tam olarak şuna benziyor. Mahallenin en bilindik adı çıkmış sahtekarı gelip senden borç para istiyor. Sen adamın ciğerini biliyorsun ama parayı cüzdandan çıkarıp ellerinle teslim ediyorsun. Adam arkasını dönüp giderken de yanındaki arkadaşına gururla fısıldıyorsun. Aslında var ya, bu adam tam bir tokatçı. Bak buraya yazıyorum, parayı asla geri ödemeyecek. İyi de nakit gitmiş, cep delinmiş. Senin o muazzam öngörünün bu saatten sonra kime ne faydası var? Parayı kaptırdıktan sonra "ben zaten biliyordum" demek seni dahi yapmaz. Sadece bilerek ve isteyerek dolandırılan vizyoner bir fani yapar. Sadece gezerek ve konuşarak çalışan bazı insanlar var. Nasıl bir iş tanımına sahipler bilmiyorum ama hep bir yerdeler ve sürekli sohbet edip çay kahve içiyorlar. Şununla kahve içtik, bununla gündemi değerlendirdik, Berikiyle siyaset tartıştık, hasbihal ettik, yeni kitabımızı sunduk. Yeter ama. Kurduğunuz temaslardan ve giderek genişleyen çevrenizden içimiz daraldı. Bir günde makamında ziyaret etmeyin, eğitim konuşmayın, verimli sohbet gerçekleştirmeyin, bir şeyleri değerlendirmeyin. Evde oturun ve pas kalın, insanlığın tüm problemi bir odada sessizce oturamayan bir adamdan kaynaklanır sözü üzerine düşünün. Geçenlerde WhatsApp'tan bir mesaj geldi. Metnin içinde UCB, ucb kelimesi geçiyordu. Metni hızla okurken bu kelimeyi UCB olarak okudum. Neyin kısaltması acaba diye düşünürken de jeton düştü. Ucb, yaptığı ibadetleri, iyilikleri beğenerek bunlarla övünmek anlamına geliyor. Bunu biliyorum ama ucb kelimesini İngilizce hecelemek ne anlama geliyor onu tam kestiremiyorum. 21. yüzyıl becerileri diye bir liste var. Eğitimde, yönetimde, her köşe başında karşımıza çıkıyor. Karmaşık problem çözme, eleştirel düşünme, esneklik, liderlik. Peki bu becerilerin 21. yüzyıl telifini kim aldı? Eskiden problem çözmek, liderlik etmek, esnek olmak önemli değil miydi? Fatih Sultan Mehmet 15. yüzyıl becerileriyle ilgili eğitim alıp mı İstanbul'u fethetti? Bu arada şahsen beni 21. yüzyıl becerileri değil, 7. yüzyıl becerileri ilgilendiriyor. Dünyanın aydınlandığı o çağda yaşayan Efendimizin ve eshabının hayatını layıkıyla okuyabilsem, anlayabilsem, onları hakkıyla sevebilsem bana beceri olarak yeter. Geride çözülecek karmaşık problem,
esnetilecek kural, eleştirilecek düşünce falan da kalmaz.

Sabah da Bercan Tutar'ın Gazze kasabının Siyonist hezeyanı başlıklı makalesini sunuyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın soykırımcı sadistlere yönelik açıklamaları Gazze kasabına yine hafakanlar yaşatmış. Sayın Erdoğan'ın dün Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında Siyonistlere verdiği ayar, savaş suçlusu Benjamin Netanyahu'nun travmasını daha da derinleştirdi. Reis yine 12'den vurdu, helal olsun. Şirazesi kayan katil Netanyahu, masum çocuk ve kadınları sistematik şekilde hunharca katleden İsrail askerlerini dünyanın en ahlaklı ordusu ilan etme kepazeliğinde dahi bulundu. Oysa dünya alem biliyor ki korkak ruhlu psikopat İsrail askerleri ancak savunmasız bebek, çocuk ve kadınlara saldırabilir. Haliyle Netanyahu'nun histerik sözlerine sosyal medyadaki kullanıcılar dünyanın her yerinden sert tepki gösterdi. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız için kullandığı antisemitik diktatör Erdoğan, İsrail devletine ahlak dersi verebilecek son kişidir hezeyanına tepki yağdı. Aralarında anti-Siyonist Yahudilerden oluşan bir örgütle bağlantılı hesapların da bulunduğu birçok kullanıcı, ancak Türk'ün hükmü altında güvende oluruz diyerek karşı tepkide bulundu. Bu tepkiler Siyonistleri bir kez daha kudurttu. Birçok kullanıcı da Netanyahu'nun küstah sözlerini alıntılayarak şu tarihi yorumlarda bulundu. Ey paçaları tutuşmuş Netanyahu! Biz tam tersini düşünüyoruz. Bize göre dünyada İsrail'e ahlak dersi verebilecek tek kişi sadece ve sadece Sayın Erdoğan'dır. Zira İsrail'in soykırımına karşı sergilediği insanlık ve vicdandan yana kararlı tavrıyla Sayın Erdoğan bu vasfı sonuna kadar hak eden yegane dünya lideridir. Peki Sayın Erdoğan ne dedi de Gazze kasabı ve yandaşları böylesine zıvanadan çıktı? Netanyahu'nun Sayın Erdoğan'ın sarf ettiği sözlere yönelik akıl dışı tepkisi her açıdan yolun sonuna geldiğini görmesinden kaynaklanıyor. 3 yıl önce Orta Doğu'nun haritasını değiştireceğim diye naralar atan Netanyahu'nun bütün kirli hayalleri birer birer çöktü. Sıkıştıkça daha da çirkefleşiyor. Bu nedenle İsrail'deki mevcut hükümetin sadece bölge için değil, insanlık için de bir tehdit kaynağı haline geldiğini vurgulayan Sayın Erdoğan'ın dünkü konuşmasında, Netanyahu ve cinayet şebekesinin Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırılarının bu iki kardeş ülkeyi olduğu kadar artık Türkiye'yi de tehdit eder bir noktaya taşındığının altını çizmesi çok önemliydi. Netanyahu ve tetikçilerinin küstahlıklarına yanıt veren Sayın Erdoğan, sağda solda Türkiye'yi hedef alan tehditler savuruyorlar. Hiç bunu söylemenize gerek yok. Biz sizin niyetinizi ve amacınızı zaten çok iyi biliyoruz. Arz-ı mevcut hezeyanınızın nihai hedefinin ne olduğunu gayet iyi farkındayız. Allah'ın izniyle buna asla müsaade etmeyeceğiz diyerek rest çekti. Ve ardından da Doğu Akdeniz'de bir takım ham hayallerin peşine düşen Siyonist taşeronları uyardı. Dediğini yapan reisi bizim kadar dünyada iyi tanıyor artık. Nitekim yabancı sosyal medya kullanıcıları sözünün eri bir lider olduğuna işaret ettikleri Sayın Erdoğan'ın daha önce sarf ettiği Karabağ ve Libya'ya nasıl girdiysek benzerini İsrail'e de yaparız sözlerini hatırlatmaları anlamlıydı. Hasılı kelam, Sayın Erdoğan daha en başından beri çağımızın Hitler'i Netanyahu'nun sinsi planlarını biliyordu. Türkiye'yi de hedefe koyan bu kirli planları birer birer akamete uğratan Erdoğan'ın önleyici ve öldürücü hamleleri Siyonist vampirleri çıldırttı, çıldırtıyor. Kudurmalarının bir nedeni de işte bu kuyruk acısı.

Sabah gazetesinde Bercan Tutar'ın Gazze kasabanın Siyonist hezeyanı başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Abdülkadir Selvi'nin Kılıçdaroğlu ihraçlar için düğmeye bastı başlıklı makalesini sunuyorum. CHP Genel Başkanı'nın CHP grubunda konuşması engellendi. Meclisteki makam odasını kullanmasına izin verilmiyor. Türk siyaseti çok şeyi yaşadı ama CHP'de yaşananların bir örneği yaşanmadı. Salı günü CHP'nin grup toplantısında Kılıçdaroğlu mu konuşacak yoksa Özgür Özel mi tartışması yaşanmıştı. Sonunda kürsüye Özgür Özel çıktı. Kılıçdaroğlu toplantıyı genel merkeze almak zorunda kaldı. Kılıçdaroğlu'nun CHP'liler arasında yeni olaylar çıkmaması için sağduyulu hareket ettiğini yazmıştım. Bunun bir de perde arkası var. Mansur Yavaş'ın attığı tweetten sonra Kılıçdaroğlu'nun geri adım attığı söyleniyor ama doğru değil. Perde arkasında müthiş bir temas trafiği yaşanmış. Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler arasında meclisin dikmen kapısında bir arbede yaşanmıştı. Bu kavganın meclisin içine taşmaması ve CHP grubunda milletvekillerinin arasında kavga çıkmaması için yoğun bir çaba sarf edilmiş. Meclis başkanlığıyla Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasında mekik diplomasisi yürütülmüş. Meclis başkanlığı aynı zamanda İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'le de sürekli temas halinde olmuş. Özgür Özel ekibinin gece yarısından itibaren meclis grubunu doldurması üzerine kavganın meclise taşınacağı kaygısı artmış. Meclis başkanlığıyla Kılıçdaroğlu arasında kurulan diyalog sonucunda Kemal Bey meclis ısrarından vazgeçmiş, toplantıyı genel merkeze almış. Kılıçdaroğlu iyi ki sağduyulu davranmış, yoksa bugün başka şeyleri konuşuyor olurduk. CHP'de Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ekibi hiçbir şekilde uzlaşmaya açık değil. Örgüt mantığıyla hareket ediyorlar. CHP genel merkezine barikat kurmuşlardı, sonuna kadar direniş kararı almış durumdalar. Kılıçdaroğlu ise böyle devam ettiği sürece CHP'ye hakim olamayacağını gördü. İhraçlar için düğmeye bastı. Şimdilik 9 kişi ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Neden bu isimler seçildi? Kılıçdaroğlu arınma iddiasıyla geldi. 1. Bu isimler mutlak butlan davasıyla ilgili yargılama nedeniyle haklarında fezleke düzenlenenler. 2. Aziz İhsan Aktaş davası nedeniyle haklarında fezleke düzenlenenler. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret ettiği için disipline sevk edilmiş değiller. Örneğin Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın var ama Murat Emir yok. CHP'den tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiler. Burada her kelime hukuki olarak bir anlam taşıyor. Milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanlarının ihracıyla ilgili olarak parti meclisinde karar alınması gerekiyor. Ancak MYK'da ivedi olarak karar alındığı için parti meclisinde karar alınması gerekmiyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Müslüm Sarı, parti tüzüğünün 63. maddesinin 5. fıkrasına göre MYK'nın ivedi olarak disipline sevk kararında parti meclisi onayı gerekmediğini savundu. Bugün parti meclisi toplantısı var. İhracı istenen isimler aynı zamanda parti meclisi üyesi. Parti meclisinde bu konuyu gündeme getirecekler, ihraç talebinin parti tüzüğüne aykırı olduğunu savunacaklar, konuyu yargıya taşıyacaklar. İhraç süreci başlatılırken ince bir hukuk mühendisliği yapılmış. 9 kişi tedbirli olarak disipline sevk edildi. Bu ne demek? İhraç süreci sonuçlanana kadar yetkilerini kullanamayacaklar. Yani Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın grup başkan vekilliği yapamayacaklar. İhracı istenenler arasında Özgür Özel yok. Müslüm Sarı, Özgür Özel'le ilgili değerlendirmenin daha sonra yapılacağını açıkladı. Yok demedi. Özgür Özel'in ihracı söz konusu demedi. Arınma denilince asrın yolsuzluk davasının bir numaralı sanığı Ekrem İmamoğlu'na sıra gelecek mi, ben de merak ediyorum. Ama şurası belli ki ihraçlar dalga dalga devam edecek. Ta ki CHP arınana kadar. Özgür Özel ekibi CHP'den ayrılıp yeni parti kurma çalışmalarını hızlandırdı.
Öncelikleri seçimlere girme yeterliliği olan bir partiyi ele geçirmek. Bunun için DSP ve Genç Parti ile görüştükleri ortaya çıktı. Demokrat Parti ile de temaslar kurmuşlar ama ret yanıtını almışlar. Bir yandan da yeni parti için nabız yokluyorlar. Çankaya'da Mustafa Kemal Mahallesi'nde genel merkez binası kiraladıkları söyleniyor. Yeni parti için Cumhuriyet Demokrat Halk Partisi ya da Demokrat Cumhuriyet Halk Partisi gibi isimler konuşuluyor. Bu arada CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir de DSP Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Yumuşak da kendi açılarından görüşmeyi anlattılar. Belli ki Özgür Özel ekibinin DSP'ye geçmesi konusunda bir nabız yoklanmış. İbrahim Yumuşak, DSP'nin siyaseten sıfırlandığını savunuyor. DSP Genel Başkanı'nın hırs ve emelleri uğruna önüne gelebilecek bir fırsatı daha kaçırarak siyasi partiler çöplüğündeki yerini almaya bir adım daha yaklaşmıştır diyor. Bu nasıl bir siyaset anlayışıdır böyle? İbrahim Yumuşak daha birkaç gün öncesine kadar genel başkan yardımcısı olduğu partinin siyaset çöplüğünde yerini alacağını söylüyor. DSP neden siyaset çöplüğünde yerini alacakmış? Özgür Özel ekibine partiyi teslim etmediği için. Belli ki İbrahim Yumuşak, Özgür Özelcilerin DSP'yi ele geçirmesi konusunda epey istekliymiş. Ecevit o partiyi bir masa, 4 sandalye ile kurdu. Partiye gelir sağlamak için şiir kaseti çıkardı. Kartal marka araca bindi. Ama temiz kaldı. DSP'nin kirlenmesine izin vermedi. İbrahim Yumuşak, DSP'de genel başkan yardımcılığı görevine kadar yükselmiş ama belli ki Ecevit'i hiç anlamamış. DSP ruhunu içine sindirememiş. İbrahim Yumuşak, görüşmeyi Önder Aksakal'a aktardığında sadece adı yolsuzlukla anılmayan milletvekillerinin DSP'ye katılabileceklerini söylediğini aktarıyor. Burada yanlış olan ne? Önder Aksakal, adı yolsuzluklarla anılan, CHP'yi kirleten, CHP'yi mutlak butlana mecbur kılan, CHP'nin pavyon köşelerindeki pazarlıklarla anılmasını sağlayan milletvekilleri gelebilir mi deseydi?

Hürriyet gazetesinde Abdülkadir Selvi'nin Kılıçdaroğlu ihraçlar için düğmeye bastı başlıklı makalesini sundum. Sırada Akit gazetesi var.

Yeni Akit'te Mustafa Armağan'ın "Bugün Akit'e saldıran CHP'liler 1945'te Tan gazetesini basmıştı" başlıklı makalesini sunuyorum.

CHP'lilerin son vandallığını canlı yayında cümle alem seyretti. CHP'liler Akit TV muhabiri Muhammed Can Bulut ve kameraman Nuh Güneş'e tekme ve yumruklarla saldırdı, linç girişiminde bulundu. Ağza alınmayacak küfürler yanında kameralara müdahale ettiler. İki arkadaşımız hastaneye gitti ve onar günlük rapor aldı. Güvenlik güçleri müdahale etmemiş olsa hadise daha vahim bir hal alabilirdi. Bu alçakça saldırıyı lanetliyor, arkadaşlarımıza ve Akit medya camiasına geçmiş olsun diyorum. Lakin CHP'nin alameti farikası olan bu saldırganlık bugün başlamadı. Korkarım bugün de bitmeyecek. Tıpkı 81 yıl önce o zaman iktidar koltuğunu gasp etmiş bulunan CHP'nin yönlendirdiği kitlenin bir gazetenin kendilerince sakıncalı addedilen yönetim binasıyla matbaasını basması ve masa ve makinalarına varıncaya kadar kırıp dökmesi olayında olduğu gibi. Ne olmuştu o 4 Aralık 1945 günü beraberce hatırlayalım. Sol görüşlerin yayın organı olan Serteller'in Tan gazetesi Sovyet taraftarlığı yapıyordu. 4 Aralık sabahı İstanbul Üniversitesi önünde yönlendirilen 20 bin öğrenci önce protesto yürüyüşüne geçti, ardından Cağaloğlu'nda Tan gazetesi ve matbaasının önüne kadar ilerledi. Hedef gösterilen bu iki kuruluşu yakıp yıktıktan sonra vandallar bu defa Taksim'e kadar yürüdü ve burada yine sol dergi bürolarıyla kitap evlerini tahrip etti. İlginç olan nokta, içlerinde sonraları solculuğa merak salacak olan İlhan Selçuk'un da bulunduğu göstericilerin ellerinde Türk bayraklarının yanı sıra Atatürk ve İnönü'nün resimlerini taşımasıydı. Kalabalık dönüp İstanbul Valiliği'nin önüne geldiğinde bu defa CHP'li Vali Lütfü Kırdar ve Cumhuriyet Halk Partisi lehine tezahüratta bulunacak ve gösteri burada sona erecekti. Dahası sıkı yönetim komutanlığı emrinde görev yapan Kazım Alüç öyle bir iş yapmıştır ki baskında Tan gazetesi matbaasını yıkan, yağmalayan, kışkırtılmış gruplar yerine gazetenin sahipleri olan Zekeriya Sertel ve Sabiha Sertel'le yazar Cami Başkurt'u hükümetin manevi şahsiyetini tahkir suçlamasıyla tutuklamış ve bu isimlerin soruşturmasını yürütmüştür. Yıllar sonra başbakan olan Adnan Menderes, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu feci olayı hatırlatacak ve daha dün işlerine gelmeyen yayınları durdurmak için İstanbul'un göbeğinde matbaaları yakıp yıkan CHP değil miydi diye bu eylemin CHP'nin ezelden beri süregelen entrikalarının bir parçası olduğunu kamuoyuna hatırlatacaktı. Aradan yıllar yıllar geçti. Türkiye çok partili hayata intikal etmiş, köprülerin altından nice sular akmıştı. Aynı Kazım Alüç pişman olmuş olsa gerek ki 13 Nisan 1967 tarihli yeni gazeteye ifşaatında Tan gazetesi ve matbaasına yapılan baskın ve tahribatın bizzat CHP örgütü tarafından düzenlendiğini söyleyecekti. Gazetedeki manşet tam da Aziz Nesin'in öfkeli bildirisinde dediklerini doğrular mahiyetteydi. Ey Türk faşisti! Birinci vazifen Türk matbaalarını yıkmak, makinelerini ısırmak, demirleri dişleyip duvarlara saldırmaktır. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli gazeteleri çamurlara serip üzerinde ağzın köpürünceye kadar tepinmektir. Bu temel partinin hazinesidir. Bir itiraf da Aziz Nesin'den. Nümayişçilere, gösterişçilere CHP müfettişi Alaaddin Tiritoğlu sigara ikram ediyordu. Doğruları korkmadan dile getirebilen nadir akademisyenlerden olan Profesör Doktor Cemil Koçak, Tarihin Buğulu Aynası adlı kitabında sorun dönekliğiyle ilgili olarak İlhan Selçuk üzerinden aşağıdaki keskin satırları yazacaktır. Tan'ın yıkımına önce basın kampanyasıyla başlanılmış, saldırıya tahrik ve teşvik basınca yönlendirilmiş, kampanyanın eylemle sonuçlanmasından sonra da bu kez saldırıya uğrayanların bir kez daha linç edilmesine sıra gelmişti. Bu metodun tarihe gömüldüğünü kim iddia edebilir ki? Tan'ı yerle bir edenler arasında bulunan İlhan Selçuk, yıllar sonra Cumhuriyet'in başına geçtiğinde gök kubbeyi o gün başlarına yıktığı Zekeriya Sertel'le yakınlık kuracak ve Cumhuriyet Solcu Gazete olarak geçmişteki bu yayınlarını unutarak hem eski sola hem de zamanın soluna sahip çıkacaktır. 12 Temmuz 1951 günü Nazım Hikmet'in resmini okurları yüzüne rahatça tükürebilsin diye bastığını yazan Cumhuriyet Gazetesi de 1960'ların ortalarında aynı döneklik stratejisiyle en büyük Nazımcı kesilmemiş miydi? CHP'nin vukuatı saymakla bitmez. Hem geçmişe doğru hem de geleceğe doğru uzayan bir zincirdir bu.
suç ve şiddet zinciri.

Yeni Akit gazetesinde Mustafa Armağan'ın "Bugün Akit'e saldıran CHP'liler 1945'te Tan gazetesini basmıştı" başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Fadime Özkan'ın "Erdoğan sağlam kale, CHP kara delik" başlıklı makalesini sunuyorum.

Türkiye ilkeli, dengeli, tutarlı, rasyonel politikalarıyla masada sözü, sahada gücüyle dostluğunu kazananın başka müttefik aramayacağı tek ülke dünya üzerinde. Yakın dönemde, yakın coğrafyamızda sessizce başardıkları bile bunun somut göstergeleri. Karabağ'da, Libya'da, Suriye'de, Somali'de, Afrika içlerinde, Ukrayna'da, tahıl ve rehin krizlerinde, Irak'ta Basra kalkınma projesinde, patlamaya hazır bir bomba gibi gerilim üreten Balkanlarda. Türkiye'nin varlığı, dostluğu, ağırlığı, ara buluculuğu hep işe yaradı. Yakın coğrafyaya ve bütün dünyaya esenlik getirecek politikaları geliştiren, çıkış yollarını gösteren bir ülkeyiz çok şükür. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün AK Parti grup toplantısında Türkiye'nin ve bölgenin gerçeklerine dair kuvvetli açıklamalar yaptı. ABD Başkanı Trump'ın bile tahammülünü zorlayan Gazze kasabı Netanyahu ve onunla aynı hizaya geçerek Türkiye'nin düşmanlığına talip olan gafillere ihtiyaç duydukları uyarıyı yaptı. Akdeniz'de özellikle Kıbrıs adasında fitne ateşinin yakılmak istendiğini gördüklerini ve gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyleyen Erdoğan'ın uyarısı sertti. İhtirasları cüsselerini fazlasıyla aşan bazı ufak tefek yapılar, İsrail'in fitne kayığına binmişler, Siyonizmin taşeronluğunu üstlenmişler, güya Doğu Akdeniz'de bir takım ham hayallerin peşine düşmüşler. Çok açık söylüyorum, kimse macera peşinde koşmasın, kimse Siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur. Siyonist İsrail'in arz-ı mevut hezeyanının nihai hedefinin ne olduğunun gayet iyi farkındayız. Allah'ın izniyle buna asla müsaade etmeyeceğiz diye de ekledi Cumhurbaşkanı. Kim bu hırsı boyunu aşanlar? İsrail, Yunanistan, Fransa, Güney Kıbrıs Rum yönetimi. Korkuları da hırslarını aşmış durumda aslında. İçine düştükleri batağın farkında olarak sabah akşam tüm televizyon kanallarında Türkiye'nin askeri siyasi gücünü konuşup titreyerek geçiriyorlar vakitlerini. Daha önce güvenli takip mesafesinde takip ediyoruz dediği CHP'deki koltuk krizine dair duruşunu dün tekrarladı Cumhurbaşkanı. Gazi Mustafa Kemal'in partisini affınıza sığınarak söylüyorum. Pavyon masalarına düşürenler kendileridir. CHP'deki anafor bizi zerre ilgilendirmiyor. Koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı değiliz ve olmayacağız diyerek keskin bir set çekti Erdoğan. Devlet Bahçeli ise iyi niyetle uyarılarda bulunuyor CHP hiziplerine. Önce Kılıçdaroğlu'na feragat et dedi, sonra Özgür Özel'e ateşe körükle gitme. Ama onların özellikle İmamoğlu Özel hizbinin bunu dinleyecek halde olmadıkları çok açık. Gemi azıya almış gidiyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tek endişesi vatandaşın siyaset kurumuna güveninin sarsılması. Bunu birkaç kez söyledi. Lakin söz konusu parti CHP, gelip geçen yönetimler siyaseten beceriksiz, başkanlar, kadrolar, belediye rantına göz dikmişler olunca taban ne yapsın? Her seçimde iktidar umudu sönüyor, gelen gideni aratıyor. Bir yanda kronik depresyon, bir yanda Muharrem İnce'nin dediği gibi CHP elitleri ve medyası tarafından üretilen şizofreni arasında ağır bir ruh haliyle cebelleşiyor CHP seçmeni. Üstelik ne varlıkları, ne iradeleri, ne de destekleri değer görülüyor. Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi kah tıpış tıpış oy veren sürü, kimi zaman İmamoğlu'nun dediği gibi kendisini yapraklarla beraber alkışlamaya mecbur, bayat yahut çalıntı seçim sloganları, tutulmayan seçim vaatleri, yönetilemeyen ama kasası soyulan belediyeler, çalınan kurultaylar, bölünmeler, hizipler, dün piro dediğine bugün hain demek zorunda kalmalar. Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararından beridir açık ve net konuşuyor. Önce arınma, sonra güvenli limanda kurultay diyor. Yetkilerini de kullanarak adım adım dizginleri eline alıyor. Önce salı günkü grup krizini siyasi olgunlukla atlattı, Özgür Özel tüm çiğliğiyle göründü. Dün MYK toplantısından 9 milletvekilini ihraç istemiyle disipline sevk etti. 9 vekilin ortak özelliği İmamoğlu'nda dahil olduğu İBB ve Aziz İhsan Aktaş yolsuzluk ve ceza davalarında adı geçen isimler olmaları. Özgür Özel ismi ihraç listesinde şimdilik yok. Kemal Kılıçdaroğlu bugünse Özel taraftarlarının da olacağı parti meclisinde arınma kararlarını ilerletecek.
İmamoğlu özel ikilisi ise kazanamayacakları bir savaşa girdiklerinin bilgisiyle her gün biraz daha sönümlenecek olan ateşi harlama derdindeler. Gemileri çoktan yaktılar, köprüleri attılar. Koltuğunu altından çalıp sırtından bıçakladıkları CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na hain demek, bela okumak, koro halinde küfretmek, genel merkeze sokmamak, CHP grup salonuna sokmamak, kürsüye çıkarmamak için oturup günlerce düşünmek. Sadece parti içi çirkin hizip girişimleri, verimsiz kantin solculuğu değil, Erdoğan'ın dediği gibi tehlikeli bir anafor. İyi, doğru, güzel, verimli ve gerekli olan her şeyi yutan bir kara delik CHP.

Star gazetesinde Fadime Özkan'ın Erdoğan Sağlam Kale, CHP Kara Delik başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam gazetesi var.

İstilacı kültürün şiddetli baskısı altında ezilen münevver zümrenin bu kültüre karşı müpem, çift kutuplu bir tavrı vardır. Bu tıpkı çocukların babalarına karşı tavırlarına benzer. Baba çocuğa nispetle çok kudretli olduğu ve çocuk ondan daha güçlü birine rastlamadığı için kendisini bu kudrette bir tutmak ister ama ona benzemeye çalışır. Diğer taraftan babanın kudreti çocuk için menfi bir değer taşır çünkü çocuğun arzuları karşısında devamlı bir engel ve bir inkisar kaynağı teşkil etmektedir. Merhum Erol Güngör Hoca Türk Kültürü ve Milliyetçilik kitabında böyle yazıyor. Türkiye'deki iki asırdır değişmeyen, Batı'nın kültürel hegemonyasına teslim olmuş aydın güruhunun hali pür melalini böyle anlatıyor. Geçtiğimiz haftalarda Enstitü Sosyal tarafından düzenlenen Dünya Dekolonizasyon Forumu sonrasında Batı sömürgeciliğinin tartışılmasından, sömürgecilerin kurduğu ideolojik, söylemsel, akademik ve kavramsal hiyerarşiyi bozarak bu konunun ele alınmasından rahatsız olanların yaptığı eleştirel tartışmaları görünce aklıma bu satırlar gelmişti. Tek kerametleri Batı hegemonyasının bilgisini, fikrini tercüme etmek ve Türkiye'nin fikir hayatını adeta bir misyon gibi bu hiyerarşi içerisine hapsetmek olanların Tanzimat'tan beri değişmeyen bu tavrını analiz etmek gerekiyor. Üstelik siz sömürgeciliği konuşarak Türkiye içindeki iktidarın oluşturduğu sorunları görünmez kılıyorsunuz düzeyinde bir eleştiri dilini görünce bu daha da zaruri bir hale geliyor. İtiraf etmem gerekir ki ideolojik sıfatları ne olursa olsun liberal gibi, sosyalist, sol liberal, kemalist, feminist ve benzerleri, batıcılık ortak paydasında birleşen bu zümrenin tezleri de argümanları da geçmişte daha nitelikliydi. Batı merkezli entelektüel paradigmanın sarsılmasıyla birlikte içimizdeki batıcı çevrelerin de eski entelektüel özgüvenlerini, niteliklerini kaybettikleri görülüyor. Erol Güngör Hoca'ya kulak vermeye devam edelim. Modernleşme gayretleri ise çocuğun müstakil bir şahsiyet olmak için büyümekten ziyade babasına benzeme çabaları gibidir. Çocuk sakalı çıkmadığı halde tıraş olmaya kalkar. Babasının elbiselerini giyerek aynada kendini seyreder. Bütün bilmediklerini babasına sorar ve her ihtilafta babasının hakemliğine müracaat eder. En büyük sevinci babası tarafından beğenilmektir. Buna layık olmak için yapmayacağı şey yoktur. Avrupalının nefretinden kurtulabilmek için üstün olan taraflarımızı yani milletimizin tarihini reddettiler. Babamız sadece size değil bize de çok eziyetler etti. Ama şimdi biz onu el birliğiyle öldürdük ve sizi kendimize baba yaptık. Ne isterseniz yapmaya hazırız, yeter ki bizi evlatlığa kabul edin. İmparatorluğumuzun çöküş döneminde yaşanan travmanın aydın zümresinde oluşturduğu sendrom bir öğrenilmiş çaresizlik olarak ortaya çıkmıştı. Üstelik o dönemin aydınlarının birçoğunda yine bu vatanı kurtarma kaygısı tüm komplekslerine rağmen vardı. Lakin hala 2026 yılında bu kadar şey değişmişken, Batı hegemonyası çökerken, içimizdeki batıcı zümrenin bu şahsiyet yoksunluğu, entelektüel ve kültürel sefaleti incelenmesi gereken bir vaka olarak karşımızda durmaya devam ediyor. Üstelik bu zümrenin Türk ve İslam kültürüne yönelik eleştirileri çoğu zaman diğer bütün meselelerin önüne geçen bir saplantı haline geliyor. Çünkü söyledikleri her sözün, ortaya attıkları her tezin, yazdıkları her yazının gelip dayandığı ve sorunun kaynağı olarak gördükleri yer Türklük ve İslamiyet. Zaten o nedenle bu kimliği siyasal olarak sahiplenen aktörlere ve hareketlere sistematik bir düşmanlık ve nefret besliyorlar. Türkiye'nin bugün ihtiyaç duyduğu şey Batı karşısında içine kapanmak da değildir. Batı'nın onayına muhtaç bir zihniyetle yaşamak da değildir. Asıl mesele Erol Güngör'ün işaret ettiği gibi, başta Osmanlı ve Selçuklu dönemleri olmak üzere kendi tarihsel tecrübesine yaslanan modern, müstakil bir şahsiyet inşa edebilmektir. Böyle bir müstakil şahsiyete sahip olmayanlara, sömürgecileri meşrulaştırmaya çalışanlara da ayna olmaktır.

Milliyet'te Ali Eyüboğlu'nun iki ünlüden biri pozitif başlıklı makalesini sunuyorum. ...8 Ekim 2025'te başlayan ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarında şimdiye kadar gözaltına alınanların sayısı 200'ü aştı. Gözaltına alındıktan sonra adli tıp kurumuna sevk edilip uyuşturucu testi yaptırılan iki ünlüden birinde kokain veya esrar tespit edildi. Böylece yıllardır dillendirilen ünlülerin çoğu uyuşturucu kullanıyor iddiası bir şehir efsanesi ya da boş bir söylenti değil, gerçek çıktı. Uyuşturucu testleri temiz çıkanlardan hiçbiri ara sıra kullanıyordum ama tahlillerde çıkmadı diye açıklama yapmadı. Tahlil sonuçları açıklanmadan verdikleri ifadelerde uyuşturucu kullandıklarını itiraf eden ünlülerden hiçbirinin de testi negatif çıkmadı, hepsi pozitif. İfadelerinde ya da sonrasında hayatımda kullanmadım diyen ünlülerden uyuşturucu test sonuçlarının yalancı çıkardıkları da oldu. Operasyonlarda gözaltına alınıp uyuşturucu testleri temiz çıkan ünlüler lekelenmeme hakkım ihlal edildi, yok yere adım uyuşturucuyla anıldı diye seslerini yükseltse yerden göğe kadar haklılar. Onların yerinde olsam bu iftirayı bana atanı bulur, yargı önünde bunun hesabını sorardım. Uyuşturucu testleri pozitif çıkan ünlüler adli tıp kurumunu itibarsızlaştırarak itibar kazanamayacaklarını biliyorlar ama oluşturdukları algıyla gerçeği unutturup günü kurtarmaya çalışıyorlar. Başarılı oluyorlar mı? Gözaltına alınmalarına rağmen gözaltına alınmadım, ifademe başvuruldu diye açıklama yapan ünlülere inanan varsa pozitif çıkan uyuşturucu test sonuçlarına itiraz edenlere de hak verenler olabilir. Günün sonunda uyuşturucu kullanan ünlülerle kullanmayanlar arasında bir fark oluyor mu? Gözaltına alınan ünlüler önce ifadelerini veriyor, ardından uyuşturucu testi için adli tıp kurumuna gidiyor ve sonra serbest kalıyor. Çünkü bizde uyuşturucu kullanmak yatarı olmayan bir suç. 1,5 yıldır süren operasyonlara rağmen hala gözaltına alınan her iki ünlüden birinin uyuşturucu kullanıyor olmasının bir sebebi de bu.

Milliyet gazetesinde Ali Eyüboğlu'nun iki ünlüden biri pozitif başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırladı. Teknik yapımda Hüseyin Selim Kaya görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: Makaleler arasından.
1: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT efendim.

Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 6, Sure Nisa Suresi 148-176. ayetler, Maide Suresi 1-2. ayetler, sayfa 101-105.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Şiirlerle menkıbeler. Ebul Hüseyin Nuri rahmetullahi aleyh. Sırat Köprüsü. Ebul Hüseyin Nuri alim ve veli bir zat. Ediyordu gençlere çok öğüt ve nasihat. Talebesinden biri sordu ki ona bir gün, "Efendim, aslı nedir bu Sırat Köprüsü'nün?" Denir ki, "Kıldan ince ve kılıçtan keskindir." İş bu ifadelerden ne anlamak gerektir? Buyurdu ki, "Evladım, sırat haktır elbette. Cehennem üzerinde kurulur ahirette. Müminler kolaylıkla geçerek bu köprüden cennete girecektir, bunu müteakiben. Velakin kâfirlerin ayakları kayarak cehennem ateşine düşerler hor olarak. Gerçi Sırat Köprüsü denilse de ismine, benzemez bildiğimiz dünya köprülerine. Zira dar-ı ukbada her ne ki varsa eğer, dünyada olanlara sadece adı benzer. Mesela bir talebe olmak için muvaffak, imtihan köprüsünden geçirilir muhakkak. Halbuki hiç köprüye benzemez imtihanda. Çok kişi geçtiğinden köprü denir buna da. Sırat köprüsünden de geçer bütün insanlar. Müminler kolay geçip ateşten kurtulurlar. Lakin kâfir olana gelir bu güç ve ağır. Ayakları kayarak ateşe yuvarlanır. Mahşer günü müminler sırata girdiği an, kimi yavaş, kimi de hızlı geçer oradan. Kimi yıldırım gibi ilerlerken sıratta, kimi de gider sanki hızlı koşan bir atta. Günahı çok olup da ameli olmayan pek, geçer sırat üstünde sanki emekleyerek. Velakin mümin olan gitse de düşe kalka, imanı hürmetine halas olur mutlaka. Kim titiz davranırsa dinin emirlerinde, rahat ve kolay geçer sırat

üzerinde. Bu hususta ne kadar gösterirse çok dikkat, sırat ona o kadar olur, geniş ve rahat. Kim gevşek davranırsa İslam'a tabiyette, sırat o kimseye de daralır o nisbette. Hasılı bu dünyada, dinin emirlerinde, gösterilen gayret ve titizlik nispetinde, sırat köprüsü dahi olur rahat ve geniş. Dünyada dine uygun yaşamaktır bütün iş. İslam'a tam olarak uymak için bir kimse, kılı 40 yarar gibi titizlik gösterirse, kurtarır bu kişiyi dinde bu titiz hali. Geçer sırat üstünden uçan bir kuş misali. Bir başka Müslüman da fazla incelemezse, dine tam uymak için titizlik göstermezse, o da mahşer gününde pişman olur muhakkak. Zira geçer sırattan bir hayli zorlanarak.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Kiram'dan olan Ebu Muhammed Razi Hazretleri buyuruyor ki, her İslam aliminin dünyayı tarif şekli var. Bu zatta buyuruyor ki, dünya Allah Teala ile senin aranda perde olan her şeydir buyurmuştur. Her şey.
0: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimiz hazır. Buyurunuz efendim, hayırlı günler. Buyurunuz, hayırlı günler.
2: İyi günler, ben miyim?
0: Evet efendim, buyurunuz. Lütfen mikrofona konuşun, ahizeye
2: tamam.
0: Konuşun.
2: Tamam, kolay gelsin. Hocama bir sorum olacaktı. Hocam, öncelikle evlatlarım benim, ümmeti Muhammed için dua istiyorum.
1: Allah Teala hidayet versin, hayırlı kimselerle karşılaştırsın, ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun ve son nefesi de iman nasip etsin inşallah.
2: Amin. Hocam, sorum şöyle, biz evlatlarımızı yetiştiremiyoruz. Yani kendi adıma konuşayım, hele bugün çok üzüldüm. Sizi aradım. Nasıl bir yol izlemem lazım? Dinimizi öğretemiyoruz. Örf adetlerimize uyduramıyoruz. Onlar bizden daha çok biliyorlar. Bir tane laf söylüyoruz, 10 tane geri işitiyoruz. Ahlaktan yoksunlar. Biz nasıl bir hata yapıyoruz? Nerede yanlış yapıyoruz? Bunun için tavsiyelerinizi rica ediyorum. Onun için aramıştım.
1: Peki efendim.
2: Kolay
0: peki,
2: gelsin.
0: Teşekkürler.
2: İyi günler.
0: Size de bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler.
3: İyi günler.
0: Sağ olun, buyurun.
3: Hocam, öncelikle çocuklarım için dua istiyorum sizden.
1: Rabbim hidayet versin, ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun, hayırlı kimselerle karşılaştırsın. Son nefeste de iman selameti versin inşallah.
3: Çok sağ ol, Allah razı olsun hocam.
1: Buyurun.
3: Hocam, bir hatmi şerifim var. Bir de 70.000 kelime-i tevhidim var.
1: Tamam efendim, kaydettik. Peki efendim.
3: Bir de hocam, büyüklerimizin yapmış olduğu günahları çocuklarımıza ulaşmaması için ne yapmamız lazım?
1: Onu peşin peşe söyleyeyim. Büyüklerin yaptığı günah çocuklara intikal etmez. İzah edeceğiz efendim.
3: Bir de hocam, küçük oğlum böbrek hastası. Büyük oğlum ona böbreğini verecek. Bu dinimizde nasıl, yani haram mı vermesi, günah mıdır, bunu öğrenmek istiyorum.
1: Büyük oğlum küçüğe mi verecek, küçük büyüğe?
3: Evet, büyük olan küçüğe verecek.
1: Böbreğini verecek, versin.
3: Evet.
1: Bir mahsuru yok.
3: Bir de dinleyicilerimizden ve sizden dua istiyorum.
1: Rabbim hocam. Hayırlı hal, hayırlı neticeler ihsan etsin inşallah.
3: Sağ olun, Allah razı
0: olsun. Peki, teşekkür ediyoruz, hayırlı günler efendim. Bir dinleyicimiz daha var, onu da alalım. Buyurunuz. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
4: Please stay on the line.
0: Anlamadığımız dilden konuşuyor. Tamam, almayalım.
1: Türkçe konuş, Türkçe.
0: Türkçe konuşmayanı almıyoruz. Buyurunuz hocam.
1: Şimdi ilk dinleyicimizin sormuş olduğu soru çok önemli. Ta ben lise yıllarındayken okuduğumu veya böyle bu işlerle hemhal olmuş, araştırmış birisinin bir söylediği söz diye hatırımda kalmış. Şimdi çocuk dünyaya gelmiş, işte emeklemiş, yürüyecek, yavaş yavaş kelimeleri telaffuz etmeye başlıyor. İşte karı koca gitmişler. Çocuk terbiyesinde o zaman müteassıs olan birisine, ki hem zahiri ilimleri hem batın, yani dini ilimleri bilen birisiymiş, anlatılan o veya yazılan o, demiş çocuğumuzu terbiye etmek için ne yapmamız lazım sormuş. Çocuk dünyaya geldi mi? Geldi, işte yürüyor, konuşacak falan. Geç kaldınız demiş. Bu benim hatırımda o zaman, ben bunu duyduğumda veya okuduğumda şimşekler çakmıştı. Ve orada izah ediyor. Orada izah ediyor. Şimdi bazen Mustafa abi, istisnalar hariç ama işte efendim, çok büyük zat. Ben bunları duyduğum için o büyük zatların anne babalarına hep yönelirdim. Çünkü o kendisine sual sorulan kimse diyor ki, önce siz anne baba olarak evlenmeden önce anne namzedi, baba namzediyken dininizi öğrendiniz mi? Bunu hayatınıza geçirdiniz mi? Harama helale dikkat ettiniz mi? Bu çocuk ana rahmine düştüğü zaman, düşerken Allah-u Teala'nın rızası ve emri üzerine düştü mü? Hani ben zaman zaman babaannemin öyle anlattığı, söylediği bir şey vardı da ben çocuktum, önce anlamıyordum. Birisini gördüğü zaman böyle acayip işler yapıyorsa, çocuklardan mesela yaşça bizden büyük falan, böyle kuşa, merkebe veya öküze, ata, kuşlara eziyet edenleri görünce besmelesiz derdi hemen. Ben de derdim ya, büyüklere bile dedi besmelesiz diye, böyle bu şekilde sağına soluna eziyet eden, işkence yapan, şey yapan besmelesiz derdi. Ben de o zaman çocuktan sorardım. Nene bu evden çıkarken besmele mi çekmemiş? Sırf derdi ileride öğrenirsin derdi. Tamam. İleride öğrenirsin. Şimdi nenem bir şey, nenemler şeyinde onların altyapıları güçlüymüş hakikaten. Şimdiki ilahiyat mezunları bile bilmiyor onları. Bunlar hayatlarında geçmişler, öğrendiklerinde herhangi bir sarsıntı yok. Bir de daha sonra işte Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh kitapları elimize geçti, okumaya başladık. Daha sonra da aynı şekilde o kitapları okudukça nenemin naklettiği, anlattığı şeyler, annemin anlattığı şeyler, Allah Allah, bu zat aynısını anlatıyor kitaplarında. Sohbetlerinde aynısını anlatıyor. Ve bir talebesinden dinlediğim Hüseyin İlmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh, böyle bir deniz kenarına gidiyorlar. Hani şeyler de var ya, böyle arabaların arkasına falan koyuyorlar. Seyyar böyle kapaklı açılıveriyor. Şey oluyor, sandalye gibi olanlar da var, tabure gibi olanlar da var, bezden yapılmış. Öyle bir tabure çıkartıyorlar. Bu zat oraya oturuyor falan. İleride başkaları da var, gelmişler falan. Oraya işte güvercinler falan da iniyor, deniz kenarında iniyorlar falan. İki tane çocuk, işte 9-10 yaşlarında, ellerinde olta var, oltanın ucuna işte bir yiyecek takıyorlar, güvercinlerin indiği yere atıyorlar
0: oltayı.
1: Oltayı bu zat hemen görüyor. Efendim buyuruyorlar, bu çocuklar veledizine. Ne demek o? Yani şu ki, ya anne ya baba imanı gittikten sonra beraber olmuşlar, bu çocuk ana rahmine besmelesiz düşmüş. Veledi zina buyuruyorlar. Veledi zina. Ya o ne menem bir şeyse, sonra mesela kitapları okuyunca veledi zina, yani başka kötülükler de zuhur ediyor o çocukta da, nemam olur buyuruyor hadis-i şerifte. Nemam olur. Ya ben bizzat gözümle şahit oldum. Tekeret eskimini aslında bize program yapan birisi vardı. Anası açık açık, yani gazetelerde falan yazıyordu. Anası açık açık aynı şekilde kimden hamile kaldığını bilmiyor. Veledi zina yani.
0: Tanınmış birisi yani bu. Bunlar tanınmış birisi.
1: Tanınmış birisi. Tabii böyle olduğu da her tarafta yayıldığı için biz de o zaman Tekeret'te program yaparken dikkatimi çekmişti. Eski Tekeret binasını biliyorsun. Koridorlar vardı tam ortasında, iki tarafta da böyle şeyler var,
0: odalar var
1: cam, ama içeridekiler gözüküyor. Ya o koridordan geçerken mesela tam da, aa Mustafa Bey, ben işte Osman Ünlü'yü gördüm ya, senin hakkında böyle diyor, gümbür gümbür herkese duyuyor falan. Onu gözümle gördüm, programına denk geldim bir gün, programda birisiyle görüşüyor, aa ya geçen falanı gördüm, senin hakkında böyle böyle diyor falan. O anda böyle dondum kaldım, dedim ya Resulallah, senin her sözüne inanıyorum. Vallahi inanıyorum, anlamasam da inanıyorum. Çünkü sen Allah-u Teala'nın Habibisin, Resulüsün. Doğruyu söylersin. Müşrikler bile inanmadılar, dedim Muhammed'in emin diyorlardı. Aleyhisselatü Vesselam. Ha dedim, şimdi yakinim arttı. Veled-i zina
0: nemmam olur.
1: Nemmam olur. Nemmam ya adam. Elinde değil. Bunu zevkle yapıyor, biliyor musun? Zevkle yapıyor. Hani diyeceksin, bunun ne suçu var? Evet, onun suçu yok ama sirayetten, hani diyor ki bu büyüklerin işlemiş olduğu hataları, günahları çocuklar çeker mi? Bu şekilde yaparsan çocuğa sirayet eder. Çocuğa sirayet eder. Peki kurtulabilir mi? Kurtulabilir. O ayrı bir mesele. O ayrı bir mesele. Dolayısıyla çocuk eğitiminde daha önce evlenmeden önce evlenmeden önce kızın da erkeğin de İslamiyet'i bilmesi lazım. Buraya gelmeden önce bir konuya bakıyordum kitaplarda. Orada çeşitli kitaplardan nakiller var. Orada deniyor ki, yani Allah-u Teala'nın emirlerinden birisini, hatta nikah konusu anlatırken, nikah konusuyla alakalı bir meseleye bakıyordum da kitapta. Orada açık net bir şekilde buyuruyor ki, Allah-u Teala'nın emirlerinden birisini hafife almışsa, beğenmemişse, bu da olur mu canım dediyse, mürtet olur. Mürtet ne demek? İrtidad etti, yani dinden geri döndü demektir. Dinden dönene, dinsiz artık kitapsız kafir oluyor.
0: Dönek.
1: Bir Müslümanın evladı mürtet olmuşsa bu Müslüman babanın malına dinen şer'anda mirasçı olamaz buyuruyor. Evet. Mirasçı olamaz. Peki nikahı düşer mi? Otomatik düşer. Mürtet olduysa. Otomatik olarak düşer. Orada ehemmiyeti anlatılıyor. Dini nikahın. Şimdi imam nikahı diyorlar ya. Çok kimseye alıştırdılar. Bunu dinsizler uydurdu. İmam nikahı diye bir nikah yok. Öyle bir şey yok. Dini nikahı da aynı şekilde müftü, imam, neyse müezzin, ilahiyatçı yapacak diye bir şart da yok. Dinini bilen birisi mesela tam ilmi halde nikah akdi, dini nikah akdi şöyle yapılır. Mustafa Dürgöz asla ilmi halde gelse aynı şekilde şahitlerle beraber birisinin nikah akdini yapabilir mi? Yapabilir. Mustafa Dürgöz'ün dergahı var, oraya gelince tabii elinde biraz dolu gelmesi lazım değil mi?
0: Hediyelerle falan.
1: Hediyelerle falan filan. Bir arkadaşım, birisi var çok enteresandı, böyle esprili bir arkadaştı falan. Dedi abi siz ziyarete geleceğim. Tabii tabii dedi, bizim ev dedi falan yerde. İşte zilin üzerinde dedi ismim yazıyor, kapıya gelince dedi burnunla dedi zile basarsın. Niye burnumla? Hediye getiriyorsun, elin dolu dur.
0: Ellerin dolu ya. Nasıl basacaksın?
1: Burnunla zile basarsın dedi. Şimdi dolayısıyla orada anlatılırken yani kadın olsun erkek olsun, buluğa ermiş kız çocuğu olsun ve erkek çocuk olsun, hatta buluğa erer ermez bir çocuk, erkek çocuğu, kız çocuğu dinini bilmiyorsa, imanını bilmiyorsa bu çocuk otomatik olarak, bu kız otomatik olarak mürtet olur. Bir Müslümanın bunlarla evlenmesi, Müslüman bir kızın bu oğlanla evlenmesi, Müslüman bir oğlanın da böyle bir kızla evlenmesi caiz değildir. Evlendirdin, ileride düzelirler diye. Yani iki kafiri evlendirmiş oldun, iki dinsizi evlendirmiş oldun, kendi aralarında bir akit yaptılar. Tamam mı? Ama mürted doğan çocukta da bunlar tezahür eder. Dolayısıyla bunlar zinaya minaya falan ehemmiyet vermezler.
0: Hocam çok tehlikeli şeyler söylüyorsunuz. Yani piyasada imanı gittiği halde farkında olmayan binlerce milyonlarca insan var.
1: Bunun için de Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh buyuruyor ki ısrarla buyuruyor kitap okuyun, kitap okuyun, kitap okuyun. Şimdi diyeceksiniz ki efendim siz nereden biliyorsunuz? Ya bakıyoruz ya, kitap okuyoruz ya. Kitapta anlatılıyor bunlar. Bu tehlikelerin hepsini anlatmış bu zat. Yarım asırdan fazla bunların üzerine eğilmiş. İmanını korumaları ve çocukların da aynı şekilde selameti için bunları önce ana babanın bilmesi lazım. Ana baba çocuğa anlatırken de, çocuğa verirken de, ya benim babaannem okuyup yazma bilmiyor, annem de okuyup yazma bilmiyor. Ama din bilgileri hayatlarına geçmiş, tatbik ediyorlar. Mesela zaman zaman diyor ki benim sözüm benim oğlan dinlemiyor. Valla oğlan çocuğu olsun, kız çocuğu olsun. Eğer anne sağlamsa, bak çok güzel ısrarla diyorum, anne sağlamsa, itikadı düzgünse ve kendisi de tatbik ediyorsa, o anne bir şey söylediği zaman ok gibi gelir, aynı şekilde o çocuğun kalbine şey yapar. Çocuk biraz işte nefsini uyarak sallansa da mallansa da eninde sonunda rotasını düzeltir. Ya ben liseye geçtiğim zaman, yani Allah-u Teala rahmet eylesin, babam Kur'an-ı Kerim öğretti, annem, babaannem hani namaza teşvik ederlerdi. Yani onların sevgisini kaybetmemek için belki çocukluklarımızda camiye giderdik, şey yapardık, o cami dedik ki o zaman yetişen imamlar falan da öyle itici kakıcı değildi. Camiye gelenler dedem emsal, o maşallah sen kim yavrusun ya, maşallah maşallah falan. Ya biz caminin arkasında, safın arkasında gürültü çıkardığımız halde hiçbir şey falan demezdi, tamam mı?
0: Beş taş mı oynuyordunuz? Ya o zaman şey yokmuştur, badminton.
1: Tabii. Ama kısa pantolon da yoktu, kusura bakma, gözümü yiyorum. Biz kısa pantolon giymiyorduk.
0: Yani camiyi hoş göstermek için neler yapıyorlardı o zamanlar. Çocukları çekmek için.
1: Dolayısıyla annemin bir sözünü hiç unutmuyorum. Bir gün kız kardeşlerim yok, annemle baş başayız. Toprak ev, kerpiç ev yani. Ve kerpiç evlerinde aynı şekilde duvarları yine çamurla aynı şekilde badana edilir. Çamurla yeni yapılır falan böyle. Eline bir ne bileyim çivi veya da aynı şekilde bir çöp alsan şöyle çizgi çeksen çizilir. Çizilir. İşte biz çardak derdik ona. Yani şimdi hol diyorlar. Mabeyin diyorlar. Farklı şeyler.
0: Evin girişi yani.
1: Evi, evin ortası. Giriş. Odalara girişin açıklık. Orada dedi parmağıyla duvara böyle. Eğer dedi bak dedi kız kardeşlerin gözümün önünde dedi. Onlar kontrol edinle yaptıklarını biliyorum. Ama sen de dışarıdasın dedi. Oğlan çocuğusun dedi. Dışarıda senin ne yaptığını bilmiyorum dedi. Senin ne yaptığını bilmiyorum. Eğer dedi namazını kılmazsan aha dedi bu duvara çiziyorum dedi. Verdiğim sütü helal etmem dedi. Ben de haram süt vermedim. Verdiğim sütü helal etmem ahirette hesaplaşırız dedi. Anne ben kılıyorum. Kıl kılma beni ilgilendirmez dedi. Aha dedi sözüm bu. Ya Mustafa Bey o gençlik döneminde nefsin azgın olduğu dönemlerde böyle sallanıyorsun. Namaz olunca annemin o sözü hatırıma gelirdi. Annemin sözü hemen hatırıma gelirdi. Yani habire koşardım falan. Şimdi mesela duyuyorum burada. İşte ben söyledim dinlemiyorlar böyle. Ablam, abim, amcam, dayım, neyse teyzem, yengem. Otur kendini aynı şekilde sanık sandalyesine koy. Sen ne yaptın? Allah-u Teala'nın dinine ne kadar ehemmiyet verdin, değer verdin. Bu haramdır dedin, bu olmaz dedin. Daha çocukken aynı şekilde bunları aynı şekilde söyleyebildin mi? Senin hayatında bunlar var mıydı? Bunları biliyor muydun? Hayatında yok. Bilginde de yok. E benim çocuk dinsiz oldu. Ne olacaktı peki? Değil mi? Ne olacaktı peki? Başka türlü olmaz ya. Ama efendim eserde takdir edilmiş. Bak o konuda da mesela eğer kitaplar okunmuş olsa o kadar heyecanlanmazlar. O kadar heyecanlanmazlar. Çünkü biz burada da anlattık yani bu programda da anlattık. Yani şey geçiyor zaman geçiyor ama. Büyüklerden bir zat bir gün kendi dergahında sohbet ederken talebesinden birisine şey ki işte Ahmet Efendi diyor. Buyurun efendim diyor. Git diyor meyhaneye iç. Ne talebiymiş ya. Baş üstüne efendim diyor gidiyor. 15 gün sonra böyle yine ders verirken demiş bir burada bir Ahmet vardı. Nerede o? Efendim işte böyle böyle buyurmuşlar. Gidin selamı söyleyin gelsin buyuruyorlar. Gidiyor meyhanede içiyor falan. Varıyor o talebe. Hocamızın selamı var diyor. Dergaha çağırıyor seni. Bastüne diyor bırakıyor. Oradakiler kalkıyor diyor. Tövbe ettim diyor. Geliyor. Oturuyor. Allah Allah. Diğer talebenin kafasında soru işareti var. Önlem işareti var. Nihayet bir tanesi cesaretlenmiş. Demiş efendim içkinin haram olduğu. Yani siz anlattığınız gibi bize bildirdiğiniz o kitapta da yazıyor. Ayet-i Kerime'de geçiyor. Hadis-i Şerifler'de geçiyor. Ama siz buna iç dediniz. Demiş biz bunun hikmetini anlamadık. Buyuruyorlar ki evladım Allah-u Teala o kardeşinize merhamet etti. Onun ömrünün sonuna doğru 15 gün içki içeceği takdir edilmiş. Çok dua ettim kazayı mübrem dendi. Değişmeyecek. Bu başına gelecek bunun. Ama ömrünün sonuna doğru. Yani bu değişmeyecek. O zaman Allah-u Teala'ya yalvarmaya başladım. Ya Rabbi bunu ömrünün ortalarına doğru çek diye.
0: Yani imansız gitmesin.
1: İmansız gitmesin. Düşünebiliyor musun? Hani mürşit böyledir yani. Rehber böyledir. Fare ne ya nereye gidersin gitsin demiyor. Oturuyor onun haberi yok. O dua ediyor. Geceleri ağlayarak dua ediyor. Duamızı Allah-u Teala kabul etti. Ömrünün ortalarına doğru çekti bunu. Dolayısıyla senin evladının da ezelde böyle bir takdiri vardır. Sallanıyordur. Öyle zikzaklı dönemler geçirecektir. Hemen telaş etme. Hemen istiğfara yapış. Sadaka ver. Büyükleri vesile ederek dua etmeye devam et. Büyükleri vesile ederek yapılan dua okun yaydan çıkıp hedefini vurduğu gibidir. Vurduğu gibidir. Hele anne babanın yaptığı, peygamberin ümmetine yaptığı dua gibidir. Yani, kabul olma ihtimali yüksektir.
0: Yani kaderinde varsa yaşayacak bana ben ne yapabilirim deme yani.
1: Deme. Sen hemen sebebi yapış. Bütün büyükler aynı şekilde yapmamış mı bunu? Bütün büyükler aynı şekilde yapmamış mı? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Habibim buyuruyor. Sen olmasaydın bu kainatı yaratmazdın. Ne çile ne sıkıntı. Ha diyor burası böyle. Rabbim bunu itiraz etmiyorlar. Burada mesela din büyüklerinden anlatıyoruz. Onların sözlerinden naklediyoruz. Biraz önce aynı şekilde o zatın dünyayı tarifini aynı şekilde nakledik. Bir sürü tarifleri var. Diyor ki Allah-u Teala'ya ulaştırmasına mani olan her şey dünyadır senin için. Şimdilik böyle olsun, şimdilik böyle olsun diyerek onların hepsi aynı şekilde dünyadır ve Allah-u Teala senin arasında perdedir. Sen onları yıkamamışsın ki çocuğuna nasıl tesirli olabileceksin. Önce anne baba oturacak, istiğfar okuyacak, sadaka verecek. İslam Ahlak kitabını mutlaka okuyacak. Öyle namazın kılın demeyecek. Namazın kılın diyecek. Yani onların gene annelik olarak bir bağlar vardır. Annelik olarak bir bağlar vardır. Ya şu kitapta bir işte mesela menakıbı çağrı yari vizin. Eğer benim annelik hakkım varsa şurada ya 10 dakika biriniz okusun, hepimiz dinleyelim. Ya da 5 dakika desin. Fazla şey değil. Efendim bunlar dalga geçiyor, inanmıyor falan. Hiç aldırış etme. Ama saate bak, ha doldu 5 dakika, kapat yavrum, tamam bitti. Ondan sonra buna devam etsin. Peki ne olur? Hazreti Ebubekir'in, Hazreti Ömer'in, Hazreti Osman'ın, Hazreti Ali'nin radıyallahu anh hayatları okundukça bir gün onlardan birisi böyle bir şimşek gibi bir şey çakar. Aa der ya, bu ne diyor? Anne bu ne diyor burada falan. Ne bileyim oğlum, işte hep beraber dinledik. Ne olduğunu ben de bilemiyorum falan. Kendisini sorgulattırmaya doğru götürür o. Senin yapamadığın şeyi o büyüklerden gelen feyiz sebebiyle o başlar yapmaya. Çünkü o da insandır netice itibariyle.
0: Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, kelime-i şehadeti söylemek. Amentü'nün ilk şartı Allah'a imandır. Allah'a inandım demek de yetmez. Allah'a nasıl inanıyor? Her şeyi yaratana mı inanıyor? Yoksa hiçbir şeyden haberi olmayan bir puta mı? Bunun için Allahü Teala'nın sıfat-ı zatiye ve sıfat-ı subutiye denilen sıfatlarını bilmek gerekir. Allahü Teala'ya böyle sıfatlarını bilerek inanmak gerektiği gibi, meleklere de, peygamberlere de sıfatlarıyla inanmak gerekir. Mesela meleklerde erkeklik dişilik olmadığını bilmek gerekir. Peygamberlerin sıfatlarını, mesela yalancı olmadıklarını, hiç günah işlemediklerini bilmek, diğer şartlara da bildirildiği gibi inanmak lazımdır. Bunlardan biri noksan olursa, o iman geçerli olmaz. Bütün bu şartlara inandıktan sonra, İslam ahlakı kitabında bildirilen şu şartları da yerine getirmek gerekir. Kelime-i şehadeti söylemenin 4 şartı vardır. 1. Dille söylerken kalp hazır olmak. Kalp hazır olmadan, yani ne söylediğinin farkında olmadan rastgele kelime-i şehadet getirmek geçerli olmaz. 2. Manasını bilmek. Kalp hazır fakat ne söylediğini bilmiyor. Bu da geçerli olmaz. Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a ve onun Resulü Muhammed Aleyhisselam'a inandığını bilmesi şarttır. 3. Hulusi kalple söylemek. Kalp hazır. Ne söylediğini de biliyor fakat ihlaslı değil. Söyle dedikleri için, şaka veya bir menfaat için, yani inanmadığı halde söylüyor, bu da geçerli olmaz. Gerçekten inandığı için söylemesi gerekir. 4. Hürmetle söylemek. Bunların hepsi tamam ama saygısızca, hiç önem vermeden, Müslüman olmak da neymiş dercesine, tazim göstermeden, alaylı bir şekilde söylemek de geçerli olmaz. Kelime-i şehadetin 4 şartına uyulsa da, hubbu fillah, buğdu fillah yoksa, imanı geçerli olmaz. Yani sevdiği de, sevmediği de, Allah için olmalı. Bu imanın esasıdır, şartıdır. Allah için seven, Allah için buğz eden gerçek iman sahibidir hadisi şerifi bunu açıklamaktadır. Şehadet getirmenin 130 kadar faydası vardır. Fakat 4 şeyden biri bulunursa faydası yoktur. O 4 şey şirk, şek, teşbih, tatildir. Bunlar ne demek? Şirk, Allahü Teala'ya bir şeyi ortak koşmak demektir. Şirke birkaç örnek verelim. Puta tapmak, ineğe tapmak, İsa heykeli denilen puta tapmak şirktir. Kafirlerin bayramlarında onların ibadet olarak yaptıklarını ibadet niyetiyle yapmak şirktir. Hastalıktan kurtulmak için papazdan imdat beklemek şirktir. Allah'tan başka yaratıcı olduğuna inanmak şirktir. Şek ne demek? Şüphe demektir. Bir şeyin varlığıyla yokluğu arasında tereddüt etmek demektir. Meks etmek, tevakkuf etmek, durmak demektir. Bir kimse Allahü Teala'nın varlığıyla yokluğu arasında duraklarsa, cevap veremezse, şüpheye düşerse, şek etmiş olur. Şek edince kelime-i şehadet fayda vermez. Teşbih ne demek? Allahü Teala'yı yarattığı bir mahluka benzetmek demektir. Bu teşbihi yapan fırkaya müşebbihe veya mücessime denir. Bu fırka mensupları kafirdir. Bu fırkayı ilk çıkaran Yahudi İbn Sebe'dir. Allahü Teala'yı bir cisim olarak kabul eden ve ona insanlardaki gibi uzuvlar isnat eden, Kur'an-ı Kerim'deki müteşabih ayetlere yanlış mana verip Allah'ın el, yüz gibi organlarının olduğunu iddia eden sapık fırkadır. Müşebbihe denilen fırkalar, Allah'ı yürüyen, oturan madde, cisim gibi görür. Bir ayeti kerime meali şöyledir: onun benzeri hiçbir şey yoktur, o hiçbir şeye benzemez. Tatil ne demek? Allah aleme karışmaz, her şey vakti gelince kendi kendine olur diyen bir felsefi görüşün inancıdır. Bu felsefecilere göre haşa Allahü Teala robot gibi olup hiçbir şeye karışmaz. Emirleri, yasakları yoktur. Bu, ilah yok demenin başka şeklidir. Halbuki Allahü Teala kainatı ve insanları başıboş bırakmamıştır. Bir ayeti kerime meali de şöyledir: sizi boş yere yarattığımızı mı sandınız? Çocuklar küçükken ana babalarına tabi olurlar. Buluğa erince ana babalarına bağlı olarak Müslüman kalmazlar. Bu sebeple ana babalar çocukları buluğa erince onlara imanın şartlarını, İslamiyet'i anlatıp iman etmelerini sağlamalıdırlar. Aksi halde mürtet olurlar. Bu konuda İbni Abidin de deniyor ki, kız küçükken anasına babasına tabi olarak Müslümandır. Baliğa olunca anasının babasının dinine tabi olması devam etmez. İslamiyet'i bilmeyerek baliğa olunca mürtet olur. İman edilecek 6 şeyi öğrenip inanmadıkça ve İslamiyet'e uymak lazım olduğuna inanmadıkça, kelime-i tevhid söylese, yani la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dese de Müslümanlığı devam etmez. Amentü billahi de bulunan 6 şeyi öğrenip bunlara inanması ve Allahü Teala'nın emirlerini ve yasaklarını kabul ettim demesi lazımdır. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim, netice olarak hani çok uzattık dinleyicimiz. Derse ki hani ne yapacağız? Yapacağımız şey önce kendimiz. Menakıb-ı Şariyar günü şevahidün nübüve. Efendim çok biliyorlar ya, onlar bilmesi bir işe yaramaz. Ne dünyada ne yarıyor, ne ahirette ne yarıyor, ona çok bilir denmez. Ha, bilmişlik taşıyorlar, o kadar. Boş tenekede ses çok çıkar. Ama İslam Ahlak kitabından olsun, Menakıb-ı Şariyar günü kitabından olsun, bir zaman koyacaksın. Annelik hatırım varsa her gün 5 dakika buradan okuyacağız. Bitti. Ve haftada 2 gün veya haftada 3 gün. Yani eninde sonunda çocuk inanmasa bile annen hatırı der ya, şu kadıncağızın gönlü kalmasın falan filan diye. Onu dinler. Zoraki dinle. Dinlesin. Efendim yani kabul etmez. Ya sen karışma oraya. Çünkü kalbe sen müdahale edemezsin. O yetki senin elinde değil, benim elimde değil. Allah-u Teala peygamberine vermedi o yetkiyi. Meleklere vermedi o yetkiyi. Onun için Bilal-i Habeşi radiyallahu teala hazretleri elini kaldırdı mescidin içinde, böyle oynuyordu. Ve Hazreti Ömer Peygamber Efendimiz'e gidiyor, anlatıyor durumu da. Peygamber Efendimiz gelince, ya Bilal, seni böyle neşelendiren, oynatan nedir? Ya Resulallah, sana Allah-u Teala her şeyi verdi. Ama bir şey vermedi. Kendisi biliyor Peygamber'in neyi vermediğini. Herkes bilsin de öğrensin diye sordu. Bana ne vermedi? Kalbe müdahale ettik, senin elinde değil dedi. Eğer öyle olsaydı sen Haşimi oğulların hepsine, amcası Ebu Talip inanmadı. Ebu Talip diyorum. O da aynı şekilde hayattayken dediğin doğru ama dedi, eşhedü en la ilahe illallah diyemedi. Yok, eşhedü en la ilahe illallah diyordu. Allah'a da inanıyordu.
0: Muhammedur Resulullah diyemedi. Yeğenim dedi.
1: Ey kardeşim ne olur diyordu. Ama öbür amcası Ebu Leheb, Tebbet suresi delalet ediyor. Eğer senin elinde olsa ona da hidayet verirdin. Kureyş'e verirdin. Kureyş ki seninle dövüştü diyor, harp etti. Yani hesabından çok kimsenin de şehit olmasına sebep oldular. Ama hidayet Rabbin elinde olduğu için ben kafeşliyim, köleyim. Yani rengim de aynı şekilde. Emel abinin tabiriyle çikolata. Ama Rabbim bana hidayet verdi. En çok sevdiği peygamberine de beni hesap yaptı. Söyler misin ya Resulallah, ben oynamayayım da kim oynasın? Peygamberimiz de buyurdu ki, oyna ya Bilal, buyurdu, hakkındır. Ve Mustafa Bey, şimdi de biz de mesela bu büyüklerin hayatını okudukça, şey yaptıkça falan, ya insan böyle tedirgin oluyor, korkuyor, endişeye kapılıyor. Ya bu düpedüz Cenab-ı Hak'ın ihsanı. Cenab-ı Hak sadece sebepleri var. Bakıyorsun o büyüklerin hayatına bakıyorsun. İşte hiçbirisi ben şunu yaparım, ben bunu yaparım demiyor. Allah'ın emrettiği sebebe yapışıyor, bitti. Dua ederken de kendileri için de etmiyorlar. Başka talebeler için, şeyler için dua ediyorlar. Allah-u Teala kabul eder veya reddeder. hiçbir zaman niye kabul oldu, niye kabul olmadı, ona da dönüp bakmıyorlar. Hani şu TRT'nin işte Selçuklu Osmanlı hakkındaki diziler var diye, orada sultanların ağzından bir şey söylettiriyorlar. O doğru. Diyor ki Sultan Arslan veyahut da Orhan Gazi Hazretleri, biz zaferle değil seferle emredildik. Bu çok önemli. Biz mutlaka kazanacağız. Kazanmak için sebebe yapışıyorsun. Ama o kazanmayı veren de Cenab-ı Hak, vermeyen de Cenab-ı Hak. Dinin emri de öyle, biliyor musun Mustafa abi? Mustafa Bey. Cenab-ı Hak buyuruyor ki abdest alacaksın, gusül alacaksın. Sabah namazı 4 rekat, öğle 10 rekat, ikindi 8, akşam 5, yatsı 13. Bunlar böyle kılacaksın. Benim vazifem abdestimi almak, vakti girince buna basar kılmak. Kabul oldum, bilmiyorum. Benim vazifem sebebe yapışmak. Hani şeyde Hüccetül İslam İlmihali, ey oğlu ilmihalinde, eyyühel veled. Hüccetül İslam İlmihali değil, eyyühel veled kitabı. Orada yazıyor. Cebrail Aleyhisselam bakmış önceki ümmetlerden bir abid ibadet yapıyor. Levh-i Mahfuz'a bakmış, Allah Allah, cehennemlik yazıyor. Yani merakı artmış, Allah-u Teala demiş ki, ya Rabbi demiş, bu kulun ibadet değil mi, durumu bilmiyor. İzin var mı diyor, gideyim söyleyeyim ki, söyle buyur. Geliyor, ibadet yapıyor, selam veriyor, neyse ne yaptıysa ibadetini bitirince insan suretinde. Diyor ki, çok güzel ibadet yapıyorsun Allah-u Teala, ama Allah-u Teala seni cehennemine gönderecek. Yani kullar varmış ya. Dönüyor, diyor ki benim vazifem onun emrini yerine getirmek. O cennetine koya, cehennemine. O beni ilgilendirmez. Benim işim değil o, diyor. O onun. Cennette onun, cehennemde. Ha, cennetine koymuş, cehennemine koymuş. Beni ilgilendirmez o, diyor. Oraya karışmam. O anda Allah Teala Cebrail Aleyhisselam'a, şimdi bak Levh-i Mahfuz'a bak. Bakıyor, cennetlik yazıyor. Ha diyor, müjde diyor, cennetlik yaptı Cenab-ı Hak seni. Halinde gene değişiklik.
0: Az önce dedik ya.
1: Halinde gene değişiklik yok. Dolayısıyla. Efendim ben bir dua ettim mi? Ne olacak? Tozun bana kaldıracaksın. Allah para sonumuzu ayrı etsin. Son dinleyicimiz de büyüklerin işlediği günahlar küçüklere sirayet eder mi? Etmez. Ama birinci benim daha önce yaptığımız zina gibi veyahut da aynı şekilde çok kimseye zulmetmiştir. O mazlum olanlar yedi sülalen diye beddua ettilerse, o beddua da kabul olduysa, o zaman sirayet eder. Peki bundan kurtulur mu? Kurtulur. Tövbe istiğfar etmek, insanlara iyi muamele etmek, Allah-u Teala yarattıklarına merhametle muamele etmek suretiyle Cenab-ı Hak onların üzerinden onu kaldırır. Efendim büyük oğlum dedi, küçük oğluma dedi, böbreğini verecek. Lakin yani hediye, daha dün de birisi sormuştu da, hediye edilmez, bağışlanmaz ama izin verilir. Caiz midir? Caizdir. Herhangi problem yoktur.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşçakalın.

0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
1: Buyurun.
2: Ben miyim?
1: Evet.
2: Hayırlı günler Osman dede.
3: Hayırlı günler efendim, buyurun.
2: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
0: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
4: TGRT FM.
5: Bağdı Sabah.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam şimdi daha önce de böyle sorularımız olmuştu. Önemli bir konu çünkü tekrar sormak istiyoruz o konuyu. Çünkü izleyicilerimizden, dinleyicilerimizden de sorular geliyor. Şimdi din kitaplarında kötülenen bir dünya var. Yani dünya kötüleniyor. Bu kötülenen, bildirilen dünya hangi dünyadır? Yani bu gezegen olarak bildiğimiz yer küresi midir? Yoksa başka bir şey midir? Bunu biraz daha açabilir misiniz? Yani kötülenmesinin sebebi ne? Hani gezegen seyir suçu ne de kötüleniyor?
2: Şimdi Mustafa Bey geçen de mesela dünyalık olanlar kötülenmiş.
1: Evet.
2: Diye bir sual
1: anlatmıştınız.
2: Onun üzerinde durmuştuk. Dünya da kötülenmiş.
1: Evet.
2: Çünkü hadis-i şerif var. Deni alçak şeyler melundur. Hadis-i şerif de böyle budur. Yani dünya melundur. Direkt. Dünya melundur. Lanet denmiştir yani. Bu arş küresi midir? Arş küresi midir? Yoksa burada kastedilen şey başka mıdır? Efendim buradaki kastedilen de yine aynı şekilde anlatılırken buyuruyor ki haramlar ve mekruhlar. Fıkıh kitaplarında bunlar detaylı bir şekilde anlatılıyor. Haramlar ve mekruhlardır. Bu kötülenen dünya haramlar ve mekruhlardır. Yalnız bunun bir açılımı var. Yani detaylı bir şekilde bilgi verince mesele daha da aynı şekilde vuzuha kavuşuyor. Cenab-ı Hak dünyayı yarattığından, dünya ve içindeki yarattığından beri bir sevecik aynı şekilde böyle merhamet nazarıyla nazar etmemiştir. Ve sivrisineğin kanadı kadar kıymet ve değer vermemiştir. Eğer sivrisineğin kanadı kadar değer ve kıymet vermiş olsaydı kendisini inkar eden bu yer küresinde yaşayanların kendisini inkar edenlere su bile vermezdi diye. Su bile vermezdi. Şimdi anlatırlarken İslam alimleri buyuruyorlar ki evet hadis-i şerif var, dünya melundur. Yani lanetlidir. Ama bu arş küresi mi? Arş küresi Allah-u Teala'ya isyan için mekan haline gelmiş. Mesela diğer gezegenlerde bu yok. Ama burada var.
1: Yani o kötü işin yapıldığı yer burası.
2: Evet, yer burası.
1: Kötü işler.
2: Ama Cenab-ı Hakk'a itaat edenler de burada. İnsan olarak.
1: Bir de o var, evet.
2: Evet, itaat eden. Peygamberler gelmiş, evliyası gelmiş, ehl-i sünnet alimleri gelmiş, Cenab-ı Hakk'ın salih kulları, saliha kulları gelmiş. O da bu dünyada. Ve bu toprağın içerisinde metrunlar onlar da. Yani burası enteresan bir yer. Böylesi de var, böylesi de var. Böylesi de var, böylesi de var. Dolayısıyla ehl-i sünnet alimleri anlatırlarken, dünyayı anlatırlarken, dünyanın kendisine sevgi kelimesi devreye giriyor. Muhabbet kötülenmiş, sevgi kötülenmiş ve içindekiler kastedilmiş. Haramlar ve mekruhlar. Haramlar ve mekruhlar zaten dünya diye tarif ediliyor. O katiyen aynı şekilde. Ona izin yok. İnkar, isyan, haramlar, günahlar hepsi. Külliyen. Bu insanı cehenneme götürür. Dünya diye tanımlanmış bunlar. Bir de dünyanın kendisi. Karlan var, bahçen var, oyalıyor seni. Oyalıyor. Yani Allah-u Teala'ya itaate, Allah-u Teala'ya ibadet etmeye mani oluyor. Mani olduğu için de kötülenmiş. Mani olduğu için de kötülenmiş. Ama aslında aynı şekilde engel olmamış. Zaten ehl-i sünnet alimleri bunun için feryat etmişler ya. İslam alimleri evliya-i kiram hayattayken talebelerine habire nasihat ederek, vaaz ederek, kitaplarını yazarak habire bunu anlatmaya çalışmışlar. Bunlar sizi meşgul etmesin. Bunlar sizi meşgul etmesin. Çünkü Cenab-ı Hak bu arz küresini yok edecek. Burası sonsuz olarak kalacak bir yer değil. Yatırımınızı buraya yapmayın. Hatta bir söz var. Dünyayı bir köprüye benzetmişler. Geçilecek bir köprü. Bu köprüyü tamir için uğraşmayın. Herkes nasıl geçiyorsa, gelip geçiyorsa siz de gelip geçin. Siz de gelip geçin buyurmuşlardır. Burası kalınacak bir yer değil. Cenab-ı Hak dünyadaki her şeyi eskiyecek, yıpranacak, ve yok olacak şekilde yaratmıştır. Ve Cenab-ı Hak mesela insanı dünyada yaratmış, yani imtihan yeri olan bu dünyada yaratmış, insana vermiş olduğu bu beden de, bu beden de hastalanacak, eskiyecek, yıpranacak, yaşlanacak ve ölecek şekilde yaratılmış. Mesela ben de gençtim, senin gibiydim. Yani ben babaanneme takılırdım böyle falan da, oğlum derdi, ben de çocuktum, gençtim falan diye anlatırdı kadıncağız. E biz de gençtik. Ya bakıyorsun onlardan hiçbir şey kalmıyor ve buna sahip de olamıyorsun. E diyorsun ki bu beden bana ait. Onu koruyamıyorsun. Onu değişikliğe kontrol edemiyorsun. Sana ait değil. Yani Allah-u Teala açık net bir şekilde peygamberler vasıtasıyla aleyhissalatü vesselam bildirmiş. Burasını ben kalıcı mekan olarak yaratmadım. Burada elinize geçen her şey, ama her şey fanidir, yıpranıp geçmektedir. Ama efendim benim villam var. Allah Teala diyelim ki bugünkü yapılan villalar uzun ömür verdi. 200 sene yaşadı mesela. Yaptığı villa 200 seneye kalır mı? Kaç defa tamir geçirdi mi? Kaç defa tamir? Yıpranıyor, o da yıpranıyor. Elde ettiği araba 3-5 sene kullanıyor. Aa diyor, kilometresi doldu, bunu da değiştireyim falan. Araba da gitti. E sıfır aldıydı ama. O da aynı şekilde gitti mi? Evet, o da gitti aynı şekilde. Bir şey kalmadı. Ve hatta aynı şekilde sebze meyve alıyorsun, dolaba götürüyorsun, bir müddet sonra bir bakıyorsun bozuluyorsun. Bozuluyor. Vaktinde yemezsin, onları elde tutamıyorsun. Yani Cenab-ı Hakk'ın buradaki yarattığı her şey, ama istisnası her şey. Bu hayvanat da olsa, cemadat da olsa, canlı da olsa, cansız da olsa, hepsinde değişiklikler meydana geliyor mu? Geliyor. Belki bizi izleyen ve dinleyenlerin hatırına şu gelebilir. Ne demek hani cemadat, cansızlarda da aynı şekilde değişiklik oluyor falan. Olmuyor mu? 99'da bir deprem oldu. Hani İstanbul'da etkiledi de Yalova'da, Yalova'nın aynı şekilde belli ilçelerinde, İzmit'in aynı şekilde şeylerinde, deniz kenarında olan bazı parklar denize gitmedi mi?
3: Gitti.
2: Gitti. Mesela tsunami'de gidenler olmadı mı, Japonya'da olan tsunami'de, daha önceki olan tsunami'de? Bir bakıyorsun adanın kendisi kayboldu, gitti. Olmadı mı? Oldu. Yani cemaat dediğimiz şeyler de değişiyor mu? Değişiyor. Yanardağlar mesela oluyor. Etrafındakiler aynı şekilde yanıyor, külüyor veyahut da o külün altında kalabiliyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın dünyadaki yaratmış olduğu her şeyde değişiklik var, yıpranma var, eskime var. Hatta bazen mesela o gazetelerde, makalelerde yaşlı dünyamızda falan ifadesini kullanan yazarlar oluyor. Yaşlı dünyamız artık bunları çekmiyor, şey geliyor falan gibi ifadeler de geçiyor falan. Dolayısıyla dünya kendisi de yaşlanıyor. Hatta bunun dışında usta abi, nitekim mesela uzay bilimcileri, astronomlar aynı şekilde anlatıyorlar, söylüyorlar, astronomi ilgili olanlar. İşte uzayda bazı gezegenler aynı şekilde buharlaşıyor, yok oluyor, yenileri oluşuyor demiyorlar mı? Ve zaman zaman bunlar gazetelere haber olarak, televizyon ekranlarına haber olarak gelmiyor mu? Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın yarattığı her şeyde bir değişiklik var. Cenab-ı Hak iki yeri sonsuz yaratmış, sonsuz kalacak şekilde yaratmış. Biri cennet, birisi de cehennem buyuruyor. Onun için de din büyükleri, başta peygamberler aleyhissalatü vesselam, sonra da İslam alimleri, yani peygamber Efendimiz'in varisleri kitaplarına yazmışlar, hayattayken anlatmışlar. Burasını Cenab-ı Hak geçilecek bir köprü gibi yaratmıştır. Dolayısıyla buraya meyletmeyin, buraya muhabbet etmeyin.
1: Köprüyü tamir etmeyin yani.
2: Evet, yani buranın sevgisi kötülenmiştir. Evet, haramlar, mekruhlar dünya olarak zikredilmiş, bildirilmiş, ama dünyanın kendisine muhabbeti, dünyanın içindeki şeylere muhabbet de men edilmiştir. Sevgi de men edilmiştir. Çünkü İmam-ı Rabbani Kutsun Sözler'in bir sözü var da, o zat buyuruyor ki bir talebesine hitaben, işte yolda bir kimse hani eşeğin, merkebin semeriyle, palamıyla, süsüyle meşgul olursa arkadaşlardan geri kalır, yolunu kaybeder, kurda kuşa yem olur diye. Öyle. Dünyanın süsüne dalarsın, malına, mülküne dalarsın, dünya seni alıkoyar. Dünya seni alıkoyar ve dolayısıyla Allah-u Teala'ya itaat edemezsin. Sana verilen ömür de sınırlıdır, onlar da biter. Mesela ben eğitimciden geldiğim için hala kendin de aynı şekilde zaman zaman derslere gülsün, çıkarın kağıtlar diyorsun, çocuklara yazıyorsun, yazılı yapacaksın. İmtihan edeceksin. Süre 40 dakika. Diyor ki başladı çocuklar. Şimdi, öğrencilik zamanımızda da olurdu. Öğrenci zamanımızda olurdu. Hele soruları biliyorsun, bir başlıyorsun falan. Öğretmen der, çocuklar 5 dakika kaldı. Ona diyorsun, nasıl gitti ya? Hocam biraz daha falan filan filan. Yok, ama sana verilen sınır belli. Çünkü teneffüste ancak 5 dakika kadar bir opsiyon diyorlar ya bugün, işte bir imkan tanıyabilirse tanır. Onun dışında zil çaldı, bırakın kalemleri. Bırakıyorsun. Tak tak tak tak, toplayıp gidiyor.
1: Veya sorularla meşgul olmuyorsun da kağıdı süslüyorsun falan.
2: Ha? Güzel bir misal verdiniz. Şimdi sana orada aynı şekilde önceden öğretmen dersi verdi ve bir gün dedi ki, bunu ben senden isteyeceğim. Gün geldi senden isteniyor. Sen boyuna aynı şekilde kağıdı süslüyorsun falan. Tabii öğretmen de, ben de öğretmenlik yaptığım için biliyorum. Çok süslü bir şekilde bir sıfır koyar, sana da aynı şekilde verirler. Ahirette de iflas etmemek için, iflas etmemek için dünyanın süsüyle, palanıyla, şununla, bununla meşgul olmamalı. Onun içini doldurmalı. Yani ahirette işe yarayacak olan ameller yapmalı. Bunun için buyurmuşlar ki dünya kötülenmiştir. Dünya bir, haramlar ve mekruhlar diye anlatılmış. İki, dünyanın içindekiler ve dünyanın kendisi eğer sevgi, bunlara muhabbet duyulursa Allah-u Teala'ya itaatten, Allah-u Teala'ya ibadetten bizi alıkoyduğu için bu sebepten dolayı da kötülenmiştir efendim.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamızdan önemli bir konuda bilgiler aldık. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Bir başka konuyu soracağız. Şimdilik hoşçakalınız.
3: Saadeti ebediyeden.
4: Borç ödemekte ihsan, istemeye vakt bırakmadan önce vermektir ve paranın en iyisini vermek ve kendi eliyle ve ayağına gidip vermektir. Onu birisini göndermeye mecbur bırakmamaktır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, en iyiniz, borcunu iyi ödeyeninizdir. Bir hadis-i şerifte buyuruldu ki, ödünç alan bir kimse, iyice ödemeyi niyet ederse, borcunu ödemesi için melekler ona dua eder. Bir kimse, malı olduğu halde, borcunu ödemeyi bir saat geciktirirse, zalim ve asi olur. Namaz kılarken de, oruç tutarken de, uykuda da, yani her an lanet altında bulunur. Borç ödememek öyle bir günahtır ki, uykuda bile durmadan yazılır. Malı olmak, parası çok olmak demek değildir. Belki satılık bir şey olup da, satmazsa günah işlemiş olur. Değeri düşük olan para veya işe yaramayan mal vererek öder ve bunu hak sahibi beğenmeyerek alırsa yine günah olur. Onu razı etmedikçe, yani gönlünü almadıkça günahtan kurtulamaz. Çok kimseler bunu düşünmez ama büyük günahlardandır.
5: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
6: Yusuf Hemedani Hazretleri, 2. Bölüm. Evliyanın büyüklerinden. İsmi Yusuf bin Yakup bin Eyüp bin Hüseyin bin Vehre el Buzenecirdi el Hemedani olup künyesi Ebu Yakup'tur. İnsanları Hakk'a davet eden, onlara doğru yolu gösterip hakiki saadete kavuşturan ve kendilerine Silsile-i Aliye denilen büyük alim ve velilerin 8.'sidir. 440 miladi 1048 senesinde Hemedan'ın Buzenecirt köyünde doğdu. 22 Rebiülevvel 535 miladi 4 Kasım 1140 tarihinde Herat ile Merv arasında vefat etti. Buzenecirt, Hemedan'a bir menzil uzaklıkta Rey ile Save arasındaydı. Moğol istilasında harap olup ortadan kalkmıştır. 18 yaşındayken Bağdat'a gelip Nizamiye medresesinde müderris Şafii alimi Ebu İshak Şirazi'ye talebe oldu. Yaşının küçüklüğüne rağmen zeka ve kabiliyeti fazla olduğundan Ebu İshak kendisine hususi ihtimam gösterdi. Ayrıca Ebu Cafer bin Müslim'e, Abdüssamed bin Memun, Ebu Bekr Hatip Bağdadi, İbni Hezarment ve İbnün Nakur'dan da ders aldı. İsfahan ve Semerkant'ta zamanın meşhur hadis alimlerinden hadis ilmini öğrendi. Hamd bin Belkiz'den, Buhara'da Ebu'l-Hattab Taberi'den, Semerkant'ta Ahmet bin Muhammed Farsi'den ders gördü. Hanefi mezhebinde fıkıh ve münazara alimi oldu. Tasavvufu Ebu Ali Farmedi Hazretlerinden öğrenip, onun sohbetinde yetişerek kemale ulaştı. Ayrıca Abdullah Cüveyni, Hasan Semnani ve birçok büyük zatlar ile görüşüp sohbet etti. Kendilerinden ilim ve feyz aldı. Ayrıca Abdullah Cüveyni yolundan Cüneyt Bağdadi Hazretlerine bağlanan bir silsilenin de halifesi oldu. Yusuf-i Hemedani Hazretleri, sevenlerine yaptıkları sohbetlerinde şöyle buyurdular: İsraftan kaçının. İsraf eden şeytanın arkadaşı olmuş olur. Nefs hep kötü değildir. Nefsin bize faydalı tarafları da var. Yaşamamızın devamı, çoğalmamız, bina yapmamız hep nefsin varlığıyla oluyor. Ancak nefs Allahü Teala'nın en büyük düşmanı. Bunu zayıflatmanın ve yola getirmenin en iyi çaresi namaz. İnsan namazını güzel kıldıkça nefs perişan olur. Nefsi ikinci derecede üzen şey de istişaredir. Çünkü nefs kendinden başka üstün tanımlar.

sevap vereceğini haber vermiştir. Bunlardan birisi yemek yedirmek, diğeri ise oruç tutmaktır. Bunların karşılığını ahirette ancak ben vereceğim buyuruyor. İnsan güzel bir şeyin tekrarını arzu ederse salavat-ı şerife okusun. Allahü Teala tövbe edeni affediyor. Namaz kıldığı zaman bir önceki namazdan bu yana işlenen küçük günahlar affoluyor. Cuma namazıyla bir haftalık günahlar affoluyor. Mübarek gecelerde yapılan dualarla yine affediyor. Ramazan-ı Şerif ile bir yıllık günahları affediyor. Ramazan'ın kıymetini bilelim. Din kardeşlerimizin kıymetini iyi bilen, imanın teşekkürünü yapmış olur. İçinde bulunduğumuz nimetlere teşekkür etmeliyiz. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Büyükler talebelerini evlatlarından daha çok severler. Büyüklerden feyiz gelmesinin alameti, kalpten dünya sevgisinin çıkmasıdır. Ne kadar dünyadan uzaklaşırsak, feyiz o kadar çok geliyor demektir. Ben oldum diyen olmamıştır. Ben hala olamadım diyen olgunlaşmaya başlamıştır. Belki de olmuştur. Ben yok, sen varsın demelidir. Cömertlik de çok önemli. Eshab-ı kiramın savaşta elinde bir bardak su, onların arkadaşlarını kendi nefislerine tercih ettikleri için elinde kaldı. İnsanlar dünyada ticaret yapıyorlar. Kaide belli. Alıyorsun, satıyorsun, elde kalan kâr. Dünyalık kazanan bu insanların ahiret ticaretini kazanamamalarına şaşıyoruz. Çünkü asıl kazanç ahireti kazanmaktır. Müslüman Müslümana tepeden bakmaz. Maiyetinde olanı işçi olarak görmez. Müslümanların hepsi birer mübarektir. İçinizde evliyalar olabilir. Allahü Teala'nın çok sevdiği kullar olabilir. Sakın din kardeşlerinize tepeden bakmayın. Tepe aşağı gidersiniz. Sakın kibirli olmayın. Allahü Teala sizi yok eder. Sakın kalp kırmayın. Kâbe'yi yıkmaktan büyük günaha girersiniz. Allahü Teala buyuruyor ki hadis-i kutsîde Habibine aleyhissalatu vesselam, ey Habibim, bir Müslüman gördüğün zaman ona hizmetçi ol. Artık amir olma. Beni talep eden kim talep eder Allahü Teala'yı? Müslüman talep eder. Yani ey Habibim, bir Müslümanla karşılaştığın zaman ona emir verme. Onun amiri olduğunu zannetme. Ne zannet? Ona hizmet etmeyi bil. Ona hizmet, iyilik etmeyi. Bu Allahü Teala'nın sevgili Habibine, kainatı onun hürmetine yarattığı Habibine emri bu. Ahir zamanda Müslümanlar birbirlerinin kıymetini iyi bilsinler. İman nimetinin kıymetini iyi anlasınlar. Çünkü her yer felaket, rezalet, ateş içinde olur. İnsanlar yoldan çıkmış, insanlar yoldan çıkmış. Nereye çarpacakları belli olmaz. Onun için çeşitli tehlikelerin, yani ahir zaman fitnelerinin içerisinde bir felakete uğramadan sağ salim kurtulmak, imanla ölmek, imanla yaşamak çok büyük nimettir. Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan birkaçını nakledelim. Bir gün Hemedan'dan bir kadın ağlayarak Yusuf-i Hemedani Hazretlerinin huzuruna geldi ve dedi ki, oğlumu Bizanslılar esir etmişler. Kadına sabredin buyurdu. Kadın, sabredecek halim kalmadı dedi. Bunun üzerine Yusuf-i Hemedani Hazretleri, ya Rabbi, bu kadının oğlunu esirlikten kurtar, üzüntüsünü neşeye çevir diye dua etti. Kadın eve gelince bir de ne görsün, oğlu evde oturuyor. Hayret etti. Oğluna, anlat evladım, buraya nasıl geldin dedi. Oğlu, biraz evvel İstanbul'daydım. Ayaklarım bağlıydı. Başımda muhafız

0: vardı. Aniden bir kimse geldi, beni kaptığı gibi bir anda buraya getirdi dedi. Yusuf-i Hemedani Hazretleri hakkında uygunsuz şeyler söyleyip onu kötüleyen bir kimse vardı. Bu durum Yusuf-i Hemedani Hazretlerine intikal edince üzüldü ve yakında cezasını görür buyurdu. Birkaç gün içinde o kimse eşkıyalar tarafından öldürüldü. Bir defa Yusuf-i Hemedani Hazretleri insanlara vaaz ederken iki kimse gelip "Sus, yanlış şeyler söylüyorsun." dediler. "Asıl siz susunuz, size diri denmez." buyurdu. O anda o iki kişi orada ölüverdiler. Yusuf-i Hemedani Hazretleri kalplere şifa olan sohbetlerinde şöyle nasihat etmiştir. Takva, bütün fazilet ve iyilikleri kendinde toplayan bir haslettir. Takvanın hakikati, Allahü Teala'ya itaat ederek azabından sakınmaktır. Takvanın aslı, önce şirkten, sonra kötü ve günah olan hareketlerden, daha sonra günah olabilme ihtimali olan amellerden sakınmak, en son olarak da fuzuli ve lüzumsuz olan şeyleri terk etmektir. Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Dünyada insanların efendisi cömert olanlar, ahirette insanların efendisi takva sahibi olanlardır. Peygamber Efendimiz de bir hadis-i şerifte, ümmetim hakkında endişe ettiğim hususların en korkunç olanı, nefsin istek ve arzularına uymak ve hırstır. Nefsin istek ve arzularına tabi olmak, insanı doğru yoldan saptırır. Hırs ise ahireti unutturur, buyurdu. Nefse muhalefet etmek, onun arzu ve isteklerini yerine getirmemek, ibadetin başıdır. Bir kimse, nefsinin arzu ve isteklerini yapmaya başlarsa, o kimsenin kalbinden Allahü Teala'nın sevgisi ve korkusu kaybolur. Mümin bir kişinin 1000 tane nefsani arzusu olsa, bunların hiçbirini kalbindeki Allah korkusu sebebiyle yerine getirmez. Fasığın 1 tane nefsani arzusu olsa, bu arzu ve istek onun kalbinden Allah korkusunu dışarı atar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir hadis-i şerifte, bütün hata ve günahın esasını şu 3 şey teşkil eder. Kibirden sakının, zira şeytanı Adem'e secde etmemeye yönelten kibirdi. Hırstan sakının, çünkü Adem'i cennette ağaçtan meyve yemeye yönelten hırs idi. Hasetten de sakının, zira Adem'in 2 oğlundan birini öbürünü öldürmeye haset sevk etmiştir. Haset, düşmanından önce haset eden kimsede zararını ve tesirini gösterir. Hasetçi, nimete kavuşan birini gördü mü dona kalır. Felakete düşeni görünce ise düğün bayram eder. İnsan, kendisine haset edenin dostluğunu kazanmak için emek vermekten sakınmalı. Zira o, onun ihsanını kabul etmez demişlerdir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de, ey iman edenler, zannın birçoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Müslümanların ayıp ve kusurlarını araştırmayın. Birbirinizi arkasından çekiştirmeyin. Hiç sizden biriniz ölü kardeşinin etini yemek ister mi? Bundan tiksindiniz değil mi? O halde gıybet etmekte Allah'tan korkun, buyurmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hadis-i şeriflerde gıybet hakkında şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü bir kimsenin sevap defteri açılır. Ya Rabbi, dünyadayken şu ibadetleri yapmıştım. Sahifede bunlar yazılı değil, der. Onlar defterinden silindi. Gıybet ettiklerinin defterine yazıldı, denir. Kıyamet günü bir kimsenin hasenat defteri açılır. yapmamış olduğu ibadetleri orada görür. Bunlar seni gıybet edenlerin sevaplarıdır denir. Allahü Teala Musa aleyhisselama vahyeyledi ki, gıybet edip tövbe eden kimse cennete en son gidecektir. Gıybet edip tövbe etmeyen kimse cehenneme en önce girecektir. Büyüklerden bir zata birisinin kendisini gıybet ettiğini haber verdiler. Ona bir tabak helva gönderip sevaplarını bana hediye ettiğini işittim. Karşılık olarak bu tatlıyı gönderiyorum dedi. Abdullah bin Mübarek Hazretlerinin yanında bir gün gıybetten bahsedilince buyurdu ki, gıybet etmem zaruri olsaydı annemi ve babamı gıybet ederdim. Çünkü sevaplarımı almaya onlar daha çok hak sahibidirler. Yahya bin Muaz Hazretleri, bir Müslüman şu üç hususta senden emin olsun. Bir Müslümana faydalı olamıyorsan zararın dokunmasın. Onu sevindiremiyorsan bari onu üzme. Onu methedemiyorsan bari onu kötüleme buyurmuştur. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de eğer imanınız varsa Allahü Teala'ya tevekkül ediniz. Allahü Teala tevekkül edenleri elbette sever. Ve bir kimse Allahü Teala'ya tevekkül ederse Allahü Teala ona kafidir buyurmuştur. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki, ümmetimden bir kısmını bana gösterdiler. Dağları, sahraları doldurmuşlardı. Böyle çok olduklarına şaştım ve sevindim. Sevindin mi dediler? Evet dedim. Bunlardan ancak 70.000 adedi hesapsız cennete girer dediler. Bunlar hangileridir diye sordum. İşlerine sihir, büyü, dağlamak, fal karıştırmayıp Allahü Teala'dan başkasına tevekkül ve itimat etmeyenlerdir denildi. Dinleyenlerin arasında Ukaşe ayağa kalkıp "Ya Resulallah, dua buyur da onlardan olayım." deyince "Ya Rabbi, bunu onlardan eyle." buyurdu. Biri daha kalkıp aynı duayı isteyince Ukaşe senden çabuk davrandı buyurdu. Tevekkülün yeri kalptir. Zahirde hareketle meşgul olmak, kalpteki tevekküle zıt değildir. Tevekkül, Allahü Teala'dan gelen şeyler ile iktifa ederek, ona tam itimat halinde bulunmaktır demiştir. Bişr-i Hafî Hazretleri ise, insanlardan biri Allahü Teala'ya tevekkül ettim diyor. Halbuki Allahü Teala'ya karşı yalan söylüyor. Gerçekten Allahü Teala'ya tevekkül etseydi onun hakkındaki muamelesine de razı olurdu buyurdu. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de nimetlerime şükrederseniz onları arttırırım buyurmuştur. Şükür Allahü Teala'nın verdiği nimetleri ona boyun eğerek itiraf etmektir. Allahü Teala'nın ihsanı şükre muvaffak kılmak için kuluna lütufta bulunmasıdır. Hakiki manada şükür Allahü Teala'nın nimetlerini dil ile ikrar ve kalb ile tasdik etmektir. Şükür üç kısımdır. Dilin şükrü Allahü Teala'nın verdiği nimetleri itiraf etmesidir. Beden ve organların şükrü Allahü Teala'ya ibadet etmesidir. Kalbin şükrü ona hürmet etmesidir. Nimetin şükrü, iyiliği görmek, kıymetini bilmek ve Allahü Teala'ya karşı saygılı olmak suretiyle olur. Şükür, kendini nimete ehil ve layık görmendir. Hasan bin Ali Hazretleri, Kâbe'nin örtüsünün bir kenarına sarılarak, "Ya Rabbi, bana nimet verdin, lakin beni şükreden bir kul olarak görmedin. Bana bela verdin fakat beni bu belaya sabreden bir kul olarak görmedin. Buna rağmen ne şükretmediğim nimeti aldın ne de verdiğin belaya sabretmediğim için belanın şiddetini devam ettirdin. Ya ilahi, kerim olandan, keremden başka ne beklenir diye niyazda bulundu. İzzet ve celal sahibi Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de Nahl Suresi 127. ayet-i kerimesinde "Ey Resulüm, sabret. Senin sabrın da ancak Allahü Teala'nın yardımı iledir." buyurmuştur. Sabrın dört kısmı vardır. Bunlar kulun kendi iradesiyle kazandığı şeylere gösterdiği sabır, iradesi dışında olan şeylere gösterdiği sabır, Allahü Teala'nın emrini yerine getirmede gösterilen sabır ve Allahü Teala'nın yasakladığı şeylerden uzak kalmada gösterilen sabırdır. Kulun iradesi dışında olan şeylere gösterdiği sabır, Allahü Teala'nın ona verdiği hastalık ve çeşitli zararlara göğüs gererek sabretmesidir. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri, sabır yüzü ekşitmeden acıyı yudum yudum içine sindirmedir buyurdu. Hazreti Ali radıyallahu anh, vücuda göre baş neyse imana göre sabır da odur buyurmuştur. Sabır, kalp sükûn içinde bulunduğu halde nimetle mihnet arasında fark görmemektir. Rıza, kulun çalışmasıyla elde edilir. Büyüklerimiz, rıza Allahü Teala'nın en büyük kapısıdır. Allahü Teala'nın kendisinden razı olduğu kul en yüksek derecelere kavuşmuş olur buyurmuşlardır. Allahü Teala hakkında azına razı olana istediğinden fazlasını verir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir hadis-i şerifte Allahü Teala 7 sınıf insanı arşın gölgesinden başka hiçbir gölge bulunmayan kıyamet gününde arşın gölgesinde gölgelendirecektir. Bunlar adil hükümdar, Allahü Teala'ya ibadet ede ede yetişen genç, kalbi mescitlere bağlı olan kimse, Allah için birbirini seven ve onun için bir araya gelen, onun için birbirinden ayrılan iki kimse, kendisini mevki sahibi güzel bir kadın fenalığa davet ettiği halde "Ben Allah'tan korkarım" diyen kişi sol elinin verdiğini sağ eli duymayacak derecede gizli sadaka veren kimse ve tenha bir yerde Allahü Teala'yı zikrederek gözlerinden yaş boşanan kimselerdir buyurmuştur. Ubudiyet Allahü Teala'ya kulluk ve kölelik yapmaktır ve zuhur eden kader karşısında iradeyi terk etmektir. İbadetin esası üç şeydir. Allahü Teala'nın hükümlerinden hiçbir şeyi reddetme. Onun nezdinde değeri olmayan bir amel yapma. Allahü Teala'dan başka birisinden bir istekte bulunma. Ebu Ali Dekkak Hazretleri ise Rab olma, Allahü Teala'nın ezeli bir vasfı olduğu gibi ubudiyet de kul olma, kulun kendisinden ayrılmayan devamlı sıfatıdır buyurmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çeşitli hadis-i şeriflerde buyurdular ki: "Eğer siz benim bildiklerimi bilmiş olsaydınız herhalde az güler, çok ağlardınız." Kalbinde hardal tanesi kadar kibir bulunan kimse cennete giremez. Allahü Teala kalbi gaflet içinde olan kulun duasını kabul etmez. Zengine zengin olduğu için tevazu gösteren kimsenin dininin üçte ikisi gider.
1: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, hafaza melekleri insanın işlediği her şeyi tespit eder ve yazarlar. Bugünkü konumuz ana baba hakkı. Sevgili dinleyicilerimiz, anaya babaya iyilik ve ihsan evlat üzerine farzdır. Allahü Teala İsra suresinde buyuruyor ki, ana ve babadan biri veya ikisi ihtiyarladığında usanıp da öf deme, ağır söz söyleme, onlarla yumuşak ve tatlı konuş. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, anaya babaya karşı gelmek büyük günahtır. Ananın ayağını öpmek cennet kapısının eşiğini öpmek gibidir. Anaya babaya iyilik etmek namazdan, oruçtan, hacdan, cihattan daha üstündür. Cennetin kokusu 500 yıllık uzaktan duyulur. Anasını babasını üzenler ve sıla-i rahmi terk edenler bunu duyamaz. İmandan sonra Allahü Teala'nın rızasına kavuşturucu amellerin en üstünü ana babaya iyilik ve ihsandır. Allah'ın laneti hanımını anasından üstün tutana olsun. Allahü Teala bu kimsenin farz ve nafile ibadetlerini kabul etmez. Allah katında en faziletli amel, vaktinde kılınan namaz, anaya babaya ihsan ve Allah yolunda cihattır. Üç sınıf insana cehennem ateşi dokunmaz. Bunlar kocasına itaat eden kadın, ana babasına iyilik eden evlat ve insanlara merhamet eden kimsedir. Kim ana babasının rızasını alarak sabahlarsa cennette ona iki kapı açılır. Aynı şekilde akşamlarsa yine kendisine cennette iki kapı açılır. Ana babasından birisi hayatta olur da onun gönlünü hoş ederse kendisine cennete giden bir kapı açılır. Sadaka veren kimse, sadakasını neden Müslüman olan anne ve babasının ruhu için vermez? Halbuki böyle yaparsa verdiği sadakanın sevabı onların ruhuna gideceği gibi onlardan bir şey eksilmemek şartıyla onların sevabı gibi bir sevap da kendisine yazılır. Cenab-ı Hakk'ın rızası ana babanın rızasında, kızması da ana babanın kızmasındadır. Görüldüğü gibi ana baba zalim de olsalar, kendisine zulmetseler de, evlat onları küstürmemelidir. Allahü Teala Musa aleyhisselama şöyle vahyetti. Ana babasına itaat edip bana isyan eden mümini iyilerden yazarım. Fakat bana itaat edip ana babasına isyan edeni ise kötülerden yazarım. Ana babanın veya hiç kimsenin günah olan emirleri yapılmaz. Ana babanın yemeklerinde haram karışığı olduğu şüpheli bile olsa, ana baba bu yemekten yemesi için evladını zorlasa, evladın o yemekten yemesi lazımdır. Çünkü şüpheli şeylerden kaçınmak vera, ana babanın rızasını almaksa vaciptir. Yemen'den bir kişi gelerek Peygamber aleyhisselama dedi ki, ''Ya Resulallah, cihada gitmek istiyorum.'' ''Yemen'de annem babam var mı?'' ''Evet var ya Resulallah.'' ''Sana cihada gitmene izin verdiler mi?'' ''Hayır vermediler ya Resulallah.'' ''Anne ve babana git izin iste. Müsaade ederlerse cihada git. İzin vermezlerse gücün yettiği kadar onlara hizmet et. Çünkü imandan sonra seni Allahü Teala'nın rızasına kavuşturacak amellerin en hayırlısı budur.'' Yine cihada gitmek için gelen bir kişiye Peygamber aleyhisselam buyurdu ki, ''Annem var mı?'' ''Evet var ya Resulallah. Onun yanına git. Cennet onun ayakları altındadır.'' Bir kişi hicret etmek için Peygamber aleyhisselama gelip dedi ki, ''Anne ve babamı ağlatarak geldim ya Resulallah.'' Peygamberimiz buyurdu ki, ''Hemen git, onları ağlattığın gibi güldür.'' Ana veya baba öldükten sonra da onlar için iyilik yapılması emredilmektedir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, iyiliklerin en iyisi baba öldükten sonra dostlarını ziyaret etmektir. anneye yapılan iyiliğin mükafatı iki mislidir. Birisi Peygamber aleyhisselama dedi ki, ya Resulallah, yanımda yaşlı anam vardır. Elimle yedirip içiriyorum, abdestini aldırıyorum, sırtımda gezdiriyorum, hakkını ödemiş olur muyum? Peygamber aleyhisselam buyurdu ki, hayır, %1'ini bile ödemiş olamazsın. Ancak iyilik ediyorsun. Allahü Teala bu az iyiliğine karşılık çok sevap ihsan eder. Musa aleyhisselam, ya Rabbi, bana cennetteki arkadaşımı göster dedi. Allahü Teala, filan şehrin filan çarşısına git, orada bir kasap vardır. Yüzü şöyle, boyu şöyledir. Senin cennetteki arkadaşın odur buyurdu. Musa aleyhisselam o dükkana gitti. Güneş batıncaya kadar orada kaldı. Akşam olunca kasap bir parça et alıp zembiline koydu. Dükkandan ayrılırken Musa aleyhisselam, ey genç, misafir için yanında yer var mı buyurdu. Genç, evet deyip beraber gittiler. Eve gelince genç bu etten güzel bir çorba pişirdi. Sonra evin bir köşesinden bir zembil daha çıkardı. İçinde çok yaşlı, zayıf, güçsüz bir kadın vardı. Adeta bir güvercin yavrusunu andırıyordu. Onu zembilden çıkardı. Bir kaşık alıp doyuncaya kadar ağzına yemek koydu. Sonra elbisesini yıkadı, kuruttu ve yine ona giydirdi. Sonra tekrar zembile yerleştirdi. Bu esnada annesinin dudakları kımıldadı. Sonra adam zembili alıp duvara astı. Bunları gören Musa aleyhisselam, bu yaptıkların nedir buyurdu. Bu benim annemdir. Çok yaşlandı, gücü, takati yok. Oturacak halde de değildir. Çarşıdan gelince onu yedirmeden, doyurmadan ne yerim ne de içerim dedi. Bunun üzerine Musa aleyhisselam, o esnada annenizin dudaklarının kımıldadığını gördüm buyurdu. Ya Rabbi, oğlumu cennette Musa aleyhisselama arkadaş eyle diye dua eder dedi. O zaman Musa aleyhisselam, gözün aydın olsun. Musa benim ve benim cennetteki arkadaşım sensin buyurdu. Ana babaya karşı alçak gönüllü olmalı, yaşadıkları müddetçe onlara hizmet etmeli ve bununla onların rızalarını kazanmalıdır. İbni Abbas radıyallahu anh, ana babana karşı kusurlu, güçsüz, aşağı bir kölenin sert, kaba efendisine karşı bulunduğu hal içerisinde ol buyurdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, burnu yere sürtmüştür, burnu yere sürtmüştür buyurdu. Kimin ya Resulallah dediler. Ana ve babasından birinin veya ikisinin yanında ihtiyarladığı halde cennete girmeyenin buyurdu. Hasan-ı Basri Hazretleri buyurdu ki, alim bir evladın anası babası kafir olsa, kuyudan su çekmeleri için ona muhtaç olsalar, o da birkaç kova çektikten sonra öf dese, öf demesi sebebiyle bütün amelleri yok olur. Anne ve babasını beğenmeyerek, ben onların oğlu kızı değilim dememelidir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, benim annem babam onlar değildir diyene Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti olsun. Allahü Teala böyle diyenin farz ve nafilelerini kabul etmez buyurdu. Kendi malından, parasından onlara harcamalıdır. Çünkü ana babasına harcadığından, verdiğinden kendisine sual olunmaz. Evlat ana babasına şefkat, merhamet ve sevgiyle bakınca ona böyle bir bakışı için kabul edilmiş bir hac sevabı verilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem babasına ve annesine merhamet nazarıyla bakan evlada hac ve umre sevabı yazılır buyurdu. Günde 1000 defa bakarsa da böyle midir denildikte, günde 100.000 defa baksa da buyurdu. Ana baba hakkını öldükten sonra da gözetmeli, cenaze namazlarını kılmalı, Allahü Teala'dan onlar için mağfiret dilemelidir. Hadis-i şerifte kul ana babasına duayı terk ederse dünyada rızkı kesilir buyuruldu. Ana babanın vefatından sonra verdikleri sözleri ve vasiyetlerini yerine getirmeli, onların dost ve ahbaplarına hürmet etmeli ve sevdiklerini ziyaret etmelidir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, ana babasının veya bunlardan birinin kabrini her cuma günü ziyaret eden, onlara iyilik yapanlardan yazılır. Ana babasının kabrini ziyaret edenin kabrini melekler ziyaret eder. Ana babadan izin almadan farz olan hacca bile gidilmez. Ana babayı ziyaret etmemek büyük günahtır. Hiç olmazsa selam göndererek, tatlı mektup yazarak bu günahlardan kurtulmalıdır. Ana baba günah işlemeyi emretseler, bu emirleri yapılmaz ama yine onları üzmek asla caiz olmaz. Onlardan izinsiz cihada bile gitmek caiz olmadığı halde, izinleri olmadan ilim öğrenmek ve ilim öğretmek için gitmek caizdir.

Şiirlerle Menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. Ana babaya hizmet. Ahmet Mekki Efendi hal ehli büyük bir zat. Ana baba hakkında şöyle etti nasihat. Ana baba hakkında lüzumlu bilgileri şöyle beyan etmiştir Allah'ın peygamberi. Bir kul ki anasının ayağını öperse, cennetin eşiğini öpmüş olur o kimse. Razıysa anne baba, kızı yahut oğlundan, Allahü Teala da razı olur o kuldan. Ve eğer anne baba kızarsa evladına, Allah da gadab eder elbet o kuluna. Onlara her yapılan iyilik, yardım, ihsan üstündür çok nafile namaz, oruç ve haçtan. Eğer anne babaya hizmet etse bir evlat, yarın mahşer gününde ateşe girmez o zat. Ve eğer şefkat ile bakarsa yüzlerine, hac ve umre sevabı yazılır o mümine. Biri sordu Resul'e, İhtiyar oldu annem. Yaşlılıktan ötürü aklı da azaldı hem. Bütün hizmetlerini bizzat ben yapıyorum. Elimle yediriyor, sırtımda taşıyorum. Ona yapmış olduğum bu hizmet sebebiyle ödemiş olur muyum hakkını tamamıyla? Buyurdu ki, olmazsın. Şu ki bunun hikmeti, o senin yaşamanı isteyip hizmet etti. Sen ise validene hizmet edersin fakat, beklersin ki acaba ne zaman eder vefat? Bir kimsenin babası felç olmuştu aniden. Oğlu hizmet ederdi o günden itibaren. Ve lakin usanınca babasına bakmaktan, bir gece vakti onu sırtına alaraktan evden çıkıp dedi ki hem de kendi kendine, götürüp bırakayım ıssız bir dağ dibine. Geldi bu niyet ile kervan geçmez bir dağa. Başladı oralarda uygun yer aramaya. Lakin bildi babası onun bu niyetini. Dedi ki, ey evladım, fazla üzme kendini. Beni şuraya bırak, hiç yorulma boş yere. Zira ben de babamı bırakmıştım bu yere. Bu sözler karşısında üzüldü buna gayet. Sordu ki, nasıl oldu, bana dahi izah et. Dedi, benim babam da felç olmuştu bir gece. Ben de böyle bakmıştım babama senelerce. Ve lakin senin gibi ben de çok usanmıştım. Bir gece tam bu yere getirip bırakmıştım. Zira büyüklerimiz demiş ki zamanında, her kişi ne ekerse onu biçer sonunda. Bu sözler bir ok gibi saplandı sinesine. Onu tekrar sırtlayıp götürdü hanesine. Giderken hem ağlıyor hem dua ediyordu. Ya Rabbi, babam ile beni affet diyordu.

Abdullah bin Abbas Hazretleri buyuruyorlar ki, Allahü Teala istiğfara sıkı sarılana, her türlü keder ve sıkıntıda bir ferahlık ve rahatlık, darlık zamanındaysa çıkış ihsan eder. Onu kendisine yetecek şekilde rızıklandırır.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM.
4: TGRT FM Haber.
5: Gözyaşı sadece istikrarsızlık ve kaos olan bir fitne üretim fabrikasına dönüşmüştür.
6: Hedefinde katliamcı İsrail hükümeti vardı. Netanyahu'ya bir kez daha sert tepki gösterdi. Akıbeti diğer zalimler gibi olacak dedi.
5: Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar eninde sonunda döktükleri kanın hesabını verecek. Bugün Hitler'in yolundan gidenler unutmasınlar ki böyle devam ederlerse akıbetleri de tarihteki diğer zalimler gibi olacaktır.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan külliyede düzenlenen Türk Kızılay ödül töreninde konuştu. Kızılay'ın 3 yıldır İsrail'in soykırımına maruz kalan Gazze'de yaptığı yardımlara değindi. 26 bin tona aşkın insani yardım malzemesinin bölgeye ulaştırıldığını açıkladı.
5: Kızılay Filistin'de, Irak'ta, Suriye'de ve daha pek çok yerde yürüttüğü çalışmalarla kardeşlerimizin sadece kalplerine değil zihin ve hafızalarına da kazınmıştır.
6: Erdoğan geçtiğimiz sene Türk Kızılay'ın 3 milyon ünite kan bağışıyla rekor kırdığını söyledi. ProTürk projesiyle kandan elde edilen kritik ilaçların Türkiye'de üretileceğini belirtti.
5: ProTürk projesiyle kandan elde edilen kritik ilaçları artık ülkemizde üreteceğiz. Bu ilaçları kanser, travma, yanık, bağışıklık sistemi hastalıkları ve hemofili gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanacağız. Bu ilaçlarda dışa bağımlılığa inşallah son vereceğiz.
6: Konuşmanın ardından ödül törenine geçildi. 42 kişi ve kuruma ödülleri verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın koruması Muhsin Köse yılın kamu kurumu bağışçısı ödülünü aldı.
7: Koruma Başkanlığı Başkanı Sayın Muhsin Köse'yi.
8: Milli Savunma Bakanlığı haftalık toplantısında Akdeniz ve sınır güvenliğine dair net mesajlar verdi. Güney Kıbrıs Fransa askeri anlaşmasına sert tepki gösterildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en sert cevabı verme gücüne sahip olduğu vurgulandı. Atina'nın taciz iddiaları da net bir dille yalanlandı.
6: Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Fransız askerlerinin adada daimi olarak yerleşmesine imkan veren anlaşmayı imzalamasına Milli Savunma Bakanlığı tarafından sert tepki gösterildi. Mesaj netti.
9: Garantör ülke olarak dün olduğu gibi bugün de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumaya ve güvenliğini sağlamaya devam edeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden hasmane tutumlara karşı en sert cevabı verme güç ve kararlılığındadır.
6: Türk savaş uçaklarının Yunan uçağını taciz ettiği yönündeki iddialar yalanlandı.
9: Türk uçaklarının Yunanistan Savunma Bakanı ve Avrupalı bakanları taşıyan uçakları taciz ettiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.
6: Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını Akdeniz'in kalbinde Antalya'da gerçekleştirdi. Orta Doğu'da tırmanan bölgesel gerilime dikkat çekildi. ABD ile İran arasındaki çatışma riskinin küresel istikrara zarar verdiğine işaret edildi.
10: Diplomatik girişimlerin başarıya ulaşabilmesi için uluslararası toplumun İsrail'in saldırgan ve hukuk tanımaz politikalarına karşı daha kararlı bir tutum sergilemesi ve somut adımlar atması gerekmektedir.
6: Toplantının gündeminde terörle mücadele de vardı.
10: Geride bıraktığımız hafta içerisinde 4 PKK'lı terörist daha teslim olmuş. Harekat bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir.
8: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Ankara'da sivil toplum istişare toplantısında İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Erdoğan hedef alan paylaşımına tepki gösterdi. Hakikat karşısında duyulan rahatsızlığın ta kendisidir dedi.
11: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın mazlumdan yana, haktan yana, adaletten yana yükselttiği ses sadece Türkiye'nin değil, vicdan sahibi bütün insanlığın sesidir.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistinlilerin ve tüm mazlumların sesi olduğunu vurguladı. Soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu'nun bu yüzden Erdoğan'a hedef aldığına işaret etti.
11: İşgalci şebekenin temsilcisi Netanyahu'nun muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan hadsiz ve seviyesiz açıklamaları da aslında bu hakikat karşısında duyulan rahatsızlığın ta kendisidir.
6: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Sivil Toplum İstişare Kurulu toplantısına katıldı. Gazze'ye uzanan her yardım eli insanlığın vicdanını ayakta tutma gayretidir dedi.
11: Türkiye'nin dün olduğu gibi bugün de Filistin davasının, Kudüs'ün, Gazze'nin ve bütün mazlum coğrafyaların yanında dimdik durmaya devam edeceğini göreceğiz.
6: Bakan Çiftçi, sivil toplum kuruluşlarının insanı yeniden merkeze alan bir medeniyet tasavvurunun taşıyıcısı olduğuna işaret etti.
11: Bir medeniyetin büyüklüğü gökdelenlerinin yüksekliğiyle değil, vicdanının derinliğiyle ölçülür.
8: Değerli izleyiciler, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin bugün Türk Gün gazetesine özel açıklamaları var. Gazeteci arkadaşımız Yıldıray Çiçek'e yapmış, hemen ona bir bakalım ne diyor Bahçeli. CHP'deki kriz milletin sorunudur demiş. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dünyada ve bölgemizde yaşanan istikrarsızlıkların yanı sıra son zamanlarda ülkemizin siyasi gündemine oturan Cumhuriyet Halk Partisi gelişmeleri değerlendirmiş. CHP'de yaşananları değerlendiren Bahçeli, Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Özel söylem ve eylemleriyle CHP'nin tarihsel sorumluluğu uygun bir görüntü ortaya koyamamaktadır. Hatta kullandıkları üslup ile sosyolojilerini kendi işlerinde kutuplaştırmaktadır. Sürecin seyri ayrışmanın somut adımlarıyla şekillenmektedir diye konuşmuş Bahçeli. Sayın Özel'in Yargıtay'ın kararını beklemeden CHP'nin içinde bulunduğu kriz derinleşmesi hukuki süreci baltaladığı gibi kurucu değerleri de aşındırmaktadır demiş. Sayın Özel hukuki bir meseleyi siyasi bir mesele şeklinde tartışıp yaşananları arasallaştırarak kendi lehine menfaat sağlama amacı güçse de bu yol doğru yol değildir demiş değerli izleyiciler. Onu da hemen eklemiş olalım. Hem Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel söylem ve eylemleriyle CHP'nin tarihsel sorumluluğu uygun bir görüntü ortaya koyamamaktadır. Hatta tavır tutum ve kullandıkları üslup ile sosyolojilerin kendi işlerinde kutuplaştırmaktadır diyor. Değerli izleyiciler, bunu da hemen eklemiş olalım. CHP'nin Cumhuriyet'le yaşıt olduğunu söylüyor ve bu dikkate alındığında sadece bir meşruiyet arayışı veya siyasi avantaj sağlama aracı olarak dilendirilemiyorsa CHP'nin toplumsal ve siyasal hayatta birleştirici ve bütünleştirici bir rolü olduğu göz ardı edilmemelidir demiş değerli izleyiciler. Bunu da hemen bir kez daha eklemiş olalım. Terörsüz Türkiye ile ilgili olarak da terörsüz Türkiye politikasındaki kararlılığımız herhangi bir dış etkiye bağlı olarak değişim göstermesi söz konusu olamaz. Bizim önceliğimiz birlik ve kardeşliğimizi teminat altına alacak terörsüz Türkiye hedefimizi başarıya ulaştırmaktadır. Etrafımızdaki ateş çemberinden daha güçlü çıkmak, yeniden dünyaya nizam veren bir devlet ve millet haline gelmek için terörsüz Türkiye önemli bir eşiktir ve bizim terörsüz Türkiye'den emelimiz içerideki barış ve kardeşlik duygularımızı pekiştirmektedir demiş değerli izleyiciler. Söyleyelim. Son olarak da pazar günü milli takımımıza da başarılar diliyor değerli izleyiciler. Ve spor ve siyasete dair, spora dair her türlü etkinlik kolektif bilincin yansımasıdır demiş Devlet Bahçeli'nin açıklamaları. Özetle böyle. Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyasi satranç sürüyor. Özgür Özel cephesinden toplu istifa hamlesi geldi. 27 kişi parti meclis üyeliğinden istifa etti. Özel'in kurmayları parti meclisinde sayı 40'ın altına düştü, tüzüğe göre kurultay çağrısı yapılması gerek dedi. Kılıçdaroğlu cephesinden tedbir kararı varken kurultay toplanamaz cevabı geldi.
0: Elinizdeki evraklar?
2: Evet, istifalar.
6: İlk hamle Özgür Özel cenahından geldi. İddialara göre 28 parti meclis üyesi istifa etti. İstifaları CHP Genel Merkezi'ne Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Amiri Mustafa Biçer getirdi.
0: Elinizdeki evraklar?
2: Evet, istifalar.
0: Genel sekreterliğe mi bırakacaksınız?
6: Evet. CHP Genel Merkezi ise 27 istifa bilgisi paylaştı.
12: Bize ulaşan liste 27 parti meclis üyesi arkadaşımızın istifa dilekçeleri oldu.
6: Nitekim parti meclisi toplantısı 30 üye ile gerçekleştirildi. Bu hamleyle parti meclisinde üye sayısı 3'te 2'nin yani 40'ın altına indi. Özel kanadı parti tüzüğüne göre parti meclisi ve MYK'nın düştüğünü öne sürdü. Bu yüzden tüzüğe göre kurultaya gidilmesi zorunlu açıklaması yaptı.
13: Bu saatten sonra kurultayın toplanmaması suçtur. Partiyi kurultaya götürmek dışında hiçbir işlem yapamazlar.
6: Ancak Kılıçdaroğlu cephesi farklı görüşteydi.
14: PM'de 5 kişi de kalsa hayat devam eder.
12: Parti meclisinin katılanlarla yoluna devam edeceği ilgili yargı kararında var zaten. Dolayısıyla parti meclisi üye sayısının kaç olduğunun, kaç kişi kaldığının bir önemi yok.
6: CHP parti sözcüsü Müslüm Sarı, istifalarla ilgili CHP Genel Merkezi'nin alacağı karar olmadığının altını çizdi.
12: Dolayısıyla arkadaşlarımız istifalarını 36. Bölge Adliye Mahkemesi'ne sunmaları gerekiyor ve O adliye mahkemesi de kendi değerlendirmesini yaparak onu kendi sisteminden ilan edecek.
6: Sarı, kurultay kararı için mutlak mutlak kararının kesinleşmesi gerektiğine işaret etti.
12: Olağanüstü kurultayla ilgili bir takvim belirleme zorunluluğu var. Ancak mevcut karar kesinleşmediği için bu tarihi öngöremiyoruz.
6: Sarı, kurultay kararı alamasalar da kongre sürecini başlatmaya bir engel olmadığını belirtti. Süreci başlatacakları mesajı verdi. Öte yandan disipline sevk edilen Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekilliği görevleri sona erdi. Gökhan Günaydın Anayasa Mahkemesi önündeydi. MYK'nın doğrudan disipline sevk etkisi yok dedi. Bunu grup başkan vekilliğini boşaltmak için hukuksuz bir girişim olarak niteledi. O sözlere parti meclisi toplantısı sonrası CHP parti sözcüsü Müslüm Sarı'dan cevap geldi.
12: Şu an itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin parlamentoda sadece bir tane grup başkan vekili var. İki yer boşalmış durumda. Bu boş koltuklara ilişkin nasıl bir değerlendirme yapılacağı, yani bunların kimler olacağı zaten Sayın Genel Başkan'ın takdirinde.
6: Müslüm Sarı iki grup başkan vekilliği için MYK'da değerlendirme yapılacağını belirtti.
8: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş CHP'de yaşanan krize ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin herhangi bir partinin iş meselesine taraf olması mümkün değildir dedi. Kurtulmuş, meclisteki genel başkanlık odası krizi ve ihraç talebiyle disipline sevk edilen grup başkan vekilinin durumuyla ilgili de ilk kez konuştu.
15: Bu tartışmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi asla tarafı değildir, olamaz, olmayacaktır.
6: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan tartışmaları değerlendirdi. Biz bu olayın tarafı değiliz dedi.
15: Hiçbir hata yapmadan süreci yönetmeye çalışıyoruz.
6: CHP'de yaşanan grup salonu krizi, ihraç talebiyle disipline sevk edilen grup başkan vekillerinin durumu, mecliste genel başkanlık makamını kimin kullanacağı tartışması, Kurtulmuş bütün bunların Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç meselesi olduğunu vurguladı.
15: Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu tartışmaları bir an evvel geride bırakarak kendi aralarında oluşturacakları mutabakatlarla partinin kurumsal kimliklerini en iyi şekilde korumalarını tavsiye ve temenni ederim.
6: CHP Grup Başkan Vekilleri Ali Mahir Başarır'la Gökhan Günaydın kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Genel merkezde meclise bu iki ismin artık grup başkan vekili olarak görev yapamayacağını bildirdi. Kurtulmuş bu duruma ilişkinde ilk kez konuştu.
15: Meclisin iç tüzüğü, partilerin kendi tüzükleri, parti meclis gruplarının grup iç yönetmelikleri, bunlar çerçevesinde karar veririz. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin herhangi bir partinin iç ihtilafında taraf olması asla mümkün değildir.
6: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in mecliste kullandığı makam odasının da boşaltılmasını istedi.
15: Büyük resmin içerisinde detaydır. Büyük Millet Meclisi Başkanlığı atması gerektiği adamı atması gerektiği zaman ve o şekilde atar. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Arada bir çelişki varsa, arada bir tartışma varsa bu tartışmanın tarafı, bu çelişkinin tarafı Türkiye Büyük Millet Meclisi değildir.
6: Kurtulmuş yaşanan süreçle ilgili taraflara sükunet tavsiyesinde bulundu.
15: Asla düşünülemez. Herhangi bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni taraflardan birisinin kendi tarafına çekme çabaları da hiçbir şekilde sonuç vermez.
8: Ve Milliyet Gazetesi'nden getirelim. CHP'de hamle oyunları. Kılıçdaroğlu'nun ilaç hamlesine Özel'den istifa yoluyla olağanüstü kurultay yanıtı geldi. PM'nin ilk toplantısı öncesi Özgür Özel destekçisi 27 üye PM'den istifa etti. Genel merkeze MYK'da 9 milletvekilini ihraç talebiyle disipline sevk etmesine, Grup Başkanı Özel'in kanadı istifa yoluyla parti meclisini düşürerek olağanüstü kurultayı zorunlu kılma formülüyle yanıt verdi. Özelci 27 üye dünkü PM öncesi görevlerinden istifa etti. Özel kanadı PM'nin üye sayısının tüzükte belirlenen 40 eşiğini aldığına indiğini belirtip genel merkeze 45 gün içinde olağanüstü kurultay toplamak zorunda olduğunu iddia etti değerli izleyiciler. Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Bülent Yücetürk'te olağanüstü kurultay kararı alınmazsa Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının devreye girip girmeyeceğine ilişkin tüzüğe göre bir partinin organı düşüyor. Bir parti organsız devam edebilir mi demez. Tüzük hükmü gereği Yargıtay Başsavcılığı ihtar çeker. Herhangi bir PM üyesi de hukuk mahkemesine dava açar, mahkeme verir kararı diyor değerli izleyiciler. Peki tüzük ne diyor? Cumhuriyet Halk Partisi'nde partilik bir tüzüğü meclis başkanıyla birlikte 61 üyeden oluşuyor. Mutlak mutlak kararıyla Kılıçdaroğlu döneminin PM'si yeniden iş başına gelmişti. Ancak istifalar, tutuklamalar ve vefatlarla yedeklerle birlikte PM'nin üye sayısı 57'ye düşmüştü. Tüzükte tüm yedekler çağrıldıktan sonra üye sayısının 40'ın altına düşmesi halinde parti meclisi için seçim yapılmak üzere genel başkanın 45 gün içerisinde kurultayı toplantıya çağırması hükmü var. Özgür Özel'in eski şoförü çarşamba günü düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı ve aynı operasyondan gözaltına alınan bir kişi çıkar amaçlı suç örgütü üyesi olmak ve rüşvet aracılık etmek suçlarından tutuklandı.
16: Aldım yanıma canımdan çok sanırım. Sevdiğim sevgilimi. Düştüm ava yollarına.
17: İstanbul'dan Manisa'ya uzanan soruşturmada gözaltına alınmıştı. Özgür Özer'in eski şoförü tutuklandı. Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeler doğrultusunda İstanbul'dan yürütülen soruşturmanın yeni durağı Manisa olmuştu.
18: İkimiz gidiyoruz güzel günlere.
17: Rüşvet ve çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması ve Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ayrıca yürütülen soruşturma kapsamında Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesinde adını geçirdiği Demirhan Gözaçan'la birlikte hareket ettikleri tespit edilen iki kişi daha gözaltına alınmıştı. Biri Şehzadeler AŞ Genel Müdürü Cem Yüzer'di. Yüzer, Özgür Özer'in eski makam şoförüydü. İkinci isim de Anıl Demir'di. Demir de Demirhan Gözaçan'ın şoförüydü.
19: Gerçekten çok seviyorum. Ve de bir yıl sonra ben Doğru'ya çocuk yapacağım. Hem de bir tane değil, iki tane.
17: Gözaltı işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Çıkar amaçlı suç örgütü üyesi olmak ve rüşvete aracılık etmek suçlarından tutuklanmalarına karar verildi.
8: Kırıkkale Keskin Belediye Başkanı Ekmel Çonger rüşvet alma suçundan 5 yıldan fazla ceza almış. İçişleri Bakanlığı Çonger'in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
20: Tüm Türkiye'deki hemşehrilerimizi, vatandaşlarımızı burayı görmeye davet ediyorum.
17: Rüşvet alma suçundan yargılandığı davada 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. AK Partili Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı.
21: Bu millete hizmet edeceksek hayırlıysa Cenab-ı Allah bize nasip etsin.
17: Kırıkkale'nin Keskin Belediyesi'ne yönelik soruşturma açılmıştı. Açılan davada AK Partili Belediye Başkanı Ekmel Çonger ve bir müteahhit hakim karşısına çıkmıştı.
22: İmkanların ne kadar olmasa da zorlayarak Keskin'de ihmal edilmiş yatırımların bir bir yapmaktan gurur duyuyoruz.
17: Mahkeme heyeti Ekmel Çonger'i rüşvet alma suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanık müteahhit ise rüşvet verme suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı.
20: Tüm Türkiye'deki hemşehrilerimizi, vatandaşlarımızı burayı görmeye davet ediyorum.
17: Çonger, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.
21: Bu millete hizmet edeceksek hayırlıysa Cenab-ı Allah bize nasip etsin.
8: Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse Yargıtay üyeliğine seçildi. Gözler şimdi Ankara Başsavcılığına yapılacak atamaya çevrildi. Kulislerde konuşulan isim ise Adalet Bakan Yardımcısı Burak Ceyhan.
6: Yargıtay ve Danıştay üyeliğinde koltuklar boşaldı. Hakimler ve Savcılar Kurulu da yeni isimler için harekete geçti. Kurul Yargıtay üyeliği için Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse'yi, Danıştay üyelikleri için Gülten Atipoğlu ve Recep Yılmaz Korkmaz'ı seçti. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek 3 isim için tebrik mesajı yayımladı. Ankara Adliyesi'nde Gökhan Karaköse'ye veda töreni düzenlendi.
23: Hakkınızı helal edin. Allah'a ısmarladık. Başsavcımız helal olsun.
6: Karaköse'nin Yargıtay üyeliğine seçilmesinin ardından gözler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına çevrildi. Başkent kulislerinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı için Adalet Bakan Yardımcısı Burak Ceyhan'ın ismi öne çıkıyor.
8: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni perde açıldı. Kenan Doğulu ile eşi Beren Saat, Berdan Mardini, Enis Arıkan gibi isimlerin bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. CHP'li Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker ve Keçiören eski belediye başkanı Turgut Altınoğlu'nun damadı da gözaltına alındı.
24: Kenan Doğulu!
25: Yılın ikonuna bu ödülü verdiğim için çok mutluyum.
26: Ölüyorum anlasana! Gözlerimin önünde birbirlerini seviyorlar.
17: Kenan Doğulu ve Beren Saat çiftinden ünlü şarkıcı ve türkücülere...

0: Sosyal medya fenomenlerinden, manken ve iş insanlarından birçok isim uyuşturucu soruşturmasından gözaltına alındı.
1: Bence şahane oldu. Afişi görünce inanmayacaksınız. Kostümüm falan şahane.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni bir operasyonun düğmesine bastı. Operasyon kapsamında eş zamanlı baskınlarda Kenan Doğulu ve eşi Beren Saat, ünlü şarkıcılar Ayşe Hatun Önal, Berdan Mardini, Yaşar İpek, oyuncu Enis Arıkan, sosyal medya fenomenleri, manken ve iş insanları hakkında gözaltı kararı

0: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması değerli izleyiciler. Bu defa Beren Kenen Berdan diyor. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltından 23 kişiden 10 için tutuklama talep edildi. Beren Saat, Kenan ve Ozan Doğulu, Berdan Mardini, Kerimcan Durmaz ile CHP'li Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan'ın da aralarında olduğu şüphelilerden saç örneği alındı. Bu isimler değerli izleyiciler, onlar da adli kontrol istendi onlara. Kimilerine imza, kimilerine yurt dışı, 10 kişi için tutuklama talebi var. Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur yaklaşık 6 aydır tutukluydu. Timur adli kontrol şartıyla dün tahliye edildi.
1: Bu şekilde giderse bitmeyecek, biz bitirtmeyiz.
2: Galatasaray camiasının beklediği haber geldi. Erden Timur tahliye edildi.
1: Adalet arayanlar, idealist insanlar hiçbir şeyden korkmaz.
2: Galatasaray'ın eski sportif AŞ başkan vekili bahis ve şike soruşturmasında gözaltına alınmıştı.
3: Belli ki net bir operasyon var.
2: Timur 29 Aralık'ta suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçlamasıyla tutuklanmıştı.
3: Hepimiz incelenelim dedik. Hepimizin banka hesapları incelensin. Bu iş başka türlü çözülmez.
2: Yaklaşık 6 aydır cezaevindeydi. Galatasaray'ın eski yöneticisi hakkında mahkeme tahliye kararı verdi.
3: Artık şampiyonluk meşalesi yandı bir kere.
2: Erden Timur için yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı uygulandı.
4: Ticaret hayatına diyor. Geceleri uykularını uyuyamayacaksın dedi.
5: O kısımları demedim başkanım.
4: Demedim lan.
0: Mesafe değişiyor, taktik değişiyor ama fahiş ücret hırsı bir türlü değişmiyor. Maalesef İstanbul'u mesken tutan taksiciler için turist demek, ayaklı döviz demek. En son Arnavutköy'de yine benzer bir oyun sahnelenmişti. Fahiş fiyat isteyen taksiciye öyle bir ceza kesildi ki ibretlik cinse.
6: Оставляют счетчик 4000 лир. Обычная поездка стоит 2000.
2: Kurnazım diye geçindi, turisti gözüne kestirdi ama baltayı taşa vurdu. İstediği fahiş parayı alamadığı gibi tam 140 bin lirasından oldu.
7: Kapıyı kapatın.
2: Burası İstanbul, turistlerin akın ettiği metropol ama bazı uyanık taksiciler için durum farklı. Onlara göre turist demek ayaklı döviz demek. Daha geçtiğimiz günlerde Karaköy'den aldığı Amerikalı fenomen müşterisini Taksim'e götüren o fırsatçı taksici 5 dakikalık yola tam 7300 lira almıştı. Taksiciye 95 bin lira para cezası kesilmiş, şoför kartı süresiz olarak iptal edilmiş ve tutuklanmıştı. Ama belli ki bu ceza diğer fahişçilere ders olmamıştı. Bir diğer vakada İstanbul Havalimanı'nda yaşanmış, 40 kilometrelik yolda turistten tam 5 bin lira fazla koparmışlardı.
8: Şu gördüğünüz slip 6780 TL bizim otelimizde kalan misafirimiz yabancı turist Karaköy'den taksiyle Arnavutköy'e taksici bu rakamı almış.
2: Ve son perde bu kez hedefte Arnavutköy'den Fatih'e gitmek isteyen bir turist vardı. Uyanık taksici yolculuk bitiminde tam 4300 lira talep etti. Turist oyuna gelmedi. Fahiş fiyata anında itiraz etti. Köşeye sıkışan taksici bu kez indirim yaptı. O taksici gözaltına alındı. Otomobillerde taksimetre kullanmamakla emniyet kemeri kullanmamak maddelerinden toplam 140.500 lira idari para cezası uygulandı. Ceza puanını aşması nedeniyle sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alındı. Taksi şoförünün aracı da trafikten men edildi.
7: Kapıyı kapatın.
2: Emniyetteki işlemleri tamamlanan taksici dolandırıcılık suçundan dosyası tamamlanarak gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakıldı.
7: Kapıyı kapat. Bro, okay, no problem.
0: Amerika ile İran arasında masa neden bir türlü kurulamıyor? Süreç nerede tıkandı? Uzmanlara göre bunun 4 temel nedeni var.
2: ABD ve İran her ikisi de hem savaşa hem anlaşmaya her an hazır. İki tarafta hem kararlı hem ne yapacağını bilmiyor. Giderek kronikleşen bu belirsizliğin nedeni ne? ABD ve İran anlaşmakta neden bu kadar zorlanıyor? Uzmanlara göre bunun 4 temel nedeni var. İlk neden İran, Tahran'a göre ateşkes savaşın asıl sorunlarını çözmüş değil. ABD yaptırımları sürüyor. İran limanlarına yönelik baskılar devam ediyor. İsrail de Lübnan'daki saldırılarını durdurmuş değil.

0: Bu nedenle Tahran silahlar sustu ama baskı sürüyor görüşünde. İkinci nedense İsrail. Tel Aviv, İran'ı bölgede güçlendirecek herhangi bir anlaşmayı tehdit olarak görüyor. İsrail'in güvenlik kaygıları olası bir anlaşmada göz ardı edildiğinde Tel Aviv süreci derhal sabote ediyor. Nitekim son günlerde ABD'nin dur uyarısına rağmen İsrail'in Lübnan'a saldırıyı sürdürmesi Tel Aviv'in amacını ortaya koydu. İsrail'e dair bu öngörüyü doğrular nitelikte bir açıklama Türkiye'den geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, hem ABD'liler hem de İranlılar savaşın sona ermesini istiyor ancak İsrail anlaşmanın çıkarlarına uygun olmadığını düşünüyor dedi. Üçüncü nedense tansiyonu yükseltmenin ABD ve İran arasında artık bir pazarlık aracı haline gelmesi. İran yönetimi yıllardır süren yaptırımları askeri baskılara ve bölgesel kuşatmaya rağmen ayakta kaldığını düşünüyor. Uzmanlara göre İran çatışmayı büyütmekten çok karşı tarafa maliyet yüklemeye çalışıyor. Amaç müzakere masasına daha güçlü oturmak. Dördüncü ve en kritik başlıksa ABD. Washington bir yandan İsrail'in güvenliğini ve bölgedeki üstünlüğünü korumak istiyor. Diğer yandan ABD İran'la doğrudan ve maliyetli bir savaşa sürüklenmek de istemiyor. Bu iki hedefse birbiriyle uyum göstermiyor. Şimdi ABD'nin önünde iki tercih var. Ya İsrail'i daha temkinli davranmaya zorlayacak ya da Tel Aviv'e desteği sürdürerek sonu belirsiz bir savaş riskini göze alacak.
1: Merkez Bankası yılın 4. faiz kararını duyurdu. Politika faizi %37'de sabit kaldı. Karar metninde enerji fiyatlarında oynaklık ve yüksek seyir sürmektedir ifadelerine yer verildi.
0: Milyonların beklediği açıklama geldi. Haziran ayında da faiz kararı değişmedi. Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararını açıkladı. Politika faizi %37'de sabit tutuldu. Kurul Ocak ayındaki yılın ilk toplantısında politika faizini 1 puan indirerek %38'den %37'ye çekmişti. Mart ve Nisan ayında faizi sabit tutan Merkez Bankası Haziran ayında da kararını değiştirmedi. Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını %40'ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise %35,5'ta sabit tuttu. Merkez Bankası'nın karar metninde enerji fiyatlarındaki oynaklık ve yüksek seyirin sürdüğü vurgusu yapıldı.
2: Jeopolitik gelişmeler eşliğindeki belirsizlikler neticesinde enerji fiyatlarında oynaklık ve yüksek seyir sürmektedir. Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.
1: Ve Türkiye Gazetesi'nden bir haber getirelim emeklilerle ilgili. Meclis karar verirse emekliye zam yapılır. Şimşek emekli zammı için meclise adres gösterdi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek emekli maaşlarının artırılmasını isteyen vekillere bir düzenleme gündeme gelir ve meclis karar alırsa uygularız dedi. Şimşek finansmana erişim için de sektörel bazda destek planının hazır olduğunu söyledi diyor değerli izleyiciler. Şöyle söylemiş değerli izleyiciler, yani özellikle emekli maaşları için de toplantıya katılan milletvekili neredeyse tamamı emekli maaşlarıyla asgari ücretin artırılması yönündeki taleplerini gündeme getirmiş. Bakan Şimşek emekli maaşlarında yıllar içindeki değişime dikkat çekerek 2002'de en düşük emekli aile 40 dolardı. Bugün 400 dolar civarında. Asgari ücrette de benzer bir durum söz konusu ama sonuçta emekli maaşlarıyla ilgili bir düzenleme gündeme gelirse ve meclis karar alırsa biz uygularız. Biz ne yapıyorsak meclisin aldığı kararlara göre yapıyoruz demiş ve EYT'nin de maliyetinin yüksek olduğunu ifade eden Şimşek, EYT'nin bütçe üzerindeki yükünün 1.8 trilyon liraya çıktığını da söylemiş. Ve bu haberle değerli izleyiciler bu saat dilimini tamamlamış oluyoruz. Araya gidelim, 10 dakika sonra devam edeceğiz.
3: Bambum'un sunduğu Günaydın Türkiye devam edecek.

0: Liseli Kemal Utku'yu ölüme akran zorbalığı mı götürdü? 16 yaşındaki Kemal Utku Taş, İzmir Yıldız Tınaz İzmirlioğlu Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisiydi. Kemal Utku, geçtiğimiz yıl Kasım ayında yüksekten düşme sonucu hayatını kaybetti. Kemal Utku Taş'ın olay öncesi gittiği okul gezisinde akran zorbalığına uğradığı iddiası gündeme geldi. Ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gezideki 4 öğretmen hakkında soruşturma izni verildi. Adli Tıp Kurumu raporu da dosyaya girdi. Soruşturma sürüyor. Washington'da alarm seviyesi yükseldi. ABD Savunma Bakanlığı'nın merkezi Pentagon'da şüpheli bir durum nedeniyle acil durum protokolleri devreye sokuldu. Amerikan medyasına göre binada tehlikeli madde alarmı verildi. İhbarın ardından kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere müdahale eden KBRN ekipleri harekete geçti. Pentagon sözcüsü Shor Parnell, binadaki sistemlerde bir hava kalitesi sorunu tespit edildiğini açıkladı. Sorunun kaynağı belirlenene kadar önleyici tedbirlerin uygulandığını belirten Parnell, etkilenen katlarda sığınma ve koruma protokollerinin devreye alındığını söyledi. Olay yerine Pentagon Kuvvet Koruma Ajansı'na bağlı özel ekiplerle Arlington İtfaiyesi sevk edildi. Binada kapsamlı inceleme başlatılırken havadaki olası tehlikeli maddelerin tespiti için ek testler yapıldığı bildirildi. Testlerin 1 ila 2 saat sürmesi beklenirken güvenlik personelinin gaz maskeleri ve tam koruyucu kimyasal kıyafetlerle görev yaptığı belirtildi. Olayla ilgili herhangi bir yaralanma ya da tehlikeli maddeye maruz kalınması ile ilgili resmi açıklama yapılmadı. Ancak Pentagon'daki hareketlilik başkent Washington'da güvenlik birimlerini alarma geçirdi.
1: TGRT FM.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek.

0: futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Şimdi reklamlar.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
4: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili serviste

0: reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
2: Buyurun.
3: Ben miyim?
2: Evet.
3: Hayırlı günler Osman dede.
4: Hayırlı günler efendim, buyurun.
3: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum. Ne yapabilirim?
0: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
5: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz. TGRT FM.
6: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.
0: TGRT FM Haber.

0: Günaydın değerli izleyiciler. Cem Küçük'le Günaydın Türkiye devam ediyor. İkinci bölümdeyiz. Saatlerimiz 7.46'yı gösteriyor. Bu saat diliminde de önemli haberlerimiz var. Hemen başlıklarımızı ekranlarınıza getirelim, neler var diye sonra gündemimize geçelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu yönetimindeki soykırımcı İsrail'e tepkisini sürdürdü. İsrail hükümeti fitne üretim fabrikasına dönüştü dedi Erdoğan. Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlara hesap verecek ifadesini kullandı. Ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan Rum yönetimine sert uyarı. Milli Savunma Bakanlığı haftalık toplantısında Akdeniz ve sınır güvenliğine dair net mesajlar verdi. Güney Kıbrıs Fransa askeri anlaşmasına sert tepki gösterildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en sert cevap verme gücüne sahip olduğu vurgulandı. Atina'nın taciz iddiaları da net bir dille yalanlandı. Ve özel cephesinden toplu istifa hamlesi. CHP'de siyasi satranç sürüyor. Özgür Özel cephesinden toplu istifa hamlesi geldi. 27 kişi parti meclis üyeliğinden istifa etti. Özel'in kurmayları parti meclisinde sayı 40'ın altına düştü. Tüzüğe göre kurultay çağrısı yapılması gerek dedi. Ve Erden Timur 6 ay sonra tahliye edildi değerli izleyiciler. Galatasaray'ın eski yöneticisiydi Erden Timur. 6 aydır tutukluydu yasa dışı bahis iddialarıyla. Timur adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Ve Merkez Bankası faizi değiştirmedi. Merkez Bankası yılın 4. faiz kararını duyurdu. Politika faizi %37'de sabit tutuldu. Karar metninde enerji fiyatlarında oynaklık ve yüksek seyir sürmektedir denildi. Evet değerli izleyiciler, önemli haberlerimiz var. Hepsini size aktaracağız. Söz Sizde etiketiyle görüşlerinizi bize yazın. Biz de ekranlara getirelim ve başlayalım.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yüksek öğrenim öğrenci yurtlarında %35'e varan zam yapıldı. Aylık 2850 lira olan ücret 3840 liraya çıkarıldı. Az sonra. Dolandırıcılıktan terör suçlarına kadar birçok yasa dışı faaliyette kullanılan açık hatlara karşı yeni dönem başlıyor. Yeni düzenleme ile birlikte sahipsiz hatların kapatılacağı açıklandı. Az sonra. Ekonomik sıkıntılar sürerken Almanya'dan dikkat çeken bir karar geldi. Milletvekilleri maaşlarına yapılması planlanan yaklaşık 500 euroluk zamı reddetti. Kararın gerekçesi ise vatandaş fedakarlık yaparken siyasetçiler de sorumluluk almalı oldu. Habere dair aradığınız ne varsa gazeteci Cem Küçük sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası Günaydın Türkiye'de olacak. Az sonra.
0: Dünya Kupası'na katılan milli takıma bir destek de AK Parti'den geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan isteği üzerine özel olarak hazırlanan marş milli takıma hediye edildi.

0: Klipte futbolcuların sahadaki unutulmaz anları, tribünlerdeki coşku ve gurur dolu görüntüler yer aldı. Biz korkmayız ondan bundan. Dünya Kupası yolunda tüm Türkiye'nin dileği aynı, zafer. Bunun içinde tek yürek ve tek ses olundu.
1: Bu topraklar göğsümüzde, ay yıldız var göğsümüzde, ay yıldız var.
2: Hayalleri yarım kaldı. Ağrı'da mobbing ve şiddete maruz kaldığı iddia edilen 24 yaşındaki anaokulu öğretmeni Irmak Ayşe Koparan, geride kendi elleriyle yenilediği sınıfını ve feryat niteliğindeki ses kayıtları bırakarak hayata veda etti. Genç öğretmen İzmir'de gözyaşlarıyla toprağa verildi.
3: Hayalleri ve geleceğe dair tüm umutları yarım kaldı. Çok sevdiği mesleğinde iddiaya göre baskı, mobbing ve şiddete maruz kaldı. Henüz 24 yaşında hayata veda eden Irmak öğretmen gözyaşlarıyla sonsuzluğa uğurlandı. Ağrı'da Soğanlı Tepe İlkokulu'nda ana sınıf öğretmeni olarak görev yapan öğretmen Irmak Ayşe Koparan evinde ölü bulunmuştu. Gidişinin ardından ortaya çıkan ses kayıtları, maruz kaldığı psikolojik ve fiziki şiddeti acı bir çığlık gibi gün yüzüne çıkardı.
4: Sonra mobbingler, işte sizin dediğiniz gibi, şimdi Nisan ayındayız, Eylül ayının planını istiyor. Telefonu arıyor, bir şeyler diyor. Şey diyor, sen basit bir insansın, sıkıntılısın gerçekten, herkese tartışıyorsun. Ben diyor ki, sen çocukluğunda ne yaşadın acaba, sende aşağılık psikoloji.
3: Zulüm sadece psikolojik değildi. Şiddet uygulayan okul müdürü Melahat İleri hakkında tutulan resmi tutanak ortaya çıktı. O tutanakta tanık olarak müdür yardımcısı ve iki öğretmenin de imzası vardı.
4: Milli Eğitim beni alıyor, onu bırakıyor ve beni hocam işte böyle ulaşımsız okula veriyor. O hala kendi yerine ve karşılaştığımızda kadın benim yüzüme bakıp kahkaha atıyor. Ben öyle derken hocam bana tokat attı. Ben de hocam onu uzaklaştırmaya çalıştım. Bir tane daha tokat attı.
3: Soruşturma derinleşirken eski erkek arkadaşı Berat Aslan'ın ifadesi dosyaya girdi. Aslan olaydan bir gün önceki son görüşmelerini aktardı.
5: Kendisine ne yaptığını sordum. Kitap okuduğunu söyledi. Telefonun neden kapalı olduğunu sordum. Görüşmenin sonunda yeter artık bittim diyerek telefonu kapattı.
3: Aslan genç öğretmenin daha önce de kendini öldürmeye çalıştığını iddia etti.
5: Daha önce de ilaç içerek intihar girişiminde bulundu. O zaman kendisine ben müdahale ederek sağlık ekiplerine haber verdim.
3: Aslan ifadesinin ardından serbest bırakılırken genç öğretmenin cenazesinde de gözyaşları sel oldu. Sevenleri ve meslektaşları son görevdeydi. Ailesi tabut başında ayakta duramadı. Genç öğretmen dualarla toprağa verildi. Ardında geçen yıl kendi elleriyle yenilediği ana sınıfının görüntüleri ve yarım kalan hayallerini bıraktı.
2: İBB'nin yüksek öğrenim öğrenci yurtlarında aylık 2850 lira olan ücret 3840 liraya çıkarıldı. Karar İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alındı.
3: AK Parti hayır, CHP'li meclis üyeleri ise evet oyu kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi öğrenci yurtu ücretlerine %35'e varan zam yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Haziran ayı 3. oturumu Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi. Mecliste İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü'nün 2026 yılı revize ücret tarifesi görüşüldü. Teklifte yüksek öğrenim öğrenci yurtlarında aylık 2850 lira olan ücretin %35 artışla 3840 liraya yükseltilmesi istendi. Mecliste yapılan oylamada İBB öğrenci yurtu ücretlerine zam teklifi AK Parti'nin hayır oyuna karşı CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi. Zam 1 Eylül 2026 tarihinden itibaren geçerli.
2: A Milli Takımı Dünya Kupası ihtimalleri hesaplandı. Bizim çocuklara grup liderliği için %33 ve şampiyonluk için %1 şans verildi. Dünya Kupası'nda şampiyonluk için favori olarak İspanya gösterildi.

0: Dünya Kupası istatistiklerle simüle edildi. Şampiyonluk ihtimalleri hesaplandı. Opta tarafından hazırlanan rapora göre Türkiye'nin tur şansı belirlendi. Bizim çocukların grup lideri olma ihtimaline %33.79 şans verildi. Son 32 için %78.45 ve son 16 için %41.48 ihtimal belirlendi. Türkiye'nin çeyrek final şansı %18.94, yarı final ihtimali %7.56 olarak hesaplandı. A milli takımın final için %2.94 ve şampiyonluk için %1 şansı olduğu raporda yer aldı. Yerlerimizin bu sesi dinlesin, hep seninleyiz Türkiye. 2026 Dünya Kupası için son Avrupa şampiyonu İspanya favori gösterildi. Matadorlar %16.06 ile en yüksek şampiyonluk ihtimaline sahip oldu. Fransa %13.53 ile ikinci, İngiltere %10.49 ile üçüncü oldu. Son Dünya Kupası şampiyonu Messi ile Arjantin %9.58 ile dördüncü, Ronaldo'lu Portekiz ise %7.65 ihtimalle beşinci sırada yer aldı.
1: Merkez Bankası faizi %37 sabit tuttu. Kapalı çarşıda ise altın tabelası düşüşe geçti. Altın 28 haftanın en düşük seviyesinde.
2: Ev satıp aldım, biraz değerlenir ve yeniden başka bir ev alırım diye.
0: Düşündüğü gibi olmadı. Altın adeta çakıldı.
2: 1 milyon zarardayım.
3: Altın bir çıktı, bir de düştü.
4: 6000'in altına düştü.
0: 28 Ocak'ta 8000'e yükselmişti gram altın. Haziran ayında 28 haftanın en düşük seviyesine geldi. Düşmesine rağmen kapalı çarşı boştu.
5: 8000'leri görmüştü. Şimdi sanırım 6000'e kadar düşmüş.
0: Gram altın 5900'lere kadar indi. Gün içinde 6084 seviyelerindeydi. Ons altında 4080 dolardan güne başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi %37'de sabitlerken altın tabelaları düşüşte sabitlendi.
4: %40 düştü altın ya.
6: Daha da piyasada düşüş bekleniyor.
0: ABD istihdam verileri, FED beklentileri, ABD-İsrail-İran savaşı. Bölgede piyasalarda bir kez daha belirsizlik hakim.
3: Kimi altın daha da yükselmeden almak için evini sattı, altına yatırdı. Kimi elindeki avcundakini altına verdi.
7: 8 bin liradan aldım. Şu anda 6130 liradan bozduracağım. Ev alacağız, onun için bozduruyoruz. 500 bine yakın bir zarar var.
2: Dalaman'da bir yazlık ev alma düşüncesiyle sattım. Savaş ortamı vesaire, normalde altın artar.
0: Bu sefer artmadı. O da sebebini merak ediyor. İşte cevabı.
8: Petrolü çok etkiledi. Enflasyon yukarı çıktı. Altın da aşağı doğru yönelme oldu.
4: Şu anda 6,5 ile 5,70 arasında bir bant göreceğiz.
6: Alım da yok. Düşecek endişesi var çünkü.
3: Burası altın alımı için kuyrukların olduğu o bölge. Altının düşmesine rağmen bu sefer kuyruklar yok. Çünkü artık endişe ya daha da düşerse.
9: Daha da düşecek.
10: Altın alınır, her zaman dursun kenar. Bence tabii ki alınır. Türk kadını olarak seviyoruz altını.
11: Kıbrıs'ta altın ucuzladık, dedik altın almaya gidelim.
12: Korkuyordum düğün yapmadan önce, altınlar bayağı yükselmişti. Ama şu an içime bir rahatlık geldi. Düğünden sonra tekrar fırlayabilir.
1: Yazın bereketi tezgahlara yansırken domates fiyatlarında görülen düşüş tüketiciyi bir nebze rahatlattı. Sıcakların etkisiyle domatesin kilosu Antalya'da 15 liraya kadar düştü. Domates, biber, patlıcan.
13: Domates, biber, patlıcan. Domatesi tabii ki sevmeyen kim ki? Herkes sever. Sen de seversin, ben de severim.
14: Domates severim. Fiyatların düşmesi tam mevsimi olduğu için.
15: Tam bulaşma zamandır. Daha da bulaşacak.
0: Yaz mevsiminin habercisi, mutfakların vazgeçilmezi.
13: Salatada kullanırız, turşuda kullanırız, yemeklerde kullanırız.
0: Domates üretiminin artmasıyla birlikte tezgahlarda da hareketlilik başladı. Mayıs ayında İstanbul'da kilosu 90 liradan başlayıp 250 liraya kadar çıkan domatesin fiyatı ne durumda?
3: Kahvaltıda, salatada, yemeklerde yaz ayının vazgeçilmezi. Sıcaklarda başladı, domates fiyatları düştü. 2 telli Perşembe pazarında domatesin kilosu 40 liradan başlıyor, 50 liraya kadar çıkıyor.
0: Normal ve salkım domates 40 lira, pembe domates 60 liradan alıcı buluyor. Lüks tüketim sayılan çeri domates ise kalitesine göre 110 lirayla 330 lira arasında satışa çıkıyor.
9: Pahalı. 2 kilo alacağımıza 1 kilo alıyoruz.
0: Domatesin üretim merkezi Antalya'daysa tablo daha da dikkat çekici. Bir ay önce 50 ila 144 lira arasında değişen domates fiyatları şimdi 15 ila 30 lira bandına kadar geriledi. Pembe domates 20 ila 50 lira, kokteyl domates ise 20 ila 45 lira arasında satılıyor. Ancak halden 15-30 lira bandında çıkan domates market ve pazarlarda tüketicinin karşısına 50-60 lira seviyelerinde ulaşıyor. Çeri domatesin fiyatı ise 100 ila 150 lira arasında değişiyor. Domates, biber,
1: patlıcan. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu yönetimindeki soykırımcı İsrail'e tepkisini sürdürdü. İsrail hükümeti fitne üretim fabrikasına dönüştü dedi Erdoğan. Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlara hesap verecek ifadesini kullandı.
16: İsrail mevcut yönetim altında ham maddesi sadece kan ve gözyaşı, sadece istikrarsızlık ve kaos olan bir fitne üretim fabrikasına dönüşmüştür.
0: Hedefinde katliamcı İsrail hükümeti vardı. Netanyahu'ya bir kez daha sert tepki gösterdi. Akıbeti diğer zalimler gibi olacak dedi.
16: Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar eninde sonunda döktükleri kanın hesabını verecek. Bugün Hitler'in yolundan gidenler unutmasınlar ki böyle devam ederlerse akıbetleri de tarihteki diğer zalimler gibi olacaktır.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan külliyede düzenlenen Türk Kızılay ödül töreninde konuştu. Kızılay'ın 3 yıldır İsrail'in soykırımına maruz kalan Gazze'de yaptığı yardımlara değindi. 26 bin tona aşkın insani yardım malzemesinin bölgeye ulaştırıldığını açıkladı.
16: Kızılay Filistin'de, Irak'ta, Suriye'de ve daha pek çok yerde yürüttüğü çalışmalarla kardeşlerimizin sadece kalplerine değil zihin ve hafızalarına da kazınmıştır.
0: Erdoğan geçtiğimiz sene Türk Kızılay'ın 3 milyon ünite kan bağışıyla rekor kırdığını söyledi. ProTürk projesiyle kandan elde edilen kritik ilaçların Türkiye'de üretileceğini belirtti.
16: ProTürk projesiyle kandan elde edilen kritik ilaçları artık ülkemizde üreteceğiz. Bu ilaçları kanser, travma, yanık, bağışıklık sistemi hastalıkları ve hemofili gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanacağız. Bu ilaçlarda dışa bağımlılığa inşallah son vereceğiz.
0: Konuşmanın ardından ödül törenine geçildi. 42 kişi ve kuruma ödülleri verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın koruması Muhsin Köse yılın kamu kurumu bağışçısı ödülünü aldı.
17: Koruma Başkanlığı Başkanı Sayın Muhsin.
18: TGRT FM. Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Şimdi reklamlar.
19: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana
20: maksimum. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
21: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, defter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
4: Baba, bu ne bayramı?
5: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: TGRT FM Haber.
4: Gündem sürüyor. Büyük kurultay öncesi bu kez de Adana İl Teşkilatı feshedildi. MHP'de ilçe ve il kongreleri hızla tamamlanacak. 7 Mart 2027'de 15. olan kurultay yapılacak. Bu önemli sürece gidilirken teşkilatlardaki değişim rüzgarı da sürüyor.
5: Bizden istifa herhangi bir küskünlüğe dayalı değildir. Farklı partilerde görülen olaylara benzer bir yapı değildir.
4: MHP teşkilat işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın Adana İl Teşkilatı'nın feshedildiğini açıkladı. Kararı sosyal medya hesabından duyurdu.
6: Önce ülkem ve milletim, son partim ve ben diyen lider.
4: MHP Adana İl Başkanlığı görevine Hakan Yıldırım atandı. Adana ile birlikte görevden alınan teşkilat sayısı 21'e yükseldi.
7: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sofya'da Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova ile ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye'nin Avrupa güvenlik mimarisinde dışarıda bırakılmaması gerektiğini belirten Fidan, Avrupa Birliği ile entegrasyonun stratejik zorunluluk olduğunu ifade etti.
4: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da temaslarını sürdürdü. Fidan, ziyaretinin ikinci gününde önemli bir diplomasi trafiği yürüttü. Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova Chamova ile bir araya geldi. Fidan, Bulgar mevkidaşı ile ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, Türkiye Petrolleri'nin Bulgaristan'daki Han Tervel sahasında petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına başlayacağını söyledi.
8: Türkiye Petrolleri bu yıl Bulgaristan'ın münhasır ekonomik bölgesinde yer alan Han Tervel sahasında petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına başlıyor.
4: Fidan, Karadeniz güvenliği için Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesinin kritik olduğunu vurguladı.
8: Karadeniz güvenliğinin uzun vadede teminatı ise şüphesiz kuzeyimizde devam eden savaşın sona erdirmesidir. Rusya ile Ukrayna arasında barışın tesis edilmesini bölgemizin huzuru için elzem görüyoruz. Türkiye olarak taraflara bu yönde etkin desteğimizi sunmaya devam edeceğiz. Beklentimiz en kısa sürede uluslararası hukuka dayanan kalıcı ve adil bir barışa ulaşılmasıdır.
4: Avrupa Birliği ile ekonomik entegrasyonun stratejik önem taşıdığını belirten Fidan, Türkiye'nin dahil olmadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağını ifade etti.
8: Avrupa Birliği'nin savunma ve güvenlik girişimlerinin güçlü bir NATO müttefiki olan ve Avrupa'nın güvenliğine katkıda bulunan Türkiye'nin de dahil edildiği kapsayıcı bir anlayışla yürütülmesi elzemdir.
4: Orta Doğu'daki gerilime de değinen Fidan, taraflara saldırıları durdurma ve müzakere masasına dönme çağrısında bulundu.
8: İki gün önce başlayan karşılıklı saldırıların tırmanma riski eğilim içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani bu gerçekten bizi endişelendirmekte. Bir an önce tarafların artık karşılıklı taarruzlarını, saldırılarını durdurup müzakere masasına dönmeleri ve bitirmeye yaklaştıkları metni bitirmelerini biz tavsiye ediyoruz.
4: Fidan ayrıca Türkiye ile Bulgaristan arasında yeni sınır kapısı ve ulaşım projelerinin de ele alındığını, Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir geçiş noktası kurulmasının görüşüldüğünü ifade etti. Bakan Fidan temasları kapsamında Bulgaristan Cumhurbaşkanı İlyana Yatova ve Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev tarafından kabul edildi.
7: Değerli izleyiciler, hemen bir haber getirelim. Gördüğünüz gibi Halkbank davası sona eriyor. Amerika'nın Güney New York Bölge Savcılığı ile Halkbank ceza davasının düşürülmesi için mahkemeye ortak başvuru yaptı. Mahkeme onayının ardından 9 yıldır süren ceza davası bitecek. 2017'de başlayan bu dava nihayet Halkbank davası bitecek değerli izleyiciler. Ve bir son dakika verelim değerli izleyiciler. Jasat öğretmen cinayeti failini Almanya'da yakalatarak Türkiye'ye getirdi. Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde görev yapan öğretmen Özgür Ekinci'yi öldüren ve olayın ardından yurt dışına kaçan Ramazan Ağaçanlı'nın Almanya'da yakalanarak Türkiye'ye iadesi sağlandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASA ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında cinayet zanlısının izine Almanya'da ulaşıldı. Yapılan soruşturmada cinayetin borç alacak meselesinden kaynaklandığı tespit edildi. Failin yakalanması amacıyla sürdürülen çalışmalar neticesinde 21 Ocak tarihinde Ramazan Ağaçanlı hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. JASAT ekipleri Interpol Europol Daire Başkanlığı ve Alman Interpol birimleriyle koordine olarak çalışmalarını sürdürdü. Yapılan operasyon sonucunda da Ağaçanlı Almanya'nın Frankfurt kentinde saklandığı evde yakalandı. Öğretmen Özgür Ekinci'yi 8 el ateş ederek öldürdüğü belirlenen zanlı işlemlerin ardından Türkiye'ye getirildi. Failin peşini bırakmayan JASAT'lar ulusal ve uluslararası düzeyde yürüttüğü koordine çalışmalar sonucunda cinayet zanlısı adalete teslim edilerek yargı önüne çıkarıldı. Dolandırıcılıktan terör suçlarına kadar birçok yasa dışı faaliyette kullanılan açık hatlara karşı yeni dönem başlıyor. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yeni düzenleme ile birlikte kimlik doğrulama süreçlerinin güçlendirileceğini, sahipsiz hatların kapatılacağını ve bir kişi adına açılabilecek hat sayısına sınırlama getirileceğini açıkladı.
4: Açık hat dönemi sona eriyor. Sahte abonelikler tek tek tespit edilecek. Yasa dışı kullanıma geçit verilmeyecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, kamuoyunda açık hat olarak bilinen ve dolandırıcılıktan terör suçlarına kadar birçok yasa dışı faaliyette kullanılan hatlara yönelik yeni düzenlemeleri açıkladı. 25 Haziran'da yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyi anlattı.
1: Abonelik başvurularında kişinin kimlik belgesinin geçerli olduğu ve başvuru yapan kişinin de belgenin gerçek sahibi olduğu yüz yüze parmak izi özeti ya da e-devlet şifresi, kimlik kartı şifresi gibi ulusal makamlarca verilmiş şifrelerle doğrulanacaktır.
4: Bakan Uraloğlu, sahipsiz hat yakın takibe alınacağını söyledi.
1: 3 ayda bir yapılacak kontrollerle ölüm, faaliyet izni iptali, fesih ve benzeri nedenlerle doğrulanamayan abonelikler tespit edilerek kapatılacak. Böylece sahipsiz hatların yasa dışı faaliyetlerde kullanılmasının önüne geçeceğiz.
4: Yeni düzenleme bir kişinin adına açılabilecek hat sayısına da sınır getiriyor.
1: Türk vatandaşları adına en fazla 6, yabancılar adına en fazla 3, turistler adına ise yalnızca bir hat açılabilecek. Bu sayıların üzerinde hattı bulunan abonelerimize 6 ay içerisinde hatlarını ücretsiz bir şekilde devretme veya feshetme imkanı tanıyacağız.
7: Enerjinin merkez üssü Orta Asya oluyor. İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Ören'in açıklamalarına bir bakalım. Atlantik Konseyi Global Enerji Forumu'nda konuşan Ahmet Mücahit Ören, küresel enerji talebindeki değişime dikkat çekti. Yapay zeka ve teknolojinin ihtiyacı için kesintisiz üretim gerekiyor. Bugün petrole talep neyse yarın elektriğe talep o olacak. Bu büyük eksen kaymasının cevabı ucuz elektriğin üretilebildiği yerlerde saklı. Faaliyet gösterdiğimiz Kırgızistan'da yaklaşık 10 gigawattlık hidroelektrik proje planlanıyor. Veri merkezleri de elektriğin üretildiği yerlerin yanına kurulacak diyor değerli izleyiciler. 12 yaşındaki Filistinli Renat Atalla, İsrail bombardımanının altında mutfağından açtığı kamerayla milyonlara ulaştı. Türk Kızılay'ın Gazze'ye gönderdiği gıda malzemeleriyle yemek yapıp video çekti. Filistin özel ödülüne layık görüldü. Ödülünü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan elinden aldı.
9: Türk Kızılay'ın Gazze'ye gönderdiği gıda kolisinden çıkan malzemelerle yemek yaptı. Dört bir yanında bombalar patlarken o anları kayda aldı. Tek amacı biraz olsun kendisine ve ailesine iyi hissettirebilmekti. Ama o video milyonlara ulaştı.
10: Aslında o koli sadece bizim için yemek malzemeleri değildi. Hazine gibi geldi. Yemek yaptım, paylaştım herkesle.
9: 12 yaşındaki Renat Attalla savaşın ortasında mutfağından açtığı kamerayla tanındı.
10: Yemek yapmayı çok seviyorum. Paylaştığım videolarla ben tüm dünyaya Gazze'deki durumu anlatmak istedim. Türkiye'den ne geldi, Türkler bizim için ne verdi diye.
9: Renat çektiği videolarla sadece yemek değil, savaşın gölgesinde hayata tutunmanın da tarifini verdi. Gazze'nin sesi olan Renat, Filistin özel ödülüne layık görüldü. Ödülünü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.
10: En zor zamanlarda bir video yaptım. Ödülü almamı bu video sağladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hediye aldığım için çok gururluyum, çok mutluyum.
9: Gazze'li Renat'ın da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir sürprizi vardı. Üzerinde Özgür Filistin yazan kendi tasarımı tişörte hediye etti.
11: Ehlen ve sehlen. Şükran. Şerbet,
10: Türkler bizim için çok önemli. Hatta benim hesabıma gelen yorumlar hep Türkiye'den geliyor.
9: Kızılay'ın Filistin Özer Ödülü, Renad'ın şahsında savaşın gölgesinde yaşam mücadelesi veren tüm çocuklara ithaf edildi.
10: Gazze'de yaşananlara çok üzülüyorum. Gazze'deki çocuklar da daha iyi şartlarda yaşasın.
11: Teşekkür ederim.
7: Ve Milliyet'ten getirelim. Eski CIA ajanı İsrail'i ihbar etti diyor. Eski CIA ajanı ve muhbir John Krakauer, Güney Kıbrıs'ta son dönemde İbranice konuşmalara sıkça rastlandığına dikkat çekerken, bir inşaat şirketinin adadaki eski bir Türk Kıbrıs köyünün %70'ini satın aldığını, burayı kapalı bir bölge haline getirdiğini de öne sürmüş değerli izleyiciler. İsrail Güney Kıbrıs'a yerleşiyor diyor. Amerika Başkanı Donald Trump vurmaya yakınım dedi, vurdu. Hürmüz kıyısındaki İran hedefleri bombalandı. Karşılığında İran Hürmüz'ü tamamen kapattı. Körfez'deki Amerikan üslerine hedef aldı. Tehditlerine bir süre daha devam eden Trump son açıklamasında saldırıları iptal ettiğini söyledi. Trump'tan peş peşe yeni açıklamalar geldi.

0: ABD-İran hattı sil baştan. Masa kurulmadan devrildi. Taraflar sıcak çatışmaya geri döndü. ABD Hürmüz kıyısında birçok İran noktasına hedef aldı. İransa yine Körfez'deki Amerikan üslerine yöneldi. Savaşın fitilini ateşleyen açıklama ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. ABD Başkanı bu kez blöf yapmadı. İran'a vur emri vermeye yakınım dedi. Peşinden yaptığı ikinci açıklamada onlara saldıracağız. Onlara çok sert bir darbe indireceğiz dedi. Trump'ın açıklamalarından kısa bir süre sonra Amerikan ordusu İran'a saldırıyı başlattı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, başkanın talimatıyla İran'a yönelik yeni meşru müdafaa saldırıları başlattık açıklaması yaptı. CENTCOM'a göre saldırılar İran'ın süregelen saldırganlığına cevap niteliğindeydi. İran basınına göre ABD uçakları ve İHA'ları Hürmüz kıyısındaki Sirik Adası, Bender Abbas, Minab'ın güneyindeki Kangan ve Hürmüzgan bölgelerindeki noktaları vurdu. İran basını toplamda 2 sivilin yaralandığını duyurdu. Ayrıca Keşme Adası ve kıyıdaki Aseluye çevresinde de patlama sesleri duyuldu. Başkent Tahran'da hava savunma sistemlerinin Amerikan mikro İHA'larına karşı devreye girdiği açıklandı. İran'ın misillemesi ise sert oldu. Önce İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapattıklarını açıkladı. Ordu bölgeden geçen her geminin vurulacağını duyurdu. Ardından Hürmüz'den geçmeye çalışan iki geminin vurulduğu iddia edildi. Bir devrim muhafızları komutanı Hürmüz'ü güvensiz hale getirenler için bölgeyi cehenneme çevireceğiz dedi. Ardından İran ordusu füzelerinin yönünü Körfez'deki Amerikan üslerine çevirdi. Önce Bahreyn'deki Şeyh İsa üssü ve Amerikan 5. filosu hedef alındı. Ardından Kuveyt'teki Ali El Salem ve Ahmet El Cabir üsleriyle Ürdün'deki Muvaffak El Salti üsleri saldırı İHA'larıyla vuruldu. Devrim muhafızları toplam 18 Amerikan askeri hedefin vurulduğunu öne sürdü. Bazı paylaşımlarda ABD'ye ait F-35, F-15 ve F-16 savaş uçaklarının bulunduğu tesislerin vurulduğu iddia edildi. Karşılıklı saldırılar yaşanırken Tahran'dan sert açıklamalar geldi. İran'ın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Tahran'ın tehdit altında masaya oturmayacağını söyledi. Trump'sa uyanır uyanmaz sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. Trump, İran'a gece saatlerinde çok sert bir darbe indireceklerini söyledi. Stratejik Hark Adası'nı ve petrol yataklarını ele geçireceklerini savunan Trump, İran'ın sonunun Venezuela gibi olacağını iddia etti. Trump, İran'ın hava savunma sistemleriyle donanmasının da tamamen yok olduğunu belirtti. Donald Trump dikkat çeken bir açıklama daha yaptı. İran'a yönelik planladığı saldırı ve bombardımanları iptal ettiğini duyurdu. Fars Haber Ajansı ise İran'la ABD mutabakat zaptı konusunda anlaşmaya varmadı açıklamasını yaptı. Daha sonra kameraların karşısına geçen Trump, önümüzdeki günlerde anlaşma imzalanabilir dedi. Trump açıklamasına şöyle devam etti.
1: İran'ın hiçbir zaman nükleer silahı olmayacağına dair anlaşmamız var. Yakında bir sözleşme imzalayacağız. Anlaşma neredeyse son halini aldı. Çok kısa sürede hallolur. Önümüzdeki günlerde imzalanabilir. Türkiye ile görüşmeler yapacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan harikaydı. Yakında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşeceğim.
2: Bir son dakika verelim değerli izleyiciler. Silivri Belediyesi'nin yönelik yolsuzluk iddiası kapsamında geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde belediye bürokratları ve iş insanlarının aralarında bulunduğu 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da gözaltına alındığı bildirildi. Tekrar edelim, Silivri Belediyesi'ne yolsuzluk iddiası kapsamında geniş çaplı bir operasyon yapıldı. Aralarında belediye bürokratları ve iş insanlarının da bulunduğu 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da gözaltına alınan isimler arasında. Amerika Başkanı Donald Trump'ın İran'ın enerji kalbi olarak görülen Harp Adası'nı hedef alan açıklaması dikkatleri yeniden Basra Körfezi'ne çevirdi. Trump'ın ele geçireceğiz dediği Harp Adası neden bu kadar önemli? İran ekonomisinin can damarı olan asıl edecek noktaya bakalım.
3: Basra Körfezi'nin ortasında küçük bir ada ama etkisi küresel enerji piyasalarını sarsabilecek kadar büyük. İran'ın petrol ihracatının yaklaşık %90'ı Harp Adası üzerinden dünyaya ulaşıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Harp Adası'nı ve diğer enerji altyapılarını ele geçireceği sözleri gözleri yeniden bu kritik noktaya çevirdi. Yaklaşık 20 kilometre karelik yüz ölçümüne sahip ada İran'ın en büyük petrol terminaline ev sahipliği yapıyor. İran'ın kara ve deniz sahalarından çıkarılan ham petrol dev boru hatlarıyla Harp Adası'na taşınıyor. Burada depolanan petrol dev tankerlerle başta Çin ve Hindistan olmak üzere dünya pazarlarına gönderiliyor. Adanın en büyük avantajlarından biri ise derin su limanına sahip olması. Bu özellik dev petrol tankerlerinin güvenli şekilde yanaşmasına imkan tanıyor. Günlük yükleme kapasitesi 7 milyon varile ulaşan Harp Adası, İran ekonomisinin en stratejik enerji üssü olarak kabul ediliyor. Uzmanlara göre olası bir saldırı ya da ihracatın kesintiye uğraması sadece İran ekonomisini değil küresel petrol fiyatlarını da doğrudan etkileyebilir. Bu nedenle Harp Adası sadece bir ada değil, İran'ın enerji gücünün, ekonomik direncinin ve bölgesel etkisinin sembolü olarak görülüyor.

0: açıkladı. Deniz altında düşman unsuru belirdi. Mavi Vatan'ın nöbetçileri hemen harekete geçti. Skorskiler saniyeler içinde bölgeyi abluka altına aldı.
1: Görev helikopteri sonar sistemini metrelerce yükseklikten aşağıya sarkıtarak denizaltı hava için kritik daldırma sonar görevini icra etti.
0: Sonarla tespit edilen denizaltına deniz karakol uçağınca torpido atışı gerçekleştirildi. Düşman unsuru acil uyarı verdi.
1: Torpido atışının gerçekleşmesiyle vurulan denizaltı suyun yüzeyine çıktı.
0: Bölgede tam hakimiyet kuran SAT timleri helikopterden iniş yaptı.
1: SAT timleri havada asılı kalan helikopterden halatlarla saniyeler içinde aşağıya süzüldü ve nefes kesen hızlı iniş operasyonunda komandolar görev bölgesine tam isabetle ulaşarak kritik görevi başarıyla icra etti.
0: Komandolar temizlenen bölgede Türk bayrağı açtı.
1: Ve zamana karşı yarış başladı. Yaralı şekilde kurtarılan personel olay yerindeki ilk müdahalenin ardından süratle gemiye taşınacak ve dakikaların bile hayati önem taşıdığı operasyonda ekipler yaralının güvenli şekilde tahliyesi için seferberlik oluşturacak.
0: Tatbikat ilk derede sahne oldu.
1: TCG Burgazada Korveti'nden ilk kez bu tatbikatta sahneye çıkan yerli ve milli gemisi var. Atmaca güdümlü mermisi yüzlerce kilometre uzaklıktaki hedefleri bir bir imha etti.
0: Tatbikatta toplam 8 güdümlü mermi ve 1 torpido atıldı. Mavi Vatan'ın nöbetçileri denizdeki sinsi tehditleri tek tek etkisiz hale getirdi.
1: Su altında sürüklenen mayının tespit edilmesiyle ekipler harekete geçti ve tehlike kontrollü şekilde imha edildi.
0: Tatbikat, çıkarma gemilerinin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun selamlama geçişiyle sona erdi.
2: Yaprak'la ekonomiye bakalım. Yaprak günaydın.
3: Günaydın size ve sevgili izleyicilerimize, artık haftayı bitiriyoruz. Önemli kararların açıklandığı bir hafta, birazdan da hangi veriler açıklandı buna da bakacağız.
2: Peki piyasalara bakalım.
3: Evet, döviz piyasaları ekranlara geliyor. Dolarla başlıyoruz. Dolarda 46 liranın üzerindeki seviyelerin devam ettiğini hemen söyleyelim. Euro'ya baktığımızda 53 lira 54 kuruşta. Gram altın düşüşlerin ardından tekrar yükselişler gösterdi. Her ne kadar şimdi ibre kırmızıyı gösteriyor olsa da dün sabah açılışa göre daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. 6226 lirada gram altın. Devam edelim. Endeksle hafif bir düşüşle kapattı BIST 100 endeksi. 14.000 puan sınırına yakın, 13.800 puana yakın bir seyirde kapattı. Bakalım haftayı nasıl tamamlayacak? Gram altına baktık. Çeyrek altın 10.027 lirada ve yarım 20.000 liranın üzerinde. Tama baktığımızda da 39.987 lira olduğunu görüyoruz. Devam edecek olursak kripto paralarla Bitcoin hafif hafif yükseliyor. 63.478 dolarda. Litecoin 42 dolar. Ethereum 1668 dolar. Burada kritik eşik tabii ki 2000 dolar seviyeleri. Onu da hatırlatalım. Ripple'a baktığımızda da 1 dolar 14 centlik son verileri paylaşabiliriz.
2: Evet, piyasalar böyleydi. Dün Merkez Bankası faiz kararını açıkladı ve faizi %37'de sabit bıraktı. Evet. Gerekçeler nedir? Başka neler oldu? Senden dinleyelim.
3: Şimdi bu yılın dördüncü toplantısıydı. Yine pas geçti. %37'de sabit bıraktı. Hatta gecelik borçlanma faizleri, ki o oranlarda merakla bekleniyordu. Burada da herhangi bir değişikliğe gidilmediğini söyleyelim, ama Merkez Bankası'nın almış olduğu bu karar zaten beklentiler dahilindeydi. Bu ay itibariyle herhangi bir değişikliğe gitmeyeceği öngörülüyordu ekonomistler tarafından. Fakat bizim için tabii ki bu karardan daha ziyade açıklama yapılan metindeki vurgular, onu hemen ifade edelim. Tabii ki savaş vurgusunun önemli olduğunu görüyoruz bu metinde de. Yükselen enerji fiyatları ve bunların oluşturduğu maliyetlere dikkat çekiliyor. Biraz iç tüketimin zayıfladığına ilişkin yine bilgiler var. Hatta şunu da hemen söyleyelim. Mayıs ayı itibariyle yine enflasyon hızının yavaşladığına ilişkin vurgular var. Şunu da söylüyor, uzunca bir süredir zaten bu sıkı para politikası uygulandığından beri şu ibarede dikkat çekiyor. Toplantı bazlı hareket edeceğiz. Herhangi bir değişiklik olursa piyasalar

0: Buna karşı müdahalemizi de yapacağız şeklinde yine metinde yer alan ifadeler vardı. Yani %37, fakat bundan sonraki aylar oldukça önemli. Dün biz konuklarımızla da konuştuk. Tamamıyla burada ne şekilde yol alacak merkez bankaları, bizim de dahil olmak üzere, savaşın seyrine göre. Eğer biterse yılın ikinci yarısı itibariyle çok daha farklı kararları ve senaryoları burada konuşabiliriz diye düşünüyorum açıkçası.
1: Peki. Lagarde'dan dünya dikkat çeken açıklama, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, eskiden Fransa Maliye Bakanı'ydı, Orta Doğu'da süren savaşın küresel piyasalara ciddi enflasyonist baskılar oluşturduğunu söyledi.
0: İşte yani ben az önce söylemiştim, bizde de esasında pas geçmesinin nedenlerinden bir tanesi bu savaşa ilişkin yansımalardı ekonomideki. Avrupa Merkez Bankası 3 yılın ardından faiz artışına gitti. Zaten bir artırım yapacağı bekleniyordu. 25 baz puanlık bir artışa gitti. 3 yılın ardından bir artış geldi. Onu da ifade etmiş olalım. Yani 2'den 2.25'e çıkarıldı faiz oranları. Çünkü enflasyon ciddi oranda onların da hedeflerinin sapmasına neden oluyor açıkçası. Son verilere baktığımızda 3.2'lik bir enflasyon görüyoruz Avrupa Birliği'nde, Euro bölgesinde. Yani burada hedef zaten bunu düşürmek. Diğer taraftan da özellikle ve özellikle bu politika faizini %2'lerde tutmayı hedefleyen bir Avrupa Birliği de görüyoruz. Diğer taraftan şunu da söylüyor. Tabii sendikalar bu artışa itiraz ettiler. Onu hemen ifade edelim. Fakat toplantıda oy birliğiyle alındığında bu kararın söyleyelim. Yani şunu söylüyorlar. 3 senaryomuz vardı. İyi senaryoda bile faiz artışına gidecektik diyor Avrupa Birliği ekonomistleri. Diğer taraftan ücretler meselesi, işte orada da tartışılıyor. Ücretlerde şu an için bir artış öngörmediklerini de söylüyorlar ama gerçekten savaş konusunda oldukça temkinli hareket edilmesi gerektiğinin de altını çiziyor Avrupa Birliği Merkez Bankası da.
1: Peki, Dünya Kupası başladı dün akşam. Güney Afrika Meksika maçıyla 2-0 evet. Yendi Meksika. Bu sabah da yine Güney Kore Çeki 2-1 yendi. Tabii Amerika'da ve Kanada'da oynanıyor. Türkiye'nin şansı ne? Tabii ekonomiye de bir katkısı var.
0: Çok var. Yani Amerikan ekonomisi, işte bölge ekonomileri oldukça katkısı olacak. Fakat iç piyasada da bizim mesela takımların takımları olan ülkelerin de piyasalarını çok etkileyecek. Genel itibariyle bilirsiniz, bu kupalar öncesi, kupa maçları öncesi televizyon beyaz eşya satışlarında bir artış olur. Diğer taraftan bizde esnaflar sabah 4.30'da açılış yapacaklar. İşte onlar da ikramda bulunacaklar müşterilerine. Böyle bir piyasada da hareketlilik olacak ama diğer taraftan kulüpler de çok fazla kazanacak, onu da söyleyelim. Bir de kulüplerin değerleri tabii masaya yatırıldı. En değerli takım Fransa'nın, işte futbolcu tabii ki kadro maliyetlerine baktığımızda. Arkasından İngiltere'nin geldiğini görüyoruz. Fakat şanslarına baktığımızda şimdi Türkiye için neler konuşuluyor onu hemen söyleyelim. Japonya ve Türkiye takımları için disruptor deniliyor. Yani oyunu biraz bozucu takımlar, çünkü ne yapacağı belli olmaz. Bu arada bir çeyrek final şansı veriliyor açıkçası Türkiye'ye. Ama son maçından sonra özellikle, hemen ben de yanılmayayım, onu da söyleyeyim. Son 32 turunda Bosna Hersek'i, son 16 turunda da Belçika'yı eleyerek çeyrek finale çıkar deniliyor Türkiye ilişkin tahminlerde. Ama sonrasında İspanya ile karşılaştığında İspanya'ya elenme olasılığının yüksek olduğunu söylüyorlar. Bir diğer taraftan da şimdi süreye de bakayım hemen, son noktayı da koyayım. Genel itibariyle bu öngörülerde İspanya'nın şampiyon olabileceğine dair öngörülerde paylaşılıyor. Ama bu tabii ki top yuvarlak diyoruz, belli olmaz, evet. Her an her şey olabilir. Ama tabii ki ekonomik anlamda çok büyük bir kazanıma sahip olacak hem takımlar, hem ülkeler, hem de tabii ticaretle uğraşanlar diyelim.
1: Peki, teşekkürler Yaprak.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Evet değerli izleyiciler, Yaprak Kırkayıldız'dan ekonomideki yorumları aldık. Araya gidelim, dönüşte Ahmet'le de Ankara'nın gündemine bakacağız. 10 dakika ara.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bu klasik gitarın sesi. Bu da Klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
4: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
3: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
4: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
5: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
9: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
1: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT FM.
10: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
11: Buyurun.
12: Ben miyim?
11: Evet.
12: Hayırlı günler Osman dede.
13: Hayırlı günler efendim, buyurun.
12: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum. Ne yapabilirim?
10: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
4: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
14: Garanti BBVA.
15: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
14: Garanti BBVA.
16: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: trafikte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
1: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
2: TGRT FM Haber.

0: Günaydın değerli izleyiciler. Cem Küçük'le Günaydın Türkiye devam ediyor. Son bölümdeyiz. Saatlerimiz 8.46'yı gösteriyor. Bu saat diliminde önemli haberlerimiz var. Değerli izleyiciler, hepsini ekranlarınıza getireceğiz. Hemen öne çıkan başlıklarımıza bir bakalım. Neler var diye sonra gündemimize geçelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu yönetimindeki soykırımcı İsrail'e tepkisini sürdürdü. İsrail hükümeti fitne üretim fabrikasına dönüştü dedi Erdoğan. Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlara hesap verecek ifadesini kullandı. Ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan Rum yönetimine sert uyarı. Milli Savunma Bakanlığı haftalık toplantısında Akdeniz ve sınır güvenliğine dair net mesajlar verdi. Güney Kıbrıs Fransa askeri anlaşmasına sert tepki gösterildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en sert cevap verme gücüne sahip olduğunu vurguladı. Atina'nın taciz iddiaları da yalanlandı. Ve Özel cephesinden istifa hamlesi. CHP'de siyasi satranç sürüyor. Özgür Özel cephesinden toplu istifa hamlesi geldi. 27 kişi parti meclis üyelerinden istifa etti. Özel'in kurmayları parti meclisinde sayı 40'ın altına düştü. Tüzüğe göre kurultay çağrısı yapılması gerek dedi değerli izleyiciler. Kılıçdaroğlu cephesi ise tedbir kararı varken kurultay toplanamaz dedi. Ve Erden Timur 6 ay sonra tahliye edildi. Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur yaklaşık 6 aydır tutukluydu. Timur adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Ve Merkez Bankası faizi değiştirmedi. Politika faizi %37 sabit tutuldu. Karar metninde enerji fiyatlarında oynaklık ve yüksek seyir sürmektedir ifadelerine yer verildi. Her cuma olduğu gibi etiketimiz söz sizde. Söz sizde etiketiyle görüşlerinizi bize yazın. Ekranlara getirelim ve başlayalım.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yüksek öğrenim öğrenci yurtlarında %35'e varan zam yapıldı. Aylık 2850 lira olan ücret 3840 liraya çıkarıldı. Az sonra. Dolandırıcılıktan terör suçlarına kadar birçok yasa dışı faaliyette kullanılan açık hatlara karşı yeni dönem başlıyor. Yeni düzenleme ile birlikte sahipsiz hatların kapatılacağı açıklandı. Az sonra. Ekonomik sıkıntılar sürerken Almanya'dan dikkat çeken bir karar geldi. Milletvekilleri maaşlarına yapılması planlanan yaklaşık 500 euroluk zamı reddetti. Kararın gerekçesi ise vatandaş fedakarlık yaparken siyasetçiler de sorumluluk almalı oldu. Habere dair aradığınız ne varsa gazeteci Cem Küçük sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacağım. Hepsi ve daha fazlası Günaydın Türkiye'de olacak. Az sonra.
0: Evet değerli izleyiciler, biraz önceki bültende duyurmuştuk, tekrar hatırlatalım. Silivri Belediyesi'ne operasyon yapıldı, 17 gözaltı kararı var. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı Silivri Belediyesi'ne bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlattı. Soruşturmada personel alımları, işletme devri ve kiralamaları, imar ve ruhsat işlemleri ve kiralamaları, mühürleme, kaçak yapı süreçleri, belediye taşınmazlarının satışı ve mal varlığı edinimlerinde usulsüzlükler tespit edildi. Belediyeye ait park alanı niteliğindeki bir taşınmazın düşük bedelle satılması nedeniyle 21,5 milyon TL'ye aşan kamu zararı oluşuyor yönünde bilirkişi raporu bulunduğu aktarıldı. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun örgütün kurucu ya da yöneticisi olduğu iddiasıyla suç örgütü kurma ve yönetme, rüşvet, irtikap, nüfus ticareti görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma, imar kirliliği ve kara para aklama gibi suçlardan soruşturma yürütülüyor. Eş zamanlı operasyon kapsamında 17 kişi gözaltına alındı ve sağlık kontrolünden geçirildiklerini de bir kez daha hatırlatalım. İstanbul Bahçelievler'de park yeri tartışması başladı. Pazar yeri tartışması başladı. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2019 yılında ilçeye kapalı pazar alan yapmak için söz verdi. Ancak o pazar açılmadı. Mahkeme pazar için bir sokak belirledi. Ancak bu karara da vatandaş tepki gösterdi.
2: Sokak arasında pazar istemiyoruz. Bir rampa yukarı, ikincisi dar, üçüncüsü burası bir konut bölgesi.
3: Sokağımız dar. Buraya yani pazar olmaz.
4: Zaptalar diyor açın buraya, halk kabul etmiyor.
5: İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2019 yılında Bahçelievler Koca Sinan Stadı'nın altına 1100 tezgah kapasiteli kapalı pazar alanı vaadinde bulundu. Ancak geçen sürede pazar yeri yapılmadı. İBB yönetimi tarafından iptal edildi.
3: Sokağımız dar. Buraya yani pazar olmaz.
5: Yaşanan alan krizi üzerine yeni pazar yerinin Koca Sinan Stadı'nın hemen arkasındaki sokağa taşınması kararlaştırıldı.
6: Burası İstanbul Bahçelievler ilçesi Şirinevler Mahallesi. Bu noktaya hem perşembe hem de pazar günü pazar kurulmak isteniyor. Ancak mahalle sakinleri pazarı kurdurmamakta ısrarcı.
2: Sokaklarımız pazar kurulumu için uygun değil. Haftada iki gün pazar kurulması ayrı bir problem.
4: Bu bina yıkılacak. Burada pazar olacak. Nasıl alışveriş yapacağız?
6: Mahmut Bey 13, 14 ve 15. sokakta pazarın kurulması için işte gördüğünüz gibi şeritleri çekmiş durumda.
4: Sokak arası pazar istemiyoruz. Caddede olsun.
6: Mahallelinin pazarı istememesinin en büyük sebebi her noktada otopark çıkışları olması ve arabalarını park edecek yer bulamamaları.
3: Bizim adiyemiz otoparkımızı kullanamıyoruz.
6: Edibe Hanım da pazar çantasını aldı, pazarın yolunu tuttu ama gördüğünüz gibi burada bugün pazar kurulmadı.
7: Maalesef bütün herkes mağdur oldu.
2: Esnaf ve sakinler karşı karşıya gelmek istemiyor burada.
6: Vatandaşların yanı sıra pazar esnafı da mağdur. Öyle ki bir kamyon araçla bugün Perşembe pazarı kurulacak diye geldiler.
4: Arabada 200-300 milyarlık mal kaldı. Hepsi çöpe gidecek. Belediye de diyor ki kurun, vatandaş kabul etmiyor.
6: Ne yapacaksınız peki bu malzemeleri?
4: Kalacak, biri arabada kalacak, yani çöpe gidecek.
5: Mahalle sakinlerinin talebi net. Pazar yerinin sokak arasına değil, cadde üzerine kurulması.
0: Bir Türk matematikçi 190 ülkede izlenen küresel içerik platformu Netflix'i dize getirdi. Çektiği videolarla öğrencileri gülümseten Mustafa Güler, Netflix'e karşı açtığı davayı kazandı. Güler, Netflix'ten faiziyle birlikte 4 milyon 138 bin Türk lirası tazminat almaya kazandı.
8: Kapatsana.
9: Ben sana bundan önce söylemedim mi? Sana bir şeyler verildiği zaman senin onunla bir işin yok. Kapatsana. Kapat onu.
10: İşte bu şekilde çekilmiş bir video milyonlarca kişi tarafından izlendi, paylaşıldı. Ta ki o videoyu Netflix paylaşana kadar.
8: Sana bir şeyler verildiği zaman senin onunla bir işin yok. Kapatsana.
9: Benim içeriğimi sen al. Benim bilmediğim, izlemediğim, içeriğini bilmediğim bir filme reklam malzemesi yap. 4. sezon tanıtımı adına. Benim kızdığım nokta buydu.
5: Ders videosu çekiyor, tavırlarıyla öğrencileri gülümsetiyor. Dahası matematiği sevdiriyor. Videoları binlerce kez paylaşılıyor, milyonlara ulaşıyor. Ancak o görüntülerin bir kesitini Netflix hem de izinsiz kullandı.
9: Bir öğrencim zaten paylaşıldığı gibi anında bana linkini attı. Dedi ki hocam dedi. Netflix senin içeriğini almış, şu filmde kullanmıştı.
5: Matematiğin güler yüzü olarak tanınan Mustafa Güler ise Netflix'in peşine düştü. Ancak işi kolay olmadı.
9: Netflix'in burada bürosu halkın bildiği en azından yoktu. Türkiye'de onun bağlı olduğu şirketi bulduk ve davamızı o yönde ilerledik.
5: Yargıda küresel dijital platforma karşı zafer kazandı.
11: Bir ders videosuna ilişkin ihlalin olduğunu bize söylediğinde notere giderek tespit yapmasını sağladık. Delilimizi resmileştirdik. Bugün en nihayetinde faiziyle birlikte 4 milyon 138 bin Türk lirası ödemeye mahkum oldu.
8: Kapatsana.
0: Şimdi Ahmet'le Ankara'nın gündemine bakalım. Ahmet günaydın.
12: Günaydınlar Cem. Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz Ahmet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemiyle başlayalım.
12: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Edirne'de Selimiye Camii Şerifi'nin restorasyon sonrası yeniden ibadete açılma törenine katılacak. Aynı zamanda da yapımı tamamlanan bazı tesisler var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Edirne'den o açılışları da gerçekleştirecek.
0: Peki Ahmet, Cumhurbaşkanı Erdoğan dün önemli açıklamalarda bulundu. Hem İsrail'i eleştirdi, Netanyahu için sonu Hitler gibi olacak dedi. Başka neler söyledi, senden bir dinleyelim.
12: Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk Kızılay'ın ödül törenine katıldı. Orada tabii Kızılay'ın yaptığı faaliyetler, Gazze'ye ulaştırdığı yardımlar hakkında da konuştu. Tabii hedefinde İsrail'in soykırımcı ve katliamcı başbakanı Netanyahu da vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı. İsrail mevcut yönetim altında ham maddesi sadece kan ve gözyaşı, sadece istikrarsızlık ve kaos olan bir fitne üretim fabrikasına dönüşmüştür ifadesini kullandı. Özellikle İsrail'in bölgedeki bölge ülkelerine yaptığı saldırılara da tepki gösterdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar eninde sonunda döktükleri kanın hesabını verecek dedi. Bugün Hitler'in yolundan gidenler unutmasınlar ki böyle devam ederlerse akıbetleri de tarihteki diğer zalimler gibi olacaktır dedi. Kızılay'ın faaliyetlerine de Cumhurbaşkanı Erdoğan faaliyetlerinden övgüyle bahsetti. Kızılay Filistin'de, Irak'ta, Suriye'de ve daha pek çok yerde yürüttüğü çalışmalarla kardeşlerimizin sadece kalplerine değil zihin ve hafızalarına da karışmıştır dedi. Öte yandan Ankara'da önemli bir fabrika açılışı gerçekleştirildi. Yine Kızılay bünyesinde faaliyet gösterecek. ProTürk projesiyle kandan elde edilen kritik ilaçlar artık Türkiye'de üretilecek ve Türkiye'de bu ilaçlar üretildiği için de hem dışa bağımlılık azalacak hem de Türkiye'nin parası cebinde kalmış olacak.
0: Peki Ahmet, gelelim CHP'ye. CHP'de tabii şimdi her gün bir olay oluyor, konuşuyoruz. Toplu istifa hamlesi geldi dün, 27 parti meclis üyesi istifa etti diyor. Kurultay olur diyenler var, olmaz diyenler var. Uzmanlar, yani bazı, dün akşam mesela Ersan Şen burada oğlu, yani kurultay olması lazım dedi. Hayır olmaz, tedbir kararı var diyor. O zaman tedbir kararı varsa Kemal Kılıçdaroğlu da karar alamaz diyenler var. CHP'de durum nedir Ahmet?
12: Zaten dünkü parti meclisinde olağanüstü kurultay değil, olağan kurultay süreci için çalışmaların başlatılması kararı alındı. Şimdi Özgür Özel ve arkadaşları diyorlar ki 45 gün içerisinde olağanüstü kurultaya gidelim. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi dedi, diyor ki Yargıtay'da bir temyiz başvurusu var. O temyiz başvurusu sonuçlanmadan bir olağanüstü kurultay gerçekleştirilemez. Peki Kemal Kılıçdaroğlu ne yapacak? Kemal Kılıçdaroğlu olağan kurultay için düğmeye basacak. Farkı ne? Olağanüstü kurultayda 45 gün içerisinde seçime gidilmesi, kurultaya gidilmesi gerekiyor. Ve bunun için de zaten Özgür Özel ve arkadaşları 27 parti meclisi üyesini istifa ettirdiler. Ancak bu boş bir hamle oldu Cem. Şimdi 27 kişi istifa ettirildi. Ancak parti meclisi dün toplandı ve çalışmalarına devam etti. Yani Özgür Özel oradaki arkadaşlarını istifa ettirmesiyle kaldı. Hatta parti meclisinin yönetimini bir anlamda Kılıçdaroğlu'na devretmiş oldu. Orada çoğunluğa sahip oldukları da anlaşılıyordu. Ancak istifa ettirerek olağanüstü kurultayı zorlayabileceklerini düşündüler. Ancak olağanüstü kurultay konusunda bir adım atılmıyor şu an itibariyle. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'na da o arkadaşlarını istifa ettirerek PM yönetimini sanki altın tepsi içinde teslim ettiler. Böyle bir gaza gelerek hamle yaptılar, ancak boş bir hamle olduğu ortaya çıktı. Ve parti meclisinde de Kılıçdaroğlu'nun hakimiyetini tescil etmiş oldular. Peki Kemal Kılıçdaroğlu bundan sonra ne yapacak? Kemal Kılıçdaroğlu olağan kongre süreci için çaba gösterecek. Diğeri 45 gün içerisinde olması gerekiyor olağanüstü kurultayın. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu olağan kurultay sürecini başlatarak mahalle mahalle, ilçe ilçe, il il kongreleri gerçekleştirecek ve olağan kongre içinde hazırlıkları tamamlamış olacak. Olağan kongre ne zaman olabilir? Olağan kurultay ne zaman olabilir? En aşağı bir yıllık bir süreden bahsediliyor. Çünkü gerçekten uzun bir süreç. Hem o Yargıtay'daki temyiz başvurusunun sonuçlanması gerekiyor, hem de mahallelerden başlayarak ilçelerle ve illerle devam eden o kongre sürecinin uzun süre alması bekleniyor.
0: Peki. MHP'de görevden alma depremi de devam ediyor. Feshedilen il teşkilat sayısı da 21'e çıktı Ahmet.
12: Onun öncesinde CHP ile ilgili bir not daha aktarayım Cem. Bugün MYK yeniden toplanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Merkez Yönetim Kurulu toplanıyor. Son toplantısında biliyorsun 9 milletvekilinin ihraç sistemiyle disipline sevk edilmesi kararı alınmıştı. Bugünkü MYK'da oldukça önemli. Bugünkü MYK'da da yine bazı milletvekilleri ve hatta belediye başkanları ile ilgili disiplin sürecinin başlatılabileceği ifade ediliyor. Dolayısıyla bugün yine saat 14'te gözler Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak Merkez Yönetim Kurulu toplantısında olacak. Oradan nasıl kararlar çıkacağını da yine yakından takip edeceğiz. MHP'ye gelecek olursak, Milliyetçi Hareket Partisi'nde de teşkilatlarda yenilenme süreci devam ediyor. MHP'de olağan kongre sürecini başlattı. 7 Mart 2027 tarihinde MHP 15. olağan kurultayını yapacak. Ancak bu kurultaya giderken illerde de değişiklikler yapılıyor. Son olarak MHP'de yine Adana İl Teşkilatı feshedildi. Böylece feshedilen teşkilat sayısı 21'e yükseldi. Bu zamana kadar hangi illerde feshik gerçekleşti onu da hızlıca sayalım. İstanbul, Eskişehir, Kütahya, Kars, Bilecik, Çanakkale, Muğla, Bolu, Ardahan, Bingöl, Gaziantep, Malatya, Isparta, Şanlıurfa, Konya, Kilis, Kırıkkale, Zonguldak, Kocaeli, Manisa ve son olarak Adana illeri feshedildi. Böylece feshedilen il sayısı da 21'e yükselmiş oldu.
0: Peki, teşekkür ediyoruz Ahmet, sağ olasın.
12: Teşekkürler Cem, iyi hafta sonları diliyorum.
0: Sağ ol. Evet Erzi. Evet, Akın Bey'in Adalet Bakanımızın bir tweet'i vardı değerli izleyiciler. Onu hemen ekranlarınıza getirelim şimdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklamasını görelim. İngilizcesi geldi arkadaşlar. Ben hemen vereyim değerli izleyiciler. Akın Bey son günlerde çok önemli açıklamalarda bulunuyor. Özellikle bir sürü konuda yapılıyor ama şöyle, vatandaşlarımızın temel gıda ürünlerine adil, güvenli ve makul koşullarda ulaşabilmesiyle tüketici haklarının korunması en hassas olduğumuz konuların başında gelmektedir. Adalet, İçişleri, Ticaret ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarımız bu hedefler doğrultusunda koordinasyon ve işgüdüm içerisinde hareket etmektedir. Beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozarak haksız fiyat artışlarına ve tüketici mağduriyetine yol açtığı değerlendirilen eylemlere yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinasyonunda 8 ilde eş zamanlı adli operasyon gerçekleştirildi diyor. Milletimizin temel gıda tedarik zincirinin kesintiye uğramaması ve ticari faaliyetlerin hukuka uygun, şeffaf ve denetlenebilir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla soruşturma kapsamındaki 13 şirkete denetim kayyımı atanmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında serbest rekabet ortamını ihlal ederek fiyatları tüketici aleyhine yönlendirip değerlendirilen 32 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulanmıştır. Hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde vatandaşlarımızın ekonomik haklarını zedeleyen, piyasa düzenini bozmaya çalışan ve teşebbüs eden ve haksız kazanç sağlamaya yönelik hiçbir usulsüzlüğe müsamaha gösterilmeyecektir diyor. Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonları gerçekleştiren İstanbul Emniyet Müdürlüğümüze, Rekabet Kurumu'na, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Genel Müdürlüğü ile MASAK yetkililerine teşekkür ederim diyor Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek. Milli Savunma Bakanlığı haftalık toplantısında Akdeniz ve sınır güvenliğine dair net mesajlar verdi. Güney Kıbrıs Fransa askeri anlaşmasına sert tepki gösterildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en sert cevabı verme gücüne sahip olduğu vurgulandı. Atina'nın taciz iddiaları da net bir dille yalanlandı.
5: Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Fransız askerlerinin adada daimi olarak yerleşmesine imkan veren anlaşmayı imzalamasına Milli Savunma Bakanlığı tarafından sert tepki gösterildi. Mesajı netti.
13: Garantör ülke olarak dün olduğu gibi bugün de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumaya ve güvenliğini sağlamaya devam edeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden hasmane tutumlara karşı en sert cevabı verme güç ve kararlılığındadır.
5: Türk savaş uçaklarının Yunan uçağını taciz ettiği yönündeki iddialar yalanlandı.
13: Türk uçaklarının Yunanistan Savunma Bakanı ve Avrupalı bakanları taşıyan uçakları taciz ettiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.
5: Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını Akdeniz'in kalbinde Antalya'da gerçekleştirdi. Orta Doğu'da tırmanan bölgesel gerilime dikkat çekildi. ABD ile İran arasındaki çatışma riskinin küresel istikrara zarar verdiğine işaret edildi.
14: Diplomatik girişimlerin başarıya ulaşabilmesi için uluslararası toplumun İsrail'in saldırgan ve hukuk tanımaz politikalarına karşı daha kararlı bir tutum sergilemesi ve somut adımlar atması gerekmektedir.
5: Toplantının gündeminde terörle mücadele de vardı.
14: Geride bıraktığımız hafta içerisinde 4 PKK'lı terörist daha teslim olmuş. Harekat bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir.
15: TGRT FM Haber.
16: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
17: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
18: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
19: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
18: mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
20: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Kaçırılan Osmanlı 25. Bölüm. Radyoya uyarlayan ve yöneten Mehmet Köseoğlu. Seslendirme Yönetmeni Yaşar Özdemir. Kayıt ve Montaj Muhittin Sami Yaygıngöl. Program Yönetmeni Bahattin Apak. İstanbul'un fethinden bir asır kadar öncesi, 2. Osmanlı Sultanı Orhan Gazi, son demlerini yaşayan Bizans'ı dört bir yandan kuşatma altına almıştır. Bizanslılar, Orhan Gazi'ye karşı oğlunu siyasi bakımdan koz olarak kullanmak için kaçırınca, Karaca Gazi ve arkadaşı Orhan Gazi'nin emriyle çocuğu kaçıranların peşine düşerler. Çocuğu kaçıran, son derece kurnaz biri olan Bizanslı subay Fedon'dur. Fedon, Osmanlılar tarafından takip edildiğini anlayınca, imparatora ait külliyatlı miktardaki altınla birlikte Vatikan'a geçerek yanında götürdüğü Halil'i Papa'ya satar. Papa, Bizans tahtının varisi gördüğü bu çocuğu Katolik bir Hristiyan olarak yetiştirmek üzere kiliseye teslim eder. Çok geçmez, Halil, baskı altında tutulduğu kiliseden kaçarak yaşlı bir oduncu ailesinin yanına sığınır. Ona ölen oğullarının adını vererek Pietro derler. Aradan uzun bir zaman geçer. Bir gün imparatorun en yakın adamı General Febüs'e Albay Fedon'dan gelen haber üzerine Febüs, sarayın güvenini kazanmış İbrahim'i de yanına alarak Napoli'ye çocuğu almaya gider. Bu arada Karaca Gazi'nin bulunduğu gemide isyan çıkınca serbest kalır ve Cenova'ya gelerek eski kaldığı hana yerleşir. Öte yandan Halil, yaşlı oduncunun ölümü üzerine Cenova şehrine inerek Karaca Gazi'nin kaldığı handa katip yardımcısı olarak çalışmaya başlar. Fakat Karaca Gazi aradan yıllar geçtiği için çocuğu tanıyamamaktadır. O hala Halil'i Fedon'un eli altında olduğuna inanmaktadır. Bu sebeple binbaşı ile işbirliği yaparak Fedon'u yakalamayı başarır.
1: Seni öldürmeyeceğime dair garanti mi istiyorsun?
2: Hayır, değil. Şimdi bu Osmanlı ne kadar sonra döner?
1: 2 saate kadar gelir sanırım.
2: 2 saat bize bol bol yeter.
1: Ne demek istiyorsun?
2: Eğer beni serbest bırakacağına yemin edersen sana bu hazineyi hemen veririm.
1: Nasıl olacak bu?
2: Şimdi buradan hemen çıkarız. Doğru bizim eve gideriz. Sana hazineyi veririm. Sen de hemen savuşur gidersin.
1: Peki ya sen ne olacaksın?
2: Elbet ben de savuşup gideceğim.
1: Olmaz böyle şey.
2: Karar vermek sana kalmış. Yalnız şunu bilmeni isterim ki ben birkaç gün eve dönmeyecek olursam bütün varlığım sıfıra iner. Yanımda kahya olarak kullandığım bir papaz eskisi var. Beni kaçırdığınız zaman evde yoktu. Tanıyorsun onu.
1: Biliyorum. Beni o namussuzla kandırmıştın.
2: İşte o adam benim kaybolduğumu anlar anlamaz. Neyim varsa hepsini yüklendiği gibi gider. Onu şeytanlar bile bulamaz. Önce Roma'ya gittik mi, dönüşte beni lokma lokma doğrasan da havanı alırsın. Hadi. Ver kararını. Bu hazineyi ele geçirmek istiyorsan beni hemen evime götür. Yoksa dediğim gibi havanı alırsın. Can bedelim olarak bu hazineyi olduğu gibi teslime hazırım. Osmanlı seni nerede bulacak? Savuşur gidersin. Ben de canımı kurtarmış olurum. Hadi. Dakikalar geçiyor. Aristo geri döndüğünde her şey biter binbaşı. O zaman benim leşim 5 para bile etmez. Hem servetimi ele geçirseniz bile Osmanlı'nın onu sana bırakacağını mı sanıyorsun? Buna inanmak için insanın çok saf, çok budala olması gerekir. Hadi binbaşı, eline geçen bu fırsattan faydalanmaya bak.
1: Peki, tamam. Bu pazarlığı kabul ediyorum.
2: Aferin sana, akıllıca bir karar verdin.
1: Yalnız bana bir oyun oynamaya kalkışacak olursan.
2: Sana nasıl bir oyun oynayabilirim ki? Doğruca eve gideceğiz. Sen silahlısın. Benim yanımda bir iğne bile yok. Evdeki papaz eskisiyle kadın çoktan uyumuşlardır. Zaten sen bunları tepeleyecek kadar kuvvetlisin. Benim özel odama çıkacağız. Sana hazinemi teslim edeceğim. Ancak senden kutsal bir yemin istiyorum.
1: Ne yemini?
2: Sen şu anda çok kuvvetlisin. Bense çok zayıf bir adamım. Hazinemi aldıktan sonra da beni serbest bırakmayabilirsin. Buraya getirebilirsin. Böyle bir şey yapmayacağına yemin et, ben istiyorum.
1: Pekala. Yemin ediyorum. Hazineyi aldıktan sonra çekip gideceğim.
2: Öyleyse hemen gidelim.

0: Geldik işte. Ses çıkarmamaya bak. Evdekilerin uyanmasını istemiyorum.
1: Tamam, tamam. Hazine nerede?
0: Her şey. Üst katta. Merdiven çıkacağız.
1: Pekala.
2: Seni gerizekalı seni. İşte yine tuzağıma düştün.
3: Ne var patron? Ne oldu?
4: Bir çökme sesi duydum Giovanni. Ne oldu?
2: Şimdi anlatamam. Çabuk giyinip hazırlanın. Birkaç dakika içinde evi terk etmemiz gerekiyor.
3: Neden patron?
2: Osmanlı izimizi buldu. Onunla işbirliği yapan binbaşı Andrea'yı tuzağa düşürüp gizli mekanizmayla merdiven altına düşürdüm. Hadi çabuk olun, çabuk.

Ah, başım. Oh, kaburgalarım. Ne oldu bana? Nasıl düştüm buraya? Burası nasıl bir yer? Penceresiz, her tarafı taş, küçük kapısız bir oda. Ah, namussuz Fedun. Alçak Fedun. Beni bir kere daha kandırdı. Bir kere daha tuzağa düşürdü beni. İmdat! İmdat! Anlaşılan evi terk etmişler. Durur mu artık o namussuz? Şu anda kim bilir hangi yoldadır. Ah, aptal Andrea. Nasıl oldu da bu tuzağa düştün ha? Neden Osmanlı'yı beklemedin? Eğer buradan kurtulacak olursam Osmanlı'ya bu yaptığımın hesabını nasıl vereceğim? Kendisini aldattığım için beni muhakkak öldürecektir. Onca zamandır aradığı çocuğu bulmak için tam Fedon'u ele geçirmişken benim yüzümden tekrar kaçırdı.

0: var mı yoksa? Kahrolasıca kefereler. Ne oluyor içeride? Kapıyı kırarak gireceğim. Açın. Andrea. Andrea neredesin? Allah kahretsin. O da boş. Nasıl olur? Nereye giderler? Ortada kan ya da ceset olmadığına göre Fedon Andrea'yı öldürüp kaçmış olamaz. Tabii ya. Alçak herif. Bir an önce hazineye sahip olmak için Fedon'un evine gitmiştir. Hemen oraya gitmedi. Arabacı, çabuk Kibarlar Mahallesi'ne çek.
1: Roma'ya gitmeyecek miydik?
0: Roma cehennemin dibine batsın. Ne diyorsam onu yap. Tamam, şu 18 numaralı evin önünde dur.
1: Baş üstüne.
0: Beni burada bekle. Hemen geleceğim. İşte Fedon'un evi burası. Kapısı da açık. Anlaşılan evde kimse yok. Yine de içeri girip bakmadı. Hey! Kimse yok mu? Kimse yok mu diyorum?
2: İmdat!
0: Aman Allah'ım. İmdat! Aman Allah'ım, bu Andrea'nın sesi. Andrea!
2: Dönün! Karaca Gazi sen misin?
0: Evet, neredesin? Seni göremiyorum.
2: Tuzağa düşürüldüm. Üst kata çıkan merdivenin altındayım. Kurtar beni.
0: Kapısı ne tarafta?
2: Kapısı falan yok. Merdivenlerde bir mekanizma olmalı. Yukarı çıkarken birden ayağımın altından kaydı, boşluğa yuvarlandım.
0: Tamam, tamam, şimdi bulurum. Dur. Buldum işte. Trabzan'ın yanındaymış. Şimdi kurtarırım seni, bekle. İşte oldu.
2: Hemen kurtar buradan Karaca Gazi.
0: Elimi tut. Tut.
2: Tamam. Çekebilirsin.
0: Tamam. Bu tuzağa nasıl düştün sen?
3: Affet beni Büyük Osmanlı. Gebermeyi çoktan hak ettiğimi biliyorum. Ama canımı bağışlayacak olursan bu sefer sana nasıl bir köpek gibi itaat edeceğimi göreceksin. Yemin ederim ki eğer o melunu bir daha ele geçirirsek artık parasından bir bakır bile istemeyeceğim. Hı hı. Yeter ki o alçan canını almak işini bana bırak.
0: Ne oldu, anlat bana.
3: Sen gittikten sonra eğer kendisini serbest bırakacak olursam bana hazinemi olduğu gibi vereceğini söyledi.
0: Sen de bu hazineye yeniden konmak hevesiyle beni sattın, öyle mi?
3: Hayır, hayır. Yemin ederim ki böyle bir şey düşünmedim.
0: Ya ne düşündün?
3: Paramı ondan aldıktan sonra kendisini tekrar eve getirecektim. Böylece Roma'ya gidince evdekilerin hazineyi alıp kaçmalarının önüne geçmiş olacaktım.
0: Yalan söylüyorsun.
3: Hayır, araya. Hayır. Yemin ederim ki doğruyu söylüyorum. Onun pençemden kurtulabilmesine imkan yoktu. Ama böyle bir tuzağa düşeceğim hiç aklıma gelmemişti. Meğer o alçak evinde böyle bir tertibat yapmış. Ah aptal kafa. Ah aptal
0: dur,
3: kafa.
0: Dur dur dur. O saman dolu kafanı yumruklayıp durma.
3: Nasıl yumruklamayayım? Üzerime gelen bütün felaketler onun yüzünden değil mi? Beni istersen öldür. Ama canımı bağışlayacak olursan bundan böyle sana nasıl sadık kalacağımı, o melunu yeniden ele geçirmek için nasıl çırpınacağımı göreceksin.
0: Tamam, bırak bunları, kalk ayağa. Büyük bir aptallık yaptın ve o alçağın kaçmasına sebep oldun. Tamam. Ama canını bağışlıyorum. Şimdi vakit kaybetmeden onları bulmaya çalışacağız. Yalnız bu sefer sana güvenmeyeceğimi de bilmelisin, tamam?
3: Sağ ol. Sağ ol Büyük Osmanlı. Ben seni herkesten iyi tanırım. Senden kurtuluşun imkanı yoktur. Bütün Bizans seninle baş edemedi. O melun Fedon mu baş edecek? Nasıl olsa onu yine bulacaksın.
0: Bırak şimdi bunları da Fedon'un nereye gittiğini düşün. Aradan 4-5 saat geçti. Bu zaman zarfında Cenova'dan çoktan uzaklaşmıştır. Acaba hangi yoldan gitti, bunu düşün.
3: Şehirden çıkış yolları belli. Her birine teker teker gidip soruşturma yapalım. Arabasının rengi sarıydı. Mutlaka bir gören olmuştur.

0: Roma'ya mı?
1: Hayır, sırayla şehrin çıkış yerlerini dolaşacağız. 4-5 saat önce şehirden çıkmış olan sarı bir arabanın izini araştıracağız ve onun peşinden gideceğiz bulursak.
0: Baş üstüne.
1: Yalnız atları iyi kamçılı arabacı.
0: Emredersiniz.

0: Bu son kapı Andrea. Öbür çıkışlarda Fedon'un arabasını gören olmamış. İnşallah bu kapıda bir gören olmuştur. Yoksa o namussuzu bir daha bulamayız artık. Bir ihtimalde hala şehirde olmasın.
1: Senin korkundan Ceruma'da kalacağını sanmam. Mutlaka başka bir yere gitmiştir. Arabacı soruşturuyor. Hele bir gelsin bakalım.
0: Bu şehirde fazla sarı renkli araba yok. Eğer şehri terk ettiyse mutlaka biri görmüştür.
2: Bayım, efendim? Aradığınız araba 5 saat önce bu kapıdan çıkmış.
0: Çok güzel. Bu yoldan nereye gidiliyor?
2: Napoli'ye.
0: Tamam, o zaman biz de Napoli'ye gidiyoruz. Eğer arabaya yetişecek olursan sana vaat ettiğim paranın 2 mislini vereceğim.
2: Merak etmeyin, sabaha doğru onlara yetişiriz.

0: Biraz önce mola verdiğimiz anda Hancı'yı sorguya çektim. 3 saat önce Fedon yanında bir adam ve bir kadınla orada yemek yemiş.
1: Yaşasın. Demek doğru yoldayız.
0: Şimdilik öyle görünüyor. Aramızda 3 saat kadar bir mesafe var.
1: Hancı Fedon'un arabasının nereye gittiğini de söyledi mi?
0: Evet. Napoli yolunu sorduklarına göre oraya gittikleri de ortada.
1: Yetişeceğiz. Hiç merak etme Karaca Gazi. Yetişip o alçaklar alçağı Fedon'u senin gözlerinin önünde işkenceyle geberteceğiz.
0: Hayır. Önce çocuğu teslim almalıyım. Sonra ne istersen yapabilirsin. Sakın emirlerinden dışarı çıkma. Yoksa bu sefer seni cidden cezalandırır.
1: Hiç merak etme Karaca Gazi. Sen ne dersen onu yapacağım.
0: Aslında suçun büyüğü bende oldu. Albayın seni kandırabileceğini düşünmeliydim.
1: Hayır hayır, senin ne suçun var? Hazine benim aklımı başımdan almıştı.
0: Onun yanından ayrılmamalıydım. Arabayı bulma işini sana vermeliydim.
1: Kendini suçlama. Böyle bir hayvanlık yapacağımı nereden bilebilirdin ki? Göreceksin, yetişeceğiz ondan namussuza. Ah! Ne oluyor?
2: Düşüyoruz. Sıkı tutun.

0: İyi misin arabacı?
1: Allah'ım, Allah'ım, bu ne felaket. Arabam parçalandı, atlarım sakatlandı. Sizler iyi misiniz?
2: Merak etme, İyiyiz.
3: Benim sadece sağ bacağım acıyor.
1: Ama ben mahvoldum. Arabasız atsız ne yapacağım şimdi bilmiyorum.
0: Tamam tamam, üzülme. Zararın neyse karşılayacağım. Al şu altınları. Bunlarla yeni bir araba ve at al.
1: Sağ ol bayım.
0: En yakın han buraya ne kadar uzakta?
1: Yayan bir saat kadar sürer.
0: Tamam. Hadi bakalım Andrea. Yayan gidiyoruz.
3: Bu halde onca yolu nasıl yürürüm Karacagazi? Bacağım fena halde ağrıyor.
0: Öyleyse ne halim varsa gör Andrea. Ben tek başıma da gidebilirim.
3: İyi de handa ne yapabilirsin ki?
0: Orada kiralık bir araba ya da at bulabileceğimden eminim. Her ne olursa olsun Fedon'un peşini bırakmaya hiç niyetim yok.
4: Hoş geldiniz bayım. Ne arzu ederdiniz?
0: Önce karnımı doyuracağım. Sonra da bir at ya da bir araba varsa kiralamak istiyorum.
4: Maalesef ne atımız ne de arabamız var bayım.
0: Öyle mi? Vaki olanda hayır vardır diyelim. Hancı, buradan birkaç saat önce sarı bir araba geçti mi?
4: Geçti. İçinde iki erkek ve güzel bir kadın vardı.
0: Ne tarafa gittiler?
4: Napoli yoluna. Burada yarım saat kadar kaldılar. Atları da pek yorgundu.
0: Bundan sonraki han ne kadar ötede?
4: Yaya olarak 4 saat sürer. O da hızlı yürümek şartıyla. Ama geceyi burada geçirirseniz sabahleyin Napoli'ye gidecek bir posta arabası buraya uğrayacak. Ona binersiniz.
0: Peki, bir oda ver. İstirahate çekilmek istiyorum. Ya Rabbi, şu anda içimden doyasıya ağlamak geliyor. Sultanımın oğlu Halil'i bana teslim edecek Melun benden 4-5 saat uzaklıkta ve ben hiçbir şey yapamıyorum. Bildiğim tek şey Fedon alçağının Napoli'ye gitmekte oldu ve yapabileceğim hiçbir şey de yok. Yarın sabah posta arabasına binip Napoli'ye gider, orada ararım. Eğer Fedon yalan söylemediyse çocuk papazların arasında yaşıyor. Fedon'u bulamazsam Vatikan'ı basarım.

0: Sonunda Napoli'ye geldim ama bu kalabalık içinde Fedon'u nasıl bulacağım?
1: İnin aşağı!
2: Köpekler!
0: Ne oluyor orada? O da ne? Altı kişi bir adamı aralarına almış dövmeye çalışıyor.
2: Aşıma teker teker çıkın lan! Altı kişi bir insana saldırıyorsunuz. Erkeklik mi bu?
0: Ne? Bu ses. Aman Allah'ım, bu İbrahim'in sesi. Evet, evet, onun sesi.
3: Dayandır İbrahim! Yettim!
4: Kaçırılan Osman'la Oyun'un 25. bölümünü dinlediniz. 26. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.

0: reklamlar.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: güzel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan

0: Evlerinize misafir oluyor. Benim ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tivibu.com.tr'de.
0: Şimdi reklamlar.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve...

0: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve EDMA. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
1: Reklamları dinlediniz.

Günaydın, hoş geldiniz. TGT FM'deyiz. Buluştuk. Ana kumanda masamızda Selim bizimle birlikte. Ben Hülya. Ekip olarak hayırlı cumalar diliyoruz. Güzel bir gün diliyoruz. Radyo başında olan herkese keyfimiz yerinde olsun. Haftanın sonunu, ayın ortasını bulduk bile. Bir taraftan da geri sayıyorduk. FIFA Dünya Kupası, o da dün başladı. Artık şimdi kendi ilk maçımız için geri sayacağız. Pazartesi günü inşallah yayında buluştuğumuzda o maçla ilgili bir fikrimiz olacak değil mi? Onu da konuşabileceğiz. Belki pazartesi günü onu konuşuruz detaylı bir şekilde. Ama gün sonunda şu anda geldiğimiz noktada haftayı kapatıyoruz ve hafta sonuna çok yakınız. Hafta sonu dışarıda olalım, piknik yapalım, sevdiklerimize buluşalım, bahçeye çıkalım, terasta olalım, pencereleri açalım, essin güzel güzel. Bunlar işin güzel tarafları, iyi tarafları. Ama bir de hastalar var, bir de problem yaşayanlar, sıkıntılı olanlar, ayrılanlar, bir yere gidenler, bir yerden gelenler, sınava girecek olanlar var. Sınava girecek olanlarla başlayalım. Bugün onları konuşacağız. Türkiye Hastanesi'ndeydik. Onlara nasıl yardımcı olabiliriz bu son günde? Bir parçacık kaygılarını azaltmak için nasıl yanlarında durabiliriz, onu konuşacağız. Bunun dışında bugün yine artık neredeyse 24 saat kaldı sınava, öyle söyleyelim. Birazcık fazlası var ama sınav yerinde olmak için 9.30 son saat. Yani şu anda 9.32, artık yarını düşünürsek eğer, kapılar kapandı, içeri girdiler. Herkes sınava gireceği masada, sandalyesine, koltuğuna oturmuş durumda ve sırasına oturmuş durumda ve bekliyor kağıtların gelmesini. Hocalar bir açıklama yapacaklar. İki ayrı oturum olacak. Bunlar Hakkı hocamızla da çarşamba günü konuştuğumuz konulardı. Zaten öğrenciler biliyor, öğretmenler onları bu konuyla ilgili detaylı bir

bilgi verdiler. Ama bizim söyleyebileceğimiz tek bir cümle var belki bir yetişkin olarak. Onlar henüz ergenlik dönemindeler, hatta belki biraz da çocuklar. Onlara söyleyeceğimiz tek bir şey, hayattaki tek sınavın bu olmadığı. Çalıştılarsa eğer, o heyecan geçtikten sonra daha konsantre olacakları ve daha hızlı ilerleyecekleri. Yani o ilk birkaç dakikada sanki hiçbir şey bilmiyorlarmış, hiçbir şey yapamayacaklarmış gibi gelecek onlara. Bu normal, bu hepimiz hangi sınava girersek girelim, başında sınav olan herhangi bir cümlenin içinde adımız geçtiğinde yaşayacağımız duygu. O yüzden üzülmeyin, kendinizi daha fazla yıpratmayın. Bu son 24 saati biraz sakin, biraz sınav konuşmadan kendinizi yarın herhangi bir sınava hazırlanıyormuş gibi düşünerek değerlendirin bu son 24 saati. Biraz rahatlamakta fayda var. Hepsine başarılar diliyoruz her şeyden önce. Emeklerinin, verdikleri çabanın karşılığı mutlaka gelecektir. Hiçbir şey boş değil. Hiçbir şey, hiçbir damla ter boşuna akmıyor. Onun gideceği bir yer, açacağı bir yol, size göstereceği bir bilgi var. Bir belki de daha önce hiç duymadığınız bir yer var. O yüzden çok üzülmeyin, hakkınızda hayırlısı neyse o olsun, önce ona güvenin, sonra da elinizden gelenin en iyisi. Bu ben yaptım, elimden geleni yaptım cümlesi çok kıymetli. Yani herkes aynı potansiyelde değil, herkes aynı kapasitede değil. Dolayısıyla herkesin sınavdan alacağı geri dönüşte birbiriyle aynı değil. Yapacağımız şey kendimize güvenmek ve en iyisini yapmak, performansımızı ortaya koymak, kendimizin en iyisi olmak yani. Biz hava durumuna, yol durumuna bakacağız hızlı bir şekilde, çünkü bugün özellikle de sabah saatlerinde inanılmaz bir trafik vardı. Neden bu trafik? Aslında bugün sınav yerlerini görmemiş aileler için, sınav yerlerini görmek için son gündü. Her zaman alıştığımız güzergahlarda biraz daha değişik bir trafik vardı bu defa. Okula giden öğrenciler değil, sınav yerini görmeye giden veliler. Yarın sınav, biliyorsunuz pazar günkü maç sebebiyle sınav cumartesi gününe alındı. Bugün de hem öğrencilerin dinlenmesi hem de sınava girilecek yerlerin hazırlanabilmesi için okullar tatil edildi. Ama dediğim gibi ona rağmen bir trafik var. Avrupa yakasındaki trafiğin ana sebebi kaza. İki ayrı kaza var. Büyükçekmece'den Beylikdüzü yönüne yukarıya doğru çıkışta bir kaza var. Bu geriye doğru Büyükçekmece'ye yoğunluk yapmış. Haramdere Ambarlı yönünde sağ şeritte bir kaza var. Haramidere'den Ambarlı yönüne bir zincirleme kaza bu. Aynı güzergahta Beylikdüzü Büyükçekmece yönünde bir de araç arızası var. Yani bölge yoğun. Avcılardan itibaren Büyükçekmece'ye kadar gidiş geliş bir yoğunluk var. Bir diğer araç arızası bağlantı yolunda Nurtepe'den Ok Meydanı yönüne sağ şeritte. Araç arızası sebebiyle bir şeridin trafiğe kapalı olduğunu ve bu güzergahta yoğunluk olduğunu söyleyelim. Geriye dönelim bu güzergahta. Firuzköy Isparta Kule arası yoğun. Sonrasında Hastal yoğunluğu var. Serentepe'ye doğru azalmış. Çok ciddi anlamda Ok Meydanı bağlantısına kadar gerilemiş durumda şu anda trafik. İşin güzel tarafı bu. Hastal'dan çıktığınız andan itibaren Serentepe istikametine rahat gidebilirsiniz. E5'i söyledim, özellikle Beylikdüzü Avcılar, Beylikdüzü Büyükçekmece istikameti yoğun. Küçükçekmece, Büyükçekmece arası yoğunluk gösteriyor. Yine E5'te devam edecek olanlar için Şirin Evler trafiği var. Ardından Cevizli Bağ trafiği var Ok Meydanı istikametinde. Köprü girişinde son bir trafikle bu yakayı bitirmiş olacağız. Köprü güzergahı açısından söyleyelim. Ama bugün değişik bir trafik var. Sahil yolu normalde rahat olur. Bugün her zamankinden rahat olmasını beklerken bugün Ataköy-Bakırköy arasında bir yoğunluk var. Sonrasında rahat. Tarihi Yarımada Karaköy-Beşiktaş-Barbaros Bulvarı. Buradan da 1. 2. köprüye hareketlenebilirsiniz. Gelelim Anadolu yakasına. Anadolu yakasında bugün E5'te Maltepe'ye yaklaşırken başlayan bir yoğunluk var ve Ataşehir'e kadar devam ediyor. Çok şükür ki daha ilerisi rahat. Sadece Uzunçayır'da çalışmanın olduğu noktada bir yoğunluk var. Temi kullanacak olanlar için bugünkü yoğunluğun Sancaktepe istikametinden başladığını, Ataşehir'e doğru gittiğini söyleyelim. Buradan 1. köprüye gidecek olanlar için trafik yine rahat. Ümraniye noktası yoğun. Hem Ümraniye'den gelen trafik hem de Ümraniye'den 1. köprü istikametine giden trafik.
Sebebi ise Şile yolu Tantavi Tepe Üssü yönünde devam eden çalışma, yaklaşık 40 gündür bu çalışma bu güzergahı yoğunlaştırıyor. Şimdi E5'ten Ataşehir'e sapan bir sürücü Elmalı'ya kadar çok rahat gelecek, Çekmeköy sapağına kadar, hatta öyle söyleyelim. Sonrasında köprü güzergahı biraz daha yoğun. %47 İstanbul'da şu anda trafik yoğunluğu.

Gelelim hava durumuna. Hafta sonuna da bakacağız. Biliyorsunuz hafta sonu sınav var, özellikle cumartesi önemli. Bugün İstanbul'da hava açık, az bulutlu. Şu anda 23 derecenin üzerinde, 29 dereceye kadar çıkacak ama yarın hem gök gürültülü sağanak yağış gelecek hem de sıcaklık düşecek. Hafta sonu sıcaklık kuzeyli rüzgarların da etkisiyle 25-26 derecelerde, cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağış var. Bu sınava girecek öğrencilerin dikkatli, tedbirli olması gerektiği anlamına geliyor. Çocuğunuzu beklerken siz de yine aynı şekilde lütfen dikkatli olun. Pazar günü hava biraz daha açık. Cumartesi sınava girenler pazar günü açık havada vakit geçirebilecekler. Yeni haftayı ise yine az bulutlu bir havayla karşılayacağız. Aşağı yukarı bugünkü değerlerde, ama hafta içinde salıdan itibaren sıcaklığın yükseleceğini söyleyebiliriz sevgili dinleyiciler. Bu yükselen sıcaklık özellikle yeni haftada tatil planlayanlar için oldukça keyifli, ama tatil yok biz çalışacağız diyorsanız, o zaman hafta sonu hava soğuk ve yağmurlu. Hafta içi biraz daha güneşli olduğunda tabii insan bir parçacık da diyor ki neden böyle. Ama önümüzdeki haftanın tamamına baktığımızda yine cumaya kadar 28-29 derecelik sıcaklıklar, pazar günü ise sıcaklık tıpkı bu hafta olduğu gibi yine 26 dereceye düşecek. Bakalım uzun vadeli raporlar bize yağmur gösterecek mi? Onu da yeni hafta itibariyle göreceğiz. Başkente geçelim, Ankara'yı görelim. 23 dereceye doğru gidiyor sıcaklık. Gün içinde 29 dereceyi görecek. Ankara'da yarın ve pazar günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yarın sınavın olduğu gün yağış çok kuvvetli. Lütfen dikkatli olun. Bugün 29-30 dereceyi gören sıcaklık yarın 24, pazar 23 dereceye kadar gerileyecek. Dolayısıyla soğuk, yağışlı bir hafta sonu Ankara'yı bekliyor. Soğuk derken 23-24 derece tabii ki soğuk değil, ama geride bırakılan haftayla karşılaştırıldığında biraz üşütebilecek bir değer. Dolayısıyla dışarı çıkarken tedbirli olmakta fayda var. Ankara'da yeni haftada yağış haftanın ilk iki gününde görünmüyor. Gelelim İzmir'e. İzmir'de bugün sıcaklık 28 dereceye doğru gidiyor. 33 dereceyi görecek yarın. İzmir'de de gök gürültülü sağanak yağış var. Rüzgar kuzeyden esecek. Pazar günü tıpkı İstanbul'da olduğu gibi yağmur etkisini kaybedecek. Pazartesi salı hava sıcak. İzmir'de yeniden bugünkü değerler yakalanacak. Ama hafta sonu bir serinleme, bir yağmur söz konusu. Şimdi şöyle bir haritayı açalım ve harita üzerinden önce bugünü bir görelim. Bugün Trakya'da yağış var. Edirne Kırklareli yağış alacak. Göller bölgesinde yağış var. Burdur, Isparta, Konya biraz daha yukarıda, Afyon, bu bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar var. Karadeniz'de yağışlar doğuya doğru çekildi. Rize, Artvin, Ardahan arasında. Ama Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve buna Muş'u da ekleyelim. Bugün bu bölgelerde yağış alacak. Yine güneyde bugün Osmaniye'de gök gürültülü sağanak yağış var. Onun dışında sıcaklıklar güneyde 35-36 derecelerde. Ege'nin içleri 34-36 derecelerde. Kıyı bölgelerde Çanakkale'den başlamak üzere artık 30'lu dereceler görüldü. Dolayısıyla tatil planlayanlar için aslında hava güzel. Peki yarın sınavın olacağı gün. Yarın Türkiye'nin batısında, iç bölgelerde, Akdeniz bölgesinin tamamında, Karadeniz'in batısında, İç Anadolu bölgesinde Sivas'a kadar yağış var. Doğu Anadolu bölgesinin tamamı, baraj gölleri yağış geçişleri alacak. Karadeniz'de, Artvin'de gök gürültülü sağanak yağış var. Özellikle yağış İç Anadolu bölgesinde kuvvetli olacak. Yine benzer kuvvetli yağışlar Burdur'dan başlamak üzere yukarıya doğru çıkacak. Isparta, Afyon, bu bölgelerde yağış kuvvetli. Yine Eskişehir kuvvetli yağış alacak. Buradan içeriye doğru dönecek. Ankara'ya, doğuya doğru gidecek. Kırıkkale, yine iç bölgelerde, yani Kırşehir, Konya, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, bu bölgelerde de bugün cumartesi günü yağış kuvvetli. Bunları detaylı olarak söylememin sebebi aslında biraz da sınav. Sınava girecek öğrenciler, bu bölgelerde yaşayanlar lütfen dikkatli olsunlar. Güneydoğu Anadolu bölgesinde, Karadeniz'de Sinop'tan itibaren Rize'ye kadar olan kısımda yağış yok. Buralarda yaşayanlar biraz daha rahat gidecekler sınava. Pazar günü ise buralar yağış almaya başlayacak. Bu defa sınava giren
Marmara, Ege, Akdeniz'in batısındakiler pazar gününü açık havada geçirebilecekler. Ama aynı şey Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgesinin özellikle baraj gölleri seviyesinde illeri, İç Anadolu bölgesinin tamamı, Akdeniz'in doğusundakiler için söyleyemeyeceğiz. Bu bölgelerde yağış devam edecek. Kuvvetli yağış pazar günü doğuya doğru sürüklenecek. Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Karadeniz'in doğusu, bu bölgelerde yağış oldukça kuvvetli. Pazar günü yağış Hakkari ve Şırnak'a kadar da inecek. Güneydoğu Anadolu bölgesinin genelinde de yine yağış geçişleri var. Yeni haftayı yağışın doğuya, Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu, Van ve Van'ın kuzeyine çekilmiş haliyle karşılayacağız. Özellikle Marmara'da bulutlanma azalacak. Güneş kendini pırıl pırıl hissettirecek. Güneydoğu Anadolu bölgesinde sıcaklıklar yağmur sebebiyle 1-2 derece düşecek. İç Anadolu bölgesi pırıl pırıl ama asıl ısınmayı salı günü göreceğiz. Salı ve çarşamba sıcak. Özellikle iç bölgeler, Ege'nin içleri, Güneydoğu Anadolu bölgesi, Trakya 33 dereceyle ısınacak, Edirne. Ama çarşamba, perşembe yine bir parçacık serinleyeceğiz. Salı günü bu arada yine Türkiye'nin doğusunda yağış var, onu da hatırlatalım. Ama dediğim gibi bunlar artık Haziran itibariyle son yağışlar. Bunlar da geri çekilmeye başlayacak ve sonrasında bize 2-2,5 ay oldukça sıcak bir yaz kalacak. Yaz yağmuru dediğiniz yağmur da böyle hızlı yağan ve toprağın üst kademesini hızlı akıtan bir yağmur. Biliyorsunuz özellikle eğimli arazilerde yaz yağmurları maalesef selleri, toprak kaymalarını beraberinde getirebiliyor. Çok dikkatli olmamız gereken bir yaz geçiriyoruz. Hava sıcak olduğu için de pek çok yerde uyarılar var. Tedbirli, dikkatli olalım ne olur. Geçen sene küçük insan hataları sebebiyle büyük orman parçalarını kaybetmiştik. Bu sene benzerini yaşamayalım.

Terbiyeli köfte, pilav, yoğurt takım yaprağımız. Önden de bir yoğurt çorbası demiş ama yayla çorbası demiş. Ama ben ekşili köftenin olduğu yerde ayrıca bir çorbaya ihtiyaç olacağını düşünmüyorum. Eğer böyle çok yemek gibi yapmıyorsanız onu, o zaman bence gerek yok. Siz bilirsiniz ama hani onu böyle biraz kıvamlı yapıp hem yemek hem çorba aş kıvamında sofraya getirebilirsiniz. Çok severim bu arada ekşili köfteyi. Böyle havucuyla, patatesiyle gerçekten çok lezzetli olur. Biraz emek ister. Evet, o tek köfteleri tek tek yoğurmak, yuvalamak, sonra unlamak, sonra böyle ununu süzmek falan çok kolay değil. Şimdi internette bu ununu süzmek deyince, silkelemek deyince aklıma geldi. Şimdi küçük küçük köfteler yapıyorlar. Aynı mantının içi gibi. İçinde ne var? Sadece soğan rendesi, kıyma, baharat. O kadar. Öyle pirinç falan filan yok, salça yok, hiçbir şey yok, yeşillik yok. Karıştırıyorsunuz ve minicik minicik ama minnak minnak köfteler yapıyorsunuz ve birbirine değmeyecek şekilde tepsiye, unladığınız tepsiye dizip dondurucuya koyuyorsunuz, dolaba. Şöyle birkaç saat dolapta kalıyor, iyice sertleşiyor, daha doğrusu şöyle söyleyelim, iyice donuyor. Yani donmuş bir gıda gibi değil ama üzeri unladığınızı unu çekebilecek kıvamda, öyle söyleyelim. Dolaba kaldırdınız, aynı köfteyi dinlendirir gibi. Küçük tanecikler dinlendi, dışarı çıkardınız. İki tane kaba ihtiyacınız var. Birinde un var, birinde de su var. Köfteleri önce suya atıyorsunuz, sonra una atıyorsunuz. Sonra bir süzgecin içine alıp fazla unu silkeleyip sonra tekrar suya, tekrar una. Böyle bunu 2-3 kez yapıyorsunuz. Ardından kaynar suyun içine, tuzlu suyun içine bırakıyorsunuz. Yapanlar bunun aynı mantı gibi olduğunu söylüyor. Yani siz her defasında o unlanmış köfteleri ıslatıp üzerine tekrar tuzlu unun içine de biraz tuz koyuyorsunuz. Tuzlu unla buluşturduğunuzda o zaten köftenin etrafını bir mantı hamuru gibi sarıyor. Sonrasında aynı mantı pişirir gibi pişiriyorsunuz. Yapanlar çok güzel olduğunu söylüyor. Bir denemek lazım. Geçenlerde de bunu konuşmuştuk. Denemedim ama denersem eğer sizinle de paylaşacağım.

Şimdi tavuk bizim için önemli bir protein kaynağı. Et tüketimi açısından bakıldığında kırmızı et, işte sakatat oldukça pahalı. Onun yerine tavuk hep öneriliyor. Ama tavukta da fiyatlar inanılmaz artmıştı. İşte 13 şirkete denetim kayyumu atanmış sevgili dinleyiciler. Vatandaşlardan gelen ihbar ve şikayetler üzerine beyaz et sektöründe yaşanan haksız fiyat artışlarını denetlemek için bir soruşturma başlatılmıştı. Yapılan operasyonda 33 kişinin gözaltına alındığı ifade ediliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması bu. 28 kişi gözaltında ama bununla beraber 4 şüphelinin de arama çalışmaları devam ediyor. Markaların hepsi bildiğimiz markalar bu arada. Yani acaba bunlar bilmediğimiz markalar mı derseniz hayır değil. Her biri tavuk markası. Her piliç diyelim ona, yani hepsi neredeyse. Adalet Bakanı'nın açıklaması var Sayın Akın Gürlek. Yaptığı açıklamada bu usulsüzlüklere müsamaha gösterilmeyeceğini söyledi. Bu bir soruşturma aslında. Soruşturma kapsamında bir, yani kayyumun görevi burada bütün şirketi yönetmek değil, kayyum denetim yapmak için çok yüksek yetkilerle geliyor. Ve denetimden sonra şirketler yine sahiplerine elbette bırakılacak diye düşünüyorum anladığım haberden. Gerçekten baktığımda hem yumurta hem tavuk markaları var içinde. Bildiğiniz bütün markalar neredeyse sıralanmış durumda. Bu fiyatların ama hakikaten artık yönetilebilir olması lazım. Yani kıymanın yarı fiyatına tavuk satıyorsunuz. Kıyma alır insan, yani azıcık kıyma alırım, yani tamam hep de kıyma yenmez, evet, yani insan tavuk da yemek ister elbette, keşke daha ekonomik olsun. Bu fiyatlar inanılmaz artmış durumda. Ben bu fiyatları görünce gerçekten üzülüyorum. Dediğim gibi ulaşabileceğimiz bir et kaynağı, protein kaynağı, yumurta, tavuk, bunların mutlaka mutlaka hepimizin ulaşabileceği rakam sınırında olması gerekiyor.

Dünya Kupası'nın ilk maçını izledik. Meksika'nın 2-0'lık galibiyetiyle bitti. Yani çok güzel bir futbol seyretmedik ama tabii ilk maç böyle heyecan, stres. Açıkçası ben bir yayıncı gözüyle yapılan yayını da çok beğenmedim. Kamera açılarını beğenmedim. Böyle insan evet hakemin gözünden, gözlüğünden bir açı eklenmiş. Ama onun dışında çok ya da çok uzak enstantanelerde bence çok demode bir görüntü vardı ekranda. Yani Dünya Kupası'nda daha başka bir şey bekliyorsunuz. Ne olurdu bilmiyorum ama başka bir şey bekliyormuşum demek ki. Bu görüntü bana çok da keyif vermedi. Futbol da çok keyif vermedi açıkçası. Belki ilk maçın daha gösterişli, daha böyle dikkat çekici bir maç olması gerekirdi. Beklentimiz belki buydu. İnşallah gönlümüze göre olur diyelim bundan sonraki maçlar ve tabii ki artık bugün cuma, cumartesi günü buluşamayacağız, pazar günü buluşamayacağız yayında. Dolayısıyla milli takıma başarılar dilemek için doğru bir gündeyiz. Çok erken saatte kalkacağız, maçımızı izleyeceğiz. Sonra galiba insanlar biraz uyur, pazar günü gün geç başlar diye düşünüyorum pek çok kişi için. Her şeyin bir sebebi var, boşuna değil. Belki o saatlerde kalkmamız alışkanlığa dönüşür bundan sonrası için, inşallah diyelim.

milli takımla antrenmanlarını yapmaya başladı. Bir taraftan da tabii öyle bir heyecanımız var. Onları sahada görmek güzel. Hepsini izlemek ay yıldızlı formayla güzel. O gün o saatte hepimiz ekran başında formalarımızla olacağız. İnşallah yüzümüzün akıyla bu ilk maçı atlatırız. Çok zor bir grubumuz yok baktığınızda. Yani bu grup Türk milli takımının korkacağı, endişe edeceği bir grup değil. Hatta spor otoriteleri Türkiye için grup lideri gözüyle bakıyor. Ama tabii böyle söylemeyelim, nazar değmesin, dilimizi de ısıralım. Ve her şeyin ülkemiz için güzel olmasını dileyelim. İnşallah pazartesi günü yayın saatinde buluştuğumuzda böyle milli marşlarla, alkışlarla, yüzümüzde gülücüklerle, galibiyet havasıyla, farklı galibiyet havasıyla diyelim, isteyelim Allah'tan. İnşallah, sadece tabii istemek yetmiyor, çalışmış olmak da lazım ama milli takımında kendi içinde bir uyum olduğunu görüyoruz. Efendim, hem milli takımımıza hem sınava girecek 8. sınıf öğrencilerine hepsine başarılar diliyoruz. Pazartesi günü yeniden bu saatlerde buluştuğumuzda her iki grup içinde artık en zoru geçmiş olacak, öyle söyleyelim. Başlangıç zor çünkü. Her şey hepsinin gönlünce olsun. Kısa bir ara, sonra tekrar bu konuya döneceğiz.

0: başvuru için alyans.com.tr.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: Reklamları dinlediniz.
5: TGRT FM Haber.
6: Termometreler yükseliyor, sıcaklar hayatı tehdit ediyor. Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde sıcaklıklar 48 derecenin üzerine çıktı. Aşırı sıcaklar nedeniyle ölüm vakalarında ciddi artış yaşanıyor. Uzmanlara göre Hindistan'da aşırı sıcak geçen tek bir gün yaklaşık 3400 kişinin hayatını kaybetmesine neden olabiliyor. Sıcak hava dalgası sadece Asya'yı değil Avrupa'yı da etkisi altına aldı. İngiltere, Fransa, İrlanda ve Portekiz'de Mayıs ayı sıcaklık rekorları kırıldı. Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle en az 7 kişi hayatını kaybetti. Avrupa Birliği'nin iklim izleme kurumu Kopernikus'a dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Uzmanlara göre olağan dışı erken gelen sıcak hava dalgaları artık yeni normal haline geliyor. Ani sıcaklık artışlarının insan sağlığını, tarımı ve doğal ekosistemleri ciddi şekilde etkilediği belirtiliyor. Bilim insanları iklim değişikliğinin etkilerinin her geçen yıl daha belirgin hale geldiğini vurgularken dünya yeni sıcaklık rekorlarına hazırlanıyor. Bu işte ondan hızlısı yok. 10 saniyede bir dakikada tam 5 enginar soyuyor.
7: Şimdi sen 10 saniyede bir tane soyuyorsun. Yani dakikada 6 tane demek bu.
8: Yani ortalama 5 dilim ona. Şimdi enginarı falan alıyoruz.
9: Hızlı kategorisiniz.
6: Bursa'da enginar hasadı tüm hızıyla sürüyor. Mustafa Kemal Paşa ve Nilüfer ilçelerinde üretilen meşhur Hasan Ağa enginarı da yoğun talep görüyor. Dönümde 400 bin adet üretilen enginarın sofraya uzanan yolculuğunda en zorlu mesai onların.
8: Haftanın 7 günü soyarsan biraz zorlar. 5 gün falan soyduğun zaman bilek falan ağrımaz. Şimdi öncelikle bıçak iyi olacak ama sadece bıçakla da yetmiyor yani. Bilek gücü de çok önemli bunda.
6: Dinler ailesi sezonluk enginar soyuculuğu yapıyor. Hızlı ve yetenekleriyle adedi 10 liradan kişi başı 1000 ila 2000 arası enginar soyuyorlar.
8: Kolay iş olsa o kadar rakamlar konuşulmaz yani. 18-17 yaşından beri enginar soyuyor. Baba, abi, dede. Hepsi soyucu. 10 senedir falan enginar soyuyor.
6: Ömer Çinkaya ise 23 yıldır enginar yetiştiriyor. 11 şampiyonluğu bulunan üretici ekibinden hayli memnun.
10: Şu anda bunlar Bursa'nın neredeyse en iyisi denilebilir. Şu anda 10 saniyede bir enginar soyuyor. Biz soyuyoruz ama ben bu kadar hızlı değilim. Hem eleme zor iş, kolay değil.
6: İngiltere ve Galler'de çocuk güvenliğini artırmayı hedefleyen yeni yasa tasarısı parlamentoya sunuldu. Tasarıya göre başta X-Large Bully olmak üzere tehlikeli kabul edilen köpeklerle 12 yaşından küçük çocukların gözetimsiz şekilde yalnız kalması yasaklanacak. Kararın arkasında son yıllarda artan köpek saldırıları var. Geçtiğimiz yıl ailesine ait X-Large Bully'nin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Aynı ırktan bir köpeğin saldırdığı 9 aylık bebeğin ölümü de ülkede büyük yankı uyandırdı. Yeni düzenleme yasalaşırsa kuralları ihlal eden köpek sahiplerine para cezası uygulanabilecek. Yetkililere gerekli durumlarda köpeğe el koyma yetkisi de verilecek. 1 Kasım'da yürürlüğe girmesi planlanan düzenleme çocukları korumayı amaçlıyor. Uzmanlarsa sadece belirli ırkların değil, tüm köpeklerin çocuklarla birlikteyken yetişkin gözetiminde olması gerektiğine dikkat çekiyor. İngiltere ve Galler'de yalnızca 2024 yılında 31.920 köpek saldırısı kayıtlara geçti. Bu sayı sorunun boyutunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

0: Mr. Chief Justice, and may it please the court.
1: İngiltere'de adalet sisteminde yeni bir dönem başlıyor. Hükümet mahkemelerdeki yığılmayı azaltmak amacıyla yapay zeka destekli sanal hukuk asistanlarını devreye sokmaya hazırlanıyor.
2: When did the state statute of limitations start running? Or has it?
1: Yeni sistemle birlikte hakimler ve avukatlar dava dosyalarının incelenmesinden benzer davaların gruplandırılmasına kadar birçok süreçte yapay zeka desteği alacak.
0: Justice Barrett, no, the federal statute of limitations has not expired. For Section 1983 claims we would apply.
1: Yetkililere göre amaç mahkemelerde biriken dosyaları eritmek ve mağdurların adalete daha hızlı ulaşmasını sağlamak. Çünkü İngiltere ve Galler'deki kraliyet mahkemelerinde bekleyen dava sayısı 80 bini aşarak tarihi seviyeye ulaştı. Ancak uygulama tartışmaları da beraberinde getirdi. Hukuk çevreleri yapay zekanın adalet sistemine entegrasyonunda şeffaflık ve güçlü denetim mekanizmaları gerektiği uyarısında bulunuyor. İngiltere şimdi teknolojinin adalet dağıtımında nasıl bir rol oynayacağını test etmeye hazırlanıyor. Yapay zeka artık sadece metin yazmıyor, resim üretmiyor. İnsanlığı gelecekteki pandemilerden koruyabilecek aşılar da tasarlıyor. Bilim insanları dünyanın ilk yapay zeka destekli aşısını insanlar üzerinde test etti. İlk sonuçlar oldukça dikkat çekici. Araştırmacılara göre aşı güvenli bulundu ve farklı koronavirüs türlerini tanıyabilen antikorların oluşmasını sağladı. Bu çalışmayı farklı kılansa yapay zekanın binlerce koronavirüsün genetik yapısını analiz ederek virüslerin ortak ve değişmeyen noktalarını tespit etmesi. Böylece sadece mevcut COVID varyantlarını değil gelecekte hayvanlardan insanlara geçebilecek yeni koronavirüsleri de hedef alan bir aşı tasarlandı. Yeni nesil aşı mRNA yerine DNA teknolojisini kullanıyor. Uzmanlara göre bu yöntem aşının taşınmasını ve depolanmasını kolaylaştırırken özellikle gelişmekte olan ülkelerde büyük avantaj sağlayabilir. Üstelik aşı yüksek basınçlı sistem sayesinde iğnesiz olarak da uygulanabiliyor. Bilim dünyasının asıl hedefi ise çok daha büyük. Grip, koronavirüs ve hatta yeni ortaya çıkabilecek salgın hastalıklara karşı geniş koruma sağlayan evrensel aşılar geliştirmek. Uzmanlara göre yapay zeka gelecekte henüz ortaya çıkmamış virüslere karşı bile önceden hazırlık yapılabilmesinin kapısını aralayabilir. İlk sonuçlar umut verse de araştırmacılar aşının koruma süresi ve etkinliğinin daha geniş çalışmalarla test edilmesi gerektiğini vurguluyor. Ancak bir gerçek var ki yapay zeka artık sadece teknolojinin değil, tıbbın geleceğini de yeniden şekillendiriyor. Birleşik Krallık'ta alarm zilleri çalıyor. Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'te yaşanan bıçaklı saldırının ardından sokaklar karıştı. Sudan kökenli bir sığınmacının bir kişiyi ağır yaralaması günlerdir biriken öfkenin fitilini ateşledi. Gösteriler kısa sürede kontrolden çıktı. Maskeli gruplar sokaklara indi. Araçlar ateşe verildi. Evler ve işyerleri hedef alındı. Polisle göstericiler arasında sert çatışmalar yaşandı. Ancak gerilim yalnızca Belfast'e sınırlı değil. Geçtiğimiz günlerde Southampton'da yaşanan bir cinayet ve polis müdahalesine ilişkin görüntüler de ülke çapında yeni bir tartışma başlattı. Göç, güvenlik ve kimlik eksenindeki gerilim her geçen gün büyüyor. Sokaklardaki öfke siyasete de yansıyor. Göçmen karşıtı söylemleriyle öne çıkan Reform UK Partisi'nin yükselişi dikkat çekiyor. Son anketler partinin ülke genelinde birinci sıraya kadar yükselebileceğini gösteriyor. Uzmanlara göre yaşananlar sadece güvenlik meselesi değil. Birleşik Krallık derinleşen bir toplumsal kutuplaşma ve kimlik krizinin içine sürükleniyor. Olaylarda bir Türk vatandaşı da mağdur oldu. Kuzey İrlanda'da berber dükkanı saldırıya uğrayan Özer Soysüren, yıllardır bölgede yaşadıklarını ancak ilk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını söyledi. Birleşik Krallık'ta şimdi herkes aynı sorunun cevabını arıyor. Sokaklardaki öfke dinecek mi, yoksa ülkeye daha büyük bir toplumsal kırılmaya mı sürüklenecek?
3: Güzel değil mi?
1: Karşınızda Berlin Hayvanat Bahçesi'nin en yeni ve en sevimli sakini, Mayıs ayında dünyaya gelen dişi cüce su aygırına Bröschen adı verildi. Almanca'da ekmek rulosu anlamına gelen bu isim minik yavrunun sempatik görüntüsüne de oldukça yakıştırıldı. Anne Debbie ve baba Toby'nin yavrusu olarak dünyaya gelen Bröschen doğduğunda sadece 5.9 kilogramdı. Ancak minik su aygırı kısa sürede büyüyerek 20 kilograma ulaştı. Hayvanat bahçesi görevlileri şimdi onu yavaş yavaş suyla tanıştırıyor. Batı Afrika'ya özgü cüce su aygırları dünyadaki en nadir memeliler arasında yer alıyor. Doğada sayıları yalnızca birkaç binle ifade edilen bu tür için her yeni doğum büyük önem taşıyor. Şimdiden hayvanat bahçesinin gözdesi haline gelen Bröschen ise sevimli halleriyle ziyaretçilerin yüzünü güldürüyor.

0: Gökyüzüne yükselen kuleler, renkli havai fişekler ve binlerce kişinin tanıklık ettiği tarihi bir an. İspanya'nın dünya ünlü simgesi Sagrada Familia yeni kulesinin tamamlanmasıyla dünyanın en yüksek kilisesi oldu. Ünlü mimar Antoni Gaudí'nin başyapıtı olarak kabul edilen yapı artık 172,5 metre yüksekliğiyle Barcelona'nın silüetine damga vuruyor. Düzenlenen törende geceyi aydınlatan havai fişek gösterileri ziyaretçilere görsel şölen sundu. Gaudí'nin ölümünün 100. yılında gerçekleşen kutlamalar hem mimari hem de kültürel açıdan tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendirildi. Serinlemek için girdiği dere sonu oldu. 13 yaşındaki çocuk hastanedeki yaşam savaşını kaybetti. Olay 28 Mayıs'ta Siverek Çermik Karayolu'ndaki Delik Deresi'nde yaşandı. Serinlemek için suya giren 13 yaşındaki Hüseyin Kaç'ın akıntıya kapılarak çırpınmaya başladı. Arkadaşları tarafından sudan çıkarılan Hüseyin için zamanla yarış başladı. İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye bilinci kapalı kaldırılan Hüseyin Kaç'ın yoğun bakımda 13 gün sürdürdüğü yaşam mücadelesini tüm müdahalelere rağmen kaybetti. Hüseyin'in vefatı ailesini yasa boğarken olayla ilgili adli soruşturma sürüyor. Üç kuzen düğünden çıktı, tatlı almak için fırına girdi. Kuzenler o sırada peşlerinden gelen bir grupla tartıştı. Ortalık bir anda savaş alanına döndü. Fırının içinde yaşanan kavga sırasında kuzenlerden biri kendini tezgahın arkasına attı. O anda bir saldırgan elindeki pompalı tüfeğe davrandı. Neyse ki silah tutukluk yaptı. Saldırgan bu sefer de tüfeğin dipçiğiyle tekme ve yumrukların hedefi olan diğer kuzene vurmaya başladı. Saldırı uzun süre devam etti. Ortada kalan kişi ağır tekme ve yumruk darbeleri aldı. Yaşanan dehşetin ardından olaya karıştığı tespit edilen 3 kişi kısa sürede kıskıvrak yakalandı. Saldırganlar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
1: TGRT FM Haber.
2: Şimdi reklamlar.
3: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili İncel Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Çocuk ve ergen psikiyatristi uzman doktor Günay Budayava ile birlikteyiz. Düzelteyim hemen, Budagova. Merhaba, nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, sizler
0: nasılsınız? Teşekkür ederim. Biz bugün yaklaşmakta olan sınavı ve sınav kaygısını konuşacağız. Özellikle de 8. sınıfların gireceği bu LGS sınavı onları ciddi anlamda endişelendiriyor. Sadece onları değil, belki o tarafa büyük bakmak lazım. Anneler, hatta sınava öğrencisi girecek eğitimciler, ama bu arada çocuğun kendisi. Dışarıdan baktığınızda bu sınavı nasıl görüyorsunuz? Önce bir onu sormak istiyorum. Bu yaş grubu için böyle büyük bir sınav çok tartışılan bir başlıktı aslında.
1: Tabii ki yani Türkiye'de sınav diye bir gerçek var. LGS sınav diye bir gerçek var. Ve özellikle bu sınavın ergenlik dönemlerinde gelmesi, öğrenciler aynı zamanda aileler açısından da birazcık daha zorlayıcı bir süreç olabiliyor. Tabii ki sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok yerinde de bu tarz sınavlara karşılaşıyor. Yani bu tarz sınavlar vardır. Burada biraz süreci bireysel değil de sistem olarak ele almak, değerlendirmek veya düzenlemeler yapmak noktada daha önemli olur. Yani çocuğun, öğrencinin dışında öğretmenler, işte sosyal çevrenin, ailenin bu noktada destekleyici olması süreci birazcık daha kolay.
0: Evet. Şimdi aslında çocuk bu sınava hazırlanırken neden bu sınav var sorusunu çok soruyordur diye düşünüyorum. Yani neden ben 8. sınıfta arkadaşlarımla eğlenmek varken, okula keyifle gidip gelmek varken bu sınava giriyorum. Çocuğu bu tartışmanın içinde bırakmak yerine ona açıklayıcı herhangi bir cümle sarf edebilir miyiz? Yani dünyanın pek çok yerinde bu sınav var. Sen şu anda bu sürece odaklan ve yapabileceğin en iyisini yap. Ne demek lazım çocuğa?
1: Evet, aynı söylediğiniz şekilde. Yani sadece senin başına gelmiyor. Bu aslında birazcık hani sadece Türkiye'de değil, ben sen bir şey gibi düşünüyorum. Dünyanın her yerinde bu tarz ölçme, seçme, değerlendirme tarzı standart sınavlar vardır. Tabii ki burada eğitim sisteminin bazen çocukların performanslarını göz ardı edip herkesi aynı kalıba sokmak gibi bir şey de olabilir ama hani bu sadece senin başına gelmiyor ve bunu geçmen gerekiyor. Çünkü hani birazcık da geleceği belirleyen bir süreçtir. Daha iyi bir okulda okuyabilmen için hani bu noktada birazcık seçenek sunmak tarzı söylenebilir.
0: Ne kadar önemsemek lazım bu sınavı? Yani aman boş ver, gir sınava çık, oldu oldu, olmadı olmadı mı? Yoksa yaparsın, sen en iyisini yapacaksın, ben sana %100 güveniyorum, işte harika bir sonuç alacaksın mı?
1: Tabii ki gerçekçi olmak gerekiyor. Yani çocuğun potansiyelini belirleyip ona göre aslında beklentiye belirlemek, hedef belirlemek çok daha mantıklı olacak. Hani çocuğun potansiyelinin üstünde bir beklentiye girmek ya da bazen çocukların kendisini kendine hiç yapıda olabiliyor, çok büyük bir hedef belirleyebilir. Bu noktada dediğim gibi gerçekçi olmak, hani sen bu süreçte elinden gelenin en iyisini yap, düzenli bir şekilde, sistematik bir şekilde çalış. Tabii ki sonucu buna uygun bir şekilde elde edeceksin. Ama zaten şöyle anlatmak gerekiyor. Sınav eşittir, başarı değil. Çünkü şöyle, burada yani sadece bilgi ölçülmüyor. Sınavda stresle baş etme, zaman yönetimi, tabii ki bireysel özellikler, alet, o kadar çok şey, sistemin
0: kendisi. Parametre.
1: Evet, o kadar çok parametre var. O yüzden hani sadece sen öğrenciye söylemek lazım. Yani sınav sonucu eşittir senin öz yeterliliğin değil.
0: Bazen çok çalışmak bile eşittir başarı değil.
1: Evet, tabii ki.
0: Yani çocuk odasına giriyor, saatlerce çalışıyor. Dünyayla ilişkisini kesiyor. Sabah okula gidiyor, sonra çıkıyor, dershaneye gidiyor, eve geliyor, çalışıyor. Ama bir yerlerde yanlış yapıyorsa, öğrenme biçimi farklıysa.
1: Tabii ki, öğrenme stilleri farklı olan bir grup çocuklar var, daha dezavantajlı gruplar var. Mesela daha farklı anlamda performansları daha iyi olan çocuklar var. İşte burada dediğim gibi eğitim sisteminin herkese aynı sınavı uygulamaya çalışması ya da uygulaması çocuklarda birazcık öfke oluşturabiliyor.
0: Bizim burada asıl çocukla iletişimde göz ardı etmememiz gereken şey, bence ben bir anne olarak söyleyeyim, bu sınav geçecek. Bu sınavlar da geçecek. Ama biz bu sınav dönemlerinde çocuğumuzla ilişkinin de sınavını veriyoruz.
1: Mutlaka çok önemli noktadır. Çünkü kaygı bulaşıcı bir şeydir. Zaten anne babanın kaygısı çocukların üzerine yansıyor bu noktada. Yani zaten sınavla ilgili ılımlı düzeyde kaygının olması olağan. Yani beklediğimiz, istediğimiz bir şeydir. Az önce söylediğimiz gibi mesela aman geçecek işte bu da bir sınav. Öyle değil. Bu kadar rahat olmaya gerek. Belli bir miktarda stres zaten motivasyonumuzu sağlar. Bize hedefimize doğru ilerlememize yardımcı oluyor. Ama tabii ki çok fazla olduğu zaman biz bu noktada artık sınav tarihinden bahsediyoruz. Hı-hı. Şimdi bizim buradaki ailelere söylemek istediğimiz şey daha çok. Çok. Yani siz zaten var olan olumlu ya da olumlu düzeydeki, yeterli düzeydeki kaygıyı arttırmayın. Zaten çocukların %65'i sınava girenlere bu kaygıyı yaşıyor. Hı-hı. Siz kendi kaygınızı bunların üzerine eklemeyin.
0: Peki biz bir çocuğun bu sınava... Evet, dünyanın her yerinde sınav var. Bu da benim sınavım. Hazırlanıyorum. Elimden gelen en iyisini yapacağım. Bitecek puanımı alacağım gözüyle bakan, normalleştiren bir grup var. Bir de gerçekten kaygı haline çeviren ya da stresini arttıran, sonrasında buna bir de stres yönetimi eklenmesi gereken çocuklar var. Biz bunun ikisini nasıl ayırt edeceğiz? Yani bir çocuğa baktığımızda hangi belirtiler bize çocuğun gerçekten normalin üzerinde bir sınav kaygısı yaşadığını gösterir?
1: İkinci ayrımı ayırabilmek yani çok kıymetli. Sizin dediğiniz gibi bir miktar stres bizim için hatta olumlu bir sonuçtur. Yani motivasyonumuzu artırıyor. Ama fazla olduğu zaman, şimdi fazla olduğunu biz nasıl anlıyoruz? Çocuğun günlük rutinleri bozuluyorsa, uyku düzeni etkileniyorsa ya da beslenmeyle ilgili sorunlar ortaya çıkıyorsa ya da günlük çalışıyor olmasına rağmen yeterince performans sergileyemiyorsa. Çünkü burada olumsuz otomatik düşünceler devreye geliyor. Ben başarısız olacağım, yapamayacağım, sınavda her şeyi unutacağım. Ve sonuç olarak da dikkat o tarafta çok ilgilendiği için öğrendiği bilgileri de yeterince sınavda ya da deneme sınavlarında ortaya çıkaramıyor. Ve bunun sonucunda da çalışıyor olmasına rağmen başarısızlıkça azalıyor. Yani bir tane performans sergileyemiyor. Biz bu noktada sınav tarihinden bahsedebiliyoruz. Ve sınav yani daha kaygının yüksek olduğu durumlarda dediğim gibi fizyolojik belirtiler ortaya çıkabiliyor. Yani sınav kaygısı aslında bir olay değil, bir süreçtir. Hı hı. Bunu sadece sınava yakın bir süreçte gözlemlemiyoruz. Aslında biz bir çocuğun mesela 6. 7. sınıfta da artık o şeyi tahmin edebiliyoruz. Çünkü sadece LGS'den ibaret değil, daha her yıl kaç tane sınava geliyorlar. Evet, hani burada ailelerin birazcık daha uyanık olması, bazı noktalara dikkat etmesi.
0: Mesela diyelim ki uyku düzeni bozulduysa, yemiyor, içmiyorsa, iletişim bozulduysa, derse, okula gitmek istemiyor. Neler ekleyeceğiz bunun içine? Hangi belirteçleri yakalamak lazım?
1: Aile dinamikleri de çok kıymetli. Ailelerin tutumu nasıl? Bunu gözden geçireceğiz. Çocuğun okuldaki durumu nedir? İşte öğrenci bağlılığı dediğimiz bir şey var. Okula devam olan süreci ya da sosyalize. Bazen şöyle oluyor. Akranın içeride ergen sürecinde olan öğrencilerden bahsediyoruz. Akran grubu tarafından zorlanabilir, işte mesela dışlanabilir. Bunların hepsi de akademik tüm çevresel ve bireysel özellikleri göz önünde bulunduracağız. O noktada ailelere önerilerde bulunacağız. Gerekirse bireysel terapiler ya da çok şiddetli durumlarda ilaç tedavilerine de başvurabiliyoruz.
0: Peki bu ilaç tedavisi geldiyse iş sınavı etkiliyor mu?
1: Ya şöyle, ilaç tedavileri sınav kaygısına yönelik ilaç tedavileri kaygını daha optimal düzeyde bulmamıza yardımcı oluyor. Yine çocuğun motivasyonunu sürdürecek miktarda kaygısının olmasını bekliyoruz zaten. Ama aşırı boyutta olanları daha optimal düzeye sağlaması. Burada tabii ki sadece ilaç değil, kişisel davranışçı terapi teknikleri, aynı zamanda nefes egzersizleri çok önerdiğimiz bir şeydir.
0: Peki aileye neler önerirsiniz sınav kaygısını yönetmek anlamında? Çünkü dediniz ki kaygı bulaşıcıdır. Çocuğun bir birim kaygısı varsa bazen annesine babasına bakarak, bazen onların yaptığı fedakarlığa bakarak, bazen onların gösterdiği ilgiye ya da ilgisizliğe bakarak da sonuçlar çıkartıyorlar.
1: Tabii buradaki anne babaların şimdi... Anne babalar da dediğim gibi yani sınav bir süreç olduğu için aslında sınavın son haftasında değil, o bir yıl boyunca aslında kendi kaygılarını da gözlemlemeleri lazım. Acaba benim kaygım olumsuz etkiliyor mu, fazlasıyla o çocuğu geliyor mu, yoksa rahatlatıyor mu? Yani bu noktada ailelerin kendi durumlarının farkında olmaları gerekiyor. Her şeye rağmen koşulsuz sevgi diyoruz buna, koşulsuz kabul. Yani sen puanın ne olursa olsun bizim için çok kıymetlisin. Çünkü çoğunlukla çocuklar ailesinin hayal kırıklığına uğratacağından korkuyorlar. İşte bir benim için bu kadar zahmet verdi. İşte maddi olarak, işte manevi olarak onu yeterince mutlu edemeyeceğim başarısız olursam. Hani bu noktada sen elinden gelen en iyisini yaptın. Hani ailelerin mutlaka bu mesajı aralıklarla çocuklarına verip rahatlatmaları gerekiyor. Puanın sonucu ne olursa olsun biz senin çabanı değerlendirdin zaten.
0: Süreç.
1: Evet, yani çaba çok kıymetli. Sen gördüğümüz kadarıyla elinden geleni yaptın. Hani buradaki şeyde amaç zaten yıl boyunca programı düzenli çalışmak, hedef belirlenmesi, çalışma teknikleri, akademik performansı arttıracak. Yani sadece aile değil tabii ki. Diğer koçlar, öğretmenler, buradaki sistem, yani tüm sistem.
0: Sizin bütün paydaşlarının aslında öğrenciye söylediği bir şey var. Düzenli çalış. O zaman kaygı da galiba azalıyor. Tabii. Çocuğun kendine güveni de artıyor.
1: Tabii. Şimdi son ana bırakılan ders programları, çalışmalar, onların hepsi yoğun kaygı oluşturuyor. O yüzden bir başlamadan önce mutlaka düzenli çalışma teknikleri, her çocuğun kendine mahsus çalışma ve öğrenme stili olduğu için bunların belirlenmesi gerekiyor. Ona göre daha düzenli ve hani belirlenen hedeflerle daha yapılabilir bir çalışma şeyi düzenlemek
0: gerekiyor. Peki sınava çok az kaldı. Evet. Öğrencinin sınavda, velinin de dışarıda dikkat etmesi gereken neler var?
1: Evet, şimdi öncelikle normalde zaten bir ergen için bireyselliğin çok önemli olduğundan bahsediyoruz ama son sınava bir hafta, iki hafta kala uyku bireyselliği bunlar kesinlikle özellikle uyku düzeni çok önemli. Son bir hafta kala yeterince 7-8 saat uykuyu alıyor olmaları gerekiyor. Sınava bir gün kala. Şimdi bazen çocuklar farklı olabiliyor. Bazıları son anda okudukları, baktıkları da sınavda çıktı. Hani bunları zaten kendileri bildiği için ama genelde sınava son bir gün kala ders çalışmamayı, işte kitap açmamayı öneriyoruz. Kafalarını daha rahat şeylerden meşgul edebilir. Doğada yürümek, müzik, işte hemen spor aktivitesi. Onun dışında sınav sürecinde kaygılı bir durum olduğu zaman, yani herhangi bir şey olduğu zaman dikkatlerini dışarıya verdiler. Çünkü bedene odaklandığı zaman bu sefer çarpıntı, işte mide bulantısı, bu tarz şeylerin dikkat arttığında dışarıdaki o soruların birazcık daha konsantrasyon azalabiliyor. O yüzden bu noktada dışarıya doğru birazcık nefes egzersizlerini kendilerine alıştırmaları lazım.
0: Şöyle düşünelim, sınavdayız. Öğrenci masaya oturdu. Öğretmenler soru kağıtları getirdi, kitapçıklar dağıtıldı. Sorularla baş başa. O ilk anda kendini rahatlatmak için ne yapabilir?
1: Evet, şöyle bir nefes alabilir. Bir nefes egzersizi başlayabilir. Nefes egzersizlerinden örnek verici olursak mesela 4-7-8 tekniği.
0: Ne demek o?
1: 4 saniye boyunca burnumuzdan derin nefes alacağız. 7 saniye içimizde tutacağız. 8 saniye boyunca da ağzımızdan fıstıkçalar gibi hafiften nefes vereceğiz. Bunu 4 kere tekrarlayıp genel olarak bir gevşeme kazandıracak kendisine. Ondan sonra sınav kitapçığını açacaklar ve normalde zaten bunu bir boyunca öğretmenler söylüyor. En iyi bildiğiniz konulardan başlayacaksınız. Olur da hani o konular arasında da takıldığınız, zorlandığınız bir soru varsa soruyla inat etmeye gerek yok. Onu şimdi askıya alacağız, diğerlerine geçeceğiz, tekrar oraya dönebiliriz sonrasında. Yani burada zaman yönetimi de çok önemlidir.
0: Bittikten sonra da artık dışarı çıktığı andan itibaren iş biraz galiba ebeveynlere kalıyor.
1: Dışarıda bekleyen anne babaların da zaten hani tabii çok yoğun stresli olacaklar ama yine de karşılaştıkları zaman işte bitti, çabasını tebrik edebilirsiniz, hani sarılıp geçtiğini söyleyebilirsiniz. Yani her türlü o sevgi ve şefkatlerini en çok ihtiyaçları olan noktada çocuklara vermeleri gerekiyor.
0: Bundan sonra artık sınav sonucu açıklanana kadar bir süreç var. Şimdi bu süreçte sınav diyelim ki İki yol ayıralım kendimize. İyi geçti, kötü geçti. Çocuk dedi ki ya çok kötü geçti, hiç beklediğim gibi değil. İşte matematik çok zordu mesela. Anne baba anladı ki çocuğun performansı beklentinin altında kalacak. Ya da tam tersi çocuk dedi ki çok iyi geçti, şu kadar puan bekliyorum da sıralamamı şöyle bekliyorum. Her ikisi için de. Şimdi birisi için tatil başlarken öbürü için ceza mı başlıyor?
1: Tabii ki hayır. Yani sadece siyah beyaz yok ki önümüzde bir sürü seçenek oluyor aslında. Tamam belki istediğimiz bir şey hedef olmayabilir ama ona yakın diğer hedefler, diğer seçenekleri de değerlendirmekte fayda var. Bu noktada hani dünyanın sonu değil cümlesini çok kullanırız. Yani anne babalar sık sık sınav sonu, bu LGS sınavı dünyanın sonu değil. Bu istediğimiz olmadı, diğer seçenekler arasında tercih edeceğiz. Bu noktada yine destekleyici. Zaten sınav kaydı sadece sınav sürecinde değil, öncesinde ve sonrasında da devam eder. LGS ile bitmez, YKS sonrasında. Evet. Yani bu tarz, o yüzden hani çocukların LGS'de sınavda kazandıkları o deneyimler, her türlü anne babanın tutumları YKS'yi de aslında bir noktada süreci belirleyebiliyor. O yüzden burada mutlaka aileler toparlayıcı, kapsayıcı, sevgi ve şefkat dolu hep yanlarında olması gerekiyor.
0: Sonuç ne olursa olsun, sonuçtan bağımsız.
1: Çünkü hiçbir çocuk sonucun kötü olmasını istemez. Hele bir de emek verdiysen, yoğun şekilde çalıştıysa, yani bu bizden onu suçlamak bence biraz acımasız davranışı.
0: Ve kendi hayatımızda da öyle değil mi? Yani istediğimiz her şey olmuyor. Çok emek verdiğimiz bazı şeyler son dakikada değişiveriyor. Onun hayatında da bu sınav aslında benzer bir şey ve biz yetişkin olarak bazı şeylerin üzerinden geçemezken küçücük bir çocuktan bunu beklemek çok da akıllıca değil ama gün sonunda bu sınav var. Başında konuştuğumuz
1: evet,
0: konuyu.
1: Gerçek.
0: Evet, böyle bir gerçek varsa.
1: Buradaki amaç zaten şöyle. Hani başarısızlıktan öğrenme fırsatını çıkarma amaçlandı. Yani evet, başarısız oldu ama bu yolun sonu değil. Başka sınavlarda daha başarılı oldu. Ve aynı zamanda hataları analiz etme. Bu hem akademik anlamda hem diğer anlamda. Bunu hayatımızın içine dahil edersek zaten çalışaraktan istediğimiz hedefe daha da yaklaşacağız.
0: Yani aslında biz bu sınavdan sadece sonuç almıyoruz. Süreç yönetimini de öğreniyoruz.
1: Tabii.
0: Belki de en kıymetlisi süreç yönetimi. Sonuçlar açıklandığında ne öneriyorsunuz?

0: %75 oranda öğrenci bazlı başarılı. Okullar %25 kazanıyor. O yüzden istediğiniz yerde olursanız, olur, yani çalışırsanız yine kazanacaksınız.
1: Yani işin %75'i size bağlı.
0: %75'i öğrencinin çalışkanlığına bağlı.
1: Hepsine başarılar diliyoruz.
0: Evet.
1: Her şeyden önce.
0: Güzel geçsin.
1: İnşallah ailelere bu süreç yönetiminde sabırlı olmalarını salık veriyoruz. Ve programın başında söylediğimiz, evet, çocuk sınava giriyor ama o sınava girerken, çıktıktan sonra, sonuçlar açıklandıktan sonra siz de çocuğunuzla iletişiminizin sınavını veriyorsunuz. Buradaki yanlışlar belki çocuğun eğitim hayatı boyunca sizin ve onun üzerinize yapışacak temizlenmesi zor problemlere yol açabilir. O yüzden kontrollü olmakta, sakin olmakta, çocuğu rahatlatmakta galiba fayda var. Çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz başka bir şey yoksa?
0: Hepsine başarılar diliyorum. Ailelere de sabır diliyorum. Size de
1: teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Günay Hanım. Tekrar görüşmek üzere.
2: Dünyanın Sabahlar reklamlardan sonra devam edecek.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, bir konuğumuz var stüdyomuzda. Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Murat Doğan bizimle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Merhabalar.
1: Teşekkürler, merhabalar.
0: Biz bugün yaz hastalıklarından konuşacağız. Çocuklarda çok sık görülüyor. Annelerin en büyük şikayetlerini, hem anne hem baba diyelim ama daha çok galiba anneler bu konunun merkezinde, şikayetçiler bu konudan. Neler söyleyeceğiz? Yaz hastalıkları deyince özellikle çocuklarda görülenler nelerdir?
1: Yaz hastalıkları deyince aslında ilkbahardan da başlayabiliriz. Sonuçta ilkbaharla yaz genelde artık süre olarak

0: birbirinin içine iç içe geçmiş pozisyonda. Hı-hı. Hatta bu sene kış uzadı. İşte hatta haberlerde çıkmaya başladı. Tarımda sıkıntılar var. Hı-hı. Mevsim değişiklikleri çok fazla. Aslında yaz, kış, ilkbahar, sonbahar, hani bunların dönemleri bile artık tartışılı noktaya geldik.
1: Evet, yani sanki düz bir çizgi üstünde gidiyor
0: evin kolsuz,
1: gibi.
0: Evin kolsuz çıkıyoruz, akşam mont arıyoruz. Böyle evet. Bir pozisyondayız. Dolayısıyla çocuklarda aslında mevsime bağımlı hastalıklar olmakla birlikte mevsimin değişmesiyle geçişteki problemlerin de mevsim içerisinde süreleniyor olabiliyor. Burada bizim aslında çocuklarda dikkat edilmesi gereken en önemli hastalık ve önemli unsur alerjik çocuklar. Bunlar genelde en büyük sorunu yaşayan yazın çocuklarımız. Özellikle ilkbaharda astım atakları çok fazla oluyor. Polenlere bağlı. Döküntülü hastalıklar çok fazla oluyor. Bazen ishal olabiliyor. Alerjinin tetiklediği ishal sanki normal ishalmiş gibi kavranabiliyor. Bir çocuğun
1: sanki alerjik... biz onu bir yerden bir şey mi kaptı, bir şey mi yedi diye düşünüyoruz.
0: Tabii,
1: ama alerji
0: alerjik bir reaksiyonu olabilir. Burada yazın yukarıdan aşağı doğru gidersek, hani baştan aşağı doğru gidersek, hı hı, öncelikle konjüktivitler olabiliyor. Niye? Çünkü havuzlara girmeler başlıyor, hı hı, çocuklarda. Orta kulak iltihapları da daha çok artabiliyor. Yutmalara bağlı. Çünkü kirli sular yuttukları zaman çocuklarda, hı hı, olabiliyor. Dış kulak yoğunluğunda mantarlar çok fazla karşımıza çıkabilmekte. Özellikle de mantar virüs hastalıkları kalabalık ortamlarda çok fazla aktivasyonlar olduğu için ve temizliğe, hijyene dikkat edilmediği zaman havuzların en büyük bulaştırıcı noktalar olduğu bilinmesinde fayda var.
1: Ki bu son dönemde de özellikle havuzlar, çocukların havuzlardan istifade etmesi çok arttı. Sitelerde var, devletin oluşturduğu havuzlar var. Başlangıçta mutlaka gerekli tahliller isteniyor ama sonrasında hijyen konusunda kırılmalar olabiliyor.
0: Tabii, şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Aslında biz eskiden havuzda çocuklarda hepatit A baktırdık. Yani biliyorsunuz hani havuz testi dediğimizde bir idrar tahlili, bir hepatit A bakılırdı. Aslında bu uygulama bile yetersiz. Neden? Çünkü hepatit A ağızdan bulaşan bir hastalık. Hepatit B de kandan bulaşan bir hastalık olarak bakılıyordu. Fakat burada çarpmalarla kanama, kesilme de olabilir. Sonuçta havuzun içerisinde, evet, olduğun zaman hepatit B virüsü de sonuçta klorlu suya bir dönem dirençli kalabiliyor. Hepatit E de karışabilir. Hepatit C, HIV, bunlar da sonuçta havuzun içerisinde olabilecek şeyler. Bulaşır mı? Hani bir havuzdan HIV bulaşımız yok. Fakat hani genel olarak bulaştırıcılığın boyutu olarak söylüyorum. Yani, hı hı, pis bir ortam. Burada havuzun temizlenme koşulları çok önemli. Havuzun suyunun değiştirilme sıklığı çok önemli. Kişinin hijyenine uymayıp kirli kirli havuza girdiğinde o mikrobu bulaştırsa dahi klorun, yani havuzdaki klorun onu temizleme bir süre alacak sonuçta. O temizlik sürecine kadar eğer ağızdan alındığı anda hepatit A yine olursunuz. Hmm. Yani havuzun klorlu olması
1: koruyucu,
0: sizin orada o an için girdiğinizde sizin korunucu anlamınıza gelmez. Çünkü oradaki kişinin hepatit A taşıyıcı olduğunu düşünürsek gaytasından, dışkısından havuza girdiği anda 15 dakika sonra nötr olması gerekirken siz 5. dakikada aldığınızda
1: girdiğinizde
0: onu yine bunu almış olabilirsiniz. Dolayısıyla burada toplumsal olarak da bu hijyene insanları provoke etmek, girmeyeni uyarmak, havuza girerken ayaklarımızı koyduğumuz sular var, insanlar bilir bunu. Çünkü ayak parmaklar arasında mantarlar var sonuçta. Hı hı. Bunları yok etmek, batırıp içine girmek değil, biraz beklemek. Sonuçta bunlar
1: birkaç dakikalık bir
0: beklemek lazım. Yani sonuçta ayağımı süreci koydum, steril oldu diye bir şey yok veya oradaki mikrop öldü diye bir şey yok. Bunların hepsine dikkat etmekte fayda var. İkinci konuda yaz ishalleri çok fazla. Yaz ishali neden kaynaklanıyor? Burada sıcak bakterilerin çoğalmasını ve bizim besinlerin bozulmasını hızlandırıyor. Genelde biz çünkü geleneksel olarak da buzdolabı kullanıyoruz. Niye? Soğuk korur. Soğuktan ulaşılıp aldığımız ürünler bizi korumakla birlikte yazın buna ulaşmakta zorluk var. Niye? Deniz kenarındayız, açık havadayız, çantamızın içinde besinlerimiz. Bunların bozulma durumu var veya lokantada başka yerlerdeki buzdolapları veya koruma faktörleri, o zincirdeki, soğuk zincirdeki kaskatlar kırılıyor. Kırıldığı noktada da besinin içerisinde mikrop üremesi oluyor. Burada besinin içerisinde mikrop olduğunda herkesin zehirlenmesini de beklemek olmaz.
1: Evet, enteresan olur değil mi? Pek çok kişi yer, bir ya da
0: bir
1: iki kişi
0: olur.
1: Etkilenir.
0: Niye? Çünkü o etkilenen bölgeyi yiyen kişi, örneğin bir etin sağ üst köşesinde bakteri çoğalmışsa, diğer taraflarını yiyen insanlarda bir şey olmazken sağ üst köşe kimlik katabağına gelmişse o hastalanacak. Bundan dolayı mutlaka soğuk zincire dikkat edilen bölgelerde biraz daha seçici olarak hani açık havada satılan mesela pilav, işte et türü şeylerden mümkün olduğunca uzak durmak. Çünkü et, tavuk eti özellikle çabuk mikrobu içine alır.
1: Dikkat edersek balıklar, zaten hep zehirlenme tavuktan olur. Düğün yemeğinde tavuk yiyenler, tabii, yurtta tavuk yiyenler.
0: Tabii. Bir de geleneksel mantar toplayıcılığımız var. Bu ara çok fazla.
1: Evet, onun da haberlerini yapıyoruz.
0: Yağmurda çok fazla, şimdi mantarlar da çıkmaya başladı. Mantar da çok büyük sıkıntı yaratabilir. Şimdi ben çocuk hekimiyim tabii ama bunu daha iyi mikrobiyologlar da bilir. Mantarların da sonuçta sporları var. Bu sporların taşınması var. O mantarlardaki o zehirlemeyi yapan sporlar bir mantardan diğer mantara geçebilir. Yani sen baktığında mantar zehirsiz görünse bile yanında zehirli bir mantar varsa ona geçip yedikten sonra mantar zehirleme bulgusu olabilir.
1: Hatta iddia ederler işte ben çok iyi tanırım mantarları, bu mantar zehirli bir tür değil ama demek ki bu sporlardan taşınmayla.
0: Kesinlikle. Yani çok iyi şoförüm diyen de ne kaza yaparsa yapsın arkadan iyi bilmeyen bir şoför gelip kazaya sebep oluyor.
1: Evet.
0: Burada da zehirli mantar tanıyordur ama o an için orada başkası koparmış götürmüştür. Kendisi aldığında o zehirli mantarı da görmemiştir ama spor üstündedir göremez. Çünkü gözle görülmesi mümkün değil böyle evet, şeylerin. Dikkat etmek lazım. Bunda da aynı şekilde bulantı, kusmalar oluyor ama bizim mantar zehirlenmelerinde en büyük sorunumuz böbrek yetmezliğine gidebiliyor.
1: Evet.
0: Ölümcül olabiliyor. Hani iki dakikalık tat için, heves için sokaktan bilinmedik markalar almak yerine kültür ortamını almak lazım. O, her kültür mantarı da iyi değil. Hani şimdi böyle sanki kötü telallığı yapıyoruz ama yani o mantara da dikkat etmek lazım. Kültür mantarları da.
1: O da başka.
0: Tabii ona da problemler. Yani, en azından markalarda biraz tercih etmek lazım. Marka tabii takıntı olarak bunu algılamamak lazım. Kalite olarak algılamak lazım. Yani buradaki markayı yaratan arkadaki unsurlar da önemli. İlla isim olarak markayı bilmeyiz ama bilindik bir yerden almak da markayı yaratır. Çünkü onlar o şeylere dikkat eder tedarikte.
1: Tabii, yıllardır verdiği emeği çöpe atmak istemez insanlar küçük karlar için.
0: Yaz ishalleri dediğim gibi bir hastalık grubumuz. Onun haricinde bizim böcek sokmaları çok büyük bir sorun.
1: Hı hı.
0: Burada özellikle ilk yardımda anlatılır ama çoğu insan bilmez. Belki siz de hani daha önce duydunuz ama bizim filmlerde izlediğimiz özellikle Amerikan filmlerinde veya Türk filmlerinde bir yılan sokar. Hemen kişi ağzına koyur, evet, çekmeye başlar karını. Şimdi bu böcek sokmalarını, ısırmalarını aslında en büyük hatalardan birisi. Niye? Sonuçta bir zehir var. Ve bu zehri sen ağzına da alıyorsun. Sonra o zehir sizi de etki edebilir.
1: Yani aslında iki kişi birden, birbirine tabii yardım edebilecek iki kişi
0: aynen
1: birden.
0: Onun için zehirleniyor. Böcek sokmalarında yapılabilecek en önemli şey temizleme. Yani suda 5 dakika yıkamak, sabunlu suyla yıkadıktan sonra da onun etrafını temizlemek. Temiz bir örtüyle üstünü kapamak, enfekte olmasını önlemek yeterli. Çok kaşıntı olan çocuklarda genellikle kaşıntıya soğuk iyi gelir. Özür dilerim. Genelde ödem birlikte olur çünkü alerjide.
1: Evet.
0: Kızarıklık, şişlik olur ve kaşıntı olur. Buz hem kaşıntının azalmasında hem de ödemin geçmesine faydası olacak bir uygulama olur. Genelde ailelere şunu öneriyorum ben. Yani yazlık bir bölgesine gittiğinde ya bir probiyotik yanına almalarını çünkü ishalle dolayı.
1: Hı hı.
0: Bir de kaşıntıya yönelik bir kremi çantasında bulundurmasını. Çünkü böcek soktuğunda çok işe yarıyor bunlar. Her zaman her yerde ilaç bulmak mümkün değil.
1: Evet.
0: Küçük şey sonuçta taşınabilir bunlar yanında. Bir kaşıntı ilacı yanlarında almalarında fayda var. Burada kaşıntı ilaçlarından bahsetmişken de güneş koruyucular da çok önemli.
1: Ona geçmeden bu böcek sokmalarıyla ilgili özellikle birine dikkat etmeyi, yani bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. O da arılar.
0: Evet.
1: Özellikle tabiatla iç içe olduğunuzda deniz kenarında da öyle. Bazen kontrolsüz, yani kendinizi korumaya çalışıyorsunuz ama olmuyor da çocuğu sokuyor. Burada yine böcek sokmalarındaki gibi mi davranmak lazım? Bazı çocuklar için ölümcül de olabiliyor arı sokması.
0: Tabii.
1: Alerjik reaksiyon. Bir arıya biraz parantez açabilir miyiz?
0: Şimdi arı sokmalı bir yabani arı var, bir bal arısı var. Yabani arılar genelde çok daha fazla reaksiyon oluşturan grupta. Bunların ilk yardımında ve yapılması gerekenlerde iğneyi soktuğu anda genellikle artık o alerjeni içeri vermiştir. Yani etki mutlaka görülecektir. Burada bizim iğneyi çıkarıp oradaki daha fazla akışı önlemek ilk yapmamız gerekenlerden birisi. Bir de şu çok önemli. Kişinin eğer ağız içerisinde bir ısırma varsa ve dil, dudağın iç kısmında bunda çok hızlı anafilaksiye gidip solunum sıkıntısı yaratabileceğini, hemen gerekirse 112 ve acil koşullarını da
1: bu nasıl olur demesinler. Yediğiniz bir şeyin içinde olabilir, karpuz yiyorsunuz diyelim, içinde tabii olabilir. Dolayısıyla çok olası bir durum, yani böyle aman o da olur mu diyorsunuz ama belki.
0: Burada buz hemen ağzın içine verilebilir. Çünkü soğuk hemen oradaki etkiyi azaltacaktır. Ağız içerisinde buz alınması soğuk uygulamalarından birisi olur. Çünkü dış kısımda yapamayacaksınız. Bu ağız sokmaları bizim için en ciddi arı sokmalarından bir sebep. Bir de anafilaksi geçiren, yani alerjik olarak çok hassas bir grup var. Bunlar da genelde adrenalinli iğneler var. Mutlaka yanında taşısınlar.
1: Bilir böyle onlar kendilerini zaten.
0: Tabii onlar bilirler. Mutlaka bu alerji iğnesiyle seyahatte yanında bulundurmalarına fayda var. Çünkü arının nereden geleceği hiç belli olmaz. Arıyla fazla da oynamamak lazım sonuçta.
1: Evet evet, bir dikkat etmek lazım. Sağımıza solumuza yaz mevsiminde arılar, dediğim gibi özellikle tatlı şekerli yiyecekler, işte dondurma olabilir, karpuz olabilir, diğer meyveler olabilir, tatlı olabilir, onlara gelebilirler. Şimdi gelelim bu mevsimin en büyük problemi, şimdiden itibaren aslında başladı. Tatil planlayanlar, tatile gidenler, bebeğiyle çocuğuyla gidecek olanlar, en büyük sıkıntısı biz güneşte bu çocukla ne yapacağız?
0: Evet. Güneş aslında bizim vücut için çok önemli. Niye? D vitamininin asıl aktif forma gelmesi için gereken bir ışın. Bu ışının tabii ultraviyole A var, B var. Bunlar çok önemli değil. Hani A'sı B'si çok da bizi ilgilendirmeyen konu. Tek ilgilendiren bir konu basitçe, yani güneş kanser yapar. Burada güneş alayım derken de tamamen güneşin önüne çocuğu serip aşırı güneş almasında en önemli ilk belirti güneş yanığı. İkincisi güneş çarpması. Üçüncü olarak da ileri dönemde güneş deri kanseri riski taşır. Bizim genelde doktor olarak hani ailelere sorduğunda söylediğimiz yanıt ya 11 ile 3 arası denir ya 10 ile 2 arası denir. Ama şu bir gerçek ki 11 ile 4 arasında genelde çok aşırı yoğun bir ultraviyole dalgası mevcut. Bu dönemde mutlaka güneş koruyucuyla mümkünse de çıkmamak olması gerekir.
1: İlk tercih bu saatlerde korunmak.
0: Korunmak yani, ve mümkünse çıkmamak. Çıkmamak. Veya gölge altında kalmak. Gölge altında kalınması güneş ışınını önlemez. Sadece yanmayı önleyebilir. Yani o zararlı ışınlar yine gelebilir. Yansıyacak. Yani gölgede yanan insanlar da olabilir. Burada kullanılacak güneş kremleri çok önemli olabiliyor. Hani hangi güneş kremini kullanalım? Marka mı önemli? Eskiden böyle şeyde hani altında vardır ya 3 işte derecesine verilir, 14 ayar, 15 ayar, 20 ayar, 18 ayar, neyse sanki ayarı büyüttükçe değeri artar gibi. Güneş kremlerinde de sen faktörü arttıkça çok kıymetliymiş gibi algılanır.
1: Evet, çocuklar için ya, özel olanlar var.
0: Ya, 30 faktörlü, 50 faktörlü, 70 faktörlü, 50 plus falan artık onlar, onu plus deniyor. 50 plus, hani 50 faktörden çok daha fazlasını barındırıyor diye. Aslında faktörün çokluğundan çok yeterliliği önemli. Normalde bizim dermatologlarında söylediği 13 faktörlü olan güneş kremleri yeterli. Ya yani 13'ten sonrası birazcık daha artık çok fazla önerilmiyor. Çünkü çok fazla koruyucu konulduğunda da normal güneşten de faydalanamaz noktaya geliyorsunuz. Koruyucu demek şu, nasıl koruyor bunlar güneşten bizi? Yansıma yapıyor vücudunda. Yani içerisindeki metal nasıl bir demire güneş vurduğunda yansırsa, güneş kremlerinin içerisinde de metalikler var, bazı etkenler var. Güneş onlara çarpıp geri dönüyor. Derinin altına geçmiyor. Şimdi bunun faktörü arttığında güneş artık deriden geçip senin için de faydalı olmayacak noktaya geliyor. Ben genelde 13 faktörlü güneş kremlerini yeterli diye söylüyorum.
1: Kullanma sıklığını nasıl düzenliyorsunuz?
0: Şimdi güneş koruyucularda sürüldükten yarım saat sonra çıkılması gerekir. Denize girildikten sonra her ne kadar güneş koruyucuların üzerinde işte denize girseniz de etkisi devam eder dense bile, mutlaka sonuçta onlar mekanik bariyer. Gideceğinden çıktıktan sonra tekrardan sürülmesi güneş koruyucunun gerekli. Güneş koruyucular genellikle sürüldükten sonra 4 saate kadar etki edebilir. Çok daha fazla, yani insan bir umut etmemeli.
1: Yani denize girmese bile en fazla 4 saat.
0: Sabah 8'de çıkacak kişi 7.30 gibi sürmesi lazım. 8 ya da 8'de sürdü, 8.30'da dışarı çıktıktan sonra 12'de tekrarlamalı dozu. Buradaki en büyük problemlerden birisi işte el kremi yüz sürülür mü? Yüzdeki ele sürülür mü? Bu güneş faktörlerindeki genelde kıvama bağlı bu söylenir. Yani koyu kıvamlar genelde vücut için daha az kıvamlı olanlar yüze sürülür. Eğer yoksa vücut kremi de yüze sürmesinde bir sıkıntı yok çocuklar için. Hani benim yüz kremim yok ama ben çocuğa yüzüne sürmedim demek hiç sürmemekten daha kötü olamaz. Burada mutlaka en azından krem varsa yüzüne sürülmesinde fayda var. Bir de gözlerin korunması gerekir güneş ışınlarından çok fazla. Çünkü bizim sonuçta gözümüzün içerisinde o güneş ışınlarından etkilenebilecek renk alıcıları var. Bu renk alıcılarına zarar görmemesi gerekir. Aşırı her şeyin aşırısı suyun dahi havanın dahi zararlıysa güneş ışınlarına zararlı. Hı hı. Bu dönemde dikkat etmekte özellikle 10 ile 4 arasında mümkünse denize veya sahile gitmemekte fayda var. Varsa bile karanlık veya gölgede evet. kalmak lazım.
1: Peki gelelim D vitamini sentezi için ihtiyacımız olan güneşi nasıl alacağına çocukların?
0: Genelde güneş 15 ya da yarım saatlik uygulamayla vücuttaki D vitaminini aldığı söyleniyor. Fakat güneşin eğimi yani ışınların eğimi önemli. Bazı hocalarımız Türkiye'deki güneş ışını eğiminin D vitamini sentezi için çok da uygun olmadığını, sürenin çok daha uzun olması gerektiğini söyler. Hatta şu bir gerçeklik var. Bizim sonuçta geleneksel bir giyim tarzımız var. Hı hı. Bu giyim tarzına bağlı mı yoksa güneş eğiminin açıya bağımlı mı D vitamini yüksek görünüyor diye bakılıyor.
1: Çok ciddi bir problemimiz var ama yani hakikaten D vitamini herkeste eksik.
0: Aynen D vitamini kemiklerin ana unsuru. Yani D vitamini bizim için çok önemli bir vitamin. Bunu mutlaka güneşten alamadığımızı da besinlerle sonuçta yoğurtta da D vitamini var. Hani peynirde de D vitamini var. Bunu bir şekilde alıyoruz. Fakat güneşte bunun aktif formunu çevirmesi lazım. Hı-hı. Hani güneşi mutlaka bir en az yarım saat yapamıyorsak bile bunu olağan yapacak durumlara getirmekte fayda var. Hani geleneksel giysimizi giysek bile bir yarım saat vücudumuzu güneş almasına da izin vermek lazım. Hani sabit kimsenin hmm. görmeyeceği bir yerde.
1: Peki şimdi içinde bulunduğumuz mevsim yaz mevsimi artık yavaş yavaş yazı konuşuyoruz. Bazı yerlerde bitmeye bile başladı coğrafya olarak baktığınızda. Bu mevsim çocukların büyüme ve gelişmesine çok uygun bir mevsim.
0: Tabii ki.
1: Derler ki mesela Mayıs gibi doğan çocuklar çocukların büyüme gelişmesi daha güzel olur. Önünde güzel bir yaz var. Güneşten istifade eder. Dışarı çıkar. İşte yaz mevsimi olur. Mesela okullar tatil olur. Çocuklar sokakta oynar. Biraz önce söylediğiniz o herhangi bir ürün sürmeden güneşten istifade etme konusunda da aslında çocuklar sokakta oynadığında bunu doğal olarak yapıyorlardı. Şimdi maalesef biz bunu çocuklarımızdan esirgiyoruz. Güvenli olsun, evde olsun diyoruz. Aman bilgisayarın başında olsun, yanımda olsun, gözümün önünde olsun diyoruz. Ama bu defa işte dijitalin getirdiği tehlikelere karşı korunmasız kalıyor ve asıl olması gerektiği yer, sosyalleşmesi gereken yerden onu çekmiş oluyoruz. D vitamini konusunda da belki çocuklar sokağa çok çıkamadıkları için bu sentez konusunda problem yaşıyoruz. Yaz mevsimini bir çocuk büyüme gelişme açısından nasıl geçirmeli? Beslenmesine neler eklemeli? Ne kadar aktif olmalı? Ne kadar uyumalı? İşte kemik uyarımı için, kemik oluşumunun uyarımı için ne kadar oynamalı? Bunları bir detaylandıralım mı?
0: Genelde büyüme mevsim mesela farklılık göstermemekle birlikte yani bilimsel bir kanıt olmamakla birlikte şöyle bir yaygın pozitif ayrımcılık var. Yaz daha çok uzamaya elverişli, gelişmeye elverişli diye. Neden daha fazla elverişli? Çünkü hareketlilik artıyor, ulaşılabilirlik artıyor. Bir de D vitamini gerçekten büyüme için çok önemli bir madde. Çocuklarda eksikliğine raşitizm dediğimiz veya osteomalazi dediğimiz kemik eğrilikleri, O bacak, X bacak olabilmekte. Erişkinlerde de osteoporoz olabilmekte. Burada bunun önüne geçebilecek en güzel şey günlük en az 8 saat uykuyu, en az 8 saat uykuyu çocuğun mutlaka alması gerekir. Bu uykuyu alırken özellikle büyüme hormonunun gece salgılandığını düşünürsek karanlık bir odada çocuğun yatarak bu uykusunu almasında fayda var. Sonuçta gün ışığında yatmada büyüme hormonunu çok fazla tetiklemez. Yani benim çocuğum gündüz de yatsın boyu uzar demekle gece yatıp karanlıkta bir çocuğu yatırmak arasında fark var mı dersen bilimsel olarak karanlığın özellikle derin uykunun çünkü bunu sağlar derin uykuya geçiş sağlar büyüme hormonunu daha aktif hale getirir. Bu uyku düzeni uyku çevresi önemli bu bakımdan. Yiyeceklerde de özellikle protein ağırlıklı yumurtanın beyazı mesela çok güzel bir protein kaynağı. Ceviz çok önemli bir element mineral kaynağı. Onun haricinde bizim etrafımızdaki yöresel salatalıklar önemli. Bizim tarhanamız var. Hmm. Çok önemli. Tabii tarhananın da sonuçta içerisindeki asıl maddelere baktığımızda bir fermantasyon dediğimiz olgunlaşma süreci geçiyor o besinin. Burada probiyotik, prebiyotikler çok önemli. Şunu unutmamalı bizi dinleyen insanlar. Artık gerçekten bizi yöneten bir bağırsak sisteminin olduğuna bilim çok çok üzerinde durduğu bir nokta. Bu kabul edilen edilmeyen unsurları var tabii ki. Bazı hekim arkadaşlarımız hala bunu kabullenmiyor. Fakat bilim Şu anda probiyotik üzerinde, prebiyotik üzerinde, yani bağırsaktaki o yararlı bakterilerin üzerinde duruyor. Böyle bizim geçmişten yoğurt, gelen yoğurt, ayran, süt, bunları mutlaka vermek lazım. Eskiden biz süt vermeyin demir eksikliği yapar derdik. İnsanlar süt vermemeye başladı. Biz süt vermeyin derken hiç süt vermeyin demedik sonuçta. En azından günde bir su bardağı sütü akşam yatmadan önce içmelerinde fayda var. Ben çocukluğumda mesela hatırlıyorum.
1: Evet,
0: annem mutlaka gece yatmadan önce bu bardağı getirir, elimize onu iliştirir, içerdik. Onun bile bir hazı vardı yani. Bunları çocuklardan esirgememek lazım.
1: Evet.
0: Ek süt, ek gıda dedik zaman bizim inek sütü, bunu günlük sütler karşılıyor sonuçta. UHT tartışmaları var işte. Sütün kalitesi var. Günlük sütler satılıyor piyasada. Fakat Brusella, Salmonella maalesef fazla. Eğer güvenmediğimiz aşısız bir hayvandan bu bize geliyorsa, sağlığımızı koruyayım derken sağlığımız elden gidebilir. Yine de bakkaldaki aldığımız süt bence normal elden satılan sütten daha güvenilir diye söyleyebilirim.
1: Evet, günlük sütlerden tercih edebilirler.
0: Evet.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür
1: Bugün
0: ediyorum.
1: Bugün için tekrar görüşmek üzere.
0: Çok sağ olun.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak, gözden kaçanı ortaya koymak, bir araya neşter vurmak, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM Haber.
4: Termometreler yükseliyor, sıcaklar hayatı tehdit ediyor. Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde sıcaklıklar 48 derecenin üzerine çıktı. Aşırı sıcaklar nedeniyle ölüm vakalarında ciddi artış yaşanıyor. Uzmanlara göre Hindistan'da aşırı sıcak geçen tek bir gün yaklaşık 3400 kişinin hayatını kaybetmesine neden olabiliyor. Sıcak hava dalgası sadece Asya'yı değil Avrupa'yı da etkisi altına aldı. İngiltere, Fransa, İrlanda ve Portekiz'de Mayıs ayı sıcaklık rekorları kırıldı. Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle en az 7 kişi hayatını kaybetti. Avrupa Birliği'nin İklim İzleme Kurumu Kopernikus'a dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Uzmanlara göre olağan dışı erken gelen sıcak hava dalgaları artık yeni normal haline geliyor. Ani sıcaklık artışlarının insan sağlığını, tarımı ve doğal ekosistemleri ciddi şekilde etkilediği belirtiliyor. Bilim insanları iklim değişikliğinin etkilerinin her geçen yıl daha belirgin hale geldiğini vurgularken dünya yeni sıcaklık rekorlarına hazırlanıyor. Bu işte ondan hızlısı yok. 10 saniyede bir dakikada tam 5 enginar soyuyor.
5: Şimdi sen 10 saniyede bir tane soyuyorsun. Yani dakikada 6 tane demek bu.
6: Yani ortalama 5 dilim onu. Şimdi enginarı falan alıyoruz.
7: Hızlı kategorisiniz.
4: Bursa'da enginar hasadı tüm hızıyla sürüyor. Mustafa Kemal Paşa ve Nilüfer ilçelerinde üretilen meşhur Hasan Ağa enginarı da yoğun talep görüyor. Dönümde 400 bin adet üretilen enginarın sofraya uzanan yolculuğunda en zorlu mesai onların.
6: Haftanın 7 günü soyarsan biraz zorlar. 5 gün falan soyduğun zaman bilek falan ağrımaz. Şimdi öncelikle bıçak iyi olacak ama sadece bıçakla da yetmiyor yani. Bilek gücü de çok önemli bunda.
4: Dinler ailesi sezonluk enginar soyuculuğu yapıyor. Hızlı ve yetenekleriyle adedi 10 liradan kişi başı 1000 ila 2000 arası enginar soyuyorlar.
6: Kolay iş olsa o kadar rakamlar konuşulmaz yani. 18-17 yaşından beri enginar soyuyor. Baba, abi, dede. Hepsi soyucu. 10 senedir falan enginar soyuyorum.
4: Ömer Çinkaya ise 23 yıldır enginar yetiştiriyor. 11 şampiyonluğu bulunan üretici ekibinden hayli memnun.
8: Şu anda bunlar Bursa'nın neredeyse en iyisi denilebilir. Şu anda 10 saniyede bir enginar soyuyor. Biz soyuyoruz ama ben bu kadar hızlı değilim. Hem el eme, zor iş, kolay değil.
4: İngiltere ve Galler'de çocuk güvenliğini artırmayı hedefleyen yeni yasa tasarısı parlamentoya sunuldu. Tasarıya göre başta X-Large Bully olmak üzere tehlikeli kabul edilen köpeklerle 12 yaşından küçük çocukların gözetimsiz şekilde yalnız kalması yasaklanacak. Kararın arkasında son yıllarda artan köpek saldırıları var. Geçtiğimiz yıl ailesine ait X-Large Bully'nin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Aynı ırktan bir köpeğin saldırdığı 9 aylık bebeğin ölümü de ülkede büyük yankı uyandırdı. Yeni düzenleme yasalaşırsa kuralları ihlal eden köpek sahiplerine para cezası uygulanabilecek. Yetkililere gerekli durumlarda köpeğe el koyma yetkisi de verilecek. 1 Kasım'da yürürlüğe girmesi planlanan düzenleme çocukları korumayı amaçlıyor. Uzmanlarsa sadece belirli ırkların değil, tüm köpeklerin çocuklarla birlikteyken yetişkin gözetiminde olması gerektiğine dikkat çekiyor. İngiltere ve Galler'de yalnızca 2024 yılında 31.920 köpek saldırısı kayıtlara geçti. Bu sayı sorunun boyutunu bir kez daha gözler önüne seriyor.
0: Mr. Chief Justice, and may it please the court.
4: İngiltere'de adalet sisteminde yeni bir dönem başlıyor. Hükümet mahkemelerdeki yığılmayı azaltmak amacıyla yapay zeka destekli sanal hukuk asistanlarını devreye sokmaya hazırlanıyor.
7: When did the state statute of limitations start running? Or has it?
4: Yeni sistemle birlikte hakimler ve avukatlar dava dosyalarının incelenmesinden benzer davaların gruplandırılmasına kadar birçok süreçte yapay zeka desteği alacak.
0: Justice Barrett, no, the federal statute of limitations has not expired. For Section 1983 claims we would apply.
4: Yetkililere göre amaç mahkemelerde biriken dosyaları eritmek ve mağdurların adalete daha hızlı ulaşmasını sağlamak. Çünkü İngiltere ve Galler'deki kraliyet mahkemelerinde bekleyen dava sayısı 80 bini aşarak tarihi seviyeye ulaştı. Ancak uygulama tartışmaları da beraberinde getirdi. Hukuk çevreleri yapay zekanın adalet sistemine entegrasyonunda şeffaflık ve güçlü denetim mekanizmaları gerektiği uyarısında bulunuyor. İngiltere şimdi teknolojinin adalet dağıtımında nasıl bir rol oynayacağını test etmeye hazırlanıyor. Yapay zeka artık sadece metin yazmıyor, resim üretmiyor. İnsanlığı gelecekteki pandemilerden koruyabilecek aşılar da tasarlıyor. Bilim insanları dünyanın ilk yapay zeka destekli aşısını insanlar üzerinde test etti. İlk sonuçlar oldukça dikkat çekici. Araştırmacılara göre aşı güvenli bulundu ve farklı koronavirüs türlerini tanıyabilen antikorların oluşmasını sağladı. Bu çalışmayı farklı kılansa yapay zekanın binlerce koronavirüsün genetik yapısını analiz ederek virüslerin ortak ve değişmeyen noktalarını tespit etmesi. Böylece sadece mevcut COVID varyantlarını değil gelecekte hayvanlardan insanlara geçebilecek yeni koronavirüsleri de hedef alan bir aşı tasarlandı. Yeni nesil aşı mRNA yerine DNA teknolojisini kullanıyor. Uzmanlara göre bu yöntem aşının taşınmasını ve depolanmasını kolaylaştırırken özellikle gelişmekte olan ülkelerde büyük avantaj sağlayabilir. Üstelik aşı yüksek basınçlı sistem sayesinde iğnesiz olarak da uygulanabiliyor. Bilim dünyasının asıl hedefi ise çok daha büyük. Grip, koronavirüs ve hatta yeni ortaya çıkabilecek salgın hastalıklara karşı geniş koruma sağlayan evrensel aşılar geliştirmek. Uzmanlara göre yapay zeka gelecekte henüz ortaya çıkmamış virüslere karşı bile önceden hazırlık yapılabilmesinin kapısını aralayabilir. İlk sonuçlar umut verse de araştırmacılar aşının koruma süresi ve etkinliğinin daha geniş çalışmalarla test edilmesi gerektiğini vurguluyor. Ancak bir gerçek var ki yapay zeka artık sadece teknolojinin değil, tıbbın geleceğini de yeniden şekillendiriyor. Birleşik Krallık'ta alarm zilleri çalıyor. Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'te yaşanan bıçaklı saldırının ardından sokaklar karıştı. Sudan kökenli bir sığınmacının bir kişiyi ağır yaralaması günlerdir biriken öfkenin fitilini ateşledi. Gösteriler kısa sürede kontrolden çıktı. Maskeli gruplar sokaklara indi. Araçlar ateşe verildi. Evler ve işyerleri hedef alındı. Polisle göstericiler arasında sert çatışmalar yaşandı. Ancak gerilim yalnızca Belfast'e sınırlı değil. Geçtiğimiz günlerde Southampton'da yaşanan bir cinayet ve polis müdahalesine ilişkin görüntüler de ülke çapında yeni bir tartışma başlattı. Göç, güvenlik ve kimlik eksenindeki gerilim her geçen gün büyüyor. Sokaklardaki öfke siyasete de yansıyor. Göçmen karşıtı söylemleriyle öne çıkan Reform UK Partisi'nin yükselişi dikkat çekiyor. Son anketler partinin ülke genelinde birinci sıraya kadar yükselebileceğini gösteriyor. Uzmanlara göre yaşananlar sadece güvenlik meselesi değil, Birleşik Krallık derinleşen bir toplumsal kutuplaşma ve kimlik krizinin içine sürükleniyor. Olaylarda bir Türk vatandaşı da mağdur oldu. Kuzey İrlanda'da berber dükkanı saldırıya uğrayan Özer Soysüren, yıllardır bölgede yaşadıklarını ancak ilk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını söyledi. Birleşik Krallık'ta şimdi herkes aynı sorunun cevabını arıyor. Sokaklardaki öfke dinecek mi, yoksa ülke daha büyük bir toplumsal kırılmaya mı sürüklenecek? Karşınızda Berlin Hayvanat Bahçesi'nin en yeni ve en sevimli sakini, Mayıs ayında dünyaya gelen dişi cüce su aygırına Bröschen adı verildi. Almanca'da ekmek rulosu anlamına gelen bu isim minik yavrunun sempatik görüntüsüne de oldukça yakıştırıldı. Anne Debbie ve baba Toby'nin yavrusu olarak dünyaya gelen Bröschen doğduğunda sadece 5.9 kilogramdı. Ancak minik su aygırı kısa sürede büyüyerek 20 kilograma ulaştı. Hayvanat bahçesi görevlileri şimdi onu yavaş yavaş suyla tanıştırıyor. Batı Afrika'ya özgü cüce su aygırları dünyadaki en nadir memeliler arasında yer alıyor. Doğada sayıları yalnızca birkaç binle ifade edilen bu tür için her yeni doğum büyük önem taşıyor. Şimdiden hayvanat bahçesinin gözdesi haline gelen Bröschen ise sevimli halleriyle ziyaretçilerin yüzünü güldürüyor.

Gökyüzüne yükselen kuleler, renkli havai fişekler ve binlerce kişinin tanıklık ettiği tarihi bir an. İspanya'nın dünyaca ünlü simgesi Sagrada Familia yeni kulesinin tamamlanmasıyla dünyanın en yüksek kilisesi oldu. Ünlü mimar Antoni Gaudí'nin başyapıtı olarak kabul edilen yapı artık 172,5 metre yüksekliğiyle Barcelona'nın silüetine damga vuruyor. Düzenlenen törende geceyi aydınlatan havai fişek gösterileri ziyaretçilere görsel şölen sundu. Gaudí'nin ölümünün 100. yılında gerçekleşen kutlamalar hem mimari hem de kültürel açıdan tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendirildi. Serinlemek için girdiği dere sonu oldu. 13 yaşındaki çocuk hastanedeki yaşam savaşını kaybetti. Olay 28 Mayıs'ta Siverek-Çermik Karayolu'ndaki Delik Deresi'nde yaşandı. Serinlemek için suya giren 13 yaşındaki Hüseyin Kaç'ın akıntıya kapılarak çırpınmaya başladı. Arkadaşları tarafından sudan çıkarılan Hüseyin için zamanla yarış başladı. İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye bilinci kapalı kaldırılan Hüseyin Kaç'ın yoğun bakımda 13 gün sürdürdüğü yaşam mücadelesini tüm müdahalelere rağmen kaybetti. Hüseyin'in vefatı ailesini yasa boğarken olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.

0: Üç kuzen düğünden çıktı, tatlı almak için fırına girdi. Kuzenler o sırada peşlerinden gelen bir grupla tartıştı. Ortalık bir anda savaş alanına döndü. Fırının içinde yaşanan kavga sırasında kuzenlerden biri kendini tezgahın arkasına attı. O anda bir saldırgan elindeki pompalı tüfeğe davrandı. Neyse ki silah tutukluk yaptı. Saldırgan bu sefer de tüfeğin dipçiğiyle tekme ve yumrukların hedefi olan diğer kuzene vurmaya başladı. Saldırı uzun süre devam etti. Ortada kalan kişi ağır tekme ve yumruk darbeleri aldı. Yaşanan dehşetin ardından olaya karıştığı tespit edilen 3 kişi kısa sürede kıskıvrak yakalandı. Saldırganlar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
1: TGRT FM Haber.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
2: Best Allianz'tır. Best Allianz.
3: Baba bu ne bayramı?
4: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. İbrahim-i Havvas rahmetullahi aleyh. Siz emir olun. İbrahim-i Havvas ki devrinin bir tekiydi. Cüneyd-i Bağdadi'nin mümtaz talebesiydi. Talebesinden biri ondan şöyle nakleder. Hac yoluna çıkmıştık üstadımla beraber. Buyurdu ki, biz madem yola çıktık ikimiz, öyleyse yol boyunca emir olsun birimiz. Herhangi zorluk ile karşılaşırsak eğer, o emirin sözünü dinlemek icap eder. O ne derse o olur, ona uyar diğeri. Zira bu meselede böyledir dinin emri. Siz emir olun diye hocama eyledim arz. Buyurdu, öyleyse istemem hiç itiraz. Her türlü meselede ben veririm kararı. Eğer kabul etmezsen gidelim ayrı ayrı. Kabul ettim efendim dedim ve çıktık yola. İkimiz de yorulup bir yerde verdik mola. O bana otur deyip gitti kendi hizmete. Başladı bana bizzat ikram ile izzete. Çalı çırpı toplayıp yaktı hemen ateşi. O su çekti kuyudan ve o yaptı her işi. Dedim ki, ben de yardım etseydim size biraz. Asla kabul etmeyip buyurdu, hayır olmaz. Madem ki emir benim, ben ne dersem o olur. Ben hizmet edeceğim, sen orada git otur. Yola devam edince tutulduk bir yağmura. Paltosunu çıkarıp bana tuttu o ara. Islanmayayım diye yaptı çok fedakarlık. Sıkıldım lakin bir şey diyemedim hiç artık. Zira emir o idi. Mecburdum dinlemeye. Üstelik söz vermiştim itiraz etmemeye. Sıkıntı olsa o çekti hep eziyet. Üzülüyordum lakin üstada ne denilir? Düşündüm ki keşke ben olsaydım ona emir. Biz bu minval üzere hac yapıp döndük geri. İzah etti üstadım yoldaki o halleri. Buyurdu ki, ileride olursan sen de emir, benim gibi yaparsın, doğrusu da böyledir. Her türlü meşakkatte sen göğüs ger ona ilk. Hep sen çek sıkıntıyı, böyle olur emirlik. İdareci odur ki mütevazı olup pek, bil cümle zorlukları o göğüsler severek. Kendi için onlardan bir hizmet etmez talep, bilakis o onların yüklerini çeker hep. O hizmet gören değil, hizmet eden kişidir. Yatmak değil, çalışmak onun esas işidir. O diğerlerinden de çalışır daha fazla. Nefsi için onlardan istemez bir şey asla. O kızmaz, sinirlenmez, davranır hep yumuşak. Bilir ki Allah dahi bu hali sever ancak.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya Kiram'dan olan Ebu Osman Heyri rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, tevazunun kaynağı şunlardır. İnsan cahilliğini, cehaletini hatırında tutmak, işlediği günahı unutmamak ve Allah-u Teala'ya devamlı muhtaç olduğunu hiç aklından çıkarmamaktır buyuruyor Ebu Osman Heyri rahmetullahi teala aleyh.
0: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. Buyurunuz, hayırlı günler.
2: Hayırlı günler hocam, hayırlı günler.
0: Buyurunuz efendim, lütfen ahizeye konuşur musunuz?

0: nasip etsin inşallah Teala.
1: Amin hocam, çok teşekkür ederim, Allah razı olsun. Şimdi sorularımdan bir tanesi de hocam, bizim zekat borcumuz var, bununla devrini ben henüz yapmadım. Fakat eşime işte önceden verelim diye söylemiştim, o bir kısmını verdi borcumuzun. Ben de yeni fırsat bulabildim, yeni yapacağım devri. Devri yaptıktan sonra borcumuzdan ilk verdiğimiz kısmı çıkarabiliriz değil mi?
0: O verdiklerinizin de aynı şekilde hepsini hesap edin, kaç gram altın ediyorsa. Tamam, izah edeceğiz efendim.
1: Anladım hocam. Bir de yani ölen kişinin ölmeden önce böyle ağzının gözünün çok açık gidip olup ondan sonra ölmesi ve ağzı hiçbir şekilde kapanmaması, bunun alameti nedir hocam?
0: Peki efendim.
1: Tamam, çok teşekkür ederim hocam, Allah razı olsun, hayırlı günler.
2: Teşekkür ederiz, hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
3: Selamünaleyküm hocam, cumanız mübarek olsun.
0: Aleyküm selam, teşekkür ederiz. Allah Teala razı olsun, sizinki de mübarek olsun.
3: Sağ olun hocam. Hocam öncelikle ailem ve kendim için duanızı rica edecektim.
0: Rabbim hidayet versin, iki cihan saadeti ihsan etsin, ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun, hayırlı kimselerle karşılaştırsın, son nefeste de iman selameti versin inşallah.
3: Amin hocam, Allah razı olsun. Hocam sorularıma geçiyorum. Hocam namazda kıyamdayken elinizi diyor hafifçe solda bağlayınız diyor. Bunun ölçüsü nedir acaba hocam? İkinci sorumda hocam mesela alışverişte örnek veriyorum, 10 bin liraya bir şey aldık. Arkadaşımız sordu bunu kaça aldın diye. Biz bunu mesela örnek gene veriyorum, 5 bin lira deme hakkımız var mıdır hocam?
0: Siz satıyor musunuz bunu?
3: İşte bir de işte buna istinaden bu ticarette de böyle midir hocam? Ticarette de hani böyle deme hakkı oluyor mu insanın?
0: Peki efendim.
3: Üçüncü sorumda hocam, mesela aşikar Yahudileri biliyoruz hocam. Bir de ama böyle gizli Yahudiler de var. Ailemize veya çevremize diyoruz ki bu Yahudidir. Ama insanlar diyor ki işte ya sen kafayı mı yedin? Öyle şey mi olur? Ya yani insanlar da bunları böyle yani seviyor derecesindeler hocam. Bunların ahirette akıbeti hani ben bilmiyordum deme hakları olur mu hocam? Bu kadar hocam.
0: Peki, İyi günler dilerim. Teşekkür ederiz.
2: Teşekkürler, hayırlı günler. Cumanız mübarek olsun hocam.
0: Efendim Allah-u Teala razı olsun. Sizin de şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin de cuma günleri hayırlı ve mübarek olsun. Rabbim feyizinden istifade etmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin. Yani. Cuma gününün ve Allah-u Teala'nın sevdiklerinin hatırı ve hürmetine şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin içinde hastalar varsa Rabbim Ankara'yı bir zaman şifa ihsan eylesin. Eceli gelenler varsa iman selameti versin. Borcu olanlar varsa eda nasip etsin. Derdi olanlar varsa deva ihsan eylesin. Sıkıntıda olanlar varsa Rabbim onların sıkıntılarını hayra tebdil eylesin. Ahir zaman fitnelerinden Cenab-ı Hak hepimizi, neslimizden gelecek olanları da muhafaza buyursun. Ve Allah-u Teala bizlere son nefeste iman ile ve şehit olarak ahirete intikal etmeyi nasip ve müyesser eylesin inşallah Teala.
2: Amin. Hafta sonu LGS sınavı var hocam. Çocuklar dua bekliyor.
0: Sen de gireceksin mi?
2: Yok, beni almıyorlar.
0: Almıyorlar mı? Yapma ya.
2: Emeklileri almıyorlar.
0: Öyle mi?
2: Siz de giremezsiniz.
0: Ben de kaybettim yani. Ne yapalım? Peki. Allah-u Teala hayır netice ihsan etsin. Ve şunu hiçbir zaman unutmamak gerekir ki ister üniversite imtihanına, ister lise imtihanlarına nereye girerse girsin. Önce anne baba, efendim işte çocuk kazansın, çocuk başarılı olsun. Neyi kazanacak, neyi başarılı, ne konuda başarılı olacak? Önce niyetin düzeltilmesi lazım. Şimdi Mustafa Bey, Allah-u Teala rahmet eylesin. Emel abiler Cağaloğlu'nu anlatırken böyle tekrar tekrar söylediler. Tabiri caizse beynimize kazıdılar. İnsanın istikbali veyahut da evlendiği çocuğu var. Çocuğun istikbali. Ya çocuğun istikbali işte bir fen lisesini kazansın, iyi bir lise kazansın, iyi bir koleje girsin veyahut da iyi bir üniversite kazansın. İşte etiketi olsun, sonra işte bol paralı bir iş bulsun, sonra evi olsun, apartmanı katı yatı falan olsun. Olsun. Ne olmasın da bunlar mahsur yok. Dinimiz bunları men etmiyor ki. Süleyman Aleyhisselam sultandı. Yani öyle bir sultan ki kimseye vermediğini bana ver dedi. Allah-u Teala verdi.

0: İyi. Tabiat kuvvetleri emrindeydi, cinler emrindeydi, hayvanlar emrindeydi. Böyle bir imkan, böyle bir saltanat kimseye de yok Mustafa Bey. Rüzgara diyorsun ki işte şu Ahmet Efe'yi al götür Hindistan'a, götürüyor Hindistan'a. Cinlere diyor ki kale yapın, ondan sonra çalışın. Şu bakır madenini çıkarın, demir madenini çıkarın, şakır şakır yapıyorlardı. Bunlar cinler emrinde, hayvanlar emrinde, tabiat kuvvetleri emrinde. Ama Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki ne güzel kul diye tarif ediliyor. 99 hanımı, 1000 tane de cariyesi vardı. Ve oturduğu kürsü helikopter gibi, yani uçak benzini olmadan havada uçuyor gidiyordu, istediği yere uçarak gidiyordu. Böyle bir imkan. Ama bu zatla ahirete intikal etti. Fakat yani bunlar men edilmemiş. Eshab-ı kiramdan hem de Hulefai Raşidin'den cennetle müjdelenmiş olanlardan Hazreti Osman radıyallahu teala an hazretlerinin malının hesabı belli değildi. Abdurrahman bin Avf radıyallahu teala an hazretleri de çok zengindi buyuruyorlar. Çok iyi bir tüccardı. Hatta Allah rahmet eylesin Emel abiler onu anlatırken böyle çok hoşuma gidiyor ifadesini de duydum kendilerinden. Niye? Çünkü elinde malı hiç tutmaz. Hatta bir şey anlatılır. Bir gün mesela 1000 tane deve satın almış. Satın aldığı develeri aynı fiyata satmış. Demişler ya bunun karı ne? Yularları kaldı ya demiş. Birer dinardan 1000 dinar. Ömer abiler buyuruyorlar ki ticarette ne diyorlar ona, sirküle mi diyorlar?
1: Sirkülasyon.
0: Yani, sirkülasyon. Devamlı surette hareket halinde olması gerekir. Ben pahalanınca satayım. İyi pahalanınca sat. Buğdaylar yığdın. Allah Teala bir güve musallat etti. Yani bir kurt musallat etti. Senin buğdaylar uçtu gitti.
1: Pahalanmadı, ucuzladı.
0: Ucuzladı dökeceksin. Tamam mı? Ucuzladı dökeceksin. Ya bir an önce aynı şekilde hareket halinde tutun diyordu. Şimdi niye verdiniz bu misali diye dinleyicilerim dağıtını. Yani zenginlik, para, ondan sonra bunlar men edilmemiş. Saltanatsa Süleyman Aleyhisselam, o da men edilmemiş. Hulefai Raşid'den Hazreti Ebubekir devlet başkanı oldu mu? Oldu. Hazreti Ömer oldu mu? Oldu. Hazreti Osman devlet başkanı oldu mu? Oldu. Hazreti Ali devlet başkanı oldu mu? Oldu. Yani bu da men edilmemiş. Ol, tamam mı? Yani üniversiteyi bitir, bilgisayar mühendisi ol, doktor ol. Yani hatta dünyada bir numaralı ol. Bunlar men edilmemiş. Ama Allah-u Teala rahmet eylesin. Enver abiler buyuruyorlardı ki bunlardan maksadın ne? Bunlardan maksadın ne? Devlet başkanı olacağım. Herkes bana işte ayağımın altını, ayağımı bile yıkacak, elimi sulayacak, el pençe duracaklar falan filan. Niyetim buysa beş para etmez. İster devlet başkanı ol, ister bakan ol, ne olursa olun belediye başkanı. İşte belediye başkanı atıverdiler içeriye. Tamam mı? Kendini kaybetti. Maksadı paraydı. O para da onu götürdü oraya. Değil mi? Efendim zenginlikti. Zenginlik oldun. Ya senden daha çok zenginlik. Karun vardı, yerinde bile battı gitti. Musa Aleyhisselam'ın ümmetinden. Misalleri bunun çok. Onun için de Seyyid Abdülhakim Harbazi Hazretleri buyuruyorlar ki bir kimse neye kıymet veriyorsa, bir misal vermişler mesela. Sadece adamın işi, gücü, maksadı, bugün sabahleyin nerede kahvaltı yapalım, öğleyin nerede kuzu yiyelim, bilmem nerede ne balık yiyelim.

0: Senin tanrın araba. Bu halde sen nereye gidiyorsun? İşte onun için Emre abiler buyuruyor ki insanın istikbali demek son nefeste imanla öbür tarafa cennete gidebilmesidir. Bu yoksa hikaye. Şimdi bu çocuklar imtihana girecekler değil mi? Hani diyeceksiniz bu kadar laf söylediniz.
1: Estağfurullah.
0: Yani alınmasınlar şeyle velilerimiz. Yoksa sen de alınmayacağım giremeyeceğim diye üzülme yani. Tamam.
1: Yok, ben velilere şöyle bir tavsiyede bulunayım fırsat bulmuşken. Abartmayın fazla yani.
0: Dolayısıyla çocuklar sebebe yapıştı. Çalıştı mı? Çalıştı. Ondan sonra çocuğun beynine de kazı bunu. Yavrum eğer kazanırsan bu liseyi, kaliteli bir yeri, niyetini düzelt önce. Maksadın, ya Rabbi ben eğitimi tamamlayacağım. Bu eğitimden sonra işte bunun yükseğini tamamlayacağım. Maksadım senin kullarına faydalı olmak, senin dinine yardım etmek, senin dinine hizmet etmek. İleride evlenirsem kendimin, hanımımın, çoluğumun, çocuğum olursa onların da rızıklarını helalden temin edeceğim. Senin kullarına faydalı olacağım. Senin dinine yardım edeceğim. Maksat bu. Ondan sonra istediğin makamı sahibi ol. İstediğin paranı sahibi ol. Fark etmez.
1: İstediğin okulu oku.
0: İstediğin okulu oku.
1: İstediğin bölümü oku.
0: Onun için de mesela bazıları bizim o sözümüze böyle ben bunu anlayamadım. Hep böyle diyorsunuz. Hayırlısı diyorsunuz falan. Allah-u Teala hayırlı neticeler ihsan etsin. Ne demek hayırlı netice? Ne demek hayırlı netice? Senin hakkında ne hayırlıysa o olsun. Senin hakkında. Efendim kazanmak mı kazanmamak mı? Ya kendimden misal vereyim de hani diyeceksin çok böyle emin konuşuyorsunuz falan. Hani Nasrettin Hoca merhum damdan düşmüş gelmişler geçmiş olsun falan filan. Mübarek gelenlere şöyle bakmış demiş içinize damdan düşen var mı? O bilir benim halimi. Mustafa Bey ben bu konuda damdan düştüm. Ben okul hayatımda ilkokulda sınıf başkanı değildim okul başkanıydım 9 yaşında. 9 yaşında ilkokul bitirmiş.
1: Olacak çocuk o günden beriymiş.
0: Ya
1: maşallah. Maşallah diyelim.
0: Köy ilkokulundan geldim. İlk sene ikmale kaldım. Ondan sonra hiç ikmale kalmadım ben. İyi dereceyle aynı şekilde mezun oldum. İlahiyata geçtim. İlahiyata da birinci, ikinci, üçüncü sınıf. Sene sonu imtihanlar oluyordu. Tıkır tıkır geçti. Dördüncü seneye geldi. Sınıfta arkadaşlardan iki tane ders konusunda onlara yardımcı oluyordum. Daha doğrusu bilgi veriyordum falan.
1: Ya o dersleri iyi biliyordunuz.
0: Evet iyi biliyordum. Ve o iki derse ben kaldım.
1: Bildiğinizden kaldınız.
0: Evet.
1: Enteresan.
0: Kaldım. Yani hani damdan düştüm diyor ya yakinen biliyorum. Üzüldüm. Arkadaşlarım çünkü benden 6 ay önce tayin olduğuna gittiler. Beni de son sınıfta evlendirmişlerdi zaten. Bir tek kendim değil.
1: İşe ihtiyacınız da var.
0: Böyle üzüntü şey yapıyor falan. Ondan sonra çıktı geldi işte bir telgraf Eylül'de o bitirme imtihanına girdiğim zaman dediler ki hayırdır niye geldin ona arkadaşlardan ikmale kalanlar dedim ikmale kalanlar dediler ya dalga mı geçiyorsun
1: bize hava atmaya mı geldin
0: yani imtihan odasına gelinceye kadar da inanmadılardı ben Eylül'de mezun oldum dolayısıyla tayinim 6 ay gecikti ha, benim için 6 ay gecikmesi büyük bir şeydi.

0: Tamam sen bitirdin falan da. Hatta ben Milli Eğitim'den ayrıldığımda o zaman gazeteler, pespaya gazeteler vardı. Türkiye Gazetesi'ne geçtim, babam duyunca demiş bizim bir gazeteci olmuş diye utanıyordu. Sonra gazetenin ne olduğunu, o gazetenin neler hizmet ettiğini görünce o zaman çok sevindiydi. Ben ne olduğunu bilmiyordu tabii. Adam biraz Allah-u Teala rahmet eylesin. Yani. Onun için Allah-u Teala bu imtihana girecek gençler için haklarında hayırlı olanı ihsan etsin. Yani. Bir Fatiha, üç İhlas okusun. Efendim mutlak kazansın derdiyle gitmesinler. Hayırlısı.
1: Bir Fatiha, üç İhlas okusunlar, ne yapsınlar?
0: Okusun peygamber, bütün peygamberleri. Ondan sonra hatırlatları. Mesela İstanbul'daki evliyalardan Ebu Ayben Ensar radıyallahu anh Hazretleri var. Murad-ı Müzevi Hazretleri var. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri var. Aziz Mahmud Hazretleri var. Hiç olmazsa işte Anadolu'da Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri var. Konya'da Sadettin Konevi Hazretleri var. Gözümün içine bakıyor. Başmakçı'da Abdurrahman Gazi miydi?
1: Evet.
0: Gazi Hazretleri var.
1: Sultan Abdurrahman.
0: Sultan Abdurrahman. Ya onlar ruhlarını hediye edin. Onları vesile ederek dua edin. Tamam mı? Kendi kafanıza göre hareket etmeyin. Allah-u Teala hayırlı neticeler
1: hayırlısını
0: işte versin. Tamam.
1: Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Kelime-i Tevhid'in manası. Müslüman olan bir kimseye ilk önce La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah kelimesinin manasını bilmek ve inanmak farzdır. Bu kelimeye Kelime-i Tevhid denir. Kısaca manası Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed aleyhisselam da onun Resulüdür demektir. Kelime-i Tevhid'in manasını Ehl-i Sünnet alimleri şöyle açıklıyor. İnsanlar yoktu. Sonradan yaratıldı. İnsanların bir yaratanı vardır. Her varlığı o yaratmıştır. Bu yaratan birdir. Ortağı benzeri yoktur. Bir ikincisi yoktur. O hep vardı. Varlığının başlangıcı yoktur, hep vardır. Varlığının sonu olmaz, yok olmaz. Onun hep var olması gerekir. O yok olamaz. Varlığı kendindendir. Hiçbir sebebe ihtiyacı yoktur. Her şeyi var eden, her varı her an varlıkta durduran odur. O madde değildir. Hiçbir maddede bulunmaz. Şekli yoktur, ölçülmez. Nasıldır diye sorulmaz. O deyince akla hayale gelen her şey o değildir. O bunlara benzemez. Bunlar hep onun mahluklarıdır. O mahlukları gibi değildir. Akla, vehme, hayale gelen her şeyi o yaratmaktadır. Yukarıda, aşağıda, yanda değildir. Yeri yoktur. Her varlık arşın altındadır. Arş ise onun kudreti, kuvveti altındadır. O arşın üstündedir, fakat bu arş onu taşıyor demek değildir. Arş onun lütfu ve kudretiyle vardır. O ezelde, sonsuz öncelerde nasılsa şimdi hep öyledir. Arşı yaratmadan önce nasıl idiyse ebedi sonsuz geleceklerde de hep öyledir. Onda değişiklik olmaz. Onun sıfatları vardır. Sıfat-ı subutiyyesi 8'dir. Hayat, ilim, semi, basar, kudret, irade, kelam, tekvin. Bu sıfatlarında da hiç değişiklik olmaz. Değişiklik olmak kusurdur. Onda kusur, noksanlık yoktur. Hiçbir mahlukuna benzemezse de dünyada onu kendisinin bildirdiği kadar bilmek ve ahirette görmek olur. Burada nasıl olduğu anlaşılamadan bilinir. Orada da anlaşılamadan görülecektir. Allah-u Teala kullarına peygamberler gönderdi. Bu büyük insanlar vasıtasıyla kullarına saadete ve felakete sebep olan işleri bildirdi. Peygamberlerin en yükseği son peygamberi olan Muhammed aleyhisselam'dır. Yeryüzündeki dinli dinsiz herkese, her yere, her millete peygamber olarak gönderilmiştir. Bütün insanların, meleklerin ve cinnin peygamberidir. Dünyanın her yerinde herkesin o yüce

0: peygambere tabi olması, uyması gerekir. İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki, tevhid taze ceviz gibidir. Cevizin iki kabuğunu ve içini herkes bilir. Özünün özü de yağıdır. Münafıklar yalnız dille la ilahe illallah der, kalple inanmaz. Bu birinci derecedir. İkinci derece, kelime-i tevhidin manasına kalbin inanmasıdır. Bu inanış ya başkasından görerek, işiterek olur ki bizim gibi cahillerin inanışı böyledir. Yahut delille, aklın ispat etmesiyle inanır. Din alimlerinin, kelam ilmi üstadlarının inanması böyledir. Üçüncü derece, bir yaratanın her şeyi yarattığını görmek, her işin tek bir fail tarafından yapıldığını, başka kimsenin hiçbir şey yapmadığını anlamaktır. Bu anlayış için kalpte bir nurun parlaması gerekir. Böyle hasıl olan iman, cahillerin ve kelam alimlerinin imanına benzemez. Mesela bir ev sahibinin evde bulunmasına inanmak üç türlü olur. Birincisinden işiterek inanmaktır. Taklitte olan iman bunun gibidir. Ev sahibinin her gün kullandığı bineğini, elbise ve ayakkabılarını evde gördüğü için inanmaktır. Bu da kelam alimlerinin imanına örnektir. Üçüncüsü de ev sahibini evde görerek inanmaktır. Bu ariflerin tevhidine örnektir. Böyle tevhid her ne kadar yüksek derece ise de bunun sahibi mahlukları görmekte ve bunların Halık, yaratıcı tarafından yaratıldığını bilmektedir. Mahlukları gördüğü için tevhid tam olamaz. Dördüncü derece, bir var görür, birden başka bir şey görmez. Tasavvufta bu hale, tevhidde fena derler. Bu dört dereceden birincisi, münafıkların tevhidi olup, cevizin dış kabuğuna benzer. Cevizin dış kabuğu acıdır. Dış yüzü güzel, yeşil ise de iç yüzü çirkindir ve yakılınca bol duman yaparak ateşi söndürür ve birkaç gün cevizi korumaktan başka bir işe yaramaz. Münafığın tevhidi de münafık olduğu bilinmediği için halk onu Müslüman zanneder. İkincisi, cahillerin ve kelam alimlerinin tevhidi cevizin tahta kabuğu gibidir. Bu tahta kabuk cevizi birkaç zaman korumaktan başka işe yaramadığı gibi, bu derecedeki tevhid de yalnız insanı cehennem ateşinden korumaya yarar. Üçüncüsü, cevizin özü gibidir, yenilecek, yararlanacak kısımdır. Dördüncüsü, cevizin özü yenilip hücrelerine kadar sindirilmiş halidir.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, birinci bölümde ilk dinleyicimiz zekat borcumuz var dedi. Herhalde benim de vardı. Öyle anladım daha doğrusu. Biz bunları dedi ödemeye niyet ettik dedi. Ama bu arada dedi altınla devrini yapmadan dedi bedel olarak, kağıt olarak verdiklerimiz de oldu. Yani sözünden o anlaşıldı. Şimdi dedi biz bunun hepsini hesap ettik. Ben de altınla devrini yapıp ondan sonra bedellerini yavaş yavaş ödeyeceğim. Evet. Peki bu altınla devrini yaparken önceki verdiğimizde dahil edecek miyiz? Evet. Mesela diyelim ki 20 bin liralık elindeki para 40'ta biri 20 bin lira etti. Bunun 5 bin lirasını vermişti. 5 bin lirasını vermişti. O zaman devir yapamamıştı. Zekat vermek için uygun bir fakir buldu ve dinleyicimiz maşallah yani devir yapabilecek kimse de bulmuş. İyi. Şimdi 20 bin liraya o zaman, yani bunların zekatı üzerlerine farz olduğu zaman kaç gram, diyelim ki o zaman 5 bin lirayı misal olarak diyeyim. 20 bin lira verecek 4 gram eder. Değil mi? 4 gram. Ha diyelim fazlasıyla 5 gram bir altın. Şimdi hani bazıları efendim nerede buluruz falan. Ha buluruz. 0.5 gram bile altın basıyorlar şimdi. 1 gram altın gani var. Dolayısıyla yani 1 gram altın varsa 5 defa devir yapar. Zor bir şey değil yani. Yokuşa sürmenin bir alemi de söz konusu değil. Dolayısıyla hepsini dahil eder o verdiklerinde, altına devrini yapar. Ne yaptı şimdi? 20 bin liraydı, 5 bin lirasını önce verdi, altına devrini yaptı. Kaldı 15 bin lira, devri yapıldı ya. Ondan sonra bu 15 bin lirayı bakar, fakirin bir ihtiyacı vardır. Hatta diyelim ki yiyecek ihtiyacı vardır. 5 bin liralık yiyecek alır götürür. Bir 5 bin daha düşer. Para vermedi. Vermesin, bedel olarak artık yiyecek de verebilir. Altına devrini yaptı ya, illa para verme şartı söz konusu değil. Bu şekilde ödeyebilir mi? Ödeyebilir. Mesela bu dinleyicimiz yani gayret etmiş, Allah-u Teala'da nasip etmiş, ödeyecek. Şimdi bu şekilde böyle durumu olan dinleyicilerimiz de zekat borcu, kurban borcu, sadaka-i fıtır borcu da var. Hanefi mezhebinde vacip, çünkü kurban da sadaka-i fıtır da vaciptir. Hatta tam-ül mihal saadeti ebediyede kurban ve sadaka-i fıtır nisabı diye ayrı bir ifade daha geçer. Nisaplar farklı. Ne demek nisaplar farklı? 20 miskal altın, yani 96 gram Hanefi mezhebinde sadaka-i fıtır ve kurban nisabı da, ama kurban ve sadaka-i fıtır nisabına zekatta dahil edilmeyen bazı şeyler dahil edilir. Mesela 3 kat elbiseden fazlası, ondan sonra kullanılmayan, hiç kullanılmayan ev eşyaları, mutfak eşyaları, tas, tabak, neyse hiç kullanmıyor.
1: Halı filan.
2: Mesela elinde 20 gram altın var da bütün bunları hesap etti. İleride çocuklara veririm falan diye halıydı, bilmem neydi falan, hepsi bir hesap etti. 80 gram altın karşılığı çıktı. 20 gram da elinde var 100 gram. Dolayısıyla bunun kurban kesmesi vacip. Sadaka-i fıtır vermesi de vacip. Vaktinde bunları yapamadı, edemediyse bunları da altınla devrini yapması gerekir. Yapması gerekir. Gelelim dinleyicimizin diğer sualine. Ölenin gözü ağzı açıksa. Şimdi Mustafa Bey, biz zaman zaman söylüyoruz ya, naklediyoruz. Bazen arada veriyorum. Yani şimdi iki de bir ya, bu hoca iki de bizi korkutuyor falan bir şekilde şey yapıyorlar. Geçen bir konuya, dün bir konuya giriyordum falan. Tam derine giriyordum. Hemen mani oldum. Adam da derin istiyormuş. Ben de derine girdim. Sen de mani oldun.
1: Çok derinde de olmuyor. Onlar hikayede edenler de var. Dengeyi sağlamak zorundayız. Kusura bakmayın ya.
2: Şimdi Kıyamet Ahiret kitabı. Bu hepimiz için geçerli. Kıyamet Ahiret kitabının ilk 30 sayfası. Diyelim ki namazda gevşeklik oldu. Ondan sonra bilmem ne, kalbinde sıkıntı. Hemen aç okun. Niye? Nefis azgındır. Ama korkar. Neden? Ölümden korkar. Ölmekten korkar. Orada İmam-ı Gazali Hazretleri ölüm anını anlatıyor. Kabirdeki hali anlatıyor. Hatta orayı okurken okuma bunu. Kapat bunu. Başka şeyler getirir hatırına. Lhasa'nın hoşuna gidecek bazı cazifeler bile getirir. Sakın şey yapma, aldanma. Okumaya devam et. Okumaya. İşte orada anlatırken İmam-ı Gazali rahmetullahi teala aleyh buyuruyor ki mesela bir kimse ki böyle ölürken ağzından salyalar çıkıyor. Ondan sonra bakışları, gözleri yuvasından çıkmış. Böyle çırpınıyor falan. Ahireti yeri gösterildiği için gitmem diyor, beni götürmeyin oraya diyor, feryat ediyor. Söyleyemiyor ama o hali onun imanı tehlikeli olduğunu gösterir. Bazıları da vardır. Tebessüm ediyordur. Ağzı kapalıdır. Gözü bir yeredir, oraya baktıkça böyle hoşuna gidiyordur. Hatta İmam-ı Gazali Hazretleri biliyor ki bazıları eğer o anda gücü yetiyorsa elini böyle kaldırıp birisini kucaklar gibi böyle yapar. O hareket oradaki nimetleri görünce vazifeli meleklere çabuk beni hemen ruhuma alın, ben oraya gideyim. Orası mamur çünkü. Bu da iman alamettir buyuruyor. Öldükten sonra işte bedeni sararıyorsa, ondan sonra yüzü tebessüm ediyorsa, bunlar iman alameti. Öbürleri ise şekavet alameti deniyor. Mesela babaannemler de derdi, gözü açık gitmiş. Ha. Dedi bazı şeyler başaramadı, şey yapamadı falan. Gözünün önünde, çünkü ölürken derlermiş, sen bunları topladın, zekatını vermedin, kurbanını kesmedin. Şimdi senin sevmediğin akrabalarına gidiyor bunlar. Onların olacak. O zaman böyle bakarmış. Konuşamıyor da, ifade de edemiyor. Ama orada gelen meleklerin söylediklerini duyuyor. Onları duyuyor. Ama bütün bunlar kesin mi? İmam-ı Gazali Hazretleri de buyuruyor ki bunlar hani zannı galibde bildirilen alametlerdir.
1: Bizim gibi insanlar da bu tür şeylerden kaçınması lazım. Ha, yani kaçınması sonuç lazım. Çıkartmaya ha. Başkasının ölüsüne.
2: Gereği yok.
1: Senin annen böyle olmuş, babam böyle olmuş diye.
2: Dua etmeli. Evet. İskatını yapmalı. hediye etmeli. Faydasını görür mü? Görür. Gelelim efendim son dinleyicimiz. El bağlama dedi, hani sola doğru falan. Evet, kitaplarda o şekilde buyuruyor. Peki biz doğrudan doğruya elimizin üzerine tarif edilen şekil, küçük parmakla baş parmak bileğin üzerinde, üç parmakta kolun üzerinde olmak suretiyle Hanefi mezhebinde
1: göbeğin altına. Küçük parmakla baş parmak bileği kavrıyor.
2: Kavrıyor, evet. Bu şekilde bildirilmiş. Ve diğeri de ticarette aldığı fiyatı söylemesi. Söylememesi veyahut da. Şimdi fitne çıkacaksa şey yapabilir. Yani söylememesi gerekiyorsa, mesela daha önce almış olduğu bir fiyatı söyleyebilir. Yalan olmaması için. Ama kandırmak için, ya mesela 1 liraya aldın, 10 liraya aldım ya falan. Şimdi 15 liraya, 11 liraya veriyorum işte, 1 lira kazancım var, ne zorlayıp duruyorsun. Yalan söylüyor. Tamam mı? Yalan söylüyor. Ama baktı hani karşısındaki çok ezici bir şekilde şey yapıyor buna. Fiyat da anormal değilse, o zaman mesela 5 liraya almış olduğu bir malı diyelim ki 8 lira dedi, 9 liraya aldım falan. 8 liraya 9 liraya aldığı bir malı düşünerek söyleyebilir. Buna da mudara denir, deniyor kitaplarda. Son olarak da bir suali vardı. Dedi işte gizli Yahudi. Gizli Yahudi bunlara münafık denir. Ha Yahudi kökenli olsun, Arum kökenli olsun, ha Türk kökenli olsun, fark etmez, ha Arap kökenli olsun. Hani biraz önce siz naklettiniz ya, İmam-ı Gazali Hazretleri birinci derecede. Bunlar la ilahe illallah diyor. Sadece diyor, kalben inanmıyor. Münafık bunlar. Eshab-ı kiramın içerisinde vardı bunlar. Peygamber Efendimiz de biliyordu. Ama zahiren biz Müslümanız dedikleri için Müslüman görünüyorlardı. Ama o Müslüman görünmeleri onları kurtarmıyordu. Peki biz bunları anlattığımız zaman inkar ediyorlar falan. Şimdi hemen böyle şey yapınca kabulünü beklememeli. Biz 20 seneden fazla biz burada program yapıyoruz. İlk mesela gusül abdesti, kaza namazları konusunu anlattığımız zaman ne biçim bir aynı şekilde feryadı figan ediliyordu, şey yapılıyordu. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh bir gün böyle işte kendi kitaplarını tenkit eden bir mektup gelmiş. Kardeşim buyuruyorlar, biz böyle bir mektup bekliyorduk biz. Çünkü bugüne kadar şey yaptık, kitapları yaymaya başladık. Ama hiçbir menfi bir şey gelmedi. Çünkü doğru yolda olana mutlak muhalefet olur. Mutlak düşman yaratır onlara. Hatta bir ara kalbimize geldi. Biz yanlış yolda mıyız yoksa? Bak bidat ehlini kimse tenkit etmiyor değil mi?
1: Tabii. Taraftar buluyor hatta.
2: Hatta taraftar buluyor. Ama doğru bir şey söylediğim zaman hani bir sözler hadi. Oğlum doğru söyleyeni derdi küçükken bize büyüklerimiz. Dokuz köyden kovar. Sizde de söylerler. Bana onu herhalde olsun. Allah Teala hepimizi doğru yoldan ayırmasın inşallah.
1: Amin. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
0: Şimdi reklamlar.
2: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: TGT Haber'den mutlu günler diliyoruz sevgili izleyiciler. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Gün ortasıyla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Güney Asya'nın tüm gelişmelerin detaylarını sizlerle paylaşıyor olacağız. Ama önce başlıklarımıza kısaca bir göz atalım, ardından da detaylara geçelim. Bugün CHP MYK toplanıyor. Bir kez daha sevgili izleyiciler, Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekillikleri düştü. Hem bu sıcak gelişmeye ilişkin hem de bundan sonra CHP'nin yol haritasına ilişkin belirlenen takvim nedir? Birazdan Ankara'dan Merve Güven detayları bizlerle paylaşıyor olacak. Evet, iki isim, iki CHP'li isim az önce aktardık. Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın. Grup başkan vekillikleri düştü. Düştüğü gibi de partinin internet sitesinden unvanları kaldırıldı sevgili izleyiciler. CHP'den bugüne yansıyan sıcak gelişmelerin tümünü birazdan gün ortasında paylaşıyor olacağız. Ve aslında ülkemizde bir ilk, çok önemli bir operasyon. Bilindiği üzere biz de sık sık TGRT Haber ekranlarında sizlerle paylaşıyoruz. Özellikle bazı sektörlerdeki fahiş fiyat uygulaması onlardan birisiydi. Hatta geçtiğimiz hafta da gündeme getirdik. Dedik ki yaz sezonu geldi, mangal sezonu başladı. Tavuğa, kanada gelen zam, fahiş zam. İşte biz tüm bunları konuşuyorken Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek bugün çok önemli bir paylaşımda bulundu. Ve dediğimiz gibi ilk kez beyaz et devlerine bir operasyon yapıldı. 32 gözaltı var ama gözaltıyla beraber 13 şirkete de kayyum atandı. Türkiye'de ilk defa sevgili izleyiciler. Evet, merhum Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor. Vefatının ardından öldü mü öldürüldü mü soru işaretleri her daim vardı, her zaman konuşuldu. Ama bilindiği üzere Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek göreve geldiğinden bu yana faili meçhul cinayetleri ilişkin çok büyük bir hassasiyet gösteriyor. Birçok dosya yeniden açıldı. Yıllar sonra katiller bulundu. İşte o çok önemli dosyalardan birisi daha merhum Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor sevgili izleyiciler. Ve bir operasyon haberi, Silivri Belediyesi'ne bir operasyon düzenlendi. Operasyonda son durum ne, ona da bakıyor olacağız. Başlıklarımız böyleydi. Detaylarla gün ortasına başlayalım. Evet, CHP MYK bugün 14'te toplanıyor. Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekillikleri düştü dedik. Meclisin resmi internet sitesinde yer alan unvanları da sistemden kaldırıldı. Gelişmeleri mecliste tüm bu sıcak süreci takip eden muhabirimiz Merve Güven'den alacağız. CHP Genel Merkezi'nde Merve, sözü hemen kendisine bırakalım.
1: Gülden Karacık Demirtaş, evet, bugün aslında bu sıcak gelişmeyle güne başladık bizler. Aslında beklediğimiz bir gelişmeydi de bu. Çünkü 10 Haziran'da yapılan, çarşamba günü yapılan Merkez Yönetim Kurulu toplantısında 9 kişi için aslında tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk gerçekleşmişti ve bu kişiler mevcut görevlerinden de alınmıştı. Bunların arasında da Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın yer alıyordu. Tabi aslında bu görevden alma ve ihraç talebine karşı Özgür Özel yönetime meclis başkanlığına yazı yazacaklarını ve bu iki ismin de görevlerini sürdüreceklerini bildirecekti. Ancak genel merkezden de buna karşı bir hamle gelmişti ve onlar da meclis başkanlığına yazdıkları yazıda bu iki kişinin görevden alındığını bildirmişti. Şu bilgiyi verelim, Ali Mahir Başarır bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde nöbetçi grup başkan vekiliydi. Genel kurul çalışmalarına katılıyordu. Aslında dün genel kurul çalışmaları sonlandı. Çünkü genel kurul salı, çarşamba ve perşembe günleri çalışıyor. Ali Mahir Başarır da aslında Cumhuriyet Halk Partisi grup başkan vekili olarak dün son kez genel kurulda görev yaptı. Ve aslında bu çalışmaların sonlanmasının hemen ardından da işte meclisteki sitede görev tanımları değiştirildi bu iki ismin. Tabii şunu söyleyelim hemen. Bu bugün aslında saatler 14'ü gösterdiğinde yine Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Cumhuriyet Halk Partisi'nin A takımı yine bir MYK toplantısı gerçekleştirecek. İşte bu toplantıda grup başkan vekilliklerine kimler atanacak ya da bir seçim gerçekleştirilecek mi? Yerine boşalan isimler için işte bunlar değerlendirilecek. Tabii kulislerde konuşulan isimler de var. CHP'nin yeni grup başkan vekillikleri için özellikle İzmir milletvekili ve avukat olan Sevda Erden Kılıç'ın adı geçiyor. Ve yine Konya milletvekili Barış Bektaş'ın da adı geçiyor. Yeni grup başkan vekili olabilecek kişiler arasında. Tabii aslında İnan Akgün, Alp ve Mustafa Adıgüzel gibi başka isimler de konuşuluyor. Ancak Sevda Erden Kılıç ve Barış Bektaş güçlü isimler arasında, zikredilen isimler arasında yer alıyor. Tabii şunu söyleyelim. Bu kişilerden de aslında tepkiler geldi bu karara. Hem Gökhan Günaydın hem Ali Mahir Başarır tepki gösterdi bu karara. Gökhan Günaydın olmayan MYK'nın verdiği hukuksuz bir karar ifadelerini kullandı. Ali Mahir Başarır ise bir darbe olarak niteledi bu kararı ve utanç verici bir olay olarak ifadelerini kullandı. Tabii bugün aslında MYK kritik önemde. Çünkü hem meclisteki boşalan koltuklara kimler gelecek, bunlar görüşülecek. Hem de aslında yeni ihraçlar bekleniyor partide. Özellikle yeni milletvekili isimlerinin eklenmesini bekleniyoruz bu 9 kişiye. Yine il başkanları ve belediye başkanlarının da eklenmesini bekliyoruz. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir arınalım çağrısı vardı. Mutlak mutlan kararından önce de sık sık dile getirdiği bir çağrıydı. Ve yeniden genel başkan olarak göreve döndükten sonra da bu çağrısını sık sık dillendiriyordu. Ve partiyi kuruluş kodlarına döndüreceğiz. İçimizdeki tüm aslında usulsüzlüğü gerçekleştirenler varsa onlardan arınacağız demişti. İşte aslında bu nedenle de yeni ihraçlar bekliyoruz. Tabii son olarak şu bilgiyi verelim. Özellikle tabii bu kişilerin, yargılanmakta olanlar ya da hakkında iddia olan kişilerin de işlem uygulandıktan sonra isimleri temize çıkarsa yeniden partiye dönmelerinin de genel merkez kaynakları sağlanabileceğini ifade ediyor. Saatler 14'ü gösterdiğinde CHP MYK'sı başlayacak. Bizler de gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz Merve Güven'e, CHP Genel Merkezi'nden son durumu paylaştı. Şimdi bir de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dönelim. Muhabirimiz Burcu Kahraman olacak karşımızda. Disipline sevk edilen milletvekilleriyle ilgili süreç ve Ankara kulislerinde konuşulan son gelişmeleri Burcu Kahraman aktaracak. Kolay gelsin, söz sende Burcu.
2: Gülden Kayacık, CHP MYK sonrası 9 isim kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. O isimler arasında Ali Mahir Başarı ve Gökhan Günaydın da vardı. Bu isimler CHP Grup Başkan Vekilliği görevini yürütüyordu ve ihraç kararı sonrası iki ismin de Grup Başkan Vekilliği düştü. Mutlak mutlan karar sonrası CHP'de ardı ardına sıcak gelişmeler yaşanıyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında geçtiğimiz çarşamba günü MYK toplanmıştı ve orada 9 isim hakkında kesin ihraç kararıyla Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmeli kararı verilmişti. Bu isimler partideki görevlerinden de uzaklaştırılmıştı ve ihraçlarına ilişkin yazı dün meclis başkanlığına ulaştı. O isimler arasında kimler vardı? CHP Balıkesir Milletvekili Enser Aytekin, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, yine İstanbul Milletvekili Özgür Karabakt, Ankara Milletvekili Umut Aktuğan, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut bu isimler arasında yer alıyordu. CHP Grup Başkan Vekili olarak görev yapan Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekilliği meclise ulaşan yazı sonrası düşmüş oldu. Karar meclisin resmi sitesinde de yer aldı. Şu anda Ali Mahir Başarır'ın Mersin milletvekili olarak, Gökhan Günaydın'ın da yine İstanbul milletvekili olarak isimleri resmi sitede yer alıyor. Tabii bu isimlerin dışında CHP'den ihraç edilmesi istenen isimlerin meclisteki komisyon üyelikleri de düşecek. Oralarda da görev alamayacaklar. Dün de parti meclisi öncesi Özgür Özel ekibinden 28 kişi istifa etmişti ve 57 üyesi bulunan parti meclisi 40'ın altına düşmüştü. Ve parti tüzüğü gereği 45 gün içinde tabii kurultaya gidilmesi gerekiyor. Tabii ne olacak? Gözler CHP Genel Merkezi'nden verilecek kararda. Şu anda da bugün de biz meclisteyiz. Ali Mahir Başarır Başarı'nın ve Gökhan Günaydın'ın oda boşaltıp boşaltılmayacağına dair gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Ancak gözler genel merkezden gelecek kararda olacak. Çünkü genel merkezde CHP kurmayları odaların boşaltılmasını istiyorlar ve şu dakikalarda da bizler de yeni gelişmeler oldukça sizlere aktaracağız diyelim. Sözü size bırakalım.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz Burcu Kahraman'a, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden aktardı. Evet, CHP'de siyasi satranç sürüyor. Özgür Özel cephesinden toplu istifa hamlesi geldi. Dün hatırlayacaksınız 27 kişi parti meclisi üyeliğinden istifa etti. Özel'in kurmayları parti meclisinde sayı 40'ın altına düştü ve tüzüğe göre kurultay çağrısı yapılması gerek dedi. Kılıçdaroğlu cephesinden ise tedbir kararı varken kurultay toplanamaz cevabı geldi. İşte CHP'deki karşılıklı devam eden hamleler.
3: Elinizdeki evraklar?
4: Evet, istifalar.
5: İlk hamle Özgür Özel cenahından geldi. İddialara göre 28 parti meclisi üyesi istifa etti. İstifaları CHP Genel Merkezi'ne Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Amiri Mustafa Biçer getirdi.
3: Elinizdeki evraklar?
4: Evet, istifalar.
3: Genel sekreterliğe mi bırakacaksınız?
5: Evet. CHP Genel Merkezi ise 27 istifa bilgisi paylaştı.
6: Bize ulaşan liste 27 parti meclisi üyesi arkadaşımızın istifa dilekçeleri oldu.
5: Nitekim parti meclisi toplantısı 30 üye ile gerçekleştirildi. Bu hamleyle parti meclisinde üye sayısı 3'te 2'nin yani 40'ın altına indi. Özel kanadı parti tüzüğüne göre parti meclisi ve MYK'nın düştüğünü öne sürdü. Bu yüzden tüzüğe göre kurultaya gidilmesi zorunlu açıklaması yaptı.
7: Bu saatten sonra kurultayın toplanmaması suçtur. Partiyi kurultaya götürmek dışında hiçbir işlem yapamazlar.
5: Ancak Kılıçdaroğlu cephesi farklı görüşteydi.
8: PM'de 5 kişi de kalsa hayat devam eder.
6: Parti meclisinin katılanlarla yoluna devam edeceği ilgili yargı kararında var zaten. Dolayısıyla parti meclisi üye sayısının kaç olduğunun, kaç kişi kaldığının bir önemi yok.
5: CHP parti sözcüsü Müslim Sarı istifalarla ilgili CHP Genel Merkezi'nin alacağı karar olmadığının altını çizdi.
6: Dolayısıyla arkadaşlarımız istifalarını 36. Bölge Adliye Mahkemesi'ne sunmaları gerekiyor ve o adliye mahkemesi de kendi değerlendirmesini yaparak onu kendi sisteminden ilan edecek.
5: Sarı, kurultay kararı için mutlak mutlak kararının kesinleşmesi gerektiğine işaret etti.
6: Olağanüstü kurultayla ilgili bir takvim belirleme zorunluluğu var. Ancak mevcut karar kesinleşmediği için bu tarihi öngöremiyoruz.
5: Sarı, kurultay kararı alamasalar da kongre sürecini başlatmaya bir engel olmadığını belirtti. Süreci başlatacakları mesajı verdi. Öte yandan disipline sevk edilen Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekilliği görevleri sona erdi. Gökhan Günaydın Anayasa Mahkemesi önündeydi. MYK'nın doğrudan disipline sevk etkisi yok dedi. Bunu grup başkan vekilliğini boşaltmak için hukuksuz bir girişim olarak niteledi. O sözlere parti meclisi toplantısı sonrası CHP parti sözcüsü Müslim Sarı'dan cevap geldi.
6: Şu an itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin parlamentoda sadece bir tane grup başkan vekili var. İki yer boşalmış durumda. Bu boş koltuklara ilişkin nasıl bir değerlendirme yapılacağı, yani bunların kimler olacağı zaten Sayın Genel Başkan'ın takdirinde.
5: Müslim Sarı, iki grup başkan vekilliği için MYK'da değerlendirme yapılacağını belirtti.
0: Özgür Özel'in eski şoförü çarşamba günü düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. O ve aynı operasyonda gözaltına alınan bir kişi çıkar amaçlı suç örgütü üyesi olmak ve rüşvete aracılık etmek suçundan tutuklandı.
9: Aldım yanıma canımdan çok sevdiğim sevgilimi. Düştüm ava yollarına.
10: İstanbul'dan Manisa'ya uzanan soruşturmada gözaltına alınmıştı. Özgür Özel'in eski şoförü tutuklandı. Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeler doğrultusunda İstanbul'dan yürütülen soruşturmanın yeni durağı Manisa olmuştu.
11: İkimiz gidiyoruz güzel günlere.
10: Rüşvet ve çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması ve Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ayrıca yürütülen soruşturma kapsamında Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesinde adını geçirdiği Demirhan Gözaçan'la birlikte hareket ettikleri tespit edilen iki kişi daha gözaltına alınmıştı. Biri Şehzadeler AŞ Genel Müdürü Cem Yüzer'di. Yüzer, Özgür Özel'in eski makam şoförüydü. İkinci isim de Anıl Demir'di. Demir de Demirhan Gözaçan'ın şoförüydü.
12: Çocukluğu gerçekten çok seviyorum. Ve de bir yıl sonra ben Dolgu'ya çocuk yapacağım. Hem de bir tane değil, iki tane.
10: Gözaltı işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Çıkar amaçlı suç örgütü üyesi olmak ve rüşvete aracılık etmek suçlarından tutuklanmalarına karar verildi.
0: Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada çok dikkat çeken bir gelişme yaşandı bugün. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı dosya hakkında yetkisizlik kararı verdi ve soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Yani dosya yeniden açılacak. Çok önemli bir süreç. Muhsin Yazıcıoğlu dosyasına ilişkin detaylar ve bugün yaşanan yeni gelişmeler Ankara Haber Koordinatörümüz Ahmet Sözcan'la konuşacağız. Yani dosyanın yeniden açılması anlamına geliyor değil mi Ahmet?
12: Dosya daha da genişletilecek. İhmaller var mı? Onlar araştırılacak. Soruşturma yürütülürken bazı deliller göz ardı mı edildi ya da teknik bazı bilgiler, bulgular göz ardı mı edildi? Bütün bunlara bakılacak. Şimdi 25 Mart 2009'da merhum Muhsin Yazıcıoğlu beraberindekilerle birlikte ki o helikopterde olan isimlerden bir tanesi de İhlas Haber Ajansı muhabiri İsmail Güneş'ti. O da hayatını kaybetti.
0: Allah rahmet eylesin. Evet.
12: Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte Allah rahmet eylesin hepsini. Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte 5 kişi o düşen helikopterde hayatını kaybetti. Şimdi o helikopter neden düştü? Neden Muhsin Yazıcıoğlu'nun ve işte o helikopterin cesedine ve enkazına ulaşılamadı? İşte bütün bunlar araştırılıyor. Ve aynı zamanda o helikopterin neden düştüğüne dair de birçok tartışma var, belirsizlik var. Burada da FETÖ parmağının olduğu düşünülüyor. O detayları da konuşacağız. Şimdi öncelikle Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dosyayı yetkisizlik kararıyla Ankara'ya göndermesi ne anlama geliyor? Öncelikle bunu biraz açalım istersen. Dosya artık yerel bir savcılığın değil, Ankara'daki merkezi yargı birimlerinin uhdesinde olacak. Bu da soruşturmanın kapsamının genişletilmesi, mevcut delillerin yeniden değerlendirilmesi ve dosyanın bütün yönleriyle başkentte yeniden ele alınması anlamına geliyor. Bu kapsamda kazaya ilişkin olarak arama süreçleri, ihmal iddiaları, teknik raporlar, iletişim kayıtları ve daha önce gündeme gelen tüm şüphe başlıkları yeniden masaya yatırılacak. Şimdi bu helikopterin nasıl düştüğüne ilişkin olarak bazı tartışmalar var biliyorsun. Helikopterin içerisine bir gaz enjekte edildiği, FETÖ'cü pilotların helikopterin üzerinde uçarak helikopterin düşmesine neden olduğuna dair bilgiler, iddialar var. Bunlar da değerlendirilecek. Mesela o delillerin karartılması süreci de var. Yine FETÖ mensubu arama kurtarma ekibinde yer alan FETÖ'cülerin, emniyet birimlerinde yer alan FETÖ'cülerin hedef saptırdığı, işte hatırlayalım o dönem helikopterin bulunduğu, hatta Muhsin Yazıcıoğlu'nun sağ olarak kurtarıldığına yönelik bazı bilgiler kamuoyuna lanse edilmişti. Bu da arama kurtarma faaliyetlerinin durmasına yol açmıştı. İşte burada özellikle FETÖ'cü istihbarat şubesinde bu görevli FETÖ'cülerin helikopterin bulunduğu ve Yazıcıoğlu'nun yaralı kurtulduğu yönünde kasıtlı sahte bilgiler hazırlayıp arama kurtarma çalışmalarını sabote ettikleri biliniyor. Yine dönemin Kayseri valisi de Muhsin Yazıcıoğlu'nun sağ olarak kurtarıldığını kamuoyuna açıklamıştı. İşte bütün bunlar helikopter enkazı bulundu, Muhsin Yazıcıoğlu bulundu şeklinde haberlerin yayılmasıyla birlikte arama kurtarma faaliyetlerinin sekteye uğramasına yol açmıştı. Yine özellikle delillerin karartılması noktasında kazanın ardından helikopterden sökülen ve parçalanan en önemli delil olan GPS cihazının da yine bazı FETÖ'cü askerler tarafından alınıp götürüldüğü ortaya çıkmıştı. Evet. O kişiler, o FETÖ'cü askerler aynı zamanda 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı'na suikast timinde görev alan FETÖ'cüler, teröristler. Bu detayı da aktarmakta fayda var. Yani dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na geldi. Bütün boyutlarıyla yeniden açılacak. Arama kurtarma süreçleri, deliller tekrar masaya yatırılacak.
0: Peki. Çok teşekkürler Ahmet. Ankara Haber Koordinatörümüz Ahmet Sözcan aktardı. Çok önemli bir gelişme. Muhsin Yazıcıoğlu dosyasına ilişkin detaylar bir kez daha çok geniş bir şekilde ele alınmış olacak dosyanın yeniden açılmasıyla beraber sevgili izleyiciler. Önemli bir ziyaret gerçekleşti. Önce onu aktaralım, ardından muhabirimiz Hanifi Bayar'a döneceğiz sevgili izleyiciler. Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan Tom Barak'ı kabul etti. Bilindiği üzere ABD'nin Suriye özel temsilcisi Tom Barak ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi. Elbette son zamanlarda bu ziyareti gerektiren çok önemli gelişmeler var. ABD-İran savaşı gibi, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler gibi. İşte tam da böyle bir dönemde Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan, ABD Büyükelçisi, aynı zamanda ABD'nin Suriye özel temsilcisi Tom Barak'ı kabul etti. İşte o kabulden yansıyan fotoğraf karesi de ekranlarda. İstanbul'da CHP'li Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda belediye başkanı Bora Balcıoğlu dahil 17 şüpheli gözaltına alındı. Detayları alacağız sevgili izleyiciler. Muhabirimiz Hanifi Bayar olacak karşımızda. Gelişmeye ilişkin detaylarla Hanifi.
13: Sabahın erken saatlerinde yaşanan sıcak bir gelişmeydi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca Silivri Belediyesi'ne yönelik bir yolsuzluk soruşturması başlatıldı. Ve soruşturma kapsamında az önce sizin de belirtmiş olduğunuz gibi Silivri Belediye Başkanı gözaltına alındı. Tabii ki günün en sıcak gelişmelerinden birisi hala devam ediyor. Silivri Belediyesi'nde sabahın erken saatlerinde polis ekipleri bir arama gerçekleştirdiler. O aramada oldukça uzun sürdü. Tabii ki Silivri Belediyesi'ndeki bürokratlar, iş insanları da var gözaltında olan. Bora Balcıoğlu Silivri Belediye Başkanı, o da gözaltında. Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz, yine Cumhuriyet Halk Partisi Silivri Belediye Meclis Üyesi Aykut Batur, Özel Kalem Müdürü Aşkın Kaynar, CHP Silivri eski ilçe başkanı İbrahim Kömür, Silivri Belediyesi Zabıta Memuru Mustafa Demirayak da gözaltında olan bir başka isim. Baktığımız zaman yine Özel Kalem Müdürü Aşkın Kaynar'ın şoförü Serdar Tuna da gözaltına alındı ve Silivri Belediyesi Özel Kalem Müdürü Aşkın Kaynar da Silivri Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Toplam 17 şüpheli gözaltında. Bir şüpheli ise firari. Peki firari olan şüpheli kim? Silivri Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü mühendisi Gökhan Bıçak. Bıçak hala aranıyor. Bununla ilgili çalışmalar da devam ediyor. Silivri Belediyesi'ndeki operasyondaki detaylardan şöyle bahsedecek olursak, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı Silivri Belediyesi'ndeki bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlattı. Soruşturmada personel alımları, işletme devri ve kiralamaları, imar ve ruhsat işlemleri, mühürleme, kaçak yapı süreçleri, belediye taşınmazlarının satışı ve mal varlığı edinimlerinde usulsüzlükler tespit edildi. Belediyeye ait park alanı niteliğindeki bir taşınmazın düşük bedelle satılması nedeniyle 21 milyon TL'ye aşan kamu zararı oluştuğu yönünde bilirkişi raporu olduğunu öne sürüyor Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı. Ve yine soruşturmanın detaylarında belediye başkanı Bora Balcıoğlu'nun örgüt kurucusu ve yöneticisi olduğu iddia ediliyor. Suç örgütü kurma yönetme, rüşvet, irtikap, nüfus ticareti, ihaleye fesat karıştırma, imar kirliliği ve kara para aklama gibi suçlamalar da Bora Balcıoğlu'na yöneltilmiş suçlamalar. Toplam 17 şüphelinin gözaltında olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Silivri Belediyesi yolsuzluk soruşturması kapsamında.
0: Peki Hanifi Bayar, çok teşekkür ediyoruz ve devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Vatandaşın sofrasına göz diken fırsatçılara tam 8 ilde darbe indirildi. Adalet Bakanı Akın Gürley'in duyurduğu İstanbul merkezi operasyonda tavuk fiyatlarını manipüle eden 13 şirkete kayyum atandı. 32 şüpheli de gözaltında.
5: Serbest piyasa rekabetini ihlal ettiler. Vatandaşın mutfağına, tüketicinin cebine doğrudan göz diktiler. İşte o fırsatçılara geçit verilmedi. Halkın temel gıdası üzerinden haksız kazanç sağlayanlar için düğmeye basıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen gizli soruşturma beyaz et sektöründeki büyük oyunu deşifre etti. Serbest rekabet ortamını tamamen hiçe sayan, fiyatları kendi aralarında anlaşarak tüketici aleyhine tırmandıran firmalar tek tek tespit edildi. Operasyon için tam 8 ilde harekete geçildi. Adalet, İçişleri, Ticaretle Hazine ve Maliye Bakanlıkları tam bir koordinasyon ve eş güdüm içinde hareket etti. Operasyonun detaylarını ise Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. Soruşturmada Banvit, Erpiliç, Keskinoğlu, Şenpiliç ve Lezita dahil tam 13 şirkete kayyım atandığını duyurdu. Gürlek, piyasa düzenini bozmaya teşebbüs eden ve haksız kazanç sağlamaya yönelik hiçbir usulsüzlüğe müsamaha gösterilmeyecektir ifadelerini kullandı. İstanbul Emniyeti'nin gerçekleştirdiği baskınlarda 32 şirket yöneticisi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve belgeye de el konuldu.
0: Evet, peki şimdi haberin detaylarını aktardık. Sevgili izleyiciler, operasyonun detaylarını aktardık. Kayyum atanan tavuk firmaları var. Peki tüm bunlar yaşanırken beyaz ette şu sıralarda fiyat ne? Onu da öğrenelim hemen. Muhabirimiz Nermin Geyik bir kasapta canlı olarak bize aktaracak tavuk fiyatlarını. Nermin, kolay gelsin.
14: Evet Gülden Kalecik, aslında az önce detayları aktarıldı ama biz de bir altını çizelim. Beyaz et sektöründeki 13 firmaya denetim kayyumu atandı. Yani Türkiye bu sabah aslında beyaz et sektöründeki o operasyonla başladı. Hem piyasa işleyişini bozarak haksız rekabet, haksız fiyat artışına yol açmak, tüketiciyi mağdur etmek, iddialar şu an bunlar. Piyasa işleyişini bozmak, 8 ilde bir operasyon düzenlendi ve yine altını çizelim, 13 şirkete de kayyum atandı. Senin sorduğun soruyu ben hemen konuğuma soracağım. Yanımda İlhan Dernek var, kasap kendisi. Efendim, büyük bir operasyona uyandı Türkiye. Peki şu anda tavuk fiyatları nedir? Sizden dinleyelim.
15: Şu anda tavuk fiyatları, evet, öyle bir gelişme var. Şöyle bir ay zarfı süresi içinde fazla bir zam gelmedi ama kanat, özellikle yaz sektörünün başlamasıyla, sıcakların başlamasıyla, mangal sezonunun açılmasıyla kanat fiyatlarında bir artış oldu. %25-%30 civarında bir fiyat artışı oldu.
14: Son bir ayda.
15: Son bir ayda, evet, %25-30 altında, ama kanat da, özellikle kanat fiyatında artış oldu. Diğer ürünlerde normal.
14: Tabii, şöyle bir ürünleri de gösterelim mi? Bakın, tezgaha bütün ürünleri koyduk. Bütün tavuk var. Piliç kemiksiz, piliç pirzola, piliç göğüs, kanatlar da var, tavuk ciğeri var. Şöyle bir fiyatlarını baştan vatandaşa da gösterelim mi? Kameraman arkadaşım Ozan Ural gösteriyor. Kanatta başlayalım.
15: Evet, kanattan başlayalım. Şu yaprak kanat özellikle. Tabii şu anda en yüksek bunun fiyatı. Normal soslu kanadın fiyatı 315 lira kilogramı. Tavuk butun fiyatı,
14: evet,
15: 155 lira.
14: Evet.
15: Kanadın fiyatı, normal uçlu kanadın fiyatı 290 lira. Tavuk, evet, pirzolanın kilosu 225 lira. Hı-hı. Kemiksiz filota dediğimiz göğüs etinin kilosu 235 lira. Tavuk ciğerinin kilosu 70 lira.
14: Evet.
15: Çıtır pirzola diyoruz. Bu da tavuk, hı-hı, sırttan çıkıyor. Bunun kilosu 260 lira. Hı-hı. Baget fiyatı 155 lira.
14: Piliç göğüs, evet, var. Bir de piliç göğüs var hemen orada. Ne kadar?
15: Bütün tavuk var. Evet, piliç göğüsün fiyatı 155 lira kilogramı. Hı-hı. Fiyatlar bu şekilde. Tabii bu şu 13 firmaya da kayyum atadığından dolayı şöyle diyelim. Gross marketlerle, özellikle bazı firmalara bunlar bayağı bir opsiyon yapıyorlar. Onların satış fiyatına biz ürün alıyoruz. Bu da buraya yansıyor. Tabii ki bu haksız kazanç buradan kaynaklanıyor. Örneğin müşteri tabii ki gross marketleri tercih ediyor. Fiyatlar diyor çok cazip. Siz de bu şekilde, ama gross marketler yarı parasına satabiliyor. Nasıl satıyorlar biliyorum. Bunu da büyük tabii ki o sektörler yapıyor muhtemelen. Yani o fiyatları bize yansıtmış olsalar hem vatandaşa yansıyacak hem bize yansıyacak yani. Çünkü bizim kâr marjımız yüksek değil tavukta şu anda. Bir de işlerin en düşük zamanı şu anda. Kurban ertesi, kırmızı ette satış sirkülasyonu düşük. Beyaz ete yüklendi vatandaş. Bunu da tabii fırsatçılık mı diyelim bilmiyorum. Izgara ürünlerinde bayağı bir fiyat artışı oldu.
14: Piknik sezonu açıldı. Aslında.
15: Piknik sezonu açıldı ama işte kanat fiyatları da tabii yüksek yani. Örneğin yaprak kanat diyorsunuz, bakıyorsunuz kırmızı etin yarı parasına oluyor. Normal kanadın kilosu 290 lira. Tabii bunu firmalar yüksek şu anda, %25-%30'a yakın zam yaptılar. Ondan kaynaklanıyor bu da.
14: Bu yüzden diyorsunuz.
15: Evet.
14: Şimdi Kurban Bayramı'nı da aslında geride bıraktık. Siz dediniz ki kanatta bir ayda bir artış oldu. Diğerlerinde peki bir aylık artış?
15: Diğerlerinde bir ay önce onda da aynı keza %25 oranında bir zam yapıldı geçen ay. %25 oranında bir zam yapıldı ama şu anda diğer ürünlerde fazla bir zam yok. Evet. Sadece kanatta şu anda fiyat artışı var.
14: En yüksek olan hangisi şu anda?
15: En yüksek olanı kanat fiyatı şu anda.
14: O da yaprak kanat.
15: O da yaprak kanat, evet, yaprak kanat. O da yani onun bizim kâr marjımız onda %15 gibi bir rakamdan satıyoruz.
14: Evet.
15: Ama belki bilmiyorum, büyük gross marketler daha da düşük satabiliyorlar ama onlara o firmalar opsiyon tanıyor, yani bayağı bir düşük fiyat veriyorlar. Tabii bu fiyat bundan kaynaklı.

0: olacak size. Efendim şimdi bu operasyonun ardından bir artış, bir düşüş bekliyor muyuz?
1: İlla ki bir artış olmasını düşünüyoruz yani. Çünkü tabii ki bunlara kayyum atandı. Evet. Bunların bayağı bir zarara uğrayacak bunlar. Tabii bunu ne yapacak? Daha sonrasında illa ki muhtemelen yansıtacak fiyatlara. Evet. Tabii şu anda ama bir de yok fazla bir tüketim de yok. Şöyle şimdi artı piknikler de yasaklandı. Ormanlara giriş yasaklandığı için fazla bir işte olmuyor yani. Onun da etkisi var. Tabii illa ki bu sonuçta vatandaşa yansıyacak, bize yansıyacak yani. Bunu bir şekilde çıkaracaklar yani bu kayyum atanan firmalar. Öyle düşünüyoruz. Evet, rica ederim. Ben de teşekkür ediyorum.
0: Evet, tabii ki bugün için değil ama biz piyasadaki şu an tavuk fiyatlarını aktardık. Az önce kasap İlhan Dernek yanımdaydı, o aktardı. Tabii ki bu kararın, bu operasyonun ardından fiyatlarda da ileriki dönemlerde bir artış bekleniyor diyelim ve sözü stüdyoya bırakalım.
2: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Muhabirimiz Nermin Geyi'ye aktardığı önemli detaylar için yapılan bu operasyonun ve atanan kayyumların ardından beyaz ette fiyat ne canlı canlı öğrenmiş olduk. Yazın bereketi tezgahlara yansırken domates fiyatlarında görülen düşüş tüketiciyi bir nebze rahatlattı. Sıcakların etkisiyle domatesin kilosu Antalya'da 15 liraya kadar düştü.
3: Domates, biber, patlıcan. Domates, biber, patlıcan.
4: Domatesi tabii ki sevmeyen kim ki? Herkes sever. Sen de seversin, ben de severim.
5: Domates severim. Fiyatların düşmesi tam mevsimi olduğu için.
6: Tam bulaşma zamandır. Daha da bulaşacak.
7: Yaz mevsiminin habercisi, mutfakların vazgeçilmezi.
4: Salatada kullanırız, turşuda kullanırız, yemeklerde kullanırız.
7: Domates üretiminin artmasıyla birlikte tezgahlarda da hareketlilik başladı. Mayıs ayında İstanbul'da kilosu 90 liradan başlayıp 250 liraya kadar çıkan domatesin fiyatı ne durumda?
0: Kahvaltıda, salatada, yemeklerde yaz ayının vazgeçilmezi. Sıcaklarda başladı, domates fiyatları düştü. 2 telli Perşembe pazarında domatesin kilosu 40 liradan başlıyor, 50 liraya kadar çıkıyor.
7: Normal ve salkım domates 40 lira, pembe domates 60 liradan alıcı buluyor. Lüks tüketim sayılan çeri domates ise kalitesine göre 110 lirayla 330 lira arasında satışa çıkıyor.
8: Pahalı. 2 kilo alacağımızda 1 kilo alıyoruz.
7: Domatesin üretim merkezi Antalya'daysa tablo daha da dikkat çekici. Bir ay önce 50 ila 144 lira arasında değişen domates fiyatları şimdi 15 ila 30 lira bandına kadar geriledi. Pembe domates 20 ila 50 lira, kokteyl domates ise 20 ila 45 lira arasında satılıyor. Ancak halden 15-30 lira bandında çıkan domates market ve pazarlarda tüketicinin karşısına 50-60 lira seviyelerinde ulaşıyor. Çeri domatesin fiyatı ise 100 ila 150 lira arasında değişiyor. Domates
2: İBB'nin yüksek öğrenim öğrenci yurtlarında aylık 2850 lira olan ücreti 3840 liraya çıkarıldı. Karar İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alındı.
7: AK Parti hayır, CHP'li meclis üyeleri ise evet oyu kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi öğrenci yurt ücretlerine %35'e varan zam yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Haziran ayı 3. oturumu Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi. Mecliste İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü'nün 2026 yılı revize ücret tarifesi görüşüldü. Teklifte yüksek öğrenim öğrenci yurtlarında aylık 2850 lira olan ücretin %35 artışla 3840 liraya yükseltilmesi istendi. Mecliste yapılan oylamada İBB öğrenci yurt ücretlerine zam teklifi AK Parti'nin hayır oyuna karşı CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi. Zam 1 Eylül 2026 tarihinden itibaren geçerli.
2: Kadın girişimciliğinin desteklenmesi ve KOBİ'lerin dönüşümüne katkı sağlanması amacıyla TOGEMDER, KOSGEB ve İstanbul Topkapı Üniversitesi arasında bir işbirliği protokolü imzalandı. Proje kapsamında farklı sektörlerden 50 kadın girişimci eğitim, mentorluk ve yatırımcı desteği sağlanacak.
7: Kadın girişimciliğinin geliştirilmesi, dijitalleşmenin yaygınlaştırılması ve KOBİ'lerin dönüşümüne katkı sağlanması amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

0: sadece KOBİ'lerimize değil toplumun her kesimine dokunan KOSGEB arasında başlayan bu kıymetli işbirliğimizin başta ülkemiz olmak üzere herkese hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.
1: TOGEM'ler KOSGEB ve İstanbul Topkapı Üniversitesi güçlerini birleştirdi. Kadın girişimcilerin desteklenmesi ve KOBİ'lerin dönüşümü projesi hayata geçirildi. Proje kadın girişimciliğini güçlendirmeyi ve işletmelerin dönüşüm süreçlerine katkı sunmayı hedefliyor.
2: Bu projede teknoloji odaklı, büyüme potansiyeline sahip ve üretim kapasitesini geliştirmeyi hedefleyen 50 kadın girişimci hedefimize ulaşmaya çalışıyoruz.
1: İmalat sanayinden bilişime, yazılımdan yeşil dönüşüme kadar farklı sektörlerden 50 kadın girişimci projeden yararlanacak. Bir yıl sürecek program kapsamında eğitim ve mentorluk desteği sağlanacak.
3: KOSGEB'in desteklerinin %45'i kadın girişimciler lehine kullanılmıştır. Bugün de aynı unsurlarla KOSGEB çalışmalarına devam ediyor.
1: Katılımcılar 8 haftalık yoğunlaştırılmış kuluçka eğitimine katılacak. Akademik ve sektörel mentorluk desteği alacak. İş planı ve finansal fizibilite çalışmalarına destek verilecek. Kadın girişimciler KOSGEB destek programlarına yönlendirilecek. Yatırımcılar ve iş dünyası temsilcileriyle buluşmaları sağlanacak.
4: Böyle bir iş birlikteliğin böyle bir uzun yolculuğa çıkmış olmaktan çok mutluyuz. Çok önemli geniş kitlelere ulaşacağımıza, birçok kadın girişimcinin çalışmalarına fayda sağlayacağımıza inanıyorum.
5: Bu haberle bu saati noktalayalım. Saat başında yeniden birlikteyiz.
6: TGRT FM Haber.
7: Şimdi reklamlar.
8: KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.

0: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
1: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Garanti BBVA.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
4: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
5: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
6: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
7: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
8: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
9: Aa süper oldu. O koptağını geçeceğiz ya. Ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
3: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
10: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bahar geldi, Shell'ler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Futbolun nabzı burada atıyor. Burcu Turan'ın hazırlayıp sunduğu Topuklu Krampon, futbol dünyasının derinliklerine iniyor, perde arkasındaki gerçekleri açığa çıkarıyor. Sahada yaşananlar, taktik analizler, kulis bilgileri ve daha fazlası uzman konuklar tarafından mercek altına alınıyor.
7: Çevirdi İrfan, haydi İrfan, İrfan, İrfan, İrfan.
8: Meireles kaleye baktı. Meireles vurdu gol! Koçum benim! Attık golü! Bu gol hem Braga'ya hem de Hırvat hakeme.
9: Çok güzel ofsaydı.
10: Kaydı, kaydı.
6: Yeşil sahaların ritmini tutan topuklu krampon, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 13-14 arası TGRT FM'de.

0: TGRT FM Haber.
1: 10 binlercesi bir anda havalandı. Herkes cep telefonuna sarıldı. İlginç doğa olayı şoke etti. Elazığ'ın Arıcak ilçesine bağlı Akdağ bölgesinde nadir görülen bir doğa olayı yaşandı. Havaların ısınmasıyla dağlık alandan 10 binlerce uçan böcek aynı anda havalandı. Böcekler gökyüzünde adeta siyah bir bulut oluşturdu. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla böyle görüntülendi. Bir süre uçan böcek grubu daha sonra dağıldı. Kaydedilen sıra dışı görüntüler doğa severlerin ilgisini çekti. Şarjım bitti, dolduracak param yok. Şu robota bir yardım. Bu sözler bir robota ait. Çin'de yapılmış bir insansı robot ama insan gibi olmayı fazla ciddiye almış. Tıpkı insanlar gibi sokakta dilenmeye başlamış. Ellerini kavuşturup para istiyor. Yoldan geçenler önce şaşırıyor, sonra alışkanlık gereği önündeki tabağa bozuk para atıyor. Dilenci robot fikrinin hangi haylazın işi olduysa şimdilik bilinmiyor. Gözü döndü. Yolcu dolu minibüsün önünü kesti. Öfkeli adam önce silecekleri kırdı, ardından kaputu yumrukladı. Yer Elazığ Kazım Karabekir Caddesi. Akan trafikte ilerleyen bir yolcu minibüsü henüz belirlenemeyen bir sebeple öfkeli bir şahsın hedefi oldu. Saldırgan minibüsün önünü kesti, küfürler savurdu. Hırsını alamayan şahıs minibüsün sileceklerini koparıp kaputunu yumruklamaya başladı. Gözü dönen saldırganı çevredeki vatandaşlar güçlükle sakinleştirdi. Olayda minibüste maddi hasar meydana gelirken çevredekilerin büyük panik yaşadığı o korku dolu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına an be an yansıdı. Topladığı çöpleri yakmak istemişti. Az kalsın tüm parkı yakıyordu. Ucuz atlatıldı. Olay Hatay'ın Arsuz ilçesinde yaşandı. Gözcüler Mahallesi'nde bir parkta yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini görenler hemen koştu, alevlere müdahale etti. Panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Vatandaşlar tarafından kontrol altına alınan yangın sonrası parktaki bazı oyun aletleri yandı. Parkın yarısı kaldırılırken yangını çıkaran şüpheli kadın da polis tarafından yakalandı. 66 yaşındaki kadının parktaki çöpleri toplayıp yaktığı, alevlerin de bu sırada oyun alanlarına sıçradığı öğrenildi. Şüpheli işlemlerin ardından serbest bırakılırken parkın da Arsuz Belediyesi tarafından yenileneceği öğrenildi. Gökyüzünü kaplayan dev bir hortum, Amerika Birleşik Devletleri'nin Illinois eyaletinde kaydedilen görüntüler doğanın yıkıcı gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Dev hortum tarım arazilerinin üzerinde ilerleyerek Strator kentine doğru yöneldi. Çok sayıda hortum hasarı bildirilirken Ulusal Hava Servisi tehlikenin olağan hava olaylarının çok üzerinde olduğunu açıkladı. Chicago ve çevresi

0: 5 üzerinden 4 seviyelik şiddetli fırtına riski kapsamına alındı. Yetkililer yeni hortum oluşumlarına karşı vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Kum Denizi bu kez suyla kaplandı. Çin'in en büyük çölü Taklamakan yılın ilk selini mevsiminden aylar önce yaşadı. Normalde Ağustos ayında görülen taşkınlar bu yıl Haziran başında etkili oldu. Bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin 7 dereceden fazla üzerine çıkarak 38 dereceye ulaştı. Yoğun yağış ve hızla eriyen buzullar Tarim Nehri'nin taşmasına neden oldu. Yetkililer Sincan ve çevresindeki yerleşim yerlerini yaz boyunca yaşanabilecek aşırı sel riskine karşı uyardı. İklim değişikliği artık çöllerin bile geleceğini değiştiriyor. Futbol şöleni başlamadan sokaklar karıştı. Dünya Kupası'nın açılış maçına ev sahipliği yapan Meksika'da Azteca Stadı'nın çevresinde şiddet olayları yaşandı. Bileti olmayan taraftarlar ve maskeli gruplar stadyuma girmeye çalışınca polis müdahale etti. Arbede kısa sürede büyüdü. Polise taş, şişe, tuğla ve molotof kokteylleri atıldı. Çıkan olaylarda yaralanan polisler olurken onlarca kişi gözaltına alındı. Yetkililer yaklaşık 800 kişilik protestocu grubundan ayrılan 200'e yakın maskeli kişinin taşkınlık çıkardığını ancak olayların kısa sürede kontrol altına alındığını açıkladı. Saha dışında tansiyon yükselse de Dünya Kupası'nın açılış düdüğü zamanında çaldı. Öğretmeni katledip yurt dışına kaçmıştı. Jasad peşini bırakmadı. Katil yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Özgür Ekinci, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde görev yapan öğretmen acımasız bir saldırıyla hayattan koparıldı. Bir şüpheli öğretmeni silahla katletti. Daha sonra da kayıplara karıştı. Ekipler saldırının ardından kaçan zanlının peşine düştü. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan JASAD ekipleri şüphelinin izini Almanya'da buldu. Soruşturmada cinayetin borç alacak meselesinden kaynaklandığı belirlendi. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan zanlının yakalanması için Interpol ve Alman güvenlik birimleriyle koordineli çalışma yürütüldü. Operasyonun adresi Almanya'nın Frankfurt kenti oldu. Öğretmen katili kıskıvrak yakalandı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye getirilen şüpheli yargı önüne çıkarılmak üzere adli makamlara teslim edildi. Derinlik arttıkça sırlar da ortaya çıkıyor. Bilim insanları Hint Okyanusu'nun 7000 metreye ulaşan karanlık diplerinde adeta bir balina nekropolü keşfetti. Araştırma ekibi yüzlerce balina fosiliyle birlikte aktif balina kalıntılarının oluşturduğu eşsiz yaşam alanlarını görüntüledi. Bazı kalıntıların yaşı tam 5 milyon yılı aşıyor. Bugüne kadar bu kadar derinde aktif bir balina ekosistemi hiç görülmemişti. Keşif sırasında 476 fosil alanı ve 5 aktif balina düşüşü bölgesi tespit edildi. Bilim insanları bu olağanüstü bulgunun okyanusların bilinmeyen geçmişine ve derin deniz yaşamının sırlarına ışık tutacağını söylüyor.
1: Gelebilir miyim?
0: Geleceği parlak bir yöneticiydi. Düğününe 2 ay kala evinde ölü bulundu. Adana'nın Çukurova ilçesinde yürek burkan bir olay yaşandı. Yüreğir Vergi Dairesi'nde icra müdür yardımcısı olarak çalışan Berivan Tunç işe gelmedi. Tunç'a ulaşamayan arkadaşları ise hemen 112'ye ihbarda bulundu. Bunun üzerine Beyaz Evler Mahallesi'ndeki evine itfaiye...

0: Bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis zili çaldı. Kapıyı açan olmayınca çelik kapı itfaiye tarafından kırıldı. İçeri gelen ekipler banyoda 31 yaşındaki kadının cesediyle karşılaştı. Tunç'un cansız bedeni ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıpa kaldırılırken şüpheli ölümle ilgili incelemeler sürüyor. Nişandan dönüyorlardı. Aşırı hızlıydı. Takla atan otomobil iki kişiye mezar oldu. Nişan mutluluğu acıyla son buldu. Üzücü kaza 6 Haziran'da Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yaşandı. Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. İçerisinde 4 kişinin bulunduğu otomobil taklalar attı. 4 kişinin yaralandığı kazada 2 kişi doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı. Cep telefonu görüntüsünde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği an ve takla anları yer aldı. Feryatlar yürekleri sızlattı. Göstergenin 159 kilometre hızla takılı kaldığı görüldü. Kazadan geriye ise demir yığınına dönmüş bu otomobil kaldı. Bedava süt sırasına girdi. Uyanıklık yaparak ikinci kez süt almak istedi. Olaylı süt dağıtımı cep telefonu kamerasında. İstanbul Eyüp Sultan'da vatandaşlara bedava süt dağıtan gençler ikinci kez almak isteyen kadınlarla tartıştı. Süt dağıtımı olaya neden oldu. Daha önce süt alan kadın bir kez daha süt almak isteyince önce sıraya giren diğer kadınlar tepki gösterdi. Sonra da gençlerle tartıştı.
1: Süt azaldı ama.
0: Kadın tepkilerin ardından sıradan ayrıldı. Bir kadınsa gençlere karpuz ikram etti.

0: Mutlu günler diliyoruz. Gün ortası devam ediyor. CHP MYK bugün 14'te toplanıyor. Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekillikleri düşerken meclisin resmi internet sitesinde yer alan unvanları da sistemden kaldırıldı. Hemen dönelim CHP Genel Merkezi'ne. Muhabirimiz Merve Güven karşımızda.
1: Gülden Karacık Demirtaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nde adeta sular durulmuyor diyebiliriz. Mutlak Butsan kararının ardından karşılıklı hamleler devam ediyor. Çarşamba günü yapılan MYK toplantısında 9 kişinin tedbirli bir şekilde kesin ihraçları istenmişti ve Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Bu 9 ismin arasında da Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grup Başkan Vekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın da bulunuyordu. İşte bu iki isim görevlerinden alındı. Meclis sitesinde bu iki isminde grup başkan vekili ibaresi kaldırıldı. Ali Mahir Başarır Mersin milletvekili, Gökhan Günaydın ise İstanbul milletvekili olarak sitede yer alıyor. Tabii aslında çarşamba günkü bu kararın ardından bu kişilerin mevcut görevlerine de son verilmişti. İşte meclise bir dilekçe yazılmıştı, bir yazı yazılmıştı. Bu yazıda ise bu iki ismin görevlerinin sonlandırıldığı, gerekli işlemlerin yapılması istenmişti. Ve bu işlemde aslında bu sabah itibariyle meclis sitesine yansımış oldu. Tabi bugün saatler 14'ü gösterdiğinde yine Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu A takımı ile bir araya gelecek. Ve bu toplantıda da aslında bu boşalan iki koltuk için öne isimler konuşulacak. Hiç şüphesiz tabii ki akıllardan geçen isimler var. Kulislerde konuşulan bazı isimler var. Özellikle iki grup başkan vekilliği içinde Sevda Erdan Kılıç İzmir milletvekili ve Konya milletvekili Barış Bektaş'ın ismi öne çıkıyor. Tabii bunların yanı sıra aslında da yine Kars milletvekili İnan Akgün Alp ile Ordu milletvekili Mustafa Adıgüzel'in de isimleri konuşuluyor. Ancak Sevda Erdan Kılıç ve Barış Bektaş'ın ismi güçlü bir şekilde ifade ediliyor. Tabii aslında bugünkü toplantıda bahsettiğimiz gibi grup başkan vekillikleriyle ilgili bir tasarruf söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra da aslında Kemal Kılıçdaroğlu arınma stratejisine devam ediyor. Yine bu toplantıda da bazı ihraçların gündeme gelmesi bekleniyor. Özellikle tabii yine bazı milletvekilleri, il başkanları ve belediye başkanlarının yine ihraçlarının gündeme gelmesini bu toplantıda bekliyoruz. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu aslında sık sık arının çağrısı yapıyordu. Özellikle ismi şaibeye karışmış isimlerle ilgili bu kişileri öncelikle disipline sevk edip gerekli soruşturmalar tamamlandıktan sonra o isimler aklanırsa onlarla yine yollarına devam etme düşüncesinde genel merkez. Bu bilgiyi de aktaralım. Saatler 14'ü gösterdiğinde bu toplantının başlamasını bekliyoruz. Tabi ilerleyen saatlerde de parti sözcüsü Müslüm Sarı kameralar karşısına geçecek ve Merkez Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararlara ilişkin bir basın toplantısı düzenleyecek. Bizler de bu gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Peki, teşekkür ediyoruz. CHP Genel Merkezi'nden aktardı muhabirimiz, sevgili izleyiciler. CHP'de kurultay tartışmaları ve meclis kulislerindeki hareketlilik sürüyor. Disipline sevk edilen milletvekilleriyle ilgili süreç ve Ankara kulislerinde konuşulan son gelişmeleri de CHP cephesindeki hareketliliği aynı zamanda muhabirimiz Burcu Kahraman aktaracak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Burcu.
2: Gülden Karacık Demirtaş, CHP MYK sonrası 9 isim hakkında Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmeleri istenmişti kesin ihraç talebiyle ve o isimler arasında Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın da bulunuyordu. Bu isimler CHP Grup Başkan Vekilliği görevini yürütüyordu ve ihraç kararı sonrası iki ismin de Grup Başkan Vekilliği düştü. Mutlak Butlan kararı sonrası CHP'de ardı ardına sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte o gelişmelerden biri de bu gelişmeydi. Yeni Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında geçtiğimiz çarşamba günü MYK toplanmıştı ve 9 isim hakkında Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmeleri istenmişti kesin ihraç talebiyle. Bu isimler partideki görevlerinden de uzaklaştırılmıştı. Yine ihraçlara ilişkin yazı da dün meclis başkanlığına ulaştı. O 9 isim arasında kimler vardı? CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Ankara Milletvekili Umut Aksoğan, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekili Turan Taşkın, Özer ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut hakkında kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmelerine karar verilmişti. Bugün de sıcak bir gelişme yaşandı ve CHP'li grup başkan vekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın görevleri düştü. Bu karar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi sitesinde de yer aldı. Karar Ali Mahir Başarır'ın Mersin milletvekili olarak görüyoruz sitede. Yine Gökhan Günaydın da İstanbul milletvekili olarak görüyoruz ama odalarının henüz değişmediğini, odalarının henüz aynı olduğunu ifade edelim. Şu bilgiyi de verelim. CHP'den ihraç edilen milletvekilleri aynı zamanda meclisteki görevlerini de yürütemeyecekler. Yani komisyon üyeliklerini de yapamayacaklar. Dün de parti meclisi öncesi Özgür Özel ekibinden 28 isim istifa etmişti. 57 olan parti meclisi sayısı 40'ın altına düşmüştü bu istifalarla. Bu durumda da CHP'nin tüzüğü gereği 45 gün içinde kurultaya gitmeleri gerekiyor. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi yargı kararı devam ettiği sürece, bu süreç devam ettiği sürece 5 kişi de kalsa kurultaya gitmeyeceklerini ifade ediyorlar. Tabii Günaydın ve Ali Mahir Başarı'nın henüz odaları boşaltılmadı. Normalde yeni grup başkan vekillerinin ilk kapalı grup toplantısında seçilmeleri gerekiyor. Tabii salı gününe gözler çevrildi ancak biz bugün genel merkezden de yeni grup başkan vekillerinin atanacağı bilgisini alıyoruz. Şu anda gözler genel merkeze çevrilmiş durumda diyelim. Şimdilik sözü size bırakalım.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz Burcu Kahriman'a, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden aktardı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'deki mutlak butlan krizinin parti içi değil Türkiye'yi etkileyen bir millet sorunu olduğunu vurguladı. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bahçeli, iki ismin de CHP'nin tarihsel sorumluluğuna uygun davranmadığını ifade etti. Soruna çözüm üretmek yerine bölünmeye yol açacak adımlar attıklarını söyledi.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Sayın Özgür Özel'e düşen ateşe körükle gitmek değil, aklı selimle hareket etmektir.
4: Hedefinde Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel vardı. Tavır, tutum ve üsluplarını eleştirdi. CHP tabanını kutuplaştırdıklarına işaret etti.
5: Ne Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ne de Sayın Özgür Özel söylem ve eylemleriyle CHP'nin tarihsel sorumluluğuna uygun bir görüntü ortaya koyamamaktadır.
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türkgün gazetesinde gündemi değerlendirdi. CHP'ye yönelik mutlak butlan kararına işaret etti. Aksi karar çıkıncaya kadar CHP Genel Başkanı'nın Kılıçdaroğlu olduğuna dikkat çekti. Restine rest replikleri sorun çözmüyor dedi.
5: Sayın Özel ve Sayın Kılıçdaroğlu'na düşen şapkalarını önlerine koyarak samimi bir öz eleştiri yapmak ve hakikati perdelemeden soruna çözüm bulmaya çalışmaktır.
4: Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nde arınma ve durulma yerine hizipsizleşmenin arttığının altını çizdi.
5: CHP'nin iç sorunu gibi görünen meseleler aynı zamanda devlet ve milletin de sorunudur. Şu ana kadar yaşananlar göstermektedir ki bir uzlaşı arayışı, bir konsensüs zemini oluşturma çabasından daha ziyade adım adım bölünme gerçekleşmekte, sürekli yeni parti isimleri zikredilmekte ve yeni adresler aranmaktadır.
3: Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde iki yol vardır. Ya kendi iç meselesini hukuk ve sağduyu zemininde çözecek ya da kendi eliyle büyüttüğü düğümü milletimizin gündemine yeni bir yük olarak taşıyacaktır.
4: Bahçeli terörsüz Türkiye için kararlılık vurgusu da yaptı.
5: Kararlılığımızın herhangi bir dış etkiye bağlı olarak değişim göstermesi söz konusu olamaz. Etrafımızdaki ateş çemberinden daha güçlü çıkmak, yeniden dünyaya nizam veren bir devlet ve millet haline gelmek için terörsüz Türkiye önemli bir eşiktir.
3: Gözünü kan ve petrol hırsı bürümüş olanlar bölgemizi mesiyanik ezyanlarına kurban edemeyecektir.
0: Silivri Belediyesi'ne sabah saatlerinde yolsuzluk operasyonu yapıldı. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da dahil 17 şüpheli gözaltına alındı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı Silivri Belediyesi'ndeki bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlattı. Soruşturmada personel alımları, işletme devri ve kiralamaları, imar ve ruhsat işlemleri, Belediye taşınmazlarının satışlarında usulsüzlükler tespit edildiği belirtildi. Belediyeye ait park alanı niteliğindeki bir taşınmazın düşük bedelle satılması nedeniyle 21,5 milyon TL'yi aşan kamu zararı oluştuğu yönünde bilirkişi raporu çıktı. Tespitler üzerine sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da aralarında olduğu 17 kişi gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Muhsin Yazıcıoğlu helikopter kazasında kritik bir gelişme yaşandı. 2009'dan bu yana süren soruşturma ilişkin dosya Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından yetkisizlik kararıyla Ankara'ya gönderildi. Artık soruşturma Ankara'dan yürütülecek. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun 25 Mart 2009'da hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturma Ankara'ya taşındı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın takip ettiği dosya yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Dosya artık Ankara'daki merkez yargı birimlerinin sorumluluğunda olacak. FETÖ izleri tekrar dikkatle taranacak. Kaza mı yoksa helikopter düşürüldü mü sorusuna cevap aranacak. Bu da soruşturmanın kapsamının genişletilmesi, mevcut delillerin yeniden değerlendirilmesi ve dosyanın bütün yönleriyle başkentte ele alınması anlamına geliyor. Vatandaşın sofrasına göz diken fırsatçılara tam 8 ilde darbe indirildi. Adalet Bakanı Akın Gürley'in duyurduğu İstanbul merkezli operasyonda tavuk fiyatlarını manipüle eden 13 şirkete kayyum atandı. 32 şüpheli gözaltına alındı.
4: Serbest piyasa rekabetini ihlal ettiler. Vatandaşın mutfağına, tüketicinin cebine doğrudan göz diktiler. İşte o fırsatçılara geçit verilmedi. Halkın temel gıdası üzerinden haksız kazanç sağlayanlar için düğmeye basıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen gizli soruşturma beyaz et sektöründeki büyük oyunu deşifre etti. Serbest rekabet ortamını tamamen hiçe sayan, fiyatları kendi aralarında anlaşarak tüketici aleyhine tırmandıran firmalar tek tek tespit edildi. Operasyon için tam 8 ilde harekete geçildi. Adalet, İçişleri, Ticaretle Hazine ve Maliye Bakanlıkları tam bir koordinasyon ve eş güdüm içinde hareket etti. Operasyonun detaylarını ise Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. Soruşturmada Banvit, Erpiliç, Keskinoğlu, Şenpiliç ve Lezita dahil tam 13 şirkete kayyum atandığını duyurdu. Gürlek, piyasa düzenini bozmaya teşebbüs eden ve haksız kazanç sağlamaya yönelik hiçbir usulsüzlüğe müsamaha gösterilmeyecektir ifadelerini kullandı. İstanbul Emniyeti'nin gerçekleştirdiği baskınlarda 32 şirket yöneticisi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve belgeye de el konuldu.
0: Gülistan Doku soruşturmasında adım adım sona yaklaşıldı. ABD'de yakalanan şüpheli Umut Altaş'ın ifadesinde genç kızın gömülü olabileceği yerleri tarif etmişti. Bu gelişme üzerine söz konusu bölgelerde arama çalışması başlatıldı.
6: Yahu 7 yıldır! Yahu 7 yıldır! Hep kızımızı bizden aldılar!
7: Bakın, bu bir vahşettir. Bu bir caniliktir.
4: Dosya yıllar sonra raftan indirilmiş, failler tek tek gün yüzüne çıkarılmıştı.
8: İşte katili, Pirek Söner'in oğlu.
4: Amerika Birleşik Devletleri'nde yakalanan firari mezarı tarif etti. O bölgelerde çalışmalar başladı. Gülistan Doku.
9: Türkler dedi ki ben bir kızı vurdum. Ne oldu işte, hamile kaldı, aldırmak istemedi.
4: Tam 6 yıl önce 5 Ocak 2020'de sırra kadem bastı. Yıllar sonra Adalet Bakanlığı dosyayı tozlu raflardan indirdi. Gerçekler bir bir gün yüzüne çıktı. Soruşturma kapsamında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel baş şüpheli haline geldi. Toplam 12 kişi tutuklandı. Diğer kilit isimse valinin oğlunun arkadaşı olan Umut Altaş'tı.
8: TGRT FM Haber.
10: Şimdi reklamlar.
11: Garanti BBVA.
12: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
13: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
14: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
15: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
16: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
17: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
10: Reklamları dinlediniz.
18: Futbolun nabzı burada atıyor. Burcu Turan'ın hazırlayıp sunduğu topuklu krampon, futbol dünyasının derinliklerine iniyor, perde arkasındaki gerçekleri açığa çıkarıyor. Sahada yaşananlar, taktik analizler, kulis bilgileri ve daha fazlası uzman konuklar tarafından mercek altına alınıyor.
19: Çevirdi İrfan, haydi İrfan, İrfan, İrfan, İrfan.
20: Meireles kaleye baktı. Meireles vurdu gol. Koçum Meri attık golü. Bu gol hem Braga'ya hem de Hırvat hakeme.
21: Çok güzel ofsaydı.
22: Haydi, haydi, haydi.
18: Yeşil sahaların ritmini tutan topuklu krampon, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 13-14 arası TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
2: Baba bu ne bayramı?
3: Babacım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi TGRT FM dinleyicilerimize merhabalar. Topuklu Krampon'a hoş geldiniz. Bugün 10 Haziran Cuma ve haftanın son gününde son değerlendirmeleri yapmak üzere sizlerleyiz. Ben Burcu Turan, programı sizler için sunuyorum. Ana kumanda masamızda Selim Kaya sesimizi sizlere ulaştıracak ve Türkiye Gazetesi spor yazarı Hasan Sarıçiçek bizlerle. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk sevgili Burcu. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Biliyorsunuz Dünya Kupası konuşacağız. Milli takımımız Amerika'da, takip eden arkadaşlarımız var. Bu hafta sonu ilk maçımıza çıkacağız. Hazırlık maçları oynadık ama öncesinde bir Süper Lig'e bakalım. Bizde de gündem bitmiyor malumunuz. Fenerbahçe'nin yine bu sene olağanüstü seçimli genel kurulu vardı ve kazanan Aziz Yıldırım oldu. 17.245 oy aldı Sayın Yıldırım. 8 yıl ardından yeniden başkanlık koltuğuna oturarak Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 35. başkanı oldu. Rakibi Hakan Safi ise 9.927 oy aldı. Yorumunuz nedir? Bu kadar fark bekliyor muydunuz?
1: Açıkçası ben şöyle söyleyeyim. Kongre öncesinde yazdığım yazılarda ve buradaki konuşmalarımda, dışarıdaki yorumlarımda hep Aziz Bey'in bir oy değil, çok büyük bir adım önde olduğunu ifade ediyordum. Ki sizin programınızda da bunu dile getirdim. Sonuç belki oy anlamında değil ama kazanan kaybeden noktasında benim için sürpriz olmadı. Beklediğim bir neticeydi. Bir kere Mustafa Hakan Safi Bey'in aday olmakla birlikte Fenerbahçe Genel Kurulu'nda büyük bir heyecan oluşturduğunu, ama bu heyecanın ve bu sürecin yönetilmesinin kolay olmadığını, Aziz Bey'in 13 bin kemik oyu olduğunu ve Mustafa Hakan Safi Bey'in önceki yönetimlerin devamı gibi algılandığı için çok büyük bir güven duyulmadığını, yani taze kan, işte yenilenme gibi kavramlar karşısında o beklentiyi tabandan bulamadı. Bunu da ben seçim öncesindeki kulislerde, görüşmelerimde bir tespit olarak öğrendim ve buradan aktardım. Gazetemde yazdım, Gazetem Türkiye'de yazdım. Dolayısıyla sonuç benim için sürpriz olmadı. Oy oranına baktığınızda eğer seçim, ki benim tahminim orada yanıldığım nokta şu, 20 bin veya 22 bin olur diye bekliyordum. 27 bin olunca 5 binlik bir oy farkı oldu. Bu oy oran arttıkça Mustafa Hakan Safi Bey'in şansı artar diye düşünüyordum. Orada yanıldım. Yani o katılım, muazzam katılım, rekor katılım, Fenerbahçelilerinin kulübüne sahip çıkma olayı Aziz Bey'e güven olarak döndü. Dolayısıyla Aziz Başkan da zaten efsane bir başkan. Geçmişte 6 defa bu kulüpte şampiyonluklar yaşamış, yaşatmış, bedel ödemiş. Fenerbahçe için bedel ödemiş. Bir spor adamı, futbol adamı ve hakikaten iz bırakan bir başkan. Aday olarak çıktığında da orantısız güç gibiydi, yani iki adayın yarışması. O açıdan sürpriz değil diye düşünüyorum. Peki Aziz Bey yani seçimi kazanırken hangi söylemleri ile avantaj sağladı noktasına geldiğimizde, Aziz Başkan ben başkan adayım diye çıkmadı. Dikkat ederseniz. Oradaki çıtayı daha üst bir noktaya taşıyarak birleştirici ombudsman rolünü oynadı ve benim derdim başkanlık değil dedi. Nedir derdim? Camiye liderlik etmek, bu dağınıklığı toparlamak ve rakiplerimiz karşısında büyük güç olduğumuzu bir kere daha göstermek. Asıl adaylık gerekçem bu dedi. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak dedi. Ve Mustafa Hakan Safi başkan gibi popüler bir kültüre hizmet etmedi söylemlerinde. Onu alacağım, onu getiriyorum, bununla anlaştık filan gibi söylemlerden uzak durdu. Fenerbahçe'nin maceraya sürüklenme gibi bir lüksü olamaz. Şu anda kulübün ekonomik yapısı belli. Biz buraya gelirken yeni gelir kalemleri oluşturacağız, camiayı birleştireceğiz ve şampiyonluğa odaklanacağız ama mevcut potansiyelimizden azami ölçüde faydalanacağız dedi. Yani iki başkan adayı var. Birisi mevcut kadrodan yeterli verimi, gerekli verimi alamadığı için değişiminden yana. Diğer başkan diyor ki hayır, onlar kalite sorunu yaşayan yeteneksiz oyuncular değil. Tam tersine iyi yönetilmedikleri için, yönetilemedikleri için Fenerbahçe'ye faydalı olamayan bir kadro. Biz onları iyi yönetecek ve şampiyonluğa odaklayacak, o moral değerleri takıma, inanç birliğini takıma aşılayacak yönetimi anlayışını getireceğiz ve biz şampiyon olacağız diyor. Şimdi neresinden bakarsanız bakın, en azından yeniden yapılanma diye düşünülen süreç için bu yaklaşım tabanda kabul gördü. Niye? Çünkü Fenerbahçe'nin geleceğini ipotek altına atmayan bir yönetim anlayışı. Yani macerayla yol almaya çalışan bir, yani bir sürü oyuncu transfer ediyorsunuz ama bir süre sonra çöp diye göndermek zorunda kalıyorsunuz. Gönderirken de FIFA'da dosyalarınız birikiyor. Bu konumdan aklı selim içerisinde biz bir kulübün gelişimi, büyümesi ve Fenerbahçe'nin Fenerbahçe gibi anılması için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz dedi. Bu söylem tabanda inanılmaz bir kabul gördü. O biraz önce söylediğim 20 ile 22 bin arasında diye düşündüğüm genel kurul üye yapısının 27 bine çıkmasındaki artış doğrudan Aziz Bey'e prim olarak döndü.
0: Evet, rekorda bir katılım vardı. Aziz Yıldırım'ın ilk açıklamasına bakalım. Şampiyonluk sözü veriyoruz. Gerekli takviyeleri 15 gün içinde yapacağız. Endişeniz olmasın. Stadı büyütmek için çalışmalara başlayacağız dedi. Borcumuzu ödemeden gitmeyeceğiz. Bunu da bir senede yapacağız. Tatlı yorgunluklar var. Birliği sağlayacağız. Dışlanmış hiç kimse kalmayacak diye ekledi başkan. Aslında seçim çalışmalarında da belki de tek vaadi başkanın stattı. Biliyorsunuz bir video yayınladılar Nihat Bey ile birlikte. Şampiyonluk Kupası'nı Mayıs ayında kendi stadımızda, yenilenmiş stadımızda kaldıracağız dediler. O da tartışılıyor tabii ki. Yetişebilir mi mesela, hemen bugün bile başlansa Mayıs ayına stat yetişir mi gibi tartışmalarda söz konusu.
1: Şimdi kabul etmek gerekir ki olağanüstü bir süreç için geldi Aziz Başkan. Bu süre onun için yetmeyeceği kesin. Yani evet, biz bir geçiş döneminde kulübü aldık. Bir takım şeyleri iyileştirdik ama henüz istediğimiz noktada değiliz deyip yeni seçimde de ben aday olacağını düşünüyorum. Ama bu proje, stat projesi yeni bir proje değil. Geçmişte planlanan ama uygulanamayan bir projeydi. Şimdi hızla bunu daha da iyileştirerek, mevcut şartlara adapte ederek geliştirmeyi, büyütmeyi ve Fenerbahçe'nin gelir kalemlerini en azından seyirci hasılat anlamında büyütmeyi hedefliyorlar. Bu fevkalade güzel bir şey. Ben Nihat Bey'in böyle bir projenin altından fazlasıyla kalkacağına inanan biriyim. Çünkü Avrupa'da da yaptığı stat var. Yani de dünyada FIFA'da örnek gösterilen stat var. O açıdan Fenerbahçe için en önemli kazanım diye düşünüyorum. Futbolcu transferinden daha önemli diye düşünüyorum. Belki bu sezon, önümüzdeki sezon Aziz Bey'in düşündüğü o şampiyon kadro kurulamayabilir. Ve kurulsa da sonuç alınamayabilir. Çünkü bir rekabet ortamı var. Ama bir sonraki süreçte Fenerbahçe'nin elinin çok güçleneceği bir gerçek. Aziz Bey de yani yeni statta şampiyonluğumuzu kutlayacağız derken bu sezonu pas geçiyoruz demiyor açıkça ama onu da ima ediyor diye düşünüyorum.
0: Başkan adaylarından Hakan Safi, seçim devam ederken, oylar henüz yeni açılmışken, gerçi fark da hemen ortaya çıktığı için bir açıklama yapıp stadı terk etti. Gördüğümüz kadarıyla yeniliyoruz diye başladı ve ciddi transferlerin ve yatırımların sözünü verdim. Ben bu camiaya heyecan ve nefes getirmeye çalıştım. Kontratları da yapmıştım ama demek ki Fenerbahçe camiası eskiden yana olmayı seçiyor. Aziz Başkan'ı tebrik ediyorum. Ben Fenerbahçe'nin her zaman emrindeyim dedi ve sonra stattan ayrıldı. Biraz sitem vardı tabii ki, üzgündü, belki beklemiyordu. Katılım yüksek olunca o da kendisinin seçileceğini düşünmüş olabilir. Çünkü rekorda bir katılım vardı.
1: Evet, doğru söylüyorsunuz.
0: Stadı terk etmesi de bazı kesimler tarafından işte dursaydı kalsaydı sonucu bekleseydi diye yorumlandı ama siz ne söylersiniz?
1: Olimpiyatların babası diyeceğimiz kişi spor ruhunu anlatırken der ki esas olan olimpiyatlara katılmak değildir. Kubertin biliyorsunuz. Esas olan olimpiyatları kazanmak değildir. Esas olan olimpiyatlara katılmaktır. Siz yarışa katılarak Fenerbahçe'ye gerçek manada büyük bir heyecan ve nefes kazandırdınız. Bu bir gerçek. Ve hakkınız inkar edilemez. Ama bir seçime girdiğiniz zaman kazanmak da var, kaybetmek de var. Bazen kaybedenler gelecekte kazanmış şahsiyetler olarak öne çıkabilirler. Mesela bir önceki seçimde, bir önceki derken Ali Koç beyefendi ile Aziz Yıldırım beyefendi arasındaki seçimde efsane başkan, kulübe 20 yıllık başkanlık yapmış, 6 kupa kazandırmış, bir sürü tesisler kazandırmış bir başkan inanılmaz bir şekilde bir yenilgi yaşadı. Yani hak etmediği bir yenilgi yaşadı. Şimdi Aziz Bey küsseydi, çekip gitseydi, taraftarın ve camianın gönlündeki güveni sarsmış olsaydı, bu adaylığı sürecinde bugünkü krediyi alamazdı. Yani Hakan Safi Bey daha genç olmasının, daha az tecrübeye sahip olmasının Aziz Yıldırım'a göre sebebiyle bunu, evet, büyük demokrasiye uygun, Fenerbahçe tarihinde örnek kongrelerden biri oldu. Bu da onun, yani Mustafa Safi Başkan'ın, Hakan Safi Başkan'ın başarısıdır diye düşünüyorum. Keşke sonu beklese daha iyi olurdu. En azından gelecek adına. Yani orada duygularına kapılıp, duygularının esiri olup, çekip gitmek yerine kalıp, başkanı tebrik, yani sözde değil de elle de tebrik edip, elini havaya kaldırsaydı, burada evet, kazanan Fenerbahçe, kaybedeni yok bu seçimin deseydi, kendi kazanmış olurdu.
0: Peki, eski teknik direktörleri, eski yöneticileri, birçok ünlü isim de seçime katılanlar arasındaydı. En çok dikkat çeken isimlerden birisi Aziz Yıldırım deyince biliyorsunuz Aykut Kocaman geliyor, evet, akıllara. Aykut Kocaman'ın oy verirken yapmış olduğu kısa bir demeç var, vermiş olduğu, onu aktaralım. Umarım bu seçim verimliliği artırmak için Fenerbahçe'de elverişli bir seçim olur. Ben de 7-8 senedir hiçbir şeyle uğraşmamama rağmen, hiç kimseyle temasım olmamasına rağmen bu ayrışmanın öznelerinden biri haline geldim ve son derece şikayetçiyim dedi. Fenerbahçe'de dün akşam yanılmıyorsam ya da bu sabah bazı medya kuruluşlarında yayınlanan Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yeni teknik direktörüyle ilgili anlaşma sağlandığına ilişkin haberleri yayınladığı açıklamayla yalanladı. Ama çok fazla anılıyor. Hatta Aziz Yıldırım'ın mazbatasını aldıktan sonra her an açıklayabilir dediği isim Aykut Kocaman. Yıldırım hiçbir zaman isim vermedi ama herkes şu anda tekrardan, evet, bir Aykut Kocaman döneminin

0: ama benim adım geçiyor diyor. Şu bir gerçek ki Aykut Kocaman Fenerbahçe tarihinin önemli teknik adamlarından biridir. Büyük geçiş noktasında büyük bedeller ödeyen bir teknik adamdır. Adı üstünde bir sürü fırtınalar koparılmıştır. Hala da ona karşı duyulan büyük bir güven vardır. Ama modern futbolun, giderek hız kazanan futbolun, hatta teknolojiyle hemhal olup son Dünya Kupası'nda da görüldüğü gibi aralar verilerek sanki basket maçıymış gibi bir havanın estirildiği bir futbolun gelişiminde yeni dönemde Aykut Kocaman'ın etkisi ne olabilir? Bu konudaki tartışmalar belli ki Fenerbahçe camiasının içerisinde de yapılıyordur. Aykut Kocaman kendi öz eleştirisini yaparken de bunları değerlendiriyordur. O yüzden her ikisi de beklemeyi tercih ediyor. Bu arada Fenerbahçe'ye bir oyun aklı diye biri düşünülüyor. Oğuz Çetin'in adı geçti. Şimdi son dönemde de duyuyoruz ki bir başka teknik adamdan bahsediliyor. Yani CEO gibi, futbolun sportif direktörü gibi Oğuz Çetin'in de üzerinde olabilecek bir yapılanmadan söz ediliyor. Eğer ikinci plan gerçekleşirse, siz böyle bir tercihte bulunduğunuz zaman, o zaman sizin teknik direktör tercihinizin kalibresi de değişecek. Yani seyri de değişecek. Ha bu seyir Aykut Kocaman tercih edilmediği takdirde veya Fenerbahçe'nin oyun aklının içerisinde olduğu takdirde bundan rahatsız mı olur? Ya da bunu bir egosuna ters düşecek bir gelişme olarak, tercih olarak mı derler? Sanmıyorum. Çünkü Aykut Kocaman gerçekten büyük Fenerbahçeli dediğimiz insanların, futbol adamlarının başında gelir.
1: Peki hocam, ilk icraatlarından birisi Aziz Yıldırım'ın yönetiminin az önce bir açıklama yayınladılar. Maraton alt E tribünü hakkında bu açıklama. Biliyorsunuz çok fazla tartışılıyordu. Tribünler ve VIP'lerden ses çıkmaması, maçlarda destek gelmemesi, işte forma giyinip gelmemelerine kadar eleştiriliyorlardı. Onların da bazılarının açıklamaları şuydu, işte iş insanıyız, işten geliyoruz, takım elbiseyle gelmek zorundayız gibi açıklamaları vardı. Çok fazla bir İç çatışmaya da dönüşmüştü artık bu konu.
0: Çatışma konusu. Çatışma demeyelim
1: stadyum de. Stadyum atmosferini olumsuz etkilediği gerekçesiyle çalışma başlatıldı ve 370 civarında VIP koltuk, tribün koltuk düzenine dönüştürülerek kapasitenin 670 seyirciye ulaştırılacağı yayınlandı Fenerbahçe tarafından.
0: Ne Şimdi Aziz Yıldırım adını anıyorsanız, beyefendiyi yakın tanıyan biri olarak söyleyeyim, iddialıdır, heyecan adamıdır. Stat atmosferi içerisinde konumlandırılmasından yanadır. Dolayısıyla tiyatroya gider gibi insanların gidip orada sadece maç seyretmesine tahammülü olmayan biridir. Yani o heyecanı, coşkuyu takım kadar yaşayacak, stattaki diğer tribünler kadar yaşayacak bir atmosferin oluşmasını ister. Bundan dolayı da bu düzenlemeye gidiyordur. Birinci sebebi budur. İkinci sebebi de yani gelir anlamında, takımı ateşlemek anlamındadır ki hakkıdır diye düşünüyorum. Forma satışı açısından da bakın yani buna, sponsorluk olarak da bakın.
1: Fenerbahçe futbol takımının 2026-2027 sezonu hazırlık programı da belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Sarı Lacivertli futbol takımı 5 ila 16 Temmuz tarihlerinde Avusturya'da kamp yapacak. Fenerbahçe aynı zamanda bu tarihler arasında 3'te hazırlık maçına çıkacak. Hazırlık programındaki maçlar ise şu şekilde: 8 Temmuz'da Admira Baker'le karşılaşacak, 11 Temmuz'da Pagon Şezen'le, bir de 14 Temmuz'da bir maçı var. LASK'la karşı karşıya gelecek Fenerbahçe. Değerlendirmeniz nedir?
0: Tabii ben kimlerle oynayacağından ya da hangi futbolcularla başlayacağından ziyade teknik direktörün kim olacağı noktasında beklemedeyim. Yani Aykut Kocaman olacaksa bunun bugün yarın açıklanması lazım diye düşünüyorum. Çünkü süreç giderek kısalmış. Bu arada bazı duyumlar geliyor. Size de gelmiştir mutlaka veya dinleyenlerimiz de biliyordur. Şu anda Dünya Kupası'nda Fenerbahçe'nin futbol aklı denilen kadroyla ilgili bazı kişilerin oyuncu ve scout çalışması yaptığını biliyorum. Yani Sayın Aziz Yıldırım'ın kafasında bir takım futbolcu transfer listesi var ama daha da iyileri için daha özgün bir çalışmanın yapıldığını biliyorum. Bunun neticeleri ne zaman açıklanır, ne zaman geri dönüş olur? Bu Temmuz'daki bahsetmiş olduğunuz Avusturya kampına yetişir mi yetişmez mi onu bilmiyorum. O açıdan

0: Şimdi reklamlar.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankkart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Devam ediyoruz kaldığımız yerden Beşiktaş'a bakalım. Beşiktaş'ta yeni teknik direktörünü açıkladı. Vincenzo Italiano ile 2 yıllık sözleşme imzalandı siyah beyazlı takım arasında. Son olarak ülkesinin Bologna takımını çalıştırmıştı 48 yaşındaki İtalyan adam. Memnun kalanlar da var, eleştirenler de var. İşte bir dönem Fiorentina'yı çalıştırmış deyip memnuniyetini belirten bir taraf varken bir tarafta ya işte Bologna'dan geldi teknik adam, Beşiktaş'ın seviyesini düşürdünüz diyenler var. Bu benim gözlemlerim bu arada, benim yorumum değil. Onu da söyleyeyim.
1: Linçten kendimi
0: bir kurtarayım.
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Serdar Aralı Başkan mevcut şartlar içerisinde Beşiktaş için yapılması gereken en iyi yapılanmayı gerçekleştirmeye çalışıyor. Ne kadar muvaffak olur olamaz onu bilemeyiz. Çünkü ama muvaffak olmak zorunda olduğunu biliyoruz. Şu anda tercih ettiğiniz hoca tartışılıyor olabilir ama siz daha iyilerini getirdiniz, gene tartışmanın içinde oldunuz. Dolayısıyla sabredip en azından bir planın uygulanmasını, sonuna kadar uygulanmasını ısrarla istemeniz gerekir. Biraz önce söylediğiniz Fiorentina örneği veya Bologna örneği birbirlerine taban tabana zıt gibi gözüküyor olabilir. Birisi alt lig, iç ligi, alt lig takımı diye düşünebilirsiniz. Ama Fiorentina geçmişte hem şaşalı güzel günleri yaşadı hem de alt lige düştü. Böyle de bir durumu var. Yani çünkü ekonomik anlamda siz sıkıntıya girdiğiniz zaman mücadele tarzınızda da geriye düşüyorsunuz. Bunları yaşadı. Öyle bir Fiorentina'yı aldı, yukarıya taşıdı bu teknik adam. Dolayısıyla Beşiktaş'ta yeniden yapılanma süreci içerisinde olduğu için böyle bir teknik adamla, yani Italiano ile başlaması yapılanma süreci içerisinde doğru bir tercih diye düşünüyorum. Niye? Çünkü Beşiktaş'ın arzuladığı ofansif futbolu oynatan birisi. Ve kadro içerisinde kendi oyun sistemine uygun oyuncuların önünü açan ve sonuna kadar da destek olan, yeteneklerin sergilenmesine izin veren, risk almayı seven bir teknik direktör. Yani bence erken bir eleştiri, gereksiz bir eleştiri. Biraz bekleyin, sabredin. Yerli denediniz olmadı, yabancı denediniz olmadı. Şimdi diyorsunuz ki milli takımın başında bir İtalyan var. Dolayısıyla çok da başarılı. Aynı şekilde biz de bir İtalyan getirelim demiş ve kendine göre doğru düşünmüş. Şimdi Okan Buruk dışında şu anda ligde başarısını ispatlamış bir teknik adam yok. Ve sürekli de başarısının üstüne koyarak, takımını geliştirerek yol alıyor. Dolayısıyla siz rekabete başlarken, lige başlarken daha 1-0 geride başlıyorsunuz. Hal buyurken çok büyük bir riske girmeden, kulübün maliyetlerini artırmadan, size oyun düşüncenize ya da sezon planlamanıza en uygun ismi tercih etmeniz lazım. Serdar Adalı Başkan'ın bu manada yanlış yaptığını düşünmüyorum ama beklenti camiada çok büyük. Fakat siz beklentiyi ne kadar büyütürseniz büyütün, bir de gerçekler var. Yani ekonomik gerçekler var, fiziki gerçekler var, sosyal gerçekler var, çevre gerçekleri var. Hepsinden etkilendiğiniz bir ortam var. Buna göre hareket etmeniz lazım diye düşünüyorum.
0: Peki, siyah beyazlı kulüpten de açıklama yapıldı. Futbolcular 2026-2020 sezonu 27 sezonu hazırlıkları kapsamında 27 Haziran Cumartesi günü Beşiktaş Nevzat Demir tesislerinde bir araya gelecek. Beşiktaş futbol takımı yeni sezonun ilk antrenmanını ise 28 Haziran Pazar günü gerçekleştirecek. Siyah beyazlar yurt dışı hazırlık kampı içinse 1 Temmuz Çarşamba günü Slovakya'ya hareket edecek. Bu arada hocanın da ekibinden bir iki kişiyi bir ön izleme yapması için Slovakya'ya gönderdiği söyleniyor. Daha imzayı atmadan. Ya en azından disiplinli birisi olduğunun imajını
1: sadece
0: çizdi bize.
1: Değil, planlı bir teknik adam. Yani kamp yapacakları ortamı öncesinde görüyor, değerlendiriyor, eksiklerine bakıyor. Futbolcuların bundan demoralize olmadan, neşe içerisinde, coşkuyla, moralli bir kamp ortamı geçirmesini sağlıyor ki bunu geçmişte Şenol Güneş, Can Çobanoğlu veya Fatih Terim döneminde bizim millilerimiz de yapmıştı veya Galatasaray hala yapıyor. Dolayısıyla doğru bir yol, takip edilen yol. Ben İtalyan teknik adamı şimdiden tebrik ediyorum.
0: Peki transfer planlaması da netleşti Beşiktaş'ta. Siyah beyazlar en az 7 oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Hazırlanan planlamada kaleci, stoper, sol bek ve orta saha öncelikli mevkiler olarak öne çıktı. Sol kanat bölgesine 2 oyuncu transfer etmeyi planlandığı öğrenildi. Ayrıca kadroya bir santrafor takviyesi de yapılması gündemde. Aslında sil baştan kadro kuracak gibi Beşiktaş. Peki buna hazır mı bütçe olarak?
1: Hem bütçe hem de yani sıfırdan takım kurmak demek.
0: Bu da büyük bir risk
1: uyum,
0: değil mi?
1: Oryantasyon.
0: Her sene yeni bir hoca,
1: aynen
0: yeni
1: öyle.
0: Oyuncular.
1: Yani, dolayısıyla bunların birbirlerini tanıması, birbirleriyle bir bütünlük sağlayıp takım dinamizmini, direkliğini sergilemesi için bir zamana ihtiyaçları var. Oysa Beşiktaş taraftarlarının, camiasının sabır diye bir hali kalmamış. Bir an önce netice alalım istiyorlar. Bu zor. Ama Beşiktaş'ın, kanaatimce söylüyorum, en azın 4 mevkide bir takviyeye ihtiyaç var. Bir santrfora ihtiyacı var mı? Var. İşte bakıyorsunuz sol kanat, kanatlarda bir oyuncuyu eksikliği hissediyor musunuz? Var. Muçi'yi oynatamadı gönderdiğinde, Muçi'den daha iyisini koyamadınız. Orta sahada sizin beklediğiniz 10 numara dediğiniz bir oyun kurucu var mı? Yok. Yani Beşiktaş'ta eksik çok. Ama bunu 7 oyuncuyla yapacak olursanız FIFA'nın da fair play kriterleri var. Yani bu sizi ne kadar elinizi rahatlatır bilemiyorum. Yani bir Osimhen gibi golcü alabilir misiniz? Burada sıkıntı var yani. O açıdan yani Serdar Adıllı Başkan gerçekten iyi şeyler yapmak istiyor. Ama bu iyi şeylerin altını doldurabilmesi için elinde rahat olması lazım, güçlü olması lazım. Yani Beşiktaş tribünleri, camiası bir kere gerçeklerle yüzleşmeli. Hani tırnak içerisinde halk arasında söylenen bir söz vardır ya, etimiz ne budumuz ne diye. Yani bu ayağını yorganına göre uzatabileceği, en azından Beşiktaş'ın geleceğini daha garanti edebileceği bir ortamın sağlanması lazım diye düşünüyorum.
0: Peki Galatasaray'a bakalım. Galatasaray yönetimi de iç transferde önemli adımlar atıyor. Sarı Kırmızılı ekip Uğurcan ve Abdülkerim'in sözleşmelerinde iyileştirme yapacak. Kaptan Abdülkerim'in maaşına %50 zam yapılacak. Tecrübeli savunmacının 90 milyon liralık yıllık garanti ücreti 135 milyon liraya yükselecek. Yönetim ayrıca Abdülkerim'in 2027'de sona erecek sözleşmesini ise 2 yıl daha uzatmayı planlıyor. Uğurcan'ın yıllık 100 milyon liralık garanti ücretinin de 200 milyon liraya çıkarılması bekleniyor. Tecrübeli filebekçisinin sözleşme yılının uzatılması beklenmiyor. Ne söylersiniz?
1: Şimdi Galatasaray tabii bir hamle yaparken neyin işin yaptığını biliyor. Rakamlara baktığınızda geçmişte kıyaslanamayacak kadar büyük rakamlar, rekor diyebileceğimiz seviyeler. Ama her iş dünyasında olduğu gibi, her sektörde olduğu gibi futbolda da bir hak ediş var. Siz aynı takımda Osimhen'e dünyanın parasını veriyorsanız, o takımın şampiyonluğuna 5 sezondur, 4 sezondur katkı sağlayan, kadronun içerisinde yer alan Abdülkerim'in de hakkını vermeniz lazım. Dursun Başkan bu manada gerçekten bir mühendis titizliği içerisinde hareket ediyor. Teknik direktörler Okan Buruk oyuncuların haklarını sonuna kadar koruyor. Bundan dolayı da saygı giderek gördüğü saygı artıyor, yükseliyor. Ve takım şampiyon ünvanının içerisini dolduruyor her manada. Uğurcan zaten gelişiyle birlikte Muslera'dan sonra Galatasaray'ın kalesinde büyük güven veren, kurtarışlarıyla Galatasaray'ı zirvede tutan bir kaleci. Muslera'nın adını bile şu anda anmıyorlar desem yeridir. Oysa Muslera Galatasaray'ın tarihinde iz bırakan kalecilerden biriydi. Uğurcan onu aratmadı. Hakkı neyse onu da Galatasaray yönetimi ödemeye çalışıyor. Hayırlı uğurlu olsun iki taraf için de diyelim.
0: John Duran'ın temsilcileri aracılığıyla Galatasaray'a gelmek istediğini ilettiği gelen haberler arasında Icardi'nin olası ayrılığında yabancı santrafor için Kolombiyalı futbolcuyu listesine ekledi Sarı Kırmızılı yönetim diye bir haber var. Ne düşünüyorsunuz?
1: Bu duyumlar geçtiğimiz haftalarda benim de aldığım duyumlardı. Fakat hangi aşamaya geldi o noktada bilgim yok. Ama Icardi'nin Galatasaray'dan gitmek gibi valizini toplayıp gitmiş olsa da bir düşüncesinin olmadığını, özünde burada kalmak istediğini, fakat ilk 11'de oynamak gibi bir arzusu olduğunu söylemiştim. Bugün de daha Icardi ben tamamen ayrıldım bıraktım demediğine göre John Duran'a ihtiyaç var mı yok mu diye sorgulanabilir. Icardi gidecekse şayet en azından Icardi kadar takıma fayda sağlayacağını inanan John Duran'ın gelmiş olması Galatasaray adına doğru bir hamledir.
0: Peki Trabzonspor'a bakalım. Trabzonspor yeni sezon transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Bordo Maviler yaptığı hamlelerle kadrosunu güçlendiriyor. Trabzonspor geçen sezon kiralık olarak formasını giyen Ernest Muçi'nin bonservisini alarak transferi resmiyete kavuşturdu. Karadeniz ekibi Cabral ve orta saha oyuncusu Ruzlan'la da sözleşme imzaladığını kamuoyu aydınlatma platformuna bildirdi. Yerli rotasyonunu güçlendirmek için de çalışmalarını sürdürüyor Bordo Mavili yönetim. Çaykur Rizespor'la sözleşmesi sona eren Samet Akaydın için girişimlerini devam ettiriyor. Karadeniz temsilcisi ayrıca eski oyuncusu Melih Kabasakalı için de Gaziantep Futbol Kulübü ile temas halinde. Ne söylersiniz?
1: Bir kere yani genellikle seslendiriyorum ama vurgulamakta fayda var bir defa daha. Ertuğrul Doğan Başkan, Fatih Tekke Hoca muazzam bir uyum içerisinde hareket ediyorlar. Yönetimle de böyle güçlü bir koordinasyonları var. Dolayısıyla akılcı bir transfer politikası izliyorlar. Hem iç transferde hem dış transferde. Bazen şaşırıyorum, diyorum ki ya Ertuğrul Doğan Başkan bu kadar transferi hangi bütçeyle ve hangi kaynakla sağlıyor diye de düşündüğüm oluyor. Tebrik ediyorum. Önümüzdeki sezon şampiyonluk yarışında daha kuvvetli bir Trabzonspor göreceğimizi şimdiden söyleyebilirim.
0: Bu arada Muhammed Çam'ı satın alma opsiyonuyla Kızıl Yıldız'a kiraladığını açıkladı Trabzonspor kulübü. Ne söylersiniz?
1: Hayırlı uğurlu olsun diyorum.
0: Peki amilli takımımıza bakalım. Amilli futbol takımı Venezuela karşısında kazandı, biliyorsunuz geçtiğimiz hafta son provasına çıktı ve orada da takılmadık. 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında amilli futbol takımı Venezuela ile karşı karşıya geldi. Maçı kazanan taraf 2-1'lik skorla amilli futbol takımı oldu. Nasıl bir izlenim verdi size başlangıç olarak bu hazırlık maçları?
1: Şimdi Dünya Kupası dediğinizde dev bir arena, devasa bir bütçe. Yani düşünün ki 51 milyar doların döndüğü bir organizasyon yapısından bahsediyoruz. Bütün dünyanın odaklandığı, 5 milyonun üzerinde insanların ekran başına kilitlenip futbol maçı seyrettiği bir futbol dünyasından bahsediyoruz. Temsilde, tanıtımda, diplomaside, yani büyük heyecanların, büyük şölenlerin yaşandığı bir gerçek. Biz böyle bir kupanın içerisinde en son 2002 yılında yer aldık, gittik ve dünya üçüncüsü olarak döndük. O günkü takım bizim bu binadan hareket etmişti. Ve o gün bir ümit vermişlerdi bize. Ama dünya üçüncüsü gibi bir hayal açıkçası yoktu. Bugünkü A milli takıma baktığımızda A milli takım bu turnuvanın sürpriz takımı olabilir mi? Final oynayabilir mi noktasında oynayabilir diye düşünüyorum. Ama önemli olan süreci yönetebilmek. Yani Vincenzo Montella buraya kadar bir tarih yazdı. İnanılmaz bir başarı gösterdi. Hem B liginden A ligine çıkarması, hem Avrupa Şampiyonası'ndaki gösterdiği performans, arkasından Dünya Kupası finallerine katılmak, milli takım havuzunu güçlendirmek gibi ve rekabet ortamını inanılmaz canlı ve kaliteli kılmak gibi bir zenginliği bu ülkeye yaşattı. Asıl olan bence bu arena. Yani devasa arenada, dev arenada, dev aynasına çıkmış bir insanın halini düşünün. Eğer Vincenzo Montella geçmişte gösterdiği o takım bütünlüğünü sağlayan iradeyi, sevk ve yönetimi yine başarıyla sürdürürse, ki sürdüreceği kanaatindeyim, biz bu gruptan grup lideri olarak da çıkabiliriz, ikinci de oluruz. Ve playoff oynayacağımızı sanmıyorum. Yani en iyi üçüncü durumundan gitmek gibi bir konumumuz olmaz diye düşünüyorum.
0: Hocam ilk maçımız da 14 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle sabah 7'de olacak. Avustralya ile karşılaşacağız. Bu maçla ilgili ne düşünüyorsunuz? İlk maçımızdan da galibiyetle ayrılır mıyız? Çünkü fizik anlamında güçlü bir takımdan da bahsediyoruz aynı zamanda.
1: Yazdım da köşemde şöyle ifade edeyim. Avustralya rakip olarak bizim dengimiz değil. Biz Avustralya'dan fersah fersah ilerideyiz. Ama sizin de söylediğiniz gibi enteresan bir oyun yapıları var. Fizik olarak güçlüler, tempolular. Yani daha çok kapanarak topu rakibe bırakıp hatalardan istifade ederek uzun toplarla, şık şutlarla, dış vuruşlarla, çapraz paslarla sizi şaşırtan bir şey. Biz geride boşluk bırakmayacağız, araya adam kaçırmayacağız. O şekilde kazanırız. Sabırlı olmamız lazım. Rahat yenebileceğimiz bir takım. Ama dediğim gibi adamlar üç kere pozisyona giriyorlarsa gol üretiyorlar. Birinde mutlaka gol üretiyorlar, ikiyi de buldukları oluyor. Böyle de bir yapıları var. İyi başlamak önemli bir noktadır. Biz iyi başlarsak arkasını iyi getiririz diye düşünüyorum. Ya biz işin gerçeği takım olarak organizasyonlardaki uluslararası başarı anlamında ve oyuncu yapısı anlamında baktığımızda Amerika'dan da daha iyiyiz, Avustralya'dan da daha iyiyiz ve Paraguay'dan da iyiyiz. Ama bunu sahaya nasıl yansır? Çünkü şu anda bizim mücadele edeceğimiz alan bizim alıştığımız bir alan değil. Avrupa değil, Türkiye değil. Neresi orası? İklim yapısı farklı, zaman dilimi farklı, ortam farklı. Böyle bir handikapımız var. Bir de uzun kamp ortamları oyuncuları gerebilir. Bazen uyku sorunu yaşarsınız, ne bileyim aşırı form tutarsınız ama bir gerilim içerisinde olursunuz. İnşallah o süreci iyi idare ederiz. Her maça da daha önceki karşılaşmalarda olduğu gibi özgüven, yüksek bir özgüven ve rahatlık içerisinde gireriz. Tempolu da oynarız, coşkulu da oynarız. Çünkü biz hakikaten ay yıldızı gördüğümüzde başka bir coşuyoruz. O coşkuyu orada da gösteririz. İnşallah 2002'deki gibi 24 yıl aradan sonra da olsa bir iz bırakarak döneriz diye ümit ediyorum.
0: Güzel bir heyecan yaşamayı aynen temenni ediyoruz hepimiz. Peki dün akşam başladı Dünya Kupası ve 2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında Meksika Güney Afrika'yı 2-0 yenerek turnuvaya 3 puanla başladı. Turnuvaya damga vuran şeylerden bir tanesi Güney Afrika'da 49. dakikada Şitol ve 84. dakikada Zivan kırmızı kart gördü. Meksika'da ise 90+2. dakikada Montes kırmızı kart gördü. Şöyle bir şey var, 2002 Dünya Kupası'nda toplam 4 kırmızı kart çıkmışken Dünya Kupası açılış maçında 2026'da daha ilk maçta 3 kırmızı kartla karşılaştık. En çok şaşırtan şeylerinden bir tanesiydi. Siz bu konuyla ilgili ne söylemek istersiniz?
1: Şöyle söyleyeyim, başlangıç olduğu için başlangıç maçları zordur. Bir de heyecan, tempo, sertlik üst düzeydedir. Bazen kontrolünüzü kaybedersiniz. Bu maçlarda erken görülen kırmızı kartlar gelecek maçlar için bir tedbir niteliğindedir. Ben gelecek haftalarda, yani gelecek günlerde oynanacak maçlarda İki maçta üç kırmızı kart görüleceğini zannetmiyorum. Zaten ilk maç, açılış maçı olarak baktığımızda Meksika-Güney Afrika karşılaşması aslında orantısız güçlerin karşı karşıya gelmesi anlamında bir müsabakaydı. Meksika'yı turnuva tecrübesi, oyuncu kalitesi, oyun aklı olarak takdir ettim, beğendim. Zaten hemen hemen her Dünya Kupası'nda yer alan ve iyi dereceler elde eden bir takım. İyi derken yani en azından grup aşamasında iyi dereceler elde eden bir takım. Bu defada grubun en önemli aktörlerinden biri olarak görüyorum. Arkasından oynanan bir maç vardı. Diğer rakiplerine baktığınızda belki Güney Kore karşısındaki mücadelesi daha farklı ve daha heyecanlı, coşkulu bir maç olur diye düşünüyorum. Açıkçası Güney Afrika maçında aynı kaliteyi göremedim.
0: Peki, teşekkür ederiz yorumlarınız için. Bir program daha sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: krampon sona erdi.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: TGRT FM Haber.
7: Geçtiğimiz çarşamba günü MYK toplanmıştı ve orada 9 isim hakkında kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmelerine karar verilmişti. Bu isimler partideki görevlerinden de uzaklaştırılmıştı ve ihraçlara ilişkin yazı dün meclis başkanlığına ulaştı. 9 isim arasında kimler vardı? CHP Balıkesir Milletvekili Enser Aytekin, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekili Nurhayat Altıca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut hakkında kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmeleri için karar verilmişti. Bugün de sıcak bir gelişme yaşandı. CHP Grup Başkan Vekili olarak görev yapan Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın görevleri düştü ve karar meclisin resmi sitelerinde de yayımlandı. Tabii Ali Mahir Başarır'ın Mersin Milletvekili olarak, Gökhan Günaydın'ın da İstanbul Milletvekili olarak sitede yer aldığını ifade edelim. Ancak odalarının henüz değişmediğini, sitede aynı odalarında, yani grup başkan vekili görevlerini yürüttükleri odada halen sitede yer aldığını ifade edelim. Şu bilgiyi de verelim. CHP'den ihraç edilen milletvekilleri komisyon görevlerini de yürütemeyecek bu durumda. Tabii dün de parti meclisi öncesi Özgür Özel ekibinden 28 isim istifa etmişti parti meclisinden ve 57 üyesi bulunan parti meclisi sayısı 40'ın altına düşmüştü. Tabii CHP'nin iş tüzüğü gereği 45 gün içinde kurultaya gitmeleri gerekiyor. Ancak Kılıçdaroğlu yönetimi yargı süreci devam ettiği için parti meclisi 5 kişi kalsa dahi kurultaya gitmeme kararında yani bu mesajı veriyor. Tabii Günaydın ve Ali Mahir'in odasının henüz boşaltılmadığını da ifade edelim. Normalde yeni grup başkan vekillerinin ilk kapalı grup toplantısında seçilmesi gerekiyor. Ancak genel merkezden şöyle bir bilgi var. Yeni grup başkan vekilinin atanacağına dair bilgiler geliyor. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun da İzmir milletvekili Sevda Erden Kılıç, Kars milletvekili İnan Akgün Alp ve Ordu milletvekili Mustafa Adıgüzel'in grup başkan vekili olarak düşündüğü ifade edildi. Gözler şu dakikalarda da CHP genel merkezine çevrilmiş durumda diyelim. Sözü şimdilik size bırakalım.
8: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Burcu'nun da dediği gibi şu dakikalarda gözler CHP Genel Merkezi'nde. Muhabirimiz Merve Güven de karşımızda. MYK'nın toplanması 14 itibariyle planlanmıştı. Nedir son durum? Hemen sözü Merve'ye bırakalım.
9: Henüz o toplantının başlamadığını söyleyebiliriz. Önümüzdeki dakikalar içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımı ile bir araya gelmesini bekliyoruz. Tabii bugünkü toplantı oldukça kritik bir toplantı. Çünkü siz de açılışta bahsetmiştiniz. Bir hafta içerisinde ikinci kez yapılan bir MYK toplantısı bu. Çarşamba günü yapılan toplantıda 9 milletvekili Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Tedbirli bir şekilde ve görevlerinden alınmıştı bu milletvekilleri. Ve bunların içerisinde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclisteki iki grup başkan vekili de bulunuyordu. Tabii bugün aslında bu grup başkan vekillerinin yerine yeni atamalar yapılacak mı? Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi grubu seçimle mi bu kişilerin yerini dolduracak? İşte bunun kararı verilecek. Dün parti meclisi toplantısı gerçekleştirilmişti yine genel merkezde. Ve aslında genel merkezdeki bu toplantının ardından parti sözcüsü Müslüm Sarı yaptığı açıklamada bugüne işaret etmişti. Şu anda Türkiye Büyük Millet Millet Meclisi'nde bir genel başkanım, bir grup başkan vekilimiz var. O da Murat Emir, diğer iki arkadaşımız Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın yerine gelecek arkadaşlar için de yine MYK'da görüşmeler gerçekleştirilecek. Gündemimize alacağız ifadelerini kullanmıştı. Tabii buradan bir isim çıkar mı çıkmaz mı? Şu an için belirsiz, ancak konuşulan bazı isimler var tabii. Güçlü olan isimler var. Özellikle Sevda Erdan Kılıç, kendisi İzmir milletvekili. Yine Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden bir tanesi. Barış Bektaş Konya milletvekili. Onun da ismi güçlü bir şekilde telaffuz ediliyor grup başkan vekilleri arasında. Yanı sıra tabii İnan Akgün Alp ve Mustafa Adıgüzel'in de ismi geçiyor grup başkan vekili olabilecek kişiler arasında. Tabii aslında tek gündem bu olmayacak MYK'da. Yine ihraçların da gündeme gelebileceğini söyleyebiliriz. Özellikle tabii yeni disiplin süreçlerinin başlatılmasını bekliyoruz. Hem milletvekilleri, hem il başkanları, hem de belediye başkanları bazında yeni ihraç edilecek, disipline gönderilecek isimlerin belirlenmesini de bekliyoruz bu toplantıda. Şunu da tabii ifade etmek gerekiyor. Özellikle genel merkez kaynakları ihraçlar için iki aşamalı bir yol izlenebileceğini ifade ediyor. İlk etapta iddianamelerde adı geçen isimlerin aklanıp gelmeleri için partiden ihraç edileceklerini belirtiyorlar. İkinci adım olarak da partinin kurumsal kimliğine ters davranan ve iki başlılık çıkaranların disipline gönderileceğini aktarıyor parti kaynakları. Tabii kaynaklar sıraların belediyelere de geleceğini ifade ediyor. Çünkü ismi şaibeye karışan, hakkında soruşturma açılan pek çok CHP'li belediye vardı. Tabii şunu da belirtelim. Milletvekillerinin tabii yargılanması için ilk olarak dokunulmazlıkların kaldırılması gerekiyor. Bunun da tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşmesi gerekiyor. Yine Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakkında fezleke bulunan milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik bir hamle olması halinde buna karşı çıkmayacağı ifade ediliyor. Tabii bu dokunulmazlıkların kaldırılmasına da destek vereceği söyleniyor. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında arınma vurgusu var sık sık. İşte bu arınma içinde bu kişilerin aslında ilk olarak yargılanması gerekiyor. Yani bu yargılanmanın önündeki dokunulmazlık engeline karşı çıkmayacağı ifade ediliyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Bahsettiğimiz gibi bugün yeni ihraçlar olacak mı olmayacak mı? Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubuna dair nasıl bir tasarruf gerçekleştirilecek? İşte bunlar bu kritik toplantıda görüşülecek ve ilerleyen saatlerde parti sözcüsü kameraların karşısına geçerek MYK'da alınan kararları açıklayacak. Bizler de aktarmayı sürdüreceğiz.
8: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Merve Güven'e de CHP Genel Merkezi'nden aktardı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'deki mutlak butlan krizinin parti içi değil Türkiye'yi etkileyen bir millet sorunu olduğunu vurguladı. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bahçeli, iki ismin de CHP'nin tarihsel sorumluluğuna uygun davranmadığını ifade etti. Soruna çözüm üretmek yerine bölünmeye yol açacak adımlar attıklarını söyledi.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Sayın Özgür Özel'e düşen ateşe körükle gitmek değil, aklı selimle hareket etmektir.
10: Hedefinde Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel vardı. Tavır, tutum ve üsluplarını eleştirdi. CHP tabanını kutuplaştırdıklarına işaret etti.
11: Ne Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ne de Sayın Özgür Özel söylem ve eylemleriyle CHP'nin tarihsel sorumluluğuna uygun bir görüntü ortaya koyamamaktadır.
10: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türk Gün gazetesinde gündemi değerlendirdi. CHP'ye yönelik mutlak butlan kararına işaret etti. Aksi karar çıkıncaya kadar CHP Genel Başkanı'nın Kılıçdaroğlu olduğuna dikkat çekti. Restine rest replikleri sorun çözmüyor dedi.
11: Sayın Özel ve Sayın Kılıçdaroğlu'na düşen şapkalarını önlerine koyarak samimi bir öz eleştiri yapmak ve hakikati perdelemeden soruna çözüm bulmaya çalışmaktır.
10: Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nde arınma ve durulma yerine hizipsizleşmenin arttığının altını çizdi.
11: CHP'nin iç sorunu gibi görünen meseleler aynı zamanda devlet ve milletin de sorunudur. Şu ana kadar yaşananlar göstermekte ki bir uzlaşı arayışı, bir konsensüs zemini oluşturma çabasından daha ziyade adım adım bölünme gerçekleşmekte, sürekli yeni parti isimleri zikredilmekte ve yeni adresler aranmaktadır.
0: Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde iki yol vardır. Ya kendi iç meselesini hukuk ve sağduyu zemininde çözecek ya da kendi eliyle büyüttüğü düğümü milletimizin gündemine yeni bir yük olarak taşıyacaktır.
10: Bahçeli terörsüz Türkiye için kararlılık vurgusu da yaptı.
11: Kararlılığımızın herhangi bir dış etkiye bağlı olarak değişim göstermesi söz konusu olamaz. Etrafımızdaki ateş çemberinden daha güçlü çıkmak, yeniden dünyaya nizam veren bir devlet ve millet haline gelmek için terörsüz Türkiye önemli bir eşiktir.
0: Gözünü kan ve petrol hırsı bürümüş olanlar bölgemizi mesyanik hezyanlarına kurban edemeyecektir.
8: CHP'nin 128 milyar iddiaları Anayasa Mahkemesi'ne takıldı. Berat Albayrak'a yönelik suçlamalar sebebiyle CHP 40 bin lira tazminata mahkum oldu. Yüksek Mahkeme'de itirazları reddetti, karar yerinde dedi.
12: CHP Genel Başkanı, bu 128 milyar dolarla şunlar yapılırdı, bunlar yapılırdı, şunlara şu kadar para dağıtılırdı diye kürsüden atıp tutuyor.
10: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 128 milyar dolar iddiasını yargıda reddetti. CHP'yi 40 bin lira tazminata mahkum etti. Anayasa Mahkemesi de hak ihlali itirazlarını geri çevirdi.
12: Aslına bakarsanız ortada 128 milyar dolar diye bir rakam, gerçekle ilişkisi olan bir rakam yok.
10: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a hedef aldı. 128 milyar dolar nerede diye sordu. Devletin zarara uğratıldığını iddia etti. Albayrak kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle CHP'ye karşı dava açtı.
12: Bu soruyu soranların amacı gerçekten Merkez Bankası rezervlerindeki değişimi öğrenmekse bunun yolu çok kolay.
10: İstanbul Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesi Albayrak'ı haklı buldu. CHP'nin 40 bin lira manevi tazminat ödemesini kararlaştırdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi de kararı onadı. Bunun üzerine CHP Anayasa Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Yüksek Mahkeme'de iddiaların somut delile ve olgusal temele dayanmadığını vurguladı. Hak ihlali olmadığına hükmetti. Berat Albayrak tazminatın şehit yakınları ve gazilere verilmesini istedi.
8: Silivri Belediyesi'ne rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul merkezi 3 ilde operasyon yapıldı. Aralarında belediye başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.
13: Gözlük tarafını da aramaya çalışıyorlar.
10: Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması Silivri Belediyesi'ne de uzandı. Başkan dahil 17 kişi gözaltına alındı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı Silivri Belediyesi'ndeki bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlattı. Soruşturmada personel alımları, işletme devri ve kiralamaları, imar ve ruhsat işlemleri ile belediye taşınmazlarının satışı ve mal varlığı edinimlerinde usulsüzlükler tespit edildiği belirlendi. Belediyeye ait park alanı niteliğindeki bir taşınmazın düşük bedelle satılması nedeniyle 21,5 milyonluk kamu zararı oluştuğu yönünde bilirkişi raporu sunuldu. Yapılan tespitlerin ardından İstanbul merkezi 3 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Başkan Yardımcısı ve Özel Kalem Müdürünün de aralarında bulunduğu 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen 39.500 Amerikan doları, 12.280 euro, 182.400 lira, 115 gram altın ve 25 adet çeyrek altın, 5 adet yarım altın ve 5 adet tam altına el konuldu.
6: TGRT FM Haber. Reklamlar.
14: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
15: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
16: Reklamları dinlediniz.

0: Egele TFM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk, benim ailemde sizlerle birlikteyiz bugün. Ben Handan, okumanla masasında sevgili İbrahim var, bana yardımcı olacak, sesimi sizlere ulaştıracak. Sigorta konuşacağız her cuma olduğu gibi programımızın ilk bölümünde. Sigorta brokeri Selim İsmet bizlerle birlikte, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Hande Hanım.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ediyorum, sizler de iyisiniz.
0: Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz. Nedir bu haftaki konumuz?
1: Bu haftaki konu başlığımız, sigorta şirketiniz size rücu edebilir mi diye konu başlığımızı belirledik. Hemen kısaca uzatmadan evet diye söyleyeyim de sonuna kadar evet, sonuna kadar bekleme olmasın o cevabı duymak için. Ama ha evet, hadi ya, nasıl olabiliyor böyle bir şey diye düşünen olursa da sohbetimizi dinlemesi onun da cevabını getirecektir. Tabii rücu kelimesini belki burada tekrar
0: nedir
1: anlatmak lazım.
0: Düşünebiliriz.
1: Rücu kelime anlamı itibariyle geri dönmek veya geri istemek manasına geliyor. Tabii bunun sigortacılıktaki karşılığı bu kelimenin, bu terimin diyelim. Sigorta şirketinin ödediği tazminat bedelini zarara sebep olan gerçek ya da tüzel kişiden geri istemesi anlamına geliyor. Bu süreç kusurlu tarafın tespit edilmesiyle başlıyor ve belirli hukuki şartlara bağlı olmak suretiyle kusurlu taraftan bu ödediği hasarın karşılanmasını karşı taraftan istiyor. Tabii yayınlarımızda bu rücu mevzusunu biz zaman zaman, hatta sık sık ele alıyoruz, anlatıyoruz, canlı örnekler veriyoruz, yine vereceğim. Çünkü bu sigortacılığın bir takım böyle 3-4 tane ana esası vardır. İşleyişini belirleyen, en önemli unsurlarından olan, işte sac ayaklarından biri olan diyelim, sistemin sürdürülebilir olarak devam etmesi için önemli ve gerekli olan bir durum bu rücu. Yani sigorta yapıyorsanız ya da yapmıyorsanız bile bu rücu durumunu bilmeniz lazım.
0: Sizin
1: kelime manasını söyledik.
0: Komşunuzun vardır.
1: Evet. Bu örnekleri de çok vermiştik. Yani sizin sigortanız, evinize sigortalamış olabilirsiniz. Doğrusunu yaptınız. Ama komşunuzla aranızın iyi olmasını, devam etmesini istiyorsanız ya da bir kara kedi girmemesini diliyorsanız, onun da bir konut sigortası yaptırmasını kesinlikle tavsiye etmelisiniz, yönlendirmelisiniz diye bunun da evvelki yayınlarımızda defaatle ele aldık, anlattık, sebeplerini de belirtmiştik. Neden? Çünkü hani bu rücu olayı daha ziyade şöyle cereyan eder. Şimdi konu başlığımız ne demiştik? Sigorta şirketiniz size rücu edebilir mi? Yani rücuyu konuşuyoruz. Rücuyu anlatıyoruz. Sonrasında bu bana olabilir mi? Bana da mı yani? Anlatabiliyor muyum? Çünkü normalde şunu beklersiniz. Yani ben sigortamı yapmışım. Benim hasarımı ödeyecek. Yani benim hasarımı ödeyip de sonra benden geri isteyecekse ben niye yaptım bu poliçeyi diye zihinlere tabii olarak bu soru işareti gelir. Ve bana da mı diye içinizde bir kabarma duygusu oluşabilir. Evet olabilir diyoruz. Evet, şartları var. Öyle kolay kolay elbette ki olmaz ama mümkün. Onu anlatacağız. Ama tekrar konumuza dönecek olursak da bu rücu olayı daha ziyade tabii ki kendi sigortalısını değil de karşı tarafa yapılan bir uygulamadır. Kahir ekseriyetle zaten bu şekilde cereyan eder. Yani bu ne demek? Örnek verecek olursak rücuya, sizin sigorta şirketinizden, bir sigorta şirketinden bir poliçeniz var. Hani en yaygın bilinen nedir? Araç sigortaları diyelim. Sizin bir poliçeniz var. Ondan sonra karşı tarafın da poliçesi var ya da yok. Trafik ya da kasko. Bu ayrı bir mevzu. Bir kaza olduğunu varsayalım. Ondan sonra bu çarpışma neticesinde de trafik kuruluna tramer diyoruz. Bu konu yansıdı. Ondan sonra kusur dağılımları gerçekleşti ve kusurlu karşı taraf çıktı diyelim. Tamamı karşı tarafın üzerine tespit edildi. Onun hatası, kusuru nedeniyle bu kaza gerçekleşti. Ne resmi olarak gördünüz. E-Devlet'ten de zaten bakılabilir. Şimdi ne oldu? Sizin bir diyelim ki kaskonuz var. Siz kaskonuz üzerinden ne yaptınız? İşte aracınızın zararını gidermek üzere servise götürmüştünüz. Serviste araçla ilgili bir takım onarımlar, tadilatlar, tamiratlar yapıldı. Bir takım masraflar oluştu. Örnek veriyorum, 100 bin TL'lik bir servis masrafı çıktı. Kaskonuz ne yapıyor? Bunu servise ödüyor. Ama kusurlu öbür taraf o halde ne yapıyordu? Karşı tarafın trafik sigortası olan sigorta şirketinin kapısını çalıyor. Diyor ki ey X sigorta şirketi, senin sigortalın ile benim sigortalım çarpıştılar. Bir hasarı oluştu benim sigortalımın. Tamir edildi, onarıldı. Ben 100 bin lira ödedim. Ama bu işte kanunen işte yapılan bilirkişi tespitine göre senin sigortalın kusurlu çıktı. Dolayısıyla ben bu 100 bin TL'yi ödedim ama şimdi sen bana bu 100 bin liramı geri ödemen lazım diyor ilk sigorta karşı tarafın sigorta şirketine. O da trafik sigortasını yapan sigorta şirketi olduğunu düşünerek bakıyor, evet kusur olmuş, evet doğru 100 bin lirada hasar var, ödeme yapılmış. Karşı tarafın trafik sigorta şirketi ne yapıyor? Bizim sigorta şirketimize ödüyor. Biz bunları hiç anlamadık. Benim kaskom vardı. Kusurlu öbür taraf oldu. Ben arabamı verdim. İkame araç kullandım. İşimi gördüm. Arabasız kalmadım. Bir hafta sonra da gel arkadaş al arabanı dediler bana. Arabamı da aldım. Hayatıma devam ettim ve arada herhangi bir pürüz, normal şartlarda söylüyorum tabii ki bazen pürüzler çıkabilir, aşılır vesaire ama netice itibariyle ben arka planda dönenlerin hiçbirini haberdar değilim. Beni de ilgilendirmiyor açıkçası. Aynı şuna bakar, kol saati vardır ya dijital olmayanları. Yani sadece akrep, yelkovan ve saniyeyi belki görürsünüz. İşinizi zaten o görüyor, gösteriyor size vaktinizi ama arkada dönen dişliler falan bunları bilmezsiniz. İlgilendirmez de sizleri, ancak bir pürüz çıkarsa onu saatçiye götürürsünüz ve işi bilen onu bakar, açar, çözer, düzeltir. Onun gibi arka planda kaskonuzu yaptırdığınız sigorta şirketi çalışıyor. O servise ödeme yapıyor, sana ikame araç veriyor. Öbür tarafı kusurluya diyor ki sen, ben sana 100 bin lira buna ödedim, sen bana geri öde vesaire vesaire, bir şeyler döndü. Karşı tarafın trafik sigorta şirketi de ne yaptı? 100 bin lirayı aldı, ödedi sizin kasko sigorta şirketinize diyeyim. Ne oldu? Hasarsızlığınız da böylelikle etkilenmemiş oldu diyelim. Çünkü 100 bin çıkış oldu poliçenizden.
0: Ama 100 bin,
1: ama 100 bin de geri geldi. Rücu etti. Kusurlu olan taraftan istedi. Öbür taraftan da aldı alacağını. Şimdi öbür tarafa geçelim. Karşı tarafa. Şimdi bu kişi trafik sigortası var. Tamam, devrede, yürürlükte ve kusurlu olduğu bir kaza oldu ve ödedi. Benim kasko sigorta şirketimi 100 bin lira ödedi. Sonra döner bu sigorta şirketi de, bir dakika ya, bizim sigortalımız da ne durumdaymış bir bakalım diyor illaki. İşte bu istisnaya doğru geliyoruz şu anda. Yani bana da mı rücu edecek? Kendi sigorta şirketim normalde etmez. Yani sigortayı niye yapıyorsa zararını karşılasın. Dönüp senden bir daha ödedi ama senden ödeme isteyecekse ne anladım demiştik ya. İşte o istisnalardan birine geliyoruz. Yani en çok da olabilen belki bu. Ender olan, ama o ender olanların genelde bu olduğunu söyleyebilirim. Bakıyor ki ya benim sigortalım X kişisi, tamam trafik sigortası da benden ve geçerli yürürlükte olduğu bir tarihte gerçekleşmiş bu. Peki, sonra tutanağa bakıyor. İşte tutanak olduğu zaman neler yükleniyor? İşte karşılıklı ehliyetler, ruhsatlar. Ondan sonra ne bileyim trafik sigortaları vesaire yükleniyor. Şimdi bakıyor tutanağa, işte karşı kendi aracının ruhsatına, araç, örnek veriyorum, kamyonet diye geçiyor. Ondan sonra ehliyete bakıyor. Allah Allah, ehliyet. Kişinin ehliyeti var. Şimdi arka tarafına baktığınız zaman ehliyetinizin muhtelif araçlar için muhtelif geçerli olduğu tarihler var. Yani genelde işte B sınıfı baktığımız zaman genelde en çok olan bildiğim kadarıyla 10 yıllık. Onun devamında işte kamyonet için 5 yıllık diyor mesela. Farklı tarihler göreceksiniz. Siz farkında bile olmazsınız. Aa, benim kamyonetle ilgili meğer ki sürem 2 yıl önce dolmuş. Yani siz o kamyonet tipi aracı, ben örnek veriyorum ama dönün ehliyetinizin arkasına bakın, muhtelif tarihler göreceksinizdir. Ya ben kamyonet sürüyordum, ruhsatta kamyonet diye geçiyor bu araç. Sizin de süren kişi olarak süresi geçmiş. Yani ehliyetsiz kullanıyormuşsunuz o aracı. Şimdi ne oluyor? Siz ehliyetsiz bir araç kullandınız. Evet, sigorta şirketi trafik poliçesi ondan ve karşı taraftan gelen talebi ödemekle yükümlü. Öbür tarafı ödedi ama netice itibariyle normal şartlarda ödememesi gereken bir durum. Ama trafik sigortası ondan olduğu için ödemesi lazım karşı tarafa. Ne yapıyor bu durumda? Kendi sigortalısına, hey sigortalım, iyiydik, aramız iyiydi ama
0: sen eksik bir...
1: Evet, ben senin yerine 100 bin lira öbür tarafa ödedim ama sen benim trafik poliçemin geçerli olmayacağı bir durumdaymışsın. Dolayısıyla senin yerine ben 100 bin lira ödedim ama sen de bana geri ödemen lazım bunu. Çünkü bu senin aracının sigortası normal olarak var ama senin için bu şartlarda geçerli değildi. Dolayısıyla ne yapıyor? Resmi bir yazı geliyor kendisine. İşte şu kadar zaman içinde ödeme vesaire ya da şu evrakı yollayın diyor. Bize bazen geliyor sigorta şirketinden. Sigortalınızla ilgili böyle bir rücu durumu olacak. Lütfen bize ehliyet bilgilerini iletin ya da eksik kalmış o ehliyet kısmı, görmüyor. O ehliyeti istiyorsunuz. Ehliyet geliyor. Ne yapıyor? Bakıyor işte hadisenin olduğu zamanda ehliyet geçerli miymiş? Buna bakar. İşte dediğim gibi araç tipine göre o araç tipine de şeyi var mıydı, geçerli miydi? Eğer ki her şey örtüşüyorsa ve bu kişi ehliyeti geçerliyse, o zaman sigorta şirketi tamam der, rücu etmiyorum der. Yani ben kendi sigortalımdan geri talep etmiyorum, edemez zaten. Çünkü adamın ehliyeti var. Sen bunun gibi ne olabilir başka? Ya da işte yaş itibariyle yine ehliyetsizdir. Aracın bir trafik poliçesi var. Karşı bir kusur var kendi aracınızda. Kusurluysa karşı tarafın sigorta şirketi ya da kendisi sizin trafik poliçenizden alır. Ama trafik sigorta şirketiniz sizden gelip dönüp rücu eder. Parasını ister ve hukuki yollardan ister. Yani bir borç doğmuş olur. Aynı şekilde mesela alkol durumu. Ehliyet var, güncel. Onda bir sıkıntı yok. Ama işte kaza oldu, tespit yapıldı ki sürücü alkollü. Bu durumda bu trafik poliçesi geçerli mi? Değil. Yine karşı taraf zararını senin trafik poliçenden isteyecek, alacak. En azından limiti kadar alabilecek. Kalan kısmı ondan sonra ne diyecek sizin trafik sigorta şirketiniz? Hey dostum, sen bu aracı alkollüyken kullanıyormuşsun ve bu esnada kaza olmuş. Yani alkollü olarak araç kullanımında trafik sigortası devrede olmaz. Kapsam dahilinde değil. Dolayısıyla ben ödedim ama senin bana bunu geri ödemen lazım der ve sizden hukuki yollardan parasını geri ister ve alır da. Ya da alabilmek için her türlü yasal yollardan yürüyecektir, uğraşacaktır. Çünkü ortaya bir borç ilişkisi doğmuş oluyor. Demek ki bunun gibi, yani özetle şöyle söyleyeyim. Evet, sigortanız var. Araba sigortası olabilir. İşte kaskosu ya da trafiki. Ya da diğer sigortalar. bu rücu sistemi, yani geri isteme uygulaması sigortanın ana unsurlarından bir tanesidir. Hani sürdürülebilirlik açısından da söylemiştim en başta. Sigorta şirketi hep çıkış, yani sigortalısı var, zararı oldu, ödedi. Ne yapacak? Zarara sebebiyet verenden bu parayı almak için uğraşacak. Yani onun kasasından 100 bin lira çıktıysa, bu örnekle sürdürürsek, o 100 bin lirayı geri almak için uğraşacak. Kimden? Sebep olandan, kusurlu olan sebep olandan. Hukuki olarak kusurluysa sebep olabilecek olanlardan hepsine döner, talep eder müteselsil olarak. Böylelikle bir finansal denge sağlamaya çalışır olabildiğince. Mesela bir sigorta primleri ödüyorsunuz. İşte trafik poliçesinin bir ücreti var, kaskonun var, ev, araba, işte iş yeri, muhtelif yüzlerce tip sigorta ürünü var. Bunların fiyatlarının belirlenmesinde tabii ki istatistikler, aktuaryal hesaplar tabii ki var. Ama bunların rücu durumları da, yani hasar var, geri alınabilme oranları, istatistikleri de son derece önemli. Hep çıkış var, ödüyor ama öbür taraflardan bir şey alamayacaksa, o zaman daha fazla prim ödemen lazım. Daha pahalıya satın alabilirsiniz o sigorta güvencesini diyebilirim. Bu hem primlerin dengelenmesini, olabildiğince makul seviyelerde kalabilmesini sağlayabilen bir durum. Hem de yani mantıken de baktığınız zaman öbür taraf sebep kim olduysa ondan istemesi, size ödediyse sigorta şirketinin zararını artık alacaklı o yere, halefiyet diyoruz biz buna, sizin yerinize geçiyor artık. Ben sizin sigorta şirketiniz, sizin zararınızı ödedim mi poliçeniz gereği, ödedim. Artık ben sizin alacaklı durumunuza ben geçmiş oluyorum ve kimlere dönebiliyorsam bunlardan almaya çalışırım. Ve sigorta şirketi de hem prim dengesi hem de sürdürülebilirlik açısından bu rücu sistemi uygulaması kesinlikle her alanda devam eder. Hatta sigorta şirketleri bir rizikoyu değerlendirirken, sigortalamak isteyeceği zaman rücu yollarını da bakar. Yani ben burada bir şey olursa rücu imkanlarım ne derece var? Bunları da sorgularlar. Baktılar ki rücu yolları kapalı, herhangi bir yere rücu edemeyecek muhtelif sebeplerden, detaya girmiyorum, o işe çok sıcak bakmazlar, o yere, o işe teklif vermek istemezler, iştahları

0: sebeplerden. Yani siz bir hasar var, sigorta şirketi kanunun öbür tarafa ödemek durumunda kalmış. Ondan sonra sizden bunu geri istiyor. İsteyecek yani. Çünkü siz o normalde o poliçe onu kapsama almış durumda değil. Sizin o anki durumunuzdan dolayı ehliyet ya da alkol ya da başka şeyler de olabilir. Ama genel bunlar diyebilirim. Ya da bir hasar oldu. Sizi ödedi kendi sigorta şirketiniz, eviniz, arabanız ya da işte iş yeriniz bir hasar oldu. Sigorta şirketi size bunu ödedi, zararınızı. Sonrasında farklı bir şeyler, bilgiler, vesikalar, belgeler elde etmiştir. Ve olayın oluş şekli olsun, olma nedeni olsun, poliçe kapsamında olmadığına dair ya da belki de bilerek kasti olarak yapıldığına dair somut ve kesin bilgiler elde etmişse, aynı şekilde der ki kardeşim senin hasarın bu şekilde oluşmuş. Yani bu nedenden oluşmuş. Ya da yerin sahibi sen değilmişsin, buymuş. Örnek veriyorum, tapu da başka isime çıktı ya, olabilir, normalde bunları hep istiyorlar baştan. Ama size zararı ödedi. Ama sonra fark etti ki normalde poliçenin kapsamına girmeyen bir durum sebebiyle olmuş bu. Ama o anda fark etmemiş olabilir, görmemiş olabilir. Ne yapar doğal olarak? Yani şey gibi, hesaba birisinin yanlışlıkla para yolladınız, ne diyorsunuz? Ya ben yanlışlıkla sana yolladım, geri yolla o parayı dersiniz yani. Onun gibi ben ödedim, önceki bilgilere göre yaptım ama şimdi anlaşıldı ki bu poliçe senin hak ettiğin kapsamda olan bir durum değil, dolayısıyla geri öde diye talep edebilecektir. O yüzden sigorta şirketi sizlere böylesi durumlarda evet rücu edebilir, kanunen edebilir ve edecektir de. En başta da söylediğimiz üzere hani bu rücu sebepleriyle böyle komşuluk ilişkileri zedelenenler de oluyor. Yani neydi bu? Komşunuzdan size su geldi mesela diyelim. Ve sizde konut sigortanız vardı. Sizin konut sigorta şirketiniz her şeyinizi ödedi, yaptı ama sebep olan kim? Üst komşu. Ne yapacak? Tabii olarak üst komşunuza dönecek. Hey arkadaş, benim sigortalıma seninden gelen su mutfağını, mutfak dolaplarını her neyse zarar verdi. Şu kadar 100 bin lira ödedim. Şimdi sen bana 100 bin lira öde diye talep ettiği vakit, kendisine tebligat geldiği zaman hemen aşağı inecek. Abla ne yaptın? Senin böyle bir talep ediyorlar benden. Siz de sigorta şirketinize dönüp ya o benim çok sevdiğim komşum, üst komşum, aramıza sıkıntı oluşacak, arkadaşlığımız bozulacak, komşuluk ilişkilerimiz zedelenecek, ondan rücu etme diye talep edemezsiniz. Yani bu sonuçta onun hakkı, sigorta şirketinin ödedi, parasını geri almak ister. O yüzden diyorduk ki bu rücuyu illaki işler, onun için komşularınızla aranızın bozulmasını istemiyorsanız zaten siz yapın ama onların da sigorta konutlarını, konut sigortalarını yapmalarını kesinlikle teşvik edin diyorduk. Bu vesileyle de tekrar bunu altını çizmiş olalım, hatırlatmış olalım.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Sigorta brokeri Selim İsmet bizlerle birlikteydi. Kısa bir ara sonrasında burada olacağız.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Şimdi reklamlar.
2: Garanti BBVA.
3: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
4: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
5: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Lezzet arıyorsan Festin. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Reklamları dinlediniz.

0: TGT FM'den bir kez daha merhabalar. Sevgili dinleyenler, programımızın ikinci bölümünde sizlerle birlikteyiz. İlk bölümde anons etmiştim efendim. Yardımcı doçent doktor sevgili Şule Kaya bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Şule Hanım.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkürler.
0: Efendim, bu hafta yine önemli konulardan konuşacağız. Günlerden cuma olduğu için de yine tabii ki psikoloji üzerine konuşacağız bugün. Bugün çocuk yetiştirme tutumlarından, ailelerin çocuklarına nasıl davranmaları gerektiğinden konuşacağız. Dilerseniz hemen sorularımızla başlayalım.
1: Evet, başlayalım.
0: Peki, sağlıklı çocuk yetiştirme tutumu nasıl olması lazım? Yani anne baba çocuğunu gayet sağlıklı bir şekilde yetiştirmek için, hani sağlıklı diyoruz ama tabii ki vücuden de sağlıklı olması gerekiyor,
1: evet,
0: çocuğun ruhsal,
1: evet,
0: yapıda da çok sağlıklı olması gerekiyor,
1: evet,
0: iyi bir birey olması gerekiyor. Nasıl başlayabiliriz çocuk yetiştirmeye? Çok küçüklükten mi başlamalıyız ya da?
1: Evet, tabii çok küçük yaştan itibaren çocuklarımıza kendisini ifade edebilme,
0: hı hı,
1: konuşabilme, duygularını ifade edebilme ve mücadele edebilme duygusunu ve davranışını kazandırmamız önemli. Biz aslında bundan 10 yıl öncesinde çocuklarımıza nasıl kendilerini ifade ettirebiliriz, nasıl özgür, özgüvenli,
0: hı hı,
1: kendisini ifade eden çocuklar yetiştirebiliriz konusunda anne babalara bilgi ve eğitim vermeye çalışıyorduk. Fakat şu anki duruma bakacak olursak anne babalara çocukları nasıl kontrol etmeleri gerektiği ve çocuklarının da kendilerini nasıl kontrol etmesi gerektiği konusunda eğitim vermeye başlıyoruz. Biz tabii literatürde bu durumu önceden bastırılmış çocuklar çok yaygındı.
0: Hı hı.
1: Şu anda da kontrolsüz çocuklar çok yaygın.
0: Hı hı.
1: Ve tabii ikisi de iyi yetişmemiş çocuk tiplemesi.
0: İkisi de uç nokta aslında.
1: Evet, bastırılmış çocuk olması da iyi bir şey değil.
0: Hı hı.
1: Kontrolsüz çocuk olması da iyi bir şey değil. Fakat ikisini birbiriyle mukayese edecek olursak, hangisi daha kötüdür,
0: hı hı,
1: gibi bir şeyden bahsedecek olursak, kontrolsüz çocuk tabii ki çok daha kötü.
0: Hı hı.
1: Çocuklar özgürce konuşabilmeli ve kendisini ifade edebilmeli konusunun altını çizerken tabii ki kontrolsüzce kendisini ifade eden çocuklardan bahsetmiyoruz. Çünkü bu gerçekten çok ciddi zorluklar yaratabiliyor.
0: Hı hı.
1: Otorite problemi yaratabiliyor. Arkadaşlarıyla ilişkilerinde kırıcı, örseleyici bir durum yaratabiliyor. O yüzden kendimizi kontrol etmeyi bilmemiz çok önemli.
0: Hı hı.
1: İfade edebilmemiz önemli ama doğru yerde doğru şekilde ifade edebilmeyi öğrenmek de bir o kadar önemli. Yoksa yalnız kalabiliriz. Özgür olmak demek aklımıza geleni, ağzımıza geleni istediğimiz an, istediğimiz yerde, istediğimiz kişiye
0: söyleyebiliriz
1: değil, demek değil. Çünkü bu yalnızca sözle kendimizi ifade etmekte kalmıyor.
0: Hı hı.
1: Canım istiyorsa dışarıda olabilirim. Canım istiyorsa yemek yerim. İstemiyorsa, hı hı, yemem. Canım istiyorsa büyüklerimin elini öperim. İstemiyorsa öpmem. İstiyorsa hoş geldin derim. İstemiyorsam, hı, öpmem. Noktasına kadar girebiliyor bu durum. Ve çok ciddi zorluklarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Kontrolsüz çocuklar. İşte çünkü çocuklar kendileri için neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilemezler.
0: Hı hı.
1: Çok fazla çocuğa söz hakkı vermek, sürekli çocuğa ne yapalım, nasıl vakit geçirelim, senin canın ne istiyor gibi sorular sormak da çok doğru bir şey değil. Artık günümüzde biz anne babalara çocuklarını nasıl kontrol etmeleri gerektiği konusunda eğitim verir hale geldik maalesef.
0: Eğitimler bile değişiyor zaman geçtikçe,
1: evet, evet.
0: Teknoloji değişir gibi aslında çocuklara da yetişmek çok zor oluyor. Çünkü,
1: evet,
0: teknoloji çağında yaşıyorlar ve hepsinin elinde birer televizyon kumandası, hepsinin elinde birer bilgisayar. Hatta aşıp işte ailesinin çok küçük yaşta laptop aldığı çocuklar da gördüm. Ellere çok küçük yaşta cep,
1: evet,
0: telefonu verilen çocuklar da gördüm. Acı aslında, gerçekten hani düşünüyorum, benim çocukluğumda böyle şeyler yoktu ve hani tabii ki cep telefonunu hatırlıyorum ben. Çok büyüktüm cep telefonu çıktığında. Ama yine de ona sahip olabilmek için ben belki bir yılımdan fazlasını harçlık biriktirmek ve gerçekten 15-16 yaşını geçmek suretiyle telefon verildi mesela.
1: Evet, bu iyi bir şey. Yani, iyi bir şey. Yani sınırları bilmemiz iyi bir şey.
0: Kesinlikle,
1: önemli bir şey.
0: Kesinlikle.
1: Her dakika istediğimizi yapamayız. İstediğimiz şeylere sahip olamayız. Bu sınırları bilmek çok önemli.
0: Evet.
1: Beklemek.
0: Hı hı.
1: Bir şey için sabır göstermek, çaba sarf etmek ve sonuçta onu elde etmek,
0: hı hı,
1: bize çok şey katıyor.
0: Evet.
1: Çocuklarımıza da çok şey katıyor.
0: Hı hı.
1: Bu noktayı fark edebilmesi çok önemli.
0: Çok
1: ama çocuklarına kıyamayan anne babalarla karşı karşıyayız. Ne istiyorsa almaya çalışmakla ilgili bir çaba içinde olabiliyorlar.
0: Hı hı.
1: Bütçeleri buna uygunsa hiç tereddüt etmeden neredeyse alabiliyorlar. Ama çocuk bunu böyle anlamıyor tabii.
0: Olmadığı zaman da olabilir.
1: Olmadığı zaman da çok ciddi öfke nöbetleri gösterebiliyor. Kesinlikle. Çünkü sevgiyi bu şekilde almaya alışınca çocuk yapılmadığı takdirde sevilmediğini ve önemsenmediğini düşünebiliyor.
0: Kesinlikle doğru. Peki dedik ki bir taraf bastırılmış çocuk olabilir ya da kontrolsüz çocuk olabilir. Bunun bir orta noktası mutlaka ki vardır.
1: Evet.
0: Nasıl iyi çocuk yetiştirebiliriz?
1: Öncelikle çocuğun kendisini ifade edebilmesi, soru sorabilmesi, hayatı, dünyayı, ilişkileri, insanları anlamaya çalışan bir çocuk olması çok önemli. Tabii ki bu sorgulamak suretiyle, sorular sormak suretiyle oluyor. Bu işin bu kısmı önemli ama her an her dakika ben istediğim her soruyu soramam. Bunun yeri var, zamanı var konusunu anlaması da önemli. Bunun için anne babaların çocukların sordukları sorulara mümkün mertebe cevap vermeleri, bir arkadaşları geliyorsa veya televizyonda çok istedikleri bir şeyi izliyorlarsa o noktada da şu anda ben bu programı izliyorum, senin sorularına bittikten sonra cevap vereceğim diyebilmesi de önemli. Ama tabii program bittikten sonra çocuk tekrar gelmeden anne babanın evet sen bana az önce soru sormuştun ve ben televizyon izliyordum sana cevap veremedim neydi bana sormak istediğin soru diyebilmesi de çocukta güven duygusunun gelişmesine sebep oluyor. Demek ki ben baştan savmıyorum, geçiştirilmiyorum. Gerçekten benim sorularım önemli ama meşgul oldukları zaman bunlara cevap veremeyebilirler. Müsait olduklarında ilgilenecekler. Çocuğun bunu anlaması önemli. O sınırları kavraması önemli. Anne baba da olsa onların da kendilerine ait bir hayatı var. Ve onlar da bu hayatlarının içinde mümkün olabildiğince benimle ilgilenecekler. Çünkü fedakar anne baba olmak iyi bir şey değil. Çünkü anne babalardan duyuyoruz biz bunu. İşte biz çocuğumuz için yaşıyoruz. Biz bundan sonra ne yapıyorsak çocuğumuz için yapıyoruz. Onun bizim için çocuğumuz her şeyden önemli. O ne derse biz onu yaparız. Koşa koşa yaparız. Yani bu doğru bir durum değil. Çünkü çocuk hayatı böyle algılarsa etrafındaki herkesten benzer davranışları bekliyor. Bu da gerçek bir durum değil. Hepimiz hayatta birbirimize destek olmaya çalışacağız. Ama birbirimizi üzmeden, rahatsız etmeden yaşamayı da öğrenmek durumundayız.
0: Aslında çocuk önce her şeyi ailesinde öğreniyor. Anne babanın tavrı nasılsa dışarıdaki insanları da en azından öyle çözümlüyor. Öyle adım atıyor. Şimdi anne baba vurdum duymaz bir tavırla yaklaştığı sürece dış dünya çocuk çünkü en azından bir 6-7 yaşına kadar mutlaka evde. Yani şu an hani dışarı çıkmıyor çocuklar yalnız başına. Bu dönemde artık bırakılmıyor. Anne baba model olacak ona. En küçük geçenlerde bir araştırma okudum. Çocuklarınızın kitap okumasını istiyorsanız önce kendinizin model olması gerekiyor. Evet, yani çocuğunuz orada kitap okurken sizin orada televizyon izlemeniz bir de sizin ona bastırarak sen kitap oku demeniz tabii ki bence tepki verilecek bir durum. Yani ben olsam kendimi düşünüyorum. Niye onlar televizyon izlerken ben kitap okuyorum? Yani kitabın güzelliğini düşünmektense onların hareketini düşünürüm diye geliyor. Yani aslında güzel bir araştırmaydı. Bence de yani böyle model olunursa en azından dış dünyaya alışmaları için işte bundan sonraki dönem ne olacak? İlkokul dönemi. İlkokul döneminde arkadaşların, öğretmenlerin alışacak. İşte daha sonra işte orta öğretim döneminde birkaç farklı öğretmen olacak. Daha sonra iş hayatı. Evlilik derken zaten çocuklar böyle böyle yani çekirdekten aileden başlaması gerekiyor. Evet. Anladığım kadarıyla. Evet. Çok uzun konuştum şöyle ama bayağı izime baktı ama sevgili dinleyenler gerçekten çocuk yetiştirmek önemli bir tutum. Biz de radyoda mesela TGRT FM'de özellikle çok düşüyoruz bu konu üzerine. Çünkü aile yapısı çocuktan başlıyor. Çocuklar çok masum. Nereye çekerseniz oraya gidiyorlar. Nasıl yetiştirirseniz öyle yetişiyorlar.
1: Evet. Tabii biz çocuklarına çok itinalı olan anne babaların genellikle fedakarane tavırları ve sonuçta ortaya çıkan kontrolsüz çocuklardan bahsettik ama aksi durumda var bastırılmış çocuk modelinde. Bir şekilde çocuklar dünyaya gelmiş ve anne babalar çocuklarına işte ben seni doğurmasaydım şöyle bir hayatım olacaktı. Sen kazayla dünyaya geldin. İşte keşke sizi doğurmasaydım da hayatımı yaşasaydım gibi ifadeleri de çok rahatça söyleyebiliyorlar. Şimdi bunun da son derece sakınca teşkil ettiğini söylemek istiyorum. Çünkü biz dünyaya gelmeyi tercih etmiyoruz.
0: Evet.
1: Dünyaya getiriliyoruz. Dolayısıyla bunun sorumlusu çocuklar olamaz. Sorumlusu anne babalar. Öyle ya da böyle o çocuğu dünyaya getiren kişiler sorumludur. Ve ne olursa olsun çocuklarına bakmak zorundadırlar. Bunu düşünmek, baştan düşünmek önemli. Ve geri iadesi olmayan da bir şeydir çocuk. Dünyaya gelir ve artık o sizinle kalır. Bu sebeple çocuklara örseleyici ifadeler kullanılmasının da hiç hoş bir durum olmadığını çocukların gelişimini, ruh sağlığını olumsuz yönde etkilediğini söyleyebiliriz. Ve bu durumun anne babalara geri döndüğünü de söyleyebiliriz. Hı hı. Bu kadar istenmediği ifade edilen çocuklar yaşlılık döneminde anne babaların istemediklerini ifade edebiliyorlar. Çok rahatlıkla ifade edebiliyorlar. Çünkü bu rahatlıkla ifade edilebilir
0: ama
1: bir durum.
0: Ama sonumuzu kendi elimizde hazırlamış oluyoruz anne baba olarak zaten. Yani
1: evet kadar... ama maalesef insanlar bunu yaparken sonrasını pek düşünmüyorlar.
0: Ben seni büyüttüm, yedirdim, içirdim, evlendirdim, ev bak evet. sahibi yaptım ama sen bana yaşlılığımda bakmıyorsun diye düşünün değil zaman insan tabii ki önce ne oluyor? Çocukları suçluyorsunuz. Aa, yaşlanmış anne baba, çocuklar evet. bakmıyor. Ama bunun bir geriye gidildiğinde çocuğun bilinçaltında bazı durumlar olabilir.
1: Evet, olabilir. Yani o nokta oluyor. O noktada çocukluk döneminde sevgi, şefkat gören, sahiplenilen, destek görülen hiçbir çocuk yaşlılık döneminde anne babalarını ortada bırakmaz. O da aynı sevgi ve şefkatle yaklaşır diye düşünüyoruz ki genellikle karşılaştığımız tabloda bu. Ama çocuğa tabii bir şekilde mecburi olarak bakıp ama bunu sürekli gündeme getiren ve çocuğu borçlandıran bir anlayışla yetiştiren anne babaların da çocuklarıyla uzun vadede sorun yaşadığını da biliyoruz. Hı hı. Bu anlamda tabii çocuk yetiştirmek yetişkinlerin görevi. En iyi şekilde yetiştirmek de yine yetişkinlerin görevi. Ama kolay da bir durum değil çocuk yetiştirmek. Tabii çok kendinizden fedakarlıklar yapmanızı gerektiren de bir durum. Hı hı. Bunun nasıl üstesinden gelineceği üzerinde konuşmak gerekiyor. Ve anne babaların da ben nasıl bu durumun üstesinden gelebilirim, bu işi nasıl daha kolay ve keyifli hale getirebilirim konusunda çaba sarf etmesi gerekiyor. O çocuktan kurtulmaya çalışmak doğru bir tavır değil. Zaten mümkün de değil. O yüzden çocuklara bunun olabildiğince yansıtılmamasını öneriyoruz. Ne olursa olsun çocuklara karşı işte paramız yok, seni okutamayacağız, sana istediklerini yapamıyoruz gibi olumsuz bir hayat tablosu çizmelerini önermiyoruz anne babalara. Hı
0: hı. Böyle tutumlarda çocuklar çoğu zaman düşünüyorum da hani dışarıya yöneliyor. Yanlış arkadaşlıklar, yanlış yollar. Yanlış bir adım. Aslında hani böyle demek ki anlaşamayan ailelerin çocukları çok daha fazla problem
1: olabiliyor. Çünkü hepimiz söyledim. Aslında hepimiz sevilmek ve önemsenmek istiyoruz.
0: Evet, yine iş noktası oraya
1: evet,
0: geliyor.
1: Birileri evet. tarafından sevilmek ve birileri tarafından önemsenmek istiyoruz. Eğer ailede bu ihtiyacımızı gideremezsek o zaman aile dışındaki ilişkilerde bu ihtiyacımızı gidermeye çalışıyoruz ve her zaman doğru kişileri bulamayabiliyoruz. Yanlış kişileri bulursak o zaman bizim için geleceği daha olumsuz olan bir hayat tablosuyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bu ihtiyacımızı kendi lehlerine değerlendiren kişilerle de karşılaşma ihtimalimiz yüksek. O yüzden ailelerin bu durumu da çocuklarına destek olması çok önemli. Çünkü biz görüşmelerimizde bu durumu görüyoruz. Aileler çocuklarına iyi bir gelecek hazırlamak için çok fedakarane evet. çalışıyorlar. Ama bunu çocuğa fazlaca da iletebiliyorlar. İşte biz senin için şunu yaptık, senin için bunu yaptık. En iyi şekilde yetişmen için. Çocuk aileden bunları beklemiyor aslında. En iyisi nedir bunu da bilmiyor. Aileden yalnızca sevgi, şefkat ve önemsenmeyi bekliyor. Çünkü çocuk diyor ki ben bunu seçmedim. Diyelim ki özel okulda okuluyor. Sen özel okulda okuman için biz gece gündüz çalışıyoruz. Çocuk bu tercih hakkı bana verilmedi diyor. Verilseydi ben gece gündüz çalışmalarındansa benim yanımda olmalarını tercih ederdim. Ve devlet okulunda okumayı tercih ederdim.
0: Kesinlikle.
1: Hem çocuk adına karar verip hem de çocuğun bu karar karşısında doğru hareket etmesini, takdir etmesini beklemek çocuklar adına çok anlaşılır bir durum olamayabiliyor.
0: Bazen de yetiştirirken ille de bizim doğru dediğimiz ama aslında bilimsel olarak dışarıdan bakıldığında yanlış olan hareketlerimiz mutlaka ki vardır
1: evet,
0: yani.
1: Evet.
0: Bunları nasıl ayırt edeceğiz? Yani şimdi bir anne baba hayır ben bundan önceki çocuklarımı böyle yetiştirdim, bunu da böyle yetiştireceğim diye bu mantıkla giden çok aile var.
1: Var maalesef var evet.
0: Nedir bu yanlışlar Şule Hanım, neler olabilir? Yani hayır bu doğrudur ama
1: şimdi
0: doğru
1: her çocuk kendi yapısıyla doğuyor. Gerçekten doğuştan getirdiğimiz bir kişilik yapımız var. Anne babanın da çocuk beklentisi var. Mutlaka her anne babanın kafasında bir çocuk hayali var. Keşke şöyle bir çocuğum olsa, böyle bir çocuğum olsa gibi. Anne babanın hayalindeki çocukla doğan çocuğun yapısı birbiriyle uyuşuyorsa o zaman iyi bir ilişki çıkabiliyor ortaya. Ama uyuşmuyorsa problem olabiliyor. Biz öncelikle anne babalara bunun uyuşmaması ihtimalini hazırlamamız gerekiyor. Her zaman hayalinizdeki çocuğa sahip olamayabilirsiniz. Hayalinizdeki çocuk olmasa dahi o çocuğu olduğu gibi kabul etmek ve ona hayatla ilgili ne verebilirsiniz, ne katabilirsiniz, bunun çabası içinde olmaları gerektiğini önerebiliriz. Ve tabii doğru yaklaşmak demek çocuğa, çocuğa hareket serbestliği vermek ama olabilecek zararlar konusunda da takip altına alabilmek. Ama tabii hafiye gibi bir takip altına kesinlikle almaktan bahsetmiyorum. Hı-hı. Destek olacak şekilde okulda ne oldu? Çocuk ihtiyacı olduğunda anne babadan destek alabilecek yakınlıkta olabilmesi gerekiyor.
0: Hı-hı. Aslında hemen şunu da söyleyeyim. Çok da güzel bir cümle aslında. Çocuklarımız bizim olsalar da bizden ayrı bir kişilik geliştirebiliyorlar.
1: Evet, geliştiriyorlar. Çünkü çok farklı insanlardan etkilenebiliyorlar. Hı-hı. Öğretmeninden etkileniyor. Evet. Amcasından, dayısından, teyzesinden, halasından. Birçok kişiden etkilenip her tarafın kendince güzel bulduğu tarafları alıp benimsemek suretiyle bambaşka bir insan çıkıyor ortaya.
0: Yani kişisel olarak derken tip olarak anneye babaya çok benzeyebilir ama evet, kişisel özellikleri anneye babaya benzemeyebilir. Dayıya benzeyebilir, halaya benzeyebilir, teyzeye benzeyebilir ya da bir arkadaşının bir özelliğini evet, çok rahatlıkla yani kişilik sonradan oluşturulan bir şey ama doğuştan evet, da bir takım kişilik.
1: Doğuştan belli bir yapıyla doğuyoruz tabii. Çevreyle de o yapıyı geliştirme imkanımız var.
0: Hamurumuzu yoğuruyoruz. Peki. Efendim Şule Hanım çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Önümüzdeki hafta yine birlikte olacağız inşallah. Yardımcı doçent doktor sevgili Şule Kaya bizlerle birlikteydi. Önümüzdeki hafta yine bizlerle olacak efendim. Bugünlük hoşçakalın.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek. TVBu Go, gol, gol, gol, gol. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. TVBu Go. Detaylar TVBu.com.tr'de.
3: Reklamlar.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.

0: TGRT FM Haber.
1: 15'i gösterirken bugün de hem Türkiye'den hem de dünyadan en önemli gelişmeleri saat tam 17'ye kadar sizlerle paylaşacağız. Özel haberlerimiz var, sıcak gelişmeler elbette olacak. Her birini sizlerle paylaşacağız. Günün en sıcak haberi bana göre vatandaşın sofrasına göz diken fırsatçılara tam 8 ilde darbe indirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in duyurduğu İstanbul merkezli operasyonda tavuk fiyatlarını manipüle eden 13 şirkete kayyum atandı. 32 şüpheli gözaltına alındı. Peki bu operasyonun ardından tavuk fiyatlarında son durum ne? Onu izleyelim.
2: Serbest piyasa rekabetini ihlal ettiler. Vatandaşın mutfağına, tüketicinin cebine doğrudan göz diktiler. İşte o fırsatçılara geçit verilmedi. Halkın temel gıdası üzerinden haksız kazanç sağlayanlar için düğmeye basıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen gizli soruşturma beyaz et sektöründeki büyük oyunu deşifre etti. Serbest rekabet ortamını tamamen hiçe sayan, fiyatları kendi aralarında anlaşarak tüketici aleyhine tırmandıran firmalar tek tek tespit edildi. Operasyon için tam 8 ilde harekete geçildi. Adalet, İçişleri, Ticaretle Hazine ve Maliye Bakanlıkları tam bir koordinasyon ve eş güdüm içinde hareket etti. Operasyonun detaylarını ise Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. Soruşturmada Banvit, Erpiliç, Keskinoğlu, Şenpiliç ve Lezita dahil tam 13 şirkete kayyum atandığını duyurdu. Gürlek, piyasa düzenini bozmaya teşebbüs eden ve haksız kazanç sağlamaya yönelik hiçbir usulsüzlüğe müsamaha gösterilmeyecektir ifadelerini kullandı. İstanbul Emniyeti'nin gerçekleştirdiği baskınlarda 32 şirket yöneticisi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve belgeye de el konuldu.
1: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni perde açıldı. Kenan Doğulu'yla eşi Beren Saat, Berdan Mardin'i, Enis Arıkan gibi isimlerin bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. CHP'li Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker ve Keçiören eski belediye başkanı Turgut Altınok'un damadı da gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'u tutuklandı.
3: Kenan Doğulu!
4: Yılın ikonunu... Bu ödülü verdiğim için çok mutluyum.
5: Ölüyorum, anlasana. Gözlerimin önünde birbirlerini seviyorlar.
2: Kenan Doğulu ve Beren Saat çiftinden ünlü şarkıcı ve türkücülere.
6: Bugün oldu.

0: sosyal medya fenomenlerinden manken ve iş insanlarına birçok isim uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasından gözaltına alındı.
1: Bence şahane oldu. Afişi görünce inanmayacaksınız. Kostümün falan şahane.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ünlü isimlere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni bir operasyonun düğmesine bastı. Operasyon kapsamında eş zamanlı baskınlarda Kenan Doğulu ve eşi Beren Saat, ünlü şarkıcılar Ayşe Hatun Önal, Berdan Mardini, Yaşar İpek, oyuncu Enis Arıkan, sosyal medya fenomenleri, manken ve iş insanları hakkında gözaltı kararı çıktı. Ünlülere uyuşturucu operasyonu bazı siyasi isimlerin yakınlarına da uzandı. CHP'li Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker de Ankara'da babasının evinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasındaki isimlerden iş insanı Ali Efe Bezci'nin Keçiören eski Belediye Başkanı Turgut Altınok'un damadı olduğu öğrenildi. Uyuşturucu operasyonlarında bazı adres ve iş yerlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Biri firari, ikisi yurt dışında, üç şüpheli ise aranıyor. Gözaltına alınan isimler sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen isimler buradan adliyeye sevk edildi. 10 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye gönderildi. Diğerleri hakkında da adli kontrol tedbirleri istendi. Şüphelilerden Tolga Çam, Murat Saygı, Emre Tari, Hasan Vatan ve Rafet Eren Yorulmazer uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak suçlamasıyla, Enis Ahmet Onat, Mehmet Yıldız, Reyhan Küçükyeğen ve Tesi Ramos Correira ise fuhuşa teşvik etmek, aracılık etmek veya yer temin etmek suçlamasıyla tutuklandı.
2: Sıcak bir noktaya gidelim. Çarşamba gününden sonra CHP'de MYK yeniden toplandı. Gelişmelere bakacağız. Hangi gelişmeler var? Hangi konular konuşuldu? Muhabirimiz Merve Güven orada ve bizi bekliyor. Neler aktaracaksın genel merkezden son durumu?
3: Mehmet Aydın, Kemal Kılıçdaroğlu A takımıyla yaklaşık yarım saattir toplantı halinde. CHP Genel Merkezi'nde Merkez Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştiriyor. Tabii bu hafta yapılan ikinci toplantı kritik bir toplantı. Çünkü sabah saatlerinde iki grup başkan vekilinin görevinin düştüğünü öğrendik bizler. Meclis sitesine yansıdı bu. Tabii aslında çarşamba günü alınan kararın sonrasında gerçekleşmişti. 9 milletvekili disipline sevk edildi. Tedbir kararıyla birlikte ve görevlerinden de alınmışlardı. Bunun sonucu olarak da Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekillikleri düştü. İşte bu toplantıda bu iki isimden boşalanların koltuklarına kimler gelecek, bunların konuşulmasını bekliyoruz. Aslında dün parti meclisi toplantısının ardından da Müslüm Sarı parti sözcüsü bugüne işaret etmişti ve MYK'da bu konu gündeme gelir ifadelerini kullanmıştı. Tabii güçlü isimler var. Grup başkan vekili olabilecek konuşulan isimler var. İzmir milletvekili Sevda Erdan Kılıç ve Konya milletvekili Barış Bektaş'ın ismi güçlü bir şekilde dillendiriliyor. Ancak bunların yanında da İnan Akgün Alp ve Mustafa Adıgüzel'in de yine CHP'li milletvekillerinin de adı geçiyor. Tabii bugün aslında yeni ihraç kararlarının gelmesini de bekliyoruz biz MYK'dan. Bunlar özellikle yeni milletvekilleri eklenebilir bu 9 ismin yanı sıra. Aynı zamanda il başkanları ve belediye başkanlarının da yine ihraçlarının istenmesini bekliyoruz. Tabii şunu da söyleyelim, aslında iki aşamalı bir ihraç planı düşünülüyor. Genel merkez kaynaklarının aktardığına göre özellikle ilk etapta iddianamelerde adı geçen isimlerin aklanıp gelmeleri için ihraç edilmeleri gündemde. Bunun yanı sıra da ikinci aşama olarak da parti kurumsal kimliğine ters davranan ve iki başlılık çıkaranların disipline göndereceği ifade ediliyor. Tabii bunun yanı sıra da söylediğimiz gibi belediye başkanlarına da sıranın geleceği ifade ediliyor. Çünkü pek çok belediye, aslında CHP'li belediye ismi şaibelerle anılıyordu. Usulsüzlüklerle birçoğunun hakkında da açılan davalar, soruşturmalar vardı. Tabii şunu da söyleyelim. Özellikle milletvekillerinin yargılanması için dokunulmazlıklarının kaldırılması gerekiyor. ediliyor. İşte bu süreç aslında mecliste işleyecek. Ancak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da dokunulmazlıkların karşısında durmayacağı, bu milletvekillerinin yargılanması, aklanması ya da suçlu ise cezalarını çekmesi için de dokunulmazlıklarının kaldırılmasına destek vereceği ifade ediliyor. Bahsettiğimiz gibi kritik bir toplantı yaklaşık yarım saati aşkın bir süredir artık devam ediyor. Tabii kaç saat süreceği şu an için belirsiz olsa da ilerleyen saatlerde parti sözcüsü Müslüm Sarı kameralar karşısına geçecek ve MYK'da alınan kararları açıklayacak. Bizler de bu kararları takip edip aktarmayı sürdüreceğiz.
2: Peki. Çok teşekkür edelim ve diğer gelişmelere bakalım şimdi de. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'deki mutlak butlan krizinin parti içi değil, Türkiye'yi etkileyen bir millet sorunu olduğunu vurguladı. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bahçeli, iki ismin de CHP'nin tarihsel sorumluluğuna uygun davranmadığını ifade etti. Soruna çözüm üretmek yerine bölünmeye yol açacak adımlar attıklarını söyledi.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Sayın Özgür Özel'e düşen ateşe körükle gitmek değil, aklı selimle hareket etmektir.
0: Hedefinde Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel vardı. Tavır, tutum ve üsluplarını eleştirdi. CHP tabanını kutuplaştırdıklarına işaret etti.
5: Ne Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ne de Sayın Özgür Özel söylem ve eylemleriyle CHP'nin tarihsel sorumluluğuna uygun bir görüntü ortaya koyamamaktadır.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türk Gün gazetesinde gündemi değerlendirdi. CHP'ye yönelik mutlak butlan kararına işaret etti. Aksi karar çıkıncaya kadar CHP Genel Başkanı'nın Kılıçdaroğlu olduğuna dikkat çekti. Restine rest replikleri sorun çözmüyor dedi.
5: Sayın Özel ve Sayın Kılıçdaroğlu'na düşen şapkalarını önlerine koyarak samimi bir öz eleştiri yapmak ve hakikati perdelemeden soruna çözüm bulmaya çalışmaktır.
0: Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nde arınma ve durulma yerine hizipsizleşmenin arttığının altını çizdi.
5: CHP'nin iç sorunu gibi görünen meseleler aynı zamanda devlet ve milletin de sorunudur. Şu ana kadar yaşananlar göstermektedir ki bir uzlaşı arayışı, bir konsensüs zemini oluşturma çabasından daha ziyade adım adım bölünme gerçekleşmekte, sürekli yeni parti isimleri zikredilmekte ve yeni adresler aranmaktadır.
4: Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde iki yol vardır. Ya kendi iş meselesini hukuk ve sağduyu zemininde çözecek ya da kendi eliyle büyüttüğü düğümü milletimizin gündemine yeni bir yük olarak taşıyacaktır.
0: Bahçeli terörsüz Türkiye için kararlılık vurgusu da yaptı.
5: Kararlılığımızın herhangi bir dış etkiye bağlı olarak değişim göstermesi söz konusu olamaz. Etrafımızdaki ateş çemberinden daha güçlü çıkmak, yeniden dünyaya nizam veren bir devlet ve millet haline gelmek için terörsüz Türkiye önemli bir eşiktir.
4: Gözünü kan ve petrol hırsı bürümüş olanlar bölgemizi mesyanik hezyanlarına kurban edemeyecektir.
6: TGRT FM Haber.
7: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar tivibu.com.tr'de.
8: Şimdi reklamlar.
9: Garanti BBVA.
10: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
11: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
12: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Reklamları dinlediniz. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelimle devam edeceğiz. Şiirlerle menkıbeler. İbrahim-i Havvas, rahmetullahi aleyh. Siz emir olun. İbrahim-i Havvas ki, devrinin bir tekiydi. Cüneyd-i Bağdadi'nin mümtaz talebesiydi. Talebesinden biri ondan şöyle nakleder. Hac yoluna çıkmıştık üstadımla beraber. Buyurdu ki, biz madem yola çıktık ikimiz, öyleyse yol boyunca emir olsun birimiz. Herhangi zorluk ile karşılaşırsak eğer, o emirin sözünü dinlemek icap eder. O ne derse o olur, ona uyar diğeri. Zira bu meselede böyledir dinin emri. Siz emir olun diye hocama eyledim arz. Buyurdu, öyleyse istemem hiç itiraz. Her türlü meselede ben veririm kararı. Eğer kabul etmezsen gidelim ayrı ayrı. Kabul ettim efendim dedim ve çıktık yola. İkimiz de yorulup bir yerde verdik mola. O bana otur deyip gitti kendi hizmete. Başladı bana bizzat ikram ile izzete. Çalı çırpı toplayıp yaktı hemen ateşi. O su çekti kuyudan ve o yaptı her işi. Dedim ki, ben de yardım etseydim size biraz. Asla kabul etmeyip buyurdu, hayır olmaz. Madem ki emir benim, ben ne dersem o olur. Ben hizmet edeceğim, sen orada git otur. Yola devam edince tutulduk bir yağmura. Paltosunu çıkarıp bana tuttu o ara. Islanmayayım diye yaptı çok fedakarlık. Sıkıldım lakin bir şey diyemedim hiç artık. Zira emir o idi, mecburdum dinlemeye. Üstelik söz vermiştim itiraz etmemeye. O yolculuk boyunca o bana etti hizmet. Her ne sıkıntı olsa o çekti hep eziyet. Üzülüyordum lakin üstada ne denilir? Düşündüm ki, keşke ben olsaydım ona emir. Biz bu minval üzere hac yapıp döndük geri. İzah etti üstadım yoldaki o halleri. Buyurdu ki, ileride olursan sen de emir, benim gibi yaparsın, doğrusu da böyledir. Her türlü meşakkatte sen göğüs ger ona ilk. Hep sen çek sıkıntıyı, böyle olur emirlik. İdareci odur ki mütevazı olup pek, bil cümle zorlukları o göğüsler severek. Kendi için onlardan bir hizmet etmez talep, bilakis o onların yüklerini çeker hep. O hizmet gören değil, hizmet eden kişidir. Yatmak değil, çalışmak onun esas işidir. O diğerlerinden de çalışır daha fazla, nefsi için onlardan istemez bir şey asla. O kızmaz, sinirlenmez, davranır hep yumuşak. Bilir ki Allah dahi bu hali sever ancak.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Kiram'dan olan Ebu Osman Heyri rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, tevazunun kaynağı şunlardır. İnsan cahilliğini, cehaletini hatırında tutmak. İşlediği günahı unutmamak. Ve Allah-u Teala'ya devamlı muhtaç olduğunu hiç aklından çıkarmamaktır buyuruyor Ebu Osman Heyri rahmetullahi teala aleyh.
1: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. Buyurunuz, hayırlı günler.
3: Hayırlı günler hocam, hayırlı günler.
1: Buyurunuz efendim, lütfen ahizeye konuşur musunuz?
3: Tabii, hemen konuşayım. Öncelikle Allah-u Teala razı olsun bu hizmetlerinden dolayı. Bebek sahibi olmak için çabalıyoruz hocam. Sizlerden ve dinleyenlerden dua istiyorum öncelikle.
2: Allah-u Teala iki cihan saadeti versin, ağaçtan fitnelerinden muhafaza buyursun, hayırlı kimselerle karşılaştırsın, son nefeste de iman selameti versin inşallah.
1: Bebek sahibi olmak istiyorlarmış.
2: Allah-u Teala hayırlı evlat nasip etsin inşallah.
3: Amin hocam, çok teşekkür ederim, Allah razı olsun. Şimdi sorularımdan bir tanesi de hocam, bizim zekat borcumuz var, bununla devrini ben henüz yapmadım. Fakat eşime işte önceden verelim diye söylemiştim, o bir kısmını verdi borcumuzun. Ben de yeni fırsat bulabildim. Yeni yapacağım devri. Devri yaptıktan sonra borcumuzdan ilk verdiğimiz kısmı çıkarabiliriz değil mi?
2: O verdiklerinizin de aynı şekilde hepsini hesap edin. Kaç gram altın ediyorsa. Tamam, izah edeceğiz efendim.
3: Anladım hocam. Bir de yani ölen kişinin ölmeden önce böyle ağzının gözünün çok açık gidip olup ondan sonra ölmesi ve ağzı hiçbir şekilde kapanmaması. Bunun alameti nedir hocam?
2: Peki efendim.
3: Tamam, çok teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun. Hayırlı günler.
1: Teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Hayırlı günler.
4: Selamünaleyküm hocam. Cumanız mübarek olsun.
2: Aleyküm selam. Teşekkür ederiz. Allah Teala razı olsun. Sizinki de mübarek olsun.
4: Sağ olun hocam. Hocam öncelikle ailem ve kendim için duanızı rica edecektim.
2: Rabbim hidayet versin, iki cihan saadeti ihsan etsin, ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun, hayırlı kimselerle karşılaştırsın, son nefeste de iman selameti versin inşallah.
4: Amin hocam, Allah razı olsun. Hocam sorularıma geçiyorum. Hocam namazda kıyamdayken elinizi diyor hafifçe solda bağlayınız diyor. Bunun ölçüsü nedir acaba hocam? İkinci sorum da hocam mesela alışverişte örnek veriyorum, 10 bin liraya bir şey aldık. Arkadaşımız sordu bunu kaça aldın diye. Biz bunu mesela örnek gene veriyorum, 5000 lira deme hakkımız var mıdır hocam?
2: Siz satıyor musunuz bunu?
4: İşte bir de işte buna istinaden bu ticarette de böyle midir hocam? Ticarette de hani böyle deme hakkı oluyor mu insanın?
2: Peki efendim.
4: Üçüncü sorum da hocam, mesela aşikar Yahudileri biliyoruz hocam. Bir de ama böyle gizli Yahudiler de var. Ailemize veya çevremize diyoruz ki bu Yahudidir. Ama insanlar diyor ki işte ya sen kafayı mı yedin, öyle şey mi olur? Ya insanlar da bunları böyle yani seviyor derecesindeler hocam. Bunların ahirette akıbeti hani ben bilmiyordum deme hakları olur mu hocam? Bu kadar hocam.
2: Peki, İyi günler dilerim. Teşekkür ederiz.
1: Teşekkürler, hayırlı günler. Cumanız mübarek olsun hocam.
2: Efendim Allah-u Teala razı olsun. Sizin de şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin de cuma günleri hayırlı ve mübarek olsun. Rabbim feyizinden istifade etmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin. Yani. Cuma gününün ve Allah-u Teala'nın sevdiklerinin hatırı ve hürmetine şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin içinde hastalar varsa Rabbim en karib bir zaman şifa ihsan eylesin. Eceli gelenler varsa iman selameti versin. Borcu olanlar varsa eda nasip etsin. Derdi olanlar varsa deva ihsan eylesin. Sıkıntıda olanlar varsa Rabbim onların sıkıntılarını da hayra tebdil eylesin. Ahir zaman fitnelerinden Cenab-ı Hak hepimizi, neslimizden gelecek olanları da muhafaza buyursun. Amin. Ve Allah-u Teala bizlere son nefeste iman ile ve şehit olarak ahirete intikal etmeyi nasip ve müyesser eylesin inşallah Teala.
1: Amin. Hafta sonu LGS sınavı var hocam. Çocuklar dua bekliyor.
2: Sen de gireceksin mi?
1: Yok, beni almıyorlar.
2: Almıyorlar mı? Yapma ya.
1: Emeklileri almıyorlar.
2: Öyle mi?
1: Siz de giremezsiniz.
2: Ben de kaybettim yani. Ne yapalım? Peki. Allah-u Teala hayır netice ihsan etsin. Ve şunu hiçbir zaman unutmamak gerekir ki ister üniversite imtihanına, ister lise imtihanlarına nereye girerse girsin. Önce anne baba, Efendim işte çocuk kazansın, çocuk başarılı olsun. Neyi kazanacak, neyi başarılı, ne konuda başarılı olacak? Bence niyetin düzeltilmesi lazım. Şimdi Mustafa Bey, Allah-u Teala rahmet eylesin. Emel abiler Çağaloğlu'nu anlatırken böyle tekrar tekrar söylediler. Tabiri caizse beynimize kazıdılar. İnsanın istikbali veyahut da evlendiği çocuğu var. Çocuğun istikbali. Çocuğun istikbali. Ya çocuğun istikbali işte bir fen lisesini kazansın, iyi bir lise kazansın, iyi bir koleje girsin veyahut da iyi bir üniversite kazansın. İşte etiketi olsun, sonra işte bol paralı bir iş bulsun, sonra evi olsun, apartmanı katı yatı falan olsun. Olsun. Ne olsun? Ne olmasın da bunlar mahsul yok. Dinimiz bunları men etmiyor ki. Süleyman Aleyhisselam sultandı. Yani öyle bir sultan ki kimseye vermediğini bana ver dedi. Allah-u Teala da verdi. Tabiat kuvvetleri emrindeydi, cinler emrindeydi, hayvanlar emrindeydi. Böyle bir imkan, böyle bir saltanat kimseye de yok Mustafa Bey. Rüzgara diyorsun ki işte şu Ahmet Efe'yi al götür Hindistan'a, götürüyor Hindistan'a. Cinlere diyor ki kale yapın, ondan sonra çalışın. Şu bakır madenini çıkarın, demir madenini çıkarın, şakır şakır yapıyorlardı. Bunlar cinler emrinde, hayvanlar emrinde, tabiat kuvvetleri emrinde. Ama Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki ne güzel kul diye tarif ediliyor. 99 hanımı, 1000 tane de cariyesi vardı. Ve oturduğu kürsü helikopter gibi, yani uçak benzini olmadan havada uçuyor gidiyor, istediği yere uçarak gidiyordu. Böyle bir imkan. Ama bu saatte ahirete intikal etti. Fakat yani bunlar men edilmemiş. Eshab-ı kiramdan hem de Hulefai Raşidinden cennetle müjdelenmiş olanlardan Hazreti Osman radıyallahu teala an hazretlerinin malının hesabı belli değildi. Abdurrahman bin Avf radıyallahu teala an hazretleri de çok zengindi buyuruyorlar. Çok iyi bir tüccardı. Hatta Allah rahmet eylesin Emel abiler onu anlatırken böyle çok hoşuma gidiyor ifadesini de duydum kendilerinden. Niye? Çünkü elinde malı hiç tutmaz. Hatta bir şey anlatılır. Bir gün mesela 1000 tane deve satın almış. Satın aldığı develeri aynı fiyata satmış. Demişler ya bunun karı ne? Yularları kaldı ya demiş. Birer dinardan 1000 dinar. Emel abiler buyuruyorlar ki ticarette ne diyorlar ona? Sirküle mi diyorlar?
1: Sirkülasyon.
2: Ya, sirkülasyon. Devamlı surette hareket halinde olması gerekir. Ben pahalanınca satayım. Pahalanınca sat, buğdaylar yığdın, Allah Teala bir güve musallat etti, yani bir kurt musallat etti, senin buğdaylar uçtu gitti.
1: Pahalanmadı, ucuzladı.
2: Ucuzladı dökeceksin, tamam mı? Ucuzladı dökeceksin. Ya bir an önce aynı şekilde hareket halinde tutun diyordu. Şimdi niye verdiniz bu misali diye dinleyicilerin dağıtını? Yani zenginlik, para, ondan sonra bunlar men edilmemiş. Saltanatsa Süleyman Aleyhisselam, o da men edilmemiş. Hulefai Raşidinden Hazreti Ebubekir devlet başkanı oldu mu? Oldu. Hazreti Ömer oldu mu? Oldu. Hazreti Osman devlet başkanı oldu mu? Oldu. Hazreti Ali devlet başkanı oldu mu? Oldu. Yani bu da men edilmemiş. Ol, tamam mı? Yani üniversiteyi bitir, bilgisayar mühendisi ol, doktor ol. Yani hatta dünyada bir numaralı ol. Bunlar men edilmemiş. Ama Allah-u Teala rahmet eylesin. Emel abiler buyuruyorlardı ki bunlardan maksadın ne? Bunlardan maksadın ne? Devlet başkanı olacağım. Herkes bana işte ayağımın altını böyle, ayağımı bile yıkacak, elime sunacak, el pençe duracaklar falan filan. Niyetim buysa beş para etmez. İster devlet başkanı ol, ister bakan ol, ne olursa olun belediye başkanı. İşte belediye başkanı atı verdiler içeriye. Tamam mı? Kendini kaybetti. Maksadı paraydı. O para da onu götürdü oraya. Değil mi? Efendim zenginlikti. Zenginlik oldu. Ya senden daha çok zenginlik. Karun vardı. Yerinde bile battı gitti. Musa Aleyhisselam'ın ümmetinden. Misalleri bunun çok. Onun için de Seyyid Abdülhakim Harbazi Hazretleri buyuruyorlar ki bir kimse neye kıymet veriyorsa, bir misal vermişler mesela. Sadece adamın işi, gücü, maksadı, bugün sabahleyin nerede kahvaltı yapalım, öğleyin nerede kuzu yiyelim, bilmem nerede ne balık yiyelim, bilmem nerede ne yiyelim. Bu sadece yiyeceklere kıymet ve değer vermiştir. Bunun da bu adamın da değeri, kıymeti helada çıkardığı kadardır. Bitti. Ölçü bil demişler. Ve bir de İmam-ı Rabbani Hazretleri, Muhammed Masum Hazretleri kitaplarında anlatırlarken buyuruyorlar ki maksudun mabudundur.
1: Yani
2: neyi maksat edinirsen, gaye edinirsen, hedefine koyduysan o senin tanrındır. Ben bu kızı ele geçireceğim. Bütün ayıncı çabaların, gayretlerin, çalışmaların, paraların hepsini bu kadını ele geçireceğim. Veya bir kadın gözüyle ben bu erkeği ele geçireceğim. Senin maksadın ne kadın? Senin maksadın ne erkek?
5: Mal olamaz mı?
2: Ha?
5: Mal olamaz.
2: Mal da olur canım. Oraya da geleceksin. Tamam. Mal da olur. Yani neyi maksud edinirsen senin tanrın kadın, senin tanrın aynı şekilde bu erkek, senin tanrın para, senin tanrın villa, senin tanrın araba. Bu halde sen nereye gidiyorsun? İşte onun için Emre abiler buyuruyor ki insanın istikbali demek son nefeste imanla öbür tarafa cennete gidebilmesidir. Bu yoksa hikaye. Şimdi bu çocuklar imtihana girecekler değil mi? Ha diyeceksiniz bu kadar laf söylediniz.
5: Estağfurullah.
2: Yani alınmasınlar da şeyle velilerimiz. Yoksa sen de alınmayacağım giremeyeceğim diye düzülme yani. Tamam.
5: Yok ben velilere şöyle bir tavsiyede bulunayım fırsat bulmuşken. Abartmayın fazla yani.
2: Dolayısıyla çocuklar sebebi yapıştı. Çalıştı mı? Çalıştı. Olsa çocuğun beynine de kazı bunu. Yavrum eğer kazanırsan bu liseyi kaliteli bir yeri niyetini düzelt önce. Maksadın ya Rabbi ben eğitimi tamamlayacağım. Bu eğitimden sonra işte bunun yükseğini tamamlayacağım. Maksadım senin kullarına faydalı olmak, senin dinine yardım etmek, senin dinine hizmet etmek. İleride evlenirsem kendimin, hanımımın, çoluğumun, çocuğum olursa onların da rızıklarını helalden temin edeceğim. Senin kullarına faydalı olacağım. Senin dinine yardım edeceğim. Maksat bu. Ondan sonra istediğin makam sahibi ol. İstediğin paranın sahibi ol. Fark etmez.
5: İstediğin okulu oku.
2: İstediğin okulu oku.
5: İstediğin bölümü oku.
2: Onun için de mesela bazıları bizim o sözümüze böyle ben bunu anlayamadım. Hep böyle diyorsunuz. Hayırlısı diyorsunuz falan. Allah-u Teala hayırlı neticeler ihsan etsin. Ne demek hayırlı netice? Ne demek hayırlı netice? Senin hakkında ne hayırlıysa o olsun. Senin hakkında. Efendim kazanmak mı kazanmamak mı? Ya kendimden misal vereyim de hani diyeceksin çok böyle emin konuşuyorsunuz falan. Hani Nasrettin Hocam Erhum damdan düşmüş gelmişler geçmiş olsun geçmiş olsun falan filan. Mübarek gelenlere şöyle bakmış demiş içinize damdan düşen var mı? O bilir benim halimi. Mustafa Bey ben bu konuda damdan düştüm. Ben okul hayatımda ilkokulda sınıf başkanı değildim okul başkanıydım 9 yaşında. 9 yaşında ilkokul bitirmiş.
5: Olacak çocuk o günden beriymiş.
2: Ya
5: maşallah. Maşallah diyelim.
2: Köy ilkokulundan geldim. İlk sene ikmale kaldım. Ondan sonra hiç ikmale kalmadım ben. İyi derece ilahi çekim mezun oldum. İlahiyata geçtim. İlahiyata da birinci, ikinci, üçüncü sınıf. Sene sonu imtihanlar oluyordu. Tıkır tıkır geçti. Dördüncü seneye geldi. Sınıfta arkadaşlardan iki tane ders konusunda onlara yardımcı oluyordum. Daha doğrusu bilgi veriyordum falan.
5: Ya o dersleri iyi biliyordunuz.
2: Evet iyi biliyordum. Ve o iki derste ben kaldım.
5: Bildiğinizden kaldınız.
2: Evet.
5: Enteresan.
2: Kaldım. Yani hani damdan düştüm diyor ya yakinen biliyorum. Üzüldüm. Arkadaşlarım çünkü benden 6 ay önce tayin olduğuma gittiler. Beni de son sınıfta evlendirmişlerdi zaten. Bir tek kendim değil.
5: İşe ihtiyacınız da var.
2: Öyle üzüntü şey yapıyor falan. Ondan sonra çıktı geldi işte bir telgraf Eylül'de o bitirme imtihanına girdiğim zaman dediler ki hayırdır niye geldin ona arkadaşlardan ikmale kalanlar dedim ikmale kalanlar dediler ya dalga mı geçiyorsun
5: bize hava atmaya mı geldin
2: yani imtihan odasına gelinceye kadar da inanmadılardı ben Eylül'de mezun oldum dolayısıyla tayinim 6 ay gecikti ha benim için 6 ay gecikmesi büyük bir şeydi çünkü annem babam durumu da maddi durumlar da iyi değildi. Fakat Mustafa Bey ben tayin oldum Barıkesir Gönülüm Eksepettin İstisi'ne. Orada biz İmam Hatip Okulu'ndayken mesela Seyit Abdülhak Kemal vasıtasıyla biliyorduk. Kim vasıtasıyla biliyorduk? Necip Fazıl Kısakırık vasıtasıyla biliyorduk. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh tam Zülmehal Saadet-i Ebedi kitabı benim elime geçmişti. O zaman kendi isimleri yoktu daha şey değildi. Resmi vazifeler herhalde bitmemişti. Kendi isimleri yoktu. Kalın bir kitap falan. Yani bazı yerlerini okudum. Bize o kitabı aynı şekilde yakın diyorlardı.
5: İlahiyatta mı?
2: İmam Hatip Okulu'nda.
5: İmam Hatip Okulu'nda
2: yakın diyorlardı. Ya ben de o zaman kitap alma hastalığı o var. Ya kitaba bakıyorum. Bir sefer böyle bizde hitabet dersi var. O hitabet dersinde tam İmam Saadet-i Ebedi'den hutbe hazırlanıyor. Hazırladım 10 verdiler. O zaman yani o da Cenab-ı Hakk'ın ihsanı, büyüklerin himmeti. Ya o halimle düşündüm. O nedenle içindeki bilgiye o. Ama bu kitap tukaka yakın.

0: bir tane bu Risale okuyan bir grup vardı. Ormanda çalışıyordu falan. Ya, toplanıyorlar falan. Bir gel bir gel. Neyse gittim falan. Ben de babamdan aşinaydım o Risale. Babam bir ara o cemaatin içerisine girdi çıktı. Oradan biliyordum falan. Gittim o gün ben okudum açıkladım falan. Sen her gün gel. Yok dedim ben her gün gelmem. Sonra bu Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh talebeleriyle falan okulda da müdür yardımcısı bir arkadaş Kulel'den işte o harp okulunu basmaktan kurumlarda harp okulunda onlar attılar. Daha sonra bunlar eğitim fakültesini bitirip edebiyat öğretmeniydi arkadaş. Onlarla tanıştım. Ya namaz kılıçlarına bakıyorum şey yapıyorum falan böyle şey yapınca mesela orada bir arkadaş vardı. Sonra bir ziraat mühendisi vefat etti. Erol Sevdi o da geldi falan. Dedi Osman Bey çok biliyor fakir kitaplarını. İbn Abidin falan okumuş falan. Ne diyor dedim İbn Abidin ne ki? kadar. Ya biz müştehit yetiştiğimiz için öyle temel kitapları falan bilmiyoruz. Namaz kılıçlarına bakıyorum. Ne İmmatı okulundaki öğretmenlerde ne ilahiyatta öyle bir namaz kılan görmedim. Yani onları öyle gördükçe hani insan gözüyle görmesi gerekiyor tabii. Ya. O çok önemli bir konu. Onun için dergahlar çok önemliymiş. Ondan sonra biz yani Allah-u Teala muhabbet ihsan etti. Kitap okumaya başladık. Bir müddet sonra o kitaptan aynı şekilde İstanbul'a biz dağıtmaya başladık falan. Dağıtmaya başladık. Şimdi hani uzattım biraz da. Şimdi orada ben 6 ay geç gitmek suretiyle hani üzüldüydüm ya. Mustafa Bey uzun sürede böyle namazlardan sonra elimi kaldırdığımda Allah-u Teala'ya dua ederken utanıyordum. Ya Rabbi dedim sen benim hayırımı istemişsin. Sen beni doğru yola iletmek için 6 ay geciktirmişsin. Dedim o zaman çok üzülmüştüm. Ben özür dilerim. O kadar öyle tövbe ettim o halimde. Onun için de üstüne basa basa rahat söylüyorum. Allah Teala senin şer gördüğün şeylerde Kur'an'ın hayır vardır. Bunun için hayırlısını iste. Efendim mutlak kazansın beni. Kazanamadı öldüm bittim intihar. Ne gereği var ya Allah Allah. Belki senin çocuğun başka bir branşta başarılı. Ya şeyde gazetede falan yazıyor. Daha önce televizyonda program İrfan Özfatır Bey. Değil mi?
1: Evet.
0: Diş doktoru.
1: Kimse bilmez.
0: Kimse bilmez. Diş doktoru. Şeyde Yalçın Özer vardı Allah rahmet eylesin. Evet. O da dahili doktoruydu. Dolayısıyla Allah-u Teala herkesi bir iş için yaratmış. Ha, tamam sen bitirdin falan da. Hatta ben Milli Eğitim'den ayrıldığımda o zaman gazeteler, pespaya gazeteler vardı. Türkiye Gazetesi'ne geçtim babam duyunca demiş bizim bir gazeteci olmuş diye utanıyordu. Sonra gazetenin ne olduğunu, o gazetenin neler hizmet ettiğini görünce o zaman çok sevindiydi. Ben ne olduğunu bilmiyordu tabii. Adam biraz Allah-u Teala rahmet eylesin. Yani. Onun için Allah-u Teala bu imtihana girecek gençler için haklarında hayırlı olanı ihsan etsin. Aynen. Bir Fatiha üç ihlas okusun. Efendim mutlak kazansın derdiyle gitmesinler. Hayırlısı.
1: Bir Fatiha üç ihlas okusunlar ne yapsınlar?
0: Okusun peygamber efendim bütün peygamberleri ondan sonra hatırlatları. Mesela İstanbul'daki evliyalardan Ebu Ayben Ensar radıyallahu anh Hazretleri var. Murad-ı Müzevi Hazretleri var. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri var. Aziz Mahmud Hazretleri var. Hiç olmazsa işte Anadolu'da Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri var. Konya'da Sadettin Konevi Hazretleri var. Gözümün içine bakıyor. Başmakçı'da Abdurrahman Gazi miydi?
1: Evet.
0: Gazi Hazretleri var.
1: Sultan Abdurrahman.
0: Ya onlar ruhlarına hediye edin. Onları vesile ederek dua edin. Tamam? Kendi kafanıza göre hareket etmeyin. Allah-u Teala hayırlı neticeler
1: hayırlısını
0: işte versin. Tamam.
1: Peki efendim. İkinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Kelime-i Tevhid'in manası. Müslüman olan bir kimseye ilk önce La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah kelimesinin manasını bilmek ve inanmak farzdır. Bu kelimeye Kelime-i Tevhid denir. Kısaca manası Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed aleyhisselam da onun Resulüdür demektir. Kelime-i Tevhid'in manasını Ehl-i Sünnet alimleri şöyle açıklıyor. İnsanlar yoktu. Sonradan yaratıldı. İnsanların bir yaratanı vardır. Her varlığı o yaratmıştır. Bu yaratan birdir. Ortağı benzeri yoktur. Bir ikincisi yoktur. O hep vardı. Varlığının başlangıcı yoktur. Hep vardır. Varlığının

0: Onu olmaz, yok olmaz. Onun hep var olması gerekir. O yok olamaz. Varlığı kendindendir. Hiçbir sebebe ihtiyacı yoktur. Her şeyi var eden, her varı her an varlıkta durduran odur. O madde değildir. Hiçbir maddede bulunmaz. Şekli yoktur, ölçülmez. Nasıldır diye sorulmaz. O deyince akla hayale gelen her şey o değildir. O bunlara benzemez. Bunlar hep onun mahluklarıdır. O mahlukları gibi değildir. Akla, vehme, hayale gelen her şeyi o yaratmaktadır. Yukarıda, aşağıda, yanda değildir. Yeri yoktur. Her varlık arşın altındadır. Arş ise onun kudreti, kuvveti altındadır. O arşın üstündedir, fakat bu arş onu taşıyor demek değildir. Arş onun lütfu ve kudretiyle vardır. O ezelde, sonsuz öncelerde nasılsa şimdi hep öyledir. Arşı yaratmadan önce nasıl idiyse ebedi sonsuz geleceklerde de hep öyledir. Onda değişiklik olmaz, onun sıfatları vardır. Sıfat-ı subutiyyesi 8'dir. Hayat, ilim, semi, basar, kudret, irade, kelam, tekvin. Bu sıfatlarında da hiç değişiklik olmaz. Değişiklik olmak kusurdur. Onda kusur, noksanlık yoktur. Hiçbir mahlukuna benzemezse de dünyada onu kendisinin bildirdiği kadar bilmek ve ahirette görmek olur. Burada nasıl olduğu anlaşılamadan bilinir. Orada da anlaşılamadan görülecektir. Allahü Teala kullarına peygamberler gönderdi. Bu büyük insanlar vasıtasıyla kullarına saadete ve felakete sebep olan işleri bildirdi. Peygamberlerin en yükseği son peygamberi olan Muhammed aleyhisselamdır. Yeryüzündeki dinli dinsiz herkese, her yere, her millete peygamber olarak gönderilmiştir. Bütün insanların, meleklerin ve cinnin peygamberidir. Dünyanın her yerinde herkesin o yüce peygambere tabi olması, uyması gerekir. İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki, tevhid taze ceviz gibidir. Cevizin iki kabuğunu ve içini herkes bilir. Özünün özü de yağıdır. Münafıklar yalnız dille la ilahe illallah der, kalple inanmaz. Bu birinci derecedir. İkinci derece, kelime-i tevhidin manasına kalbin inanmasıdır. Bu inanış ya başkasından görerek, işiterek olur ki bizim gibi cahillerin inanışı böyledir. Yahut delille, aklın ispat etmesiyle inanır. Din alimlerinin, kelam ilmi üstadlarının inanması böyledir. Üçüncü derece, bir yaratanın her şeyi yarattığını görmek, her işin tek bir fail tarafından yapıldığını, başka kimsenin hiçbir şey yapmadığını anlamaktır. Bu anlayış için kalpte bir nurun parlaması gerekir. Böyle hasıl olan iman, cahillerin ve kelam alimlerinin imanına benzemez. Mesela bir ev sahibinin evde bulunmasına inanmak üç türlü olur. Birincisinden işiterek inanmaktır. Taklitte olan iman bunun gibidir. Ev sahibinin her gün kullandığı bineğini, elbise ve ayakkabılarını evde gördüğü için inanmaktır. Bu da kelam alimlerinin imanına örnektir. Üçüncüsü de ev sahibini evde görerek inanmaktır. Bu ariflerin tevhidine örnektir. Böyle tevhid her ne kadar yüksek derece ise de bunun sahibi mahlukları görmekte ve bunların Halık, yaratıcı tarafından yaratıldığını bilmektedir. Mahlukları gördüğü için tevhid tam olamaz. Dördüncü derece, bir var görür, birden başka bir şey görmez. Tasavvufta bu hale, tevhidde fena derler. Bu dört dereceden birincisi, münafıkların tevhidi olup, cevizin dış kabuğuna benzer. Cevizin dış kabuğu acıdır. Dış yüzü güzel, yeşil ise de iç yüzü çirkindir, ve yakılınca bol duman yaparak ateşi söndürür ve birkaç gün cevizi korumaktan başka bir işe yaramaz. Münafığın tevhidi de münafık olduğu bilinmediği için halk onu Müslüman zanneder. İkincisi, cahillerin ve kelam alimlerinin tevhidi cevizin tahta kabuğu gibidir. Bu tahta kabuk cevizi birkaç zaman korumaktan başka işe yaramadığı gibi bu derecedeki tevhid de yalnız insanı cehennem ateşinden korumaya yarar. Üçüncüsü, cevizin özü gibidir, yenilecek, yararlanacak kısımdır. Dördüncüsü, cevizin özü yenilip hücrelerine kadar sindirilmiş halidir.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, birinci bölümde ilk dinleyicimiz zekat borcumuz var dedi. Herhalde benim de vardı. Öyle anladım daha doğrusu. Biz bunları dedi ödemeye niyet ettik dedi. Ama bu arada dedi altınla devrini yapmadan dedi bedel olarak kağıtlar olarak verdiklerimiz de oldu. Yani sözünden o anlaşıldı. Şimdi dedi biz bunun hepsini hesap ettik. Ben de altınla devrini yapıp ondan sonra bedellerini yavaş yavaş ödeyeceğim. Peki bu altınla devrini yaparken önceki verdiğimizde dahil edecek miyiz? Evet. Mesela diyelim ki 20 bin liralık elindeki para 40'ta biri 20 bin lira etti. Bunun 5 bin lirasını vermişti. 5 bin lirasını vermişti. O zaman devir yapamamıştı. Zekatı vermek için uygun bir fakir buldu. Ve dinleyicimiz maşallah yani devir yapabilecek kimse de bulmuş. İyi. Şimdi 20 bin liraya o zaman yani bunlara zekatı üzerlerine parz olduğu zaman kaç gram diyelim ki o zaman 5 bin liraydı misal olarak diyeyim. 20 bin lira verecek 4 gram eder. Değil mi? 4 gram. Ha diyelim fazlasıyla 5 gram bir altın. Şimdi hani bazıları efendim nerede buluruz buna? Ha buluruz. 0.15 gram bile altın basıyorlar şimdi. 1 gram altın gani var. Dolayısıyla yani 1 gram altın varsa 5 defa devir yapar. Zor bir şey değil yani. Yokuşa sürmenin bir alemi de söz konusu değil. Dolayısıyla hepsini dahil eder o verdiklerinde altınla devrini yapar. Ne yaptı şimdi? 20 bin liraydı. 5 bin lirasını önce verdi. Altınla devrini yaptı. Kaldı 15 bin lira. Devri yapıldı ya. Ondan sonra bu 15 bin lirayı bakar fakirin bir ihtiyacı vardır. Hatta diyelim ki yiyecek ihtiyacı vardır. 5 bin liralık yiyecek alır götürür. Bir 5 bin daha düşer. Para vermedi. Vermesin. Bedel olarak artık yiyecek de verebilir. Altınla devrini yaptı ya. İlla para verme şartı söz konusu değil. Bu şekilde ödeyebilir mi? Ödeyebilir. Mesela bu dinleyicimiz yani gayret etmiş, Allah-u Teala'da nasip etmiş, ödeyecek. Şimdi bu şekilde böyle durumu olan dinleyicilerimiz de zekat borcu, kurban borcu, sadaka-i fıtır borcu da var. Hanefi mezhebinde vacip çünkü. Kurban da, sadaka-i fıtır da vaciptir. Hatta tamimli saadeti ebediyede kurban ve sadaka-i fıtır nisabı diye ayrı bir ifade daha geçer. Nisaplar farklı. Ne demek nisaplar farklı? 20 miskal altın yani 96 gram Hanefi mezhebinde sadaka-i fıtır ve kurban nisabı da. Ama kurban ve sadaka-i fıtır nisabına zekatta dahil edilmeyen bazı şeyler dahil edilir. Mesela 3 kat elbiseden fazlası. Ondan sonra kullanılmayan, hiç kullanılmayan ev eşyaları, mutfak eşyaları, tas, tabak neyse hiç kullanmıyor.
0: Halı filan.
2: Mesela elinde 20 gram altın var da bütün bunları hesap etti. İleride çocuklara veririm falan diye halıydı bilmem neydi falan hepsi bir hesap etti. 80 gram altın karşılığı çıktı. 20 gram da elinde var 100 gram. Dolayısıyla bunun kurban kesmesi vacip. Sadaka-i fıtır vermesi de vacip. Vaktinde bunları yapamadı, edemediyse bunları da altınla devrini yapması gerekir. Yapması gerekir. Efendim gelelim dinleyicimizin diğer sualine. Ölenin gözü ağzı açıksa. Şimdi Mustafa Bey biz zaman zaman söylüyoruz ya, naklediyoruz. Bazen arada veriyorum. Şimdi iki de bir ya bu hoca iki de bizi korkutuyor falan bir şekilde şey yapıyorlar. Geçen bir konuya, dün bir konuya giriyordum falan. Tam derine giriyordum. Hemen mani oldum. Adam da derin istiyormuş. Ben de derine girdim. Sen de mani oldun.
0: Çok derinde de olmuyor. Onlar hikayede de nerede var? Dengeyi sağlamak zorundayız. Kusura değil bakmayın ya.
2: Şimdi Kıyamet Ahiret kitabı. Bu hepimiz için geçerli. Kıyamet Ahiret kitabının ilk 30 sayfası. Diyelim ki namazda gevşeklik oldu, ondan sonra bilmem ne, kalbinde sıkıntı, hemen aç okun. Niye? Nefis azgındır. Ama korkar. Neden? Ölümden korkar. Ölmekten korkar. Orada İmam-ı Gazali Hazretleri ölüm anını anlatıyor. Kabirdeki hali anlatıyor. Hatta orayı okurken okuma bunu. Kapat bunu. Başka şeyler getirir hatırına. Lhasa'nın hoşuna gidecek bazı cazifeler bile getirir. Sakın şey yapma, aldanma. Okumaya devam et. Okumaya. İşte orada anlatırken İmam-ı Gazali rahmetullah teala aleyh buyuruyor ki mesela bir kimse ki böyle ölürken ağzından salyalar çıkıyor. Ondan sonra bakışları, gözleri yuvasından çıkmış. Böyle çırpınıyor falan. Ahireti geri gösterildiği için gitmem diyor, beni götürmeyin oraya diyor, feryat ediyor. Söyleyemiyor ama o hali onun imanı tehlikeli olduğunu gösterir. Bazıları da vardır. Tebessüm ediyordur. Ağzı kapalıdır. Gözü bir yeredir, oraya baktıkça böyle hoşuna gidiyordur. Hatta İmam Gazali Hazretleri biliyor ki bazıları eğer o anda gücü yetiyorsa elini böyle kaldırıp birisini kucaklar gibi böyle yapar. O hareket oradaki nimetleri görünce vazifeli meleklere çabuk beni hemen ruhuma alın, ben oraya gideyim. Orası mamur çünkü. Bu da iman alametleri buyuruyor. Öldükten sonra işte bedeni sararıyorsa, ondan sonra yüzü tebessüm ediyorsa bunlar iman alameti. Öbürleri ise şekavet alameti deniyor. Mesela babaannemler de derdi gözü açık gitmiş. Ya. Dedi bazı şeyler başaramadı, şey yapamadı falan. Gözünün önünde çünkü ölürken derlermiş, sen bunları topladın, zekatını vermedin, kurbanını kesmedin. Şimdi seni sevmediğin akrabalarına gidiyor bunlar. Onların olacak. O zaman böyle bakarmış. Konuşamıyor da, ifade de edemiyor. Ama orada gelen meleklerin söylediklerini duyuyor. Onları duyuyor. Ama bütün bunlar kesin mi? İmam-ı Gazali Hazretleri de buyuruyor ki bunlar hani zannı galibde bildirilen alametlerdir.
0: Bizim gibi insanlar da bu tür şeylerden kaçınması lazım. Kaçınması sonuç lazım. Çıkartmaya başkasının ölüsüne.
2: Gereği yok.
0: Senin annen böyle olmuş, babam böyle olmuş diye.
2: Dua etmeli. Evet. İskatını yapmalı, hediye etmeli. Faydasını görür mü? Görür. Gelin efendim son dinleyicimiz. El bağlama dedi hani sola doğru falan. Evet, kitaplarda o şekilde buyuruluyor. Peki biz doğrudan doğruya elimizin üzerine tarif edilen şekil küçük parmakla baş parmak bileğin üzerinde, üç parmakta kolun üzerinde olmak suretiyle Hanefi mezhebinde
0: göbeğin altına. Küçük parmakla baş parmak bileği kavruyor.
2: Kavruyor, evet. Bu şekilde bildirilmiş. Ve diğeri de ticarette aldığı fiyatı söylemesi, söylememesi veyahut da şimdi fitne çıkacaksa şey yapabilir. Yani söylememesi gerekiyorsa mesela daha önce almış olduğu bir fiyatı söyleyebilir yalan olmaması için. Ama kandırmak için ya mesela 1 liraya aldım, 10 liraya aldım ya falan, şimdi 15 liraya, 11 liraya veriyorum işte 1 lira kazancım var, ne zorlayıp duruyorsun. Yalan söylüyor. Tamam mı? Yalan söylüyor. Ama baktı hani karşısındaki çok ezici bir şekilde şey yapıyor buna. Fiyat da anormal değilse o zaman mesela 5 liraya almış olduğu bir malı diyelim ki 8 lira dedi, 9 liraya aldım falan. 8 liraya 9 liraya aldığı bir malı düşünerek söyleyebilir. Buna da mudara denir, deniyor kitaplarda. Son olarak da bir suali vardı. Dedi işte gizli Yahudi. Gizli Yahudi bunlara münafık denir. Ha Yahudi kökenli olsun, Arum kökenli olsun, ha Türk kökenli olsun, fark etmez, ha Arap kökenli olsun. Hani biraz önce siz naklettiniz ya, İmam-ı Gazali Hazretleri birinci derecede. Bunlar la ilahe illallah diyor. Sadece diyor, kalben inanmıyor. Münafık bunlar. Eshab-ı kiramın içerisinde vardı bunlar. Peygamber Efendimiz de biliyordu. Ama zahiren biz Müslümanız dedikleri için Müslüman görünüyorlardı. Ama o Müslüman görünmeleri onları kurtarmıyordu. Peki biz bunları anlattığımız zaman inkar ediyorlar falan. Şimdi hemen böyle şey yapınca kabulünü beklememeli. Biz 20 seneden fazla biz burada program yapıyoruz. İlk mesela gusül abdesti, kaza namazlar konusunu anlattığımız zaman ne biçim bir aynı şekilde feryadı figan ediliyordu, şey yapılıyordu. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh bir gün böyle işte kendi kitaplarını tenkit eden bir mektup gelmiş. Kardeşim buyuruyorlar, biz böyle bir mektup bekliyorduk biz. Çünkü bugüne kadar şey yaptık, kitapları yaymaya başladık. Ama hiçbir menfi bir şey gelmedi. Çünkü doğru yolda olana mutlak muhalefet olur, mutlak düşman yaratır onlara. Hatta bir ara kalbimize geldi. Biz yanlış yolda mıyız yoksa? Bak bidat ehlini kimse tenkit etmiyor değil mi?
1: Tabii. Taraftar buluyor hatta.
2: Hatta taraftar buluyor. Ama doğru bir şey söylediğim zaman hani bir sözler öde. Oğlum doğru söyleyeni derdi küçükken bize büyüklerimiz. Dokuz köyden kovar. Sizde de söylerler de an olmuyor herhalde o söz. Allah Teala hepimizi doğru yoldan ayırmasın inşallah.
1: Amin. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Sen de katıl derim, katılın evim. Şimdi reklamlar.
1: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Arçelik futbol bayramını kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
3: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsüyle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
4: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
3: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
5: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
6: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
3: Aa süper oldu. O koptağını geçeceğiz ya. Ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
2: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
7: Aklınızda bulunsun.
8: Bez ayakkabılarınızı yıkamak için en ideal yöntem, kullanmadığınız bir yastık kılıfının içine koyarak çamaşır makinesine atmaktır. Biraz deterjan ve bol suyla yıkadığınız bez ayakkabılarınızı sıktırmadan makineden çıkarın ve bağcıklarından asarak kurutun. Hepsi bu. Konserve, salça, reçel. Cam kavanoz içinde almak sağlıklı. Peki üzerinde etiket olan bu cam kavanozlar içi boşaldıktan sonra çöpe mi gidecek? Elbette hayır. Tek yapmanız gereken etiketin üzerine margarin sürüp 10 dakika kadar bekletmek. Sonrasında hem etiket hem de yapışkan, kolayca çıkacak, uzun süre kullanacağınız tertemiz bir kavanozunuz olacak.
7: Aklınızda bulunsun.
9: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

0: Saatlerimiz 16'yı gösterirken gündem gelişmelerle devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Edirne'de restorasyonu tamamlanan Selimiye Camii'nin açılışında konuştu geçtiğimiz saatte. CHP'de yaşananlara değindi. Muhalefetin koltuk kavgası yaptığını söyleyen Erdoğan taraf olmayacaklarının altını çizdi. Cumhurbaşkanı terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de tempo mesajı verdi.
1: Milletin ana muhalefetin koltuk kavgalarıyla heba edecek tek bir anı, boşa harcayacak tek bir günü yok. Bazıları çıkmış sırf kaybettikleri koltuklarını korumak için topyekün ayaklanmaktan bahsediyor. Hırsları boylarını aşan bu şahsiyetlere sormak lazım. Hayırdır? Siz milletvekili misiniz yoksa militan mısınız? Siyasi parti değil, sanki dövüş kulübü. Herkes bir başkasına yumruk atmanın, bir başkasına çelme takmanın, tuzak kurmanın peşinde. Herkes bir ucundan tutmuş Gazi Mustafa Kemal'in partisini oradan buraya çekiştiriyor. Kayıkçı kavgalarının asla tarafı olmayacak, 86 milyon için eser üretmeye, hizmet üretmeye devam edeceğiz. Bu hedefe giden yolda şimdiye kadar çok önemli mesafe kat ettik. İnşallah tempomuzu biraz daha artıracağız. Bizim tek bir derdimiz vardır. O da 86 milyonun huzuru ve güvenliğidir.
0: Peki CHP'de neler yaşanıyor? Çarşamba gününden sonra CHP'de MYK yeniden toplanmış durumda. Gelişmelere bakarım ve muhabirimiz Merve Güven'e dönelim. Merve bize son gelişmeleri aktarsın bu saatte.
2: Mehmet Aydın, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık 1,5 saattir A takımı ile toplantı halinde. Merkez Yönetim Kurulu toplantısı devam ediyor. Saatler 14.30'u gösterdiğinde başlamıştı bu toplantı. Tabii bahsettiğiniz bir haftada ikinci kez gerçekleşen bir toplantı bu toplantı ve kritik kararların da çıkmasını bekliyoruz. Tabii aslında ilk toplantıda, yani çarşamba günü yapılan toplantıda 9 isim için ihraç kararı verilmişti ve Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti bu 9 isim. Tedbirli bir karardı bu ve mevcut görevlerinden alınmışlardı. Aslında bu görevden almaların ilk yansımasını da bu sabah gördük. Grup Başkan Vekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın meclisin internet sitesinde yalnızca Mersin ve İstanbul milletvekili olarak yer aldı. Grup Başkan Vekili unvanları kaldırıldı. Tabii bugünkü toplantıda aslında bu grup başkan vekilliklerinden boşalan koltuklara kimlerin getirilip getirilmeyeceğinin görüşüleceğini söyleyelim. Çünkü dün parti meclisi toplantısının ardından parti sözcüsü Müslüm Sarı bugüne işaret etmişti ve MYK'da bu konu gündeme gelir ifadelerini kullanmıştı. Tabii ismi geçen kişiler var bu koltuklar için. Özellikle tabii İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Konya Milletvekili Barış Bektaş güçlü isimlerden oluşuyor. Bunun yanı sıra da İnan Akgün Alp ve Mustafa Adı Güzel'in de isimleri geçiyor. Grup başkan vekillikleri için tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 3 grup başkan vekili var. Şu anda görevine devam eden tek isim Murat Emir. İşte bu iki koltuk için ise geçen isimler bunlar. Bunların yanı sıra bugün aslında yeni ihraçlar da bekliyoruz bizler. Özellikle yine milletvekilleri ve İl başkanları, belediye başkanlarından ihraçlar olabileceği konuşuluyor. Şunu da hatırlatalım tabii ki. Bu kişiler aslında ihraçlar iki aşamalı yapılması planlanıyor. İlk olarak iddianamelerde adı geçenlerin aklanıp gelmeleri için partiden ihraç edilmeleri planlanıyor. Genel merkez kaynakları bu kişilerin aklanıp gelmeleri için ihraç yolunun açılabileceğini söylüyor. İkinci adım olarak ise partinin kurumsal kimliğine ters düşen ve iki başlılık çıkaranların da disipline gönderileceği ve partiden ilişiğinin kesileceği söyleniyor. Şunu da ifade edelim tabii. Özellikle çarşamba günü ihraç edilen, disipline gönderilen 9 isimde milletvekili. Bu kişilerin de tabii yargılanması için aslında dokunulmazlıklarının kaldırılması gerekiyor. Yine genel merkez kaynakları Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlıkların kaldırılması önünde bir engel olmayacağını söylüyor. Tabii özellikle hakkında fazlaca fezleke bulunan milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına da destek vereceği söyleniyor. Tabii şu anda MYK devam ediyor. İlerleyen saatlerde parti sözcüsü Müslüm Sarı'nın alınan kararlara ilişkin açıklama yapmasını bekliyoruz. Gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz.
0: Peki, Merve'ye çok teşekkür ederim. Aktardıkları için CHP Genel Merkezi'nden son gelişmeleri aktardı. Devam edelim. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'deki mutlak butlan krizinin parti içi değil, Türkiye'yi etkileyen bir millet sorunu olduğunu vurguladı. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bahçeli, iki ismin de CHP'nin tarihsel sorumluluğuna uygun davranmadığını ifade etti. Soruna çözüm üretmek yerine bölünmeye yol açacak adımlar attıklarını söyledi.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Sayın Özgür Özel'e düşen ateşe körükle gitmek değil, aklı selimle hareket etmektir.
4: Hedefinde Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel vardı. Tavır, tutum ve üsluplarını eleştirdi. CHP tabanını kutuplaştırdıklarına işaret etti.
5: Ne Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ne de Sayın Özgür Özel söylem ve eylemleriyle CHP'nin tarihsel sorumluluğuna uygun bir görüntü ortaya koyamamaktadır.
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türk Gün gazetesinde gündemi değerlendirdi. CHP'ye yönelik mutlak butlan kararına işaret etti. Aksi karar çıkıncaya kadar CHP Genel Başkanı'nın Kılıçdaroğlu olduğuna dikkat çekti. Restine rest replikleri sorun çözmüyor dedi.
5: Sayın Özel ve Sayın Kılıçdaroğlu'na düşen şapkalarını önlerine koyarak samimi bir öz eleştiri yapmak ve hakikati perdelemeden soruna çözüm bulmaya çalışmaktır.
4: Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nde arınma ve durulma yerine hizipsizleşmenin arttığının altını çizdi.
5: CHP'nin iç sorunu gibi görünen meseleler aynı zamanda devlet ve milletin de sorunudur. Şu ana kadar yaşananlar göstermektedir ki bir uzlaşı arayışı, bir konsensüs zemini oluşturma çabasından daha ziyade adım adım bölünme gerçekleşmekte, sürekli yeni parti isimleri zikredilmekte ve yeni adresler aranmaktadır.
3: Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde iki yol vardır. Ya kendi iş meselesini hukuk ve sağduyu zemininde çözecek ya da kendi eliyle büyüttüğü düğümü milletimizin gündemine yeni bir yük olarak taşıyacaktır.
4: Bahçeli terörsüz Türkiye için kararlılık vurgusu da yaptı.
5: Kararlılığımızın herhangi bir dış etkiye bağlı olarak değişim göstermesi söz konusu olamaz. Etrafımızdaki ateş çemberinden daha güçlü çıkmak, yeniden dünyaya nizam veren bir devlet ve millet haline gelmek için terörsüz Türkiye önemli bir eşiktir.
3: Gözünü kan ve petrol hırsı bürümüş olanlar bölgemizi mesyanik hezyanlarına kurban edemeyecektir.
0: Silivri Belediyesi'ne rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 3 ilde operasyon yapıldı değerli izleyenler. Aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.
6: Gözün tarafını da aramaya çalışıyorlar.
4: Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması Silivri Belediyesi'ne de uzandı. Başkan dahil 17 kişi gözaltına alındı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı Silivri Belediyesi'ndeki bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlattı. Soruşturmada personel alımları, işletme devri ve kiralamaları, imar ve ruhsat işlemleri ile belediye taşınmazlarının satışı ve mal varlığı edinimlerinde usulsüzlükler tespit edildiği belirlendi. Belediyeye ait park alanı niteliğindeki bir taşınmazın düşük bedelle satılması nedeniyle 21,5 milyonluk kamu zararı oluştuğu yönünde bilirkişi raporu sunuldu. Yapılan tespitlerin ardından İstanbul merkezi 3 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Başkan Yardımcısı ve Özel Kalem Müdürünün de aralarında bulunduğu 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen 39.500 Amerikan doları, 12.280 euro, 182.400 lira, 115 gram altın ve 25 adet çeyrek altın, 5 adet yarım altın ve 5 adet tam altına el konuldu.
6: Gözün tarafını da aramaya çalışıyorlar.
4: Soruşturma kapsamında ifade veren bir şüpheli ilçedeki bir kafenin 5 yıllık işletme hakkını alabilmek için 40 bin euroyu belediye başkanı Bora Balcıoğlu'nun bilgisi dahilinde CHP eski ilçe başkanına parti binasında siyah kutuda teslim ettiğini öne sürdü. Soruşturma dosyalarında Bora Balcıoğlu'nun mal varlığındaki artış dikkat çekti. Balcıoğlu'nun başkan olduktan sonra 40 milyon lira değerinde bir villa satın aldığı ve gelirleriyle uyumsuz lüks bir yaşam sürdüğüne yönelik tespitler yapıldı.
0: Vatandaşın sofrasına göz diken fırsatçılara tam 8 ilde darbe indirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in duyurduğu İstanbul merkezli operasyonda tavuk fiyatlarını manipüle eden 13 şirkete kayyum atandı. 32 şüpheli gözaltına alındı. Peki bu operasyonun ardından tavuk fiyatlarında son durum ne?
4: Serbest piyasa rekabetini ihlal ettiler. Vatandaşın mutfağına, tüketicinin cebine doğrudan göz diktiler. İşte o fırsatçılara geçit verilmedi. Halkın temel gıdası üzerinden haksız kazanç sağlayanlar için düğmeye basıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen gizli soruşturma beyaz et sektöründeki büyük oyunu deşifre etti. Serbest rekabet ortamını tamamen hiçe sayan, fiyatları kendi aralarında anlaşarak tüketici aleyhine tırmandıran firmalar tek tek tespit edildi. Operasyon için tam 8 ilde harekete geçildi. Adalet, İçişleri, Ticaretle Hazine ve Maliye Bakanlıkları tam bir koordinasyon ve eş güdüm içinde hareket etti. Operasyonun detaylarını ise Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. Soruşturmada Banvit, Erpiliç, Keskinoğlu, Şenpiliç ve Lezita dahil tam 13 şirkete kayyum atandığını duyurdu. Gürlek, piyasa düzenini bozmaya teşebbüs eden ve haksız kazanç sağlamaya yönelik hiçbir usulsüzlüğe müsamaha gösterilmeyecektir ifadelerini kullandı. İstanbul Emniyeti

0: Helikopterin düşmesi sonucu Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği olay kaza mı, suikast mi sorularına yol açtı. 2009'dan bu yana süren soruşturmada mesafe alınamadı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı yetkisizlik kararıyla Ankara'ya gönderdi. Yani dosyayı Ankara devraldı.
1: Bu şekilde failin için bazı dosyalar var. Her dosya değil. Bunlar arkadaşlarımız inceleyecekler, bakacaklar.
2: Adalet Bakanı Akın Güllek şüpheli dosyaları raftan indirdi. Bu yaklaşım sadece faili meçhullerle sınırlı kalmadı. Toplumsal hassasiyete yol açan Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü de yeniden incelenecek. Dosya yetkisizlik gerekçesiyle Kahramanmaraş'tan Ankara'ya gönderildi.
3: Her iki takipsizliği de gerekli müracaatları, hukuki gerekçeleri sunarak kaldırttırdık.
2: 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi yakınlarında helikopter düştü. Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu da helikopterdeydi. Olayda hayatını kaybetti.
3: Bu şüpheler giderilmeden, aydınlatılmadan dosyanın kapağının kapatılmasına asla müsaade etmeyeceğiz.
2: Helikopterden kaybolan kayıt cihazları, Baylok görüşmeleri ve tanık ifadeleri FETÖ'ye işaret ediyordu. 15 Temmuz darbe girişiminde yer alan bazı FETÖ'cü isimler de soruşturma dosyasında çıktı. Dönemin Kahramanmaraş Valisi, İl Jandarma Komutanı ve İl Emniyet Müdürü görevi kötüye kullanma suçundan ceza aldı.
4: Bu olay bir kaza değildir. Bu olay bir sabotajdır, bir suikasttır.
2: Dosyada kritik bir gelişme yaşandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisizlik kararıyla dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.
5: Zorunlu dürüstlük sistemi diyoruz. Sistemimiz herkesi dürüst olmaya mecbur edecek.
2: Dosya kapsamında bugüne kadar toplanan tüm deliller ve raporlar başkente gelecek. FETÖ izleri tekrar incelenecek.
5: Yanlışa yanlış derim. Doğruya doğru derim.
2: Arama kurtarma süreçleri, ihmal iddiaları, teknik raporlar ve iletişim kayıtları yeniden değerlendirilecek. Kaza mı, suikast mı sorularına cevap aranacak.
6: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
7: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum mobilden 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve Maksimum Mobil'de.

0: Dünya dönerken.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 16 dakika geçiyor ve bugün 12 Haziran 2026 Cuma, efendim bir halk gününde sizlerle birlikteyiz. Dünya Dönerken programını dinliyorsunuz. Ben Ataoğlu Harvas, burası da GRT FM Merkez Stüdyoları. İstanbul'dan sizlere sesleniyoruz. İbrahim Macit var ana kumanda masamızda. Sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Efendim bugün vesilesiyle ömrünüz, sofranız, kazancınız bereketli olsun. Çünkü bir cuma gününde sizlerle birlikteyiz. Efendim aslında bomba bir gündem var ama cuma her şeyi konuşuyoruz. 13 tavuk şirketine operasyon vardı. 33 şüpheli gözaltında. O bildiğimiz baba markalar var ya, kendi aralarında anlaşmışlar, bir kartel oluşturmuşlar. Kardeş, yarın 15 zar-

0: Koyuyoruz ha, sen farklı satma, eyvallah canım demişler. Bakalım telefon hattımızda kim var? Telefonlarımız 0212 454 5646, buyursunlar efendim.
1: Gurbetçi Mehmet, hayırlı cumalar olsun Atalı beyefendi.
0: Size de hayırlı cumalar olsun efendim. Kiminle görüşüyoruz?
1: Gurbetçi Mehmet.
0: Buyursunlar Mehmet Bey, seni dinliyoruz. Berlin'de ne var ne yok?
1: Atalı Bey, bizim burada bir skandal, bir haber oldu. Onu ben size paylaşmak istiyorum.
0: Ne haberi abi?
1: Şimdi üniversiteye kamera, gizli kamera yerleştirmişler.
0: Üniversitede de gizli kamera var.
1: Ben de onu düşündüm Atalı Bey.
0: Biri bizi izliyor, takip ediyor. Niye koymuşlar abi, sebebi neymiş?
1: Atalı Bey, ben de bilebilsem. Dedim öğrenciler böyle bir şey yapmaz aslında dedim ben. Çünkü sizin geleceğiniz var dedim. Okuyorsunuz orada. Okula gidiyorsunuz, üniversiteniz.
0: Kim koydu acaba? Yani. Yönetim mi koydu? Üniversite yönetimi mi?
1: Dışarıdan gelen ziyaretçiler olsun dedim. Ben hemen bunu ne çabuk yapacaklar? Oraya kamerayı gizliyi siz yerleştireceksiniz hemen hemen. Hani böyle.
0: Acaba neyi takip edeceklerdi değil mi?
1: Mesela giriş katlarda olsa mesela kim giriyor kim çıkıyor diye, ama tuvaletler çok tuhaf bir şey.
0: Tuvaletlere koymuşlar. Aa, değişti o zaman ya. Sapkınlığa bakın, sapıklara bakın efendim.
1: Atalım Bey, neyi gözetleyecekler bunlar şimdi ya böyle ya?
0: Vallahi billahi ya.
1: Bizim zamanımız öyle bir şey yok zaten ya. Şimdi öğrenciler, öğretmenler, veliler gel çıkarlardı. Yani şimdi bu üniversite okuyan gençlerin arkadaşları mı girip çıkıp onlar mı yapıyor?
0: Sapıklığa bakın efendim. Berlin'de batılının sapıklığına bakın efendim. Hangi üniversite bu ya?
1: Atalım Bey, bu bilmiyorum tam söylediler ama bu bizim Doğu Berlin'de oluyor. Bizim tarafımızda değil.
0: Doğu Berlin'de bir üniversitede helalara, tuvaletlere, lavabolara efendim kamera yerleştirmişler.
1: Düşün, o kabloyu orada nasıl uzattınız? Nasıl? Elhamdülillah, cüretle nasıl yapabiliyorsunuz onu siz ya?
0: Buyur abi. Sapıklığa Atalım bakın futbolcu, şimdi.
1: Futbolcu bir şey söyleyeceğim Atalım Bey.
0: Söyle söyle, heyecan nasıl efendim? Gurbetçilerimiz de Ay Yıldız için heyecanlandılar mı efendim?
1: Atalım Bey, tabii aramızda biraz saat farkı var tabii orada. Meksika, Kanada, Birleşmiş Devletleri tabii. Sizin tabii saat sabah 7 olacak. Ben de saat ayarlayacağım. 6 bizim burası. Onu anlamadım bir şey var. Meksika şimdi saat fark olaraktan Türkiye'de 9 saat, bize 8 saat arası var. Saat orası dün 22'ydi, bizim 21 diyelim. Onlar biraz daha geç olmamasına rağmenken biz tabii saat ayarladık mecburen. Tam güzel 2-0 geldiler. Güney Afrikalılar tabii 9 kişi kaldı. Onlar da bir adam eksildiler.
0: Evet.
1: Yani Almanların maçları daha karlı ya. Onlar akşam 19 mu 20 21 o saatlerde oynayacaklar.
0: Evet.
1: Onlar öyle denk gelmiş saatler. Atalı Bey, içinden benim bir tahmin geçiyor ama bilmiyorum artık, şöyle diyorum. Tek gole 1-0 alalım diyorum ben. Bizim olsun diyorum ben. Bu kan grubundan zıpladı ama biz de oynayacağız, ne kadar çocuklarımız. Avustralya çünkü. Sağ sola belli olmadı. İlk başta Atalı grup ede diğer grubu. Atalı Bey, benim dediğin çok teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. İyi hafta sonları. Telefon attığımızdaki dinleyicimizi hemen alıyoruz. Telefonlarımız 0212 454 5646. Bugün Cuma, Halk Günü'nde birlikteyiz. Buyurunuz efendim.
2: İyi günler.
0: İyi günler efendim. Kiminle görüşüyoruz?
2: Sivas'tan Kaya.
0: Kaya Bey, buyurunuz efendim.
2: Hayırlı cumalar Atalı.
0: Sizin de cumanızı tebrik ediyorum, Cuma gününüz efendim.
2: Sizin de cumanız mübarek olsun.
0: Bir mukabele.
2: Bir bizim çocuklara işten başarılar diliyorum. Pazar günü maçımız var.
0: Evet. Yarın da şey var biliyorsunuz, LGS var. Onlar da bizim çocuklarımız tabii. Bir de Ay Yıldız Türkiye'yi temsil ediyorlar dünyada. Başarılar diliyoruz efendim.
2: Onlara da yürekten başarılar diliyorum. Allah neyi diliyorsa onlar kalbine bile versin herkes.
0: Amin amin.
2: Bir de Atavullah Bey, canım kardeşim. Fitne uyudu diyor. Sevgili Peygamber Efendimiz, fitneyi uyandırana lanet olsun diyor.
0: Evet.
2: 15 Temmuz yaklaşıyor. Aman aman aman. Uyanık olalım. Ben yani uyanık olalım diyor.
0: Peki efendim. Çok teşekkür ederim. Fitnelere karşı uyanık olalım. Anladım.
2: Aynen öyle.
0: Anladım. Peki. Çok teşekkür ederiz efendim. Sivas'a sevgiler, saygılar. İyi günler diliyorum efendim. Bakalım kim var telefon hattımızda? Buyurunuz efendim. Alo.
3: Alo, selamünaleyküm.
0: Aleykümselam efendim. Hoş geldiniz. Buyursunlar efendim.
3: Nasılsın Atavla abi?
0: Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Nurullah Bey, siz misiniz?
3: Evet abi benim.
0: Buyurun efendim, sizi dinliyoruz. Bugün cuma biliyorsunuz. Halk günü efendim.
3: Abi önce bir gündemle ilgili bu 8 ilde 13 tavuk şirketine kayyum.
0: Ya.
3: Ha işte bana böyle gel abi.
0: Evet abi. Bu kadar kardeşim el koy ya. Kendi aralarında nasıl anlaşmışlar biliyor musun?
3: Evet abi ya. Yani şimdi kendi arasında anlaşıyor.
0: Piyasa kartel kötü. Kartel abi, resmen halk düşmanı bunlar. Bir de neler yedirmişler ya tavuk diye ya bize.
3: Abi onu katıyorlar, bunu katıyorlar. Ondan tabii. Sonra işte piyasayı bu şekilde şey yapıyorlar. Bizim de zaten bütün şikayetimiz de bu abi.
0: Evet.
3: Bütün sektörlerde hani bu şekilde bir devletimizin kayyum mu olur? Tabii devletimizin takdiri nasıl uygun görürse.
0: Evet.
3: Bunu bu şekilde düzenlediğin zaman zaten bizim başka bir şikayetimiz yok ki abi.
0: Tabii canım. Bu fırsatçılara yani böyle bu. Niçin fırsat tanınıyor efendim? Bir de Balkan kasabı arasa da şu kırmızı etteki durumu bir konuşalım.
3: Abi yani o kırmızı et zaten o da önemli.
0: Ya.
3: Beyaz et zaten yoksulumuzun bir numaralı gıdası.
0: Evet.
3: Yani bu şekilde diğer konularda sebzede, meyvede, bu işte nakliyeydi, şuydu buydu, yani bu tarz şeylere bizim beklentimiz bu zaten.
0: Doğru.
3: Ben teşekkür ediyorum yani o konuda. Bir de müsaade edersen.
0: Buyurun efendim.
3: Osman abinin bir sorusu vardı. Onu bugüne bıraktım. 367 doğru muydu? Nurullah'a bir sorun var demiş.
0: Evet.
3: Abi o da yani aslında sorunun içinde kendisi de söyledi. Yani %67 doğru muydu ki bu doğru olsun gibi.
0: Evet.
3: Yani o da hukuksuzdu. Ben kendisine katılıyorum. Yani bu da hukuksuz. Yani ben şunu demek istiyorum. Kılıçdaroğlu da görev adamıdır diyorum. Yani.
0: 367 Sabih adam, Sabih Kanadoğlu'ydu değil mi efendim?
3: Evet abi, Sabih Kanadoğlu'ydu. Yani hukuksuzdu. Onun demek istediğini ben çok iyi anlıyorum yani. O da benim ne demek istediğimi anlıyordur. bu işler böyle dönün, Nurullah kendini parçalamasın diyor yani.
0: Evet evet.
3: Evet yani ben kendisine bu cevabımı söylemek istiyorum. Kılıçdaroğlu da görev adamıdır diyorum. O anlamıştır benim ne dediğimi.
0: Şimdi,
3: teşekkür ederim.
0: Hayır, ben o konuda sana katılmıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu çıktı, olayı gördü, gittiği gün dedi ki beni arkamdan hançerlediler dedi. Hançerlediğine dair onlarca delege de çıktı, savcılığa başvurdular, çıktılar, konuştular. Nasıl ikna edildiklerini, nasıl para aldıklarını, nasıl pavyonlarda ağırlandıklarını söylediler. Onun için Kılıçdaroğlu'nun görev adamı imasını ben kabul etmiyorum. Yani onca... onca delegenin, onca partinin çıkıp böyle konuşmasını sen hala görmüyorsan ne diyelim Nurullah Bey, sana abi, hayırlı cumalar diliyorum efendim.
3: Abi dur, kısaca bir şey
0: söyleyeyim.
3: Söyle. Şimdi o zaman yani tam seçim dönemi olmuş, Kılıçdaroğlu'na aşırı bir tepki vardı. Ben o şekilde olduğunu düşünmüyorum. Bir de şimdi şöyle bir
0: yani
3: şey var.
0: Yani sen delegenin iradesinin satın alınmadığını düşünmüyor musun?
3: Abi çok aşırı bir tepki vardı. Bir de şimdi şöyle bir durum var. Yani
0: ya
3: şimdi
0: tepkiden ziyade ki, tepkiden ziyade konuşanlar var.
3: Abi konuşanlar
0: benim
3: var.
0: Benim yakınımı şimdi, belediyeye koydular. Bunlar tespit edildi. Koymuşlar. Ondan sonra
3: abi,
0: para vermişler.
3: Benim babam da partiden zamanında işe girmişti. Bunlar olağan şeyler.
0: Yok, olağan şeyler değil. Olmaz. Parti zamanında işe girersin de şimdi KPSS var. Ama şöyle bir şey, bak bu çok ayıp bir şey Nurullah, ben sana hiç yakıştıramadım. KPSS ile alırsın, bak bugün Silivri Belediye Başkanı da ve ekibi gözaltına alındı, 17 kişi. Orada da işe alımlarda usulsüzlükler var, öyle uygundur falan olmaz. KPSS
3: abi
0: ile alınır.
3: O manada demiyorum, partide yapıyorlar bunları yani o manada söylüyorum.
0: Hayır,
3: kadro,
0: anladım, senin baban döneminde evet. CHP kadrolaşmayı iyi bilir ama... Bülent Ecevit'le beraber Ecevit'le beraber KPSS doğdu.
3: Benim babam CHP'li değildi abi. Ben doğru yolcuydu benim babam.
0: Yahu kardeşim doğru yol doğru yol eğri yol önemli değil. Ben sana şekli söylüyorum teknik olarak. Şimdi KPSS var. Bir yerde alımlar olduğunda KPSS'de evet %85 en azından bakarlar. Daha doğrusu 85'i göğüsleyen ve altındakiler alınıyor. Daha sonra eğer efendim bu puana ulaşılmamışsa ve oralarda şey varsa, ihtiyaç varsa ona göre de bir uygulama var. ama artık KPSS var. Yani Nurullah Bey, kusura bakma, bu konuda size katılmayacağım. İyi akşamlar diliyorum efendim. Efendim buyursunlar. Alo. Buyurun efendim.
4: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam efendim. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Kolay gelsin. İyi günler, hayırlı cumalar.
0: İyi günler efendim. Buyursunlar efendim.
4: İzmir'den Dilaver.
0: Dilaver Bey merhaba. Buyurun. İzmir'in merhaba. Sesi geldi. Sizi dinliyoruz efendim.
4: Abi. Ya her şeyimizle oynuyorlar ya.
0: Ayarlarımızla oynuyorlar ama Erhan Bey var. O ayar veriyor abi. Teknik adam.
4: Şaşkınlık, yüz ifadesi, üzgünlük, ne bileyim heyecan, ağlamaklı. Ya yüz ifadelerimizi şaşırdık. Şimdi
0: çok mu maske takıyoruz? Birden çok maske mi var diyorsun?
4: Abi bizde maske yok. Hayır biz hangi olaya nasıl tepki vereceğimizi şaşırdık. Bugün bir haber kanalı dinliyorum. Benim sıradaki radyom 6 kanal, 6'da haber kanalı. Hani bir tarafı dinleyip tek yanlı değil, her yeri dinliyorum öyle söyleyeyim. Bu ortada bir haber kanalı. Mustafa Balbay'dı yanlış değilsem. Diyor ki bu yangını diyor çıkaran iktidardır. CHP'deki. Şimdi benim aklıma da şu geldi. Ben öyle detayları İngiltere'nin yasaları gibi, yasalar çerçevedir. Detaylara hakimler karar verir. Olaylara bakarak. Detayları unutuyorum. Bugün aklıma geldi. Şimdi bir zaman haber dinlerken doğudan bir ilimizin gençlik kolları, ilçenin mi artık, ilin mi, gençlik kolları başkanı CHP'nin haber kanalında bir röportajda dedi ki delegelere telefonlar dağıtılmış. Daha bu olaylar tam patlamamıştı. Yavaş yavaş çıkmaya başlamıştı ortaya.
0: Evet.
4: Patlak çatlak yoktu yani daha. Ya bu gençlik kolları başkanı herhalde AKP'nin CHP'nin içine soktuğu bir adamdı o zaman. Ya arkadaş biz mi aptalız siz mi yüzsüzsünüz, bir karar verin artık ya. Ha bizim aptal olmadığımızı da bilin demek istiyorum ben bunları artık ya.
0: Evet abi.
4: Ülkenin yakasından düşün. Zaten bir muhalefet sorunumuz vardı. Artık muhalefet de kalmadı çok şükür. İktidarı kim dürtecek şimdi hizmet etsin çalışsın diye.
0: Evet.
4: Ya bir oturun toparlayın. Takoz olmayın, muhalefet olun. Memlekete yararlı iş varsa destek verin. Bakın. Suriye harekatından önce, ilk Suriye harekatından önce Sayın Cumhurbaşkanımızın bir konuşmasında şöyle bir serzenişi vardı. Hani bazen ben derim ya benim yüreğimde yaradır, ciğerimde yaradır. Yahu gerçekten bu büyük bir yara ya. Ah dedi şu memlekette bir siyasi birlik olsa. Mesela ben onu Almanya'da görüyorum. Adamlar 6 partili, 7 partiyle koalisyon kuruyorlar. Hiçbir sıkıntı çıkmadan gidiyor. Ya bu biz tek partide bile o partiyi nasıl alaşacağımızı şaşırıyoruz. Ya niye alaşağı ediyoruz?
0: Onlarda biraz koalisyon kültürü daha bir gelişmiş tabii. Bizde en fazla 2-2,5 sene sürerdi. 3 sene süren de helal olsun be. Epey gitti bu hükümet derdik.
4: Abi bizim muhalefette şu var. Muhalefet değil. İktidara alaşağı değil. Yahu hayır. Ben ondan daha iyisini yaparım deyip geleceksin. Onu al aşağı etmeye uğraşmayacaksın.
0: Evet.
4: Beni öyle ikna edeceksin. Al aşağı olayında hepimize zarar. Memleketi habire 3 sene 5 sene 10 sene geriye atar. Yapmayın bunu, muhalefet edin. Teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum. Evet. Telefon hattımızdaki dinleyicimizi alıyoruz ve devam ediyoruz. Telefonlarımız 0212 454 56 46 efendim. Bugün Cuma ve birçok şeyi konuşuyoruz. Halk gününde birlikteyiz. Buyurunuz efendim.
5: Hayırlı cumalar.
0: Hayırlı cumalar, buyursunlar efendim.
5: Ankara'dan Haydar.
0: Buyurun Haydar Bey.
5: Bir sürü konu var aslında da faizler. Şimdi
0: faizler sabit mi kaldı efendim? Merkez Bankası açıklamasında öyle dedi. Böyle devam edeceğiz, arttırmayacağız dedi.
5: Faizin olduğu yerde dedi, bereket olmaz. Faizler %37 dedi.
0: Evet.
5: Şimdi önümüzdeki ay herhalde emeklinin zam ayı değil mi Temmuz?
0: Evet tabii.
5: Şimdi enflasyonda %35'lerde oynuyor.
0: Hı.
5: Acaba biz emeklilere ne kadar zam gelir ki? Tahmininiz var mı?
0: Aşağı yukarı 14-15 diyorlar.
5: Tamam faiz şeyler enflasyon %33 ne yapacağız biz?
0: Ya geçim şimdi, geçim sıkıntısı var diyorsunuz.
5: Yani ben söyleyince karşıdaki insanlar hemen o öyle dedi ya bak kardeşim hani ne diyor adamın bir dafın kulakları. Adamın kulakları büyümüş biri çıkmış daha bağırmış. Şimdi gerçekleri konuşunca insanlar vay efendim şöyle oldu. Ya bak siz İstanbul'dasın. Biraz önce görüştüm. Moda koda mağazası olan arkadaşım var. Haydar diyor. İnek avlıyoruz. Kaç aydır. Moda ko. Şimdi bakın efendi. Hakikaten insanlar zor durumdalar. Fabrikalar işi çıkartıyor. Bunun iyi. Yani şimdi
0: bakın. Evet Kayseri'de arayan dostumuz, radyo dostu dedi ki öyle bir şey yok bakın, dedi.
5: Bakın efendim. Şimdi elbette ki biz 85 milyon... 86 milyon bir nüfusuz. Dünya kadar fabrikamız var. Biz demiyoruz. Hepsi birden işçi çıkar diyor demiyoruz. Fakat bir sorun var.
0: Evet.
5: Yani bir darboğazdayız şu anda. Şimdi

0: Yeter ki devletin kasasına bir şekilde eli yetişsin. Onu görüyoruz evvelallah. Mahkemeler, tanıklar, sanıklar. Peki efendim.
1: Biraz önce alo.
0: Buyurun efendim.
1: Biraz önce Nurullah Bey dedi ki böyle böyle dedi. İşte partili olarsa bir şey girdi. Şimdi Mustafa Destici'nin kızı mecliste işe başladı.
0: Evet.
1: Ama KPSS'den değil.
0: Evet.
1: Selamla başladı. Yani bunlar oluyor.
0: Çok oluyor, nadir ama o.
1: Ya bak.
0: Yani olur böyle yani. Şeyler olur.
1: Ha yani ha.
0: Ama
1: yani,
0: ama nedir? Yarın olmuyor, aslında olmuyor. Yarın başka bakın, birisi gönderebilir de
1: bakın,
0: yani.
1: Bakın olmuyor deyince yanlış oluyor. Oluyor.
0: Kardeşim. Hayır yani, şey genel kural abi KPSS. Bu kural değişmez bakın. Bunu... Başka türlü Bülent Ecevit dedi biz bu işin içerisine çıkamayız. Onu bunalttılar çünkü. Yani, maaş ödeyecek ya maaş ödemeyiz, ödemez duruma geldi şey. İşin başında iki kişi olacağına 10 kişi oldu. Herkes şuyunu buyunu yerleştirdi kitlere bitlere. Ya da neyse devlet dairesine, belediyelere. Bakın mesela bugün Silivri Belediyesi'nde usulsüz işe alımlar var. Gene bu şekilde olmuş. O önemli bir kaydı. Ona bir şey yapsınlar abi. Bakın, dikkat etsin.
1: KPSS'ye ben de katılıyorum.
0: Tabii tabii.
1: Ama bu mülakat yanlış bir şey. Şimdi 90 puan alıyor bir tanesi. Bir tanesi 60 puan alıyor. Baraj diyeli belli.
0: Evet.
1: Ebe kardeşim yazdığı da bu insan 90 puanı zaten almış. Yani bu mülakatta ne dedin de bu çocuk? İki soru soruyorsun zaten. Ben de gençliğimde girdim mülakata. Benim yaşım 62. Yani...
0: Ben sana bir şey söyleyeyim mi Haydar abi?
1: Buyurun, buyurun.
0: Bu bilhassa öğretmenlerde oluyor. İstanbul Üniversitesi'nde, bak yeri de söylüyorum, Fen Fakültesi'nde önceki sene Ermeni bir yurttaşımızı hoca olarak işe almışlar. Fakat hoca kekeme abi. Tamam. Allah selamet versin. Bir kusurdur ama şimdi çocuk... morali çok bozuk yani sınıfa giriyor, kampüse giriyor, ders anlatamıyor da öğrenciler kıkır kıkır giriyor. Bütün kurslara devam ediyor. Bilhassa böyle hitabet gerektiği yerlerde, öğretmenlikte bunlara dikkat etsinler. Bir de genel kuralları var. Ayrıca biliyorsunuz bizim başımızda 12-13 tane daha doğrusu debelleş olmuş adını saydığımız sayamadığımız terör örgütleri var. O jargondan da bir şey çıkarıyorlar ama KPSS kalsın abi.
1: KPSS kalsın tabii.
0: Tabii.
1: Ben size bir şey söyleyeceğim.
0: Buyurun efendim.
1: Araştırın. Şimdi eski Anayasa Mahkeme Başkanımız vardı. Neydi o günü şey yaptık da.
0: Şeyle suçlanan, malum yapıyla suçlanan birisi, evet.
1: Ne mezunuydu bu? Hangi okulu bitirmişti?
0: Hiç önemli değil. Oradan direkt tayin edebilirler.
1: Anayasa Mahkemesi Başkanlığı yapıyordu.
0: Tabii ya. Tabii.
1: İyi de yani şimdi sen tutup da demirciyi mobilyahanenin başına getirebilir misin kardeşim? Liyakat, liyakat.
0: Evet.
1: Liyakat. Siz şimdi burada bu programı yapıyorsunuz.
0: Evet.
1: Benim orada bir tanıdığım var Tegele'de. Ya gönderelim bu adam. Bu adam nedir? Emekli bir adam işte. Özelden emekli olmuş bir adam. Bunu getirelim tanıdığımız var. Ya kardeşim bu adamın deneyimi yok. Bu adamın iktisadı değil zaten.
0: Gündemi takip etmiyor. Günde yani, 3 tane makale okumuyor.
1: Yani ne diyeyim ben? Yani
0: Haydar abi senin dediğin gibi o şey çok önemli. Hem ihtisas hem liyakat çok önemli. Fakat abi, maalesef buna dikkat etmiyoruz abi.
1: İyi günler diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. İyi günler efendim. Evet telefonlarımız 0212 454 56 46. Buyursunlar efendim. Alo.
2: Alo.
0: Buyursunlar Haydar efendim. Bey. İyi günler diliyorum.
2: İyi günler efendim.
0: Buyursunlar.
2: Haydar Bey. Söyledikleri doğru olsa bile tıp fakültesi son sınıftan kovulan o insanların KPSS ile mi kovuldu, nasıl kovuldu yoksa mülakatla mı kovuldu? İşte bunlardan bahsetmezse eğer Büyükşehir Belediye Başkanı'nın basın danışmanının tutup da bugün parayla 600 bin liralık evde kirada oturduğundan bahsetmezse tutup da Büyükşehir Belediye Başkanı'nın 500 milyonluk 3 villayı nasıl 15 milyonu aldığından bahsetmezse, tutup da şalvardan, peştemalden, şundan, bundan, işte bugün Silivri, Ankara'sı bu kadar bardaktı, çanaktı, çömlekti, bu kadar kefen beziydi, Antalya'sı ayrı, orası ayrı. Ya her taraf fokur fokuru kaynıyor. Gırtlağına batmış Haydar Bey ve sevenleri, o ekip, gırtlağına batmışlar.

0: Kendi pisliklerini görmüyorlar. O öyleydi, böyleydi. Ben öteki de yapıyor. Dolayısıyla bunu yaptığını mazur görün diyenlerden kesinlikle değil.
1: Abi Nurullah Bey ta Demirel zamanına gitti.
0: Demirel zamanına gitti o zaman biraz da
1: Sen de tabii 28 Şubat'ta başörtülü kızlara gittin. Önemli bir örnek tabii. Doğru. Şimdi, okuma yani, hakkı kutsaldır çok, abi. Attılar okuldan evet.
0: Çok önemli. O kızlardan birçoğu doktor, profesör olacak kabiliyette insanlar. Sen bunları hiç hangi duygularla? Merhamet desem yok. Acıma desem yok. İnsanlık desem yok. Vatanseverlik desem yok. Milliyetçilik desem yok. İnsani bütün vasıflardan arınmış ki bugün olanlar bunların tezahürüdür. Bunları sen görmeyeceksin. Kalkacaksın odur budur. O da suçlu. Bin salan çalanla suçludur. Bir çalanla suçludur. Ben suçlular
1: abi arasında... profesörler artık çok maşallah. Kızılay'ın başındaki hanımefendi profesör gördük. Biliyorsunuz.
0: Gördük.
1: Evet.
0: Gördük. Yani ya devlet arınmayı, asıl arınmayı yaşıyoruz da. Fakat bir de şu var. Müstamel bile abdest alınmaz derler.
1: Evet.
0: Bilmeyenler için söyleyelim. Müstamel su ikinci el su. Yani bu sudan bir abdest alınmaz.
1: Tabii tabii.
0: Bu sudan bir de abdest alınmaz. Dolayısıyla Haydar Bey'in dediklerinin tamamı doğru olsa bile ki içinde doğrular tabii ki var. Eğer ki öbür taraftaki doğruları görmüyorsa o doğrular da aynı o çukurda kaybolup gidiyor. Almanya'ya selam olsun. Almanya işte şey belediye kameraları bantlamak için yardımcı olabilirlerdi.
1: Ya Almanya Berlin'de, Doğu Berlin'de bir üniversitede tuvaletlere kamera koymuşlar beyefendi. Ama, sapıklığa bakın. Tabii. Ya,
0: bant yok mu bant?
1: Bantlayacağız abi. Peki abi.
0: Yani peki. Şimdi şu da olabilir. Ha. Şimdi bu tamamen şaka şu söyleyeceğim. Şey deminki de şakaydı zaten. Ha. Eskiden tuvaletlerde büyük 10, küçük 5 lira filan şeklinde tabelalar oldu ücretleri.
1: Bir de A'ya beleş vardı. Ulan sen şimdi, kim oluyorsun? Evet abi.
0: Şimdi büyük, o tabelayı oraya koyan insan büyük küçük ayrımı nasıl yapıyordu onu bilemiyorum. Evet. Ama bu kameralar olaydı o zaman. Büyük mü yapıyor, küçük mü yapıyor bildirirdi. Kaçıramazdı. Büyük yapıp da küçük verdi, yaptın deyip de 5 lirayla geçmeyi.
1: Doğu Berlin'deki kamera tamamen sapıklık abi.
0: Ya tabii
1: evet. Sapıklık. Senin dediğin ayrı bir, evet tabii. Yani efendim, fiyat şey, tamam.
0: Çorba dökülmesin, dökülürse üstün var, kötü manzara olur demek. Haydar Bey bunu duymadı mı ya?
1: Haydar Bey.
0: Kameraya bakıyor. Niye bakıyorsun efendim? İşte çorba dökülürse üstümüze... kötü, sakin bir görüntü oluşacak. Bu da işte medya açısından, görüntü açısından...
1: Olmaz.

0: Yani öyle bir tahlil yapamayacağım.
1: Evet.
0: Mutlaka olmuştur ama öyle bir o tarafını düşünmedim. Şundan düşünmedim. İnsanlar bana diyorum her şeyi söyleyebilir.
1: Hı.
0: Bak bu zamandan beri konuşuyoruz. Birçok şey konuşuyor ediyorum. Biz de bayağı evet. Insanlar sesimizden olsa tanır oldu. Bir tanesi çıkıp bir günden bir güne Osman Gideroz şu konuda yalan söyle dedi mi?
1: Yok ben denk gelmedim.
0: Ben de denk geldim.
1: Sen
0: ben
1: olanları söylüyorsun. Anladım.
0: Özel hayatımda da denk gelmedim. Dolayısıyla
1: evet.
0: Ya şöyle şimdi haram yiyip de böyle mızık mızık mızık mızık gece uykuna keder edeceğine, kabuslar göreceğine, helal yiyip de rahat yaşamanın lüksünü niye ıskalıyoruz ya?
1: İnşallah öyle olacağız. Arınmak zamanı efendim. Çok teşekkür ederim. Arınmak zamanı efendim. Sağ olun. Çok eyvallah. Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Telefon hattımızda dinleyicimiz var mı efendim? Alo. Buyurun efendim. Alo.
2: Alo. Selamünaleyküm Atarlak Bey.
1: Bu aleyküm selam efendim.
2: Hayırlı cumalar Atarlak Bey.
1: Size de kiminle görüşüyoruz efendim?
2: Aksaray'la Halil abi.
1: Halil Bey buyurunuz efendim.
2: Abi iki tane gündemim var.
1: Ne diyorsun?
2: Yani ben son anda unutuyorum da.
1: Heh.
2: Bir tanesi Ali Mahir Bey'le ilgili. İkincisi de
1: Ali Mahir Bey hangi başarıyı gösterdi efendim? Kaçırdım ben.
2: 103 yıldır adamlar çöreklenmiş CHP'ye.
1: Ha.
2: Şimdi abi Osmanlı hanedanlığından yönetilmiyor muydu? Osmanlı'nın ne suçu vardı abi yıktılar? Ha. Ya bu adamlar da hanedanlık kurmuşlar. Diyor ki Kılıçdaroğlu'na geçen bir şeyini dinledim. 103 yıldır ben bu partideyim dedi demine. Abi siz Osmanlı'yı niye yıktınız ya? Aklıma bu geldi abi.
1: Evet.
2: Şimdi Osman'ın suçu neydi abi? En zeki adam birkaç tane evleniydi padişah. Yani çoğu şey gereği. Yani siyaset gereği. Gidiyor
1: evet.
2: Mesela Macar'dan ne bileyim.
1: Tabii.
2: İşte sağdan soldan evleniyordu. Hani,
1: Macarlar Türk'tür biliyorsunuz abi.
2: Evet.
1: Türk asıllıdır. Evet. Yani

0: aile boyu.
1: Evet.
0: Babası kaymakamlık yapıyordu. Bunların çiftliği çok hoş Trakya'da.
1: Evet.
0: Çok güzel bir çiftliği var. Çok güzel, hoş üzümleri vardı. Bir ara gittik, böyle bir üzüm yedik. Yani.
1: Şimdi yani şura takılıyorum ben.
0: Tabii
1: yani
0: buyurun.
1: Osmanlı'yı hani hanedan olduğu için yıktılar.
0: Evet.
1: Yani babadan oğla, işte dededen toruna geçtiğinden dolayı. Abi bunlar neden bırakmıyorlar ya?
0: Evet.
1: Ya hani bir seçimde gelecek, bir seçimde gidecek. Birincisi bu, bir daha abi ben üzerimi zahmet, bugün hastaydım.
0: Aa, geçmiş olsun efendim. Var.
1: Sağ ol, Allah razı olsun. Hastaneye gittim. Hastanemize bu hani doktorlara sıraya yazan bir arkadaşım var. Onu gördüm. Çocuk var arkadaşım.
0: Ha.
1: 150 kilo.
0: Oturduğu 150 yer, kilo evet. Kalemde çalışıyor.
1: Evet, kalemde çalışıyor. Yüzünde tebessüm hiç eksik olmaz.
0: Maşallah.
1: Ben bu adamı böyle yani hani mutlu zannediyordum. Abi değilmiş, içine girmeyince bilemiyorsun. Şimdi birisi gelmiş diyor ki nüfus cüzdanını evde unutmuş. Kadın yani oğlu gelmiş. Diyor ki işte annemi diye doktora göstereceğim, işte bir yazar mısın? Çocuk diyor ki kimlik yok mu abi dedi. Yok dedi. Telefonda kimliğin fotoğrafını gösterdi. Neyse tamam dedi, şey yapayım. Abi şeye girdi, işte kimlik numarasını girdi. Orada sistemde şu var. İkinci kere kimliksiz geldiğinden dolayı sistem kabul etmiyor.
0: Ki, ne diyorsun ya?
1: Bak valla öyle çok güzel bir şey sistem gelmiş abi. Abi diyor ki abi bu sefer de hallet. Abi diyor bak benim elimde olan bir şey değil. Bunu bilgisayar. Ya ben orada delirecektim.
0: Acaba dedim kayıp ya, mı etti, ne yaptı? Ama gerçi kelle numarasıyla yani, şey... Vatandaşlık işte, numarası var ya, onunla girerler ama.
1: Ondan giriyor ama şimdi yeni bir sistem gelmiş abi.
0: Ha.
1: Yani onu da kabul etmiyor. Yani diyor ki ikinci kere kimlikle, yani hani ne bileyim.
0: Sen misin değil misin?
1: Olduğunu. Evet. Ha. Kimlik arkadaki çipi okuduyor. Şey yazıcı okuduyor. Ha. Ondan sonra şey yapıyor ya.
0: Evet.
1: Abi ben şimdi ben şöyle düşünmeye başladım Atalı abi. Ben tur şoförüyüm. Ben yola gidiyorum. Belki diyelim ki Aksaray'dan kalkıyorum. Eskişehir'e, Denizli'ye.
0: Tabii.
1: 2000 tane aracımla uğraşıyorum. 2000 kişiyle yani hani trafikte.
0: Evet.
1: Bir de biraz kuralcıyımdır. Yani kurala uymayanlara işte kızıyoruz yani. Hani sen uyuyorsun, öbür adam uymuyor. Abi aklıma şöyle bir şey geldi onu şey yapınca. Dedim ki acaba ben uzaya mı gitsem dedim. Çünkü insan yok. Yani şey yapacak.
0: O kadar soğudun mu dünyadan abi ya?
1: Evet. Diyor ki mesela bir şey vardı. Bayramlarda bilet soruyorlar ya, işte diyelim ki Aksaray'a bilet var mı? Yok diyor, hiç mi yok? Onun gibi yani olmaz diyor çocuk. Diyor ki hiç mi olmaz?
0: Şey, Mars'a gitmek istiyorum, bilet verin.
1: Evet abi.
0: Abi o güleç yüzlü adama taktım. Yani içi kan mı ağlıyormuş? Neymiş abi adam?
1: Abi yani diyor ki 10 dakika oturdum 100 kişi geldi. 100 kişiyle uğraşmak, ayrı uğraşmak var ya.
0: Ya.
1: 100 kişiyle ayrı bir uğraşmak ama ondan başkası da o işi yapamaz. Yani.
0: Adam çok gülüyor gene, tebessüm ediyor değil mi?
1: Evet. Çok.
0: Ulan ben ona uyuyorum. Sen gizli mesaj verdin.
1: Evet.
0: Peki. Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Lan bu kadar uğraşıyorsun da hep böyle tebessüm ediyorsun, gülüyorsun. Nasıl beceriyorsun bunu? Halbuki içimde neler var değil mi efendim? Buyurunuz efendim. Alo.
2: Selamun aleyküm Atalı abi.
0: Ve aleyküm selam efendim.
2: İstanbul'dan Erol abi.
0: Erol Bey nasılsınız? Nasıl buyursunlar Erol Bey.
2: Rabbim hamdolsun. Çok şükür günlerim.
0: Bu günümüze şükürler olsun.
2: Elhamdülillah. Çalışıyoruz abi. Sağlığımız yerimiz. Sakımız yerinde.
0: Çok Erol Bey işçi çıkarıyor musunuz?
2: Ya abi işçi alıyoruz. Ne çıkarmasın? Bulunurdum abi.
0: Maşallah. İşler tıkırında elhamdülillah. Evet.
2: Ne kadar adam bakı geçsin abi. İç bulmuyor. Geçsin ya. Bunlar abi.
0: Hmm.
2: İş arayan işçi yok abi. Kurban oldum abi. Şimdi Atalı abi.
0: Buyurun efendim.
2: Ben mülakat konusuna bir değinmek istiyorum abi.
0: KPSS evet mülakat ha o eğitimde evet.
2: Abi mülakat olacak abi.
0: Tabii.
2: O devletin dairesi yol geçen anı değil abi. Orası namus yeri.
0: Bir iki sual sorsunlar.
2: Abi Sabancı Center'ı gördük değil mi abi?
0: Hmm.
2: O çaycıyı gördük değil mi abi Sabancı
0: tabii.
2: Center'ı? Ya abi beş kişi ne kadar abi. Ben mesela gördüm kardeşimle kaybetti. Tekrar kazandı. Kazandı.
0: Ya.
2: Abi kazanacaksın. Sayın Mustafa Geçsiz'in de kızıymış.

0: Bir de bir tane yetkili var. Bir tane başkanımız var, genel başkanımız var. Varsın o da olsun abi, ne olacak, o da tükkeni izleniyordu. Canım abi. Saygılarımı abi diyorum.
1: Sabiciyle iyi günler diliyorum efendim. Sağ olun, var olun, ne olun efendim. Ege efendim, buyursunlar efendim. Alo. Ha, reklam mı var efendim? Kısa bir reklam aralığımız var sevgili dinleyiciler. Affedersiniz, gidip geliyoruz ama çok kısa. Minna minnacık telefonlarımız 0212 454 56 46. Birlikte olacağız inşallah. Bugün Cuma Halk Günü efendim. Her şeyi konuşuyoruz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında
4: Akbank. Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlardan.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Burası TGRT FM.
2: Evet sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz, beraberiz. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Bunlar telefonlarımız. Geliyor ilk dinleyicimiz efendim. Buyursunlar.
3: Alo.
2: Buyurun efendim.
3: Ben Ankara'dan taksici Cemal.
2: Cemal Bey merhaba, hoş geldiniz efendim.
3: Hoş bulduk efendim. Ya iki gün şu konuya değinmek istiyorum. Biri kendi konumla ilgili.
2: Tabii tabii.
3: Biri de yani CHP bıktık bu sandık, yıldık artık ya.
2: Yordular bizi abi ya.
3: Yani nedir bu ya? Şimdiki bakın Ankara'da NATO şeysi olacak. Yani gidin onu konuşun kardeşim.
2: Ankara'da NATO, evet NATO toplantısı var, şeyi var tabii.
3: Toplantısı var. Nasıl yapacağız, bu gelen misafirleri nasıl ağırlayacağız, nasıl gideceğiz, nasıl yardımcı olacağız. Yani bu insanları...
2: Özellikle taksici esnafı ne yapsın, diğer esnaf nasıl davransın, bunlar alışveriş yaparlar, taksiye binerler, bravo. Çok önemli bir hatırlatma efendim.
3: Bir de kendi mesleğimle ilgili zekatime sesleniyorum. Ya bizden muayene ücretlerini kaldırsın, bizden vergi almayı kaldırsın, KDV almayı kaldırsın, bu korsan taksiciliği de önlesin. Yani Ankara'da 8'den sonra internete bağlı taksuk diye bir şeyler var. Onlar vatandaş onları tercih ediyor. Bizim Ankara'mızdaki İstanbul gibi bir terbiyesiz taksici değiliz. Yani Türkiye genelinde efendi bir taksiciyiz. Hani İstanbul'dakiler turist taşıyor, dolandırıyor, malandırıyorlar ama yani biz öyle değiliz.
2: Evet.
3: Yani bu korsan taksicini ya kaldırsınlar, bizi de onlara benzetsinler.
2: Ya da biz de dümdüz çalışalım.
3: Dümdüz çalışalım, taksimetreyi falan.
2: Ya da herkesi ve her kesimi bu anlamda, hatta toplumun bütün yani esnaf, ticaretle uğraşanları düzgün bir şekilde mükellef yapsınlar. Herkes vergisini ödesin. Az ya da çok.
3: Ödesin yani. Yani biz o zaman plaka almamıza gerek yok. Ruhsat çıkartmamıza gerek yok. Üstsüz arabamızdan taksicini yapalım.
2: Evet. Buyur abi.
3: Ya devletimiz ya bunu biliyor. İşine gelmiyor. Yani ben şimdi vergi vermek istemiyorum devletime. Bakıyorum adam saat 8'den sonra.
2: Abi kötü örnek değildir. Onlara benzemeyin ya.
3: Ama benzetmek zorunda bizi bırakıyor. Yok kötü taksici değiliz ki biz. Beyefendi taksici.
2: Evet.
3: Kimseyi dolandırmayız, kimseyi götürmeyiz, kimseyi getirmeyiz.
2: Sizde Uber'de var mı abi?
3: Yok taksicilerde Uber'de var.
2: Üç
3: arabada da Uber var. Ben şimdi diyorum ki o zaman vergi mükellefi olmayın. Ben niye vergi veriyorum? Niye ben her müşterinin KDV'sini ödeyeyim?
2: Evet.
3: Ödemeyin beni bırak o zaman.
2: Burada bir şey oldu biliyorsunuz. Bir konser oldu. Bir şey geldi. Şarkıcı geldi. Yani binlerce, on binlerce insan onu seyretti. O gün orada taksiler o civarda abi 120 avro ya da 120 dolar mı 120 avro. Nereye gidersen git. Yok, iki adım git. Beş kilometre git. Fiyatlar aynı abi.
3: Bizim Ankara'da böyle bir şey kesinlikle olmaz.
2: Toplantı, senin dediğin gibi NATO toplantısı var, aman dikkat edelim, evet.
3: Yani bunu edelim. Ya devletin buna bir çare bulsun.
2: Evet.
3: Yani verecekse mahkemede kararı versin. Ya da taksi iptal edeyim kardeşim. Herkes taksici desin. Biz de bilelim ya.
2: Peki.
3: Çok teşekkür
2: ederim. Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Buyurunuz efendim. Alo. Buyursunlar efendim. Evet, alo. Efendim dinleyicimiz geldi gittiler ama bekliyoruz sıradaki dinleyicimizi. Buyursunlar efendim, bugün çok müsaitiz. Buyurun efendim, millet tatile gitmiş olabilir. Efendim.
4: Selamünaleyküm hayırlısılar.
2: Vaaleyküm selam efendim. Size de kiminle görüşüyoruz?
4: Ben Yaşar Ateş, Kocaeli'nden arıyorum da.
2: Yaşar Bey buyurunuz efendim.
4: Kardeşim ben şeyi dile getirmek istiyorum. Ya öyle bir kurumlar var ki hiçbir işimize yaramıyor. Tamam mı? Biz bunlara hizmet ediyoruz. Ben mesela bir şoförüm. Şoförler Cemiyeti Başkanlığı diye bir şey var.
2: Evet.
4: Ya hiçbir işimize yaramıyor. Ben buna niye aylık ödeyeyim? Niye niye bir böyle bir şey yapayım? Sonra ben bir kooperatifin başkanlığını yaptım. Bayağı bir süredir. 4-5 yıldır. Bir üst birlik kurmuş. Diyor ki sen bu üst birliğe üye olacaksın. Yani ayda 20 bin lira para ödeyeceksin. Ben üst birliğin başkanına diyorum ki sen benim ne işime yarıyorsun arkadaş? Bana bir söyle, bir faydan ne var diyorum ya. Ya bir şey yok. İşte devlet bunu şey getirmiş. Ya böyle bir şey olabilir mi kardeşim ya? İnsanları soydurma. Ben yıllardır reisin peşinde koşmuş bir insanım. Ama gerek yok böyle yani. Bunlar doğru bir şeyler değil yani.
2: Çok güzel. Evet. Odaları modaları kapatalım mı efendim diyorsunuz?
4: Ya şoförler cemiyeti başkanlığı var. Siz de duymuşsunuz.
2: Tabii ama. Canım bilmez miyim? Şoförler odası, federasyonu.
4: Evet, şoförler odası, federasyonu. Ya her şoför buna aidet diye. Ama zerre kadar bir tane faydalanan bir Allah kulu olmamıştır bundan yani. Yani ne işime yarar ya? Yazık günah değil mi? Devletten maaş alıyor, oradan alıyor, şoförlerden para alıyor yani. Bu yani doğru bir şey değil diye diyor. Yani soygunun başka bir türlüsü bence baba.
2: Anladım. Peki.
4: Yani sizce doğru değil mi kardeşim?
2: Kaptanım tabii, kaptan sensin. Sen daha işin içindesin, iyi biliyorsun. Ne yapıyorlar, ne diyorlar, bir şey yapıyorlar mı? Sen anlattın abi.
4: Ya şimdi sana diyor ki odadan kağıt getireceksin. Ya ben niye bu odadan kağıt getireyim ya? Mesela örnek bir kredi kullanacağım veya başka bir şey yapacaksın.
2: Evet.
4: Bir de şey demek istiyorum. Ya bu kooperatifler var Türkiye'de. Evet. Örnek bizim lojistik sektöründe kooperatifler var. Ha. Örnek benim yönettiğim bir kooperatifte 200 tane üyem vardı, tamam mı?
2: Evet.
4: 200 tane tırı var adamın. Ama bir tane lojistik firmasının 300 tane tırı oluyor. Buna kolaylık sağlıyor devlet. Ama kooperatifteki insanların 200 tanesi de örnek kendine göre patron, çoluğu çocuğunun gelir seviyesini daha yükseltmek için. Ama devlet bunlara engel oluyor, kooperatiflere. Lojistik firmalarına destek veriyor. Hmm. Yani bu, yani sen git diyor, ona diyor köle olarak çalış diyor, şoför olarak.
2: Nasıl onlara ne tür bir destek veriyor size, niye vermiyorlar onu anlamadım.
4: Yani rekabet edemiyoruz, adam ondan indirimli akaryakıt alıyor, bir şeyler yapıyor yani.
2: Kesin rekabet mi, net mi mesela sağlanan şeyleri, faydaları biliyor musunuz? Şöyle bir liste halinde onları da anlatsanız çok güzel olur.
4: Ya şimdi yoldayım ben de.
2: Tamam. Onları bir derle toparla, bir gün konuşalım. Çok teşekkür ederim. Kazasız belasız kaptanım. Evet, bakalım telefon hattımızda kim var? Efendim buyurun.
0: Selamünaleyküm.
2: Vaaleyküm selam efendim.
0: İyi buradan Yusuf.
2: Yusuf Bey buyurunuz efendim.
0: Bu herhalde o Sivas'tan attığını Ertuğrul Bey'le anladım bu. Haydar Efendi'ye anladım, anlatmak mümkün diye bunları.
2: Ertuğrul Bey kim ya, öyle bir o, şey.
0: Ertuğrul mu?
2: Bir iki dinleyici var. Aradı ama yani en son Nurullah Bey aradı. Ondan önce bir başka Nurullah, dinleyicimiz vardı.
0: Nurullah,
2: evet.
0: Nurullah Bey ya. Bunları anlat.
2: Nurullah Bey olağan karşılıyor. Yani diyor hep böyle olmuştur zaten diyor. Yani ya bu işler böyle gidiyor.
0: İşi getiriyorlar.
2: Nasıl olsa dünyada bütün işler karışık diyor abi.
0: Ya vasıfsız işçiyi belki anladın mı, kafesesiz alırlar. Vasıfsız işçiyi. Belki alırlar, belediyeye alırlar. Mesela temizlik işlerinde çalıştırmak için alırlar. Ha. Onun haricinde memur olarak da bilmem zannetmem. Yani bu sadece CHP'li belediyelerde oldu bu sefer bu. Hmm. Hatta şeyler. Mesela adam gidip ya benim bir kardeşim var, ona iş alırsanız ben size oyumu vereceğim dedi. Ve alındı da işçi. Adam da, Uşak
2: ama bazılarını çıkardılar, bazılarını da aldılar. Yani, evet.
0: Uşak Belediye Başkanı söylemedi mi? Şu kadar riski benim çiğimde aldılar diye söylemedi mi bu adam?
2: Abi şimdi bu adam muhteremin sevgilisi bile bir yerde işe başladı. Ya. Hatta belediye başkanı, Bornova Belediye Başkanı bu konuda kamunun zararı varsa onu cebimden karşılarım dedi yani. Biri böyle de, bir mertlik de gösterdi abi.
0: Birisinin metresinin biri de herhalde İzmit'te işe başlamıştı.
2: Abi bana sevgili öyle diyelim. Metres biraz kaba kaçıyor ya, lütfen. Ya, sevgili. Ben muhabbete inanıyorum abi. Aşka, sevgiye inandığım için.
0: Tamam.
2: Şimdi ya, bir de Yusuf getiriyorlar abi, ne diyorsun? Buyurun efendim.
0: Bak getiriyor emekli. Ha. Ya bugün ananın EYT'den 4.800.000 kişi anladın emekli olmuş. Hayır. Bak EYT'den sade 18 milyon bizim anladın emeklimiz var.
2: Maşallah.
0: 18 milyon.
2: Emekliler bunun, ülkesi.
0: Bir de bunun anladığını bak. 4 milyona yakını da çift emekli. Bunu hiç gündeme getirmiyorlar.
2: Çift emekliler nasıl oluyor abi?
0: Onlar mesela hanımı ölmüş. Benim eniştemin hanımı öldü. Benim bacı kardeşim öldü. Onun maaşını benim eniştem alıyor.
2: Allah yani rahmet eylesin.
0: Kocası ölmüş. Hem kadın sigortası emekli, hem kocası emekli. Hani kocası ölünce onun maaşını da alıyor. Yalnız üçte ikisini alıyor, üçte birini kesiyor devlet.
2: Kesiyor. Onu. Belki çocuklar varsa çocukların adına eğitimleri falan. Belli bir yaştan sonra onu da ödüyorlar mı bilmiyorum.
0: O kadar şey değil. Bir de bu işçilere. Ya asgari ölçekte bir şey işçi kalmadı. Ya bizim burada anladın mı? İşçi bulamıyor adam. 38-40 bin liraya çalışıyor işçi ya. İşçi çıkarıyorlarmış. Ya gerçekten yani yalan söylüyorlar. Ben ona canım sıkılıyor ya. İşçi müşçü çıkaran yok. Ha vasıfsız işçiyi çıkarır. Adamın anladın mı? İşçisi değilse, işine anladın mı? Yararlı değilse. O işçiyi belki de çıkaracak arkadaş tabii adam ya.
2: Ama öyle ya. Bir furya şeklinde değil yani.
0: Değil ya.
2: Tabii.
0: İstanbul'dan birisi katıldı ya bize işçi lazım. Bak benim İstanbul'da anladım Bayrampaşa'da anladım bu şeyde. Şeyim var benim esnafım var orada. Ben haberleşiyoruz hiç durmadan da haberleşiyorum. Aşağıya yukarı 12 tane 13 tane işçisi var. Adam 40 bin lira maaş veriyor. Sigortasını yatırıyor. Günlük yemesi içmesi de adama ait.
2: Evet. Helali ya, hoş olsun çalışana abi. Ya, Az bile.
0: Adam ama verimli olmazsa o adamı çalıştırmazlar. Kimse çalıştırmaz.
2: Evet.
0: Verimli olacak. Adamın anladığını parasını alıyorsun ya sen verimli olmuyor. Haydar abi biraz anladın mı bana bak hele iş içi diyor. Yokuşa sürüyor. Yapmasın. Gerçi Osman Ağa'nın cevabını verdi de. Hı. Yapmasın anladın mı ya. Şimdi bu kadar da anladın kötü değil memleketimiz ya. Gelsin de pazara bir baksınlar ya. Pahalılık var. Pahalılık var. Ha, emeklinin durumu anladın mı? Şey doğrudur. Ben ona da benim anladığım itirazım yok. Ya, dedim ya 18 milyon emekli ya bugün anladın mı? Aldı mı? Bir de onun yüksek şeyler var mesela. Generaller var, genel müdürler var, ne bileyim neler var. Onların maaşları daha yüksektir emeklilerin. Bir de onları da düşünmek lazım anladın mı? Devletin arkadaş şey olduğunu.
2: Peki.
0: Bilemeyeceğim inşallah anladım düzeltir devlet anladım.
2: Emek inşallah efendim çok teşekkür ederim.
0: Tabii. Biz de kurtuluruz yani bunların dilinden.
2: İnşallah.
0: Bir de anladın şu balbayı söylediler ya balbayın kafası çok büyük. Onun için doldurmak mesela. Dolduramaz kimse onun kafası.
2: Peki efendim.
0: Onun kafası çok büyük.
2: Evet.
0: Balbayı ben gazeteci olarak da gördüğüm yok o adamı. Adına sağlayacaklar.
2: Peki efendim senin çok gibi, teşekkür ederim.
0: Ben senin gibi İsmail Efendi gibi ben dürüst gazeteci isterim ben.
2: Allah razı olsun çok teşekkür ederim. Biz vatandaştan geleni natural bir şekilde.
0: O kadar ya.
2: Sağ olun.
0: Ben seni kaç senedir tanırım. Senin kaç, 50 milyonluk dairen var mı?
2: Yok abi. Oturamam. Düşer kalkalım 50 milyonluk dairede oturmak milyonluk. Da zordur yani.
0: İsmail kaç senedir.
2: Tövbe yani lavaboya gitmem. Yani bir tarafa bir şey olur diye. Kıyamam abi hayır. Ben.
0: Ben Haydar katılmasa katılmayacaktım. İnan katılmayacaktım.
2: Ben Ankara'nın Dikmen'inde buldum kendimi abi orası. Yani şimdi ya, Dikmen farklı bir yerde.
0: Bizde o Dikmen'i farklı söylerler bizde. Bak,
2: Ankara'nın Dikmen'i bir daha gelirsem sevsinler beni. Sloganımız var efendim. Çok teşekkür ederim.
0: Hadi hayırlı.
2: Sağ olun. İyi günler diliyorum efendim. CHP'de iki belediye başkanına ihraç talebi. Tanju Özcan ve Serkan Tuncer disipline sevk edildi sevgili dinleyiciler. Tanju Özcan ve Serkan Tuncer disipline sevk edildiler. CHP'de iki belediye başkanına ihraç talebi efendim. Buyursunlar efendim. Alo.
5: Alo.
2: Buyursunlar efendim.
5: Atallah Bey merhaba özür dilerim.
2: Estağfurullah buyurun efendim.
5: Benim Haydar.
2: Ha buyurun Haydar Bey.
5: Vallahi hiçbir tarafa yaranamıyordu ha. Hiç. Yani hiçbir tarafa yaranamıyor. Adam diyor ki Osman Bey, Haydar Bey diyor İmamoğlu'nun villaları. Diyorum ki nereden buldun yasasını çıkarsınlar diyorum. Öbür tarafta adam diyor ki sana ne kardeşim nereden bulduysa diyor. İyi kardeşim. O da adama hesap soracağım. Nereden buldun diye. Öbür tarafta diyor ki sana ne diyor. Şimdi Osman Bey orada Haydar Bey bunları söylüyor. Kardeşim İmamoğlu villalarını bana mı veriyor? Benim üstüme mi yapıyor? Allah ben kimseyi savunacak durumda değilim. Ben
2: bravo tabii. Vatandaş ya, şimdi, kendimizi savunalım.
5: Şimdi işsizlik var diyorum.
2: Evet.
5: İnsanlar iş ben Ya ben işin içindeyim. Şimdi demin tahsisçi bir arkadaş katıldı.
2: He.
5: Bugün Ankara'da bir tahsisinin plakası en az 10 milyon lira.
2: O kadar oldu mu burada?
5: Yerine göre var tabii. 10 milyon rahatlıkla var. Şimdi ben bir züccaciye dükkanı açsam, takı dükkanı açsam, benim muhasebeciye ödediğim parayı vergi olarak vermiyor taksi esnafı. Günlük nakit para bu. Günlük nakit para taksicilerin. Ben her zaman şunu söylerim. Dolmuşlar mesela. Ankara'da olan dolmuşlar. Bütün hatlar. Nakit para. Esnaf hele hele önceden hep çekine senedine çalışırdı. Daha sonraları şimdi yakar çektiriyorlar. Ya çok kısa vadeli bir çekle çalışıyor. Esnafın durumu o zamanlar daha bir şeydi. Şimdi baktığımız zaman bir dükkan tutuyorsun 20 metrekare. Ya dünyanın masrafı gidiyordu. Şimdi taksi hani ağlıyorlar ya şöyle böyle diye. Bakın 10 milyonluk altında taksi var. Ödediği vergiye bakın. Dolmuş. Günlük nakit para. Kazancına bakın. Ödediği vergi daha önceleri götürü vergiydi. Şimdi gerçek usulde vergi mi? Onu ben bilmem. Şimdi öbür taraftan gelince EYT. EYT yanlıştı kardeşim. 40 yaşında adamı sen nasıl emekli edersin? Bir de şu var. Şimdi 40 yaşında insanlar genelde eğer özelde çalışıyorlarsa usta ise
2: tabii canım.
5: Usta ise bu ülkemiz için büyük bir kayıp. Çünkü yetişmiş eleman 40 yaşında. Ya bu insanlar daha belki de eleman yetiştirecekler. Yanına gelen stajyerleri yetiştirecekler.
2: Tabii tam ustalık dönemi.
5: Emekli ediyorsun. Ya bu tamamen bir yanlıştı.
2: Tabii.
5: Yani bunları söyleyince
2: valla bunu maalesef iktidarımız, muhalefetimiz el ele verdiler sanki. Ya, bu işi yaptılar ama ya dediğiniz o, gibi yanlış.
5: O şuradan kaynaklandı. O gün de söyledim. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız. İlk önce ben çıkartmam bunu. Seçimi kaybettim de çıkartmam dedi. Daha sonradan baktı 4-5 milyon insan oyu var. Ya baktı kaybedecek. Ya dedi onlar çıkaracak bunu çıkartmaya da.
2: Diğerleri de bu oyları almak için bu çocuklarla, bu insanlarla işte miting yaptılar. Abi.
5: İşte bakın.
2: Yanlış yani, işte bu.
5: İşte yanlış dediğim gibi yanlış. Peki. Yani ben doğru demiyorum ki.
2: Tamam çok teşekkür ederim.
5: Ben, kusura bakmayın.
2: Sağ ol estağfurullah. Haydar Bey iyi günler diliyorum efendim. İyi. Peki efendim buyurunuz efendim. Alo. Buyurunuz efendim. Alo.
6: Atoğlu abicim.
2: İyi günler diliyorum efendim. Hoş geldiniz. Kiminle görüşüyoruz?
6: Abi Isparta'dan Hamza ben. Nasılsınız?
2: Hamza Bey çok teşekkür ederim. Sizden nasılsınız? Sizi dinliyoruz efendim.
6: İyiyiz biz de abi. Isparta'da böyle yine 42. yağmurları başlamak üzere.
2: Ne diyorsunuz?
6: Maşallah bu sene çok güzel bereketli bir yağış iklimi oldu. Inşallah.
2: Her taraf yemyeşil.
6: Evet,
2: yoncaları şimdiden bence bitsinler. Bir iki üç defa bu ürünü alsınlar. Bu sene bol olsun otlar efendim. İnşallah. Dışarıdan abi, yem almasınlar hayvancılarımız.
6: Abi 40 liraya şeftali var pazarda ya. İnanılmaz maşallah. Çok güzel. Maşallah bu sene çok bereketli geçiyor.
2: Yo, öyleymiş evet. Anadolu çok güzel hakikaten.
6: Abi deminki arkadaşın söylediği konuyla da az çok ilgili ama.
2: 15-20 şey gün var. Sonra daha güzel olacak. Buyurun efendim. Haydar Bey'in dediği mi efendim?
6: Yok hani aslında hani taksici ve minibüs esnafından bahsettiler.
2: Ankara'daki eve.
6: Şimdi şöyle mesela bir kuyumcu düşünün. Kuyumcu vergi levhasına bakın. Kuyumcu belki de vergi matrağı çıkmıyor. Artık nasıl olursa bilmiyorum. Hı. Bazı yerlerde çok zengin kuyumcular var. Neyse konumuz o değil abi de. Şimdi konumuz gençler.
2: Tabii.
6: Şimdi bu genç arkadaşlara ben bakıyorum. Şimdi günümüz malum çok acayip yapay zeka dijital bir çağa geldi. Çok fazla teknoloji şeyi var. Hızlı değişim var ve buna
2: yetişmek çok onlar mı değil. Robotlar mı bizi yönetecek biz mi onları yöneteceğim? Şimdi bir de böyle bir şey var yani.
6: Evet gençler işte bu noktada şimdi böyle bir çağda yaşarken şimdi abi tabii ki biz elhamdülillah çocuk sahibiyiz. Çocuğun kıymetini maşallah. Biliyoruz. Yani dinimizdeki yerini biliyoruz. İlgili hadisleri de biliyoruz ama şimdi abi gençler neden çocuk sahibi olsun diye kendi kendime soruyorum. Yani şimdi böyle çocuklu aileleri takip ediyorum. Otobüslere binerken, minibüslere binerken veyahut da işte bazı yerlerde hani böyle zorlanıyorlar. İşte çocuk bezinin fiyatı almış gitmiş falan. Şimdi diğer tarafta bazı böyle çocuk sahibi olmayan evli gençlere bakıyorum. Dünyayı geziyorlar şimdi. Hani teknoloji, işte bir gibi şey yapıyor. Bu noktada benim acizane önerim bizim bu hem de vergi sorununa çözüm olacağını düşünüyorum ben.
2: Evet.
6: Kıymetli abi ben bu sene benim vergi matrahım ne kadar mesela ben memur veya esnafım diyelim ki 1 milyon lira benim vergi matrahım var. Yani evet. ben 1 milyon üzerinden vergi vermişim. Demek ki elinden böyle bir para gelmiş geçmiş yıl içerisinde.
2: Tabii.
6: Eğer arkadaşlar 30 yaşın altındaysa mesela veya artık yaşı sınırını kendileri bulur devletimiz. Bir çocuk sahibine %15, iki çocuk sahibine %30, üç çocuk sahibine %45 vergi üzerinden bir böyle bir nasıl bir indirim mi olur artık ne olur? Vergi iadesi eskide kaldı gerçi de.
2: Her alanda bu konuda teşvik etmek lazım diyorsun.
6: Tamam mesela atıyorum işte adamın iki tane çocuğu var. 28 yaşında genç bir arkadaşımız evlenmiş. İki çocuk var. Mesela atıyorum yılda 100 bin lira bir vergi iadesi alsın ya. Onu da çoluğuna çocuğuna harcasın. Böyle olunca belki vergi vermemek için 40 takla atan bazı arkadaşlar da vergi masraflarını belki biraz gösterirler. Oradan da devletimiz vergi alır diye düşünüyorum.
2: Peki efendim.
6: Şöyle mesela şimdi ben devlet memuruyum mesela benim şeyim çıkıyor abi resmi her şey resmi belgeli
2: tabii
6: o anlamda ama şimdi ben
2: Bordro mahkumu
6: çocuğumu tabii. Mesela diyelim ki bir sınava sokacağım mesela Cumhurbaşkanlığından burs alacağım mesela Cumhurbaşkanlığı iyi bir burs veriyorlar abi
2: abi
6: ben alamıyorum mesela ama dükkanında 60 kilo altınla her gün milyonluk cüre yapan kuyumcunun çocuğu abi Cumhurbaşkanı'ndan burs alıyor. Niye? Çünkü vergi levhasında vergi matrahı yok abi. Asgari ücretten daha düşük kazanmış gözüküyor. Şimdi bunun değişmesi lazım. Bu adalet değil yani.
2: Evet.
6: Ben buradan öğrencilerimden biliyorum. Cumhurbaşkanlığı'nın abi çok güzel destekleri var. Hep de anlatır Cumhurbaşkanımız toplantılarda.
2: Abi
6: bu kaynaklar doğru yerlere gitmesi lazım. Yani böyle vergi matrahı göstermeyip ama aslen çok zengin olup çocuklarına burs alanlar varsa bu hak hukuktur yani. Hadi hak hukuka geçtim hesabını kendi verecek de benim burada bursa muhtaç gerçekten muhtaç çocuğum burs alamazken o iş yapan zengin ailenin çocuğu burs alıyor. Niye? Sırf sadece vergi levhasında vergi matrağı çıkmadığı için.
2: Sen yani, üniversitede hocasın.
6: Evet.
2: Ben seni biraz fahiş ettim belki bu cümleyle. Sen alandasın biliyorsun. Bravo. Çok teşekkür ederim hocam.
6: Yani çocukların hakkı yenmesin acizane. Bence evlenmiş genç çocuk sahibi olan arkadaşlara devletimiz bir kıyak etsin. Yani çocuk sahibi olmak bu memlekette itibar görmeyi, iltifat görmeyi.
2: Annedir, babadır. Falan, bravo.
6: Bir şey olsun. Tabii. Yani öyle bir acizane önerim var.
2: Peki efendim. Çok teşekkür ederim.
6: Sağ olun. Saygılar.
2: İyi günler diliyorum efendim. Sağ olun. Evet, telefon hattımızdaki dinleyicimizi alalım. Bakalım kim var. Buyurunuz efendim. Alo. Buyurun efendim.
7: Merhaba Atallah Bey.
2: Müberra Hanım merhaba, hoş geldiniz. Buyursunlar efendim.
7: Hoş bulduk. Ben günden biraz açılsın diye şey yaptım.
2: Buyurun efendim, tabii.
7: Biraz geç açtım. Şimdi taksici Cemal Bey'in söylediklerine ben katılıyorum. Bunlar hem bir sürü uyumsuz insanlar tarafından öldürülüyorlar.
2: Evet.
7: Alo.
2: Buyurun.
7: Şimdi hem de böyle hakikaten bu taksicilerin vergileri inmesi lazım Ataullah Bey.
2: Evet.
7: Yani korsan taksicilik hakikaten istediği parayı alıyor. Taksimetresi yok, bir şey yok. Adam tutturduğuna fiyat alıyor.
2: Mergi şu bu vermediği için de biraz daha ucuz aldığı için herhalde tercih ediliyorlar.
7: Vallahi evet tercih ediliyorlar ama... Eğer ben de Cemal Bey'e katılıyorum. Eğer vergi indirimi ya da işte vergi nasıl indirim yapılacaksa verilmezse şey indirim olursa bu taksi normal taksi sürücüleri de müşteriden belirli bir miktar para alır. Ne kadar tutuyorsa mesafe ne kadarsa
2: evet.
7: Ataullah Bey.
2: Peki efendim.
7: Şimdi Yusuf Bey diyor ki bizim burada işten çıkarılmak yok ya. İstanbul niye değil ama İstanbul'dan, İzmir'den, Ankara'dan büyük.
2: Tabii. Demin Erol Bey de aradı. Bizde öyle bir şey yok. İşçi arıyoruz ama olabilir ya. Bazı yerlerde anlaşamazsınız. Birisiyle yollarınızı kesersiniz ama böyle bir foria yok. Onu demek istiyoruz.
7: Şimdi yani Niğde'de mesela işte şu meyve ucuz, şu sebze ucuz. Ama Niğde'de toplandığı gibi Niğde'nin pazarında satılıyor. Ama İstanbul, İzmir, Ankara gibi yerlerde öyle olmuyor ki.
2: Her türlü fırsatçılık var. Aracılar götürüyor malı.
7: Her türlü fırsatçılık var. Nakliyeden gelene geçene kadar bir sürü üstüne kar koyuyor.
2: Tabii. İşte bugün Bugün 13 tavuk şirketi, yani 33 şüpheli tabii gözaltında şimdi. Yani tüketicinin cebine doğrudan göz dikmişler yani. Kendi aralarında evet. Da anlaşmışlar. Bak fiyatları böyle yapıyoruz. Bir kilo tavuk ya da kanat bu kadar oldu diye %15 önceki gün zam koydular. Şimdi el koydular, birçoğuna da kayyum atıyorlar efendim.
7: Yani kapansın bu fırsatçılık marketleri Ataullah Bey.
2: Evet.
7: Bu kadar olur mu ya? İşçi İstanbul, İzmir, Ankara'da kaç tane işçi çıkarılıyor?
2: Evet.
7: Evet, Anadolu'da çıkarılmayabilir.
2: Tabii.
7: İşçi.
2: Evet.
7: Ataullah Bey, İstanbul bu büyük şehirler, metropol şehirler, Anadolu gibi değil ki.
2: Değil mi? İşte ama İstanbul, Ankara, İzmir'de de üretim var. Yani adam o tezgaha döndürmek istiyor. İhracat yapıyor, bir şeyler yapıyor. Yani her yerde olabilir ama böyle bir forya şeklinde, sanki böyle o herkesi kapının önüne koyuyorlarmış gibi konuşmamak lazım efendim. Onu demek istiyoruz. Peki efendim.
7: Evet, yani şimdi bir şey daha söyleyeceğim.
2: Ha.
7: Bazı işverenler de tazminat ödememek için işçi çıkarıyorlar Ataullah Bey.
2: Çıkardı mı tazminat öderler efendim.
7: Yani ben bazı yerlerde, kanallarda duyuyorum. Öyle bir şeyler oluyor.
2: Şimdi mahkemeler şimdiye kadar işçiden yana tavır alıyor. Hakikaten işten atıldın, tazminatın ödenmedi ya da efendim alacakların var içeride. Orada patrondan ziyade çalışanı kayırıyor. O önemli bir anlayış.
7: Evet, şimdi bir de ya kardeşim 45 yaşında, 40 yaşında emekli oldun sen, mesela atıyorum Demirel zamanında. Şimdi sana
2: süper emekli.
7: Evet.
2: Onlar sana çok pişman ya. Bir dokun sana bin ah işit gibi falan.
7: Şimdi sen biraz daha çalışsaydın da
2: ya,
7: bugüne erseydin de emekli maaşını daha pahalı alsaydın olmuyor muydu Ataullah Bey?
2: Ya işte yani hakikaten millet neye hevesleniyor bilemiyorum yani.
7: Ya yani ben bunu memurlar için de söylüyorum.
2: Tabii.
7: Normal şey için de söylüyorum ama benim kötü bir niyetim yok,
2: yok
7: yani.
2: Yok yok, o fotoğrafı herkes görüyor ve konuşuyor. Peki efendim.
7: Peki, çok,
2: çok teşekkür,
7: teşekkür
2: ederiz Müberra Hanım. İyi günler diliyorum efendim.
7: İyi günler.
2: Buyurunuz efendim. Alo. Buyursunlar efendim.
8: Alo.
2: Buyurun efendim.
8: Merhabalar, ben Oktay, Ankara'dan.
2: Oktay Bey merhaba, seni dinliyoruz.
8: Ataullah Bey, biraz önce Hayrullah Bey Ankara'dan bağlanan.
2: Haydar Bey.
8: Haydar Bey. Şimdi dedi ki bu züccaciye, suafiye falan diye başladı ama sonunu getiremedi. Bu ticari taksilere falan bağlayacaktı. Ben onu bir izah edeyim isterseniz.
2: Buyurun tabii.
8: Şimdi suafiye ya da bir züccaciye bir firması kurmaya kalktığınız vakit 1 milyon lira yakın işte böyle kurulumla ilgili falan bir şeyin çalışmanız olacak. 1 milyon liralık içeriye malzeme koyacaksınız. Toplam 2 milyon. İşte 1 milyon lira da işte o hani 3-5 aylık bir şeyinizde bir hani tasarrufunuz olacak, hani idare etme adına. Hani ilk kimse gelmedi, şöyle oldu, böyle oldu diye. Toplamda 3 milyon lirayla falan bir iş yeri kurabiliyorsunuz. İş yeri kurduğunuzda 6 ay sonra mesela, 6 ay sonra buradan siz bir gelir elde ettiniz. Devlet diyor ki kazancının diyor yaklaşık %40'ını bana ver. Şimdi ben 3 milyonluk bir yatırımla günlük kazancımın yaklaşık %40'ını KDV ve gelir vergisi dahil oraya vermek zorundayım. Devlete vermek zorundayım.
2: İlk 6 ay içinde mi yoksa seneyi devriyesi tamamlanıyor mu?
8: Yok, hayır, yok. O ilk, yok.
2: İlk 6.
8: Açtığınızda zaten o tamam. Geçerli. Hani ben öncesini saymıyorum. Öncesi zarar zaten. Külliyen zarar da. Ama hani sonra hani para kazanmaya başladık ya.
2: Tabii.
8: O para kazanmaya başladığımız zaman %40'ın devlet diyor ki bana bu kadarını vereceksin. İtirazımız yok. Tamam, verelim. Yani kazancımız ne? 100 lira. 40 lirası devletin, 60 lirası da bizim.
2: Evet.
8: Nedir? 20 lira maliyet, 30 lira maliyet. Yarı yarıya neyse 30 lira cebimize kalacak. Şimdi bunu tam izah edecekti. Bu sonlanmadı. Yani ona sonuna gelemedi.
2: Doğru. Haydar Bey ama onu sizin gibi anlatmadı. Evet.
8: Haydar Bey hani şurada sonlanmadı ama Haydar Bey'in ben şurada bir son şeyini koyayım isterseniz.
2: Buyurun.
8: Birincisi dedi ya 10 milyonla ticaret hakkı plakası dolmuş güzergah falan filan. Doğru.
2: Yani
8: doğru.
2: Ankara'da yani, var değil mi öyle hakikaten?
8: Var,
2: 10 milyona
8: yani
2: ulaştı.
8: 15, 16, 17 milyon lira Ankara Migros, Ankara Mali'nin önündekilerde işte 16-17 milyon lira falan çıkıyor.
2: Vay be.
8: İşte Ulus'a geldiği zaman rüzgarlı falan filan hani böyle Gençli Parkı falan hani böyle buralarda gezerse olmuyor. Hani şöyle ortalama ortalamada 10 milyon lira falan. Hmm. Ama bakıyorsunuz ya 10 milyon lira bir yatırım yapan bir müteşebbis diyelim artık.
2: Evet.
8: Öbür tarafta 3 milyon lira yatırım yapan müteşebbis. Ya birisi yaklaşık kazancının %40'ını verirken öbür tarafta %4'ünü bile vermiyor. Bakın beyefendi %4'ünü bile vermiyor. Bu hani öncesinde hiç vermiyordu. Şimdi yavaş yavaş %4, %5'lere falan çıktı ama ya bu çok hak ve hukukla ilgisi yok yani bu anlamda. Bunun hesabı yani ortalama zekatı herkes bunu hesaplayabilir. Bunu geçelim. İkincisi Mübere Hanım, kalbin üstü yaşam standartında olan Mübere Hanım düşünceleri için diyorum.
2: Evet.
8: Hiçbir saygım sevgim yok yani düşüncelerine. Kendisinin durumuyla ilgili tabii ki saygımız sonsuzdur ama kalbin üstü Mübere Hanım'ın dünyadan bir haber böyle duyduğuna birisinin ona söylediğine böyle şey gibi bodoslamadan böyle şey gibi akıp tutan böyle şey gibi böyle akla ziyan böyle açıklamalar yapan yarım yamalak bilgilerle böyle bizi telefonda böyle 10 dakika falan bekleten bir zat haline gelmiş. Kendisinin sağlığıyla ilgili hiçbir şeyim yok. Allah kimsenin başına vermesin ama fikirleri rüzgar nereden eserse oraya dönen bir tip. Yani o fikir anlamın tip. Öyle söylüyorum. Niye? Çünkü çok kalbur üstü bir standarda ulaşmış birisinin kalkıp da yani ben asgari ücretle çalışan ya da emekli birisinin emekli birisiyle ilgili bir yorum yapmasına çok böyle bakan dürbünün tersinden bakan bir vaziyette oldu.
2: Standartları yani. Çok yüksek diyorsunuz.
8: Çok yüksek ama yani şimdi emeklilere gelince siz dediniz de biraz önce muhalefet iktidar hani işbirliği.
2: Tabii neredeyse el ele verdiler ya.
8: Ya el ele verdiler de keşke el ele şu emekli maaşlarına el ele verdiklerinde iktidar bunları ciddiye alsaydı. Muhalefeti ciddiye alsaydı. Ama muhalefetin işine geleni ciddiye aldığı şuradan belli. Seçimi kazandı. Yani 4.600.000 emekli yapıp da seçimi kazandı. Ya burada şimdi muhalefet yıkmanın bir alemi yok ki. Muhalefet kendi enayiliğine doymasın.
2: Oy da vermediler ya. Kahır ekseriyet oy da vermediler. İktidar için söylüyorum. Verdi, çünkü maaşlarını beğenmediler maalesef.
8: Verdi. Evet. Atallah Bey verdi.
2: Verenler olmuştur tabii ama genelde vermediler.
8: 39 yaşında emekli var. 39 yaşında emekli var. Şimdi 39 yaşında emekli olmuş da siz yani bakın sen bunca yıllık bir tecrübeye sahip bir gazeteci olarak da 39 yaşında emekli olmuş birisinin tutup da muhalefete oy vereceğini düşünebilir misiniz? Ya da o taahhüdü almış birisinin seçimlerde o sanda oy atarken böyle bir düşünceye sahip olup da muhalefete oy verebileceğini düşünebilir misiniz?
2: Şimdi şöyle bir şey o. Biz partileri genelde futbol takımı gibi gönlümüzü o renklere bağladığımız için.
8: Valla
2: 60 bin lira da versen adam atıyorum MHP'ye oy verecekse verir.
8: Kaç kişi kaldı? Atanlar Bey kaç tane kaldı oradan ya?
2: Var.
8: Kaç tane kaldı?
2: Çok fena takıntılarımız var ya. Tamam. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyorum efendim size. Sağ olun. Bakalım kim var telefon attığımızda. Buyursunlar efendim. Alo.
9: Atala Bey kolay gelsin yayınlar.
2: İyi günler diliyorum Erhan Bey. Ya dünden beri böyle aklıma geldikçe tebessüm ediyorum. Ya alacağınız adamın bir ayarlarına bakın.

0: Nasıl ayarlarına dokunulmuş mudur? Ayarsızlık var mıdır diye. Abi müthişti o. Bak ya. Mehmet Sevigen'in anlattığını sana anlatayım çok kısa. Mehmet Sevigen dedi ki ya dedi Sayın Özgür Özel'i diyor partiye alacağız. Belediye başkanı olmak istiyor. Fakat diyor işte bir ilişki bir malum örgütle FETÖ'yle bir ilişkisi var diye istihbarat alınca vazgeçmişler ama Nevşin Mengi'nin babası Şahin Ağabey. CHP'nin Şahin Ağabey'i herkes saygı duyardı. Şahin Bey de demiş ki ben Manisa milletvekiliyim. Bu adamı alacaksınız demiş. Ulan aldık diyor. Ama diyor kazanmak bırak diyor. Çok gerilerde oy aldı. Sonra diyor Kemal Bey de diyor artık nasıl nereden gelmişse diyor. Tuttu onu diyor grup başkan vekili yaptı milletvekili yaptı diyor. Hayda şimdi dedi uğraşıp duruyorlar. Yani onun için şimdi, senin o makine ayarları var ya önemli abi. Adamın bir makine ayarlarına bakacaksın.
1: Ya aynı olursa ayıklar. Olmazsa gel bakalım bu tamiri nasıl yapacaksın? Nasıl bu işi bu arızayı nasıl gidereceksin? Nasıl bunu çalıştıracaksın?
0: Ya önce ayarlarına baksana be ya, kardeşim.
1: Bak, aynı Atolat Bey mesela bakın. Bak bu her zaman bir geçerli bak.
0: Bir devlet bir memur alıyor ondan sonra bir de bir sözlüden geçiriyor. Ayarına bakıyor adam.
1: Ya tabii. He. Ya Atola Bey bütün hani işi bir olsa benzer. Eline bir cihaz bu minik elektrikli robotlar var yerde geziyor ya.
0: He.
1: Onlar olsun elektrikli bir süpürgesi, saç kurma makinesi ne olursa olsun işte filtre. Önce bir vidasına bir bakar. Vidalarda oynama var. Nasıl? Hani sen tolerideyi onu vidasına taktığı zaman vidayı sıktı ama onda bir iz yapıyor vidada.
0: He.
1: Ha bu da daha önce tamir olmuş diyorsun ve sonra söküyorsun bunu bile bile. Çünkü bu vidayı görünce anlıyorsun. Vidada iz yapıyor o vida tolerizan izini onu istiyor.
0: Bak gördün mü? Ben de öyle bir şey iz buldum vazgeçtim. Bir tane dostum illa gel dedi abi boş bir tarla var dedi. Gel dedi bunu dedi. Ben dedim buğday yapmak istiyorum burada böyle karabaşak buğday. Bir göreyim nasıl olacak diye. Ya traktör geldi tarlayı süreceğiz. Traktör vurdu baktık yumuşak. Aa baktık başka birisi ekmiş. Yani ha. Bizim tarlayı sürmüşler. Adama dedik ki ya kardeş bu tarlayı sürmüşler. Ya abi dedi ben de yeni duydum çok utandım dedi. Bizim ağabey başka birisine vermiş o iki ay önce mi dedi sürmüş dedi. Kar yağarken sürmüşler dedi bilmem ne ekmişler.
1: Aynen bak.
0: Anladın mı?
1: Demek ki aynen.
0: Aa, bak, meğerse ya, tarlamızı sürmüşler baba evet.
1: Yani bak daha önce tarlada zaten bir traktör geçmiş.
0: Tabii canım.
1: Ya,
0: adam işte tohum atmış ya.
1: Aynen işte bu işler böyle.
0: Arpa ekmiş yani.
1: Aynen bu işler böyledir işte.
0: Yani.
1: Şimdi CHP de öyle böyle diyor işte şöyledir. Ya gerçekten insana CHP yani
0: bak tarlayı böyle sürmüşler mi sürmemişler.
1: Ya şimdi CHP de öyle. Ya bak her şey ortaya çıkıyor. Yani ipin üzerine un sermeyle bir şey olmaz.
0: Evet.
1: Çamuru güneşi çamurla balçıkla kaplayamazsınız. Şimdi CHP şimdi bakın bize şöyle bir şey diyor. Arının gelin. Ya nasıl arınacaksın ya? Elinle mi arınacaksın? Bedenen mi yoksa beynen mi arınacak?
0: Ben bilmem da abi arınma zamanı.
1: Yani arınma zamanı ama nasıl beynin nasıl arındıracaksın? O beyin gitmişse bir kere o olmaz.
0: Öf, ya ne arkadaş dedin sen ya? Değil mi? Bence ya ruhen arınmak lazım abi. O kalp işte hastalıkları var ya, kalp hastalıklarından o şey erenler söylüyor. Bu şeyler var ya tasavvuf tabii insanı adamı söylüyor. İşte
1: evet,
0: bu kalp hastalıklarından arınman lazım.
1: Evet.
0: O tasavvufa girdiğinde orada bir temizleniyor o kalpler. O hastalıklar temizleniyor. Asıl arınma orada. Ama aynen, siyasette de olur mu nasıl olur? Yani Kemal Bey bir şey söylüyor. Arınma zamanı.
1: Bey,
0: evet.
1: Atala Bey siyasette arınma olmaz. O beyin bir kere yıkanmış bitmiştir. Sen beynini düzeltemezsin. Sen beynini artık arındıramazsın. Bu beyin bu hale geldikten sonra sen bu beyni tekrar 30 yaşındaki haline getiremezsin. Bitti. O bir kere o bana hiç inandırıcı gelmiyor. Nasıl yaparsın? Arkadaş sen bir parti, bütün partinin tüzüğünde var. Verirsin disipline isimleri, alırsın askıya, yeni bir isimler alırsın. Evet. Seçersin, bakarsın, onun hepsini atarsın. Partiyi böyle kurtar. Arınma diye bir şey yok. Ya bir de şu suç meselesi var ya Atolla Bey, bayağı suçlar çoğaldı ya. Bu ne biçim iştir ya?
0: Evet.
1: Uyuşturucular. Ya hani Atolla Bey yani hukuk devletinde gerçekten ya olmaması gereken şey. Adamlar korkmuyorlar hapse dört duvarasa girmeye. Suç üstüne suç. Bu ne ya?
0: Ne kadar o pervasız, ne kadar rahat değil mi hareket ya, etmişler ya?
1: Ya Atolla be, insan ya neyini görüyor? Nasıl bir beyin yapısı var? Ya. Nasıl bir beyindir bu? Sen uyuşturucu, suç, örgütlenme. Ya hiç düşünmüyor musun? İleride ben bir iki ay sonra ya adam sahte doları gerçekle biriktirmiş, bankamatiğe koymuş, vermiş, öbür taraftan almış ve adam ya yakalanmış.
0: Alet de tanımamış yani. Cihazla ya, tanımamış gitmiş.
1: Ya cihazla tanımamış. Ondan sonra ya bak işte böyle dört duvarsa tıkışırsınız fare gibi. Ama Atolla Bey nasıl yapıyor? Ya size cezaevine kim bakacak ya? Ya özgür yaşamak varken şu ülkenin tadını, soluğunu, havasını çayır çimen gezmek varken şimdi dört duvar arasında kal aklın başına gelsin.
0: Bir efendim de kusura bakmayın Erhan Bey, reklama gitmek zorundayız. Sana iyi hafta sonları, görüşürüz. Evet sevgili dinleyiciler, reklam sonrasında birlikteyiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: Ayça yönet. Üstelik ödeme güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Aklınızda bulunsun.
4: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
3: Aklınızda bulunsun.
2: Şimdi reklamlar.
5: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servisleri

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Haziran ayında alışverişleriniz...

0: Bankkart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.

0: Şimdi reklamlar.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
3: Best Allianz'tır. Reklamları dinlediniz.
4: Burası TGRT FM.
5: Evet sevgili dinleyiciler, TGRT FM'de Dünya Dönerken programı devam ediyor. Reklam da yayına dahildir efendim. Oradan da istifade edecek dinleyicilerimiz mutlaka çıkacaktır ki mutlaka öyle. Telefon hattımızdaki ilk dinleyicimizi alıyoruz. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Buyursunlar efendim.
6: Oktay Bey'e bazı şeyler hatırlatmak isterim.
5: Buyurun efendim.
6: Bir sefer Müberra Hanım'a öyle tip mip deyip de aşağılayıcı ifadeler kullanmasını bir sefer hiç doğru bulmadım.
5: Evet.
6: Kınıyorum demiyorum, doğru bulmadığımı söylemekle yetiniyorum. Başkalarının malının parasını şunu bunu hesaplayıp tuzu kurular ifadesini kullanan Oktay Bey'in ne iş yaptığını, ne kazandığını, ne ettiğini bilmiyoruz. Kendinden hiçbir söz söylemediği, hep başkalarına bir şekilde böyle ithamlarda bulunmak. Oktay Bey geçen yıl 2025 yılında Ankara'da kaç otomobil satıldığını biliyor mu? Ben söyleyeyim, 150 bin. Peki ne kadar daire satıldığını biliyor mu? Ben söyleyeyim, 150 bin. Az önce internetten baktım bunlara.
5: Evet.
6: 150 bin daire ev satılıyor, 150 bin de araç satılıyor Ankara'da.
5: Maşallah. Yani, evet.
6: Türkiye'de geneline baktığım vakit Türkiye'de 1 milyon ev satılıyor genelde, 1,5 milyon da otomobil satılıyor Türkiye'de. Reklamda. Bunları kim alıyor? Oktay Bey gibi. Oktay Bey'in neyi var ne yok bilmiyorum. Ama tuzu kurular şunlar bunlar deyip artı Merkez Bankası'nın altın rezervi 500 ton. Peki vatandaşın yastık altındaki altın rezervi ne kadar? Bunun 10 katı. 5000 ton.
5: Evet.
6: Peki bir başka şey daha. Bunlar bankalardaki dolar mevduatına, Türk lirasına bakmıyorum zaten.
5: Evet.
6: 300 bin dolar vatandaşın şeyi var. Bankalarda dolar mevduatı var.
5: Evet.
6: 300 bin dolar. Peki bunun dışında başka ne var? Başka şu var. Oktay Bey bunları hiç söylemiyor. Hani böyle uzaktan böyle söyleyip edip kaçan kişiler vardır böyle. Söyler kaçar. Cevap da vermez, veremez. Çünkü bilir doğrusunu ama böyle doğrulara saldırmanın hafifliği onun manevi tatmini diyelim artık. Böyle kelimelerimi seçerek, evet, yumuşatarak kullanıyorum. Ona yetiyor. Fark etmiyor. Kendisinin ne olduğunu bilmiyoruz. Dediğim çok zengin bir insan da olabilir. Orta halde olabilir. Ama elinde bir telefon alacak kadar parası olduğuna göre en azından bir emekliği, şusu vardır. Ayda 20 binler geliri vardır asgariden yani.
5: Evet.
6: Şimdi bütün bunlar ortada dururken insanları bu şekilde çamur atmak, hükümete çamur, ona buna çamur atmak. Türkiye'de vatandaşın altın ve dolar mevduatı 1 trilyon doların üzerinde. Oktay Bey, iyi, evet, dinleyin. 1 trilyon doların üzerinde. Bunun yanında diğer mağazalıktan şunu bunu hesaplayacak olursak, milletin, vatandaşın toplamdaki mal varlığını, işte eviydi, arabasıydı, arsasıydı, şusuydu, busuydu topladığım vakit valla bilmiyorum ama belki 10 trilyon dolar falan vardır yani.
5: Efendim mal canın yongasıdır, bir zararı yoktur. Efendim çok teşekkür ederiz. İyi günler.
6: Ama bunların bilmesinde, tabii, fayda var yani.
5: Peki efendim, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Efendim kim var telefon attığımızda, buyursunlar efendim. Evet, Yücel Turan var şu anda geldi. Artık bununla Sayın Yücel Turan'la götüreceğiz programı. Yönetmenim, buyurunuz efendim.
7: İyi günler Sayın Arvaz. Başarılı yayınlar diliyorum.
5: İyi günler efendim. Sizi dinliyoruz. Buyursunlar efendim.
7: Edremit Körfezi'nden arıyorum Kadir.
5: Bugün buyurun Kadir Bey.
7: Kaz Dağları'na indim Körfez'e.
5: Evet, buyursunlar efendim.
7: Şunu söylemek istiyorum. Bitki topraktan yetişir, insan da kulaktan beslenir diye söylemek istiyorum ve devam etmek istiyorum. Şunu söylemek istiyorum. Devletim, genel konuşacağım biraz. Yakın bölgeyle ilgili devletin şu işini yapacak diye değerlendiriyorum.
5: Evet.
7: Yani diyorum ki benim Türkiye Cumhuriyeti olan devletim Mescid-i Aksa'dan girecek, Gazze'den çıkacak diye düşünüyorum yakın zamanda. Peki bu yakın zaman nedir? Onu tarif etmem gerekiyor. İnsanla devlet arasında yakın zaman farklılık gösterebilir. Örnek vereyim. Mesela ben dedi güney sınırlarıma terör devleti kurdurmayacağım dedi. Bunu ne zaman söyledi, ne zaman yaptı? Bunun gibi bu kadar konuşma yeter diye düşünüyorum. Çok da vaktinizi almak istemiyorum. Ben kendimi bu TGT'yi efemi dinleyerekten beslemeye çalışıyorum.
5: Çok teşekkür ederim.
7: İlk emir olarak da inen okumayı da gazete olarak her gün Türkiye Gazetem geliyor. Onu okuyorum. Bir de bazı kitap ve dergilerim var. Onu okuyorum.
5: Sağ
7: olun. Sizi uzattığınız mikrofon için çok teşekkür ediyorum.
5: Çok teşekkür ederim. İyi günler diyoruz Kadir Bey. Efendim buyursunlar bakalım telefon hattımızdaki dinleyicimiz ne diyecekler. Buyurun efendim. Alo.
0: Alo Atallah Bey merhabalar, İstanbul'dan Murat Bey.
5: Murat Bey hoş geldiniz. Buyursunlar efendim.
0: Sağ olun. Bugün haberlerde Bakan Albayrak'ın 3 mahkemede de beraatini duydum.
5: Evet.
0: Mutlu oldum. Zaten beraat etmişti de hani iftiraya uğramıştı. 128 milyar dolarlık bir iftira.
5: Onu Sayın İlhan Kesici çok iyi açıkladı.
0: Evet, ta o zaman açıkladı.
5: Yani Devlet Planlama Teşkilatı eski başkanı biliyorsunuz. Ekonomiye de şey.
0: Evet. Bir şey olmaz dedi. Gidin evraklarda yazar bu para dedi.
5: Evet.
0: Ama yine de dinlemedi kimse onu.
5: Evet.
0: Kılıçdaroğlu'nun yalanlarını dinlediler. Şimdi bugün Kılıçdaroğlu doğruları konuşamıyor. Lafı evet. Eveleyip geveliyor.
5: Direkt niye söylemesi mi lazım efendim?
0: Bence şunu demesi lazım. Hani diyor ya kim bu partiyi rüşvetçilikle işte mahkemeye hangi belediye başkanı. Yani orada delillerle açık. Kimseyi tabii zan altında bırakmasın ama desin ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve beraberindekiler, içeride olan kişilerin bu partiye yakışmayan insanlar, bunlar rüşvetle anılıyorlar.
5: Evet.
0: Diyemiyor. Bunu diyemiyor. Kenarlarından dolaşıyor. İşte eskiden kolay iftira atıyordu. Şimdi gerçeği söyleyemiyor. Bakın.
5: Halbuki iftirayı, partinin kurumsal kimliğinin kimliğini aslında korumak adına yani suçlu olanlar, eğri olanları söylemek lazım değil mi
0: yani
5: direkt?
0: Şu anda kendisinin kabul görmediği bir ortamdayız. Yani CHP'nin yarısından kabul görmüyor. Belki de %70'inden.
5: Hmm.
0: Cesur olsa bunları daha cesurca dile getirse kazanır.
5: Anlatması mı lazım diyor. Biraz daha açık, biraz daha tafsilatlı
0: açık
5: açıklaması lazım. Aslında belediye başkanları ne yaptı değil mi efendim? Evet.
0: Evet, hırsızlık yaptılar. Bunu söyleyecek ya.
5: Evet, bunları söylemesi
0: etrafından,
5: lazım.
0: Çünkü etrafından dolaştıkça yine bir şey yapamayacak. Ama bir zamanlar kolay yalan konuşuyordu. Mecliste belge sallıyordu. Ben bunu yakaladım ettim diyordu. Tazminat ediyordu.
5: Hmm.
0: Şimdi Bakan Albayrak'a attığı, iftira attığı 128 milyar dolar 3 tane yargı aşamasında da beraat etti. Yalanlandığı ortaya çıktı. İlhan Kesici de ta o zaman demişti ki
5: tabii,
0: adam
5: tabii.
0: Kardeşim devletin hiçbir belgesi açıkta kalmaz, şeffaftır.
5: Evet.
0: 128 milyar neredeyse açın orada o yazar dedi. Ama onlar yalanı tercih ettiler.
5: Hatta şuradadır, buradadır dedi. Adam adını bile koydu neredeyse.
0: Evet. Yani açık aleni yazıyor
5: evet.
0: Dedi.
5: Evet.
0: İşte oradan gerçeklerden kaçtı. Burada da gerçeklerden kaçıyor. Yine başarısız olacak. Korkaklıkla itham ediyorum ben onu.
5: Hmm.
0: Cesur ol. Doğruları konuş. Buradaki mesajım bu kadar. Bir de 3 tane devasa tavuk firmasına devlet el koydu.
5: Evet.
0: Çok
5: 13 tane tavuk firması evet.
0: 13 bu 3'ü devasa büyüklükte yani.
5: 3'ü
0: 13'ünde satın alacak.
5: Lokomotif büyüklükte. Evet.
0: Çok takdir ediyorum devleti. Zaman zaman ben burada işte diyorum ya domates pahalı, salatalık pahalı satıyor ama devletin suçu yok. bunu yapan insanlar diyorum. Adam arkamdan arıyor, diyor ki domates diyor işte benim memleketimde şu kadar. Ya kardeşim, sen memlekette yaşıyorsun, büyük şehirde yaşamıyorsan, büyük şehirde ürünleri pahalı geliyorsa bunun sebebi devlet değil. Sadece devletin bunu denetlememesi diye sistemde bulunuyorum. Evet. Şimdi devlet bak denetledi. Bunların elinden mülkünü aldı. Zaten bizim insanlarımıza 1 milyon, 2 milyon, 5 milyon, 10 milyon ceza kesmeyeceksin. Bunu yine vatandaştan alıyor. Direkt mülküne el koyacaksın. Çok doğru bir uygulama. Yeminle söylüyorum, bugün seçim olsun oyumu zaten Tayyip Bey'e vereceğim de.
5: Bu defa seve seve vereceğim. Ya evet, ne diyorsunuz
0: ben,
5: Murat Bey?
0: Ben bu sistemi halk için yapıyorum. Yani doğru. Tayyip Bey'in bir suçu yok ama vatandaşı ezen, ben bunlara gıda teröristleri diyorum. Gıda teröristlerine devletin ayar vermesi gerekiyor. El koysun malına ya. Herkes karını alsın, hakkını alsın, kazancını alsın, seve seve verelim. Ama halkı soymayın ya. Bu insanlar şu anda bir geçiş aşamasında, zorda olan da var. Tabii. Evet, durumu çok iyi olan da var. Çok çok çok zengin olan da var. Ama bu bir gerçeği değiştirmez. Vatandaş kazıklanmamalı. Zengin de kazıklanmasın. Dün haber okudum. Fenerbahçe'nin yeni başkanı mesela kızıyla birlikte bir yerde makarna yemiş. Hesap 7-8 bin lira gelince tabii herhalde yardımcısı ödemiş. Ertesi gün oraya gitmiş başkan. Aziz Bey.
5: Evet.
0: Demiş kardeşim, bu ne parası bu 8 bin lira? Makarna yedik.
5: Heh.
0: Hesap sormuş. Ben şimdi onu asla yadırgamam. Zengin de olsa hesap soracaksın kardeşim.
5: Ya.
0: Kazıklanmak doğru değil çünkü. Ben vatandaş olarak kazıklandığım zaman hesap soramıyorum. Devletinin sormasını istiyorum. Devlet de böyle hesap sordu, el koydu. Çok takdirler ediyorum devletimi. Saygılar sunuyorum.
5: Peki Murat Bey, iyi yolculuklar. Çok teşekkür ederim. İyi hafta sonları efendim. Evet, dinleyicimizi almaya devam ediyoruz. Buyurunuz efendim. Alo.
3: Selamünaleyküm Akallı abi.
5: Aleyküm selam, buyurun, seni dinliyoruz.
3: Tekirdağ'dan Alper.
5: Buyurun Alper Bey.
3: Akallı abi, merhum Ahmet Nurettin Öget Bey zamanında Türkçe gazetesinde Nuri Gümdası'yla yazılar yazmış. Torunu Nurettin Efendi'nin mezar taşını yaptırması lazım haraba içerisinde.
5: Peki efendim, çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim. Evet.
3: Abdurrahman Elmasoğlu'nun da şey torunları şey milli piyango falan satıyor Sultan'da. Şey Atullah abi, şaşırdım ben ya.
5: Anladım. Peki efendim.
3: Bir torun da öyle bir şey yapar mı ya?
5: Anladım. Sultan'da. Çok teşekkür ederiz efendim. Alper Bey, iyi günler diliyorum efendim. Evet, babamızın dedemizin kabirlerine iyi bakalım, temizleyelim, yaptıralım. Çok iyi olur efendim. Buyurun. Alo. Alo.
8: Alo.
5: Buyurunuz efendim, iyi günler diliyorum.
8: Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar Atalı abi.
5: Aleyküm selam efendim, hoş geldiniz, buyurun.
8: Ben bir muhalefet Murat abi soracaktım ama hiç aramıyor. Şoförlük yapıyordu, kaza belam geldi başına.
5: Allah muhafaza değil mi? Ben Murat, muhalefet Murat.
8: Evet. Aynen öyle, merak ettim ben işin açıkçası.
5: Evet, buyursunlar efendim, başka?
8: Başka bir şey yok.
5: Çok teşekkür ederim, iyi günler diliyorum efendim. Dinleyicimiz varsa sonra hemen alalım efendim. Buyursunlar efendim, alo. Buyurun efendim.
9: Alo.
5: Buyurun efendim, iyi günler diliyorum.
9: İyi günler Ataullah Bey.
5: Buyurun.
9: Beni kim, Oktay Bey bana tip dese, ne derse desin, benim tipimi Allah da biliyor, tanıdıklarım da biliyor.
5: Evet.
9: Ben duyduklarımı söylüyorum.
5: Evet.
9: Benim kimseyi de eleştirmek gibi bir niyetim yok. Allah ki yani benim görme engelliliğimle de alay ediyorsa yani bu Allah'tan gelen bir imtihan. Bana.
5: Tabii tabii, hepimiz adayız yani, aynı zamanda. Biraz sonra başımıza ne geleceği belli olmaz efendim.
9: Yani peki. Ataullah Bey, böyle insan böyle itham edilmez ki. Oktay Bey, beni sevmesin ya, beni Allah sevsin. İlk önce ailem sevsin. Beni dinleyenlerin bazıları sevsin. Oktay Bey'in
5: sevgi hür bir duygu. Yani zorla kimseyi sevmezsiniz. Yani
9: hayır, bana tabii, tip demesi.
5: Anladım.
9: Ben tip falan değilim.
5: Evet. Tabii.
9: Yani Oktay Bey bir daha sözlerini tartarak konuşsun. Osman amcaya da çok teşekkür ederim.
5: Evet, o düzeltti olacak biraz. Belki Oktay Bey de yanlış anlaşıldı. Yani aslında yani farklı bir şey söyleyecekti ama dediğimiz gibi üslup meselesi. Üsluptan dolayı yanılmış olabilir ya da yanlış anlaşıldı. O da kendisini toparlayacaktır efendim.
9: Size yani benim söyleyeceklerim bu kadar.
5: Çok teşekkür ederim. Tabii.
9: Bana Allah'tan gelen bir hediye görme engelli. Tabii,
5: tabii.
9: Benim o şerefim.
5: Evet.
9: Şerefim. İyi hafta sonları size.
5: Size de efendim. Valla biraz sonra kimin başına ne geleceği belli olmaz efendim. Evet, dinleyicimiz var. Buyurunuz efendim.
10: Ne geleceği belli olmaz efendim.
5: Buyurun efendim.
10: Dinleyicimiz var. Buyurunuz efendim.
11: Alo.
5: Buyurun efendim.
11: Merhabalar.
5: Merhaba, iyi günler diliyorum.
11: Bir önceki arayan, tavukla ilgili arayan vatandaş için bir cevabım var. Hani iktidara da bir cevabım var. Atollah Bey, bu firmaları keşke TRT'de bir ifşa olsa da hani biz de onu bilsek. Öbür türlüsü hani 13 tane falan filan. Yani ben şimdi firma ismi vermeyeyim ama yani onu alıyoruz, bunu alıyoruz, şunu alıyoruz. Doğru mu yapıyoruz, yanlış mı yapıyoruz? Bunu bizi yönlendirmekteki şey nedir? Yetki kimdedir? Devlettedir, iktidardadır ve bu yöneticilerdedir. Evet. Yani ben istiyorum ki yani ucuz mu alıyorum, pahalı mı? Ben telefonumdan ben bu firmayı takip etmek istiyorum. Yani kazık yemeyeyim, kazıklanmayayım. Çünkü ben
5: mevzu o değil zaten. Bunların 13 firmaya el konuldu. Bazı yerlere zaten tayin edildi. Sabahtan beri medyada zaten biliniyor, takip ediyoruz. TRT'de de haber çıktı. Siz farklı kanallar belki izliyorsanız.
11: Hayır, firma ismi yok. Hayır, firma ismi olmadığı için söylüyorum.
5: Firma var, hepsi açık.
11: Yok, TRT'de firma paylaşılmadı. Keşke paylaşılsa, çok istiyorum.
5: Tabii.
11: Keşke paylaşılsa da biz de devletimize yardımcı olalım. Onlarla alışveriş etmeyelim ya da bir
5: TRT
11: protesto yapalım.
5: Yani TRT şey yapalım. Ana haber, anladım. Ana haber bülteninde bir takip edin. Ben birçok televizyon önümde açık, birçoğundan çıktı.
11: Bir şey peki. Müber Hanım için de bir şey söyleyeyim.
5: Buyurun hemen.
11: Ben o hanımefendiyle, hanımefendinin sosyal yaşam ile sağlık durumu ilgili demedim. Düşünceleriyle tip dedim. Yani anladım. O düşünceleri, yani rüzgar nereden eserse oraya dönen bir tip dedim.
5: Peki.
11: Yani düşünceleri yönünde tip dedim. Anladım. Yanlış anlamış, çok peki. Özür diliyorum. Yanlış peki. Anladım, çok özür diliyorum.
5: Peki Oktay Bey, iyi akşamlar efendim.
11: Tamam.
5: İyi hafta sonları efendim. Evet, süremizi aşıyoruz. Sevgili dinleyiciler, sürçülisan ettiysem affola, ben Ataoğlu Harvas. İyi akşamlar, iyi hafta sonları diliyorum.
12: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 12 Haziran Cuma, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullah Arbas hazırlıyor. Teknik yapımda Ahmet Hilmi Kaya görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Atilla Yaylan'ın Netanyahu'dan Komik Ahlak Dersi başlıklı makalesini sunuyorum. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelttiği son suçlamalar, hakikatleri yansıtmaktan ziyade gizleme çabası olarak görünmekte. Netanyahu, Erdoğan'ın İsrail'i eleştirmeye hakkı olmadığını, Türkiye'de Kürtlerin katledildiğini ve siyasi muhaliflerin hapse atıldığını ileri sürmekte. Bu iddialar hem Türkiye'nin yakın tarihini çarpıtan hem de bugün Gazze'de İsrail'in sebep olduğu büyük felaketin üstünü örten ölçüsüz ve insafsız ithamlar. Türkiye Cumhuriyet tarih boyunca Türklerin, Kürtlerin hiç sıkıntı çekmediği söylenemez. Böyle bir iddia tarihi gerçeklere uygun olmaz. Kürtler özellikle tek parti diktatörlüğü döneminde ağır baskılarla, inkar ve asimilasyon politikalarıyla, ciddi insan hakları ihlalleriyle ve bazı katliamlarla karşılaştı. Demokrasiye geçildikten sonra da bu mesele bütünüyle ortadan kalkmadı, zaman zaman haksız ve ölçüsüz devlet şiddeti ortaya çıktı. Ancak bu tarihi gerçekler bugünün Türkiye'sini Kürtlere soykırım yapan ülke diye damgalamayı haklı kılmaz. Hele bunu Gazze'de İsrail'in bütün dünyanın gözleri önünde yürüttüğü soykırım siyasetiyle aynı kefeye koymak akla ve mantığa sığmaz, hakikate ters düşer. Kürt meselesinin bir başka yönü daha var. Kürtlerin haklı talepleri yanında Kürt toplumu içinde teröre bulaşan, demokratik hakların kullanılmaya başladığı bir döneminde dahi silaha sarılmayı meşru gören ve eylemleriyle demokratik zemini tahrip eden akımlar da ortaya çıktı. PKK terörü Kürt toplumuna da büyük zarar verdi. Buna rağmen Türkiye'de Kürt meselesinin en yumuşak, en ümit verici dönemlerinden biri Erdoğan yönetiminde yaşandı. Kürt kimliğinin tanınması, Kürtçe üzerindeki yasakların gevşetilmesi, demokratik açılım ve çözüm süreci gibi adımlar geçmişin inkar ve bastırma politikalarından önemli bir uzaklaşmaya işaret etmektedir. Bu tablo karşısında Erdoğan'ı Kürt soykırımı yapmakla suçlamak ciddiye alınabilir bir siyasi analiz değildir, kaba bir kara propaganda tarzıdır. Netanyahu'nun siyasi muhalifler hapse atılıyor iddiası da aynı ölçüde anlamsız. Türkiye'de yargı sistemi eleştirilebilir. Hukuk devleti bakımından tartışılması gereken birçok mesele de var. Fakat her yargılamayı doğrudan siyasi muhalefeti hapsetme şeklinde takdim etmek gerçekten uzak. Birçok dava ceza gerektiren suç işlendiği iddiasıyla yürümekte. Kaldı ki Netanyahu'nun kendisi de yolsuzluk iddialarıyla yargılanan bir siyasetçi. Mahkum olması halinde hapis ihtimaliyle karşı karşıya kalabilecek bir liderin başka ülkelere ahlak dersi vermeye kalkması ayrıca tuhaftır. Asıl büyük ahlak meselesi Gazze'de vuku bulmakta olan faciadır. İsrail ordusunun dünyanın en ahlaklı ordusu olduğu iddiası artık hiç kimsenin inanmadığı bir propaganda masalı olarak görülebilir. Gazze'de çocukların, kadınların, yaşlıların, hastanelerin, okulların, sivil yerleşim alanlarının hedef alınması, sivillerle silahlı unsurlar arasındaki ayrımın fiilen ortadan kalkması, Gazze halkının açlık, susuzluk, sürgün ve bombardımanlarla topluca cezalandırılması ahlaki bakımdan savunulamaz. İsrail'in yapmak istediği şey Gazze halkını ya sürmek ya da topluca imha korkusu altında yaşamaya mahkum etmektir. Bu yüzden Netanyahu'nun Türkiye'ye ve Erdoğan'a dönük çıkışları hakikate saygısızlık anlamına gelmekte. Türkiye'de eleştirilebilecek şeyler elbette var. Fakat Netanyahu'nun Gazze'deki soykırımını üstünü örtmek için Türkiye'nin gerçek veya hayali problemlerini propaganda malzemesi yapması ve İsrail'i bir apartheid rejimine sahipken Erdoğan'ı diktatörlükle suçlaması gayri ahlaki. bugün asıl sorgulanması ve eleştirilmesi gereken Netanyahu'nun diliyle Siyonist İsrail Devleti'nin Filistin'deki işgal düzeni ve Gazze'de yürüttüğü insanlık dışı soykırımdır. Türkiye Gazetesi'nde Atilla Yaylan'ın Netanyahu'dan Komik Ahlak Dersi başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Melih Altınok'un Kemal Bey CHP'yi adım adım geri alıyor başlıklı makalesini sunuyorum. CHP'deki iç savaş karşılıklı hamlelerle devam ediyor. Salı günü grup konuşmasını iptal edip meclis cephesini Özgür Özel'e bırakan ve genel merkeze çekilen Kılıçdaroğlu, çarşamba günü karşı saldırıya geçti. Özel'e yakın 9 milletvekilini haklarındaki hukuki ithamları gerekçe göstererek kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti. Özel kliğinin cevabı ise dünkü parti meclisi toplantısı öncesinde geldi. Yapılan bilgilendirmede Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararıyla göreve döndürülen parti meclisinin 57 üyesinden 28'i istifa etti denildi. İstifa edenler arasında Özgür Karabat, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba gibi bir gün önce ihraç için YDK'ya sevk edilen isimler de yer alıyor. Bu gelişmenin ardından Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan parti meclisi 30 kişiyle yapıldı. Listede kriz boyunca orta yolcu olmakla eleştirilen Oğuz Kağan Salıcı gibi isimlerin de bulunması bazılarının artık net taraf seçtiğini gösteriyor. Özel ve destekçileri CHP tüzüğüne göre parti meclisi üye sayısının 3/2 olan 40'ın altına düşmesi durumunda 45 gün içinde kurultaya gidilmesinin zorunlu olduğunu söylüyorlar. İstifalarla bu durumun ortaya çıktığını savunuyorlar. Genel Merkez ise Bölge Adliye Mahkemesi'nin 21 Mayıs 2026 tarihli mutlak butlan kararının henüz kesinleşmediğini, Yargıtay onayı olmadan kurultay yapılmasının hukuken mümkün olmadığını hatırlatıyor. Mahkemenin kararında tebliğden itibaren 2 hafta içinde Yargıtay'a temyiz yolu açıktır deniyordu. İşin garip tarafı, Özel tarafı temyiz başvurusu yaparak süreci kendisi uzatmış oldu. Oysa temyiz yapılmasaydı karar kendiliğinden kesinleşecek ve Kılıçdaroğlu da kurultay sürecini hızlandırmak zorunda kalacaktı. Özel'in son parti meclisi hamlesiyle tabana yeni partiye mecbur kaldık mesajı vermek istediği şeklindeki yorumlara da katılmıyorum. Zira krizin başından beri refleksi davranan Özel ve arkadaşlarından bir stratejileri olduğunu düşündürecek herhangi bir adım görmedik. Özel işlerin yoluna gireceği umudunu baştan kaybetti. Meclis grubundaki programını iptal edecek kadar soğukkanlı davranan rakibinin peşi sıra sürükleniyor. Butlan'ın ertesi günü kendisini yeniden grup başkanı seçtirerek mahkemenin kararını tanıyan da kendisiydi. Butlan'ın yok hükmünde olduğunu söyleyip genel merkezi bırakmayacağız diyen ve sonra baba ocağını terk eden de. Bir yandan mahkeme kararını tanımadığını ilan ederken, diğer yandan aynı kararın temyiz yolunu kullanarak süreci uzatan da yine kendisi. Rubikon'u çoktan geçen Kılıçdaroğlu ise soğukkanlılığını kaybetmeden ihraç taleplerinden parti meclisini konsolide etmeye, orta yolcuları yanına çekmekten hukuki süreci lehine çevirmeye kadar attığı her adımda CHP'yi adım adım geri alıyor. Sabah gazetesinde Melih Altınok'un Kemal Bey CHP'yi adım adım geri alıyor başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Nedim Şener'in FETÖ'nün dijital terörist yapılanmasına bağlı 20 bin FETÖ'cü hesap belirlendi başlıklı makalesini sunuyorum. En son CHP'nin 38. kurultayı ile ilgili verilen mutlak butlan kararı sonrası sosyal medyada organize biçimde kendini bir kez daha gösteren FETÖ'cü hesaplar her geçen gün ciddi bir milli güvenlik sorunu haline geliyor. Ekonomik, sosyal ve siyasi kaos çıkartmak için uğraşan FETÖ hesaplarının Özgür Özel grubuna verdiği destek ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'yla taraftarlarına karşı başlattıkları organize kampanya, sokakta kavgaya ve tarafların birbirine girmesine kadar vardı. FETÖ'cü hesaplar bundan önce de sosyal medyada siyasi kavga ve toplumsal kaos çıkartacak paylaşımlar yaptı. Konuyu yakından takip eden Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Fethullahçı terör örgütünün sosyal medyadaki dijital terör yapılanmasıyla kesintisiz bir mücadele başlatıldığı görülüyor. Nitekim Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın 19 Mayıs 2026 günü X sosyal medya hesabından yaptığı şu açıklama bu konudaki kararlılığı ortaya koyuyordu. 30 Ocak 2026 tarihinde kamuoyuyla paylaştığımız üzere, FETÖ ve FETÖ ile iltisaklı 379 sosyal medya hesabı tespit edilmiş ve bu hesaplara yönelik erişim engeli tedbirleri derhal uygulanmıştır. Sonrasında yürütülen ilave teknik analizler ve dijital ağ çözümlemeleri neticesinde 1352 FETÖ iltisaklı sosyal medya hesabı hakkında daha erişim engeli kararı alınmıştır. Böylece FETÖ bağlantılı erişime engellenen hesap sayısı 1731'e yükselmiştir. Ayrıca yapılan detaylı incelemeler sonucunda terörizmi öven, teşvik eden ve ülkemize karşı psikolojik harekat yürüttüğü tespit edilen 361 sosyal medya hesabı hakkında da Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımız başta olmak üzere kurumlarımızla tam bir eş güdüm ve koordinasyon içerisinde gerekli işlemler tesis edilmiş ve erişim engeli uygulanmıştır. Yapılan analizler söz konusu dijital yapılanmaların sistematik dezenformasyon üretimi gerçekleştirdiğini, eş güdümlü propaganda faaliyetleri yürüttüğünü ve kamuoyunu manipüle etmeye yönelik organize hareket ettiğini açıkça ortaya koymaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye terörle mücadelesini yalnızca fiziki sahada değil, dijital mecralarda da aynı kararlılık, hukuki meşruiyet ve koordinasyon anlayışıyla sürdürmektedir. Hiçbir terör örgütüne, hiçbir uzantısına ve milli güvenliğimizi hedef alan hiçbir dijital operasyona müsamaha gösterilmeyecektir. Türkiye, bütün kurumlarıyla dijital alandaki tehditlere karşı teyakkuz halindedir ve mücadelesini kesintisiz şekilde sürdürecektir. Bu açıklama sadece sosyal medyada FETÖ'cü hesapların engellenmesiyle sınırlı değil. Arkasında uzun süredir devam eden inceleme ve araştırmalarla oluşturulan derin bir stratejik bakış açısı var. İletişim Başkanlığı kaynaklardan edindiği bilgiye göre bu analizler şu başlıklara dayanıyor. 1. Stratejik cephe değişikliği, siber psikolojik harekat ve kripto yapılanma. Saha operasyonları, istihbari hamleler ve operasyonlarla fiziki alanda hareket kabiliyeti çok büyük oranda yok edilen Fethullahçı terör örgütü, varlığını sürdürebilmek ve özellikle kritik süreçleri, toplumsal birlik ve bütünlüğü, devlet-vatandaş güven bağını manipüle edebilmek adına stratejik bir cephe değişikliğine gitti. Terör örgütü yeni dönem stratejisini dijital mecralar üzerinden yürütülen asimetrik psikolojik harekatlar üzerine kurguladı. Maskeli ve hibrit şebeke. Tespit edilmemek adına açık kimliklerini gizleyen örgüt militanları, büyük çoğunluğu yurt dışı menşeili olan 20 bin dolayında maskeli, anonim ve kripto sosyal medya hesabı üzerinden organize olmaya çalışıyor. Bu şebekenin ana amacı münferit paylaşımlar yapmak değil, sistematik dezenformasyon, senkronize yalan haber yayılımı ve suni gündemler oluşturarak devletle vatandaş arasındaki sarsılmaz güven bağını zedelemek, kamu düzenini bozmak ve milli bünyede dezenformasyon kaynaklı bir kaos iklimi inşa etmek. 2. Küresel şer odaklarıyla işbirliği ve uluslararası algı operasyonları. FETÖ'nün dijital hücreleri Türkiye'yi küresel arenada da zor durumda bırakmayı hedefleyen uluslararası algı operasyonlarının da en büyük lojistik üssü ve aparatı haline geldi. Yabancı istihbarat servisleri ve şer odakları tarafından kurgulanan dezenformasyon dalgaları bu siber ağ vasıtasıyla Türkiye içine pompalanıyor. Yakın dönemde İsrail menşeili operasyon hesaplarının Orta Doğu'daki gerilim ve savaş senaryoları üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan kara propagandasına en yoğun yayılım desteği FETÖ ağından geldi. İngiliz Telegraf gibi uluslararası medya kuruluşlarının da bu manipülasyona alet olarak sayfalarına taşıdığı asılsız iddialar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin anlık, veri odaklı ve proaktif müdahalesiyle küresel ölçekte boşa düşürüldü. İftira ağı saniyeler içinde deşifre edilince ilgili uluslararası mecralar içeriklerini silmek ve resmen özür dilemek zorunda kaldı. Bu süreç FETÖ'nün dış kaynaklı operasyonlarındaki rolünü açıkça gözler önüne serdi. 3. Devlet aklı siber sahada, iletişim başkanlığı koordinasyonunda tam eşgüdüm. Türkiye Cumhuriyeti siber vatanı hedef alan bu organize tehdide karşı tarihin en kapsamlı ve en organize kurumsal işbirliği modelini devreye aldı. Süreç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın güçlü stratejik koordinasyonunda 7-24 esasıyla yürütülen devletin tüm ilgili sac ayakları tam bir devlet aklı ve eşgüdüm içinde hareket ediyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Milli İstihbarat Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı ve Cumhuriyet Savcılıkları, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bu kritik konuda yoğun gayret sarf ediyor. 4. Dijital tavizsizlik, operasyonel veriler ve istatistikler. Bu kritik eşgüdümün neticesinde terör örgütünün siber alandaki varlığı adeta bir dijital silindirle eziliyor. Teknik takip, hukuki süreç ve teknik engelleme mekanizmasının gücü, İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın 1731 FETÖ bağlantılı hesabın erişime engellendiğine dair açıklamasına da yansıdı. 5. Sonuç ve kararlılık, dijital vatanda egemenlik kayıtsız şartsız devletindir. Yapılan detaylı dijital ağ analizleri ve incelemeler, bu yapıların bağımsız bireysel kullanıcılar olmadığını, tek bir merkezden komuta edilen, bot yazılımlarla etkileşimleri yapay olarak şişirilen ve toplumu manipüle etmeye programlanmış siber terör hücreleri olduğunu şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtladı. Öncesine göre son dönemde FETÖ'cü hesapların üst üste kapatılması bu alanda mücadelenin hızlandığını ortaya koyuyor. Aldığım bilgilere göre savcılıklara iletilen bilgilerle FETÖ'cü hesapların tamamının kapatıldığına şahit olacağız. İletişim Başkanlığı'nın bu tespitlerinden çıkan sonuç şu: tıpkı denizlerdeki mavi vatan, gökyüzündeki gök vatan stratejisinde olduğu gibi siber dünyada terör örgütleriyle dijital vatan anlayışıyla mücadeleye devam edilecek. Hürriyet'te Nedim Şener'in FETÖ'nün dijital terörist yapılanmasına bağlı 20 bin FETÖ'cü hesap belirlendi başlıklı makalesini sundum. Sırada Milliyet Gazetesi var. Milliyet'te Abbas Güçlü'nün "Sınavlar çok önemli ama her şey değil" başlıklı makalesini sunuyorum. Milyonlarca aile için yarın çok önemli. DGS'ye saatler kaldı. Adaylar gibi aileleri de çok heyecanlı. Haksız da sayılmazlar. İyi bir lise, iyi bir üniversite demek, iyi bir üniversitede iyi bir geleceğin altın anahtarı ama şu da asla unutulmamalı. Sınavlar elbette çok önemli ama ne sınav şampiyonları için bundan sonrasının garantisi var ne de sınavı kötü geçecekler için her şey bitti demek. Yarın için hasta olmayın, sınava zamanında yetişin, rahat olun yeter. Gerisi kendiliğinden gelecektir. Eğitimi bir maraton yarışı gibi görün. Yarışın ilk metrelerinde geri kalanların daha sonraki sınavlarda ipi en önlerde göğüslediği çok olmuştur. Yine aynı şekilde ilk 100 metrelerde hep önde gidenlerin yarışı tamamlayamadığına da şahit olunmuştur. İşte bu yüzden LGS'ye bu çerçevede bakmakta yarar var. Şu saatten itibaren sadece sınava odaklanın. Elinizden geleni yapın. Alabileceğiniz en yüksek puanı almaya çalışın. Sonrasını sonra düşünürsünüz. Matematik ve Türkçe testleri her sınavda olduğu gibi muhtemelen yine belirleyici olacaktır. Aynı puanda yığılmaları önlemek için ayırt edici özelliğe sahip zor sorular muhtemelen matematikten gelecektir. Bu nedenle matematik testlerine özel bir önem göstermeniz gerekiyor ama her dersten de en az birkaç ayırt edici zor soru olacağı da aklınızda bulunsun ve onlarla karşılaştığınızda moraliniz bozulmasın. Aslında her test önemli. Pek çok aday en zor soruları yapıp çok sıradan dediğimiz kolay sorularda takılıp kalıyor. Ya bu kadar kolay soru olmaz diye başka seçeneklere yöneliyor ya da boş bırakıyor. Bu yüzden kolay sorular olduğunda öküzün altında buzağı aramayın. Yani doğru seçeneği bulduğunuzda hemen işaretleyin. Çok sık yapılan hatalardan biri de zamanı doğru kullanamamaktır. Bu tür sınavlara, sıralama sınavlarında sadece bilgi ölçülmez. Zamanı kullanma, okuduğunu anlama, sentezleme, dikkat çekici başka yetkinlikler de aranır. Bu nedenle hiçbir soruyu ikinci kez okumayın, yoksa diğer soruların zamanından çalmış olursunuz ve sınav bittiğinde hala hiç okumadığınız çok sayıda soru kalabilir. Okuyup da anlayamayacaklarınız olursa onu sınavın sonuna bırakın. Zamanınız kalırsa o zaman daha çok vakit ayırabilirsiniz. Bir başka çok sık rastlanan hataysa tüm seçenekler okunmadan ilk bir ya da ikinci seçeneğin tamam bu doğru diye işaretlenmesi. Sınav tekniğinde bu şaşırtma yöntemi çok kullanılıyor. Yani doğruya yakın seçeneklerden birisi ilk ikinci sıraya konuluyor ve onu gören alttaki seçenekleri okumadan tamam bu doğru diye işaretliyor. Sakın siz de bu tuzağa düşmeyin. Soruyu da seçenekleri de sonuna kadar mutlaka okuyun. Doğru cevapları cevap kartına işaretleme noktasında da çok hata yapılıyor. Özellikle cevapsız geçiştirilen bir sorudan sonra yapılan kaydırma pek çok öğrencinin geleceğine mal oluyor. Her 5-10 soruda bir cevapladığınız soruyla cevap kartındaki soru numarasını mutlaka karşılaştırın. Bu arada verdiğiniz cevapları olası bir kaydırma durumunda kurtarmanız için soru kitapçığına işaretlemeyi de sakın unutmayın. Kopya konusunda çok dikkatli olun. Ne kopya çekin ne de kopya verin. Ne de biri size doğru cevapları veriyorum dese bile kopya alın. Yoksa başınız ağrır. Çünkü optik okuyucular her türlü olasılığa karşı programlanıyor ve ikili, toplu ya da bireysel kopyaları rahatlıkla tespit edebiliyor. Cevap kartındaki size ait bilgilerin doğru olduğundan ve doğru kodlandığından da emin olun. Aklınıza bir soru takıldığında ya da tereddüde düştüğünüzde salondaki gözetmenlerden mutlaka yardım isteyin. Sınavda dikkat dağılması en sık rastlanan durumlardan biri. Gerekçesi ne olursa olsun sınav başladıktan sonra kontrolünüzü kaybetmeyin. Soru kitapçığı ve cevap kartı dışında hiçbir şeyi görmeyin. Gözetmenler dışında hiçbir şeyi, kimseyi duymayın. Dikkatinizi dağıtacak her türlü ayrıntıdan uzak durun. Sınav öncesinde ve sınav sırasında bol sıvı tüketmeyin, tuvalet ihtiyacınız gelmesin. Nereye girebilirim sorusuna ise şimdiden hiç kafayı takmayın. Sınava girin, çıkın, hem sizin hem de Türkiye ve kent ortalamalarını görün, ondan sonra fikir yürütün. Çünkü her yılın ortalama ve standart sapmaları çok farklı olduğu için yapılan ya da yapılacak puan hesaplamalarının hiçbir geçerliliği olmuyor ve bu sizi yanıltabilir. Özetin özeti, sınavlar dünyanın en önemli işiymiş gibi algılansa da öyle bir misyon yüklemek abartılı olur. Elbette önemli ama dünyanın sonu da garantisi de değil. Milliyet gazetesinde Abbas Güçlü'nün "Sınavlar çok önemli ama her şey değil" başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek. Şimdi reklamlar.
1: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
2: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
3: Baba bu ne bayramı?
4: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: 5000 yıllık tarihiyle çay kalp krizi riskimizi azaltıyor. Ülkemize geç girmiş olmasına rağmen çok sevilen çay, farklı demleme yöntemleriyle dünya üzerinde haklı bir üne sahip. Türk insanının sevdiği çay kalp krizi riskini azaltıyor. Ülkemizde her 10 kişiden 9'u gün içinde en az bir kez çay içiyor. Toplumun yarıya yakını günde 5 bardaktan fazla çay içerken gençlerde bu alışkanlık yerini kahveye bırakıyor. Uzmanlar bol bol çay içenlerin kalp krizinden ölme riskinin yarı yarıya azaldığına dikkat çekiyor. Yine araştırmalar günde 2 fincan kahvenin kolon kanseri riskini %25, safra kesesinde taş riskini %45 azalttığını gösteriyor. Ancak kahvenin çok fazla tüketilmesi yüksek tansiyona sebep olabiliyor.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim. Siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Kupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Sayın dinleyenler, bu aradan sonra programımıza devam ediyoruz. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ta Yusuf Kaplan'ın İstanbul Erkek Lisesi'nde Egemenlik, Akran Zorbalığı ve Beyin Göçü Kıskacı başlıklı makalesini sunuyorum. İstanbul Erkek Lisesi yine Türkiye'nin gündemine oturdu. Önceki dönemde üst sınıftaki çocukların alt sınıftaki çocuklara taciz, tecavüz iddialarıyla çalkalanan okul, bu kez mezuniyet töreni sırasında öğrencilerin sırtlarını okul yönetimine dönmek şeklinde patlak verdi. İstanbul Erkek Lisesi'nde yaşanan olayların arka planını Hak Söz'den Murat Ayar kardeşim yerinde inceleme yaparak yazdı. Yazısının ilk bölümünü sizlerle paylaşıyorum, ikinci bölümünü pazar günkü yazımda paylaşacağım. Türkiye'nin yüksek zeka potansiyeline sahip gençlerin tercih ettiği okullardan olan İstanbul Erkek Lisesi, son yıllarda sadece akademik başarılarıyla değil, kurumsal yapısı, pedagojik kimliği ve yurtlarında yaşanan sarsıcı iddialarla gündeme geliyor. Dışarıdan bakıldığında parıltılı bir geleceğin kapısı gibi görünen bu asırlık eğitim çınarı, içeride devlet içinde devlet olarak tanımlanabilecek kırılamayan alternatif bir hiyerarşinin, organize bir insan kaynağı transferinin ve korku ikliminin merkezine dönüşmüş durumda. Bugün Cağaloğlu'ndaki tarihi Düyun-u Umumiye binasında hizmet veren okulun kökleri, 1884 yılında Beyoğlu'nda mütevazı bir apartman dairesinde açılan Şemsül Mekatip adlı özel okula kadar uzanır. Kısa süre sonra devletleştirilerek İstanbul Sultanisi adını alan kurum, Osmanlı modernleşmesinin öncü kalelerinden biri oldu. Çanakkale Savaşı'nda tüm son sınıf öğrencilerini şehit veren, bu yasın nişanesi olarak sarı-siyah renkleri kuşanan okulun asıl kırılma noktası ise 1957 yılıdır. 1957 yılında Federal Almanya ile yapılan kültür anlaşmasıyla birlikte okul tamamen yeni bir formata büründü. Bu tarihten itibaren Alman kültürü ve eğitim disiplini okulun ana omurgası haline geldi ve resmi statüsü bir Türk devlet lisesi olmasına rağmen fen ve matematik gibi temel derslerin yönetimi tamamen Alman makamlarına devredildi. Günümüzde İstanbul Erkek Lisesi'nde keskin bir öğretmen ve yönetim kastı göze çarpmaktadır. Okulda görev yapan 33 Alman kökenli öğretmen, matematik, fizik ve kimya gibi temel ve ağırlıklı dersleri verirken, Türkiye kökenli öğretmenler resim, spor, müzik ve din kültürü gibi yan branşlarla sınırlandırılmıştır. Bu durum okul içinde görünmez fakat hissedilir bir hiyerarşik kutuplaşma oluşturmaktadır. Bu kutuplaşmanın en somut yansıması, öğrencilerin öğretmenlere ve okul idaresine karşı geliştirdiği tutumda aranmalıdır. Yakın geçmişte mezuniyet töreninde öğrencilerin Türk müdüre topluca sırtlarını dönerek gerçekleştirdiği protesto eylemi bu derin uyuşmazlığın basına yansıyan en net fotoğrafıydı. Okulda özellikle Türkiye kökenli idareci ve öğretmenlere karşı kurumsal bir mesafe, hatta saygı düzeyinde ciddi bir aşınma gözlemlenmektedir. Alman öğretmenlerin otoritesi mutlak kabul edilirken, yerel idarenin ve Türk kadrosunun kuralları aşılmaya çalışılan birer bürokratik engel olarak görülmektedir. Okulun dış dünyaya kapalı kapıları ardında yaşanan kurumsal kriz, son eğitim yılında sarsıcı iddialarla patlak verdi. Basına ve disiplin kurullarına yansıyan akran işkencesi iddiaları kamuoyunda şok etkisi yaptı. Üst dönem öğrencilerin alt dönemdeki yeni öğrencilere yönelik sistematik bir baskı, psikolojik yıldırma ve fiziksel şiddet uyguladığı iddiaları üzerine geniş çaplı soruşturmalar başlatıldı. İncelemeler neticesinde 20'ye yakın öğrenci cezalandırıldı, kimisi okuldan atılırken kimisi başka okullara gönderildi. Soruşturma dosyalarındaki detaylar dönüşümün ve baskının asıl merkezinin okulun pansiyonları ve yurtları olduğunu gösteriyor. Yurtlarda okul idaresinden ziyade mezun dernekleri ve Alman bağlantılı yapılar okul aile birliği üzerinden tam bir denetim kurmuş durumda. Basına yansıyan disiplin raporlarına ve ismini vermeyen öğrencilerin anlatımına göre yurtlarda kronik alkol ve sigara problemi çözülemiyor. Okula sarhoş gelen öğrencilere dair çok sayıda soruşturma bulunuyor. Ancak madalyonun asıl karanlık yüzü yurtların adeta Çin'in Uygur Türklerini ehlileştirmek ve kimliksizleştirmek için kurduğu istihbarat ve asimilasyon kamplarına benzer bir mantıkla işletilmesi iddiasıdır. Anadolu'dan gelen inançlı, namazında veya kendi yerel değerlerini korumaya çalışan öğrenciler hemen mercek altına alınarak sistemli bir şekilde yıldırılmakta, dövülmekte ve ana hattın dışına çıkmaları engellenmektedir. Bu öğrencilerin uygunsuz anlarda alkol veya

Yeni Şafak'ta Yusuf Kaplan'ın İstanbul Erkek Lisesi'nde Egemenlik, Akran Zorbalığı ve Beyin Göçü Kıskacı başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Akit gazetesi var. Yeni Akit'te Ali Karahasanoğlu'nun "Bu da Fatoşlardan Ayık Olanı" başlıklı makalesini sunuyorum. Dün Fatoş Pınar Türker'i yazmıştık. İBB yolsuzluğu dosyasında yapılan yargılamada "Bayan polis beni çıplak aradı, savcı çocuğumla ilgili tehditte bulundu" şikayetlerini yaşanmış olduğunu iddia ettiği tarihten bir yıl sonra yaparak hakkındaki yolsuzluk iddialarını örteceğini sanan Fatoşlar tek değilmiş. Dün Fatoş Türker'i yazdık, bugün sırada Ayık var. Fatoş Ayık dünkü duruşmada anlatıyor. "Murat Ongun veya Emrah Bağdatlı'dan hiçbir zaman talimat almadım. Murat Ongun'la hiçbir telefon görüşmesi, toplantı ya da kurum dışı bağlantım olmadı. Bu durum HTS kayıtlarıyla sabittir. Ve benim için en önemlisi, yapılmamış bir iş yoktur, eksik yapılmış bir iş yoktur, haksız hak ediş alınmış bir iş yoktur. Bunun da özellikle tekrar etmek istiyorum. Muhatabınız ne kadar kriminalize olmuş bir yapının içinde olursa olsun, eğer isnat edilen eylemler arasında gerçekten yapılmayan iş yoksa, eksik yapılan iş yoksa, o yapıyla ilgili mücadelenizi yaparsınız. Ama eksik iş isnat edemediğiniz, yanlış iş iddiasında bulunamadığınız kişiyi de dosyadan ayırmanız gerekir. Bu açıdan savunmaya değer veriyoruz ve savunmadan devam ediyoruz. İhalelere davet edilen firmaları ben belirlemedim. Aleyhime tek bir delil de, tek bir beyan da olmadığı halde hem örgüt üyeliği hem de rüşvet alma suçlamalarıyla tutuklandım ve 15 aydır tutukluyum. İşte bu noktada insanın isyan edesi geliyor. Suç işlediği konusunda ciddi deliller olan kişilerle HTS kaydı bile olmadığını belirten, yapılmayan iş yok, eksik iş yok, niye beni tutukladınız diye isyan eden bir bayan orada hala tutukluyken biz nasıl isyan etmeyelim? Hele hele aleyhime tek bir beyan yok diyorsa, beynimizin kafatasının içinden parçalanıp ortalığa saçılma aşamasına geldiğimi hissediyorum. Nasıl olabiliyor böyle bir şey? Sonra biraz sakinleşip acaba iddianamede ne deniyor diye savcının toparladığı bilgilere bakıyorum. İddianameden okuyorum. İş arkadaşlarıyla Sinyal isimli program aracılığıyla konuşan Fatoş ablamız bakın neler yazmış. 28 Şubat 2025 tarihli konuşmadan aktarıyorum. "Nazlı, günaydın. Kültür torba için bir link atacağım. Oradan bakarsanız ne kadarını verelim, kaçtan verelim diye. Emrah %80'ini bana verin diyor da Emel bütçeye kadar yazdı, ona da bakmak lazım. Abla ne diyorsun sen? Bu kadarını verelim ne demek? Kaça verelim ne demek? Emrah %80'ini bana verin diyor ne demek? Sen daha dosyada başka ne beyanı arıyorsun Fatoş abla? Sen her şeyi bir çırpıda anlatmışsın zaten. 4 satırla işi bitirmişsin. Ekrem İmamoğlu'nun seçilmeden önce İBB'nin tüm ihaleleri şeffaf yapılacak, televizyondan canlı yayınlanacak dediği ihaleler meğerse Fatoş Pınar ablayla Fatoş Ayık ablamızın elinden geçiyormuş. Haklarını yemeyelim tabii ki. Murat Ongun bu işin tepesinde. Acarkent'te bugünün parasıyla 25 asgari ücretlinin bir ay çalışıp alabildiği maaşı aylık kira olarak ödediği bir villada oturmak öyle İBB'nin basın sözcüsü maaşıyla olmuyor ne yazık ki. Emrahlar lazım. Emrahlara ihalesi pas edecek Fatoşlar lazım. Ne yapacağız şimdi? Fatoş Ayık ablamız bu yazışma konusunda bir savunma yapacak mı? Dünkü duruşmada görmedik. Bilmiyoruz bundan sonraki duruşmalarda olur mu? Ama bugünkü sözcüde cumhuriyetçe bir güne, hatta sizde vicdan yok mu, siz nasıl Müslümansınız diye bize saldıranların bulunduğu Karar gazetesinde Fatoş Ayık'ın aleyhimde tek beyan yok, 15 aydır tutukluyum sözleri yayınlanacağı için, 15 ay sonra babasına el salladı güzellemeleriyle onlar yetinecekleri için iddianamedeki aleyhteki beyanların hiçbirisi verilmeden sadece algı operasyonu içeren savunmayı onlar aktaracakları için biz iddianameden ilgili beyanları aktarmaya devam edelim. Öncesinde Fatoş Hanım'ın yine yazışmalarından bir bölüm daha aktarayım. Sayıştay müfettişi geçtim, başımıza savcı musallat oldu. Artık yoksa naylon fatura kesti durumuna düşer. Partners belki bu şekilde ciddi.

diye alır Esma. Bir daha da onun sözüyle fatura kestirmem zaten. Abla, siz faturayı Esma'nın lafıyla mı kesiyorsunuz? Mal alınmış mı alınmamış mı? Bakmıyor musunuz? Hizmet görülmüş mü görülmemiş mi? Araştırmıyor musunuz? Mal alındıktan sonra da bunun kesilmesi için bir yasal süre olduğunu bilmiyor musunuz? Esma kim? Niye Esma'ya soruyorsun? Niye müteahhidin çalışanına soruyorsun? Fatura keseceğin aslında mesafeli durman gereken kişiye ne fatura ne yapacağını bir belediye çalışanı olarak sorma ezikliğine niye düşüyorsun? Sayıştay müfettişini geçtin, şimdi savcı mı musallat oldu size? Ay, üzüldüm. Ekrem başkanınıza da savcı musallat olmuştu. Ne yapsanız acaba? Savcılığa gidip bir savcı bize musallat oldu diye şikayet mi etseniz? Neyse, biz dönelim iddianameye. Sinyalden bir yazışma daha vereyim. Pınar Hanım, günaydın. Fatoş Hanım, isminin başında Pınar'da olan diğer Fatoş Hanım'a yazıyor bu mesajı. Devam ediyor ayık olan Fatoş. Emrah Bey, bugün 15'te geleceğim diye yazmış, bilgi vermek istedim. Pınar Hanım, İSPAK ihalesine 3.3 MIO ile Lazera firması da katılmış. Bizim teklif 4.8 idi. Teklifi de aşırı düşük olmadığı için sorgusuz kabul ediliyor. Bu firma geçen sene İHE ihalesinin iptal edilmesine neden olan firma. Şevket Bey'e de yazdım. İptal edilmesi yönünde fikir beyan ederim dedi. Hem ihale hem de kurumsal iletişim birimleriyle görüşeceğiz. Abla, siz işleri böyle mi yürütüyorsunuz orada? Bunları mahkemede niye anlatmıyorsunuz? Biz ihalelerin yapılmasını, iptalini kendi aramızda konuşup hallediyoruz diye niye gerçekleri aktarmıyorsunuz? Fatoş Hanım'la ilgili iddianamedeki beyanları aktaracaktım. Yerim kalmadı. Ama küçücük de olsa verelim. Sözümüzü tutalım. Şüpheli Elif Güven, soruşturma aşamasında Medya AŞ'de Fatoş Ayık'ın kullanmış olduğu bilgisayara el konulması olayında satın alma müdürü Fatoş'un savcılıktan gönderilen yazıda talep edilen evrakları eksik göndermeleri üzerine bilgisayara el konulduğunu öğrendim. Fatoş abla, daha ne yazayım ben? Recep Taşçı'yı mı yazayım? Burak Biçer'i mi yazayım? Mustafa Nihat Süttaş'ı mı yazayım? Deniz Dört Yolu mu yazayım? Söyle, kimi yazayım? Yeni Akit gazetesinde Ali Kara Hasanoğlu'nun "Bu da Fatoşlardan Ayık Olanı" başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırladı. Teknik yapımda İbrahim Macit görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Pazartesi günü aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: Şimdi reklamlar.
2: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır
3: sana maksimum. Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
4: Burası sağlık, huzur, mutluluk diyarı İhlas Kuzuluk Termal Otel. Türkiye'nin en güzel yeşili, dört bir yandan yükselen kuş cıvıltıları, sıcacık sağlık dolu kaplıcalar, şehrin tüm yorgunluğundan uzak sağlıklı bir tatil, Sakarya Akyazı'daki İhlas Kuzuluk Termal Otel'de sizleri bekliyor. İhlas Kuzuluk Termal Otel 0264 421 çift 020.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
7: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin.

geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
2: Hadi hadi.
3: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
4: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
3: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
2: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
5: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
3: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
1: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: Şimdi reklamlar.
6: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: QNB'ye geçer, sulla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: ve sizin de sorunuzla beraber olur açmasını arzu ediyorum. Kendisi diyor ki parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu buraya bir sakatlığı ulaşmamıştır diyor. Onun için biz bunları çalıştırıyoruz. Ama genel kurula bir sakatlık bulaştığını istinaf mahkemesi tespit etmiştir. Pınar Hanım, zehirli ağacın meyvesi zehirlidir. Parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu genel kurulda seçilmiştir. Genel kurulla göreve başlamıştır. Yani iradesi sakatlanan delege sadece genel başkanı seçmemiştir. Parti meclisini de seçmiştir. Yüksek disiplin kurulunu da seçmiştir. Siz iradesi sakatlanan genelgenin seçtiği genel başkanlığı iade ediyorsunuz. Parti meclisini iade ediyorsunuz. Yüksek disiplini iade ediyorsunuz. Ama iradesi sakatlanan delegenin genel kurulunu iade etmiyorsunuz. Parti meclisiyle
1: hemen bir düzeltme yapsam sağlıklı olur. Nerede çok seçiliyor? Özür dilerim.
2: Peki.
1: Avşin.
2: Tamam.
1: Hemen bir düzeltme yapayım. Hayır, ilkesine katılıyorum. Avşin Bey'in söylediği ilkeye katılıyorum ama tarihleri karıştırdığı için olabilir. İade edilen parti meclisi 37. olağan kurultayda 2020 yılı Temmuz ayında seçilen, fakat ondan sonra ayrılan değişen kadrolar var. 3 Kasım 2023 tarihinde görevde olan parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu. Yani iptal edilen, sakatlanan, butlan olan kurultayda seçilenler değil. O kurultaya delege olarak gidenler. Yani dava konusu 4-5 Kasım'da Ankara Arena salonunda eylemi yapıp sonrasında seçilen kişiler değiller. Bunun ayrımını yapalım. Tekrar söylüyorum. 2020 yılının kurultayında seçilen, hani hatta Sayın Kılıçdaroğlu'na Sayın Özel diyor ya, mazbatanız 2020 yılından. Öyle düşün Avşin. O yüzden hani saygıyla hatırlatmak istiyorum. Tam dediğin gibi zehirli ağacı meyvesi zehirlidir. 2023 kurultayından seçilmiş gelen hiç kimsenin hukuki geçerliliği olmadığı kanaatindeyim. Mahkeme kararı da bunu söylüyor. Ama şu anda göreve gelen kişiler 2020 yılında seçilmiş, 3 Kasım 2023'e kadar görev yapmış isimler. Haliyle dava konusu olup davadaki usulsüzlüklerin tarafı olan değiller. Onların tek bir olayı var. Doğal delege olarak salona gelmeleri ve en fazla oy kullanmaları. Yani başka hiçbir konunun tarafı değiller. Zaten doğal delegelik
2: işte biliyorsunuz. Yiğit Acar,
0: şimdi araya
2: bir Avşin Bey'e tekrar karşılıklı konuşun.
0: Şimdi Yiğit araya girdiği için ben de şöyle girip kendisini tamamlayayım. Evet. Bu istinaf mahkemesinin kararı Pınar Hanım, bunu izleyicileriniz iyi görsünler. İstinaf mahkemesinin kararında devam eden bir asliye ceza mahkemesine atıf yapılıyor. Devam eden ceza mahkemesinin kararına atıf yapılıyor. Kesinleşmemiş bir ceza mahkemesinin sanki kesinleşmiş Yargıtay'dan emsal olmuş gibi atıf yapılıyor. Bu da yetmezmiş gibi. İki turda yapılan seçimin hangi turunda bu sakatlık bulaştı? Daha da önemlisi, bakın daha da önemlisi, kaç kişinin iradesi sakatlandı ve iradesi sakatlanan kişiler kim? Belki biraz önce sevgili Yiğit'in söylediği doğal delegelere bu sakatlık bulaştı. Biz bunu mahkeme kararından göremiyoruz ki. Muayyen
1: bunu da
0: bir mahkeme
1: görüyoruz sevgili Avşin.
0: İsim var, sayı var.
1: İsim değil ama sayı çok önemli. Bak, İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin de bir tespit var. 38. İstanbul İl Kongresi'nin de iptal edilmesi hükmü var. İstanbul İl Kongresi'nde 196 delege seçildi. 196 delege kurultayın sonucunu doğrudan temelden etkiliyor. Kurultayın ilk turu 18 oy farkla bitti. 18 oy fark siyasette 10 kişi demektir. Bir kere az önce bahsettiğim 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 13 sanık var. 13 kurultay delegesi sanık. Birincisi. İkincisi, 196 delege
0: hüküm var mı?
1: Butlan kararında İstanbul İl Kongresi'nde iptal
2: hüküm
1: edildi.
2: Hüküm var mı diye sordu Avşin Atipoğlu. Yiğit Bey, araya giriyorsunuz ya, ben de oradan soruyu söylüyorum.
1: Ya ben bunu dostane olarak yapıyorum. Yanlış anlamayın. Yayıncılık ilkelerini ihlal etmek değil. Yani
2: yo, hayır, tabii bilgiler... ki karşılıklı konuşacaksınız.
1: Tabii.
2: Sadece
1: ben hani... sözümden de feragat ederim ama bilgiler, hani az önce bir tane bilgi de düzeltmemiz lazım. O PMB, YDK bu kurultayda seçilmemiş insanlar. Butlan olan kurultayda değil, oraya gidişte görev yapan insanlar. İki, hani istinaf mahkemesi hüküm kuruyor ya, Avşin Bey'in dediği gibi kaç delegede? Ortada yani yaklaşık ispat dediğimiz eleştirebiliriz. Doğru, belki inşai nitelikte bir tedbir kararı olmamalıydı. Bunların hepsini iki hukukçu olarak oturup imzalayıp aynı mutabakata da varabiliriz. Ama ortada ben diyorum ki bir vaka var.
2: Şimdi
1: bu vakayı yeni kurultaylar yaparak, hani tekrarlayarak aşabileceğimiz bir durumda değiliz. Ben bunu
2: tamam. Yiğit Bey, araya girdiğiniz zaman istedim. Biraz daha kısa tutmanızı rica edeceğim. Bir iki çok kıymetli hukukçumuzdan biraz daha bizim anlayabileceğimiz bir dile de çevirirseniz çok daha sevineceğim.
0: Mesela ben şöyle söyleyeyim, daha basit söyleyeyim. Bu kadar tekneye girmeyelim. Açık ceza, yani değerli meslektaşımın kendi özel baktığı davalarda ya da benim özel baktığım davalarda bir hukuk mahkemesi devam eden ceza mahkemesine hükme esas tutarsa biz çıldırırız. Böyle bir şey kabul edilemez. Direkt bozma sebebidir bu. Konu çok açık. Devam eden 26 Asiye cezanın hükmü yokken onu hükme esas kabul etmiş. Bu olacak bir hadise değil. Bu çok net burada. Orayı hadi geçiyorum. Şimdi daha somut gelelim, vatandaşın anlayacağı gibi. Ben de değerli meslektaşıma şunu soruyorum. Şimdi diyorlar ki ısrarla kurultay yapamayız. Hatta şöyle bir ifadesi
2: tedbir var Kemal Bey'in. Deniyor.
0: Elimde imkan olsa diyor, eğer doğruysa o ifade, ben ikisi de okudum ama elimde imkan olsa diyor, bir saniye beklemem diyor, kurultay yaparım diyor. Öyle bir ifadesi var Yiğit. Doğru mu öyle bir ifadesi?
1: Doğru Kemal doğru Bey'in. Tabii ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun tamam. Parti meclisinde de demiş, hemen yarın yapalım.
0: Tamam. Çok basit. Şimdi ben Yiğit'e soruyorum. Şu yöntem niye tercih edilmez? Hep deniliyor ya, bir ortak yol bulursun diye.
2: Evet.
0: Ben de dışarıdan bağımsız bir hukukçu olarak Yiğit'i burada muhatap olmak suretiyle onun aracılığıyla soruyorum. Kemal Bey TBMM'ye grupla alakalı başvuru yaptı değil mi Pınar Hanım? Ben evet. Grup toplantısı yapmak istiyorum evet. dedi. Ya da işte grup başkan odasını bana verin. Bir başvuru yaptı. Kabul edildi, reddedildi vesaire. Ama bir merciye bir başvuru yaptı. Ben de açık çağrıda bulunuyorum. Kemal Bey madem bu kadar iyi niyetli, parti meclisi hazır istifa etmiş, tüzük karşılıyor. Bunu kabul etmedi diyelim. Kendisi delegeler imza vermiş, hazır duruyor. Bu ikisi de olmadı diyelim. Kendi genel başkan olarak Yiğit'in yazdığı, içinde bulunduğu tüzükte genel kurulu gönderme hakkı var. Bu üç yetkiden birini kullanarak Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na yarın gitsin başvursun, ilçe seçim kurulu da reddetsin, gönül rahatlığıyla Kemal Bey çıkıp kamuoyuna desin ki işte istediğiniz başvuruyu yaptım, seçim kurulu da reddetti Pınar Hanım. Ne var bunda yapmaya?
2: Şimdi Avşin Bey'in bu seslenmesine Yiğit Acar ne diyorsunuz? Üç tane alternatif ortaya koydu Avşin Hatipoğlu. Bunları yapsın, başvursun diyor. Buyurun.
1: Hemen anlatayım. Bunlar çok iyi niyetli ve çok güzel öneriler. Fakat hukukta ne yazık ki karşılığı yok. Birincisi, sevgili Avşin de bunu düşünecektir. Hangi kurultay delegesinin görevde olduğu ile ilgili bir hukuki karmaşa var. İstinaf Mahkemesi'nin kararını mutlak butlan ve devamını düşündüğümüzde hangi kurultay delegesi görevde, bu aslında çok belirli değil. Niye diyeceksiniz? En son 37. kurultay delegesi vardı. Bu parti meclisi ve bu YDK'yı seçen ve 38. kurultay başlayana kadar teknik olarak onlar görevdeydi. İkincisi, o kurultayı, yani davalık olan kurultayı yapan 38. kurultay delegesi vardı. Üçüncüsü, 2025 yılının Kasım ayında seçilen 39. kurultay delegesi var. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu ya da ben gitsek hangi delegeyle kurultay yapacağız? Yani hangi peki delege ayakta? Siz, hangi delege yetkili?
0: Sevgili Yiğit, bu kararı siz niye veriyorsunuz? Başvuruyu yapın, seçim kurulu bu derdi çeksin. Siz niye bu derdi çekiyorsunuz?
1: Seçim kurulu ki? Anlatayım. Seçim kurulu kurultay delegesini belirlemez. Siyasi parti kurultay delegesi listesini götürür.
0: Dersin bir soru ki, sormak
1: benim
0: istiyorum.
1: Kurultay delegem 1300 kişi.
2: Bir soru sormak istiyorum dedi.
0: Samimiyetine inanarak bir soru sormak istiyorum. Tabii, bu dediklerin hepsini aldım, kabul ettim. 36, 37, 38 bunların tamamında şu anda ve mevcutta da genel başkan Kılıçdaroğlu olarak görülüyor değil mi? Şu anda resmi.
1: Tabii.
0: Genel başkanın hı-hı. bütün delegelerden ve parti meclisinden ari olarak şahsının bizzat başvurup genel kurula götürme hakkı yok mu?
1: Şöyle, bu tedbir kararı onu da engelliyor. Neden?
0: Niye engelliyor? Kemal Bey, sevgili seçim kurulu karar versin. Hayır, siz onun adına karar veriyorsunuz ama.
1: Hayır, hemen söyleyeyim Avşin. Sıkıntı şurada. Kemal Bey davanın tarafı olmadığı için 5 tane davacı var. 5 tane
0: dediğini yapsanız, senin dediğin gerekçe yazılsa Kemal Bey de çıkartıp dese ki ben başvurdum kardeşim, aha seçim kurulunun kararı.
1: Bak, bu,
0: ben
1: daha ne yapayım şey. Bu, dese. Bu Kemal Bey'i, bu konuyu bilmeyen insanlar tarafından bir yere sürükleme fikri. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir sorumluluğu var ya, 13 yıl taşıdığı partiyi ve mahkeme koridorlarına düşmüş partiyi yeniden seçim kurullarına, yeniden kurultay salonlarına sokmak değil, belli bir düzenle partinin tüm bileşenleriyle, başta Sayın Özel'i de defalarca 21 Mayıs'tan beri davet ettiği üzere bu sorunu yan yana gelerek çözme noktasında. Ama çok üzülüyorum ki sadece bunu kurultay salonlarıyla temizlenebilir, sadece sandıkla aklanabilir bir sonuç olarak görüyoruz. Senin şahsında demiyorum ama bu tam 17-25 Aralık'ta AKP'nin yaptığı taktik Pınar Hanım. 17-25 Aralık'ta yargı sorunu var dediğimiz noktada ne demişlerdi? Yerel seçime gidiyoruz. Akabinde ne yaşadık? Yerel seçimde çıkan sonuçlardan sonra istifa ettirilen bakanlarla ilgili hiçbir şey tartışılmadı. Bakın, her hukuki sorunu sandık aklamaz. Her hukuki sorunda vatandaşa koşalım, delegeye koşalım sorunu olmaz. Sayın Kılıçdaroğlu bunu yapsa eli çok rahatlar siyaseten.
2: Peki.
1: Senin de belki desteğini alır. Belki bu programda bunları tartışmayı bırakırız. Ama hukuk nezdinde bir çözüm olmaz. Şunu anlatmak istiyorum. Hep unutuluyor. 5 ayda dava vardı. 5 davacı vardı. Bunlar birleşti. Ve oldu da mesela Sayın Kılıçdaroğlu sıkıldı. Bıktım dedi, bıraktı. Arkadaşlar, o zaman gider bir çağrı heyeti atanmasını ister davacılar. Ve Cumhuriyet Halk Partisi o dönemde kimlerin elinde yönetime kalır belli olmaz. Bu çok üzüntü verici. Bakın, bunu İstanbul'da yaşadık. Sayın Gürsel Tekin çağrı heyeti başkanı olarak geldiğinde o dönemde de Sayın Özel ve arkadaşları dedi ki sen gelme, AKP'li kayyumlar gelsin dedi. Arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi'ni sevenler bunları söylemez. Partinin bir gün emeği olan, bir gün bayrağını asan, bir gün ilçe binasına giden hiçbir insan o partinin kıymetli, değerli evraklarının, binalarının, seçmeninin başkasına bırakılmasını istemez. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'ndan da şu kötü hareketi bence beklememek lazım. Sen elindekini yap, sen kurultaya götür. Evet, sorunu yaratanlar bir daha oradan oy birliğiyle alkışlansın, gelsinler kamuoyu baskısıyla, seçeneklerle, bu konular hiç konuşulmasın.
2: Peki.
1: Avşin Bey, bunları yaptık. Bakın, tarih
2: Yiğit
1: veriyorum.
2: Bey, toparlayalım.
1: 2025 Eylül'de yaptık. 2025 Kasım'da yaptık. Peki şu an neyi konuşuyoruz?
2: Peki. Şimdi Avşin Bey, belki cevabınız vardır. Bilmiyorum ama bir soruyu da, bir bazı soruları eklenti yapayım. Siz onları da lütfen. Şöyle ki Müslüm Sarı dedi ki parti meclisindeki istifalara mahkeme mi diyor ki mahkeme mi bakar, değil mi? Öyle diyor.
0: Mahkemeye gitsinler diyor. İstinaf mahkemesi.
2: Mahkemeye gitsinler diyor. Şimdi bence bir parti bir de Avşin Bey, çok özür dilerim. Bir taraftan da diyor ki biz bu istifaları düşüneceğiz. Belki hani kabul etmeyeceğiz gibi anlam çıkarttığımız bir
1: cevabı var. Onunla ilgili bilgi verebilirim ama.
2: Var. Yiğit Bey, çok konuştunuz. Avşin Bey'e geçeceğim. Siz size gelince lütfen cevap verin. Olur mu?
0: Şimdi bakın, ben burada hukuktan bahsediyorum. İşin siyaset yorumunu zaten her gün yapıyoruz. Ben de yapıyorum. Belki Yiğit de yapıyordur. Şimdi bakın, ben burada hukuku korumaya çalışıyorum. Burada siyasi partilerin tamamına yönelik bir tehdit var. Hukuk tehdidi var. YSK yetki gaspı yoktur dedi ve işin içinden çıktı. Bizi baş başa bıraktı hukuk mahkemeleriyle. Müslüm Sarı'nın ifadesini ben hangi hukukun ilkesine dayandıracaklar, bunu açıkçası merak ediyorum. Yani buradaki bir karar istinafa gidecekmiş, istifa. Dünyanın neresinde acaba şahsi bir HM üyeliğinden veya bir parti görevinden istifanın ilgili istinaf dairesine giderek başvurulduğu yapılır? Ben bilmiyorum böyle bir şey. Varsa söylesinler. İki, Kemal Kılıçdaroğlu bu noktada iyi niyetli olsaydı kendi partisine polis zoruyla girmek için elindeki kararı kolluğa göndermezdi. Mustafa Çiftçi'nin ifadesi var İçişleri Bakanlığı'nın. Dedi ki bize Kemal Kılıçdaroğlu başvurdu ve biz bu başvuruyla partiye gittik. Elindeki kararı kolluğa gönderebilen bir genel başkan elindeki yetkiyle YSK'ya gitmekten niye imtina eder? Burada Kemal Kılıçdaroğlu bir yerindelik hareketi içindedir. Kendisinin amacı partiyi tamamen bu anlamda, çünkü sevgili Yiğit'in cümlelerinin altında da o var. Yani biz bu haliyle gidersek zaten mevcut sistem kazanacak. Biz bu adamlardan arınmayı istiyoruz. Biz onun için bu şekilde gidemeyiz diyor. Bunu açıkça söylemesi lazım. Bunu açıkça ortaya koyması lazım. Kemal Kılıçdaroğlu bunun YSK'ya gidildiğinde kongre çıkacağını bildiği için bu yetkiyi de bırakmamak adına şu anda partiyi kongreye taşımıyor. Bu çok açık, çok net. Ayrıca dünyanın neresinde istifayı karşı taraf kabul edecekmiş? Adam gelmez. Konseye gelmez, toplantılara gelmez. Toplantı yeter sayısını
2: yani
0: oluşturmaz.
2: Mesela istifayı kabul etmemek hukuken mümkün mü? Yani hani istifa kişiye bir bağlar diye bir eklenti sorusu yapıp YİB'de cevap verecek zaten.
0: Ben 45 yaşındayım. 10 yıl devlette, bürokraside çalıştım. 10 yıldır da avukatlık yapıyorum. Ben istifanın karşı taraftan kabul edilmesiyle alakalı bir müessese görmedim. Eğer sevgili Yiğit ya da Müslüm Sarı'nın yanında başka hukukçular gördüyse buyursunlar, uygulasınlar. İstinaf hakimine gidip hatta evine götürsünler. Desinler ki biz istifa ediyoruz, bunu imzalar mısın desinler. Ben artık bu işin içinden hukuk anlamında çıkılacağını da düşünmüyorum. Açık da söyleyeyim bunu. Yani burada amaç Özgür Özel'i bir şekilde biz seni istemiyoruz. Git partini kur, CHP'yi bize bırak, biz bu işi yapalım noktasında. Ama şu anda konumuz olmadığı için o kısımlara girmek istemiyorum. Hukukta kalmak istiyorum. Hukukta Müslüm Sarı'nın söylediklerinin 40 kitapta yeri yok. Çok
2: peki,
0: net söylüyorum bunu.
2: Şimdi Avşin Bey kadar Yiğit Bey kısa bu soruya biraz daha kısa çünkü ihraçlar meselesini de bütün kıymetli izleyicilerimiz merak ediyor. İstifayı kabul etmemek hukuken mümkün mü?
1: Asla değil. Tabii ki istifa tek taraflı beyandır. İstifa metni ya da işte sözlü iradesi karşı tarafa ulaştığı anda sonuç doğurur. Burada Müslüm Bey'in söylediği belki biraz eksik yorumlandı. Hemen onunla ilgili bilgi vereyim. Şimdi 36. İstinaf Dairesi tarafından verilen karar olduğu için ve bu karar icra dairesi tarafından da uygulamaya konulduğu için tüm parti meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri bir tebligat aldılar. Göreve davet tebligatı. Bunu da hepsi imzaladı. Tek bir kişi Burhan Şen Atalar Hoca gidip almadı. Bunu da zaten bugün kamuoyuna beyan etti. Siyasi olarak istifalar dün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne ulaştı. Fakat şunu söylüyor Müslüm Sarı ve CHP Genel Merkezi. Arkadaşlarımızın istifaları kabulümüzdür. Başımızla beraber artık görev yapmayacaklarını biliyoruz ama eksik kalan hukuki sonuç anlamında mahkemeye de bunu bildirirlerse biz artık sayımızı 30'a düşürmüş oluruz diyorlar. Şöyle bir durum var. Bilgiye dayalı olarak size arz edeyim. Yüksek Disiplin Kurulu'nda da Uğur Bayrak tutan görev almayacağını söyledi. 14 üye tebligatını aldı. Geldi 3 üye muhalif bir şekilde muhalefet şerhi yazdı geçen. Görmüşsünüzdür. Uğur Bey istifasını daireye bildirmediği için yerine yedek üye davet edilemiyor şu anda. Sevgili Avşin, teknik ayrıntı bu. Yani yedek üye hakkı varken
0: bir şey söyleyeyim. Bu karar Yiğit, bu karar şu anda istinafta mı, Yargıtay'da mı?
1: Henüz istinafta çünkü daha tebligat
0: niye?
1: Ve
0: Lütfi Savaş
1: temiz
0: daha geçen gün
1: süreleri...
0: Yargıtay'a taşıdık dedi.
1: Yargıtay'a taşıdık diyen
0: dün dün söyledi, dün açıklaması var. Ben dedi Yargıtay'a götürdüm kararı dedi. Dün açıkladı.
1: Bir dakika.
0: Lütfi
1: kim
0: Savaş.
1: Dedi dedim?
0: Lütfi Savaş.
1: Şöyle. O biliyorsun hani Yargıtay'a taşıdık şöyle. Dilekçe sununca Yargıtay'a götürüyorum diyor ya, şunu ifade edeyim. Temiz formu düzenlenmedi. Hani ban dosya kontrol evrakı ve temiz formu düzenlenmedi. O yüzden hep 36. Hukuk Dairesi anılıyor. Eğer Yargıtay'da 8 ya da 3. Hukuk Dairesi artık hangisi görevli olursa oraya gittikten sonra zaten alınan daireler Yargıtay olarak kullanılacak. Ve sen de çok iyi biliyorsun. Önerilen şu. Hukuk Dairesi'ne de bu istifa ettiğiniz yönündeki beyanınızı dilekçeyle sunun ve bağınız kopsun. Ya bu hukuki bağın kopması için tekrarlıyorum. YDK 14 kişi çalışıyor şu anda. Uğur Bey görev almayı kabul etmemesine karşın ayrılma beyanını bildirmediği için yedek üyeyi davet edemiyorlar. Hani böyle teknik hukuki ayrıntılar var. Yoksa elbette siyaseten hukuk... görev almıyorum diyen bir insan başımızla beraber diyecek herkes.
2: Bu arada son 10 dakikam nasıl geçtiğini asla anlayamadım. Avşin Hatipoğlu eklentileri tabii ki alabilirim ama MYK'da kabul edilen disipline sevk meselesini de lütfen iki kıymetli hukukçu olarak yorumlayın. Az önce de başka disiplin isimler de geldi, belediye başkanları. Hatta Ali Mahir Başarır bir üst mahkemenin önü de kapatılmış dedi. Mesela MYK'dan çıkan bu disipline sevk edişler, ihraç ve grup başkan vekillikleri düşen iki isim var. Lütfen bunu da iki sizlerden iki farklı görüş olarak yorumlamanızı istiyorum. Aşın Atipoğlu.
0: Bu CHP tüzüğünün içinde milletvekilleriyle ilgili yetkili organın parti meclisi olduğu işaret ediliyor. Bu çok açık CHP tüzüğünde. Burada şöyle bir yetkinin kullanıldığı söyleniyor Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından. Yine tüzüğün içinde il başkanlıkları ile ilgili bir tedbire müessese var. Onun altındaki 5. fıkrada diyor ki MYK diyor bu tedbiren uygulamayı diyor kendisi kullanabilir diyor. Kendisi kullanabilir diyor. Ancak buradaki amir hüküm tüzüğün ilk maddesi yani parti meclisinden bu disiplinin milletvekilleriyle ilgili düzenlemesinin ilk maddesinde amir hüküm parti meclisi karar verir dendiği için buradan yorum yapmak suretiyle tedbiren bunun uygulanması mümkün değil. Bunu hemen siyasi partiler kanunu kapsamında kendisine tebliğ edilen şahıs Asliye Hukuk Mahkemesi'ne 30 gün içinde gider. 30 gün içinde de mecburi karar verme süresi var. Bu oradan döner. Bu uygulanabilecek bir hüküm değil. Bu doğru bir yöntem de değil. Bunun göreceksiniz Asliye Hukuk Mahkemesi'ne taşındığında burada yetkili Ankara Asliye, görevli de Asliye Hukuk Mahkemesi. Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi bu 9 vekilin ihracını iptal edecektir. Bunu göreceksiniz.
2: Yiğit Acar, o iptali bekler misiniz?
1: Ben ihtiyacı tedbir kararı da verebilir mahkeme bununla ilgili. O konuda bir itirazım yok. Yaşayıp göreceğiz. Daha önce Süheyl Batum örneğinde 2014 yılında da yaşamıştık. O zaman açıkçası ben parti içinde bu yöntem uygulanmasın diyen kanattaydım. Bunu da açık yüreklilikle söyleyeyim. Fakat aynı zamanda iki tane daha bu konuda savunma imkanı var CHP Genel Merkezi'nin. Hemen belirteyim. Siyasi Partiler Kanunu 16. maddesinin ivedi durumların haricinde zorunlu durumları da yazmakta. Böyle hallerde Merkez Yönetim Kurulu'nun parti meclisinin yetkilerini de kullanabileceğine dair Siyasi Partiler Kanunu'nda bir yorum var. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis iç tüzüğünde, bu meşhur iç tüzüğün 74. maddesinde parlamentodaki faaliyetler haricindeki yani bir milletvekilinin parti disiplinine uymaması gibi durumlar haricindeki hususlarla ilgili de partinin Merkez Yönetim Kurulu'na bir sevk imkanı tanıyor. Sadece Avşin Bey'in dediği 63.5 yani CHP tüzüğü 63.5 değil. Siyasi Partiler Kanunu madde 16 ve CHP meclis iç tüzüğü 74'e göre de bu sevk yapılmış. Ama tabii bununla ilgili adli yargı mutlaka bir karar verecek. Çünkü 9 milletvekilinde
2: Ankara'nın
0: özgürlüğü var. Bir şey eklemem lazım.
2: Buyurun çok ekleyin.
0: Grubun meclis iç yönetmeliği tüzüğü değil. Yönetmelik olduğu için norm hiyerarşisinde tüzüğün altındadır. Bu bir. CHP'nin meclis iç yönetmeliği var. Meclis iç tüzüğü yok. Sadece kendi CHP partisinin tüzüğü var. Onu bir kere ilave edelim. İki, burada esas önemli bir maddeye değindi. Siyasi Partiler Kanunu 16. madde. Lütfen izleyicilerimiz de değerli Yiğit'in söylediği maddeyi açsınlar, baksınlar. O maddede ne yazıyor biliyor musunuz? Siyasi Partiler Kanunu 16. maddede eğer bu parti organlarının toplanması vesairesinde bir sıkıntı olursa bu parti organlarının neredeyse genel kurula götürebileceği ile ilgili uç bile var o maddede. O madde buraya uygulanırsa Kemal Bey'in lehine olmaz. Onun altını çizmek isterim.
2: Peki Yiğit Acar ve Avşin Hatipoğlu mesela genel başkanlıkları düştü. Yerlerine Zeynel Müslim Sarı isimler artık karışıyor. Müslim Sarı dedi ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu atama yapabilir. Grup başkan vekillikleri şu anda düşmüş görünüyor. Böyle bir şey yapılabilir mi? Sanıyorum sürem çok kısa. Yiğit Acar atama yöntemiyle grup başkan vekilliği olur mu yoksa seçim mi?
1: Şöyle biz parlamentonun yani bir 5 yıllık parlamento döneminin ikinci dönemindeyiz. İkinci dönemi olduğu için genel başkanın grup başkan vekillerine atama yetkisi mevcut. İlk dönem seçim zorunluluğu, ikinci dönem atama yetkisi uygulanabiliyor. Bu sefer de Sayın Kılıçdaroğlu atama yetkisini kullanacak gibi geliyor iki boşalan grup başkan vekilliği için. Tabii ama demokrasinin gereği seçim olsa herkes daha mutlu olur.
2: Avşin Hatipoğlu bu konuda ne düşünüyorsunuz?
0: Bakın meclis iç tüzüğü milletvekilinin muhatap alır. Gruplar milletvekillerinden oluşur. Eğer öyle olmasaydı şu anda grup başkanı Özgür Özel olmazdı. İki haftadır da Sayın Kılıçdaroğlu meclise gelebilirdi hala gelemedi. Eğer böyle bir fiili durum yaratılacak olursa o grup başkan vekillerinin çoğunlukla Özgür Bey'in yanında olduğu düşünülürse mecliste çalışma imkanı söz konusu değil ve bunu devam ettirilebilme imkanı söz konusu değil. Ben son sözlü olarak şunu söyleyeyim. Kemal Bey'i ben burada gerçekten aklı selime davet ediyorum. Lütfen genel başkanlığı, MDK'yı, VDK'yı, bütün kurulları kendisine verdiğini iddia ettiği bu kararın genel kurula götürmeyi de vermeyi unutmasın.

0: TGRT FM Haber.
1: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Afyonkarahisar'la Çanakkale ve Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 20-24, Ankara 15-22, İzmir 21-29, Bursa 15-26, Konya 17-25, Afyon 15-24, Denizli 21-30, Antalya 22-27, Adana 22-30, Zonguldak 16-23, Samsun ve Trabzon 17-25, Kayseri 13-24, Erzurum 8-24, Gaziantep 19-32, Diyarbakır 18-36 ve Şanlıurfa 22-36 derece.

0: olunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tivibu.com.tr'de.
1: Şimdi reklamlar.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini dünyayı hayrete düşüren

eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta. Memnuniyetin sigortası.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: TGRT FM Haber. Termometreler yükseliyor, sıcaklar hayatı tehdit ediyor. Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradesh eyaletinde sıcaklıklar 48 derecenin üzerine çıktı. Aşırı sıcaklar nedeniyle ölüm vakalarında ciddi artış yaşanıyor. Uzmanlara göre Hindistan'da aşırı sıcak geçen tek bir gün yaklaşık 3400 kişinin hayatını kaybetmesine neden olabiliyor. Sıcak hava dalgası sadece Asya'yı değil Avrupa'yı da etkisi altına aldı. İngiltere, Fransa, İrlanda ve Portekiz'de Mayıs ayı sıcaklık rekorları kırıldı. Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle en az 7 kişi hayatını kaybetti. Avrupa Birliği'nin İklim İzleme Kurumu Kopernikus'a dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Uzmanlara göre olağan dışı erken gelen sıcak hava dalgaları artık yeni normal haline geliyor. Ani sıcaklık artışlarının insan sağlığını, tarımı ve doğal ekosistemleri ciddi şekilde etkilediği belirtiliyor. Bilim insanları iklim değişikliğinin etkilerinin her geçen yıl daha belirgin hale geldiğini vurgularken dünya yeni sıcaklık rekorlarına hazırlanıyor. Bu işte ondan hızlısı yok. 10 saniyede bir dakikada tam 5 enginar soyuyor.
1: Şimdi sen 10 saniyede bir tane soyuyorsun. Yani dakikada 6 tane demek bu.
2: Yani ortalama 5 dedim ona. Şimdi enginarı falan alıyoruz.
3: Hızlı kategorisindeyiz.
0: Bursa'da enginar hasadı tüm hızıyla sürüyor. Mustafa Kemal Paşa ve Nilüfer ilçelerinde üretilen meşhur Hasan Ağa enginarı da yoğun talep görüyor. Dönümde 400 bin adet üretilen enginarın sofraya uzanan yolculuğunda en zorlu mesai onların.
2: Haftanın 7 günü soyarsan biraz zorlar. 5 gün falan soyduğun zaman bilek falan ağrımaz. Şimdi öncelikle bıçak iyi olacak ama sadece bıçakla da yetmiyor yani. Bilek gücü de çok önemli bunda.
0: Dinler ailesi sezonluk enginar soyuculuğu yapıyor. Hızlı ve yetenekleriyle adedi 10 liradan kişi başı 1000 ila 2000 arası enginar soyuyorlar.
2: Kolay iş olsa o kadar rakamlar konuşulmaz yani. 18-17 yaşından beri enginar soyuyor. Baba, abi, dede. Hepsi soyucu. 10 senedir falan enginar soyuyorum.
0: Ömer Çinkaya ise 23 yıldır enginar yetiştiriyor. 11 şampiyonluğu bulunan üretici ekibinden hayli memnun.
4: Şu anda bunlar Bursa'nın neredeyse en iyisi denilebilir. Şu anda 10 saniyede bir enginar soyuyor. Biz soyuyoruz ama ben bu kadar hızlı değilim. Hem eleme zor iş, kolay değil.
0: İngiltere ve Galler'de çocuk güvenliğini artırmayı hedefleyen yeni yasa tasarısı parlamentoya sunuldu. Tasarıya göre başta X-Large Bully olmak üzere tehlikeli kabul edilen köpeklerle 12 yaşından küçük çocukların gözetimsiz şekilde yalnız kalması yasaklanacak. Kararın arkasında son yıllarda artan köpek saldırıları var. Geçtiğimiz yıl ailesine ait X-Large Bully'nin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Aynı ırktan bir köpeğin saldırdığı 9 aylık bebeğin ölümü de ülkede büyük yankı uyandırdı. Yeni düzenleme yasalaşırsa kuralları ihlal eden köpek sahiplerine para cezası uygulanabilecek. Yetkililere gerekli durumlarda köpeğe el koyma yetkisi de verilecek. 1 Kasım'da yürürlüğe girmesi planlanan düzenleme çocukları korumayı amaçlıyor. Uzmanlarsa sadece belirli ırkların değil, tüm köpeklerin çocuklarla birlikteyken yetişkin gözetiminde olması gerektiğine dikkat çekiyor. İngiltere ve Galler'de yalnızca 2024 yılında 31.920 köpek saldırısı kayıtlara geçti. Bu sayı sorunun boyutunu bir kez daha gözler önüne seriyor.
5: Mr. Chief Justice and may it please the court.
0: İngiltere'de adalet sisteminde yeni bir dönem başlıyor. Hükümet mahkemelerdeki yığılmayı azaltmak amacıyla yapay zeka destekli sanal hukuk asistanlarını devreye sokmaya hazırlanıyor.
6: When did the state statute of limitations start running? Or has it?
0: Yeni sistemle birlikte hakimler ve avukatlar dava dosyalarının incelenmesinden benzer davaların gruplandırılmasına kadar birçok süreçte yapay zeka desteği alacak.
5: Justice Barrett, no, the federal statute of limitations has not expired. For Section 1983 claims we would apply.
0: Yetkililere göre amaç mahkemelerde biriken dosyaları eritmek ve mağdurların adalete daha hızlı ulaşmasını sağlamak. Çünkü İngiltere ve Galler'deki kraliyet mahkemelerinde bekleyen dava sayısı 80 bini aşarak tarihi seviyeye ulaştı. Ancak uygulama tartışmaları da beraberinde getirdi. Hukuk çevreleri yapay zekanın adalet sistemine entegrasyonunda şeffaflık ve güçlü denetim mekanizmaları gerektiği uyarısında bulunuyor. İngiltere şimdi teknolojinin adalet dağıtımında nasıl bir rol oynayacağını test etmeye hazırlanıyor. Yapay zeka artık sadece metin yazmıyor, resim üretmiyor. İnsanlığı gelecekteki pandemilerden koruyabilecek aşılar da tasarlıyor. Bilim insanları dünyanın ilk yapay zeka destekli aşısını insanlar üzerinde test etti. İlk sonuçlar oldukça dikkat çekici. Araştırmacılara göre aşı güvenli bulundu ve farklı koronavirüs türlerini tanıyabilen antikorların oluşmasını sağladı. Bu çalışmayı farklı kılansa yapay zekanın binlerce koronavirüsün genetik yapısını analiz ederek virüslerin ortak ve değişmeyen noktalarını tespit etmesi. Böylece sadece mevcut COVID varyantlarını değil gelecekte hayvanlardan insanlara geçebilecek yeni koronavirüsleri de hedef alan bir aşı tasarlandı. Yeni nesil aşı mRNA yerine DNA teknolojisini kullanıyor. Uzmanlara göre bu yöntem aşının taşınmasını ve depolanmasını kolaylaştırırken özellikle gelişmekte olan ülkelerde büyük avantaj sağlayabilir. Üstelik aşı yüksek basınçlı sistem sayesinde iğnesiz

Günlerdir biriken öfkenin fitilini ateşledi. Gösteriler kısa sürede kontrolden çıktı. Maskeli gruplar sokaklara indi. Araçlar ateşe verildi. Evler ve işyerleri hedef alındı. Polisle göstericiler arasında sert çatışmalar yaşandı. Ancak gerilim yalnızca Belfast'e sınırlı değil. Geçtiğimiz günlerde Southampton'da yaşanan bir cinayet ve polis müdahalesine ilişkin görüntüler de ülke çapında yeni bir tartışma başlattı. Göç, güvenlik ve kimlik eksenindeki gerilim her geçen gün büyüyor. Sokaklardaki öfke siyasete de yansıyor. Göçmen karşıtı söylemleriyle öne çıkan Reform UK Partisi'nin yükselişi dikkat çekiyor. Son anketler partinin ülke genelinde birinci sıraya kadar yükselebileceğini gösteriyor. Uzmanlara göre yaşananlar sadece güvenlik meselesi değil. Birleşik Krallık derinleşen bir toplumsal kutuplaşma ve kimlik krizinin içine sürükleniyor. Olaylarda bir Türk vatandaşı da mağdur oldu. Kuzey İrlanda'da berber dükkanı saldırıya uğrayan Özer Soysüren, yıllardır bölgede yaşadıklarını ancak ilk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını söyledi. Birleşik Krallık'ta şimdi herkes aynı sorunun cevabını arıyor. Sokaklardaki öfke dinecek mi, yoksa ülke daha büyük bir toplumsal kırılmaya mı sürüklenecek? Karşınızda Berlin Hayvanat Bahçesi'nin en yeni ve en sevimli sakini. Mayıs ayında dünyaya gelen dişi cüce su aygırına Bröschen adı verildi. Almanca'da ekmek rulosu anlamına gelen bu isim minik yavrunun sempatik görüntüsüne de oldukça yakıştırıldı. Anne Debbie ve baba Toby'nin yavrusu olarak dünyaya gelen Bröschen doğduğunda sadece 5.9 kilogramdı. Ancak minik su aygırı kısa sürede büyüyerek 20 kilograma ulaştı. Hayvanat bahçesi görevlileri şimdi onu yavaş yavaş suyla tanıştırıyor. Batı Afrika'ya özgü cüce su aygırları dünyadaki en nadir memeliler arasında yer alıyor. Doğada sayıları yalnızca birkaç binle ifade edilen bu tür için her yeni doğum büyük önem taşıyor. Şimdiden hayvanat bahçesinin gözdesi haline gelen Bröschen ise sevimli halleriyle ziyaretçilerin yüzünü güldürüyor.

Gökyüzüne yükselen kuleler, renkli havai fişekler ve binlerce kişinin tanıklık ettiği tarihi bir an. İspanya'nın dünya ünlü simgesi Sagrada Familia yeni kulesinin tamamlanmasıyla dünyanın en yüksek kilisesi oldu. Ünlü mimar Antoni Gaudí'nin başyapıtı olarak kabul edilen yapı artık 172,5 metre yüksekliğiyle Barcelona'nın silüetine damga vuruyor. Düzenlenen törende geceyi aydınlatan havai fişek gösterileri ziyaretçilere görsel şölen sundu. Gaudí'nin ölümünün 100. yılında gerçekleşen kutlamalar hem mimari hem de kültürel açıdan tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendirildi. Serinlemek için girdiği dere sonu oldu. 13 yaşındaki çocuk hastanedeki yaşam savaşını kaybetti. Olay 28 Mayıs'ta Siverek-Çermik Karayolu'ndaki Delik Deresi'nde yaşandı. Serinlemek için suya giren 13 yaşındaki Hüseyin Kaç'ın akıntıya kapılarak çırpınmaya başladı. Arkadaşları tarafından sudan çıkarılan Hüseyin için zamanla yarış başladı. İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye bilinci kapalı kaldırılan Hüseyin Kaç'ın yoğun bakımda 13 gün sürdürdüğü yaşam mücadelesini tüm müdahalelere rağmen kaybetti. Hüseyin'in vefatı ailesini yasa boğarken olayla ilgili adli soruşturma sürüyor. Üç kuzen düğünden çıktı, tatlı almak için fırına girdi. Kuzenler o sırada peşlerinden gelen bir grupla tartıştı. Ortalık bir anda savaş alanına döndü. Fırının içinde yaşanan kavga sırasında kuzenlerden biri kendini tezgahın arkasına attı. O anda bir saldırgan elindeki pompalı tüfeğe davrandı. Neyse ki silah tutukluk yaptı. Saldırgan bu sefer de tüfeğin dipçiğiyle tekme ve yumrukların hedefi olan diğer kuzene

0: vurmaya başladı. Saldırı uzun süre devam etti. Ortada kalan kişi ağır tekme ve yumruk darbeleri aldı. Yaşanan dehşetin ardından olaya karıştığı tespit edilen 3 kişi kısa sürede kıskıvrak yakalandı. Saldırganlar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
1: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

diyor geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: Ücretli reklamlar.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Sen de hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: Herkesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sullan da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: reklamları dinlediniz.
1: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.

0: Sözün özü.
1: Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, birinin hakkını alan kimse ölmeden önce onunla helalleşsin. Paranın, malın geçmeyeceği kıyamet gününe üzerinde kul hakkı bulunarak gitmesin.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum.

bugünkü konumuz mümin kötülük yapamaz. Değerli dinleyenler, hikmet ehli zatlar buyuruyor ki, müminin kurtulmasının en kestirme yolu müminin duasını almaktır. Müminin duası Allahü Teala'nın rızasına kavuşmaya en kestirme yoldur. Allah korusun, ya bedduası? İster Müslüman olsun, ister kafir olsun, ister mümin olsun, ister münafık olsun, ister fahişe olsun, ister fasık olsun, kim olursa olsun, kalp kırmamak lazımdır. Küfürden sonra en büyük günah kalp kırmaktır. Kâbe'yi yıkmaktan daha büyük günahtır. Onun için iyilik yapmak çok iyidir ama farz değildir. İyilik yapan iyilik bulur. Ancak kötülük yapmamak farzdır. Bu yüzden hiç kimseye kötülük yapmamalıyız. Zaten mümin kötülük yapamaz. Çünkü bu müminin tarifine sığmaz. Mümin ne demektir? Elinden ve dilinden emin olunan kimseye mümin denir. Kötülük yapmayarak mümin kötülük yapamaz, yoksa Allah korusun. Mümin kötülük yapamaz, yoksa Allah korusun, bu tarife dokunur. Bu duanın kabul olma ihtimali çok zordur. Çünkü çok şartları vardır. Helal yiyecek, günah işlemiş olmayacak. Şartları çok ama beddua etmenin hiç şartı yok. Anında gidebilirsin, çok tehlikeli. Boş ver, bir ağaçla cedelleş ama insanla cedelleşme. Öyle bir saat denk gelir ki, öyle bir perde açılır ki, o anda yedi sülalen gider vallahi. Müminin yüzüne Allah rızası için bakanın günahları affolur. Kimin ne olduğu belli olmaz. Büyüklerin her geleni Hızır, her geceyi Kadir bil sözü meşhurdur. Buna uygun hareket etmeliyiz. Allahü Teala'nın bize nasıl muamele etmesini istiyorsak, biz de onun kullarına öyle muamele etmeliyiz. Mal mülk sahibi olmak her zaman hayra alamet değildir. Allah muhafaza etsin, çok devlet sahibi olmuştur fakat öyle hekime gider ki elini süremez. Yani o malının hayrını göremez. Her zaman hayırlısını istemeli. Mal mülk sahibi olabilir insan, Allah demeye vakit bulamazsa bu mal mülk neye yarar? İmam-ı Gazali Hazretleri Kimya-i Saadet kitabında buyuruyor ki, bir insana yapılacak en büyük beddua üç şeydir. Ya Rabbi, buna çok ömür ver, çok sıhhat ver, çok para ver. Bakın herkesin peşine koştuğu şeyler için beddua varmış. Ya Rabbi, çok sıhhat ver, çok para ver, bu şekilde çok ömür ver. Neden? Allah demesin. Onun için eğer bazı sıkıntılar varsa isyan etmemeli. İlaç hep tatlı olmaz. Allah eksikliğini göstermesin bunların. Hepsi bize Allahü Teala'nın birer şefkati ve merhametidir. Ve bunlar acıyla kaplanmış bal şekerdir, tatlıdır, ilaçtır. Ama bu ilaç acı ama şifalı ilaç. Dünya ise dışı tatlı kaplanmış, içi zehir olan bir şeydir. Onun tadına kapılanlar, onun tadına vurulanlar felakete giderler. İşte ahirete sahip olanlar acı şeker yerler, acı ilaç içerler, ancak şifadır ve faydalıdır. Ama dünyaya sahip olanlar için böyle değildir. İyi insanlar vazifelerini yapmadığı müddetçe kötüler daima hakim olur. Dolayısıyla kötülüğün gitmesi için iyi insanların çok çalışması lazım. Niyetimize ve amelimize bakmalıyız. Bunun için yaptığın sorusu ahirette sorulacaktır. Bu soruya hazırlanmalıdır. Bunun da cevabı iki şeydir. Ya Allah için, ya nefis için. İslam alimlerinin kitaplarını okurken kendimiz okuyormuş şeklinde değil de o büyükler anlatıyormuş gibi dinlersek istifade çok olur. Hayat hayaldir. Hayalle oyalanmamalıdır. Müslümanların ilim öğrenmesi lazımdır. İnsan niçin yaratıldığını unutursa hayvandan beter olur.
Evliyanın sevgisi kalbe girerse, dünya muhabbeti o kalpten çıkar. İman nimetinin şükrünü ifa etmek için hubbu fillahla şereflenmek lazım. Birbirimizin kalbini kırmaktan titreyelim. Kalbi hasta olmayan insanda bir alamet vardır. O alamet hubbu fillah, budu fillah'tır. Değerli dinleyenler, kalpten kalbe yol vardır. İş o yolu ele geçirmektir. O yolu ele geçiren kimse Allah dostlarıyla beraber olur. Gece de beraber, gündüz de beraber olur. Neşeli zamanda da, sıkıntılı zamanda da, dünyada da, kabirde de, ahirette de beraber olur. Sevince beraberlik böyle olur. 5 şey vardır ki kişinin saadetindendir. 1. Eşinin anlayışlı ve itaatli olması. 2. Evladının uysal ve saygılı olması. 3. Arkadaşlarının temiz ve samimi olması. 4. Komşularının iyi olması. 5. Geçiminin kendi memleketinde olması. Kendi memleketi demek doğduğu yer demek değildir. İşinin iyi olduğu, salih arkadaşlarının çok olduğu, dinini rahatça yaşayabildiği yer demektir. Kadında şu 6 haslet bulunduğu takdirde gerçekten o iyi kadın vasfında kemale ermiştir. 1. 5 vakit namaza riayet eder. 2. Kocasına severek itaat eder. 3. Her işte Allah'ın rızasını gözetir. 4. Çekiştirmekten ve kovuculuktan dilini tutar. 5. Dünya malına karşı züht ve kanaat sahibi olur. 6. Musibetlere karşı sabır ve metanet gösterir. İyi kadın dinin direği, aile yuvasının temeli, ibadetlere karşı da destek ve yardımcıdır. Aykırı giden kötü bir kadınsa kendisi güldüğü halde kocasının kalbini eritir. Evliyanın ruhlarından istifade edebilmek için bazı şartlar vardır. 1. Tanımak, bilmek. Şeklini veya ismini bilmek değil, mürşid-i kamil olduğunu bilmek ve kabul etmektir. 2. İnanmak. Her sözünün ve işinin İslamiyet'e uygun olduğuna inanmaktır. 3. Sevmek. İtaat etmekle, beğenerek onun yolunda gitmekle olur. Emeli kısa olan bir kulun hali şudur. O yediği her yemeğin son yemeği olacağını, topladığı dünyalıkların da ancak başkalarına yarayacağını zanneder. Başka türlü düşünen uzun emellidir. İnsanın uzun emelli olması ahiret işlerini ertelemeye sebep olur. Böylece yaklaşmakta olan ölümü unutur. Beklemediği bir anda ölüm onu yakalar fakat iş işten geçmiştir. Cehennemliklerin çoğunun çektiği ceza bugünkü işi yarına bırakmalarındandır. Pişman olmamak için ölümü hiç unutmamalı, bugünkü ahiret işini yarına bırakmamalı, gönlünü dünyaya bağlamamalı, bunların hepsinin geçici olduğunu düşünmelidir. Kimi ve neyi seversen sev, sonunda ondan ayrılacaksın hadisi şerifini unutmamalı, hiç ayrılık olmayan gün için hazırlanmalıdır. Ehl-i sünnet alimlerinin 3 özelliği vardır. Birincisi, hocalarını çok severler ve kavuştukları maddi manevi her nimeti hocalarının bereketi bilirler. İkincisi, vakitlerini tam kullanırlar, her şeyi vaktinde yaparlar. Üçüncüsü, vefalı olurlar. 50 yıl önce kendilerine çay veren bir köylüyü de unutmayıp hep dua ederler. Büyük zatların muvaffak olması şu özellikleri sayesinde olmuştur. Hiç kimse hakkında kötülük düşünmezler. Hücrelerinde kötülük düşüncesi yoktur. Her durumda sabrederler. Tatlı dil ve güler yüzlü olurlar. Güler yüz, tatlı dil, atom bombasından daha etkili olup asrımızdaki en etkili silahtır. Dert bela gelmesi 2 sebeptendir. Ya Allahü Teala gazap edip verdiği çeşitli nimetleri elden alır veya bela günahlara kefaret olur. Takdiri ilahi bilinmez. Biz bize düşeni yapalım, yani tövbe edelim. Tövbenin kabulünün de 3 şartı vardır. 1.
suçunu kabul etmek, 2- üzülmek, pişman olmak ve 3- bir daha işlemek.

Sırrı Sekati Hazretleri buyuruyorlar ki, bir kimse bir nimete kavuşur da bunun şükrünü yapmazsa o nimet elinden gider de haberi bile olmaz.

Şiirlerle Menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Beni yavaş götürün. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha nakledilir. Evimdeydim ki tek ve tenha. O anda Resulullah geldi yanı başıma. Sonra koyup uyudu başını kucağıma. Sakalı şerifinde saydım tam 9 adet beyazlanmış kıl vardı. Mahzun oldum be gayet. Düşündüm ki dünyadan giderse benden önce peygambersiz kalacak ümmeti o gidince. Ağlayıp gözlerimden boşandı yaşlar o gün. Düştü bir damlası da nur yüzüne Resulün. O zaman Resulullah uyanarak uykudan buyurdu: "Ya Ayşe, nedir seni ağlatan?" Arz ettim düşüncemi. Buyurdu: "Ya Ayşe, hangi hal şiddetlidir ölü olan kişiye?" Dedim ki: "Hanesinden götürüldüğü hali, çok üzüntülü olup ağlar bütün iyali." Buyurdu: "Ya Ayşe, doğrudur söylediğin. Bundan daha şiddetli ne vardır meyyit için?" Sükût edip edeple arz ettim ki hem dahi Allah ve Resulullah bilirler daha iyi. Buyurdu: "Ya Ayşe, daha da zoru vardır. Gâsilin yıkamaya başladığı zamandır. Parmağından yüzüğü çıkarıp başlar işe. Elbisesi, rütbesi çıkarır ne var ise. O zaman çıplak görüp ruh kendi bedenini, bir üzüntü, pişmanlık kaplar hemen kendini. O kederli haliyle eder ki öyle feryat, insan ve cinden gayri işitir her mahlukat. Bu çıplak hali ona gelir ki öyle acı, başucuna gelir ve der ki: "Ey yıkayıcı, yavaş tut bedenimi, zira çok çekti zahmet, dikkat et de çekmesin daha fazla eziyet." Teneşire gelince der ki: "Ricam var benim, suyu sıcak etme ki incinmesin bedenim." Kefene sarılırken nida eder bir daha, der ki: "Yakınlarımı göreyim son bir defa. Beni bu halde görüp hiç feryat etmesinler. Onlar da çünkü yarın ölürler birer birer." Musallaya gelince seslenir: "Ey iyalim, bakın ibret alın ki böyledir işte halim. Ayrılık günü yoktur bunun gibi dünyada. Elveda, kıyamette görüşürüz bir daha." Namazı kılınıp da omuzlarda giderken der ki: "Yavaş götürün, incinirim yoksa ben." Kabirde seslenir ki: "Ey dostlarım, şimdi siz beni bu ıssız yerde bırakıp gidersiniz. Baş başa kalırım ki mezarda amelimle, olmaz hiç ilgilenen bu kabirde benimle."

İmam Harras Hazretleri buyuruyorlar ki, sabrın alameti şikayeti terk, musibeti ve sıkıntıları gizlemektir.

0: Ücretli reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, şimdi haberlerde falan görüyoruz. Çevremizde de görmek mümkün. Adam mesela genç yaşında trafik kazası geçirmiş, vefat etmiş. Yaşı daha 30 diyelim. Ne bileyim işte bir hastalığa yakalanmış, vefat etmiş genç yaşında yine. Şimdi böyle durumlar için bize işte radyodaki İslam ve Toplum programına da çok soru geliyor. Yani herkesin belli bir ömrü yok mudur? Böyle olursa 30 yaşında adam kaza geçirdi, öldü. Bunun ömrü kesilmiş midir? Yarıda mı kalmıştır? Yarıda mı kesilmiştir? Falan gibi sorularla karşı karşıya geliyoruz. Yani bir kişi genç öldüyse daha göreceği günler vardı işte şeklinde düşünmek, erken öldü veya zamansız öldü demek uygun olur mu?
1: Uygun değil Mustafa Bey. Çünkü Ehl-i Sünnet alimleri kılı kırk yararak ayet-i kerime, hadis-i şerifler taramışlar. Buyuruyorlar ki ister kaza ile ölsün, ister hastalık olsun, ister başka bir şekilde olsun, ne olursa olsun o kimsenin ömrü bölünmüş değildir buyuruyor.
0: Onun ömrü o kadar.
1: Evet, o kadar yaratılmıştır. Ama daha işte daha iyi de arkadaş dünyaya geliyor, gözünü açıyor, ağlıyor, ölüyor. İyi. Olmuyor mu? Çocuk dünyaya geliyor. Ses de çıkıyor, ağlıyor da. Hatta belki anasından işte bir damla, iki damla süt de içiyor. Biraz sonra fenalaşıyor, çocuk ölüyor. Olmuyor mu? Oluyor. Hatta ana rahminden canlı olarak dünyaya gelemeyen, ana rahminde ölen de var. Ana rahminde canlıydı.
0: Doğru. 7-8 ayı tamamlayıp da ölen de.
1: Ölüyor. O kadar çıkmış ona verilen zaman dilim. Efendim niye hep o kadar veriliyor? İyi de be arkadaşım, Allah-u Teala'nın yarattığı nesnelere bak bakayım bir. Bir kelebek ne kadar zaman yaşıyor? Bir sinek ne kadar zaman yaşıyor? Ve baharın açan o çiçeklerin ömrü ne kadar çıkıyor?
0: 24 saat ömür olanlar.
1: Değil mi? 24 saat ömür. Ya hayvanlarda da var o sinekte de. 24 saat doğuyor, biliyor, gelişiyor, ölüyor. 24 saat.
0: Bazı otlar var mesela. Mayıs ayında falan böyle bir coşuyor yağmuru falan görünce. Haziran geliyor, soluyor, soluyor. İnsanın morali bozuluyor. Ya hemen yaz gelmeden kış mı geliyor, ne oluyor?
1: Dolayısıyla Cenab-ı Hak her mahlukuna, her mahluk, yarattığı her mahluk, yedi kat gökler ve içindekiler, hepsi mahluktur. Allah'tan yarattığı. Hepsinin aynı şekilde belli bir ömrü vardır. İnsana da başlangıçta Adem Aleyhisselam'a ve onun ümmetine 2000 senelik ömür vermiş. Ama bitmiş. Nuh Aleyhisselam'a 1000 sene, ümmetine de öyle. Bitmiş. Sonra 800-900 sene, 700 sene, 600 sene, 500 sene, 400 sene ömür verdikleri var. Şimdi Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine de 60-65 sene vermiş. Ortalama ömrü bu. 100 yaşını geçen nadirdir.
0: Çok yaşamış sayılıyor.
1: Ha, çok
0: yaşamış. Olan dışı yani.
1: Çok yaşamış sayılıyor. Dolayısıyla ömrü veren Cenab-ı Hak. Ne kadar onu bilmiyoruz. Mesela efendim bir kimsenin ölümü mü, ondan sonra hayatta kalması mı daha aynı şekilde hayırlı? Onu bilemezsin. Şimdi bir gün Abdülkadir Geylani Hazretleri yanında talebeleriyle beraber bir beyaz bir atın üzerinde, sırtında kaftan da var, böyle heybetle, ihtişamla geliyor. Sırtında işte bir tane küfe, hani üzüm falan konan veya buna benzer yük çekmek için küfe, elbisesi yırtık pırtık ve Hristiyan geçiyor atın önüne. Atın yularından tutuyor. Kavs diye meşhur idi Abdülkadir Geylani Hazretleri. Ey Kavs diyor. Sana öyle diyorlar diyor. Sizin diyor peygamberiniz dünya müminin zindanı, kafirin cenneti diye bir söz söylemiş. Doğru mu diyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri evet diyor, doğru. Adam ondan sonra diyor. Yani diyor siz diyor atın üstünde bu kaftanlar içerisinde ihtişamla zindandasınız diyor. Ben de diyor bu yırtık pırtık elbiselerle.
0: Fakir fukara halimle.
1: Ben de diyor şey diyeyim. Cennetteyim. Öyle mi diyor? Böyle şafir mübarek atından inmiş. Atından inmiş. Demiş bak bakayım bir kaftanını göstermişler. Bakıyor ki Abdülkadir Geylani'nin cennetteki yerine. Bir oraya bakıyor. Sonra diyor ki vah vah diyor hakikaten üzüldüm diyor ya.
0: Oraya göre burası.
1: Orası sana zindan. Evet. Demiş bir de buraya bak. Bir bakıyor cehennemdeki yerine. Küt diye düşünüyor. O da sonra kalkıyor. Bana diyor İslamiyet anlat. Diyor ki ne gördün? Cehennemdeki yerimi gördüm diyor. Cehennemdeki yerime göre diyor burada diyor cennet. Burası cennet. Yani şimdi sabiyken ölse bir kafir çocuğu sabiyken ölse İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki evet diyor cennete girmez. Ama cehenneme de girmez buyuruyor. Yok edilirler. Hayvanlar gibi yok edilirler.
0: Dolayısıyla en azından cezayı görmez.
1: Yani cezayı görmez.
0: Evet.
1: O cezayı görmez. Olsa Müslümanın çocuğu sabiyken öldü. Ya dünyanın meşakkatine katlanmadı, sıkıntısına katlanmadı. Görmedi, belki gün açlayacaktı, şey yapacaktı falan sıkıntı olacaktı. Bunların hiçbirisini görmeden anne baba da Müslüman olacak. Transit cennete gitti. Değil mi? Bu sebepten dolayı bazen mesela bakıyorsun cephede asker imanı varsa orada şey yapınca ne oluyor bu?
0: Şehit oluyor.
1: Şehit oldu. Peki şehit olunca nereye gidiyor? Cennete gidiyor. Dolayısıyla efendim işte daha yaşasaydı da çocuğu yeni dünyaya geldi de görseydi de falan. İyi de arkadaşım gördü, yaşadı. Ne geçti eline? Onun için din büyüklerinin bir sözü var. Ölümün de ömrün de hayırlısı diye. Ölümün de ömrün de hayırlısı. Hicri 5. asrın müceddidi diye geçiyor İmam-ı Gazali Hazretleri. Musab-ı 55 yaşında vefat etmiş bu zat biliyor musun?
0: Genç işte.
1: 55. Ve 55 ya 55 senenin içerisinde yani bu doğduğundan beri de kitap yazmadı ki her günde 18 sayfa düşmüş yazdığı kitap. O kadar eseri sığdırmış. Bir sene. Dolayısıyla efendim ben yapacaktım. Ya bugüne kadar ne yaptın ki? Bugüne kadar ne yaptın ki? Şeyde biz küçükken tabi bedenle çalışılıyor ya. Adam ameli olarak hani işçi olarak birisini alacaksa önce bir yemek yedirirmiş. Bakarmış yemek yöneyesine. Bakıyor ki böyle çintik pındık onu bunu beğenmiyorsa falan hiç işe bir şey falan almazmış. Bunun bir şey yemek işinde hayır yok ki demiş. İşinde de hayır olmaz. Almazlarmış buna. Ha bakıyor ki kuvvetli yiyor falan. Ha diyor bu kuvvetli yiyorsa kuvvetli çalışıyor demektir. Dolayısıyla senin ameline bakıyorsun yani, yani yaşasan ne olur yaşamasan ne olur. Hatta yaşamasan belki daha faydalı. Daha faydalı. Fakat Allah-u Teala ezelde yani ana karnında da dünyaya gelip bir iki nefes aldıktan sonra da 10 yaşında da 20 yaşında da 50 yaşında da 70 yaşında da 100 yaşında da 120 yaşında da işte Adem Aleyhisselam'a gitsin 2000 yaşında da ancak 2000 ömür de vermiş. Ama hepsi de bitmiş. Hepsi de
0: mesela
1: bitmiş.
0: Bazen şöyle oluyor. Adam dağ başında diyelim ki ıssız tenha bir yerde giderken işte kalp krizi geçiyor ölüyor. Geride kalanlar diyorlar ki ya işte orada değil de şehirde işte burada evinde falan kalp krizi geçirseydi hastaneye yetiştirirdik. Ölmezdi.
1: Diyorlar.
0: Diyorlar.
1: Hatta şey bile o neydi o meşhur zengin Vehbi Koç'un doktoru 2-3 adım gerideymiş de bir yakında olsaydım işte şey kurtarırdım falan. Ha, kendim kurtarırdım.
0: Bir adım daha önde olsaydım kurtarırdım.
1: Kurtarırdım. Zannediyor ki hemen ben doktorum falan. Doktor sen kendini kurtar. Değil mi? Torunu öldü ya onun.
0: Tabii. O kadar onu imkanları kurtar. Var.
1: Ha, onu kurtarsaydım.
0: O da helikopterle hastaneye kaldırıldı.
1: Onu kurtarsaydım değil mi? Ve kurtaramadım. Dolayısıyla ecel geldi cihana baş ağrısı bahane. Yani ancak mesela diğer şeylerde bizim sohbetlerde falan konularda sorduğunuzda anlattığınız bazı şeyler var. Kazay-ı mübrem, kazay-ı muallak diye bir şey anlatılıyor. Kazay-ı mübrem olarak yani takdir edilen o saat ve şey hiç geçmez. Şeyin elindedir. Ölüm meleğinin elindedir o liste. Mesela diyelim ki Osmanlı işte bu programı çekerken konuşurken eceli geldi geldi. Hiç böyle ya program bitsin 2 dakika kaldı falan müsaade. Yok. Alın gider. Ona ne emredirse onu yapar. Ona ne emredirse onu yapar. Dolayısıyla ellerinde kesindir o. Vakti saati hiç şaşmıyor biliyor musun? Hani meşhurdur anlatılır ya. Süleyman Aleyhisselam huzuruna insan suretinde geliyor. Süleyman Aleyhisselam yanında bulunanlar da bir tanesine böyle çok dik bakınca Hazreti Aleyhisselam gitmiş. O adam demiş ki Süleyman Aleyhisselam, rüzgara emir ver, beni Hindistan'a atıversin demiş. Yani çok korktum demiş, çok kimse demiş, bana çok ters baktı. Neyse rüzgara emir veriyor, Hindistan'a gönderiyor onu. Bir saat sonra falan Hazreti Aleyhisselam tekrar geliyor. Süleyman Aleyhisselam diyor ki niye ona öyle baktın diyor, çok korkmuş diyor. Diyor ki ben onu korkutmak için bakmadım ki diyor. Benim elimdeki listede diyor, bir saat sonra diyor Hindistan'da onun ruhunu almam emredilmiş. Adam burada diyor Kudüs'te. Hindistan nereye? Uçak yok, bir şey yok. Nasıl gidecek bu oraya? Ben mi yanlış aldım diyor. Onun için adamın yüzüne diktik, onun için baktım diyor. Yoksa adamı korkutmak için bakmadım diyor. Bir saat sonra gittim baktım diyor, oradaymış, aldım ruhunu diyor. Aldım ruhunu tabii. Vakti saati geldiği zaman. Dolayısıyla herkes ölümü tadacak. Bunun için insan kendisine ve herkese öyle iyilik etmeli ki başkası iyilik yapınca onun yaptığını sansınlar. Herkesin, İmam-ı Rabbani Hazretleri, belli bir eceli yani ölüm zamanı vardır. Bu zaman hiç değişmez. Azalmaz, çoğalmaz. Kaçıp da kurtulanlar ecelleri gelmediği için ölmemiştir. Yoksa kaçmak onları ölümden kurtarmış değildir. Kaçmayıp sabredip ölenler de ecelleri geldiği için ölmüşlerdir. Dolayısıyla efendim işte ben şuna sarıldım, buna sarıldım. Ha, biraz önce söylediğimiz kazay muallaksa, kazay muallak olduğunu da bilmiyoruz biz. Şarta bağlıdır. O şartı yerine getirirse Allah-u Teala, senin haberin yok ama. 10 sene, 20 sene daha ömür veriyor. Yani iki türlü yaratılmış ömrü. Burada bunu yaparsa 20 sene daha yaşayacak. Yapmazsa o anda ölecek. O kadar yani.
2: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerim, biz böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
3: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Cuma namazını kılmayan kimsenin kalbi mühürlenir, iyilik yapamaz olur, gafil olur. Şevahid-i Nübüvve. Peygamberlik Müjdeleri.
4: Süveyde İbni Gafele radıyallahu teâlâ anh şöyle anlatmıştır. Hazreti Ali'ye radıyallahu anh şöyle dedim. Şia'dan bir cemaatin yanına uğramıştım. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'den radıyallahu anhüma bahsediyorlardı ve onların aleyhinde konuşuyorlardı. Şayet onlar senin bu ikisi hakkında kalbinde gizlediğin şeyi bilmeselerdi, böyle konuşmazlardı. Benim bu sözlerim üzerine Hazreti Ali radıyallahu anh, böyle bir şeyi kalbimde gizlemekten Allahü Teala'ya sığınırım. Kalbimde onlara karşı iyi düşünceden başka bir şey yoktur. Çünkü onlar Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem çok yakın iki dostu ve iki veziridirler buyurdu. Sonra ağlayarak, gözlerinden yaşlar akarak ve elimden tutup kalktı. Beyaz sakalını avucuna alıp, üzgün ve düşünceli bir halde minbere çıktı. İnsanlar toplanınca ayağa kalktı. Kısa fakat çok belagatlı bir hutbe okudu. Buyurdu ki, bir takım kimselere ne oluyor ki? Kureyş'in iki büyüğü ve Müslümanların babaları gibi olan Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer radıyallahu anhüma hakkında onların şanına yakışmayan şeyler konuşuyorlar ve bunları da bana isnat ediyorlar. Bu sözleri söyleyenler cezalandırılırlar. Allahü Teala'ya yemin ederim ki o ikisini ancak mümin olanlar sever. Facir ve alçak olandan başkası da onlara buğz etmez. Sizin içinizde onlara denk kim olabilir? Onları seven beni sevmiş olur. Onlara buğz eden bana buğz etmiş olur. Ben onlara buğz edenlerden uzağım. Biliniz ki bu ümmette Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem sonra insanların en üstünü Ebu Bekr Sıddık'tır radıyallahu anh. İslamiyete ondan daha çok hizmet eden yoktur. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem en sevgili olan odur. Resulullah'tan sonra bu ümmet içinde Allahü Teala katında Ebu Bekir'den daha kıymetli, daha hayırlı, dünyada ve ahirette ondan daha üstün kimse yoktur. Yine Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir Sıddık'tan radıyallahu anh sonra bu ümmet içinde insanların en hayırlısı Ömerül Faruk, sonra Osman-ı Zinnureyn'dir radıyallahu anhüma. Sonra benim. Onlar hakkında bana isnat ettiğiniz yalan sözleri reddediyorum. Sizin bu hususta Allahü Teala'ya karşı hiçbir delininiz yoktur. Kendim için, sizin için ve diğer bütün Müslüman kardeşlerim için istiğfar ediyorum. Hulasa, Eshab-ı Kiram radıyallahu anhüm ecmain arasında bu dördü, fazilet, ihsan ve iyilik, herkesin hürmet ve saygısını kazanmak, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem halifeleri olmak bakımından muhacirlerin büyükleri ve İslam'a yardımda en önde gelen seçilmiş zatlardır. Onların büyüklüklerini akl ile anlamak mümkün değildir. Onları üstün ve yüksek bilmek, hürmet ve saygı göstermek icma ile sabittir. Selef-i Salihinin yolu budur. Bunun dışındaki yollar nefse uymak, taassup, bid'at ve sapıklıktır. Dalalete düşmekten daima Allahü Teala'ya sığınırız. Biliniz ki Hazreti Ali radıyallahu anh halifelik hususunda içtihad etti ve içtihadında isabet etti. O sırada hilafete ondan daha layık kimse yoktu. Hazreti Muaviye radıyallahu anh içtihadında hata etti. İbrahim Hanefi rahimehullahü teala buyurdu ki Hasan bin Ali radıyallahu anhüma halifeliği Hazreti Muaviye'ye teslim edince taraftarlarından biri ona "Ey müminleri zelil eden" diye hitap etti. Hazreti Hasan de radıyallahu anh "Ben müminleri aziz edenim. Babam Ali'den radıyallahu anh duydum." buyurdu ki Muaviye'nin radıyallahu anh halifeliğine karşı gelmeyiniz. Çünkü benden sonra bu vazifeyi o üzerine alacaktır. Onu kaybettiğiniz zaman başların koptuğunu ve yere düştüğünü görürsünüz.

Yemek, içmek adabı. Yemeye ve içmeye başlarken besmele okumalıdır. Yemek ve içmek sonunda elhamdülillah demelidir. Bunları söylemek ve yemekten önce ve yemekten sonra el yıkamak ve sağ el ile yemek ve sağ el ile içmek sünnettir. Yemekten evvel el yıkarken önce gençler, yemekten sonra önce yaşlılar yıkar. Yemekten sonra elleri kağıda silmek caiz olmadığı Fetavâ-yı Hindiyye 5. cüzde yazılıdır. Herkesi hatırlatmak için besmele yüksek sesle söylenebilir. Önce el kurulanmaz. Yemekten sonra yıkayınca bezle silip kurulanır. Önce el yıkarken ağzı da yıkamak sünnet değildir. Fakat cünübün ağzını yıkamadan yemesi mekruh olup haizin mekruh değildir. Tuzluğu tabağı ekmek üstüne koymak, elini bıçağı ekmeğe silmek mekruhtur. Bu ekmek yenirse mekruh olmaz. Otururken bir şeye dayanmak ve başı açık yemek caizdir. Ekmeğin içini yiyip kabuğunu bırakmak, pişkin yerini yiyip gerisini bırakmak israftır. Kalanı başkası veya hayvan yerse israf olmaz. Tabağın kenarından yemek, kendi önünden yemek, sağ ayağı dikip sol ayak üstüne oturmak sünnettir. Çeşitli meyve bulunan tabağın orta tarafından almak caizdir. Fakat başkasının önünden almak yine caiz değildir. Çok sıcak şey yememeli ve koklamamalıdır. Yerken hiç konuşmamak mekruhtur. Ateşe tapanların adetidir. Neşeli konuşmalıdır. Tuz ile başlamak ve bitirmek sünnettir ve şifadır. İlk ve son lokma ekmekle yapılır ve ekmekteki tuza niyet edilirse bu sünnet yerine getirilmiş olur. İslamiyette önce çıkan bid'atten biri doyuncaya kadar yemektir. Her gün et yemek kalbe sıkıntı verir. Melekler sevmez. Eti az yemek ise ahlakı bozar. Sofra yani yaygı üstünde yemek ve bunu yere sermek hoş olur. Sofra deriden olur. Mendil üzerinde yemek eski acemlerin adetidir. Bitkisel yemek çok iyidir. Nebati yemek bulunmayan sofra akılsız ihtiyara benzer. Önce sofraya oturmalı, yemeği sonra getirmelidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Ben kulum. Kullar gibi yere oturup yerim." buyurdu. Acıkmadan yememeli, doymadan kalkmalı, şaşacak şey olmadan gülmemeli, gündüz sünnet olan kayluleden fazla uyumamalıdır. Hadis-i şerifte, iyiliklerin başı açlıktır, kötülüklerin başı tokluktur buyuruldu. Yemeğin tadı, açlığın çokluğu kadar artar. Tokluk, unutkanlık yapar. Kalbi kör eder. Alkollü içkiler gibi kanı bozar. Açlık, aklı temizler, kalbi parlatır. Fasıklarla, kötülerle birlikte yememeli, içmemelidir. Kaynar yemekleri, örtülü olarak soğutmalıdır. Sabah ve akşam yemelidir. Hadis-i şerifte, sağ el ile yiyiniz, sağ el ile içiniz buyuruldu. Üç parmakla yemek sünnettir. Ekmeği bir eliyle değil, iki eliyle koparmalıdır. Lokma küçük olmalı ve iyi çiğnenmelidir. Sağına, soluna, havaya bakmamalı, lokmasına ve önüne bakmalıdır. Ağzını çok açmamalıdır. Sofrada elini üstüne, başına sürmemelidir. Öksüreceği ve aksıracağı zaman başını geriye çevirmelidir.
Ekmek bıçakla kesilebilir. Dilimler bıçakla lokma yapılmaz. Eti bıçakla değil, el ile parçalamalıdır. Küflü ekmek, kokmuş yemek ve su mekruhtur. Çağrılmayan sofraya oturmamalıdır. Sofrada herkesten çok yememelidir. Karnı doyunca bunu günah işlemekte kullanmamak için dua etmelidir. Bunun kıyametteki hesabını düşünmelidir. İbadet yapmaya kuvvetlenmek niyetiyle yemelidir. Aç iken de yavaş yavaş yemelidir. Önce büyükler başlamalıdır. Üçten çok ye diyerek kimseye sıkıntı vermemelidir. Ev sahibinin sofraya oturmayıp hizmet etmesi caizdir. Birlikte yediği zaman misafirleri doymadan yemekten elini çekmemelidir. Yemekte korkunç ve iğrenç şeyler söylememelidir. Ölümden, hastalıktan, cehennemden konuşmamalıdır. Abdesti temiz yerde almak lazımdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, abdest almak istediğiniz vakit, abdest bozduğunuz yerde abdest almayınız. Çünkü abdest suyunun her bir damlasına bir yıllık nafile namaz sevabı veriliyor. Ve abdest bozduğunuz yerde yani helada abdest alırsanız çok vesveseli olursunuz. Ve abdeste besmele ile başlayan kimse için kiramen katibin melekleri abdest bitinceye kadar sevap yazarlar buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, her ne zaman bir ümmetim abdest alırken Bismillah deyip elini yıkarsa, eliyle yaptığı küçük günahların hepsi affolur. Ağzına, yüzüne vesaire azalarına su verdikçe bütün küçük günahları dökülür. Diğer azaları yıkadıkça küçük günahları affolunur. Büyük günahlar ve insan ve hayvan hakları bu aftan müstesnadır. Hak sahibi ister Müslüman, ister kafir, ister hayvan olsun, hak kendisine veya varislerine ödenmedikçe günah affolunmaz. Hazreti Musa Kelimullah Tur'a giderken yolda namaz kılıp Hakk'a ağlayıp dua eden bir zata rastlamış. Musa aleyhisselam münacatında mezkûr zatın affı için

0: damarlarını kuvvetlendirir. 9. Şeytan gamlanır. 10. Gözleri nurlanır. 11. Hayrı ve hasenatı çok olur. 12. Sünnet ile amel etmiş olur. 13. Ağzı pâk olur. 14. Fasihül lisan olur. 15. Misvaklı kılınan iki rekat namazın sevabı, misvaksız olarak kılınan 70 rekat namazın sevabından daha çok olur.
1: Dünkü programımızda size Beyler Bey Sarayı'nın 28 numaralı odasını tanıtmaya çalışmıştık. Çalışma odası ve kütüphane idi. Şimdi size bir istirahat odasını hemen yanındaki, yani o 28 numaralının bitişiğindeki 29 numaralı odayı sizlere tanıtmaya çalışacağım. Girişindeyiz şu anda. İçeri giriyoruz. Yerdeki serili olan hasırlar 1865 senesinde İskenderiye'de dokutulmuş, getirilmiştir. Burada gördüğünüz gibi aynalı bir gardırop var. İhtimaldir ki gelenlerin işte pardesülerinin asılması için, üzerlerindeki sokak kıyafetinin asılması için yapılmış bir gardıroptur. Ortada yine üstü mermer olan bir masa. Burada işte bir ayna ve komedimsi şey ve bir de karyola var efendim, görüldüğü gibi. Bu karyola 1958'de Irak Kralı Faysal Türkiye'yi ziyaretinde kalabilsin diye hazırlanmış bir karyola, ama burada yatması nasip olmamış. Malum 1950'lerden sonra kurulan Bağdat Paktı'nda İran, Irak efendim ve Türkiye'nin birleşiğinde meydana gelen paktta doğuda bir güç meydana gelecekti. Bu güç ise batıdaki bazı mihrakların işine gelmiyordu. Çünkü bu saydığım ülkeler petrol santralı, petrol merkezi halinde idi o günlerden itibaren. Ve bu pakt yaşayamadı. Türkiye bazı önemli olaylar ondan sonra başından geçti. İşte 1958'de niyetlenilen Irak Kralı Faysal'ın gelip de kalması muhtemel olan karyola ve onun için hazırlanan oda efendim. Bunun için çeşitli söylentiler var ama tabii elde resmi bir vesayet olmayınca biz herhangi bir şey ilave edemiyoruz, etmek istemiyoruz. Burada gördüğünüz gibi bir kapı daha var. Yani şu kadarcık bir odada iki tane kapı. Efendim Osmanlı'da haremde odaların kapıları ekseriyetle iki olurdu. Yani birinden çıkılması hanımefendiler için müsait olmazsa öteki kullanılırdı. O yüzden de böyle çift kapılı odalara haremde rastlıyoruz efendim. Efendim buradan harem personelinin istirahat ettiği, oturduğu, sohbet ettiği büyük bir salon var. O salona geçiyoruz efendim. Kıymetli seyirciler, şu anda 27 numaralı salondayız. Hanımların toplantı, oturma yeri. Bu salonun tavanları çok güzel. Çiçek panolarıyla süslenmiş, bezenmiş. Tabii hanımlara ait bir yer olduğu için gül ve çiçek motifleri kullanmış efendim. Salonun dört köşesinde dört büyük şey. Biz buradan küçük görüyoruz ama tabii yüksekliği de hayli fazla bize göre. Ortada nefis bir avize var efendim. Ve bu avizenin ortasında da bir masa var. Bu masa orijinal. Bu masanın eşi yok efendim. Bu şöylece kıymetli seyircilerim gördüğünüz şekliyle bir büyük ceviz kütüğünden masa haline getirilmiş. Yani ayakları yapılıp da sonradan monte edilmemiş efendim. Öyle bir emmare de yok. Ve üzeri de bunun fil dişi kaplanmış efendim. Kamilen böyle fil dişi güzel bir şekilde büyük ve küçük motifler halinde kullanılmış. Ve bunu bugünkü Suriye, tabii o zaman işte Suriye ayrı, Irak ayrı gibi düşünülmüyordu. Şam'da iki kardeş bunu yapmışlar ve buraya 1906 senesinde hediye edilmiş. Yani 2. Abdülhamit tahttan henüz indirilmeden önce hediye edilmiş. Burada efendim çeşitli ibareler yazılmış.

yani dünyanın gelip geçici olduğunu, bu esere bakarak da yani kalıcı saymamak gerektiğini ama bu eseri yapanların kim olduğunu anlamak istiyorsanız esere bakmanız yeterli gibi. Biraz uhrevi düşünce, biraz da benlik karıştırılarak böyle enteresan bir şekle getirilmiş. Masayı ben çepeçevre göstermek istiyorum. Çünkü Türkiye'de eşi yok dedik bunun. Yekpare bir ceviz kütüğünden yapılmış masadır. Böyle efendim görüldüğü gibi. Biz de bakarken dalıp gidiyoruz. Bu tarafında da çeşitli yazıları var. Evet, bu salonun özelliklerinden birisi bu. Ondan sonra şöyle sağ baştan başlıyoruz efendim. Bu Fransa'nın bir hediyesi olan abanoz ağacından yapılmış bir dolap veya işte bugün büfe diyorlar ya evlerde efendim ondan. Bu biraz önceki bahsettiğim öbür odaya açılan kapı. Burada ceviz ağacı ve gül ağacı karışımı sedef kakbalı böyle bir boy aynasının önünde bir masa var efendim. Tabii bu telifte açılacak dolap gibi kısımları mevcut. Esas bunun eşi olan karşı taraftaki efendim sedef kakbaları ve aynanın altındaki düzen çok daha hoş ve farklı. Burada ilk defa efendim maviler de bol miktarda kullanılmış gördüğünüz gibi. Şu dolap, bu dolap önemli bir dolap. Abdülaziz Han zamanında efendim konulmuş buraya ve Abdülaziz Han da bunu kullanmış. Bu silahların bulunduğu dolap. Tüfeklik gibi bizim bildiğimiz askerlik yapan erkek seyircilerimiz hatırlarlar. Tüfeklerin namlusunun gireceği böyle tüfeklikler vardır efendim. Üzerinde de sonra kilit takılır. Burada da 5 tane tüfek için bir tüfeklik içine yapılmış. Ve dışı sedef kakma. Burada da anahtarı var. Anahtarla açılıp kapanıyor. Üzerinde de sedef kakmadan kakmayla süslenmiş çok hoş eskiden kullanılan bir saat var efendim. Evet, şimdi buradan iki dolap daha kaldı bu salonda sizlere anlatacağımız efendim. Ondan sonra daha başka bir odaya geçeceğiz. Efendim bu dolap, dolap diyeceğiz artık. Ne yapalım? İle bu dolap muhtelif çekmeceler var içerisinde. Bunların harem halkından olan kimselerin efendim bazı kıymetli eşyalarını zaman zaman kilitledikleri yerdir. Yani şöyle dolapların büyüklüğüne bakın da vay be neleri varmış falan demeyelim efendim. Tabii buraya küçücük koltuğun altına alınacak bir şey yapılsa uygun olmazdı. Çünkü çok girip çıkana olan bir yer. Hanım da olsa, bey de olsa ki bey buraya giremezdi harem kısmına. Dolayısıyla bunun böyle büyük yapılmış, yerinden kalkamayacak, kıvıldamayacak. Nasıl şimdi para kasalarını efendim böyle 250 kiloluk, 300 kiloluk ağırlıkta yapıyoruz. Halbuki onun içerisinde kaç kilo para konuyor? 1 kilo kağıt para ya konuyor ya konmuyor efendim. Bu da o maksatla yapılmıştır. Burada bir yanlış anlamı olmasın diye biraz daha tebarüz ettirmeye çalışıyorum. Aynı maksatla kullanılan ikinci dolap da bu efendim. Şöyle, bunu da sizlere gösterelim. Gördüğünüz gibi bol miktarda fil dişi, buralarda fil dişi kullanılmış efendim. Buralarda sedef kullanılmış. Sedefin etrafındaki çevreye de yine fil dişi kullanılmış. Çok incecik böyle efendim. Böyle iğne kalınlığında fil dişi zırh yapılmış etrafına. Bu da mücevherlerin konduğu dolaplardan birisi. Şimdi buradan devam ediyoruz. Harem kısmındayız halen. Bu haremdeki salondan, yekpare ceviz masası olduğu salondan çıktık. Şimdi sağımızda bir oda kapısı var. Ama oda yok. Niye yok? Gerisi numara verilmemiş. Bila numara burası. Numarasız bir yer. Banyo olarak kullanmış ama o günün banyo düzeni değil efendim. Buradaki içerideki düzen yeni tip lavabolar şunlar bunlar konduğu için ben size pek enteresan gelmeyeceğini düşünerek orayı vermek istemedim. Buradan boydan boya efendim harem kısmından selamlığa doğru şöyle 4 kapıdan geçilen uzun bir koridor var. Bu koridorun 1 ve 2. kapısından sonrası artık selamlık başlıyor. Harem buralar efendim. Buradan da
Tarımın bittiği yerden itibaren mavi salon başlayacak. Başlayacak ama burada bir oda daha var. Bu 30 numaralı oda. 30 numaralı odayı sizlere anlatacağım ama bugün değil. İnşallah yarın.

0: Bir anı, bir hikaye.
1: Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevne Hatıraları 105. bölüm. Yayına hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. 3. Plevne savunması, muharebesi diye geçiyor anılarda ama bu. Yani bizim kuvvetlerimiz, Osmanlı kuvvetleri Plevne'nin içinde, dışarıdan saldıran düşman Plevne'yi aşamadı ki daha güneylere insin, Bulgaristan'da İstanbul'a gelsin. Tekir'in önünde koca bir taş 4,5 aydır neredeyse bekliyor. İşte Eylül ayında daha 2,5 ay olmuş. 2,5 aydır koca Rus ordusu bir tek ilçedeki 30 bini bulmayan askerimizin bulunduğu ilçedeki engeli aşamadı. Perişan oldular, rezil oldular. Romanya'dan yardım istediler, telgraflar çekildi falan filan. Bu üçüncü muharebeleri anlatıyorduk bundan önceki bölümümüzde, daha önceki bölümde de. Bugün yine olanlara devam ediyoruz. Çünkü evet, bir harp safahatı 6 gün sürmüş ama 6 ay anlatılsa yeri vardır bu 6 günlük muharebenin. Biz ne yapalım, bu 10 dakikalık bölümlerimizde bunları sığdırmaya çalışıyoruz. Çünkü her birinde insanların ders alacağı bazı hususta gördüm. Yani mecburen bunu böyle sizlere hatırata bağlı kalarak anlatma durumundayım. Çünkü hepimize lazım. Dünyanın her yerinde görüyorsunuz. Birçok insanlar sıkıştıkları zaman, sıkışmasalar da keyfiyle silahına davranıyorlar. O silahına davrandı diye ellerimizi kaldıracak değiliz. Mutlaka bir çatışma oluyor. Ama bir sokak çatışması oluyor, ama devlet arası çatışma oluyor. Oluyor. Menfaat, insanın egosu ne kadar artarsa o kadar bu çatışma beklenebilir. Savaşa son diye insanlar gösteri yapıyorlar. Yapmayın etmeyin diyen polislerle savaşıyorlar kendileri. Bu kadar da ruhundan uzak yaptıkları işin, ruhundan uzak davranışları olan insanlar efendim. Kabanlık veya kovanlık da geçiyor. Tabyası düşman elindedir ve birbiri ardınca muhtelif yerlerden gelmiş 12 tabur mağlup edilmiştir. Kaçak askerler vardı, onları yakaladılar. Yakalamalar da şöyle oldu. İkna metoduyla bir 30'unu şey ettiler. Bir iki silah patlattılar. Efendim bir 20'si geldi. Derken biri yanlışlıkla bacağından vurdu, hiç vurmadan silah patlatarak geldiler. Biri de bacağından yaralanınca 20'si daha katıldı. Derken başka başıboş askerler de bağlardan çıkıp biz de size katılalım demeye başladılar. Allah için yola çıkarsan sen, ihlasla yola çıkıp da askeri toplamak için havaya ateş edersen Allah-u Teala bağlardakileri gelir yalvartır, bizi de birliğinize alın diye. Gönüllü olarak katıştılar. 200 tane yabancı asker istemiyoruz, bizim taburlarımız doldu diyorlar, olsun biz sizinle savaşalım diyorlar. Evet. Bir avcı onbaşısı bunu bana söyleyince hemen binbaşı takibeye koştum. Ve eğer Ternina yolundan yürüyüşe devam edecek ve Kavanlık tabiyasına 400 metre kadar yaklaşırsak, o zaman sol tarafımızdan düşman ateşi yiyebileceğimizi söyledim. Aman efendim, oraya kadar şöyle yaklaşırsak yanımızdan düşman ateşi sol taraftan yiyebiliriz. Bizi imha ederler dedim. Binbaşı 4 nala bize doğru gelmiş olan bazı Çerkeslerden esasen bu uğursuz haberleri almıştı. Binbaşı daha önce de bu haberleri almış. O uğursuz diyor kendisi. Bütün itidal ve sükunetini de bozmuştu binbaşı bu haberleri alınca. Emin Paşa yaralandı. Bir tabya elden gitti. 12 tabur bozguna uğradı. Orta yerde kala kala bir biz kaldık tabur olarak. Bizim de bir işe yarayacağımızı sanmam dedi binbaşı. Binbaşı dertlenmiş. Diyor ki Von Herbert'e, bu haberi hemen ona söyleyince, evlat, Emin Paşa yaralandı. Bir tabyamız elden gitti. 12 taburumuz bozguna uğradı. Orta yerde kala kala bir tek bizim tabur kaldı. Biz kaldık. Bizim de bir işe yarayacağımızı sanmam dedi. Bu arada taburda son gidebileceği, ilerleyebileceği noktaya da zaten varmıştı. Binbaşının paniğini görünce soğukkanlılıktan uzaklaştığını anlayıp ona sakinleştirici şu teklifi yaptım. Askerler sola dönüp düşmana karşı cephe alsınlar. Madem soldan ateş yiyeceğiz, ateş yiyeceğimiz tarafa cephe alalım. Binbaşı baktı, aklına yattı. Evet, solumuzdan ateş yiyeceğiz diye gitmeyeceğimiz yere gidelim ama sola dönelim. Solda olan düşmanla harp edecek bir harp nizamı alalım dedim. Dediğim yapıldı. Bu zamana kadar hiç zayiat verilmemişti. Üzerimize hiçbir isabet olmamıştı. Fakat tam cephe değiştirirken aramızda bir gülle patladı. Mermi düştü yani. Bu infilak binbaşının aklına başına getirdi. Bunun üzerine binbaşı şöyle emir verdi. Son bölük avcıya yayılıp cepheye. İkinci bölük sağa ve sola. Sol cenah bahçelerden doğru ilerleyecek. Bir bölük de arkada üzüm bağlarında kalacak. Bütün bu emirler tam bir intizam içinde, harpte paniğe düşmezse insanlar çok rahat karar verirler ve başarı da gelir diyor zaten bu hatıralarda. İcra edildi. Evet, 200 metre kadar öteye ilerlemiş olan sol cenah müstesna olmak üzere biz Terine yolu üzerindeydik. Böylece aşağı yukarı güneye doğru cephe almıştık. Vaziyetimiz açık tarafı güneye bakan bir hilal gibiydi. Açık ağzı güneye bakan bir hilal gibiydik. Tam bir düz hat şeklinde değil. O kavis diyor tabii, hilal lafını kullanmıyor. Bilmediğindedir, genç yani, o kadar da fanatik bir Hristiyan olduğunu zannetmiyor. Evet, dinine bağlı birisi görünüyor ama. Sağ tarafımızın en öndeki neferleri Plevne'nin son evinin şöyle 400 metre kadar yakınındaydı. Plevne'nin dış mahallesinde yani, son evlere de harman yeri denirdi buna Anadolu'da efendim. Son evlerden sonraki düzlükler harman yeri olarak kullanılırdı. Saplar tarladan getirilir, orada döven sürülerek buğday kapçığından ayrılırdı. Evet. Sol tarafımız kasaba bahçelerine uzuyordu. Yol güneybatıya doğru hafif meyille yükselen dağlığın İçtima hattından geçiyordu. İçtima hattı böyle arazi kırıklarının birleştiği nokta oluyor, içtima hattı. Tepede Plevne'den şöyle 3 kilometre kadar uzakta Kirişin tabyalarının en kuzeyinde Bağlarbaşı tabyası vardı. Arkamızda üzüm bağları, önümüzde ise parça parça ekilmiş tarlalar vardı. Bizimle Tulçeniçe arasında ve bizden 2 kilometre kadar uzakta şimdi düşman eline düşmüş olduğunu bildiğim Kavanlık tabyası vardı. Fakat hava o kadar ağır ve duman bulutları o kadar kesifti ki bütün bunları gözle göremiyorduk. Dumanlar ve buğular küçük vadinin dibinde mıhlanmış gibi duruyordu. Ya çekilin de bir görelim diyemiyorsun ki buluta efendim. Bu vaziyetimizi alışımızdan bir dakika sonraydı. Bu taraftan hiçbir hücum beklemeyen düşman bizi fark etmişti. Üzerimize hiçbir ateş de açılmamıştı. Yalnız yakınımıza iki gülle düşmüş, fakat o güllelerde bize bir zarar vermemişti dedik. İnşallah süremizi doldurduk çünkü 106. bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalın efendim.
0: Bir anı, bir hikaye. Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

Dinle evlat. Sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen Hakk'a bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş. Yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni. Ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için buyurdum. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumlar gözyaşını şefkat ile silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırsıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.

0: Merhaba kıymetli Tekerit FM dinleyicileri. Yeni bir tarihe açılan pencere programıyla sizlerle beraberiz. Bu programı Profesör Doktor Mustafa Şeker Hocam ve bendeniz Mehmet Sıddık Arvas hazırlayıp sunuyoruz. Bugün kumanda masasında sesimizi sizlere Gani Marvas kardeşimiz ulaştırıyor. Kıymetli Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim Sayın Hocam, siz de hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Tabii bir hafta uzun bir süre değil mi hocam, bir hafta?
1: Evet. Ya, evet.
0: Hem biz özlüyoruz sizi, dinleyicilerimiz de özlüyoruz. Dinleyicilerimiz de bizleri özlüyorlar.
1: Allah razı olsun hepsinden.
0: Dinleyicilerimize müteşekkiriz. Programda çok yoğun ilgi gösterdiler. Çok sağ olun.
1: Gerçekten hocam maşallah yani, çok ciddi geri dönüşler alıyoruz.
0: Hele hele Bursa'dan, ondan sonra efendim muhtelif İstanbul'un muhtelif yerlerinden, Anadolu'dan çok güzel dinleyicilerimiz var. Hocam, hepsini muhabbetle, sevgiyle efendim kucaklıyoruz.
1: TGRT belgeseldeki program da hocam, şimdi neticede kardeş kurum. İkisi bir arada paralel gidince hocam iyi tuttu maşallah.
0: Maşallah.
1: Efendim. Evet, buradan bütün dinleyicilerimizi, TGRT belgesel izleyicilerini de ayrıca selamlıyoruz.
0: Hocam reklam parasını alırım.
1: Yani hocam evet, peşin.
0: Efendim yaz tatilindeyiz malum hocam. Birkaç program evvelinde yazın ne yapılmalı, çocuklarımızı nasıl değerlendirmeliyiz diye bir malum konuşmuştuk. Hocam yaz tatilinde hangi yaş aralıklarında hangi programları yapmalıyız çocuklarımıza yönelik olarak?
1: Evet Sayın Hocam. Öncelikle bir tekrar bütün dinleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum. Hocam her yaz okulların kapanmasıyla efendim tatlı bir heyecan başlıyor malum haliniz. Önceki programımızda bunları konuşmuştuk. Minik yürekler için eğlence ve dinlenme vakti olarak telakki ediliyor. Birkaç ayı kapsayan bir zaman dilimi. Özellikle herkes çocuğuna uygun bir yaz tatili programı hazırlamaya çalışıyor. İşte tatil ayları çocuklarımızla iletişim kurmak, işte kaliteli zaman geçirmek, ideal zamanlar olarak değerlendirmek. Maksat burada aileyi ve sevdiklerimizi biraz daha zaman ayırmak ve herkes bu refleksi gidiyor hocam. Peki bu zamanların en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için çocuklarımıza nasıl bir tatil programı hazırlamalıyız? Hazırlanacak tatil programının en önemli kriterlerinden biri de çocuğun yaşıdır. Yaşı göz önünde bulundurarak hareket etmek zorundayız. Yoksa öbür türlü her şey birbirine karışır. Efendim yoksa insanları idare etmek, insanlarla vakit geçirmek, zaman geçirmek, bunlar tabii planlandığı zaman her harikulade yapılabilecek şeylerdir. Ama çocukların yaşına, biyolojik biyolojik özelliklerine, kültürel ve sosyal, psikolojik özelliklerine göre, hususiyetlerine göre de ayrıca bir yaklaşım sergilemek gerekiyor.
0: Hocam, evet. Malum biliyorsunuz zaten bizim kültürümüzde, yani Türkiye'de şu an yerleşen anlayış şu, yaz tatili oluyor. Daha önce hemen yaz tatilinden hemen sonra direkt Kur'an-ı Kerim kurslarına çocuklar gönderiliyordu.
1: Taze taze hemen. Şimdi, sıcak evet.
0: Camilerde yapılan yeni bir uygulama var. Çocuklara şöyle bir iki hafta bir dinlenme payı veriliyor. Çok güzel.
1: Çok doğru.
0: Yani ama tabii yaz kursları da önemli. Fakat bunu yaparken çocukları bezdirmeden yapmak çok gerekiyor. Yazın gerçi çok sıcak bir ortamda çocukların yoğun bir eğitimden geçip ondan sonra dinlenmeden böyle bir programa maruz kalmaları pedagojiye uygun değil. Ama ne yapalım değil mi? Yani doğru. Bunu da yaparken de çocuğu sıkmadan, çocuğu bezdirmeden yapmakta fayda var. Bu tabii anlattığım hocam 5 yaşından ta 15 yaşına kadar ki yaş aralıkları için geçerli bu.
1: Doğru.
0: Mesela biz şu yazı ne yapıyoruz hocam şu anda? Bir hemsi dinlendireyim.
1: Evet.
0: Çocuk geliyor, Kur'an-ı Kerim ezberini yapıyor. Ondan sonra efendim temel dini bilgilerden ve İslam ahlakı ile ilgili, siyer ile ilgili, sevgili peygamberimizle alakalı adab-ı muaşeret ile ilgili bilgileri veriyoruz. Evet, mesela biz şahsen şunu yapıyoruz.
1: Evet.
0: Her çocuk eğer dersini yaptıysa hocam son teneffüs 15 dakikalık teneffüs 30 dakikaya çıkıyor.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Ve dersin başında soruyorlar hocam uzun teneffüs olacak mı? Diyorum herkes dersini tam yapar verirse çok olacak. Güzel. O zaman ne yapılıyor? Çocuklar hemen kendi aralarında hocam 5 dakika 10 dakika içerisinde oyun organizasyonları yapıyorlar.
1: Harika.
0: Eğer top oynayacaksa takımını kuruyor veya başka bir parkta bir şey yapacaksa onun planını hemen yapıyorlar hocam.
1: Çok güzel.
0: Ve dolayısıyla çocukları sıkmadan Bu yapılırsa çok güzel verim alınabilir.
1: Çok güzel. Bunun tabii takibi de esas değil
0: tabii
1: mi?
0: Tabii önemli.
1: Hocam? Aynen çok önemli. Muhteşem. Yani gerçekten bakın yeni fikirler, güzel şeyler hocam. Bu işe gönül verince daha neler yapılabilir düşünün artık. Sayın hocam, tabii yaş kategorilerine göre hareket etmek gerekiyor. Özellikle okul öncesi dönem, ki en hassas dönem aslında. Çocukları okul öncesinde ehil bir şekilde, ki aslında bir liseli öğrenme süreçlerinin %70'i ilk 5 yaşında oluşur derler.
0: Evet.
1: Bu literatürde de geçen bir durumdur. Onun için okul öncesine ayrıca bir ehemmiyet vermek gerekiyor. Özellikle 3-6 yaş arası çok önemli. Yaz tatilinin başlamasıyla, tabii herkes bunu bir veda törenine çeviriyor ama aslında bu işin merakları için bir nevi yeni hayaller ve kaygı. Aslında biraz kaygı motivasyonu her zaman arttırabiliyorsunuz. Evet. Dertsiz, tasasız, elemsiz, üzüntüsüz, yani rüzgar ne taraftan eserse o tarafa yönelen insanlar için hiçbir şey değişmiyor. Ya bugün Antalya olmazsa işte Muğla var. Muğla olmazsa Çanakkale, her yer denize girmek için bir imkan var adam için, öyle bir dert yok.
0: O olmazsa Yunan adaları var.
1: Yunan adaları var, yani öyle bir dert yok. Ama şimdi bazı dostlarımız, tanıdıklarımız var. Okul biter bitmez bir ayı nasıl en tesirli şekilde kullanabiliriz? Evet. Çocuklara temel dini eğitimi, kültürel hassasiyetleri, hak hukuk kavramını, ki bugün en fazla belki empati ve hak kavramını layıkıyla veremediğimiz için bütün kavgalar oradan çıkıyor. Ve ciddi manada bu işlere paralar harcayarak, çok ciddi paralar harcayarak temel dini eğitimi veren insanlar, verdiren insanlar var. Düşünün hocam, dershanelere çok büyük paralar veriyoruz. İşte ne yapsın, iyi matematik, fizik, kimya, biyoloji çözsün. Ama dini eğitim alma noktasında en mükemmel eğitimi vermek için o paranın onda birini harcamıyoruz.
0: Yok.
1: Ondan dolayı da ne oluyor hocam? Dini eğitim hassasiyet noktasında tabii netice itibariyle algılarda ne oluyor? Daha geri planda kalıyor. Çocuk dini hayatın lüzumsuz olduğu noktasında bazı algılara ve yanlışlara kapılıyor.
0: Merhamet ile mücehhez olmuş bir hanımefendi veya bir beyefendi yetiştireceğimize nefsini ve bedenini beslediğimiz bir canavar ortaya çıkmış tabii oluyor hocam.
1: Tabii çok zeki ama canavar.
0: Evet.
1: Ahlakı, insan sevgisini, hayvan sevgisini, yaratılmışların sevgisini kalbinde, vicdanında hissetmeyen nesillerden meydana girebilecek potansiyel tehlikeyi düşünebiliyor musunuz
0: hocam? Evet hocam, siz anlatıyorsunuz programlarınızda ya hani,
1: evet,
0: bu cülüs yolunu anlatın, mutlaka bir gün anlatacaksınız,
1: evet,
0: ve anlattınız.
1: Evet.
0: Orada cülüs yolunun hemen sol tarafında
1: televizyonda anlattık hocam. TGR'de belgeselin ikinci bölümünde var bu. Evet.
0: Mihrimah Sultan Sıbyan Mektebi var değil mi?
1: Mihrimah Sultan var hocam. Yani aslında orada, Valide Sultanların tamamının Sıbyan Mektepleri
0: orada
1: var.
0: Orada bir Sıbyan Mektebi, evet, var. Karşısında imarethanesi, evet, var.
1: Tabii tabii. Mihrişah Sultan hocam.
0: Mihrişah Sultan.
1: Mihrişah Sultan.
0: Sıbyan Mektebi var.
1: Evet.
0: Hemen hemen hepsinde geniş bir kapı görüyoruz değil mi hocam?
1: Tabii.
0: Neden? Evladım gönlün geniş olsun. Cömert.
1: Ya değil mi?
0: Sonra çocuk cüzün alıyor, edeple içeri giriyor.
1: Ya evet.
0: Sağ ayakla giriyor. Ondan sonra bakıyor, sağda solda mezarlar var. Ya, geniş bir bahçe. Genelde camilerin bahçesinde olduğu taş mektep dedikleri, tabii, veya Sıbyan mektep dedikleri, tabii, daha iyi biliyorsunuz. Çocuk girerken sağa bakıyor, mezar taşı.
1: Kabir, sol taşı.
0: Ölüm var. Tabii. Sola bakıyor, tabii, yine ölüm var. Mezar taşı. Yürüyor, güzel yeşil bahçe, hatta güller ve diğer çiçeklerle, evet, bezenmiş bir bahçe.
1: Evet.
0: Ondan sonra Sıbyan Mektebi'ne içeri giriyor. Güler yüzlü bir hoca efendi karşılıyor,
1: evet,
0: bunu.
1: Evet.
0: Ve dolayısıyla evine döndüğünde de içeriye bir giriyor. Yine geniş bir kapı, avluya açılan.
1: Evet.
0: Bahçede dedesinin mezarı.
1: Ya,
0: belki mi? Babasının mezarı. Yani bir hiç olduğunu önce öğretiyor Osmanlı'da.
1: Evet.
0: Sonra edebi veriyor.
1: Tabii.
0: Sonra en temel gerçekliği, yani ölüm inkar edilemez bir gerçek.
1: Tabii.
0: Ve bunu öğretiyor.
1: Tabii.
0: Ve çocuk bunu her an yaşıyor.
1: Doğru.
0: Ve çocuğun ruhunu besliyor.
1: Doğru.
0: Sıbyan Mektebi, annenin babanın verdiği bilgi üzere, eğitim üzere Sıbyan Mektebi hocası veriyor. Diğerleri veriyor. Mesela şu anda hocam, sevgili Peygamberimiz Allah Aleyhisselam, sağ elleyiniz, sağ elleyiçiniz.
1: Evet.
0: Şimdi sağ elle yemeği anne baba öğretiyor. Besmele ile,
1: evet,
0: öğretiyor.
1: Evet, evet, evet.
0: Okula gidiyor. Okuldaki bütün müfredat sol el üzere.
1: Evet.
0: Değil mi? Bu tür, ve bu sıkıntıyı yaşıyor şu andaki bizim Müslüman Türk evladının karşılaştığı en büyük problem, iki zıt kutbun çatışması. Yani kültür çatışması gibi bir şey yaşıyor. Burada işte biz ne kadar evladımızla beraber vakit geçirirsek,
1: evet,
0: ona iyi arkadaş iyi bir arkadaş ortamı oluşturursak, akran ortamı oluşturursak, iyilerle beraber olmasını sağlarsak, evet, iyilerin kitaplarını okumasını sağlarsak, iyi komşularla beraber kalırsak veya bırakırsak çocuğu, evet, korumuş oluruz değil mi efendim?
1: Çok doğru Sayın Hocam. Efendim misk bahçesinde gezenin üzerine misk kokusu sirayet eder.
0: Evet.
1: Efendim çöplükten gezenin üzerine de çöp ve kirli kokular sirayet eder malum haliniz.
0: Şöyle demişler malum. Evet. İsçiyle gezen is kokar, misçiyle gezen mis kokar.
1: Mis kokar. Aynen öyle demişler. Sayın Hocam. Dolayısıyla çok güzel bir konuya temas ettiniz. Gerçekten siz nasıl yetiştirirseniz karşınıza nesiller öyle çıkacaktır.
0: Evet.
1: Hocam yıllar önce bir arkadaşım bir şey söyledi. Onu hiç unutmuyorum. Bir koleje efendim oğlunu yazdırmak için gelmiş bir hanımefendi. Ama tabii hanımefendinin dini ve benzeri noktadaki hayat tarzı biraz daha mesafeli. Bu kolejde mütedeyyin muhafazakar eğitim veren bir kolej. Tabii hanımefendiye bakıyor. Efendim daha böyle dini hayattan uzak olduğuna dair bütün emareler üzerinde. Ama kolej muhafazakar bir kolej. Bu hanımefendiye soruyor ilgili idareci arkadaş.
0: Evet.
1: Diyor ki ya hanımefendi kusura bakmazsanız diyor. Yani sormak istiyorum. Merak ettiğim için soruyorum. Bizim kolejimizi niçin tercih ettiniz diyor. Bu hanımefendi bu arkadaşa ders niteliğinde bir söz söylüyor. Büyüdüğünde beni huzur evine vermesin diye diyor. Ben inanıyorum ki Allah korkusu sahibi olan, kalbinde vicdan sahibi olan, vicdanıyla beslenen, vicdanını besleyen, efendim Allah korkusu. Ben neticede ben böyle giyiniyor, kuşanıyor olabilirim. Ama imanım tam. Allah'a Teala inancım tam. Netice itibariyle ailemden, geçmişinden böyle görmüş
0: şöyle
1: olabilirim.
0: Ben, böyle,
1: ha, ben böyle görmüş olabilirim. Ama ben Allah'a Teala'ya imanım tam. Günahkar olabilirim. İnşallah hakiki manada tövbe etmekte nasip olur. Kadın bunun idrakinde.
0: Ya.
1: Ama diyor ben çocuğumu Allah korkusu üzerine yetiştirmek istiyorum. Allah sevgisi, her korku sevgiyle beslenir hocam biliyorsunuz. Her sevgi de korkuyla yerine göre bir şekil şemal alır. Bu korku sevgiden kaynaklanan bir sevgidir. Kadın bunun idrakinde hareket ediyor. Ve sonunda işte o meşhur söz, o sözü söylüyor. Beni günün birinde annemi, anne olarak yok saymasın, huzur evine vermesin diye çocuğumu buraya veriyorum diyor. Yani buradaki mesaj şu. Temel insanın doğasına uygun bir hayat tarzı İslami hayatta vardır.
0: Evet.
1: Onun dışındaki hayatlarda gerçek manada vicdana, insanlığa, insanlık onur ve şerefine layıkıyla hitap eden bir hayat tarzının tam manasıyla o olduğunu iddia etmemiz mümkün değildir. Çünkü bizim şerefi ve mübarek dinimiz, şerefi ve mübarek peygamberimiz ve İslamiyet'i bize kadar ulaştıran o mübarek şahsiyetlerin hayatlarına baktığımızda düşünün karıncaların bile öldürülmemesi için kırı kırk yaran bir bakış açısı değil mi?
0: Fetva Aryan bir sultanın.
1: Tabii
0: evet
1: ki. Hayvanların bile düşün akrep, yılan, çıyan, insana zarar verenler. Bunların bile canlarının yakılmadan öldürülmesi. Kafasına bir yılan düşünün. Kafasına bir kere vurup canını yakmadan öldürürsen 100 sevap. İkincisinde 90, üçüncüsünde 80, dördüncüsünde 70. Canını dördüncüde vurduğunda daha fazla yakarsın diye sevabı bile azalıyor. Böyle bir dinin temsilcisiyiz
0: evet,
1: Sayın Hocam.
0: Evet, Ömer Efendimiz radıyallahu anh Hazretleri bir gün sokakta giderken bir çocuğun elinde bir sakal, bir kuş görüyor.
1: Evet.
0: Bunun üzerine satın alıyor.
1: Evet.
0: Ama iyi para veriyor. Kuşu azat ediyor. Yanındaki diyor ki efendim siz diyor bu kuşa niye bu kadar para verdiniz? Bu verdiğiniz parayla bir koyun satın alabilirdiniz.
1: Evet.
0: Buyuruyor ki Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh. Hadis-i Şerif'te Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem siz yerdekilere şefkat ve merhamet gösterirseniz göktekiler size istiğfar merhamet eder. İşte. İstiğfar dua ederler buyuruyor.
1: Evet hocam.
0: Ve böyle bir medeniyetin mensubuyuz. Yani bunu işte unutmamak lazım ve unutulmamak gerekiyor.
1: Çok doğru Sayın Hocam.
0: Mesela 3 yaşındaki çocuğu annesi istemeye hocam. Ben bazen görüyorum sokağa baktığım zaman bizim orada. Arabaya atıyor ve kreşe götürüyor.
1: Ya değil mi?
0: Ablacığım, hanımefendi bu çocuk senin kokuna ihtiyacı var.
1: Tabii.
0: Senin o şefkatli ellerine ihtiyacı var. Senden daha iyi o çocuğa kim bakabilir? Kim o sevgiyi, o merhameti, o şefkati sunabilir
1: parayı
0: ki?
1: Parayı çocuk için kazanıyoruz ama çocuğun büyümesinde yokuz.
0: Evet, yokuz.
1: Biliyor musunuz yani?
0: Sonra bu çocuk benim hayatımda olsun diyor, diyoruz,
1: tabii,
0: diyorlar.
1: Tabii. O zaman da çocuğu bulamıyorsun yanında.
0: Evet, yoktunuz ki.
1: Tabii. nasıl yetiştirirsen öyle. Şimdi bir arkadaş var hocam. Torununu sürekli kendi yanında. Anne babayı işte efendim çalışıyor. Tabii iş hayatıdır. Olur olmaz o ayrı bir şey. Ama sürekli nenenin ve dedenin yanında çocuk. İlerleyen zamanlarda bu dede neneyi kaybediyor çocukcağız. Ve büyük bir boşluğa düşüyor hocam. Ve o çocuğa uzun süre psikolojik terapi tedavisi verdi dediler. Yani anneyi babayı çocuk yok sayıyor. Evde yaşamak istemiyor. Arkadaşlarına takılıyor. Bilmem oralarda buralarda takılıyor. Çünkü dedesiyle nenesini ki beraber büyümüş.
0: Ya.
1: Onların yanında anne baba yok çünkü yanlarında en ihtiyaç duyduğu zaman da nenesiyle dedesi var. Onları da kaybetti. Ne oldu? Dolayısıyla bugün çok karşılaşıyoruz. Dedesinin nenesinin yanında bir çocuğun kalması çok kıymetli. O ayrı bir
0: evet,
1: şey.
0: Evet, çok kıymetli.
1: Anne babanın da mutlaka o varlığı hissettirmesi lazım.
0: Evet.
1: Ondan dolayı Sayın Hocam çok önemli bir konuya temas ettiniz. Ve hassas zamanlarda çocuğa illaki bir şey öğretmek değil, duygularına hitap etmek.
0: Aynen öyle.
1: Ve varlığınızı kokunuzla, gölgenizle, sesinizle, dokunmalarınızla, küçük dokunuşlar bazen aynen insana öyle. Düşünün. Saçını taradığınız kızınız hiçbir zaman bunu unutmayacaktır. Ve bu noktada yapılmış araştırmalar da var Sayın Hocam. Evladınızın saçına dokunduğunuz zaman
0: şöyle elini getirip oradan ne hissettiğiyle ilgili araştırma var.
1: Var tabii. Dolayısıyla annenin benliğindeki, karakterindeki güzellikler veya bu tam tersi de olabilir tabii. Ama netice itibariyle şefkatle, merhametle yaklaştığınız zaman sanki o aradaki anne ne kadar sert olursa olsun, ne kadar gaddar, zalim olursa olsun ufak dokunuş farklı bir sinerji oluşturuyor diyor hocam. Bunu bu sahadaki insanlar söylüyor, iletişim evet. uzmanları söylüyor.
0: Hocam şu anda
1: bu çok müthiş bir şey
0: evet.
1: yani.
0: Şu anda 60-80 yaşlarında olan birileri mesela ninesinden ve annesinden bu kültürü aldı esasında.
1: Tabii.
0: Mesela annemiz Allah Teala hala hastanede
1: Allah Teala şifalar eylesin, ihsan eylesin. Rabbim tez vakitte sıhhat afiyet içerisinde nice uzun hayırlı uzun ömürler ihsan eylesin.
0: Dinleyicilerimiz de dua etsinler.
1: Evet.
0: Hocam bizi okula hazırladı, üstümüzü giydirdi, banyomuzu yaptırdı, saçlarımızı taradı. Biraderle beraber dedi ki biz Van'ın bir köyünden sadece biz bir aileyiz orada. Bak evlatlarım dedi. Siz dedi hangi aileye mensup olduğunuzu sakın unutmayın.
1: Evet, mesuliyeti.
0: Ben bunu sadece size bunu söylüyorum. Siz
1: arvasiler olarak evet, değil mi Sayın Hocam?
0: Evet. evet. Arvası ailesindensiniz.
1: Ve peygamberin mübarek soyundan.
0: Ve bunu bunu söylüyorum size.
1: Evet.
0: Yani bu bakın bu kadıncağız ilkokul okumadı, ortaokul okumadı, master yapmadı, doktora yapmadı.
1: Evet.
0: Ama bakın verdiği o şey ve dolayısıyla biz de hiçbir zaman unutmadık. Yani hangi aileye mensup olduğumuzu yapacağımız herhangi bir yanlış hareket ailemize gider diye.
1: Ne güzel. Allah-u Teala hayırlı uzun ömürler versin. Evet.
0: Amin cümlemize ve dolayısıyla yani anne çocuğu hakikaten siz çok güzel ifade ettiniz. Ufak dokunuşlar yapabilmeli.
1: Ufak dokunuşlar yapabilmeli.
0: Çok yani doğru. Motive edebilmeli.
1: Çok doğru.
0: Dinleyebilmeli.
1: Doğru.
0: Ondan sonra iyi arkadaşlarla beraber olmasını sağlamalı. Mesela doğru. Hocam Osmanlı'da teke tek eğitim çok nadirdir yani evet. değil mi efendim?
1: Evet.
0: Şu anda
1: evet.
0: bile yani o 3 ve 8 yaş grubunu teke tek eğitimde çok zordur. Mesela o işte uğraşıyoruz neredeyse 20 yılı falan açtık ve hocam teke tek çok sıkıntılı. Ama 5 çocuk olursa, 8 çocuk olursa, 10 çocuk olursa tadından yenmiyor.
1: Doğru.
0: Çünkü dersinde kaldığı zaman öbürü sen geçtin mi kaldın mı diyor.
1: evet,
0: otomatik
1: evet.
0: olarak
1: Rekabet.
0: Evet rekabet yani, oluşuyor.
1: Bazı yerlerde öğrenmede rekabet de vardır. Evet. Olması da gerekir.
0: Evet. Osmanlı bunu çok iyi kullanmış.
1: Çok doğru.
0: Akran eğitimini çok iyi kullanmış.
1: Doğru. Şimdi hocam ben de neticede köy çocuğuyum. Rahmetli babam 59 yaşında kanserden vefat etti.
0: Allah
1: da bütün geçmişlerimize rahmet ihsan eylesin.
0: Amin hocam.
1: Şimdi babam köy imamıydı hocam.
0: Maşallah.
1: Annem ilkokulu bile zor bitirmiş veya bitirmemiş bir kadıncağız. O zaman da böyle çok farklı şeyler var. Yani okul noktasında yani netice itibariyle iyi eğitim alırsanız annenizden babanızdan bazı zamanlar o zaman insanları buna okula gitmeye de ihtiyaç duymuyorlar. Yani illaki okulda ekmek kapısı sahibi olmak değil mi? Bir meslek sizi giderseniz ailenizden temel değerleri alırsınız. Çok iyi bir efendim demirci ustası olursunuz. Yani bunu babanızdan amcanızdan dedenizden öğrenmişsinizdir.
0: Aynen.
1: Veya anne olarak da farklı o şey olabilir. Neticede kilim öğrenen insanlar değil mi hocam?
0: Evet.
1: Oradaki sabrı öğreniyorlar. Netice itibariyle annem bana Allah-u Teala sizlere annesine hayırlı uzun ömürleri ihsan etsin. Benim
0: amin
1: anneciğime
0: efendim.
1: De aynı şekilde.
0: Amin efendim.
1: Annem şunu söylerdi hocam. Bak senin baban köy imamı.
0: Evet.
1: Senin yaptığın bütün yanlışlar babanın hanesine yazılır derdi.
0: Doğru demiş.
1: Ve onun için hocam parmağımızın üstüne basarak bazen, şimdi mesuliyet duygusunu öyle öyle öğrenerek evet. geldik bugünlere.
0: Evet.
1: Ve o anneciğimin mesela bazen şu olurdu. Namazlarda çocukluğumuzda hatırlıyorum, babam rahmetli namazın eğitimini bize çok iyi verdi ama çocukluktur, bazen böyle kaytarır namazdan, böyle şey yapardık efendim, bazen kaytarırdık yani netice itibariyle. Babam bir keresinde bana dedi ki, bak sen namazlarından kaytarırsa, bak benim cemaatime gelen, camiye gelen senin yaşında çocuklar var.
0: Evet.
1: Soruyorlar Mustafa niye camide değil, ben o zaman cevap veremiyorum. Sen mesuliyet duygusuyla hareket ederek, şimdi bunu dedim ya, masa başı pedagogları ya şöyleydi böyleydi, buna bin türlü açıklama getirmeye kalkışırlar. Ama babamın orada verdiği mesajı unutmuyorum. Mesuliyet duygusu, bugün çocuklarımıza namaz kıldıralım diye 90 taklatıyoruz değil mi hocam?
0: Evet.
1: Bilmem rüşvet vermesinden bahsedin, para vermesine, şuna buna. Orada rahmetli babam bunun mesajını veriyor. Eğer sen namaza devam etmezsen diğer çocuklar da kötü örnek olmuş olursun. Ve onların da namaz kılmaması.
0: İmamın çocuğu gelmiyor ya, İmamın ben
1: çocuğu
0: niye
1: gelmiyor, ben niye? Aynen böyle anlatırdı.
0: Ya.
1: Annem de perşembe akşamları çok iyi hatırlarım. Bugün oğlum cuma gecesi, hadi bakalım işte efendim abdestini al, güzel elbiselerini giy, doğru camiye. Çünkü cuma gecesi o perşembe akşamları hep, yani artık yani Kurtlar Vadisi ile anılmıyordu. O zaman da neyle anılıyordu? İşte efendim geceleri cuma gecesi olarak.
0: Cuma gecesi.
1: Tabii yani cuma gecesiyle anılıyordu. En güzel elbiselerini giyip o geceyi öyle karşılıyorduk. Güzel, ben rahmetli babam böyle taltif olsun diye Amener Resulü'yü de bize okuturdu. Yaşlılar gelirler böyle başımızı okşarlardı. Okşama veya güzel aferin çocuk sana demeleri müthiş bir şeydi. Marifet iltifaya tabiymiş ya Sayın Hocam.
0: Evet,
1: aynen. Onu biz öyle yetiştik ve netice itibariyle Allah-u Teala'ya hamdolsun buralara kadar geldik. Ve bugün hala dini hassasiyetlerimizi annemizden babamızdan aldığımızı böyle efendim açık yüreklilikle söylüyoruz. Ve Allah-u Teala anneciğime hayırlı uzun ömürler versin. Sizin annenize de aynı şekilde. Aynen. Babalarımıza, benim babam merhum rahmetli oldu ama sizin babanız hayat. Allah Teala hayırlı uzun ömürler versin. O Amin açıdan işte. Hocam annelerin, babaların hayatımızda yeri çok çok önemli.
0: Çok.
1: Ya çocuklarımıza bugün biz bazı şeyleri tamam güzel bir şekilde vermeye çalışıyoruz ama anne ve babanın misyonunu, ağırlığını kaybetmeden de vermemiz icap evet. ediyor. Sayın hocam sanırım ara vereceğiz.
0: Evet. Kıymetli dinleyenlerimiz, Tarihe Açılan Pencere programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şimdi reklamlar.
3: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Efendim tekrar merhaba. Tarihe Açılan Pencere programı kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle beraberiz. Eğitim ve çocuklara yaz döneminde nasıl verimli bir tatil yaptırırız meselesini Profesör Doktor Mustafa Şeker hocamla konuşuyorduk. Tabii hocam çocuklara dediniz ya takdir ve taltif etmek de önemli.
1: Evet, marifet iltifatı tabiri hocam.
0: Evet. Bir mevzu hatırıma geldi. Siz onu anlatınca müsaadeniz bir hatıramla başlayayım. Camideyiz. Gene her çocuğa mutlaka çikolata veriyoruz.
1: Evet.
0: Namazı yıkadana daha iyi veriyoruz. Allah razı olsun. Çok kıymetli böyle hamiyetler insanlar var. Mesela getiriyor çuvalla bırakıyor kapının önüne.
1: Bu zamanda oldu değil mi?
0: Yani tabii tabii.
1: Şu anda
0: tabii,
1: çikolatayla
0: tabii. Yine,
1: değil mi? Devam
0: yine,
1: ediyor.
0: Yine Allah evet, razı olsun. Yani. Geçen yine bırakmış. Maşallah. Mesela bizim bir Metin Güner abimiz var. Allah razı olsun. O hiç böyle koli getiriyor.
1: Yani artık bu zamanda çocukla çikolataya da gelmiyorlar da oltaya. Onun için dedim bu zamanda iyi başarıyorsun.
0: Onun
1: adı tablet istiyorlar da.
0: Onun tadı şeyi farklı.
1: Değil mi? Evet.
0: Yani hiç ihtiyacı yok esasında çocuğun hocam.
1: Evet.
0: Ama orada hoca verdi ya.
1: Ha, evet.
0: O kadar kıymetli oluyor ki. Çok belki
1: doğru.
0: Bir şeker, belki bir balon.
1: Doğru.
0: O onu önemli hissediyor.
1: Çok doğru.
0: Yahya diye bir delikanlı. Ta 7, belki 5 yaşından beri ilgilendim, okuttum ama bir sürü genç geliyor. Bir gün Yahya artık büyüdü. Ortaokula geçti galiba. Odama geldi. Hocam dedi. Ama akşam namazında da şey yaptı. Müezzinliği o yaptı. Vallahi lezi okudu.
1: Evet.
0: Hocam dedi. Ben de size bir şey söyleyeyim dedi. Buyurun dedim. Ya hocam dedi. Biz dedi senelerdir geliyoruz. Arkadaşlarımla geldik. Sen bize kek, çikolata bir sürü şey verdin ama
1: ya.
0: Bunların hepsi boşa gitti galiba dedi ya. Yani çok yazık oldu sizin emeklerinize sarf ettiniz bu kaynağı falan. Çok dedi yazık oldu dedi. Neden ki dedim. Niye yazık olsun ki dedim. Hocam bak dedi gelen giden yok. Olur mu dedim ya. Sen şu anda neredesin? Hocam odanızdayım dedi. Müezzinliği kim yaptı? Hocam ben yaptım dedi.
1: İşte ya.
0: Havallahu lezi kim okudu? Ben okudum dedi. İşte dedim ya sen dedim. Şey hani
1: en
0: avcı damını kurar
1: sensin,
0: ya
1: evet.
0: Sen dedim tuzağa düşmüşsün işte. Evet. Bak buradayız şu anda.
1: Güzel.
0: Hocam hiç düşünememiştim öyle diyor.
1: Ya.
0: Dolayısıyla bu şekilde olması lazım. Yani mutlaka hepsi gelmese bile bir tane gelir, iki tane gelir, üç tane gelir. İnşallah ahiretlerini ve dünyalarını kurtarırlar hocam. Bu şekilde
1: çok güzel söylediniz hocam. Şimdi merhum babamda da benzer şeyleri görüyoruz. Yani dediğim gibi ilk hocamız çok önemli hocam. Tabii babamız Allah-u Teala rahmet eylesin.
0: Amin.
1: Şimdi köyde olunca köyde ne vardır? İnsanların en büyük eğlence aracı kahveler vardır hocam, kahvehaneler. Oralarda da işte efendim böyle parayla veya parasız insanlar vakit geçirmek için masalarda işte ya okey oynarlar ya domino oynar. Eskiden böyleydi yani. Şimdi rahmetli çok iyi hatırlıyorum. Gündüzleri kız Kur'an kursu olur ama akşamları köyün gençlerini nasıl toplayabilirimin planını yapardı. Mesela nedir hocam? Aslında çok basit. Hava kış, dışarıda soğuk. Çocuk zaten neyden kaçıyor? Soğuktan kaçıyor. Rahmetli hocam, Kur'an kursunun bir odasına soba kurdu.
0: Evet.
1: Oraya da bir semaver koydu. Sobada kestane. Zaten, sobanın üstünde de zaten...
0: Kestane, patates.
1: Bizim orada kestaneden ziyade yer fıstığı vardır Osmaniye olunca hocam.
0: Yer fıstığı.
1: Yer fıstığı,
0: o
1: evet.
0: O bizim 2000'li yıllarda yediklerimizden.
1: Evet, aynen hocam, şifa olsun. Dolayısıyla... sobanın üstünde fıstık pişirilirdi. Bir tarafında çay. Şimdi zaten içerisi fırın gibi olurdu. Rahmetli babam çok iyi hatırlıyorum. Köyün gençlerine derdi ki gençler kahvede para verip de çay içeceğinize gelin burada oturun.
0: Bedava.
1: Ama ben size anlatayım. Siz sadece beni dinleyin. Çayda, yemekte, içmekte hatta bazen imkanları ölçüsünde harçlık da verirdi gelenlere.
0: Evet.
1: Hocam çok iyi hatırlıyorum. 3, 5, 10 derken bir ara sayının 50'lere ulaştığını hatırlıyorum. Yani köyde bütün gençler geliyordu.
0: Maşallah.
1: Şu anda yaşı 40 ve üzerinde olanların hangisini çevirseniz temel dini eğitimle ilgili hassasiyetleri Süleyman Hoca'dan aldık derler.
0: Maşallah.
1: Yani bunu niçin anlattım? Hocam insan yetiştirmek sadece anne babanın vazifesi değil. Paydaşları olarak, Müslümanları olarak değil mi? Sokaktaki herkes
0: tabii.
1: Amca, dayı, komşu, akraba olmasına da gerek yok.
0: Evet.
1: Bütün Müslümanlar da mesuldür. Gençliğinizi koruyamazsanız bu vatanınız için büyük bir tehlikedir.
0: Aynen öyle.
1: Onun için bunu çok iyi hatırlarım. Hatta babalar, anneler akşamları mesela çocuk geç evde yok, kahvede de yok. Çocuk nereye gider? Köyün kahvesine gider. Orada da yok. Nerede gibi soğuk da? Derler mi Süleyman Hoca'nın
0: şeyinde,
1: Süleyman Hoca'nın kursu derlerdi hatta o zaman da. Sanki babam rahmetliye aitmiş gibi ama öyle isim yapardı. Kadıncağız kalkar gelir Dedi bizim işte Ahmet içeride mi? İçeride, gönlü rahat. Bir iki geldikten sonra kadın bir daha gelmezdi. Belli ki kadın Ahmet emin ellerde. Evet. O çocuklar hocam o kışı öyle geçirirlerdi. Ne anlatırdı rahmetli? Osmanlı'dan bol bol hikaye anlatırdı. Bol bol menkibe anlatırdı. Eshab-ı kiramın hayat hikayesini. Ben mesela Peygamber Efendimiz'in hayatını baştan sona böyle bir şiir tarzında anlatırdı bir de hocam. Peygamber'in hayatını.
0: Muhammediye'den değil mi?
1: Hocam akşam her akşam anlatırdı. Çocuk tam da böyle en heyecanlı yerde keserdi. Çünkü ben de o grubun içerisindeydim. Ben de genelde hizmet etmek düşerdi. Odun getir, götür su getir falan. Yoksa en küçük olan da bendim. Evet. Çok iyi hatırlıyorum. En heyecanlı yerde keser. Yarını iple çekerdi çocuklar.
0: Allah Allah.
1: Hocam o sayı öyle öyle. Yani bunu şunun için söyledik. Yani sevdirme dediniz ya siz.
0: Evet, evet.
1: Bir işi sevdirmektir esas. Ve o çocuklar hocam okuldan alamadıklarını oradan aldılar.
0: Evet.
1: Zoraki değil ama isteyerek geliyorlardı. Hatta bazen akşamları çok ilgisini çeken bir televizyon programı falan bazı bir onu bile terk edip gelenlerin olduğuna şahit olurduk. Mesela popüler diziler, popüler filmler veya maç. Ona bile sayı belki yarıya düşerdi ama işin müdavimleri vardı. Çünkü seviyordu çocuk. Gönlüne girmişsiniz
0: ya,
1: artık.
0: Evet.
1: Ondan dolayı bugün belki ailelerin, annelerin, babaların, öğretmenlerin en fazla zorlandıkları konu hocam nedir? Efendim lisan-ı halle hitap etmekte zorlanıyor olmamızdır. Lisan-ı evet. kalle yani sözle her şeyi yapmaya kalkışıyoruz. O da bir yere kadar. Şimdi değerli hocam okul öncesi 3 ve 6. yaş. 3 ve 6 yaş dedik ya değerli evet. hocam. Dolayısıyla bu yaşlarda beyin gelişimi yetişkinlerde olmadığı kadar hızlı hocam. Ve bu noktada çocuklara ne verirseniz resmen çuvalın içinde kalıyor.
0: Ya.
1: Teşbihte hata olmasın. 3 yaş çok önemli. Özellikle bu dönemde biraz önce de anlattığımız mevzuları da göz önünde bulundurdu. İlişkilerimizi güçlü tutacağız çocuklarla
0: evet.
1: hocam. Anneysek, babaysek, teyzeysek, hala, amca, abi hiç fark etmez. Çocuklarla ilişkiyi nasıl diri tutarız, güçlü tutarız hocam? Onlarla oyun oynayarak. 3-6 yaştaki çocuklara alıp da kitap sadece kitap okumak, sadece teorik bilgileri vermek değil.
0: Evet.
1: Oyunlarla öğretmek. Mesela tek hani dinimizde teke riayet etmek vardır ya hocam. Kullandığın oyunda kullandığın taşlarda hep teki denk getirip çocuk bir müddet sonra niçin tek? Allah-u Teala tektir, teki sever. Bunun mesajını veriyorsunuz. Bakın oyunda bir oyunda teklik üzerinden Allah-u Teala'nın birliğinin mesajını veriyorsunuz. Bunun gibi daha onlarca mesele.
0: Evet.
1: Onun için çocuğa kendinizi sevdirir. İlişkilerinizi güçlü tutarsanız o oyundan haz alırsa sizden de haz alır.
0: Evet.
1: Ama oyundan haz almazsa sizden de haz almaz. Sizden haz almazsa sizin anlattıklarınızı da dinlemez.
0: Evet.
1: Kar yerine zarar da verebilirsin. Onun için keşfedicilik, çocukların keşfedicilik tarafını ki maalesef bugün okullarda yaratıcılık kavramı çok sık kullanılıyor. Yaratıcı kavramını, icat kavramını kullanmıyoruz
0: öyle
1: değil
0: bir,
1: mi hocam?
0: Öyle bir dersin adına koymuşlar. Öğrencilerim var.
1: Maalesef. Ama bazı programlarda hocam keşfedicilik olarak değiştirildi bu hamdolsun. Mesela hayat bilgisi programı var ilkokullarda. Yaratıcılık kavramı yerine keşfedicilik
0: evet.
1: kullanılıyor. Onları da söylemek lazım programlarda. Ders kitaplarında da hassasiyet gösteriliyor. Bunu hassasiyeti gösterenlere teşekkür ediyoruz. Onun için çocukların keşfedici tarafını güçlü tutmak gerekiyor. Çok önemli husus. Peki keşfediciliği geliştirmek için hocam neler yapmak lazım? İşte yavaş yavaş sembolik oyunların oluşturulduğu bu dönem. Özellikle yazın çocukların bu keşfedicilik tarafını geliştirmek için mesleki canlandırma. Mesela doktorculuk veya tamircilik veya öğretmencilik. Bu benzeri oyunlar oynatabilirsiniz. Bunun için kostümler, tamir oyuncakları, doktor kıyafetleri, oyuncakları bunlar. Netice itibariyle çocuklar bu şekil üzerinde duruyorlar ya. Benzeri şeyleri bazı mesleklere sevdirmek istiyorsanız bunu yapabilirsiniz.
0: Evet.
1: Grup bilincini geliştirmek için İşbirliği odaklı oyunlara yer vermek gerekiyor. Çocuklar bugün değil mi hocam? Birlik ve beraberliği sağlamak. Mesela bazı insanlara bakın. Yani komşusuyla merdivende karşılaşıyor. Ya bir merhaba, selamünaleyküm bile yok. Ya dolayısıyla ya grup bilinci yok adada. Bir arada yaşama kültürünü edinememiş. Niye çocukluktan alamamış bunu? O açıdan hocam mutlaka Lego gibi, ahşap bloklar gibi bunlar grup arkadaşlara beraber yapma işte. Bazı tabiat resimleri, ağaç, bitki ve benzeri şeyler bunlar. Bunlar hocam mümkün mertebe el ve göz koordinasyonunu çok iyi sağlamak ve motor becerilerini geliştirmeye yönelik bazı eğitimleri
0: evet.
1: vermek gerekiyor. Yani çocukların keşfedicilik tarafını geliştirirseniz çocuklar bu yaz dönemlerinde özellikle çok var hocam çok basit. Ya düşünebiliyor musunuz birkaç lirayla alacağınız küçük materyallerle saatlerce çocuklarla oynayabiliyorsunuz.
0: Bir tane Lego ile oynuyor
1: bir
0: saatlerce.
1: Bir tane Lego ile değil mi hocam?
0: Minik minik Legolar var ya bir saat.
1: Şekil yapıyor çocuk ve neticede bundan büyük bir haz alıyor. Mesela hocam çocukların, ebeveynlerin mutlaka çocukların dış dünyayla temasını, fiziksel temasını çok iyi sağlamaya teşvik etmeleri gerekiyor. Özellikle çocukların açık havaya çıkarılması, bu çok çok önemli. Ve maalesef kışın biz bunları çok daha fazla yaşıyoruz. Çocuklar okulda kapalı, servis arabasıyla geliyor, kapalı. Orası kapalı, eve geliyor, ev kapalı. Bir bakıyorsunuz bir hafta 10 gün boyunca düşünebiliyor musun? Ne felaket bir şey. Okul kapalı, servis aracı kapalı, ev kapalı, yatak odasının kapısını da akşamları üşünmesin diye kapatıyoruz. Bu çocuğun beynine oksijen girmeyince ne oluyor?
0: Hocam hapis hayatı yaşıyor.
1: Hapis hocam, dünyadaki yani, hapis cezası. Arada bir hafta sonları diyorum bu çocuğu bakın İstanbul'da yaşıyorsunuz, deniz kenarına çıkarın. Üşür ya, hiçbir şey olmaz. Beresini giydir, montunu giydir, çıkar ormana, çıkar deniz kenarına. Titresin biraz, ne olacak? Hasta, sıkı giydirdikten sonra titremesinde bir sakınca yok.
0: Hocam hiç ıslanmıyor.
1: Maalesef.
0: Hiç üşümüyor.
1: Ya.
0: Yani hiç çamura bulanmıyor şimdiki nesil.
1: Tabii.
0: Halbuki öyle mi olması lazım? İşte bizim orada sitede. Sitenin içerisinde okul. Ya. Annesi arabayla gidiyor, bekliyor. Aman ha oğlum ıslanmasın diye arabayı atıp eve getiriyor. Ya, halbuki
1: tabii.
0: Bırak çocuk yürüsün.
1: Tabii.
0: Islansın.
1: Tabii. Ben üniversite hocam, üniversite kampüsü içinde bizim lojmanlarımız var. Bana lojmanlarda, ben müracaat etmedim. Yani lojmanlarda oturmak istemedim. Anadolu yakasına gelip gidiyorum Yıldız Teknik Üniversitesi'nden. Anadolu yakasına. Arkadaşlarım diyor ya bu kadar yol çekilir mi? Ya ne yapıyorum? Yolda, belde giderken, arabayla giderken, metrobüsle giderken, otobüsle giderken, metroyla giderken yeni insanlar görüyorsunuz. Ortamları görüyorsunuz. Metroyla gittiğim zaman Marmaray'dan geçeceğim zaman tarihi mekanları bir ziyaret edip türbelerden bir Fatiha İhlas-ı Şerif okuyup gidiyorum. Şimdi ben öbür türlü olsam ne olur? Kampüs içerisinde zaten geldik. Dersleri veriyoruz. Lojmanlar da orada. Oradan çık oraya gir. Çocukları da aynı bu duruma sokmaya başladık.
0: Evet.
1: Onun için hocam çocukları açık havaya çıkararak onların temizlik havayla tanışmasını sağlamak lazım. Onun için 3 ve 6 yaş çok önemli. Hocam vaktimiz daralıyor. Biraz hızlı olacağım müsaadeniz olursa.
0: Buyurun.
1: Özellikle 7 ve 11 yaş arası hocam. Bunlar özellikle oyuna en fazla ihtiyaç duydukları, ki daha bilinçli oynuyorlar ya oyunları biraz da. Onun için bu dönemler çok çok önemli. Kendilerini ifade etmeye ihtiyaç duydukları bir dönem. 7 ile 11 yaş arası. Yaşıtlarıyla birlikte oyunlar oynamaya ihtiyaç duymaları, ki bu çocukların en hassas dönemleridir.
0: Evet, evet.
1: Bunları da yok kabul etmemek lazım. Bazı kitaplar var hocam.

0: Gel kitabı kendin seç. Ama sana da sorsun.
1: Evet.
0: Yani neticede sadece bilgi edinmek değil, doğru bilgiyi doğru zamanda doğru şekilde öğrenmek çok çok önemlidir. Adam kitap yazmış. Subliminal mesajlarla dolu. Adam ya. Hocam hayvan olarak düşünün. Yani biz Müslümanız kardeşim. Buna pedagojik açıdan tamam sen şöyledir böyledir. Adam çocuk kitabına sanki hayvan kalmamış gibi çok affedersiniz domuz resmi yerleştirmiş.
1: Evet.
0: Subliminal mesajlarda bunun gibi daha onlarca mesele var. Onları da görmek lazım, dikkat etmek lazım. Tatil planı yaparken çocuklara mutlaka sormak lazım. Bu 7-11 yaşındaki çocuk. Ya bu çocuk ne anlar? Çocuğun da kendine göre ihtiyaçları var. Denize gideceksin. Çocuk soruyor yani nereye gideceğiz? Doğal olarak haz alacağı, beraber hareket edeceği zamanları çocuklar bazen anne babasıyla bunu zevkle şey yapıyor, takip ediyor.
1: Evet.
0: Belgeseller, videolar, bazı kısa pedagojik yeterliliği test edilmiş filmler. Bunlar çocuklarla izlenebilir hocam.
1: Evet.
0: Anne babalar mesela evde ben en son kendi çocuklarımda gördüm. Kızlarımda Danimarkalı Gelin diye TGRT'nin bir filmi vardı hocam.
1: Evet, bir film
0: anneyle var. Oturuyorlar bunu izliyorlardı mesela en son gördüğümde. Ne yapıyorlar? Bundan büyük haz alıyorlar. Çocuklar da bundan haz alıyor. Anne de bunu daha öncesinde onlarca defa izlemiştir biliyorum. Çocuk ilk defa izliyor veya ikinci defa izliyor veya çocuğun yaşı gereği daha önce izlemiştir. Pedagojik noktasında fark edemediğini ilerleyen yaşlarda bir daha izleyerek daha ayrıntılar ve orada konuşulanları evet. daha farklı şekilde algılayabiliyorlar. Onun için hocam bazı filmleri, belgeselleri beraber izlemekte, hatta radyo tiyatroları, TGRT FM'in çok kaliteli radyo tiyatroları var hocam.
1: Evet hocam.
0: İnternette, YouTube'da da var sanırım, görüyorum ben bunları. Çok kaliteli gerçekten. Bunları da ihmal etmemek lazım. Bazen hocam belgesel, bazı tiyatro, bazı benzeri efendim edebi ürünler okulların veremediği şeyleri verebiliyor.
1: Evet.
0: Bir Babanın Gözyaşları diye bir radyo tiyatrosu vardı TGRT FM yapımı. Sanırım YouTube'da olması lazım. Hocam gözyaşlarıyla dinliyorsunuz ve oradaki yani bir anne baba hakkını layıkıyla anlatmak istiyorsanız bu efendim tiyatroyu dinletin derim. Yani onun için anne baba bazen çocuğa al sen dinle değil beraber dinleyelim diye hareket etmelerinde fayda var.
1: Evet.
0: Özellikle ödevler için hocam yazın çocukları boş bırakmamak gerekiyor. Yani burada kontrolü tamamen efendim bütün gözler üzerinde olacak şekilde değil ama gözünüzün kenarıyla hafiften çocuğu takip etmeniz gerekiyor.
1: Evet.
0: Ne izliyor, kimlerle zaman geçiriyor, nasıl vakit geçiriyor, kaçta yatıyor, sabah kaçta uyanıyor, okuduğu kitaplarda hangi mesajlar var. Ya çocuk uyuduktan sonra yani bir zahmet 10 gün boyunca çocuğun okuduğu kitaba sen bir göz at arkadaş.
1: Evet.
0: Bu çocuk hangi kitabı okuyor? İçerisinde hangi mesajlar var? Bak bir incele bir zahmet.
1: Evet.
0: Dolayısıyla yani ben bu çocuğa işte bu çocuk gitti bu kitabı aldı. Uzaktan takip etmekle olmuyor bu iş. Bazı yerlerde efendim ya işte bu çocuklar ben güveniyorum oğluma kızıma ya bu böyle değildir. Çocuk neticede doğruyu yanlışı bazen ayıramayabiliyor. Senin tecrübene ihtiyacı var bunu da ihmal etmememiz lazım sayın hocam.
1: Hocam o kadar zararlı o kadar gayri ahlaki çocuk kitapları var ki bazen medyaya düşüyor.
0: Evet maalesef.
1: Dikkatli okuyanlar fark ediyorlar. Dolayısıyla çok dikkat etmek lazım.
0: Hocam kızlar bazı şeylere özenti noktasında daha bazen daha hassasiyet sahibi oluyorlar. Bir arkadaş söylemişti. Bir çizgi romanda okuduğu kızın şapkasının rengine vurulduğu için kızı ısrarla o şapkadan istiyormuş.
1: Ya.
0: Sadece hocam bir çizgi romanda renkli bir şapka, şapka modeli. Efendim oradaki çizgi romandaki çocukları, gençleri de öyle bir gösteriyorlar ki yani çok farklı, çok yakışıyor. Üzerine giydir. Ne giydirse yakışıyor.
1: Ya.
0: Kız bakıyorsunuz efendim tonton bir kızcağız. Efendim uzun boylu bir kızın giydiği şey ben illaki onun gibi olacağım. Olmuyor işte yakışmıyor. Yakışmadığı zaman depresyona giriyor. Onun için de ya bunlar pedagojik olarak basit şeyler değil. Siz okuttuğunuz kitaplardaki model şahsiyetlerin hayatlarıyla o çocuğun gerçek hayattaki duruşu, fizyolojik yapısı, psikolojik yapısı, sosyolojik yapısı uymadığı zaman sen bazen o kitaptan çocuk istifade etsin diye beklerken çocuğa ters tepip psikolojik olarak depresyona bile girebiliyor.
1: Evet.
0: Hocam her kitabı okumak değil doğru kitapları çok okutmak gerekiyor. Bunlar da hocam çok çok önemli. Okul döneminin özellikle 12 yaş ve üzeri var. Bu ergenlik dönemi aslında en hareketli dönem. Yani anne ve babaları Allah-u Teala yardım etsin 12 yaş ve üzeri en hassas dönem 18 yaşına kadar hocam resmen böyle derler kitaplarda var kök söktürüyor derler anne babalar dinlediğiniz zaman ne şikayetler neler geliyor eğer işin yöntemini bilmiyorsa da resmen oturup ağlayanlar var yani hocam.
1: Hocam bir de büyüklerimiz.

0: Diyorlar ki hareketli olan çocuk, küçükken hareketli olan çocuk zekidir. Evet. Hakikaten de öyle. Ben
1: öyle bir şey var hocam. Pedagojide var böyle bir
0: fakat
1: gerçek.
0: Çok enteresan bir durum var. Şimdi tamam anne baba evde görüyor, şikayet ediyor. Yaramazdır, şöyledir, böyle hareketlidir diye. Okula gidiyor.
1: Evet.
0: Ya bunlar fakülte bitirdiler. Eğitim fakültesini okudular. Pedagojik formasyon gördüler. Çocuğu efendim ilgi ve alakasını veya çocuğun o hareketini, o harekette halini müspet yönde değerlendireceğine
1: evet.
0: Veliyi çağırıyor. Efendim bu çocuğun sıkıntılı ne diyorlar ona? Çok hareketli olan çocuğa.
1: Disiplinsiz diyorlar.
0: Bir şey diyorlar. Bir hastalık var ya.
1: Hiperaktif.
0: Hiperaktif diyorlar.
1: Hocam bir de böyle bir şey var. Çocuk hiperaktif diye hemen damgayı yerleştirme var. Damgayı
0: yiyor, vuruyor ve hemen psikoloğa sevk ediyor. Psikolog da çocuğa.
1: Yani hangi tecrübesiyle ortaya koyduğu da belli değil maalesef bazı kimseler. Hocam, ve çocuğun hayatına mal oluyor bu bazen.
0: Çocuğa ilaç kullandırtıyor. Tabii böyle birisi ki. Geldi bana.
1: Doğru.
0: Babası hocam perişan eder. Yok dedim dur sakin ol. Bir çocuğu dinleyip bir göreyim. Yok hocam bir gün. İkinci gün kendi geldi. Babasının bile kalmasına gerek kalmadı.
1: Hocam çok doğru.
0: Dedi ki hocam dedi ya öğretmeni ilaç kullandırtıyor dedi ya sınıfta rahat durmuyor dedim. Burada hiç sıkıntı yok.
1: Hocam çok doğru bir şey söylediniz. Ben bu konuda doktora tezi çalıştım. Bu hatta bunu ben kendim test ettim. Kendi öğretmenlik yaptığım zaman da doktoramı da aynı süreç içerisinde yapıyordum. Bunun gerekli yasal izinlerini, etik kurul belgelerini ve hepsini alıyorsunuz zaten. Gerekli yetkili mercilerden de alıyorsunuz. Bu konularda yasal bir engel falan da yok. Şimdi ben bunu denedim hocam. Kinestetik diye tabir ettiğimiz hareketli, disiplinsiz, yaramaz, işe yaramaz diye tabir edilen bütün çocukları bir sınıfta topladım. Sizce ne olmuştur hocam? Ortalığı yakıp yıkmışlardır
0: yok,
1: değil mi?
0: Yok, gayet
1: hocam,
0: sakin durmuşlar.
1: O kadar
0: deli deliyi görünce hocam, sopayı saklarmış ya hocam.
1: Hocam müdürü davet ettim sınıfa. Müdür oradaki çünkü her gün şikayet için kendisine geliyor bu çocuklar. Baktı.
0: Allah Allah. Dedi.
1: Miraç, Ubeyde, çocukların bir ismini Mehmet. Hatta demişti ki bir keresinde ya hepiniz bir araya nasıl geldiniz falan demişti. Böyle latife yapıyor. Ve ben tabii müdürü öncesinden ikna etmiştim. Bak sonucunu ben sana göstereceğim diye. Hocam bu çocukların tamamını topladık. Bu çocukların derdini biliyor musunuz? Okullarda, sınıflarda, arka taraflarda oturuyor. Disiplinsiz, hareketsiz. Şimdi çocuk istiyor ki dokunsaldır bunlar. Yani ben diyor bir şeyi dokunarak öğrenmek istiyorum. Keserek, bıçakla işte efendim bir şeyleri doğuruyor. Makasla bir şeyleri kesiyor. Çocuk mesela hocam Finlandiya diyorlar ya gitsinler evet. Görsünler. Çocuğun eline derste bıçak veriyor. Çocuk yontuyor tahtayı elindekiyle. Çocuk ne yapıyor? Ders dinlerken buna bir şekil veriyor. Onun üzerinde bazı sayısal şeyler yapıyor. Matematik dersini böyle öğretiyor adamlar. Ya bıçakla kendini keserse hiçbir şey olmuyor. Sen de gidip de efendim Rambo bıçağı verme canım çocuğa. Şimdi hocam bu çocukları topluyorsunuz. Çocuk aslında diyor ki ya ben de varım. Evet. Beni de gör. Bak ben de buradayım öğretmenim. Ama biz genel olarak işte 10 yıl öğretmenlik yaptım. 15 yıl akademisi meslekte 25 yıla yaklaştık elhamdülillah.
0: Konuşma otur.
1: Konuşma.
0: Elini kaldırma.
1: Hocam yani bütün öğretmenlerimizi tenzih ederiz. Lütfen bize kızmasınlar ama yani öğretmenlik yaptığım için ve çevrenin tepkisini bildiğim için söylüyorum. En ideal çocuk sessiz, sedasız, hareketsiz, kimseyle konuşmadan susmuş oturan çocuk en başarılı çocuk, en muteber çocuk gözüyle bakılıyor.
0: Evet.
1: Niye öğretmene ve sınıfa herhangi bir şekilde efendim zahmet vermiyorum? Evet. Ama arka taraftaki hareketli çocuk diyor ki ben dokunsalım kardeşim bir şeylere dokunarak
0: evet
1: bir şeyleri öğrenmek istiyorum. Ne yapayım? Doğal olarak da ben efendim bu şekilde öğreneceğim. Bu öğrencilerin hepsinin ihtiyaçlarını sınıfta zaten karşılama imkanı eğer öğretmen bunun eğitimini almadıysa bunların farklılıklarının idrakinde değilse ne oluyor o zaman da? Hareketli ayağı mesela bir şey soruyorsunuz bütün çocuklar oturduğu yerden el kaldırıyor. En arkadaki Ali'ye Ahmet'e bakıyorsunuz efendim ayağa kalkarak ben diye öğretmen ne diyor oğlum el kaldırıyorsun bir de çenen çalışıyor. Ya çocuk aslında orada kendini ifade etmeye çalışıyor. Dolayısıyla bu çocuklara dokunsal olarak eğitim verdiğinizde ve herkesin hakkına, hukukuna, sırasına riayet ederek herkesi dinleyeceğim, herkese söz hakkı vereceğim, herkesin kendini ifade etmesine fırsat vereceğim dediğiniz zaman o çocuklar kendilerine de günün birinde veya zaman dilimi içerisinde zaman geleceğini veya fırsat verileceğini bildikleri için
0: evet.
1: Hocam ne yapıyor bu çocuklar biliyor musunuz? Kendilerine fırsat verileceğini bildikleri için sıralarını bekliyorlar. Bütün kinestetikleri yaramaz, tembel, disiplinsiz dediğiniz bütün bu çocukları topladığınızda bunlara sırasıyla ve hak ve hukuka riayet ederek efendim fırsat veriyorsunuz. Evet. Ve diğer bütün öğrenciler de bana da fırsat gelecek, ben bundan eminim algısıyla duruma, olaya yaklaşıyor. Ve sus pus veya senin istediğin gibi durabiliyorlar bazen.
0: Evet.
1: Ve bakıyorsunuz ki bu sınıfta, hatta müdür dedi ki ya bu kadar yaramazı, bu kadar gevezeyi bu sınıfa topladın, hocam sükuneti nasıl sağlayacaksın? Bana bunu söylemişti. Hocam sen sonucu gör dedim, adam geldi diye kendi gözüyle gördü ve şaşırdı adam. Hani küçük dilini yutmak derler ve resmen şaşırdı. Dolayısıyla hocam yaramaz, tembel, disiplinsiz diye bahsedilen öğrenciler hakikatte disiplinsiz değillerdir.
0: Evet.
1: Bunların öğrenme yeterlilikleri, öğrenme ihtiyaçları tespit edilemediği için genellikle okullarda itilen kalkılan çocuklardır. Öğretmenler bunlara uygun öğretme stratejileri geliştirir. Bunlara uygun kinestetik metotları uygularsa ve bu çocukları da sürece dahil ederse ve bu çocuklar da kendilerinin de var olduğunun idrakinde olduğu noktasında öğretmen bunun mesajlarını layıkıyla bu çocuklara verebilirse ve kendileri de günün birinde sırası geldiğinde diğer çocuklar gibi söz hakkına sahip olduklarını ve kendilerinin de yine aynı şekilde değerlendirileceğine itibar eder, buna inanırlarsa o çocuklar o zaman kendilerini rahat bir şekilde ifade ediyorlar. İfade etmenin neticesinde de bütün hünerlerini, becerilerini ortaya koyabiliyorlar. Evet. Yoksa öbür türlü dinlemiyorsun ki çocuk, diyorsun ki kim konuşacak, ayağa kalk. Hem çocuk diyor ben. Oğlum hem el kaldırıyorsun hem ben diyorsun. O çocuk öyle kendini ifade ediyor.
0: Evet.
1: Buna disiplinsiz, yaramaz, terbiyesiz, ahlaksız, söz dinlemez diye etiket yerleştirip bir de üstüne üstlük testleri yapılmadan, bilimsel testleri yapılmadan pat diye hiperaktife damgası yedirdiğiniz zaman bu çocuk ömür boyu bile kendini kapatabiliyor. Benim böyle öğrencilerim vardı hocam. Benim öğrencilerim belki şansı şuydu. Benim bu konuda öğrencilerin bu ihtiyaçlarını biliyor olmam belki öğrencilerim için şanslı. Mesela böyle bir çocuk vardı. Bu çocuk hocam şu anda Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden birisinden mezun. Şu anda iş hayatında da parmakla gösterilen birisi.
0: Maşallah.
1: Mesela o zaman da yırtık pırtık, üstleri efendim ayakkabısı yırtık, üstü başı yırtık, disiplinsiz falan diye itilen kalkılan, fakir şöyle böyle diye okulda tepeden bakılan çocuk şu anda parayla oynuyor resmen ve fakir fukaraya da hizmet ediyor.
0: Maşallah.
1: Benim böyle bir öğrencim var ve bu en arka sırada oturan disiplinsiz damgası yiyen bir çocuktu. Bu çocuğun elinden tuttum, şu anda bu çocuk hocam sürekli yanıma gelir gider
0: hocam,
1: hala.
0: Hocam beraber doktora yaptığımız arkadaş geçen doktorayı bitirdi. Lisede disiplinsizlikten okuldan atılan bir arkadaş.
1: Ya değil mi?
0: Açıktan bitirmiş.
1: Ya
0: şu anda doktor öğretim üyesi.
1: Ya hocam işte ben bir programda dedim ki Fatih Sultan Mehmet Han da böyleydi hocam. Fatih Sultan Mehmet Han bugünün eğitim sisteminde olsa çok büyük bir ihtimal hiperaktif damgası yiyecekti veya okuldan atılacaktı. Onun için yani buradan yaz eğitimiyle ilgili buraya geldik ama söylenecek çok şeyler var. Hocam burada son olarak şunu söyleyeceğim. Ondan
0: buyurun
1: sonra
0: efendim.
1: Size atıyorum topu. Tatil planlarımız sadece ve sadece eğlenceyle başıboş vakti heba eden, işte zaman israfı ve benzeri şekilde böyle bir algıyla geçiştirilmemeli.
0: Evet.
1: Tatil insanın kendini yenilemesi için bir fırsattır. Çocukların kendini ifade edebilmesi için bir fırsattır. Anneye, babaya, ebeveynine, kardeşe ve aile büyüklerine daha rahat ulaşabileceği zaman dilimleridir.
0: Evet.
1: Çocukların kendini ifade edebileceği, açık havadan daha fazla istifade edebileceği, yani bir nevi kendini rahat ifade edebileceği zaman dilimleridir. Eğer tatili sadece eğlence, sadece boş zamanı, İşte boş şekilde değerlendirme gibi düşünürsek, ki atalet kavramının karşılığıdır bu aslında. Atalet ve tatil kelimesi aynı kökten gelir. Dolayısıyla hocam çocuklarımıza iyilik değil kötülük yapmış oluruz. Boşa geçecek bir dakikamız, bir saniyemiz bile olmamalı. Her şeyde hocam ya gönlüne ya ilmine, ya gönlüne ya beynine hocam. İkisinde yapamadığınız zaman gönlüne veya beynine, ikisinden birine mutlaka hitap etmeniz gerekiyor. Hiçbirine hitap edemezseniz boş yaşadınız, boşluğa gittiniz demektir.
0: Ve gönlüne hitap etmek daha da kıymetli. Tabii. Dolayısıyla yine büyüklerimiz eğitim gönüllere dokunmaktır demişlerdir. Kıymetli dinleyenlerimiz, en kıymetli varlığımız olan evlatlarımızın yetiştirilmesiyle ilgili tatildeki planlar nasıl yapılmalı, ondan bugün biraz bahsettik. Bir milletin gençleri, çocukları ne kadar değerlerine bağlı olarak milli ve manevi değerlerle mücehiz kılınırsa o millet o kadar geleceği parlak olur.
1: Evet sayın hocam.
0: Dolayısıyla Mustafa hocam da bundan bahsettiler.
1: Evet.
0: Hocam son sözlerinizi alabilir miyiz?
1: Şunu da özellikle dinleyicilerimize tavsiye niteliğinde söylüyorum. lütfen çocuklarınız da kırlara, bayırlara gidin. Çocuklarınız kırlarda, bayırlarda koşsunlar. Dağ tepede koşsunlar, yürüsünler. Bugün alışveriş merkezi çocuğu dediğimiz, tepe yürümeyen, koşmayan, dağ ağaç tırmanmayan, tepeliklerde efendim yuvarlanmayan çocuklar bunun bedelini ilerleyen zamanlarda ödüyorlar. Bunlarla çok karşılaştık. Dağlarda, tepelerde atlayarak, hoplayarak, zıplayarak dolaşsınlar.
0: Hocam dağ tepe çok mi önemli. Kaldı?
1: Var mı köye hocam, gitsinler Şile'ye, olmadı Silivri taraflarına. Otobüs, İETT otobüsleri her yere gidiyor. Reklamını da yapıyormuş gibi olduk ama hepsi hocam bir bilet parası. İstediğiniz yere de gidersiniz. Hiç olmadı deniz kenarında yürüyüş yapın.
0: Marmara evlerine gelsinler hocam.
1: Marmara evlerine gelsinler, Anadolu yakasına gelsinler. Netice itibariyle hocam arayan aradığını bulur. Yeter ki aramasını bilmek lazım.
0: Evet hocam, ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Hak cümlemizin evlatlarını milli ve manevi değerlerle mücehhez olarak yetiştirmeyi bize nasip eylesin.
1: Amin.
0: Kıymetli dinleyenlerimiz, yine bir tarihe açılan pencere programının sonuna geldik. İmkanımız, vaktimiz el verdiğince anlatmaya gayret ettik. Bugün sesimizi size kumanda masasında kıymetli kardeşimiz Gani Marvas ulaştırdı. Başka bir programda buluşmak dileğiyle Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın efendim.
2: Tarihe açılan pencere.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: makaleler arasından.
1: Değerli dinleyenler, şimdi Pazartesi gününden bugüne makaleler arasında programında yayınladığımız güncel bazı makalelerden oluşturduğumuz programımızı dinleyeceksiniz. 8 Haziran Pazartesi makaleleri. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Akif Bülbül'ün "Mesele Aile ise" başlıklı makalesini sunuyorum. Beka ve güvenlik meselesi gibi birçok konumuz var. Aile kurumu da ilk sıralarda yer alıyor. Sık sık bu köşede gündeme getiriyoruz. Sizleri fazla sıkmamaya gayret göstererek. İktidar 2025-26-2035 dönemini aile ve nüfus 10 yılı olarak ilan etti. Geçen yılımız da aile yılıydı hatırlarsanız. Milletimiz için aile olmazsa olmazımızdır. Geleneklerimiz, göreneklerimiz, kültürümüz, sanatımızla milli manevi değerlerimizin yaşatılması, gelecek nesillere aktarılması ancak aileyle mümkün. Korumak ve güçlendirmek zorundayız. Yozlaştırılırsa her şeyimizi kaybederiz. Devletimizi de, milletimizi de, vatanımızı da, dış güçlerin de yıllardır yapmak istediği tam bu. Son dönemde bu tür faaliyetler arttı. Modernleşme adı altında dejenerasyona tabi tutuluyoruz. Sosyal medyada teşvik edici güç olarak kullanılıyor. Sebebi de malum, Türkiye'nin artan gücü. Gerek güvenlikte, gerek diplomaside, gerekse uluslararası meselelerin çözümünde hep aranılan, başvurulan ülke konumuna geldik. Egemen güçlerin içine sindirememesi normal. Biz hiçbir şekilde bunlara fırsat vermemeliyiz. Son yıllarda demografik rakamlar hiç iç açıcı değil. Büyük tehlikenin, tehdidin işaretlerini veriyor. Doğum oranlarının düşmesi, evliliklerin azalması, boşanmaların artması, çocuk istenmemesi, gidişatı önlemek için de her türlü çalışma yapılıyor. Bunlardan biri de veriden vizyona 3 kuşak bir Türkiye projesi. Hacettepe, TÜİK, Enstitü Sosyal İşbirliği ile. Önemli sosyolojik araştırmaya imza atıldı. Binlerce vatandaşla yüz yüze görüşüldü. Bölgesel tipolojilerle 3 kuşak birlikte ele alındı. Kadın, erkek beklentileri birlikte değerlendirildi. Evlilik ve doğurganlık olguları, deneyimler, algılar ve planlar üzerinden irdelendi. Tespitler yapıldı. Sıra elzem düzenlemelere geldi. Verilere de kısaca göz atalım isterseniz. Doğurganlıkta kuşaklar arasında bir değişim söz konusu. Doğumda birinci ile ikinci kuşak arasında gerileme %50. Üçüncü kuşakta evlenmeyi düşünmeyenlerin oranı %40. İdeal ilk evlilik yaşının yükselmesiyle ideal çocuk sayısında düşmeler de dikkat çekiyor. Sevindirici tarafı ise bu olumsuzluklara rağmen evlilik toplumun ana omurgası olmayı sürdürüyor. Devlete düşen görevler ise şöyle sıralanabilir. Her bölgenin ihtiyacına, sosyolojik yapısına, beklentisine, imkanlarına göre politika üretmek, yuva kurmayı, çocuk sahibi olmayı teşvik etmek, çocukların güvenli, huzurlu büyümesini sağlamak, daha müreffeh bir gelecek için imkan sunmak. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, aileyi güçlendirmeyi, dinamik nüfusu korumayı stratejik bir konu olarak görüyor. Milletimizin bekasına, devletimizin istikbaline yönelik. Neden güvenlik ve beka meselesi dedik? Bakan Hanım'ın deyimiyle meseleyi özetleyelim. Devletimizin çatısı ne kadar sağlam olursa olsun, o çatıyı ayakta tutacak olan güçlü ailelerdir. Bu araştırmanın ülkemizde yapılan ilk ve tek geniş çaplı bir çalışma olduğunu da vurgulayalım, perspektif ve öngörüler açısından, evliliğe verdiği önem konusunda. Cumhurbaşkanı Erdoğan da çağrı yaptı. 2025 yılı enerji yatırımlarının açılış töreninde kurdele kesiminde kullanılan makasların her zaman olduğu gibi saklanmasını istedi. Bir de öneride bulundu. Makasları gençlerin çeyiz sandığına koyun. Gel de gülme. Özgür Özel bakın ne demiş. CHP Genel Merkez binasını kastederek bize bina lazım değil, seçim kazanmak lazım. Binayı terk etmemek, koltuğunu kaptırmamak için neden bu kadar direndin? Polis kapıya dayandı, sonra da kaçmak zorunda kaldın. Bu çelişkiyi gidermek de size düşüyor. Özgür Bey'den bir cümle daha verelim. Yeni mücadelemizin parolası yürüyüştür. Bu söz bize neyi çağrıştırdı? Merhum Süleyman Demirel'i. Vakti zamanında demişti, yürümekle yollar aşınmaz. Peki aşınan ne? Bunun da cevabı Özgür Bey'de. Cumhuriyetle yaşıt bir hikaye. Koç grubu neden 100 yıldır ayakta? Bunun cevabı çok basit. Kurumsallaşma ve yeniliklere açık olmak. Merhum Vehbi Koç'un Ankara'da başlayan küçük bir tezgahla İstanbul'a uzanan yolculuğu ve dünyaya peş peşe açılan kapılar. Sanayileşmeden ticarete, sağlığa, vakıftan okula, kültürden sanata kadar her alanda faaliyet ve hizmet. Bu noktalara ulaşmanın formülü ise azim, kararlılık, çalışma, üretim. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Ankara'da düzenlenen 100. yıl etkinliğinde topluluğun amacını şu sözlerle özetledi. Hangi alanlarda çalışırsak çalışalım, işimizi daima ülkemizde kalıcı değer üretme hedefiyle yürüteceğiz. Rahmi Koç'la kardeşi Sabahat Arsel çocukluk anılarını da paylaştılar. Ellerindeki fotoğraflar üzerinden videoyla. Sabahat Hanım'dan ilk anı. Merhum anneleri Sadberk Hanım hastalandığında hemşirelerin bilgisinin yetersiz olduğunu görmüş. Hemen hemşirelik lisesi açmaya karar vermiş. Vehbi Bey de desteklemiş, okul açılmış. İkinci anı da Koç Üniversitesi ile ilgili. Çok pürüz çıkınca yorulmuş, Vehbi Bey'e dert yanmış. Baba ben bıktım artık, sorunlar bitmiyor, üniversiteyi kapatayım mı? Vehbi Bey'den beklemediği cevabı almış. Her şey kapatılabilir ama üniversite kapatılmayacak. Rahmi Koç'tan da bir anı, babam 1948 yılında ilk defa Amerika'ya gitti. Büyük şirketlerin sahipleri ölmesine rağmen faaliyetlerine devam ettiğini görünce çok etkilenmiş. Gelir gelmez kurumsallaşmamız gerektiğini söyledi. Bizi diğer şirketlerden ayıran en önemli faktör kurumsallaşmak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan alıntıyla noktalayalım sözlerimizi. Koç topluluğunun hikayesi, Cumhuriyetimizin ekonomik kalkınma serüveni ile kesişen, örtüşen bir hikayedir. 2025 yılı itibariyle topluluğun kombine gelirleri Türkiye ekonomisinin yaklaşık %7'sine karşılık gelirken, gerçekleştirdiği ihracat ülkemizin toplam ihracatının yaklaşık %8'ini oluşturmaktadır. Not: İzmir'de hastane açılışında anlattığı fıkrayla kamuoyunun tepkisini çeken Rahmi Koç, yazılı açıklama yaparak kamuoyundan özür diledi. Herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum, üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim. Kayıtlara geçmesi açısından bunu da not düşelim. Türkiye Gazetesi'nde Akif Bülbül'ün "Mesele Aile ise" başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Nebi Miş'in "Parti yozlaşması da demokrasiye zarar vermez mi?" başlıklı makalesini sunuyor. Başlıktaki soruyu biraz daha genişleterek ve soyut şekilde soralım. Eğer yargı kararı demokrasiyi zedeliyorsa, parti içi iradenin para, çıkar, baskı veya organize delege mühendisliğiyle sakatlanması demokrasiye zarar vermez mi? Önce bu soruyu niçin soyut şekilde sorma gereği duyduğumu izah ederek cevaplandırmaya çalışayım. Muhalefeti destekleyen siyasi analizciler ve siyasetçiler mutlak mutlak kararının bütün siyasi alana, siyasi partilere, demokrasiye, seçmen iradesine ve hatta en çok da AK Parti'ye zarar vereceğini iddia ediyor. Bunu iddia edebilirler, farklı gerekçeler ileri sürebilirler. Zaten hep bir ağızdan neredeyse aynı kelimelerle bu hususu ifade ediyorlar. Ancak krizin kök nedenini hiç konuşmak istemiyorlar. Bütün krizi yargının siyasete müdahalesi üst başlığında iktidar muhalefet ilişkisine sıkıştırmak ve hapsetmek istiyorlar. Muhalefeti destekleyen siyasi analizciler ve siyasetçiler, siyaset yozlaştığında bunun demokrasiye ve siyasi partilere vereceği zararı görmek istemiyorlar. Onlar mahkeme kararının demokrasiye zarar vereceğini iddia ediyorlar. Fakat mahkemeye konu olan iddiaların demokrasiye vereceği zararı aynı açıklıkla tartışmıyorlar. Mahkeme kararını siyasal alanın dışarıdan daraltılması olarak okuyorlar. Fakat parti içi yozlaşma iddialarının siyasal alanı içeriden çürütme ihtimalini görmezden geliyorlar. İktidarın muhalefeti dizayn ettiği iddiasını dile getirirken çıkar ağlarının parti yönetimini, iradesini dizayn etme riskini, hadi ihtimalini diyelim, görmezden geliyorlar. Tamam, sorunu CHP'nin mevcut krizi üzerinden tartışmak istemiyorsanız, o zaman meseleyi bir kez de soyutlaştırarak tartışalım. Daha geniş bir yelpazede konuşalım. Böylece soyut şekilde sorulan sorulara cevap vermek belki daha kolay olur. Siyasi partiler kendi işlerinde yozlaşırsa, sadece kendilerine değil, bütün demokratik düzene zarar verir. Parti içi rekabet, para, delege pazarlığı, çıkar ağı, belediye kaynakları, makam beklentileri ve vesayet ilişkileri üzerinden yürürse orada da siyaset ölür. Parti içi yozlaşma da siyaseti içeriden çürütür. Siyasetin yozlaşması sadece bunu yaşayan partiye zarar vermez, aynı zamanda diğer partileri de bu çürümenin içine çeker. Herhangi bir parti kendi etik kurulunu, disiplin hukukunu, mali denetimini işletmezse, çıkan sorunları görmezden gelirse ve somut iddiaları kulak arkası ederse kendi iç sorunlarını yargıya bırakmış olur. Parti içi hizipler, partinin kendi içinde çözemediği sorunlarını yargıya taşır. Sorunu çözemeyen tarafsa yargının devreye girmesinden şikayet eder. Oysa bir partinin sağlıklı işleyebilmesi ve krize düşmeden yoluna devam edebilmesi için sorunu mahkemeye düşmeden çözebilmesi gerekir. Bu da liderlik karizması ve yönetim kapasitesiyle doğrudan ilgilidir. Bir parti kendi içinde adaleti ve hesap verebilirliği kuramıyorsa, ülke için vaat ettiği demokrasi inandırıcı olmaz. Temiz siyaset kendi evini temiz tutmakla başlar. Yargıya düşmüş bir partinin kadroları sorunun kaynağıyla yüzleşmek ve arınma siyasetini başlatmak zorundadır. Demokrasinin derinleşmesi toplumun gönül rahatlığıyla destekleyeceği seçeneklerin çeşitliliğiyle mümkündür. Bir partinin biz iktidarın baskısı altındayız demesi yetmez. Biz kendi içimizde neyi yanlış yaptık sorusuna da cevap vermesi gerekir. Delege iradesi nasıl oluştu? Belediye imkanları parti içi mücadelede kullanıldı mı? Para ilişkileri, makam vaatleri, çıkar dağıtımı iddiaları neden bu kadar yaygın biçimde konuşulur hale geldi? Parti yönetimi bu iddiaları mahkeme sürecinden önce neden soruşturmadı? Parti içinde ahlaki meşruiyeti yeniden kuracak bir arınma mekanizması neden üretilemedi? Sorular çoğaltılabilir. Bir kez daha vurgulamak gerekirse, bir parti kendi iç sorunlarını mahkemeye düşmeden ve krize düşmeden önce çözmelidir. Değilse yargı önüne gelen somut iddiaları görmezden gelemez. Seçim hukukunu ilgilendirdiği iddia edilen konuların adli mahkemede sonuca bağlanması gelecek emsaller açısından sorun oluşturacağı ileri sürülebilir, ancak partilerin siyaset dışı yöntemlere başvurması, maddi güç kullanarak siyaseti yozlaştırması daha fazla sorundur. Siyaset kurumu bu iklime çözüm bulmak zorundadır. Çözüm bırakınız yapsınlar, olur böyle işler denilerek geçiştirilemez. Yargı kararlarının demokrasiyi zedelediği iddia ediliyorsa, bir siyasi partinin yozlaşmasının demokrasiye ve siyasete yönelik olumsuz sonuçları da en az onun kadar konuşulmalıdır. Çünkü bir parti yozlaşırsa, içten çürürse geniş anlamda siyaset yozlaşır. Sabah gazetesinde Nebimiş'in "Parti yozlaşması da demokrasiye zarar vermez mi?" başlıklı makalesini sundum. 9 Haziran Salı Makaleleri. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Necmettin Batırel'in "Geleceği Kaybetme" başlıklı makalesini sunuyorum. Enflasyon, cari açık, ihracat, ithalat, dış denge, bütçe, hazine, Merkez Bankası faiziyle uğraşırken iki büyük bela yüzünden her yıl milyarlarca dolar kaybediyoruz. Ana sebep eğitim noksanlığı. Birinci problem uyuşturucu bağımlılığı. Özellikle genç kesim arasında büyük bir hızla yayılan bu kötü alışkanlık, önce heves, sonra istek, en sonunda da vazgeçilmez bir bağımlılık olarak karşımıza çıkıyor. Uyuşturucu ağını genişletmek isteyen çetelerin ana hedefi ergenlik dönemindeki gençler. Bunlar bir kereden bir şey olmaz, sen artık süt çocuğu değilsin, bak grubundaki herkes kullanıyor diyerek tuzağa düşürülüyor. En kolay avlananlar, ana baba sevgisi görmeyenler, aile problemi yaşayanlar, kendini ispatlamak ve psikolojik sıkıntılar için uyuşturucu kullanımı tek çare olarak gösteriliyor. Bağımlı bireylerin illegal pazardan uyuşturucu madde temin etmek amacıyla doğrudan ceplerinden harcadığı para yıllık 2.7 milyar doları buluyor. Bu para tamamen kayıt dışı ekonomiye ve suç örgütlerine aktarılıyor. Uyuşturucu bağımlılığı çocukların önce okul sonra iş hayatından kopmasını sağlayarak ekonomi için büyük bir kriz kapısı oluşturuyor. Ülkemizde yaklaşık 1.7 milyon kişinin uyuşturucu kullandığı tahmin ediliyor. Ama bana göre bu rakam çok daha büyük. Yeşilay'ın raporlarında belirtilen kumar 40, sigara 24, uyuşturucu 2.7, alkol 9 milyar dolar. Bir araya geldiğinde yaklaşık 71 milyar dolar uçuyor. Bu çok büyük bir refah kaybıdır. İkinci büyük bela kara para tuzakları. Her gün 90 kişi yakalandı, 58 kişi gözaltına alındı diye haberlerde görüyorsunuz. Vatandaşlar genellikle yüksek kazanç vaadiyle kandırılarak ya da sahte senaryolarla korkutularak tuzağa düşürülüyor. Suç şebekeleri, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık paralarını aklamak için vatandaşların banka hesaplarını ve kimliklerini kullanıyor. Dolandırıcılar sosyal medya hesaplaşma uygulamaları veya illegal iş ilanları üzerinden hesabını kullandır, komisyon al, evden çalış, ödeme al, gönder gibi vaatlerde vatandaşları kandırıyor. Bu hesaplar yasa dışı bahis ve kara para transferlerinde kullanılıyor. 3-7 yıl hapis cezası var ama buna bulaşanlar bir daha toplumda kendilerine ne iş bulabiliyor ne de kaybettiği itibarı kazanıyor. Sosyal medya üzerinden kısa sürede yüksek kazanç vaat eden sahte forex veya kripto para platformlarına yönlendirmeler yapılıyor. Sistem bir süre sonra kilitlenir ve paranızı geri almak istediğinizde işlemi yasal olmayan yollardan yaptınız, devlete vergi borcunuz var, kara para aklama soruşturması açılacak diyerek insanlardan şantajla tekrar para koparılıyor. İş ailede başlıyor, okulda devam ediyor. Ebeveynler çocuklarının alınlarına önce uyuşturucunun bir kanser olduğunu, alın teri olmadan kazanılan paranın hiçbir değeri olmadığını çivi yazısıyla kazımalı. Ama esas daha ilkokul çağında bu kavramlar ana ders konusu olarak anlatılmalıdır. Geleceğimizi teslim edeceğimiz nesli mutlaka korumalıyız. Türkiye Gazetesi'nde Necmettin Batırer'in Geleceği Kaybetme başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Bercan Tutar'ın Netanyahu ile Trump'ın savaşı başlıklı makalesini sunuyorum. İran'la İsrail'in karşılıklı saldırıları nedeniyle Orta Doğu'daki tansiyon yeniden had safhaya çıktı. 102. gününe giren savaşta çatışmaların yeniden yayılmasından korkuluyor. Fakat ben karşılıklı saldırıların fazla tırmanacağı kanaatinde değilim. Zira ABD Başkanı Donald Trump artık ne İran'ın ne de İsrail'in tarafında yer alıyor. Trump bu kez kendi çıkarını savunuyor ve kendi pozisyonunu güçlendirmeye çalışıyor. İran krizi başladığından bu yana her ne kadar Trump'ın çok sıkıştığı ve umduğunu bulamadığı söylense de ben o kanaatte değilim. Bütün zorluklarına rağmen krizi hala Trump yönetiyor. Tam istediği gibi gitmese de çatışma ve çözüm süreci hala Amerikan başkanının kontrolünde görünüyor. Amerikan müesses nizamıyla evanjelik siyonist yapılanma, kazanamayacakları İran ve Hürmüz krizlerini bir çözüme ulaştırmaktan ziyade bu sorunları sistematik şekilde istismar etmeyi ve bundan olabildiğince yararlanmayı tercih ediyor. Düşük yoğunluklu ve kontrollü bir kaos planlamasından yana görünen Pentagon, CIA, Mossad, Yahudi lobileri, savunma endüstrisine hükmeden Amerikan savaş lordları ve küresel finans çevreleri, ulusal ve küresel ekonomileri tehdit eden bu girdaptan çıkılmasını pek istemiyorlar. Çünkü İran savaşı ve Hürmüz krizi bu kesimlerin rantlarına rant katıyor. Savaş, kriz ve kaosun derinleşmesini isteyen kesimlerin başını ise İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu çekiyor. Netanyahu'nun siyasi ikbali kaosların derinleşmesine ve yayılmasına bağlı. Netanyahu'nun hakkındaki yolsuzluk davalarından paçayı kurtarıp hapse düşmemesinin tek çıkış yolu var, o da Ekim ayında yapılacak İsrail genel seçimlerinde yeniden başbakan seçilmesi. Ancak seçimden zaferle çıkması da İran'a karşı elde edeceği bir zafere endeksli. Hatta İran'da istediğine ulaşamasa da en azından Gazze ve Lübnan'daki Siyonist işgal ve ilhak planlarını hayata geçirmesi gerekiyor. Fakat öyle görünüyor ki bunu da yapması çok zor. Zira paradoksal gelse de Netanyahu'nun zaferi Amerikan Başkanı Trump'ın siyasi açıdan ölümü anlamına gelecektir. Kasım ayında da Amerikan seçimleri var. Okların hedefindeki Trump'ın bu ara seçimlerde topal ördek konumuna düşmemesi ve seçimden zaferle ayrılması için İran'daki savaşı bitirip Hürmüz krizini bir an önce çözmesi gerekiyor. Yoksa hakkındaki azledilmeye kadar varan onlarca dosya hemen raflardan indirilecek. Bir bakıma soykırımcı ve savaş suçlusu Netanyahu'nun siyasi ikbaliyle Trump'ın siyasi ikbali karşı karşıya. Netanyahu'nun geleceği İran'daki savaş ve kaosun derinleşmesine bağlıyken Trump'ın geleceği ise kaos ve savaşın sona ermesine bağlı. Haliyle geldiğimiz aşamada İran savaşı her açıdan Trump'la Netanyahu'nun siyasi ikbal mücadelesine dönüşmüş durumda. Batılı ve doğulu analistlerin çoğu Netanyahu'yu şanslı görse de ben bu savaştan Trump'ın zaferle ayrılacağı düşüncesindeyim. Sabah gazetesinde Bercan Tutar'ın Netanyahu ile Trump'ın savaşı başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Nuh Albayrak'ın "Dikkat! İsrail yine Gezi peşinde" başlıklı makalesini sunuyorum. Emperyalistlerin ve işgalci İsrail'in yeni savaş yöntemi önce iç cepheyi dağıtmaktır. Osmanlı Devleti'ni de ittihatçılarla içeriden çürütmüş, sonra kolayca yok etmişlerdi. Yani Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'na girmeden önce zaten bitmişti. Bu savaşta içeridekiler kullanıldığından işgali bedavaya getiriyorlar. Yani çayın kuşunu çayın taşıyla avlıyorlar. Farklı kesimleri kullanıyorlar. Bazen çok masum gerekçelerle, hatta adalet ve vicdan gibi insani reflekslerle sokağa döktükleri kitleleri kirli amaçlarına alet ediyorlar. Zamanın ruhuna göre Atatürkçülerden cemaatçilere, çevrecilerden siyasetçilere kadar herkesi kullanıyorlar. Mesela etkisi hala devam eden Gezi kalkışması 13 yıl önce bugünlerde ağaç katliamı yaygarasıyla başlatılmış, sonrasındaki bilinçli tahriklerle bütün Türkiye'ye yayılmıştı. Yani mesele asla çevre hassasiyeti değildi. Maksadımız seneyi devriye muhabbeti değildir. Pusudaki benzer tehlikeye dikkat çekmektir. Siyonizmin evanjelist tetikçisi ABD'nin 2001'de başlattığı Haçlı saldırılar aslında bölgeyi Büyük İsrail'e hazırlama operasyonuydu. Son adımsa 7 Ekim 2023'te başlatıldı. Nitekim İsrail Gazze dışında 6 ülkeye saldırdı. Artık tek engel Türkiye'dir ve Türk milletinin asıl gücü birlik ve beraberliktir. Ayrıca FETÖ üzerinden gerçekleştirilen Rus uçağı düşürme provokasyonu ve İran merkezli sahte bayrak operasyonu gibi oyunlar Türkiye'yi bataklığa çekmeye yetmedi. O halde Türkiye ancak içeriden vurulabilir. Peki bu operasyonda kim kullanılabilir? Çok gariptir, öfkelilerin çok kullanışlı olduğunu iyi bilen Haçlı Siyonist İttifak, Osmanlı'yı yıkmakla kullandıkları Jön Türklerin devamı olan CHP'ye göz kırpmaktadır. Her fırsatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı CHP'ye şikayet etmelerinin sebebi budur. Gezi kalkışmasını tekrar değerlendirmek, aynı gedikten yine gol yememek için çok önemlidir. Bölgeyi Büyük İsrail'e hazırlama süreci 1991'de Irak'ı PKK'ya hazırlama harekatıyla başlamış, 2001'den itibaren Afganistan ve yine Irak işgalleriyle devam etmişti. 2010'da başlatılan Arap Baharı operasyonu ise süreci hızlandırmıştı. Haçlı-Siyonist ittifakın hedefleri doğrultusunda kadife darbeler yapan George Soros yönetimindeki Açık Toplum Enstitüsü'nün parası ve Gene Sharp'ın Albert Einstein Enstitüsü'nün sinsi tarzı kullanılacaktı. Sharp, Silahsız Darbe'nin kitabını yazmış bir fitnecidir. Sivil itaatsizlik şeklinde başlayan kalkışmaların tamamı darbeyle sonuçlanmıştır. Baskı altındaki Araplara da bahar vaat etmişlerdi. Herkes İslam dünyası diktatörlerden kurtulacak diye seviniyordu ama kimse Batı kendi vesayetçilerini kendi eliyle niye devirsin diye düşünmüyordu. Tunus'ta Bouazizi isimli seyyar satıcının 17 Aralık 2010 tarihinde kendini yakmasıyla başlayan gösteriler hızla büyümüş ve 24 yıldır ülkeyi yönetmekte olan Zeynel Abidin Bin Ali 14 Ocak 2011 günü kaçmak zorunda kalmıştı. Arap sonbaharı adeta seri üretime geçmişti. Tunus'taki coşku Mısır'a taşınmış ve 30 yıllık mübarek diktatörlüğü 25 Ocak'ta başlayan gösterilere ancak 15 gün dayanabilmişti. Yemen'e sıçrayan gösteriler 33 yıllık Ali Abdullah Salih'in sonunu hazırlamıştı. Yemen vekalet savaşının arenası olmuş, çocuklar açlıktan ölmüştü ama olsun, bahar gelmişti. 14 Şubat'ta Bahreyn'de başlayan gösteriler 17 Şubat'ta da Libya'ya uzanmıştı. Kaddafi'nin sert karşılık vermesi üzerine B planı uygulanmış, 19 Mart günü uluslararası müdahale adı altında işgal kararı alınmıştı. Nihayet Kaddafi 20 Ekim'de aşağılanarak öldürülmüş, yalvaran görüntüleri ders için servis edilmişti. Bu ülkelere özgürlük gelmişti sözüm ona ama halk diktatörleri mumla aramıştı. Mısır'da ise bahar ciddiye alınmış, 17 Haziran 2012 seçiminde Muhammed Mursi %52 oyla başkan seçilmişti. Ancak Mursi baharcıların istediği yönde gitmiyordu. Mesela yıllardır kapalı olan Gazze tünellerini açmıştı. Duruma derhal el koyan Amerika, Mursi'nin çok güvendiği Savunma Bakanı Abdülfettah Es-Sisi'ye darbe yaptırmıştı. Yalancı bahar komşumuz Suriye'de de esmeye başlamıştı. Dışarıdan gönderilen binlerce SMS ile sokaklara dökülen Suriyelilere yaylım ateşi açılmıştı. Nusayri diktatörlüğü kendi halkını öldürme konusunda çok tecrübeliydi. Suriye'yi asırlardır birikmiş Sünni öfkesini kusmak için fırsat kollayan İran'a sıcak deniz hayali kuran Rusya'ya ve İsrail'e peşkeş çeken Esad, Türkiye sınırını da PKK'ya teslim etmişti. Her şey onların istediği gibi ilerliyordu. Büyük İsrail sahası hallaç pamuğu gibi atılmış, tek engel Türkiye ise PKK, YPG ve FETÖ vasıtasıyla bloke edilmişti. Batı'nın da birikmiş hesabı vardı. Sulayarak budayarak kontrol ettikleri Türkiye son yıllarda aykırı gitmeye başlamıştı. Mesela 52 yıldır devam eden IMF mahkumiyetimiz 14 Mayıs 2013'te sona ermişti. Bu olacak şey değildi. Yine vesayet zincirinin en güçlü halkası olan savunma sanayinde de yerli üretim oranı %20'den %80'leri tırmanmıştı. Bunlar 80 yıldır bendesi olduğumuz Batı'ya meydan okumak anlamına geliyordu. Türkiye'nin başı belaya sokulmalıydı. Bu da ancak Türkiye'yi vesayet zincirlerinden kurtaran Erdoğan'ın alaşağı edilmesiyle mümkündü. Zaten memnuniyetsizler artmış, tahrik ortamı oluşmuştu. Aranan fırsat Taksim'de ortaya çıkmıştı. Trafiği yer altına indirme çalışmaları sırasında Gezi Parkı'ndaki birkaç ağacın yeri değiştiriliyordu. Sosyal medya marifetiyle yayılan Taksim'de ağaç katliamı yapılıyor yaygarası sonuç vermiş, 27 Mayıs 2013 tarihinde başlatılan ağaç katliamı protestosu bütün muhaliflerin desteklediği bir Türk baharına dönmüştü. Zulüm 1453'te başladı afişleri kalkışmayı hangi çevrenin yönettiğini haber veriyordu. Gene Sharp taktikleriyle organize edilen Gezi kalkışmasına CHP, HDP ve PKK doğrudan katılmış, FETÖ ise 28 Şubat'ta olduğu gibi sinsice destek vermişti. Bu sayede çevre protestosu Fethullahçı polisler sayesinde Türkiye'yi kaplayan vahşi kalkışmaya dönüşmüştü. Zira Gezi Parkı'ndaki eylemlerin sadece oturma şeklinde devam ettiği 30 Mayıs sabahı saat 05'te Taksim'e tomalarla dalan emniyet timleri adeta "oturmayın, saldırın" demişti. Polis üniformalı Fethullahçılar oturan gençlere yoğun biber gazı sıkarken gaz maskeli ve sivil giyimli iki kişi de içinde uyuyanların olduğu çadırları benzin dökerek yakmıştı. İzmir'de gazdan etkilenerek yere düşen göstericiler çivili sopalarla acımasızca dövülmüştü. Bu tahriklerle tırmanan olaylar 112 gün sürmüştü. 18 Aralık 2014 tarihinde İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Emekli'nin çadırları toplayan zabıta komiseri Mustafa Sarı'ya "yakın gitsin" talimatı verdiği ortaya çıkmıştı. Diğer FETÖ müdür yardımcıları Mithat Aynacı ve Yunus Dolarsa oturan göstericilere yakın mesafeden 150 bin biber gazı ve 300 ton su sıktırmıştı. Bu üç Fethullahçı 17 Ağustos 2016 tarihli KHK ile ihraç edilmiş, CHP lideri şimdinin etkin pişmanı Kılıçdaroğlu da göreve iade sözü vermişti. Taksim'e kamp kuran Batı medyası da bu fitne ateşini bütün gücüyle destekliyor, vandallara müdahaleyi zulüm diye manşetliyordu. 3 Temmuz'da kanlı bir darbeyle yönetimi ele geçiren Sisi'nin camiden çıkanları yaylım ateşine tuttuğu günlerde İngiliz The Times gazetesinde yayınlanan tam sayfa ilanda bir lider halkına yaptığı insanlık dışı muameleler sebebiyle diktatör olarak suçlanıyordu. Sisi diye düşünmüşseniz yanıldınız. Avrupalı aydınların kınadığı diktatör, huzuru sağlamak için yağmacılara dur diyen Erdoğan'dı. Başbakan Erdoğan'ın Afrika'da olmasından kaynaklanan irade zafiyeti sebebiyle devlet ciddi anlamda bocalamıştı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Vekili Bülent Arınç'la görüşen geziciler, eylemleri engelleyen valileri görevden alın gibi üstten taleplere ilaveten AKM denen ucubenin yıkılmaması, 3. Boğaz Köprüsü ve yeni havalimanının yapılmaması şeklinde Batı suflesi şartlar ileri sürmüştü. Başbakan Erdoğan dış güçler darbe tezgahlıyor derken Cumhurbaşkanı Gül masum mesajlardan bahsediyordu. Çankaya'da düzenlediği basın toplantısında demokrasi sadece seçim demek değildir, İyi niyetli olarak verilen bütün mesajlar alınmıştır demişti. Oysa Gezi'nin organizatörleri bile mesele ağaç değil, hala anlamadınız mı diyordu. İlerleyen dönemde kalkışmanın kirli ayrıntıları ortaya çıkmıştı ama Gül hala aynı yerdeydi. 18 Mart 2014 tarihli açıklamasında dış güçler vurgusunu komplo teorisi olarak değerlendirmiş, "siz yaranızı açık bırakırsanız elbette sinekler konar, Türkiye'yi yıkmak isteyen birileri varmış gibi komplo teorilerine inanmıyorum" demişti. Netice itibariyle çevre hassasiyetiyle başlasa da nihai hedef çok farklıydı. İktidar yıpratılacak ve hemen peşinden gelen 17-25 operasyonuyla da Erdoğan saf dışı bırakılacaktı. Böylece 10 Ağustos 2014'teki Cumhurbaşkanı seçimine katılamayacaktı. Yani Gezi tamamlanabilseydi Erdoğan da Mursi'nin akıbetine uğrayacak, 15 Temmuz darbesine gerek kalmayacaktı. Bu kalkışmayı organize eden dış güçlerin kargaşa ihtiyacı bugün kat kat artmış durumdadır. Ortak düşman Erdoğan'dır. Biz Jön Türklerin devamıyız diyenler aynı oyuna gelmemelidir. Star gazetesinde Nuh Albayrak'ın "Dikkat, İsrail yine Gezi peşinde" başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek. Şimdi reklamlar.
0: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz. TGRT. On Haziran Çarşamba makaleleri. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Cem Küçük'ün "Mahkeme kararını tanımamak ne demek?" başlıklı makalesini sunuyorum. Müzik Mahkeme mutlak butlan kararını vermiş. Kararı beğenmeyebilirsiniz, itiraz edebilirsiniz. Nitekim Yargıtay yolu açık. Kemal Kılıçdaroğlu da Yargıtay kesin kararını verince kurultaya gideceğini açıklamış. Şimdi burada Özgür Özel'e düşen mahkeme kararına saygı duymak. Yargıtay kararının ne zaman geleceği de belli değil. Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında mesele de bitmiş durumda. Özgür Özel'e düşen başka parti kurmak. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşananlar CHP'den bir şey olmayacağını ve geleceğe dair bir perspektifleri olmadığını göstermiş oldu. Mahkeme kararına göre mecliste konuşma yapması gereken Kemal Kılıçdaroğlu, çünkü CHP Genel Başkanı o, başkası değil, dolayısıyla konuşma yapmak onun hakkı, Özgür Özel bir salonda ya da başka yerde konuşma yapsın, mecliste bunları yapmak kanun ihlalidir. CHP'de iki taraf resmen kavga ediyor. Sahici CHP seçmeni olan bitenden dolayı üzgün. Aynı şekilde tüm vatandaşlar yaşananları üzüntüyle izliyor. CHP demek kavga dövüş demek olduğu bir kez daha tescillendi. Halbuki yapılması gereken Özgür Özel ve arkadaşlarının mahkeme sonucunu kabul edip beklemesi ya da ayrı parti kurması. Ortamı germek ve ondan sonuç elde etmek yakışık almıyor. Gerçi Özgür Özel o çizgiyi çoktan aştı. Artık kaos çıksın ve oradan beslenirim havasında. Ülkenin ekonomik, sağlık, iç ve dış politikasına dair hiçbir şey demeyenlerin geldiği nokta bu. Ne bir çözüm önerileri var ne de başka şey. Gerçekten yazık. Özgür Özel liderlik de yapamıyor. Taraftarlarını sakinleştiremiyor. CHP'nin iç kargaşası gösterdi ki bunlar ülkeye umut olamazlar. Devlet Bahçeli'nin şu sözleri yerindedir. Sayın Özgür Özel'e tavsiyemiz açıktır. CHP'nin iç gerilimini sırtlanıp meydanlara taşımaktan, CHP bünyesindeki çatlağı memleket satına yaymaktan, mevki yarışını demokrasi kahramanlığı gibi servis etmekten vazgeçilmelidir. Genel merkezdeki çift başlılık, teşkilatlara sirayet eden huzursuzluk ve Türkiye Büyük Millet Meclisi koridorlarına taşan buhran ayan beyan ortadadır. Kaynayan kazanı kapakla bastırmaya çalışmak akıl kârı değildir. Hararet yapan bir aracın gazına basarcasına CHP'yi daha büyük bir savruluşa sürüklemekten yüz çevirmelidir. Motoru yakmadan, direksiyonu kilitlemeden, yoldan büsbütün çıkmadan bu gidişata bir an evvel nizam vermelidir. Özgür Özel bu tavsiyeyi dinlemeli ve gereken tedbirleri almalıdır. Yoksa her gün CHP'de kavga görüntüleri Türk siyasetine asla yakışmıyor.

Türkiye Gazetesi'nde Cem Küçük'ün "Mahkeme kararını tanımamak ne demek?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah gazetesi var. Sabah'ta Dilek Güngör'ün "Merkezin kararı ne olacak?" başlıklı makalesini sunuyorum. Piyasada gözler Merkez Bankası'nın toplantısına çevrildi. Merkez Bankası yarın saat 14'te faiz kararını duyuracak. Bir sonraki toplantı 23 Temmuz'da. Daha sonra da yıl sonuna kadar 3 toplantı kalıyor. Her faiz kararı öncesinde olduğu gibi yine raporlar gelmeye başladı. Beklentiler ne yönde derseniz, esasında analizler ikiye bölünmüş durumda. Kimi politika faizinin %37 seviyesinde bırakılacağını söylüyor, kimi 3 puan artış olacağını. Biliyorsunuz Merkez Bankası son yaptığı toplantıda politika faizlerini %37'de sabit bırakırken gecelik vadede borç verme faiz oranını %40'da, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise %35.5'te sabit tutmuştu. Perşembe günkü para politikası kurulu kararı öncesinde analiz raporları yayınlayan Bank of America, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citi mevcut sıkı para politikasının korunacağını, faizin sabit kalacağını tahmin ediyor. JP Morgan'la Capital Economics Merkez Bankası'ndan 300 baz puanlık faiz artırımı bekliyor. Garanti BBVA analistleri de Orta Doğu'da jeopolitik gerilimlerin etkisini gerekçe göstererek Merkez Bankası'nın politika faizini 3 puan artırabileceğini söylüyor. Peki sürpriz olur mu? Artışı savunanlara göre zaten Merkez Bankası'nın fiili fonlama maliyeti %40. O nedenle bankanın haftalık repo faizini %37'den 40'a yükseltip fonlamayı da bu yolla devam ettirebileceği söyleniyor. Umarım bu senaryo gerçekleşmez. Merkez Bankası'nın faiz kararı sadece bankalar arası borçlanma maliyetini değiştirmiyor. Döviz kurunu da, hisse senedi değerlemesini de, üretimi de, işsizlik oranlarını da, marketteki fiyatları da etkiliyor. Hali hazırda faiz tablosu zaten pek de iç açıcı değil. Bakın ihtiyaç kredisi faizleri %63'leri geçmiş durumda. 5 ayın zirvesinde. Ticari kredi faizleri %55'lerde. Bu rakamlarla kim ne yatırım yapacak? Bırakın yatırımı, mevcut faaliyetlerini çevirebilecek mi? Türkiye'nin uzun süredir yüksek faiz ortamına hapsedilmiş olması en çok iş dünyasını etkiliyor. Hem kredi hacmi daralmış durumda hem de yüksek faiz oranları işletmelerin ayağına bağlanan birer kaya. Piyasada nakit akışı bozuldu. Şirketlerin borç çevirme kapasitesi düştü, ödemeler dönmüyor. Ticaret yavaşlamış halde, büyüme sınırlı. Öncelikle KOBİ'lerin takipteki kredi oranlarındaki artış dikkat çekici. Enflasyonu düşürmek için reel sektörden, esnaftan, KOBİ'den feragat etmeyelim. Sabah gazetesinde Dilek Güngör'ün "Merkezin kararı ne olacak?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Abdülkadir Selvi'nin "CHP'de kaos derinleşiyor, bölünme hızlanıyor" başlıklı makalesini sunuyorum. Özgür Özel dün yeni nesil siyasetten söz etti. Siz onu yeni nesil siyasi parti olarak anlayın. Sizi önce dün sabaha götürmek istiyorum ama aslında bir önceki geceye götürmem gerekiyor. Çünkü Özgür Özel ekibi gece yarısından itibaren meclisteki grup salonuna yerleşmeye başladı. Geceyi grup salonunda geçiren milletvekilleri vardı. Sabah olduğunda ise Kılıçdaroğlu ekibi uykudan uyanmadan onlar grup salonunu doldurmuşlardı. Meclisin dikmen kapısına önce

Kemal Kılıçdaroğlu oğlu Kerem'e mi en çok destek vermiştir yoksa Özgür Özel'i mi diye sorarsanız şüphesiz Özgür Özel derim. Ama Özgür Özel hain Kemal diye slogan atanlara benzerlerini hissediyorum diye karşılık veriyor. Siyasette vefa yok. Gerilimin doruğa tırmandığı saatlerde Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bu oyunu bozarım çıkışı geldi. Kılıçdaroğlu grup toplantısını genel merkeze aldı. Kılıçdaroğlu sağduyulu davrandı. Olayların büyümesinin önüne geçti. Böylece meclisteki grup savaşını ikinci kez Özgür Özel kazanmış oldu. Ali Mahir Başarı'nın buyurun sayın genel başkanım diye kürsüye davet ettiği Özgür Özel burada konuşmayı bir zafer olarak görmüyorum dedi ama zafer kazanmış bir havası vardı. Ferdi Zeyrek'ten söz ederken duygulandı, sesi titredi ama duygusal havayı attı. Savaş moduna geçti. Tarihi bir eşikteyiz. Artık bu eşik geri dönülemez bir noktaya gelmiştir dedi. Geri dönülemez nokta ne? Bu yeni parti kuracaklarının işaretiydi. Zaten az sonra baklayı ağzından çıkardı. Biz Türkiye'de yeni nesil siyaseti kuruyoruz dedi. Özgür Özel'den böylece yeni partiye yönelik güçlü bir işaret geldi. Kılıçdaroğlu hem pazartesi gecesi attığı tweette hem dün CHP genel merkezindeki grup konuşmasında kurultay sürecini başlatacağını ilan etti. Özgür Özel ise 26 Temmuz tarihini geçirmeden bir kurultay yapılmalıdır dedi. Böylece kurultay işi karşılıklı bir resleşme olmaktan çıktı. Çünkü Kılıçdaroğlu 26 Temmuz'dan önce kurultaya gider mi gitmez. Özgür Özel meclisteki kürsüden indi, Kılıçdaroğlu CHP genel merkezindeki kürsüye çıktı. Yaşananlardan dolayı Kılıçdaroğlu daha da hırslanmıştı. Arınacağız, temiz siyaset yapacağız diye söz verdi. Kirli olanların işine son vereceğiz. Pavyon köşelerinde para alanlara güle güle diyeceğiz diyerek ihraçların yolunu gösterdi. Kılıçdaroğlu CHP'ye döndüğü ilk gün itiraflarda bulunmuştu. Özür dilemişti. Hep iyi niyetli davrandım. Bu yüzden bazen suistimal edildi dedi. Artık iyi niyetli hareket eden Kılıçdaroğlu yok mesajını verdi. Kılıçdaroğlu CHP'ye yakın bir kanal olan Halk TV'yi hedef aldı. Sahibi Londra'da olan bazı televizyon sahipleri var. Onlar parayla nasıl delege alınıp satılıyorsa televizyon kanalları da parayla alınıp satılmasın onun da önüne geçeceğim dedi. Kılıçdaroğlu medya defterini açtı. Halk TV ile başladı. Hedefinde muhalif medya patronları var. Onların Londra bağlantılarına, FETÖ'cü Akın İpek'le ilişkilerine dikkat çekiyor. Yeni parti arayışlarını sürdüren Özgür Özel ekibinin önde gelen isimlerinden CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir'in DSP Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Yumuşak'ı ziyaret ederek DSP'yi almayı teklif ettiğini yazmıştım. Murat Emir'le hem telefonla konuştuk hem de kendi cephesinden görüşmeyi anlattı. Noktasına virgülüne dokunmadan yayınlıyorum. DSP Genel Başkan Yardımcısı Sayın İbrahim Yumuşak'ı kendi ofisinde ziyaret ettim. Bir çay içme sürecinde sohbet ettik. Ülkemizin içerisinde bulunduğu durum başta olmak üzere partimize yapılan darbe girişimi doğal olarak sohbetin bir parçası oldu. Ben içerik olarak partimizde sonuna kadar mücadele edeceğimizi, bu hukuksuzluğa boyun eğmeyeceğimizi, partimizin kayyumla yönetilmesini ve saray tarafından kontrol edilmesini kabul etmeyeceğimizi ifade ettim. Elbette ki önümüzdeki süreçte bu kumpası kuranların çok daha ileri gidebileceklerini öngördüğümüz birçok seçeneğin de zamanı geldikçe değerlendirileceğini ifade ettim. Benim DSP'yi teslim almak gibi önerim olmadığı gibi böyle bir öneri yakışıksız da olurdu. Ancak elbette ki önümüzdeki süreçte her türlü seçeneğin gündeme gelebileceğini de öngörmek hiçbirimiz açısından zor değil. İki kişi arasında yapılan özel bir sohbetin böylesine çarpıtılarak kamuoyu gündemine getirilmesi yakışıksız olmuştur. İki siyasetçi kendi arasında birçok konuyu konuşabilir. Ama bu özel konuşmanın hem de çarpıtılarak yansıtılması anlıyorum ki maksatlı yapılmış. Sayın Önder Aksakal hiç yapılmamış bir öneriyi kamuoyunun gündemine taşıyarak anladığım kadarıyla Cumhur İttifakı'na bağlılığını göstermeye çalışmış. Hürriyet gazetesinde Abdülkadir Selvi'nin CHP'de kaos derinleşiyor, bölünme hızlanıyor başlıklı makalesini sundum. 11 Haziran Perşembe makaleleri. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye gazetesinden geliyor. Türkiye'de Salih Uyan'ın "Kurgu çok derin abi" başlıklı makalesini sunuyorum.

Üzerimize dikilen şu küresel analizci gömleğinden acayip darlanmaya başladım. Trump gidip bir ülkeye çöküyor, sonra kameraların karşısına geçip biz oraya demokrasi ve özgürlük götürüyoruz falan diyor. Biz de evde dizi çıkmış pijamayla otururken ya yemezler aslanım, aslında olay petrol, adam resmen çöktü ülkeye işte diye vizyoner yorumlar yapıyoruz. Her uluslararası krizde sosyal medyadan analizi patlatıyoruz. Gelişmeler tesadüf değil, kurgu çok derin. Birileri bir yerde gösteri yaparken veya bir ülkede darbe olunca cümlemiz namluda hazır bekliyor. Birileri yine düğmeye bastı. Tebrik ederim de hayattaki yegane misyonumuz koltukta kaykılıp dış mihraklar yine iş başında demek mi? Aslında doğru. Dış mihraklar gerçekten iş başında. Adamlar mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyorlar. Hafta sonu tatili yok, bayram seyran yok, 3 günlük tatili 9 güne bağlama kaygısı yok. İç mihraklar ne yapıyor peki? Onlar da bol bol analiz yapıp oturdukları yerden olayların arka planını çözüyorlar. Yahu bir günde o düğmeye biz bassak, büyük resmi biz çizsek, bu durum tam olarak şuna benziyor. Mahallenin en bilindik adı çıkmış sahtekarı gelip senden borç para istiyor. Sen adamın ciğerini biliyorsun ama parayı cüzdandan çıkarıp ellerinle teslim ediyorsun. Adam arkasını dönüp giderken de yanındaki arkadaşına gururla fısıldıyorsun. Aslında var ya, bu adam tam bir tokatçı. Bak buraya yazıyorum, parayı asla geri ödemeyecek. İyi de nakit gitmiş, cep delinmiş. Senin o muazzam öngörünün bu saatten sonra kime ne faydası var? Parayı kaptırdıktan sonra ben zaten biliyordum demek seni dahi yapmaz. Sadece bilerek ve isteyerek dolandırılan vizyoner bir fani yapar. Sadece gezerek ve konuşarak çalışan bazı insanlar var. Nasıl bir iş tanımına sahipler bilmiyorum ama hep bir yerdeler ve sürekli sohbet edip çay kahve içiyorlar. Şununla kahve içtik, bununla gündemi değerlendirdik. Berikiyle siyaset tartıştık, hasbihal ettik, yeni kitabımızı sunduk. Yeter ama. Kurduğunuz temaslardan ve giderek genişleyen çevrenizden içimiz daraldı. Bir günde makamında ziyaret etmeyin, eğitim konuşmayın, verimli sohbet gerçekleştirmeyin, bir şeyleri değerlendirmeyin. Evde oturun ve pas kalın, insanlığın tüm problemi bir odada sessizce oturamayan bir adamdan kaynaklanan sözü üzerine düşünün. Geçenlerde WhatsApp'tan bir mesaj geldi. Metnin içinde UCB, ucb kelimesi geçiyordu. Metni hızla okurken bu kelimeyi UCB olarak okudum. Neyin kısaltması acaba diye düşünürken de jeton düştü. Ucb, yaptığı ibadetleri, iyilikleri beğenerek bunlarla övünmek anlamına geliyor. Bunu biliyorum ama ucb kelimesini İngilizce hecelemek ne anlama geliyor onu tam kestiremiyorum. 21. yüzyıl becerileri diye bir liste var. Eğitimde, yönetimde, her köşe başında karşımıza çıkıyor. Karmaşık problem çözme, eleştirel düşünme, esneklik, liderlik. Peki bu becerilerin 21. yüzyıl telifini kim aldı? Eskiden problem çözmek, liderlik etmek, esnek olmak önemli değil miydi? Fatih Sultan Mehmet 15. yüzyıl becerileriyle ilgili eğitim alıp mı İstanbul'u fethetti? Bu arada şahsen beni 21. yüzyıl becerileri değil 7. yüzyıl becerileri ilgilendiriyor. Dünyanın aydınlandığı o çağda yaşayan Efendimizin ve eshabının hayatını layıkıyla okuyabilsem, anlayabilsem, onları hakkıyla sevebilsem bana beceri olarak yeter. Geride çözülecek karmaşık problem, esnetilecek kural, eleştirilecek düşünce falan da kalmaz.''

Sabah'ta Bercan Tutar'ın Gazze kasabının Siyonist hezeyanı başlıklı makalesini sunuyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın soykırımcı sadistlere yönelik açıklamaları Gazze kasabına yine hafakanlar yaşatmış. Sayın Erdoğan'ın dün Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında Siyonistlere verdiği ayar, savaş suçlusu Benjamin Netanyahu'nun travmasını daha da derinleştirdi. Reis yine 12'den vurdu, helal olsun. Şirazisi kayan katil Netanyahu, masum çocuk ve kadınları sistematik şekilde hunharca katleden İsrail askerlerini dünyanın en ahlaklı ordusu ilan etme kepazeliğinde dahi bulundu. Oysa dünya alem biliyor ki korkak ruhlu psikopat İsrail askerleri ancak savunmasız bebek, çocuk ve kadınlara saldırabilir. Haliyle Netanyahu'nun histerik sözlerine sosyal medyadaki kullanıcılar dünyanın her yerinden sert tepki gösterdi. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız için kullandığı antisemitik diktatör Erdoğan, İsrail devletine ahlak dersi verebilecek son kişidir hezeyanına tepki yağdı. Aralarında anti-Siyonist Yahudilerden oluşan bir örgütle bağlantılı hesapların da bulunduğu birçok kullanıcı ancak Türk'ün hükmü altında güvende oluruz diyerek karşı tepkide bulundu. Bu tepkiler Siyonistleri bir kez daha kudurttu. Birçok kullanıcı da Netanyahu'nun küstah sözlerini alıntılayarak şu tarihi yorumlarda bulundu. Ey paçaları tutuşmuş Netanyahu! Biz tam tersini düşünüyoruz. Bize göre dünyada İsrail'e ahlak dersi verebilecek tek kişi sadece ve sadece Sayın Erdoğan'dır. Zira İsrail'in soykırımına karşı sergilediği insanlık ve vicdandan yana kararlı tavrıyla Sayın Erdoğan bu vasfı sonuna kadar hak eden yegane dünya lideridir. Peki Sayın Erdoğan ne dedi de Gazze kasabı ve yandaşları böylesine zıvanadan çıktı? Netanyahu'nun Sayın Erdoğan'ın sarf ettiği sözlere yönelik akıl dışı tepkisi her açıdan yolun sonuna geldiğini görmesinden kaynaklanıyor. 3 yıl önce Orta Doğu'nun haritasını değiştireceğim diye naralar atan Netanyahu'nun bütün kirli hayalleri birer birer çöktü. Sıkıştıkça daha da çirkefleşiyor. Bu nedenle İsrail'deki mevcut hükümetin sadece bölge için değil, insanlık için de bir tehdit kaynağı haline geldiğini vurgulayan Sayın Erdoğan'ın dünkü konuşmasında, Netanyahu ve cinayet şebekesinin Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırılarının bu iki kardeş ülkeyi olduğu kadar artık Türkiye'yi de tehdit eder bir noktaya taşındığının altını çizmesi çok önemliydi. Netanyahu ve tetikçilerinin küstahlıklarına yanıt veren Sayın Erdoğan, sağda solda Türkiye'yi hedef alan tehditler savuruyorlar. Hiç bunu söylemenize gerek yok. Biz sizin niyetinizi ve amacınızı zaten çok iyi biliyoruz. Arz-ı mevut hezeyanınızın nihai hedefinin ne olduğunu gayet iyi farkındayız. Allah'ın izniyle buna asla müsaade etmeyeceğiz diyerek rest çekti. Ve ardından da Doğu Akdeniz'de bir takım ham hayallerin peşine düşen Siyonist taşeronları uyardı. Dediğini yapan reisi bizim kadar dünyada iyi tanıyor artık. Nitekim yabancı sosyal medya kullanıcıları sözünün eri bir lider olduğuna işaret ettikleri Sayın Erdoğan'ın daha önce sarf ettiği Karabağ ve Libya'ya nasıl girdiysek benzerini İsrail'e de yaparız sözlerini hatırlatmaları anlamlıydı. Hasılı kelam Sayın Erdoğan daha en başından beri çağımızın Hitler'i Netanyahu'nun sinsi planlarını biliyordu. Türkiye'yi de hedefe koyan bu kirli planları birer birer akamete uğratan Erdoğan'ın önleyici ve öldürücü hamleleri Siyonist vampirleri çıldırttı, çıldırtıyor. Kudurmalarının bir nedeni de işte bu kuyruk acısı.

Sabah gazetesinde Bercan Tutar'ın Gazze kasabanın Siyonist hezeyanı başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Abdülkadir Selvi'nin Kılıçdaroğlu ihraçlar için düğmeye bastı başlıklı makalesini sunuyorum. CHP Genel Başkanı'nın CHP grubunda konuşması engellendi. Meclisteki makam odasını kullanmasına izin verilmiyor. Türk siyaseti çok şeyi yaşadı ama CHP'de yaşananların bir örneği yaşanmadı. Salı günü CHP'nin grup toplantısında Kılıçdaroğlu mu konuşacak yoksa Özgür Özel mi tartışması yaşanmıştı. Sonunda kürsüye Özgür Özel çıktı. Kılıçdaroğlu toplantıyı genel merkeze almak zorunda kaldı. Kılıçdaroğlu'nun CHP'liler arasında yeni olaylar çıkmaması için sağduyulu hareket ettiğini yazmıştım. Bunun bir de perde arkası var. Mansur Yavaş'ın attığı tweetten sonra Kılıçdaroğlu'nun geri adım attığı söyleniyor ama doğru değil. Perde arkasında müthiş bir temas trafiği yaşanmış. Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler arasında meclisin dikmen kapısında bir arbede yaşanmıştı. Bu kavganın meclisin içine taşmaması ve CHP grubunda milletvekillerinin arasında kavga çıkmaması için yoğun bir çaba sarf edilmiş. Meclis başkanlığıyla Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasında mekik diplomasisi yürütülmüş. Meclis başkanlığı aynı zamanda İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'le de sürekli temas halinde olmuş. Özgür Özel ekibinin gece yarısından itibaren meclis grubunu doldurması üzerine kavganın meclise taşınacağı kaygısı artmış. Meclis başkanlığıyla Kılıçdaroğlu arasında kurulan diyalog sonucunda Kemal Bey meclis ısrarından vazgeçmiş, toplantıyı genel merkeze almış. Kılıçdaroğlu iyi ki sağduyulu davranmış, yoksa bugün başka şeyleri konuşuyor olurduk. CHP'de Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ekibi hiçbir şekilde uzlaşmaya açık değil. Örgüt mantığıyla hareket ediyorlar. CHP genel merkezine barikat kurmuşlardı, sonuna kadar direniş kararı almış durumdalar. Kılıçdaroğlu ise böyle devam ettiği sürece CHP'ye hakim olamayacağını gördü. İhraçlar için düğmeye bastı. Şimdilik 9 kişi ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Neden bu isimler seçildi? Kılıçdaroğlu arınma iddiasıyla geldi. 1. Bu isimler mutlak butlan davası ile ilgili yargılama nedeniyle haklarında fezleke düzenlenenler. 2. Aziz İhsan Aktaş davası nedeniyle haklarında fezleke düzenlenenler. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret ettiği için disipline sevk edilmiş değiller. Örneğin Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın var ama Murat Emir yok. CHP'den tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiler. Burada her kelime hukuki olarak bir anlam taşıyor. Milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanlarının ihracıyla ilgili olarak parti meclisinde karar alınması gerekiyor. Ancak MYK'da ivedi olarak karar alındığı için parti meclisinde karar alınması gerekmiyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslüm Sarı, parti tüzüğünün 63. maddesinin 5. fıkrasına göre MYK'nın ivedi olarak disipline sevk kararında parti meclisi onayı gerekmediğini savundu. Bugün parti meclisi toplantısı var. İhracı istenen isimler aynı zamanda parti meclisi üyesi. Parti meclisinde bu konuyu gündeme getirecekler, ihraç talebinin parti tüzüğüne aykırı olduğunu savunacaklar, konuyu yargıya taşıyacaklar. İhraç süreci başlatılırken ince bir hukuk mühendisliği yapılmış. 9 kişi tedbirli olarak disipline sevk edildi. Bu ne demek? İhraç süreci sonuçlanana kadar yetkilerini kullanamayacaklar. Yani Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın grup başkan vekilliği yapamayacaklar. İhracı istenenler arasında Özgür Özel yok. Müslüm Sarı, Özgür Özel'le ilgili değerlendirmenin daha sonra yapılacağını açıkladı. Yok demedi. Özgür Özel'in ihracı söz konusu demedi. Arınma denilince asrın yolsuzluk davasının bir numaralı sanığı Ekrem İmamoğlu'na sıra gelecek mi, ben de merak ediyorum. Ama şurası belli ki ihraçlar dalga dalga devam edecek. Ta ki CHP arınana kadar. Özgür Özel ekibi CHP'den ayrılıp yeni parti kurma çalışmalarını hızlandırdı.
Öncelikleri seçimlere girme yeterliliği olan bir partiyi ele geçirmek. Bunun için DSP ve Genç Parti ile görüştükleri ortaya çıktı. Demokrat Parti ile de temaslar kurmuşlar ama ret yanıtını almışlar. Bir yandan da yeni parti için nabız yokluyorlar. Çankaya'da Mustafa Kemal Mahallesi'nde genel merkez binası kiraladıkları söyleniyor. Yeni parti için Cumhuriyet Demokrat Halk Partisi ya da Demokrat Cumhuriyet Halk Partisi gibi isimler konuşuluyor. Bu arada CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir de DSP Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Yumuşak da kendi açılarından görüşmeyi anlattılar. Belli ki Özgür Özel ekibinin DSP'ye geçmesi konusunda bir nabız yoklanmış. İbrahim Yumuşak, DSP'nin siyaseten sıfırlandığını savunuyor. DSP Genel Başkanı'nın hırs ve emelleri uğruna önüne gelebilecek bir fırsatı daha kaçırarak siyasi partiler çöplüğündeki yerini almaya bir adım daha yaklaşmıştır diyor. Bu nasıl bir siyaset anlayışıdır böyle? İbrahim Yumuşak daha birkaç gün öncesine kadar genel başkan yardımcısı olduğu partinin siyaset çöplüğünde yerini alacağını söylüyor. DSP neden siyaset çöplüğünde yerini alacakmış? Özgür Özel ekibine partiyi teslim etmediği için. Belli ki İbrahim Yumuşak, Özgür Özelcilerin DSP'yi ele geçirmesi konusunda epey istekliymiş. Ecevit o partiyi bir masa 4 sandalye ile kurdu. Partiye gelir sağlamak için şiir kaseti çıkardı. Kartal marka araca bindi. Ama temiz kaldı. DSP'nin kirlenmesine izin vermedi. İbrahim Yumuşak, DSP'de genel başkan yardımcılığı görevine kadar yükselmiş ama belli ki Ecevit'i hiç anlamamış. DSP ruhunu içine sindirememiş. İbrahim Yumuşak, görüşmeyi Önder Aksakal'a aktardığında sadece adı yolsuzlukla anılmayan milletvekillerinin DSP'ye katılabileceklerini söylediğini aktarıyor. Burada yanlış olan ne? Önder Aksakal, adı yolsuzluklarla anılan, CHP'yi kirleten, CHP'yi mutlak butlana mecbur kılan, CHP'nin pavyon köşelerindeki pazarlıklarla anılmasını sağlayan milletvekilleri gelebilir mi deseydi?

Hürriyet gazetesinde Abdülkadir Selvi'nin Kılıçdaroğlu ihraçlar için düğmeye bastı başlıklı makalesini sundum. Sırada Akit gazetesi var.

Yeni Akit'te Mustafa Armağan'ın "Bugün Akit'e saldıran CHP'liler 1945'te Tan gazetesini basmıştı" başlıklı makalesini sunuyorum.

CHP'lilerin son vandallığını canlı yayında cümle alem seyretti. CHP'liler Akit TV muhabiri Muhammed Can Bulut ve kameraman Nuh Güneş'e tekme ve yumruklarla saldırdı, linç girişiminde bulundu. Ağza alınmayacak küfürler yanında kameralara müdahale ettiler. İki arkadaşımız hastaneye gitti ve onar günlük rapor aldı. Güvenlik güçleri müdahale etmemiş olsa hadise daha vahim bir hal alabilirdi. Bu alçakça saldırıyı lanetliyor, arkadaşlarımıza ve Akit medya camiasına geçmiş olsun diyorum. Lakin CHP'nin alameti farikası olan bu saldırganlık bugün başlamadı. Korkarım bugün de bitmeyecek. Tıpkı 81 yıl önce o zaman iktidar koltuğunu gasp etmiş bulunan CHP'nin yönlendirdiği kitlenin bir gazetenin kendilerince sakıncalı addedilen yönetim binasıyla matbaasını basması ve masa ve makinalarına varıncaya kadar kırıp dökmesi olayında olduğu gibi. Ne olmuştu o 4 Aralık 1945 günü beraberce hatırlayalım. Sol görüşlerin yayın organı olan Serteller'in Tan gazetesi Sovyet taraftarlığı yapıyordu. 4 Aralık sabahı İstanbul Üniversitesi önünde yönlendirilen 21 öğrenci önce protesto yürüyüşüne geçti, ardından Cağaloğlu'nda Tan gazetesi ve matbaasının önüne kadar ilerledi. Hedef gösterilen bu iki kuruluşu yakıp yıktıktan sonra vandallar bu defa Taksim'e kadar yürüdü ve burada yine sol dergi bürolarıyla kitap evlerini tahrip etti. İlginç olan nokta, işlerinde sonraları solculuğa merak salacak olan İlhan Selçuk'un da bulunduğu göstericilerin ellerinde Türk bayraklarının yanı sıra Atatürk ve İnönü'nün resimlerini taşımasıydı. Kalabalık dönüp İstanbul Valiliği'nin önüne geldiğinde bu defa CHP'li Vali Lütfü Kırdar ve Cumhuriyet Halk Partisi lehine tezahüratta bulunacak ve gösteri burada sona erecekti. Dahası sıkı yönetim komutanlığı emrinde görev yapan Kazım Alüç öyle bir iş yapmıştır ki baskında Tan gazetesi matbaasını yıkan, yağmalayan, kışkırtılmış gruplar yerine gazetenin sahipleri olan Zekeriya Sertel ve Sabiha Sertel'le yazar Cami Başkurt'u hükümetin manevi şahsiyetini tahkir suçlamasıyla tutuklamış ve bu isimlerin soruşturmasını yürütmüştür. Yıllar sonra başbakan olan Adnan Menderes, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu feci olayı hatırlatacak ve daha dün işlerine gelmeyen yayınları durdurmak için İstanbul'un göbeğinde matbaaları yakıp yıkan CHP değil miydi diye bu eylemin CHP'nin ezelden beri süregelen entrikalarının bir parçası olduğunu kamuoyuna hatırlatacaktı. Aradan yıllar yıllar geçti. Türkiye çok partili hayata intikal etmiş, köprülerin altından nice sular akmıştı. Aynı Kazım Alüç pişman olmuş olsa gerek ki 13 Nisan 1967 tarihli yeni gazeteye ifşaatında Tan gazetesi ve matbaasına yapılan baskın ve tahribatın bizzat CHP örgütü tarafından düzenlendiğini söyleyecekti. Gazetedeki manşet tam da Aziz Nesin'in öfkeli bildirisinde dediklerini doğrular mahiyetteydi. Ey Türk faşisti! Birinci vazifen Türk matbaalarını yıkmak, makinelerini ısırmak, demirleri dişleyip duvarlara saldırmaktır. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli gazeteleri çamurlara serip üzerinde ağzın köpürünceye kadar tepinmektir. Bu temel partinin hazinesidir. Bir itiraf da Aziz Nesin'den. Nümayişçilere, gösterişçilere CHP müfettişi Alaaddin Tiritoğlu sigara ikram ediyordu. Doğruları korkmadan dile getirebilen nadir akademisyenlerden olan Profesör Doktor Cemil Koçak, Tarihin Buğulu Aynası adlı kitabında sorun dönekliğiyle ilgili olarak İlhan Selçuk üzerinden aşağıdaki keskin satırları yazacaktır. Tan'ın yıkımına önce basın kampanyasıyla başlanılmış, saldırıya tahrik ve teşvik basınca yönlendirilmiş, kampanyanın eylemle sonuçlanmasından sonra da bu kez saldırıya uğrayanların bir kez daha linç edilmesine sıra gelmişti. Bu metodun tarihe gömüldüğünü kim iddia edebilir ki? Tan'ı yerle bir edenler arasında bulunan İlhan Selçuk, yıllar sonra Cumhuriyet'in başına geçtiğinde gök kubbeyi o gün başlarına yıktığı Zekeriya Sertel'le yakınlık kuracak ve Cumhuriyet Solcu Gazete olarak geçmişteki bu yayınlarını unutarak hem eski sola hem de zamanın soluna sahip çıkacaktır. 12 Temmuz 1951 günü Nazım Hikmet'in resmini okurları yüzüne rahatça tükürebilsin diye bastığını yazan Cumhuriyet Gazetesi de 1960'ların ortalarında aynı döneklik stratejisiyle en büyük Nazımcı kesilmemiş miydi? CHP'nin vukuatı saymakla bitmez. Hem geçmişe doğru hem de geleceğe doğru uzayan bir zincirdir bu.
suç ve şiddet zinciri.

0: Yeni Akit gazetesinde Mustafa Armağan'ın "Bugün Akit'e saldıran CHP'liler 1945'te Tan gazetesini basmıştı" başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. TGRT.
0: ...12 Haziran Cuma makaleleri. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Atilla Yaylan'ın "Netanyahu'dan Komik Ahlak Dersi" başlıklı makalesini sunuyorum. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelttiği son suçlamalar, hakikatleri yansıtmaktan ziyade gizleme çabası olarak görülmekte. Netanyahu, Erdoğan'ın İsrail'i eleştirmeye hakkı olmadığını, Türkiye'de Kürtlerin katledildiğini ve siyasi muhaliflerin hapse atıldığını ileri sürmekte. Bu iddialar hem Türkiye'nin yakın tarihini çarpıtan hem de bugün Gazze'de İsrail'in sebep olduğu büyük felaketin üstünü örten ölçüsüz ve insafsız ithamlar. Türkiye Cumhuriyeti tarih boyunca Kürtlerin hiç sıkıntı çekmediği söylenemez. Böyle bir iddia tarihi gerçeklere uygun olmaz. Kürtler özellikle tek parti diktatörlüğü döneminde ağır baskılarla, inkar ve asimilasyon politikalarıyla, ciddi insan hakları ihlalleriyle ve bazı katliamlarla karşılaştı. Demokrasiye geçildikten sonra da bu mesele bütünüyle ortadan kalkmadı, zaman zaman haksız ve ölçüsüz devlet şiddeti ortaya çıktı. Ancak bu tarihi gerçekler bugünün Türkiye'sini Kürtlere soykırım yapan ülke diye damgalamayı haklı kılmaz. Hele bunu Gazze'de İsrail'in bütün dünyanın gözleri önünde yürüttüğü soykırım siyasetiyle aynı kefeye koymak akla ve mantığa sığmaz, hakikate ters düşer. Kürt meselesinin bir başka yönü daha var. Kürtlerin haklı talepleri yanında Kürt toplumu içinde teröre bulaşan, demokratik hakların kullanılmaya başladığı bir döneminde dahi silaha sarılmayı meşru gören ve eylemleriyle demokratik zemini tahrip eden akımlar da ortaya çıktı. PKK terörü Kürt toplumuna da büyük zarar verdi. Buna rağmen Türkiye'de Kürt meselesinin en yumuşak, en ümit verici dönemlerinden biri Erdoğan yönetiminde yaşandı. Kürt kimliğinin tanınması, Kürtçe üzerindeki yasakların gevşetilmesi, demokratik açılım ve çözüm süreci gibi adımlar geçmişin inkar ve bastırma politikalarından önemli bir uzaklaşmaya işaret etmektedir. Bu tablo karşısında Erdoğan'ı Kürt soykırımı yapmakla suçlamak ciddiye alınabilir bir siyasi analiz değildir, kaba bir kara propaganda tarzıdır. Netanyahu'nun siyasi muhalifler hapse atılıyor iddiası da aynı ölçüde anlamsız. Türkiye'de yargı sistemi eleştirilebilir. Hukuk devleti bakımından tartışılması gereken birçok mesele de var. Fakat her yargılamayı doğrudan siyasi muhalefeti hapsetme şeklinde takdim etmek gerçekten uzak. Birçok dava ceza gerektiren suç işlendiği iddiasıyla yürümekte. Kaldı ki Netanyahu'nun kendisi de yolsuzluk iddialarıyla yargılanan bir siyasetçi. Mahkum olması halinde hapis ihtimaliyle karşı karşıya kalabilecek bir liderin başka ülkelere ahlak dersi vermeye kalkması ayrıca tuhaftır. Asıl büyük ahlak meselesi Gazze'de vuku bulmakta olan faciadır. İsrail ordusunun dünyanın en ahlaklı ordusu olduğu iddiası artık hiç kimsenin inanmadığı bir propaganda masalı olarak görülebilir. Gazze'de çocukların, kadınların, yaşlıların, hastanelerin, okulların, sivil yerleşim alanlarının hedef alınması, sivillerle silahlı unsurlar arasındaki ayrımın fiilen ortadan kalkması, Gazze halkının açlık, susuzluk, sürgün ve bombardımanlarla topluca cezalandırılması ahlaki bakımdan savunulamaz. İsrail'in yapmak istediği şey Gazze halkını ya sürmek ya da topluca imha korkusu altında yaşamaya mahkum etmektir. Bu yüzden Netanyahu'nun Türkiye'ye ve Erdoğan'a dönük çıkışları hakikate saygısızlık anlamına gelmekte. Türkiye'de eleştirilebilecek şeyler elbette var. Fakat Netanyahu'nun Gazze'deki soykırımın üstünü örtmek için Türkiye'nin gerçek veya hayali problemlerini propaganda malzemesi yapması ve İsrail'i bir apartheid rejimine sahipken Erdoğan'ı diktatörlükle suçlaması gayri ahlaki. Bugün asıl sorgulanması ve eleştirilmesi gereken Netanyahu'nun diliyle Siyonist İsrail Devleti'nin Filistin'deki işgal düzeni ve Gazze'de yürüttüğü insanlık dışı soykırımdır. Türkiye Gazetesi'nde Atilla Yaylan'ın Netanyahu'dan Komik Ahlak Dersi başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Melih Altınok'un Kemal Bey CHP'yi adım adım geri alıyor başlıklı makalesini sunuyorum. CHP'deki iç savaş karşılıklı hamlelerle devam ediyor. Salı günü grup konuşmasını iptal edip meclis cephesini Özgür Özel'e bırakan ve genel merkeze çekilen Kılıçdaroğlu, çarşamba günü karşı saldırıya geçti. Özel'e yakın 9 milletvekilini haklarındaki hukuki ithamları gerekçe göstererek kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti. Özel kliğinin cevabı ise dünkü parti meclisi toplantısı öncesinde geldi. Yapılan bilgilendirmede Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararıyla göreve döndürülen parti meclisinin 57 üyesinden 28'i istifa etti denildi. İstifa edenler arasında Özgür Karabat, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba gibi bir gün önce ihraç için YDK'ya sevk edilen isimler de yer alıyor. Bu gelişmenin ardından Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan parti meclisi 30 kişiyle yapıldı. Listede kriz boyunca orta yolcu olmakla eleştirilen Oğuz Kağan Salıcı gibi isimlerin de bulunması bazılarının artık net taraf seçtiğini gösteriyor. Özel ve destekçileri CHP tüzüğüne göre parti meclisi üye sayısının 2/3 olan 40'ın altına düşmesi durumunda 45 gün içinde kurultaya gidilmesinin zorunlu olduğunu söylüyorlar. İstifalarla bu durumun ortaya çıktığını savunuyorlar. Genel Merkez ise Bölge Adliye Mahkemesi'nin 21 Mayıs 2026 tarihli mutlak butlan kararının henüz kesinleşmediğini, Yargıtay onayı olmadan kurultay yapılmasının hukuken mümkün olmadığını hatırlatıyor. Mahkemenin kararında tebliğden itibaren 2 hafta içinde Yargıtay'a temyiz yolu açıktır deniyordu. İşin garip tarafı, Özel tarafı temyiz başvurusu yaparak süreci kendisi uzatmış oldu. Oysa temyiz yapılmasaydı karar kendiliğinden kesinleşecek ve Kılıçdaroğlu da kurultay sürecini hızlandırmak zorunda kalacaktı. Özel'in son parti meclisi hamlesiyle tabana yeni partiye mecbur kaldık mesajı vermek istediği şeklindeki yorumlara da katılmıyorum. Zira krizin başından beri refleksi davranan Özel ve arkadaşlarından bir stratejileri olduğunu düşündürecek herhangi bir adım görmedik. Özel işlerin yoluna gireceği umudunu baştan kaybetti. Meclis grubundaki programını iptal edecek kadar soğukkanlı davranan rakibinin peşi sıra sürükleniyor. Butlan'ın ertesi günü kendisini yeniden grup başkanı seçtirerek mahkemenin kararını tanıyan da kendisiydi. Butlan'ın yok hükmünde olduğunu söyleyip genel merkezi bırakmayacağız diyen ve sonra baba ocağını terk eden de. Bir yandan mahkeme kararını tanımadığını ilan ederken, diğer yandan aynı kararın temyiz yolunu kullanarak süreci uzatan da yine kendisi. Rubikon'u çoktan geçen Kılıçdaroğlu'ysa soğukkanlılığını kaybetmeden ihraç taleplerinden parti meclisini konsolide etmeye, orta yolcuları yanına çekmekten hukuki süreci lehine çevirmeye kadar attığı her adımda CHP'yi adım adım geri alıyor. Sabah gazetesinde Melih Altınok'un Kemal Bey CHP'yi adım adım geri alıyor başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Nedim Şener'in FETÖ'nün dijital terörist yapılanmasına bağlı 20 bin FETÖ'cü hesap belirlendi başlıklı makalesini sunuyorum. En son CHP'nin 38. kurultayı ile ilgili verilen mutlak butlan kararı sonrası sosyal medyada organize biçimde kendini bir kez daha gösteren FETÖ'cü hesaplar her geçen gün ciddi bir milli güvenlik sorunu haline geliyor. Ekonomik, sosyal ve siyasi kaos çıkartmak için uğraşan FETÖ hesaplarının Özgür Özel grubuna verdiği destek ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile taraftarlarına karşı başlattıkları organize kampanya, sokakta kavgaya ve tarafların birbirine girmesine kadar vardı. FETÖ'cü hesaplar bundan önce de sosyal medyada siyasi kavga ve toplumsal kaos çıkartacak paylaşımlar yaptı. Konuyu yakından takip eden Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Fethullahçı terör örgütünün sosyal medyadaki dijital terör yapılanmasıyla kesintisiz bir mücadele başlatıldığı görülüyor. Nitekim Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın 19 Mayıs 2026 günü X sosyal medya hesabından yaptığı şu açıklama bu konudaki kararlılığı ortaya koyuyordu. 30 Ocak 2026 tarihinde kamuoyuyla paylaştığımız üzere, FETÖ ve FETÖ ile iltisaklı 379 sosyal medya hesabı tespit edilmiş ve bu hesaplara yönelik erişim engeli tedbirleri derhal uygulanmıştır. Sonrasında yürütülen ilave teknik analizler ve dijital ağ çözümlemeleri neticesinde 1352 FETÖ iltisaklı sosyal medya hesabı hakkında daha erişim engeli kararı alınmıştır. Böylece FETÖ bağlantılı erişime engellenen hesap sayısı 1731'e yükselmiştir. Ayrıca yapılan detaylı incelemeler sonucunda terörizmi öven, teşvik eden ve ülkemize karşı psikolojik harekat yürüttüğü tespit edilen 361 sosyal medya hesabı hakkında da Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımız başta olmak üzere kurumlarımızla tam bir eş güdüm ve koordinasyon içerisinde gerekli işlemler tesis edilmiş ve erişim engeli uygulanmıştır. Yapılan analizler söz konusu dijital yapılanmaların sistematik dezenformasyon üretimi gerçekleştirdiğini, eş güdümlü propaganda faaliyetleri yürüttüğünü ve kamuoyunu manipüle etmeye yönelik organize hareket ettiğini açıkça ortaya koymaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye terörle mücadelesini yalnızca fiziki sahada değil, dijital mecralarda da aynı kararlılık, hukuki meşruiyet ve koordinasyon anlayışıyla sürdürmektedir. Hiçbir terör örgütüne, hiçbir uzantısına ve milli güvenliğimizi hedef alan hiçbir dijital operasyona müsamaha gösterilmeyecektir. Türkiye, bütün kurumlarıyla dijital alandaki tehditlere karşı teyakkuz halindedir ve mücadelesini kesintisiz şekilde sürdürecektir. Bu açıklama sadece sosyal medyada FETÖ'cü hesapların engellenmesiyle sınırlı değil. Arkasında uzun süredir devam eden inceleme ve araştırmalarla oluşturulan derin bir stratejik bakış açısı var. İletişim Başkanlığı kaynaklardan edindiği bilgiye göre bu analizler şu başlıklara dayanıyor. 1. Stratejik cephe değişikliği, siber psikolojik harekat ve kripto yapılanma. Saha operasyonları, istihbari hamleler ve operasyonlarla fiziki alanda hareket kabiliyeti çok büyük oranda yok edilen Fethullahçı terör örgütü, varlığını sürdürebilmek ve özellikle kritik süreçleri, toplumsal birlik ve bütünlüğü, devlet-vatandaş güven bağını manipüle edebilmek adına stratejik bir cephe değişikliğine gitti. Terör örgütü yeni dönem stratejisini dijital mecralar üzerinden yürütülen asimetrik psikolojik harekatlar üzerine kurguladı. Maskeli ve hibrit şebeke. Tespit edilmemek adına açık kimliklerini gizleyen örgüt militanları büyük çoğunluğu yurt dışı menşeili olan 20 bin dolayında maskeli, anonim ve kripto sosyal medya hesabı üzerinden organize olmaya çalışıyor. Bu şebekenin ana amacı münferit paylaşımlar yapmak değil, sistematik dezenformasyon, senkronize yalan haber yayılımı ve suni gündemler oluşturarak devletle vatandaş arasındaki sarsılmaz güven bağını zedelemek, kamu düzenini bozmak ve milli bünyede dezenformasyon kaynaklı bir kaos iklimi inşa etmek. 2. Küresel şer odaklarıyla işbirliği ve uluslararası algı operasyonları. FETÖ'nün dijital hücreleri Türkiye'yi küresel arenada da zor durumda bırakmayı hedefleyen uluslararası algı operasyonlarının da en büyük lojistik üssü ve aparatı haline geldi. Yabancı istihbarat servisleri ve şer odakları tarafından kurgulanan dezenformasyon dalgaları bu siber ağ vasıtasıyla Türkiye içine pompalanıyor. Yakın dönemde İsrail menşeili operasyon hesaplarının Orta Doğu'daki gerilim ve savaş senaryoları üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan kara propagandasına en yoğun yayılım desteği FETÖ ağından geldi. İngiliz Telegraf gibi uluslararası medya kuruluşlarının da bu manipülasyona alet olarak sayfalarına taşıdığı asılsız iddialar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin anlık, veri odaklı ve proaktif müdahalesiyle küresel ölçekte boşa düşürüldü. İftira ağı saniyeler içinde deşifre edilince, ilgili uluslararası mecralar içeriklerini silmek ve resmen özür dilemek zorunda kaldı. Bu süreç FETÖ'nün dış kaynaklı operasyonlarındaki rolünü açıkça gözler önüne serdi. 3. Devlet aklı siber sahada, İletişim Başkanlığı koordinasyonunda tam eşgüdüm. Türkiye Cumhuriyeti siber vatanı hedef alan bu organize tehdide karşı tarihin en kapsamlı ve en organize kurumsal işbirliği modelini devreye aldı. Süreç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın güçlü stratejik koordinasyonunda 7-24 esasıyla yürütülen devletin tüm ilgili sac ayakları tam bir devlet aklı ve eşgüdüm içinde hareket ediyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Milli İstihbarat Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı ve Cumhuriyet Savcılıkları, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bu kritik konuda yoğun gayret sarf ediyor. 4. Dijital tavizsizlik, operasyonel veriler ve istatistikler. Bu kritik eşgüdümün neticesinde terör örgütünün siber alandaki varlığı adeta bir dijital silindirle eziliyor. Teknik takip, hukuki süreç ve teknik engelleme mekanizmasının gücü, İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın 1731 FETÖ bağlantılı hesabın erişime engellendiğine dair açıklamasına da yansıdı. 5. Sonuç ve kararlılık, dijital vatanda egemenlik kayıtsız şartsız devletindir. Yapılan detaylı dijital ağ analizleri ve incelemeler, bu yapıların bağımsız bireysel kullanıcılar olmadığını, tek bir merkezden komuta edilen, bot yazılımlarla etkileşimleri yapay olarak şişirilen ve toplumu manipüle etmeye programlanmış siber terör hücreleri olduğunu şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtladı. Öncesine göre son dönemde FETÖ'cü hesapların üst üste kapatılması bu alanda mücadelenin hızlandığını ortaya koyuyor. Aldığım bilgilere göre savcılıklara iletilen bilgilerle FETÖ'cü hesapların tamamının kapatıldığına şahit olacağız. İletişim Başkanlığı'nın bu tespitlerinden çıkan sonuç şu: tıpkı denizlerdeki mavi vatan, gökyüzündeki gök vatan stratejisinde olduğu gibi siber dünyada terör örgütleriyle dijital vatan anlayışıyla mücadeleye devam edilecek. Hürriyet'te Nedim Şener'in FETÖ'nün dijital terörist yapılanmasına bağlı 20 bin FETÖ'cü hesap belirlendi başlıklı makalesini sundum. Sırada Milliyet gazetesi var. Milliyet'te Abbas Güçlü'nün "Sınavlar çok önemli ama her şey değil" başlıklı makalesini sunuyorum. Milyonlarca aile için yarın çok önemli. DGS'ye saatler kaldı. Adaylar gibi aileleri de çok heyecanlı. Haksız da sayılmazlar. İyi bir lise, iyi bir üniversite demek, iyi bir üniversitede iyi bir geleceğin altın anahtarı ama şu da asla unutulmamalı. Sınavlar elbette çok önemli ama ne sınav şampiyonları için bundan sonrasının garantisi var ne de sınavı kötü geçecekler için her şey bitti demek. Yarın için hasta olmayın, sınava zamanında yetişin, rahat olun yeter. Gerisi kendiliğinden gelecektir. Eğitimi bir maraton yarışı gibi görün. Yarışın ilk metrelerinde geri kalanların daha sonraki sınavlarda ipi en önlerde göğüslediği çok olmuştur. Yine aynı şekilde ilk 100 metrelerde hep önde gidenlerin yarışı tamamlayamadığına da şahit olunmuştur. İşte bu yüzden LGS'ye bu çerçevede bakmakta yarar var. Şu saatten itibaren sadece sınava odaklanın. Elinizden geleni yapın. Alabileceğiniz en yüksek puanı almaya çalışın. Sonrasını sonra düşünürsünüz. Matematik ve Türkçe testleri her sınavda olduğu gibi muhtemelen yine belirleyici olacaktır. Aynı puanda yığılmaları önlemek için ayırt edici özelliğe sahip zor sorular muhtemelen matematikten gelecektir. Bu nedenle matematik testlerine özel bir önem göstermeniz gerekiyor ama her dersten de en az birkaç ayırt edici zor soru olacağı da aklınızda bulunsun ve onlarla karşılaştığınızda moraliniz bozulmasın. Aslında her test önemli. Pek çok aday en zor soruları yapıp çok sıradan dediğimiz kolay sorularda takılıp kalıyor. Ya bu kadar kolay soru olmaz diye başka seçeneklere yöneliyor ya da boş bırakıyor. Bu yüzden kolay sorular olduğunda öküzün altında buzağı aramayın. Yani doğru seçeneği bulduğunuzda hemen işaretleyin. Çok sık yapılan hatalardan biri de zamanı doğru kullanamamaktır. Bu tür sınavlara, sıralama sınavlarında sadece bilgi ölçülmez. Zamanı kullanma, okuduğunu anlama, sentezleme, dikkat çekici başka gibi başka yetkinlikler de aranır. Bu nedenle hiçbir soruyu ikinci kez okumayın, yoksa diğer soruların zamanından çalmış olursunuz ve sınav bittiğinde hala hiç okumadığınız çok sayıda soru kalabilir. Okuyup da anlayamayacaklarınız olursa onu sınavın sonuna bırakın. Zamanınız kalırsa o zaman daha çok vakit ayırabilirsiniz. Bir başka çok sık rastlanan hataysa tüm seçenekler okunmadan ilk bir ya da ikinci seçeneğin tamam bu doğru diye işaretlenmesi. Sınav tekniğinde bu şaşırtma yöntemi çok kullanılıyor. Yani doğruya yakın seçeneklerden birisi ilk ikinci sıraya konuluyor ve onu gören alttaki seçenekleri okumadan tamam bu doğru diye işaretliyor. Sakın siz de bu tuzağa düşmeyin. Soruyu da seçenekleri de sonuna kadar mutlaka okuyun. Doğru cevapları cevap kartına işaretleme noktasında da çok hata yapılıyor. Özellikle cevapsız geçiştirilen bir sorudan sonra yapılan kaydırma pek çok öğrencinin geleceğine mal oluyor. Her 5-10 soruda bir cevapladığınız soruyla cevap kartındaki soru numarasını mutlaka karşılaştırın. Bu arada verdiğiniz cevapları olası bir kaydırma durumunda kurtarmanız için soru kitapçığına işaretlemeyi de sakın unutmayın. Kopya konusunda çok dikkatli olun. Ne kopya çekin ne de kopya verin. Ne de biri size doğru cevapları veriyorum dese bile kopya alın. Yoksa başınız ağrır. Çünkü optik okuyucular her türlü olasılığa karşı programlanıyor ve ikili, toplu ya da bireysel kopyaları rahatlıkla tespit edebiliyor. Cevap kartındaki size ait bilgilerin doğru olduğundan ve doğru kodlandığından da emin olun. Aklınıza bir soru takıldığında ya da tereddüde düştüğünüzde salondaki gözetmenlerden mutlaka yardım isteyin. Sınavda dikkat dağılması en sık rastlanan durumlardan biri. Gerekçesi ne olursa olsun sınav başladıktan sonra kontrolünüzü kaybetmeyin. Soru kitapçığı ve cevap kartı dışında hiçbir şeyi görmeyin. Gözetmenler dışında hiçbir şeyi, kimseyi duymayın. Dikkatinizi dağıtacak her türlü ayrıntıdan uzak durun. Sınav öncesinde ve sınav sırasında bol sıvı tüketmeyin, tuvalet ihtiyacınız gelmesin. Nereye girebilirim sorusuna ise şimdiden hiç kafayı takmayın. Sınava girin, çıkın, hem sizin hem de Türkiye ve kent ortalamalarını görün, ondan sonra fikir yürütün. Çünkü her yılın ortalama ve standart sapmaları çok farklı olduğu için yapılan ya da yapılacak puan hesaplamalarının hiçbir geçerliliği olmuyor ve bu sizi yanıltabilir. Özetin özeti, sınavlar dünyanın en önemli işiymiş gibi algılansa da öyle bir misyon yüklemek abartılı olur. Elbette önemli ama dünyanın sonu da garantisi de değil. Milliyet gazetesinde Abbas Güçlü'nün "Sınavlar çok önemli ama her şey değil" başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ta Yusuf Kaplan'ın "İstanbul Erkek Lisesi'nde Egemenlik, Akran Zorbalığı ve Beyin Göçü Kıskacı" başlıklı makalesini sunuyorum. İstanbul Erkek Lisesi yine Türkiye'nin gündemine oturdu. Önceki dönemde üst sınıftaki çocukların alt sınıftaki çocuklara taciz, tecavüz iddialarıyla çalkalanan okul, bu kez mezuniyet töreni sırasında öğrencilerin sırtlarını okul yönetimine dönmek şeklinde patlak verdi. İstanbul Erkek Lisesi'nde yaşanan olayların arka planını Hak Söz'den Murat Ayar kardeşim yerinde inceleme yaparak yazdı. Yazısının ilk bölümünü sizlerle paylaşıyorum, ikinci bölümünü pazar günkü yazımda paylaşacağım. Türkiye'nin yüksek zeka potansiyeline sahip gençlerin tercih ettiği okullardan olan İstanbul Erkek Lisesi, son yıllarda sadece akademik başarılarıyla değil, kurumsal yapısı, pedagojik kimliği ve yurtlarında yaşanan sarsıcı iddialarla gündeme geliyor. Dışarıdan bakıldığında parıltılı bir geleceğin kapısı gibi görünen bu asırlık eğitim çınarı, içeride devlet içinde devlet olarak tanımlanabilecek kırılamayan alternatif bir hiyerarşinin, organize bir insan kaynağı transferinin ve korku ikliminin merkezine dönüşmüş durumda. Bugün Cağaloğlu'ndaki tarihi Düyun-u Umumiye binasında hizmet veren okulun kökleri 1884 yılında Beyoğlu'nda mütevazı bir apartman dairesinde açılan Şemsül Mekatip adlı özel okula kadar uzanır. Kısa süre sonra devletleştirilerek İstanbul Sultanisi adını alan kurum Osmanlı modernleşmesinin öncü kalelerinden biri oldu. Çanakkale Savaşı'nda tüm son sınıf öğrencilerini şehit veren bu yasın nişanesi olarak sarı siyah renkleri kuşanan okulun asıl kırılma noktası ise 1957 yılıdır. 1957 yılında Federal Almanya ile yapılan kültür anlaşmasıyla birlikte okul tamamen yeni bir formata büründü. Bu tarihten itibaren Alman kültürü ve eğitim disiplini okulun ana omurgası haline geldi ve resmi statüsü bir Türk devlet lisesi olmasına rağmen fen ve matematik gibi temel derslerin yönetimi tamamen Alman makamlarına devredildi. Günümüzde İstanbul Erkek Lisesi'nde keskin bir öğretmen ve yönetim kastı göze çarpmaktadır. Okulda görev yapan 33 Alman kökenli öğretmen, matematik, fizik ve kimya gibi temel ve ağırlıklı dersleri verirken, Türkiye kökenli öğretmenler resim, spor, müzik ve din kültürü gibi yan branşlarla sınırlandırılmıştır. Bu durum okul içinde görünmez fakat hissedilir bir hiyerarşik kutuplaşma oluşturmaktadır. Bu kutuplaşmanın en somut yansıması, öğrencilerin öğretmenlere ve okul idaresine karşı geliştirdiği tutumda aranmalıdır. Yakın geçmişte mezuniyet töreninde öğrencilerin Türk müdüre topluca sırtlarını dönerek gerçekleştirdiği protesto eylemi bu derin uyuşmazlığın basına yansıyan en net fotoğrafıydı. Okulda özellikle Türkiye kökenli idareci ve öğretmenlere karşı kurumsal bir mesafe, hatta saygı düzeyinde ciddi bir aşınma gözlemlenmektedir. Alman öğretmenlerin otoritesi mutlak kabul edilirken, yerel idarenin ve Türk kadrosunun kuralları aşılmaya çalışılan birer bürokratik engel olarak görülmektedir. Okulun dış dünyaya kapalı kapıları ardında yaşanan kurumsal kriz, son eğitim yılında sarsıcı iddialarla patlak verdi. Basına ve disiplin kurullarına yansıyan akran işkencesi iddiaları kamuoyunda şok etkisi yaptı. Üst dönem öğrencilerin alt dönemdeki yeni öğrencilere yönelik sistematik bir baskı, psikolojik yıldırma ve fiziksel şiddet uyguladığı iddiaları üzerine geniş çaplı soruşturmalar başlatıldı. İncelemeler neticesinde 20'ye yakın öğrenci cezalandırıldı, kimisi okuldan atılırken kimisi başka okullara gönderildi. Soruşturma dosyalarındaki detaylar dönüşümün ve baskının asıl merkezinin okulun pansiyonları ve yurtları olduğunu gösteriyor. Yurtlarda okul idaresinden ziyade mezun dernekleri ve Alman bağlantılı yapılar okul aile birliği üzerinden tam bir denetim kurmuş durumda. Basına yansıyan disiplin raporlarına ve ismini vermeyen öğrencilerin anlatımına göre yurtlarda kronik alkol ve sigara problemi çözülemiyor. Okula sarhoş gelen öğrencilere dair çok sayıda soruşturma bulunuyor. Ancak madalyonun asıl karanlık yüzü yurtların adeta Çin'in Uygur Türklerini ehlileştirmek ve kimliksizleştirmek için kurduğu istihbarat ve asimilasyon kamplarına benzer bir mantıkla işletilmesi iddiasıdır. Anadolu'dan gelen inançlı, namazında veya kendi yerel değerlerini korumaya çalışan öğrenciler hemen mercek altına alınarak sistemli bir şekilde yıldırılmakta, dövülmekte ve ana hattın dışına çıkmaları engellenmektedir. Bu öğrencilerin uygunsuz anlarda alkol veya sigarayla gizlice çekilen fotoğrafları ise birer şantaj, fişleme ve asimilasyon malzemesi olarak kullanılmaktadır. Daha da vahimi, bu kapalı devre terör iklimi nedeniyle okulda ve yurtlarda yaşanan olaylarla ilgili etkin bir idari veya adli soruşturma yürütmek neredeyse imkansız hale gelmiştir. Yerleşik hiyerarşinin dışına çıkmak, maruz kaldığı zorbalığı anlatmak isteyen öğrencilerin kendilerini rahatça ifade edebilecekleri güvenli tek bir alan bile yoktur. Öğrenciler üzerinde ağır bir can emniyeti problemi ve korku duvarı örülmüştür. Geleceklerinin karartılmasından, fiziki zarar görmekten korkan mağdur çocukların rahatça şahitlik bile yapamaması, devletin müfettişlerinin dahi okulun ve yurtların içindeki bu kalın surları aşmasını ve sağlıklı bir soruşturma yürütmesini engellemektedir. Yeni Şafak'ta Yusuf Kaplan'ın İstanbul Erkek Lisesi'nde Egemenlik, Akran Zorbalığı ve Beyin Göçü Kıskacı başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırladı. Teknik yapımda İbrahim Macit görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Pazartesi günü aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeylere bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Kaçırılan Osmanlı 25. Bölüm. Radyoya uyarlayan ve yöneten Mehmet Köseoğlu. Seslendirme Yönetmeni Yaşar Özdemir. Kayıt ve Montaj Muhittin Sami Yaygıngöl.

0: üzere kiliseye teslim eder. Çok geçmez Halil, baskı altında tutulduğu kiliseden kaçarak yaşlı bir oduncu ailesinin yanına sığınır. Ona ölen oğullarının adını vererek Pietro derler. Aradan uzun bir zaman geçer. Bir gün imparatorun en yakın adamı General Febüs'e Albay Fedon'dan gelen haber üzerine Febüs, sarayın güvenini kazanmış İbrahim'i de yanına alarak Napoli'ye çocuğu almaya gider. Bu arada Karaca Gazi'nin bulunduğu gemide isyan çıkınca serbest kalır ve Cenova'ya gelerek eski kaldığı hana yerleşir. Öte yandan Halil, yaşlı oduncunun ölümü üzerine Cenova şehrine inerek Karaca Gazi'nin kaldığı handa katip yardımcısı olarak çalışmaya başlar. Fakat Karaca Gazi aradan yıllar geçtiği için çocuğu tanıyamamaktadır. O hala Halil'i Fedon'un eli altında olduğuna inanmaktadır. Bu sebeple binbaşı ile işbirliği yaparak Fedon'u yakalamayı başarır.
1: Seni öldürmeyeceğime dair garanti mi istiyorsun?
2: Hayır hayır hayır, değil. Şimdi bu Osmanlı ne kadar sonra döner?
1: 2 saate kadar gelir sanırım.
2: 2 saat bize bol bol yeter.
1: Ne demek istiyorsun?
2: Eğer beni serbest bırakacağına yemin edersen sana bu hazineyi hemen veririm.
1: Nasıl olacak bu?
2: Şimdi buradan hemen çıkarız. Doğru bizim eve gideriz. Sana hazineyi veririm. Sen de hemen savuşur gidersin.
1: Peki ya sen ne olacaksın?
2: Elbet ben de savuşup gideceğim.
1: Olmaz böyle şey.
2: Karar vermek sana kalmış. Yalnız şunu bilmeni isterim ki ben birkaç gün eve dönmeyecek olursam bütün varlığım sıfıra iner. Yanımda kahya olarak kullandığım bir papaz eskisi var. Beni kaçırdığınız zaman evde yoktu. Tanıyorsun onu.
1: Biliyorum. Beni o namussuzla kandırmıştın.
2: İşte o adam benim kaybolduğumu anlar anlamaz. Neyim varsa hepsini yüklendiği gibi gider. Onu şeytanlar bile bulamaz. Önce Roma'ya gittik mi dönüşte beni lokma lokma doğrasan da havanı alırsın. Hadi. Ver kararını. Bu hazineyi ele geçirmek istiyorsan beni hemen evime götür. Yoksa dediğim gibi havanı alırsın. Can bedelim olarak bu hazineyi olduğu gibi teslime hazırım. Osmanlı seni nerede bulacak? Savuşur gidersin. Ben de canımı kurtarmış olurum. Hadi. Dakikalar geçiyor. Aristo geri döndüğünde her şey biter binbaşı. O zaman benim leşim 5 para bile etmez. Hem servetimi ele geçirseniz bile Osmanlı'nın onu sana bırakacağını mı sanıyorsun? Buna inanmak için insanın çok saf, çok budal olması gerekir. Hadi binbaşı. Eline geçen bu fırsattan faydalanmaya bak.
1: Peki. Tamam. Bu pazarlığı kabul ediyorum.
2: Aferin sana. Akıllıca bir karar verdin.
1: Yalnız bana bir oyun oynamaya kalkışacak olursan.
2: Sana nasıl bir oyun oynayabilirim ki? Doğruca evime gideceğiz. Sen silahlısın. Benim yanımda bir iğne bile yok. Evdeki papaz eskisiyle kadın çoktan uyumuşlardır. Zaten sen bunları tepeleyecek kadar kuvvetlisin. Benim özel odama çıkacağız. Sana hazinemi teslim edeceğim. Ancak senden kutsal bir yemin istiyorum.
1: Ne yemini?
2: Sen şu anda çok kuvvetlisin. Bense çok zayıf bir adamım. Hazinemi aldıktan sonra da beni serbest bırakmayabilirsin. Buraya getirebilirsin. Böyle bir şey yapmayacağına yemin etmeni istiyorum.
1: Pekala. Yemin ediyorum. Hazineyi aldıktan sonra çekip gideceğim.
2: Öyleyse hemen gidelim.

0: Geldik işte. Ses çıkarmamaya bak. Evdekilerin uyanmasını istemiyorum.
1: Tamam, tamam. Hazine nerede?
0: Her şey. Üst katta. Merdiven çıkacağız.
1: Pekala.
2: Seni geri zekalı seni. İşte yine tuzağıma düştün.
3: Ne var patron? Ne oldu?
4: Bir çökme sesi duydum Giovanni. Ne oldu?
2: Şimdi anlatamam. Çabuk giyinip hazırlanın. Birkaç dakika içinde evi terk etmemiz gerekiyor.
3: Neden patron?
2: Osmanlı izimizi buldu. Onunla işbirliği yapan binbaşı Andrea'ya...

Başım, kaburgalarım. Ne oldu bana? Nasıl düştüm buraya? Burası nasıl bir yer? Penceresiz, her tarafı taş, küçük kapısız bir oda. Ah, namussuz Fedun. Alçak Fedun. Beni bir kere daha kandırdı. Bir kere daha tuzağa düşürdü beni. İmdat! İmdat! Anlaşılan evi terk etmişler. Durur mu artık o namussuz? Şu anda kim bilir hangi yoldadır. Ah, aptal Andrea. Nasıl oldu da bu tuzağa düştün ha? Neden Osmanlı'yı beklemedin? Eğer buradan kurtulacak olursam... Osmanlı'ya bu yaptığımın hesabını nasıl vereceğim? Kendisini aldattığım için beni muhakkak öldürecektir. Onca zamandır aradığı çocuğu bulmak için... tam Fedon'u ele geçirmişken... benim yüzümden tekrar kaçırdı.

0: oldular mı yoksa? Kahrolasıca kefereler. Ne oluyor içeride? Kapıyı kırarak gireceğim. Açın. Andrea. Andrea neredesin? Allah kahretsin. O da boş. Nasıl olur? Nereye giderler? Ortada kan ya da ceset olmadığına göre Fedon Andrea'yı öldürüp kaçmış olamaz. Tabii ya. Alçak herif. Bir an önce hazineye sahip olmak için Fedon'un evine gitmiştir. Hemen oraya gitmedi. Arabacı, çabuk Kibarlar Mahallesi'ne çek.
1: Roma'ya gitmeyecek miydik?
0: Roma cehennemin dibine batsın. Ne diyorsam onu yap. Tamam, şu 18 numaralı evin önünde dur.
1: Baş üstüne.
0: Beni burada bekle. Hemen geleceğim. İşte Fedon'un evi burası. Kapısı da açık. Anlaşılan evde kimse yok. Yine de içeri girip bakmadı. Hey! Kimse yok mu? Kimse yok mu diyorum?
2: İmdat!
0: Aman Allah'ım. İmdat! Aman Allah'ım, bu Andrea'nın sesi. Andrea!
2: Benim! Karaca Gazi sen misin?
0: Evet, neredesin? Seni göremiyorum.
2: Tuzağa düşürüldüm. Üst kata çıkan merdivenin altındayım. Kurtar beni.
0: Kapısı ne tarafta?
2: Kapısı falan yok. Merdivenlerde bir mekanizma olmalı. Yukarı çıkarken birden ayağımın altından kaydı, boşluğa yuvarlandım.
0: Tamam, tamam, şimdi bulurum. Dur. Buldum işte. Trabzan'ın yanındaymış. Şimdi kurtarırım seni, bekle. İşte oldu.
2: Beni hemen kurtar buradan Karaca Gazi.
0: Elimi tut. Tut.
2: Tamam. Çekebilirsin.
0: Tamam. Bu tuzağa nasıl düştün sen?
3: Affet beni Büyük Osmanlı. Gebermeyi çoktan hak ettiğimi biliyorum. Ama canımı bağışlayacak olursan bu sefer sana nasıl bir köpek gibi itaat edeceğimi göreceksin. Yemin ederim ki eğer o melunu bir daha ele geçirirsek artık parasından bir bakır bile istemeyeceğim. Hı hı. Yeter ki o alçan canını almak işini bana bırak.
0: Ne oldu, anlat bana.
3: Sen gittikten sonra eğer kendisini serbest bırakacak olursam bana hazinemi olduğu gibi vereceğini söyledi.
0: Sen de bu hazineyi yeniden konmak hevesiyle beni sattın, öyle mi?
3: Hayır hayır, yemin ederim ki böyle bir şey düşünmedim.
0: Ya ne düşündün?
3: Paramı ondan aldıktan sonra kendisini tekrar eve getirecektim. Böylece Roma'ya gidince evdekilerin hazineyi alıp kaçmalarının önüne geçmiş olacaktım.
0: Yalan söylüyorsun.
3: Hayır Andrea. Hayır, yemin ederim ki doğruyu söylüyorum. Onun pençemden kurtulabilmesine imkan yoktu. Ama böyle bir tuzağa düşeceğim hiç aklıma gelmemişti. Meğer o alçak evinde böyle bir tertibat yapmış. Ah aptal kafa. Ah aptal
0: dur,
3: kafa.
0: Dur dur, o saman dolu kafanı yumruklayıp durma.
3: Nasıl yumruklamayayım? Üzerime gelen bütün felaketler onun yüzünden değil mi? Beni istersen öldür. Ama canımı bağışlayacak olursan bundan böyle sana nasıl sadık kalacağımı, o melunu yeniden ele geçirmek için nasıl çırpınacağımı göreceksin.
0: Tamam, bırak bunları, kalk ayağa. Büyük bir aptallık yaptın ve o alçağın kaçmasına sebep oldun. Tamam. Ama canını bağışlıyorum. Şimdi vakit kaybetmeden onları bulmaya çalışacağız. Yalnız bu sefer sana güvenmeyeceğimi de bilmelisin, tamam mı?
3: Sağ ol. Sağ ol Büyük Osmanlı. Ben seni herkesten iyi tanırım. Senden kurtuluşun imkanı yoktur. Bütün Bizans seninle baş edemedi. O Melun Fedon mu baş edecek? Nasıl olsa onu yine bulacaksın.
0: Bırak şimdi bunları da Fedon'un nereye gittiğini düşün. Aradan 4-5 saat geçti. Bu zaman zarfında Cenova'dan çoktan uzaklaşmıştır. Acaba hangi yoldan gitti, bunu düşün.
3: Şehirden çıkış yolları belli. Her birine teker teker gidip soruşturma yapalım. Arabasının rengi sarıydı. Mutlaka bir gören olmuştur.

0: Roma'ya mı?
1: Hayır, sırayla şehrin çıkış yerlerini dolaşacağız. 4-5 saat önce şehirden çıkmış olan sarı bir arabanın izini araştıracağız ve onun peşinden gideceğiz bulursak.
0: Baş üstüne.
1: Yalnız atları iyi kamçılı arabacı.
0: Emredersiniz.

0: Bu son kapı Andrea. Öbür çıkışlarda Fedon'un arabasını gören olmamış. İnşallah bu kapıda bir gören olmuştur. Yoksa o namussuzu bir daha bulamayız artık. Bir ihtimalle hala şehirde olmaz.
1: Senin korkundan Ceruma'da kalacağını sanmam. Mutlaka başka bir yere gitmiştir. Arabacı soruşturuyor. Hele bir gelsin bakalım.
0: Bu şehirde fazla sarı renkli araba yok. Eğer şehri terk ettiyse mutlaka biri görmüştür.
2: Bayım, efendim? Aradığınız araba 5 saat önce bu kapıdan çıkmış.
0: Çok güzel. Bu yoldan nereye gidiliyor?
2: Napoli'ye.
0: Tamam, o zaman biz de Napoli'ye gidiyoruz. Eğer arabaya yetişecek olursan sana vaat ettiğim paranın iki mislini vereceğim.
2: Merak etmeyin, sabaha doğru onlara yetişiriz.

0: Biraz önce mola verdiğimiz handa hancıyı sorguya çektim. 3 saat önce Fedon yanında bir adam ve bir kadınla orada yemek yemiş.
1: Yaşasın. Demek doğru yoldayız.
0: Şimdilik öyle görünüyor. Aramızda 3 saat kadar bir mesafe var.
1: Hancı Fedon'un arabasının nereye gittiğini de söyledi mi?
0: Evet. Napoli yolunu sorduklarına göre oraya gittikleri de ortada.
1: Yetişeceğiz. Hiç merak etme Karacagazi. Yetişip o alçaklar alçağı Fedon'u senin gözlerinin önünde işkenceyle geberteceğiz.
0: Hayır. Önce çocuğu teslim almalıyım. Sonra ne istersen yapabilirsin. Sakın emirlerinden dışarı çıkma. Yoksa bu sefer seni cidden cezalandırır.
1: Hiç merak etme Karacagazi. Sen ne dersen onu yapacağım.
0: Aslında suçun büyüğü bende oldu. Albayın seni kandırabileceğini düşünmeliydim.
1: Hayır, senin ne suçun var? Hazine benim aklımı başımdan almıştı.
0: Onun yanından ayrılmamalıydım. Arabayı bulma işini sana vermeliydim.
1: Kendini suçlama. Böyle bir hayvanlık yapacağımı nereden bilebilirdin ki? Göreceksin, yetişeceğiz ondan Mustafa. Ah! Ne oluyor?
2: Düşüyoruz, sıkı tutun.

0: İyi misin arabacı?
1: Allah'ım, Allah'ım, bu ne felaket. Arabam parçalandı, atlarım sakatlandı. Sizler iyi misiniz?
0: Merak etme, İyiyiz.
2: Benim sadece sağ bacağım acıyor.
1: Ama ben mahvoldum. Arabasız atsız ne yapacağım şimdi bilmiyorum.
0: Tamam tamam, üzülme. Zararın neyse karşılayacağım. Al şu altınları. Bunlarla yeni bir araba ve at al.
1: Sağ ol bayım.
0: En yakın han buraya ne kadar uzakta?
1: Yayan bir saat kadar sürer.
0: Tamam. Hadi bakalım Andrea. Yayan gidiyoruz.
2: Bu halde onca yolu nasıl yürürüm Karacagazi? Bacağım fena halde ağrıyor.
0: Öyleyse ne halim varsa gör Andrea. Ben tek başıma da gidebilirim.
2: İyi de Han'da ne yapabilirsin ki?
0: Orada kiralık bir araba ya da at bulabileceğimden eminim. Her ne olursa olsun Fedon'un peşini bırakmaya hiç niyetim yok.
3: Hoş geldiniz bayım. Ne arzu ederdiniz?
0: Önce karnımı doyuracağım. Sonra da bir at ya da bir araba varsa kiralamak istiyorum.
3: Maalesef ne atımız ne de arabamız var bayım.
0: Öyle mi? Vaki olanda hayır vardır diyelim. Hancı, buradan birkaç saat önce sarı bir araba geçti mi?
3: Geçti. İçinde iki erkek ve güzel bir kadın vardı.
0: Ne tarafa gittiler?
3: Napoli yoluna. Burada yarım saat kadar kaldılar. Atları da pek yorgundu.
0: Bundan sonraki han ne kadar ötede?
3: Yaya olarak 4 saat sürer. O da hızlı yürümek şartıyla. Ama geceyi burada geçirirseniz sabahleyin Napoli'ye gidecek bir posta arabası buraya uğrayacak. Ona binersiniz.
0: Peki, bir oda ver. İstirahate çekilmek istiyorum. Ya Rabbi, şu anda içimden doyasıya ağlamak geliyor. Sultanımın oğlu Halil'i bana teslim edecek Melun benden 4-5 saat uzaklıkta ve ben hiçbir şey yapamıyorum. Bildiğim tek şey Fedon alçağının Napoli'ye gitmekte oldu. Ve yapabileceğim hiçbir şey de yok. Yarın sabah posta arabasına binip Napoli'ye gider, orada ararım. Eğer Fedon yalan söylemediyse çocuk papazların arasında yaşıyor. Fedon'u bulamazsam Vatikan'ı basarım.

0: Sonunda Napoli'ye geldim ama bu kalabalık içinde Fedon'u nasıl bulacağım?
1: İnin aşağı!
2: Köpekler!
0: Ne oluyor orada? O da ne? Altı kişi bir adamı aralarını almış dövmeye çalışıyor.
2: Karşıma teker teker çıkın lan! Altı kişi bir insana saldırıyorsunuz. Erkeklik mi bu?
0: Ne? Bu ses. Aman Allah'ım, bu İbrahim'in sesi. Evet, evet, onun sesi.
3: Dayandır İbrahim! Yettim!
4: Kaçırılan Osman'la Oyun'un 25. bölümünü dinlediniz. 26. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.

0: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
1: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.

Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.
1: Aklınızda bulunsun.
0: Yemeğin taştığı yere hemen bolca tuz serpin. Ocak soğuyuncaya kadar öyle kalsın. Soğuduktan sonra kolayca temizlendiğini göreceksiniz. Fırında pişirdiğiniz tavuğu hemen yemeyecekseniz ve kurumasını da istemiyorsanız, fırından çıktığında üzerine margarin ve limon suyu sürün ve alüminyum folyoya sarın. Tavuğunuz yumuşacık kalacaktır. Patates kızartmadan önce süt dolu bir kabın içinde biraz bekletin. Kuruladıktan sonra tavaya atın. Böylece daha az yağ çekecektir. Karnabahar, lahana, soğan gibi keskin kokulu yiyecekler pişirilirken tencere kapağı aralık tutulursa kokunun yemeğe sinmesi önlenir. Yeşil renkli sebzelerin rengini korumak için tencerenin kapağı aralık tutularak buharın çıkarılması sağlanmalı veya tencerenin kapağı ara ara açılmalıdır. Makarnanın haşlama suyuna 1-2 baş soğan, havuç ve benzeri sebzeler koyarsanız daha lezzetli olacağını göreceksiniz.
1: Aklınızda bulunsun.

Yollarımız burada ayrılıyor. Artık birbirimize iki yabancıyız. Ne kadar acı olsa, ne kadar güç olsa, her şeyi, evet her şeyi unutmalıyız. Her kederin tesellisi bulunur. Üzülme. İnsan ne kadar sevse unutabilir. Mevsimler gelir geçer, yıllar geçer. Sen de unutursun bir gün gelir. Hiç yaşamamışçasına, hiç sevmemişçesine unutursun o günlerimizi, gecelerimizi. Her şeyi, evet her şeyi unutabilirsin. Hatta bütün yazdıklarımı satır satır. Kalırsa içinde derin bir sızı kalır.

0: Burası TGRT FM.
1: Sevgili sürücüler, trafik ışıklarına uyma alışkanlığı hem sizi hem de başkalarını yeşil ışıkta güvenli kılar. Unutmayın, sarı ışık geçmek için değil, durmak içindir. Trafikte kontrol sende. Sarı ışıkta dur, kırmızı ışıkta bekle. Trafikte önce siz örnek olun. Diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.
2: TGRT FM Haber.
3: Bugünden yarına geçerken Türkiye'de dünyada yaşanan sıcak. İyi geceler Türkiye. Ben Yakup Sağlam. Takvim yaprakları 13 Haziran Cumartesi'yi gösteriyor. Türkiye'de ve dünyada çok sıcak gelişmeler var. Hepsini aktaracağız. Vakit kaybetmeden ilk haberimizle başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Edirne'de restorasyonu tamamlanan Selimiye Camii'nin açılışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'de yaşananlara değindi ve muhalefetin koltuk kavgası yaptığını söyledi. Erdoğan bu kavgada taraf olmayacaklarının bir kez daha altını çizdi. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de tempoyu artıracağız mesajı verdi.
4: Bu aziz milletin ana muhalefetin koltuk kavgalarıyla heba edecek tek bir anı, boşa harcayacak tek bir günü yok.
5: CHP'deki koltuk krizine değindi. Harcayacak vaktimiz yok dedi. İsim vermeden Özgür Özel'i eleştirdi.
4: Bazıları çıkmış sırf kaybettikleri koltuklarını korumak için topyekün ayaklanmaktan bahsediyor. Hırsları boylarını aşan bu şahsiyetlere sormak lazım. Hayırdır? Siz milletvekili misiniz yoksa militan mısınız?
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan Edirne'deydi. 4 yılın ardından restorasyon çalışmaları tamamlanan Selimiye Camii ve bölgedeki yatırımların toplu açılış törenine katıldı.
4: 4 yıl süren restorasyon sürecimiz Selimiye'nin 450 yıllık mazisindeki en kapsamlı onarım çalışması oldu.
5: Cumhurbaşkanı daha sonra siyasete ilişkin önemli mesajlar verdi. Gündeminde ana muhalefet partisi vardı. Sert sözlerle parti içindeki kavgaları eleştirdi.
4: Siyasi parti değil, sanki dövüş kulübü. Herkes bir başkasına yumruk atmanın, bir başkasına çelme takmanın, tuzak kurmanın peşinde. Herkes bir ucundan tutmuş, Gazi Mustafa Kemal'in partisini oradan buraya çekiştiriyor.
5: Erdoğan tartışmaların tarafı olmayacaklarının altını bir kez daha çizdi.
4: Kayıkçı kavgalarının asla tarafı olmayacak, 86 milyon için eser üretmeye, hizmet üretmeye devam edeceğiz.
5: Cumhurbaşkanı daha sonra sözü terörsüz Türkiye sürecine getirdi. İlerleyen günlerde yeni gelişmelerin olabileceği mesajını verdi.
4: Terörsüz Türkiye sürecimizde ise ülkemizin yarım asırlık bir sorununu kalıcı biçimde çözmenin gayretindeyiz. Bu hedefe giden yolda şimdiye kadar çok önemli mesafe kat ettik. İnşallah tempomuzu biraz daha artıracağız.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan Selimiye Camii'ni de gezdi. Cumhurbaşkanı burada Kur'an-ı Kerim okudu. Erdoğan daha sonra Edirnelilerle bir araya geldi. Vatandaşlar Cumhurbaşkanı'na büyük sevgi gösterdi.
3: CHP'de ihraç dalgası belediye başkanlarına uzandı. Tutuklu olan Bolu'nun eski belediye başkanı Tanju Özcan'la Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Özcan partisinden istifa etti. İl başkanları için daha sonra değerlendirme yapılacak. İşte CHP'deki son gelişmeler.
6: Ben sana koltuk getirdim. Şimdi in o koltuktan, al bu koltuğu,
7: Git evinde otur. Kongremizde.
5: CHP'de arınma sürüyor. Kılıçdaroğlu A takımını topladı. Bu kez hedefte belediye başkanları vardı.
7: Ve buradan çoban ateşini değişim için yakıyor.
5: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu MYK toplantısına başkanlık etti. Toplantı 2 saat sürdü. Kararları parti sözcüsü Müslüm Sarı sosyal medya hesabından duyurdu.
8: Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncel'le Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmelerine karar verilmiştir.
5: İhraç edilen ilk isim Tanju Özcan'dı. İrtikap ve nitelikli cinsel saldırıyla suçlandı. Görevden uzaklaştırıldı, tutuklandı. Bolu eski belediye başkanı Özcan bu kez de CHP'den atıldı. Özcan da CHP'den istifa ettiğini duyurdu.
7: Bu yürüyüş başarısız olduğu halde senin koltuğundan kalkmayı reddeden Kemal Kılıçdaroğlu'nu oradan indirmek için yapılacak.
5: Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer de YDK'ya sevk edildi. Karıştığı kavga ihracın fitilini ateşledi. O kavgada neredeyse yürüyemeyecek haldeydi. Toplantıda kurultay takvimi de gündeme geldi. CHP mahallelerden işe başlayacak, ilçe ve il kongreleri yapılacak. Şaibeye bulaşan delege yapısı da arındırılacak. Böylece temiz sayfa açılacak.
8: Parti meclisi toplantısında alınan olağan kurultay kararı doğrultusunda kongreler takviminin hazırlanması ve sürecin yürütülmesine ilişkin görevlendirmelerin yapılmasına karar verilmiştir.
5: Bunun için MYK içinden bir komisyon oluşturulacak. Bu komisyon kongre sürecini takvimlendirecek. Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'dan boşalan grup başkan vekilliği koltuklarına ise kimin geleceği henüz belirsiz. Bu konu MYK'da konuşulmadı. 15 Haziran Pazartesi günü isimlerin netliğe kavuşması bekleniyor. İl başkanları ile ilgili ihraç süreci ise daha sonra değerlendirilecek.
3: Evet, Kılıçdaroğlu yönetimi CHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi grubundaki görev değişikliğine ilişkinde düğmeye bastı. İhracı istenen 9 isim arasında yer alıyordu. Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır grup başkan vekillikleri de düşürüldü. Meclisin resmi internet sitesinden de 2 ismin grup başkan vekilliği unvanları kaldırıldı.
9: Partiyi arındırmak açısından zor da olsa bu kararı almak zorunda kaldık.
8: 9 isim kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. O isimler arasındaki CHP'li Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ın grup başkan vekillikleri düşürüldü. Kararın ardından meclisin resmi internet sitesinde düzeltme yapıldı.
9: Partideki mevcut tüm görevlerinden de uzaklaştırılmasına an itibariyle karar verilmiş bulunuyor.
8: Cumhuriyet Halk Partisi MYK 9 ismin ihraç edilmesini istemişti. 9 kişi arasında 2 grup başkan vekili de vardı. Mevzuat gereği ikisinin de görevi sona erdi. CHP Genel Merkezi kararı meclis başkanlığına da gönderdi. Bunun üzerine meclis resmi internet sitesinde güncelleme yapıldı. Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ın isimleri CHP grup başkan vekilleri arasından çıkarıldı. Özgür Özel grup başkanı, Murat Emir ise tek grup başkan vekili olarak kaldı.
9: Şu an itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin parlamentoda sadece bir tane grup başkan vekili var. 2 yer boşalmış durumda. Bu boş koltuklara ilişkin nasıl bir değerlendirme yapılacağı, yani bunların kimler olacağı zaten Sayın Genel Başkan'ın takdirinde.
8: Kemal Kılıçdaroğlu ise yeni görevlendirmeler için düğmeye bastı. Kılıçdaroğlu'nun CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Kars Milletvekili İnan Akgün Alp ve Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'i grup başkan vekilliği için düşündüğü kulislere yansıdı.
3: Hakimler ve Savcılar Kurulu'da Adli ve İdari 2026 yılı ana kararnamesi çıktı. 33 ilin Cumhuriyet Başsavcısı dağılımı başta olmak üzere diğer atamalar da belli oldu.
5: HSK Adli ve İdari Yargı 2026 yılı ana kararnamesi yayımlandı. 33 ilin başsavcı atamaları belli oldu. Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu, 4608 adli yargı ve 359 idari olmak üzere toplam 4967 yargı mensubunun atamasının yapıldığını açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de atanan hakim ve savcılara yeni görev yerlerinde başarılar dilediği bu paylaşımı yaptı. Böylelikle toplamda 33 ilin başsavcılığında değişiklik yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Yasin Erkal ve Bayram Sürü İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili oldu. Samsun Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre ise Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine 471, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına 160, Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığına 113, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına 80, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına 15 ve Yargıtay Tetkik Hakimliğine 12 atama yapıldı. Atamalarla birlikte bazı ilikler de yaşandı. Adıyaman'ın Besni ilçesine ve Sivas'ın Suşehri ilçesine ilk kez Asliye Ceza Cumhuriyet Başsavcısı ataması yapıldı. Antalya Seri, ki Muğla Ortaca, yine Sivas Suşehri ve Afyonkarahisar Sandıklı Adliyelerine de ilk kez Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı atandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Gökhan Karaköse'nin Yargıtay üyeliğine seçilmesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı. Aynı adli yargı kararnamesiyle HSK Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Örücü ile Ankara Cumhuriyet Savcısı Ahmet Akdeniz de Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine atandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Aykut Çelik, son derece kritik soruşturma ve davaların savcılığını üstlenmesiyle tanınıyordu.
3: Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 24 şüphelinden 9'u tutuklandı. Kenan Doğulu, Beren Saat, Berlan Mardini gibi isimler yurt dışı çıkış yasağıyla serbest kaldı.

0: Uyuşturucu soruşturmasında 9 kişi tutuklandı. 13 isim yurt dışına çıkış yasağıyla serbest kaldı.
1: Kenan Doğulu!
2: Yılın ikonunu bu ödülü verdiğim için çok mutluyum.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ünlü isimlere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni operasyonun düğmesine basmıştı. Aralarında ünlü şarkıcı Kenan Doğulu ve oyuncu eşi Beren Saat. Şarkıcılar Berdan Mardini, Ayşe Hatun, Önal Yaşar İpek, oyuncu Enis Arıkan, sosyal medya fenomenleri Selin Ciğerci ve Kerim Can Durmaz'ın da yer aldığı 24 kişi gözaltına alınmıştı.
3: Aşktan ölen varsa söyle, varsa söyle.
4: Süryani misin kara gözlüm?
0: Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği alınan 24 şüpheli adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği'ndeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden iş insanı Hasan Vatan, modacı Tolga Çam, yönetmen Murat Saygı ve manken ve modeller de dahil 9 isim tutuklandı.
4: Yola çıksam ardine, düştüm senin derdine.
0: Kenan Doğulu, Beren Saat, Ozan Doğulu, Kerim Can Durmaz, Enis Arıkan, Berdan Mardini, Ayşe Hatun, Önal Yaşar İpek gibi isimlerin de yer aldığı 13 isim yurt dışına çıkış yasağıyla serbest kaldı.
5: Bugün olsa hakkımı verirmiştim, vah vah vah, bana güller ver.
0: Öte yandan aynı soruşturmada gözaltına alınan CHP milletvekili Adnan Bekir'in oğlu Oğuzhan Beker ve Keçiören eski belediye başkanı Turgut Altınoğlu'nun damadı. İş insanı Ali Efe Bezci ise ev hapsi şartıyla serbest kaldı.
6: Vatandaşın sofrasına göz diken fırsatçılara tam 8 ilde darbe indirildi. Adalet Bakanı Akın Gürley'in duyurduğu İstanbul merkezli operasyonda tavuk fiyatlarını manipüle eden 13 şirkete denetim kayyumu atandı. 32 şüpheli de gözaltına alındı. Peki bu operasyonun ardından tavuk fiyatlarında son durum ne? İzliyoruz.
7: Serbest piyasa rekabetini ihlal ettiler. Vatandaşın mutfağına, tüketicinin cebine doğrudan göz diktiler. İşte o fırsatçılara geçit verilmedi. Halkın temel gıdası üzerinden haksız kazanç sağlayanlar için düğmeye basıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen gizli soruşturma, beyaz et sektöründeki büyük oyunu deşifre etti. Serbest rekabet ortamını tamamen hiçe sayan, fiyatları kendi aralarında anlaşarak tüketici aleyhine tırmandıran firmalar tek tek tespit edildi. Operasyon için tam 8 ilde harekete geçildi. Adalet, İçişleri, Ticaretle Hazine ve Maliye Bakanlıkları tam bir koordinasyon ve eşgüdüm içinde hareket etti. Operasyonun detaylarını ise Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. Soruşturmada Bamyit, Erpiliç, Keskinoğlu, Şenpiliç ve Lezita dahil tam 13 şirkete denetim kayyumu atandığını duyurdu. Gürlek, piyasa düzenini bozmaya teşebbüs eden ve haksız kazanç sağlamaya yönelik hiçbir usulsüzlüğe müsamaha gösterilmeyecektir ifadelerini kullandı. İstanbul Emniyeti'nin gerçekleştirdiği baskınlarda 32 şirket yöneticisi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve belgeye de eli konuldu.
8: Beyazıt evlerine yapılan o operasyonun ardından gözler de tavuk fiyatlarına çevrildi.
9: Şu anda tavuk fiyatları, evet, öyle bir gelişme var. Soslu kanadın fiyatı 315 lira kilogramı. Tavuk butun fiyatı 155 lira.
8: Evet.
9: Kanadın fiyatı, normal uçlu kanadın fiyatı 290 lira. Tavuk evet. Piyoz olanın kilosu 225 lira. Evet. Kemiksiz filota dediğimiz göğüs etinin kilosu 235 lira. Tavuk ciğerinin kilosu 70 lira.
7: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da konuya açıklık getirdi. Alınan kararın şirketlere el konulması ya da şirketlerin ticari faaliyetlerinin durdurulması anlamına gelmediğini, soruşturma kapsamında söz konusu şirketler hakkında herhangi bir el koyma kararı bulunmadığını belirtti.
6: Narin Güran cinayeti davasında da yeni gelişme var. Üçü çocuk 15 kişinin tutuksuz yargılandığı suçluyu kayırma davası 1 Ekim ertelendi.
7: Narin Güran cinayetinde suçluyu kayırma davası 1 Ekim'e ertelendi.
10: Yalan.
1: Herhangi bir kimse seni görmedi mi? Hiç etrafını kontrol etmedin mi?
10: Yok.
7: 8 yaşındaki Narin 21 Ağustos 2024 tarihinde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe mahallesinde kaybolmuş. Cansız bedeni günler sonra Eğer Tutmaz Deresi'nde bulunmuştu.
11: Köyün tamamını aradılar. Köyün tamamını. Tabii benim evimi yerle bir ettiler. 3 defa. Ahırımı yine bu şekil. Ama yine bu adamın evi aranmadı.
7: O günden bu yana Türkiye'nin gündemine oturan Narin Güran cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Cinayete ilişkin suçluyu kayırma suçlamasıyla tutuksuz yargılanan 3'ü çocuk 15 kişinin yargılandığı dava, avukatların mazeret bildirmesiyle Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nce 1 Ekim'e ertelendi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, tutuklanan anne Yüksel, abi Enes ve amca Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onamıştı. İtirafçı Nevzat Bahtiyar ise yeniden yargılandığı davada 17 yıl hapis cezası almıştı.
1: Bir alan. Herhangi bir kimse seni görmedi mi? Hiç etrafını kontrol etmedin mi?
11: Yok.
6: 10 yıl boyunca faili meçhul kalan Mezdeki Aynur cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı. Katil zanlısı Bülent Gündüz cinayetin işlendiği apartmanda keşif sırasında o günü bakın nasıl anlattı. Ayrıca katil de dahil 3 şüpheli tutuklandı.
12: Kaç adet cinayet?
13: Onu hatırlamıyorum sadece. Yani 1-2-3 yani fazlası belki onu bilmiyorum yani onun sonrasında pek şey kendime değildim yani.
7: Mezdeki Aynur cinayeti 10 yıl sonra aydınlatılmıştı. Katil zanlısının keşif görüntüleri çıktı.
14: Silah ne yaptı?
13: Sayın. Onu da birkaç gün sonra aşağıda bir hafta 10 gün sonra zaten Emircan'dan motorla karşıya getirirken denize bulundu.
7: Bir dönemin tanınan dans grubu Mezdeke'nin üyesi Aynur Kanbur, 2016 yılında İstanbul Şişli'deki evinde öldürülmüştü. Yıllarca faili meçhul kalan cinayetin yakın akrabası Bülent Gündüz'ün işlediği ortaya çıktı. Cinayetin işlendiği apartmanda keşif yapıldı. Katil zanlısı adım adım o günü anlattı. Önce olay yerine nasıl geldiğini tarif etti.
15: Nereden bildin peki Mezdeke?
13: Avcılardan.
15: Tam olarak neredeydi?
13: Mutlu bir şey, Mecidiyeköy'de.
15: Mecidiyeköy'den buraya nasıl geldin?
13: Yürü yürü.
15: Ne kadar sürdü?
13: 15 dakika sürmüş.
7: Ardından apartmana girişini tarif etti.
15: Nereden geldin?
13: Yukarıdan aşağıya geldim.
15: Bir göster elini.
13: Şu yukarıdan aşağıya geldim.
15: Nereden girdin binaya? Bir göster.
13: Anne İstanbul yazıyordu bizim
15: için. Ne yazıyordu? Cevap aldın mı diye falan.
13: Evet. Ne zaman dedi? Ben dedim, Aynur Kambur dedim. Evet dedi, paketiniz var dedi. Açtı.
7: Katil zanlısı Aynur Kambur'la karşılaştığı anı da anlattı.
13: Kapıdaydı işte, ben onunla tekrar bir konuşmaya çalıştım ama bu sefer yani beni tanıdı Simay'a. Eskiden bir görüşmüştüğümüz vardı. Beni Simay'a tanıdığı için bana başladı bu sefer küfürlü konuşarak üzerime gelmeye başladı. Ben de yani çıkalım. Ateş etmeye başladım. Döndüm arkamı, yürüdüm, gittim.
7: Cinayetin nedenini de aynı ifadesinde anlattı.
15: Peki bu cinayeti niye işledi?
13: Biraz da aile yapma tersi bana göre.
15: Ne gibi mesela?
13: Aile büyüklerinden dolayı, aile geçmişimden dolayı biraz bana tezat bir durum. Yani benim ailemde öyle bir insan olmaması lazım. Yani dansözdür yani. Bu dünyanın gözünün önünde gelin sevdiğim insan.
7: Emniyette işlemleri tamamlanan Bülent Gündüz adliyeye sevk edildi. Gündüz de dahil 3 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. Cezaevine gönderildiler.
6: 6 yıl sonra dosyası yeniden açılan Gülistan Doku soruşturmasında da adım adım sona yaklaşılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yakalanan şüpheli Umut Altaş ifadesinde genç kızın gömülü olabileceği yerleri tarif etmişti. Bu gelişme üzerine söz konusu bölgelerde arama çalışması başlatıldı.
16: Yahu 7 yıldır! Yahu 7 yıldır! Hem kızımızı bizden aldılar. Bakın bu bir vahşettir. Bu bir caniliktir.
0: Dosya yıllar sonra raftan indirilmiş, failler tek tek gün yüzüne çıkarılmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yakalanan firari mezarı tarif etti. O bölgelerde çalışmalar başladı. Gülistan Doku.
10: Türk Bey dedi ki ben bir kızı vurdum. Ne oldu işte, hamile kaldı, aldırmak istemedi.
0: Tam 6 yıl önce 5 Ocak 2020'de sırra kadem bastı. Yıllar sonra Adalet Bakanlığı dosyayı tozlu raflardan indirdi. Gerçekler bir bir gün yüzüne çıktı. Soruşturma kapsamında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel baş şüpheli haline geldi. Toplam 12 kişi tutuklandı. Diğer kilit isimse valinin oğlunun arkadaşı olan Umut Altaş'tı.
14: Abi anlatacağım ama sen de kimseye söyleme, olur mu?
17: Yok, bildiğim her şeyi savcıya anlatacağım.
0: Geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde yakalanan Altaş oradaki ifadesinde Gülistan'ın gömülü olduğu yeri işaret etti.
18: Cesedin tam yerini bilmiyorum ama üniversite civarında insanların gelmediği ıssız yerlerde, Aktuluk Mahallesi civarında bir yerde olabilir. Ayrıca Bayraktepe'de su arıtma tesislerinin yanındaki çöplük alana kesinlikle bakılmalı.
0: O ifade sonrası yetkililer harekete geçti. Yeraltı görüntüleme cihazlarıyla önceki aramalar başlatıldı. Ekipler Dinar Deresi, Munzur Üniversitesi çevresi ve Sarı Saltuk Viyadüğü çevresinde arama çalışmasını sürdürüyor. Cihazların gönderdiği kızıl ötesi sinyaller sayesinde yeraltının 3 boyutlu görüntüsü elde edilerek şüpheli alanlar detaylı şekilde inceleniyor.
6: Şimdi sıcak bir haberle devam ediyoruz. AFAD duyurdu az önce, Gaziantep'te merkez üssü Nurdağ ilçesi olan bir deprem meydana geldi ve depremin büyüklüğü 4.6 olarak açıklandı. Ve AFAD'ın bu açıklamasından sonra bir açıklama daha yapıldı ve çok şükür olumsuz bir durum olmadığı belirtildi. Ve Antep'ten de ilk sıcak görüntüleri, ilk görüntüleri deprem sonrasında İLAS Haber Ajansı'nın farkıyla ekranlara getiriyoruz. 4.6 büyüklüğündeki deprem saatler 00:08'de meydana geldi ve derinliği 7 kilometre olarak duyuruldu AFAD tarafından. Depremin merkez üssü bir kez daha söyleyelim, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi ve 4.6 büyüklüğündeki depremin derinliği de 7 kilometre olarak açıklandı. Ve an itibariyle depremle ilgili olumsuz bir durum yok ifadesi de kullanıldı AFAD tarafından. Bu sıcak gelişmeyi aktardıktan sonra devam ediyoruz.

0: ABD İran hattında tarihin alışık olmadığı gelişmeler yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump bir gecede hem yıkıcı savaş hem de kalıcı barış kararı aldı. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adını anarak bölge ülkelerinin onay verdiği bir anlaşmanın imzalanacağını söyledi. Bu arada Trump İran'ı da yalan haber sızdırmakla suçladı. İran tarafından da olumlu açıklamalar geliyor ve anlaşmanın her an gerçekleşebileceği belirtiliyor. İşte dünyanın merakla beklediği o anlaşmanın detayları.
1: ABD-İran hattı oyun sahasına döndü. ABD Başkanı Donald Trump İran'la ne yapacağına karar mı veremiyor yoksa piyasayı mı yönlendiriyor? Son iki gündür uluslararası kamuoyu bu soruları soruyor. ABD Başkanı önce bu gece İran'a çok sert bir darbe indireceğiz dedi. Trump, İran'ın stratejik Hark Adası'nı ve petrol yataklarını ele geçireceklerini, İran'ın sonunun Venezuela gibi olacağını iddia etti. Bu keskin açıklama, büyük savaş başlıyor yorumuna yol açtı. Piyasalar alt üst oldu.
2: Hello everyone. Thank you very much.
1: Fakat aynı günün sonunda Trump, tam tersi bir açıklama yaparak saldırıyı iptal ettiğini duyurdu. Bununla da kalmadı. Trump, Türkiye başta olmak üzere bölge ülkelerinin dahil olduğu kapsamlı bir anlaşmanın imzaya hazır olduğunu öne sürdü.
3: It's a good deal. It doesn't give them the right to have a nuclear.
1: Trump'a göre anlaşmanın son maddeleri ABD, Türkiye, İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Pakistan, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün, Mısır ve diğer taraflarca kabul edildi. ABD Başkanı imza töreninin yeri ve zamanı kısa süre içinde açıklanacaktır şeklinde bir duyuru da yaptı. Dahası Trump, İran'la yürütülen görüşmelerin İran liderliğinin en üst düzeyine taşındığını ve onay aldığını da söyledi. Ancak Hürmüz ablukasının anlaşma imzalanana kadar yürürlükte kalacağını da söyledi. Daha sonra kameraların karşısına geçen Trump, yakında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşeceğini söyledi.
4: İran'ın hiçbir zaman nükleer silahı olmayacağına dair anlaşmamız var. Yakında bir sözleşme imzalayacağız. Anlaşma neredeyse son halini aldı. Çok kısa sürede hallolur. Önümüzdeki günlerde imzalanabilir. Türkiye ile görüşmeler yapacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan harikaydı. Yakında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşeceğim.
1: Trump'ın ardından İran basını da anlaşmaya dair haberler geçti. Buna göre Tahran bir mutabakat metninin varlığını kabul etti. İran basını anlaşmada nükleer mesele, İran'ın füzeleri ve Hürmüz'de yönetimin devredilmesi konularının yer almadığını öne sürdü. Buna göre Hürmüz, İran'la Umman arasında bölgesel bir mesele kapsamında çözülecek. Nükleer müzakere ise anlaşmanın imzalanmasından sonra 60 günlük bir süre içinde yapılacak. Ancak İran basınındaki iddialara Trump ateş püskürdü. ABD Başkanı İran'ın anlaşmayla ilgili iddialarını yalanladı. Trump, İran'ın sahte basına sızdırdığı haberlerin anlaşma metniyle hiçbir ilgisi yok dedi. Trump, İran için çok onursuz insanlarla uğraşıyoruz. Onlarla iyi niyetli müzakere diye bir şey yok. İnanılmaz ifadelerini kullandı. ABD Başkanı devamında İran'ın Hürmüz'de Hint gemisine İHA saldırısı düzenlemesini kabul edilemez olarak nitelendirdi. Trump sözlerini tehditle bitirdi. İran derhal aklını başına toplasın. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD-İran arasında imzalanması beklenen barış anlaşmasına ilişkin nihai ve üzerinde uzlaşma sağlanmış metnin tamamlandığını teyit edebiliriz. Barış hiçbir zaman şu anda olduğu kadar yakın olmamıştı dedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD ile öngörülen anlaşmanın iki aşamadan oluşacağını ve nükleerle ilgili meselenin ikinci aşamada ele alınacağını belirtti. Arakçı, Hürmüz Boğazı'nın egemenliğinin ise Umman'la İran'a ait olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD'li mutabakat zaptına ilişkin iç incelemenin son aşamalarındayız. İlgili tarafların toplantısı şu anda devam ediyor, dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve ABD'li müzakereciler de yaptığı telefon görüşmelerinde ABD-İran müzakerelerini ele aldı. Fidan, sürecin bir an önce sonuçlanarak kalıcı barışa ulaşılması gerektiğini vurguladı.
0: Amerika Birleşik Devletleri NATO'yu yavaş yavaş gözden çıkarıyor. Beyaz Saray, savaş uçaklarını NATO'nun Avrupa'daki askeri gücünden çekme kararı aldı.
5: Türkiye'de düzenlenecek NATO zirvesi öncesi Amerika Birleşik Devletleri'nden dikkat çeken bir adım geldi. Washington yönetimi NATO'dan savaş uçaklarını ve gemilerini çekiyor. Beyaz Saray yönetimi NATO'nun Avrupa'daki askeri gücünü azaltmaya hazırlanıyor. Amerikan basınına göre plan savaş uçakları ve savaş gemilerinde ciddi bir kesinti içeriyor. Buna göre ABD Avrupa'daki F-16 ve F-15E uçaklarının sayısını 150'den 100'e düşürecek. Deniz karakol uçakları ise 26'dan 15'e indirilecek. 8 tanker uçağının tamamının da Avrupa'dan çekileceği ifade ediliyor. Bir uçak gemisi, bir denizaltı ve bazı savaş gemilerinin de başka bölgelere kaydırılması gündemde. İki bombardıman uçağı grubundan birinin de Avrupa'dan çekilebileceği ifade ediliyor. Uzmanlara göre bu adım NATO'nun uzun menzilli kapasitesini zayıflatabilir. Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'dan resmi bir açıklamaysa yok. Ancak ABD Doğu Komutanlığı daha önce yeniden yapılanma sinyali vermişti. ABD Başkanı Donald Trump'ın hedefi NATO içinde yük paylaşımını değiştirmek.
0: İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma yönelik gazeteciler, aktivistler ve sivil toplum temsilcilerinin öncülüğünde ahlaksız ordu etiketiyle sosyal medyada tepki gösterildi. Başlatılan akım dünyada kısa sürede gündem olurken milyonlarca kullanıcı Filistin halkına uygulanan zulme sessiz kalmadı.
5: Dünya Gazze için bir kez daha sosyal medyada ses verdi. Gazeteciler, aktivistler ve sivil toplum temsilcilerinin başlattığı Immoral Army, yani ahlaksız ordu etiketi kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı. Kampanya birçok ülkede gündem listelerine girerken İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarına yönelik tepkiler çığ gibi büyüdü. Etiket altında yapılan paylaşımlarda sivil kayıplar, yıkılan yerleşim alanları ve bölgede yaşanan insani kriz görüntüleri öne çıktı. Milyonlarca sosyal medya kullanıcısı uluslararası toplumun daha etkin adımlar atması çağrısında bulundu. Paylaşımlarda Gazze'deki saldırıların uluslararası hukuk ve insan hakları çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Öte yandan İsrail'in 10 Ekim 2025'te ilan edilen ateşkese rağmen Gazze şeridine yönelik saldırıları sürüyor. Verilere göre Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 72.988'e yükseldi. Yaralı sayısı ise 173.205'e ulaştı. Ateşkesin ilan edildiği tarihten bu yana 978 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 3.097 kişinin de yaralandığı ifade ediliyor.
0: İngiltere'de de hükümeti sarsan savunma krizi büyüyor. Savunma bütçesinin yetersiz olduğunu savunan Savunma Bakanı'nın istifasının ardından Silahlı Kuvvetler Bakanı da görevini bıraktı. Peş peşe gelen bu istifalar Başbakan Starmer üzerindeki baskıyı artırıyor ve ülkenin savunma politikaları da yeniden tartışma konusu oldu.
6: Hey. Thank you, Mr. Speaker. Can I thank?
1: İngiltere'de hükümetin kalbinde savunma krizi patladı. Savunma Bakanı John Healey, aylardır süren bütçe anlaşması

0: yarattı. Muhalefet hükümeti ulusal güvenliği riske atmakla suçlarken iktidar partisinde de Starmer'ın liderliği sorgulanmaya başlandı. Krizin perde arkasında ise milyarlarca sterlinlik bütçe kavgası bulunuyor.
1: Hayatımız sosyal medya oldu. Vaktimizin çoğunu telefon veya bilgisayar başında geçiriyoruz. Dışarı çıkıp sosyalleşmek, yeni ortamlara girip farklı insanlarla tanışmak çok geride kaldı. Evli çiftler bile birlikte zaman geçirmek yerine artık bir köşeye çekilip sosyal medyada takılıyor. Bütün bunlar nüfus artış hızını bile olumsuz etkiliyor.
2: Bir günde 21 saat telefona rahat bakabiliyorum.
3: Peki nasıl uyuyorsunuz?
2: Yani uyuyorum, uyanıyorum. O şekilde ben de çok uyku düzenim aslında çok yok.
3: Evli çiftler bile evde boş vakitlerini telefonla doldurur hale geldi. Bu da samimi ilişkileri bitirme noktasına getirdi.
4: Telefonla vakit geçirdikleri için evlilikler bitiyor zaten. Karısıyla vakit geçirdiğimde telefonla. Kadın da aynı şekilde zaten. Artık bir yerden sonra tek dostu telefon. Tek arkadaşları telefon. Karı kocanın bile öyle yani.
5: Bunun sorumlusu sosyal medya yani.
6: Yemekte bile bir elimizde telefon oluyor.
7: Sosyal medya hayatımızı kuşattı. İnsan ilişkileri ikinci planda kaldı.
8: Odamda takılıyorum. Herkes bir yerde oluyor yani. Odamda telefonla oynuyorum.
9: Akıllı telefonlar bu kadar yaygın değilken insanlar muhabbet edebiliyordu evinde.
7: Evli çiftler bile aynı çatı altında bir köşeye çekilip sosyal medyada takılmaya başladı. Çocuk sayısı azaldı, boşanmalar arttı.
10: Sosyal medya hem çoluk çocuğumuzun gelişmesini ve çoğalmasını engelliyor ve evliliklerin de bitmesini sağlıyor.
11: Özellikle tartıştıkları zaman herkes telefona ve tablete kilitleniyor. Aralardaki boşluklar, mesafeler daha da büyüyor.
7: Dışarı çıkıp sosyalleşmek, yeni ortamlara girip farklı insanlarla tanışmak geride kaldı.
12: Eve gidiyorum, makyajımı çıkartıyorum önce. Sonra odama gidiyorum, TikTok izliyorum.
3: Cep telefonu önceden basit bir alodan ibaretti. Ancak son teknoloji cihazlar hepimizi neredeyse ekran bağımlısı yaptı. Bu da ilişkilerimizi temelden değiştirdi.
12: Gerçek bir erkek yine yapay zekalı bir erkekle olmayı daha çok tercih ederim.
3: Neden?
12: Bilmiyorum, çünkü daha iyi duygularını hissettiriyor o yüzden.
13: Sahte bilgi olduğu için bu beni tatmin etmez.
1: Sakarya'da bir minibüs sürücüsüyle tartışan Cumhuriyet Savcısı kontrolünü kaybetti ve minibüsün önünü kesti. Savcı araçtan indi, şoföre saldırdı. Savcı hakkında 3 farklı suçtan soruşturma başlatıldı.
14: Tavşak yani orası. Durman gerekiyor.
7: Ufak bir yol tartışmasıydı. Mesleğinin sorumluluklarını unuttu. Trafik magandasına dönüştü. Yol kesip şoförü darp etti. Olay Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşandı. Kavşaktan dönmeye çalışan minibüs şoförü hızla gelen otomobille yol verme tartışması yaşadı.
14: Tavşak yani orası. Durman gerekiyor.
7: Otomobil sürücüsü bir Cumhuriyet savcısıydı ancak belli ki mesleğini unutmuştu. Yol verme tartışmasına girdi. Minibüse dakikalarca yol vermedi.
14: Ya amacın ne? Ya kameralar zaten ne? Arabada. Sen hiç uğraşma bende.
15: Ya dur bir şey söyleyeyim ya. Tamam. Dur abicim ya. Dur, yolcum var zaten. Neyi kapatıyorsun ya?
7: Şoför ısrarla yol istese de nafileydi. Sonunda korkulan oldu. Savcı otomobili durdurdu. Araçtan indi. Şoföre saldırmaya kalktı.
15: Abicim yolcumu bırakayım. Durağa geleceğim ben. Tam gelsin abi polis.
16: Bekletiyoruz lan sana. Bekle.
15: Bak sakın vurayım deme.
7: Minibüs şoförü sakın vurma derken savcı ise kimliğini gösterdi. Şoförden bu kez ders niteliğinde bir cevap geldi.
15: Abi savcı olmaz. Bekleyin.
7: Sosyal medyada yayılan görüntülere tepkiler çığ gibi büyüdü. Başsavcılık harekete geçti. O savcı hakkında ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, basit yaralama ve hakaret suçlarından soruşturma başlatıldı.
1: İstanbul Esenyurt'ta gece saatlerinde iki araç kundaklandı. Yüzleri maskeli iki kişiden biri araçları ateşe verdi. Diğeri de o anları telefonla kaydetti.
7: Park halindeki araçları hem yaktılar hem de cep telefonu kamerasıyla böyle kaydettiler.
17: Hiçbir bilgimiz yok. Bu düpedüz bir terör olayıdır.
7: Gece saatleri neronlar İstanbul Esenyurt'ta iş başındaydı. Pınar Mahallesi'nde

0: Üzeri maskeli iki kişi, birinin elinde benzin bidonu. Yaklaşık 5 dakika önce hastaneden gelen Tuncay Güneşli ise aracını park ederek evine çıktı. Park halindeki araçların yanına gelen şahıslardan biri yanında getirdiği benzini araçların üzerine dökerek yaktı. O sırada diğer şahıssa cep telefonunu çıkarttı, arkadaşının aracı ateşe vermesini cep telefonuyla görüntüledi. Kundakçı ve arkadaşı araçların alev almasıyla olay yerinden kaçtı. Yangınsa bir mahallelinin sesleri duyarak balkona çıkması üzerine fark edildi.
1: Komşu haber vermese, görmese kombine bina yanacak, aile yanacak, 18 daire birden yanacak. Oradaki 18 dairenin içerisinde oturan 45-50 kişi hep birlikte yanacağız, öleceğiz.
0: Mahalleli yanan aracı kendi imkanlarıyla su dökerek söndürdü. İki araçta büyük çapta hasar oluştu. Polis şimdi vatandaşın kabusu olan o kundakçı ve arkadaşının peşinde.
2: Hatay dairelere teslim olan ve kullanılmaz hale gelen oyun parkının yanmasıyla ilgili bir şüpheli yakalandı.
3: Biz görmedik. Biz de yakınız.
0: Topladığı çöpleri yakmak istemişti. Az kalsın tüm parkı yakıyordu. Ucuz atlatıldı.
3: Biz görmedik. Biz de yakınız.
0: Olay Hatay'ın Arsuz ilçesinde yaşandı. Gözcüler Mahallesi'nde bir parkta yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini görenler hemen koştu, alevlere müdahale etti. Panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Vatandaşlar tarafından kontrol altına alınan yangın sonrası parktaki bazı oyun aletleri yandı. Parkın yarısı kaldırılırken yangını çıkaran şüpheli kadın da polis tarafından yakalandı. 66 yaşındaki kadının parktaki çöpleri toplayıp yaktığı, alevlerin de bu sırada oyun alanlarına sıçradığı öğrenildi. Şüpheli işlemlerin ardından serbest bırakılırken parkın da Arsuz Belediyesi tarafından yenileneceği öğrenildi.
2: İstanbul Büyükçekmece'de korkunç bir kaza meydana geldi. Aşırı hızla gelen otomobil kontrolden çıktı, bariyere girdi ve kazada bir ağır, 4 kişi yaralandı.
0: Hızla geldiği bariyere böyle çarptı, savruldu. Otomobilin ön kısmı paramparça oldu. Görüntülerin adresi İstanbul Büyükçekmece. E5'te aşırı süratli araç kullanan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil kontrolden çıktı, bariyere girdi. Servis aracı da duramayarak otomobili arkadan çarptı. Korkunç kaza servis aracının araç içi kamerası tarafından kaydedildi. O kadar süratli çarptı ki araç savruldu. Ön kısmı parçalandı. Kazada her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsünün durumu ağırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından bölgede 2 şerit trafiğe kapandı. Araçların çekilmesiyle trafik yeniden açıldı.
2: Ankara'da da komşu berber çalışanları birbirine girdi. Çıkan kavgada küfür ve hakaret yağdıran taraflar birbirine saksı ve sandalye fırlattı. Çubuk'ta da iki husumetli grup sokak ortasında kavga etti.
0: Komşu berberler tartıştı. Tansiyon bir anda yükseldi. Saksı ve sandalyeler havada uçuştu. Bir kişi eline aldığı sopayla yan dükkandakilere saldırmaya kalktı. Görüntüler Ankara'nın kalbi Kızılay'dan. Her gün on binlerce kişinin geçtiği Sakarya Caddesi'nde iki berber dükkanının çalışanları birbirine girdi. Tartışma saniyeler içinde küfür ve hakaretlerin havada uçtuğu bir kavgaya dönüştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ekipleri gönderildi. Polis kavgaya karışanlar hakkında işlem yaptı. Çubuk ilçesinde de iki grup arasında sokak ortasında kavga çıktı. Araçtan inenler yolda gördükleri husumetlilerin önünü kesti. Tekmeli yumruklu kavga çıktı. Polis 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
2: Kırıkkale'de markette alışveriş yapan bir adam para dolu çantasını kasada unuttu. Çalışanların fark ettiği çanta eksiksiz sahibine ulaştı.
0: İçinde binlerce lirası vardı. Bir anlık dalgınlıkla unuttu, bırakıp gitti. Neyse ki karşısına iyi insanlar çıktı. Olay Kırıkkale'nin Karakiçili ilçesinde yaşandı. Yusuf Yıldırım Bingöl bir markette alışveriş yaptıktan sonra içinde 130 bin lira olan çantasını kasada unuttu. Çantanın yokluğunu fark eden adam panikledi, soluğu karakolda aldı. Bingöl'ün gittiği yerleri gezen ekipler çantanın markette olduğunu belirledi. Markete giden ekipler iş yerinde unutulan çantayı alarak sahibine teslim etti.
2: Aksaray'da bir tamirhanede lift hidroliği boşaldı. Tır kabini altında kalan baba ve oğlu çevredeki onlarca esnafın seferber olmasıyla ölümün kıyısından kurtarıldı.
0: Ölümcül kaza Türk esnafının efsanevi dayanışmasıyla başarıya dönüştü. Lifti çöken tırın altında kalan baba ve oğlu onlarca esnafın çıplak elleriyle tırı kaldırması sayesinde hayatta kaldı. Aksaray'da liftin hidroliği boşalınca tonlarca ağırlıktaki tır kabini altındaki baba ve oğlun üzerine düştü. Çığlıklar üzerine sanayi esnafı adeta tek yürek oldu. Onlarca kişi hızla dükkana koşup zamanla yarıştı. Esnafın dev dayanışması sayesinde tonlarca ağırlık kaldırıldı. Baba ve oğul sıkıştıkları yerden kısa sürede kurtarıldı. İhbarla gelen sağlık ekipleri hafif yaralanan baba ve oğula ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan baba oğul tedavi altına alınırken sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
2: Tarihi Kapalı Çarşı'da yangın çıktı. Hızla yayılan duman sebebiyle esnaf ve vatandaşlar büyük panik yaşadı.
0: Kapalı Çarşı'da yangın paniği yaşandı. Dükkanları duman bastı. Göz gözü görmedi. Yangın tarihi çarşıdaki elektrik trafosundan çıktı. Kısa sürede yayılan duman Kapalı Çarşı'yı sardı. Vatandaşlar ve esnaf kendini dışarı attı. İhbar üzerine polis ve itfaiye sevk edildi. Ekipler Kapalı Çarşı'da güvenlik önlemi aldı. İtfaiye kısa sürede yangını söndürdü. Tarihi çarşıda duman tahliyesi yapıldı.
4: Hangi ateş yok?
0: Yangının çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.
2: Bu kez ekranlara modern sporlar değil, yüzyıllardır yaşatılan gelenekler geliyor. Çin'in Tibet özerk bölgesinde düzenlenen oyunlarda sporcular tonlarca ağırlık kaldırmadı belki ama yüzlerce yıllık gelenekleri bakın nasıl omuzladı.
0: Kas gücü, denge ve yüzlerce yıllık gelenek. Çin'in Liasa kentinde düzenlenen geleneksel etnik spor oyunları renkli görüntülere sahne oldu. Sporcular önce dev taşları kaldırarak güçlerini sergiledi. Ardından Guduo adı verilen geleneksel Tibet sporunda hünerlerini gösterdi. İpe bağlanan taşlar metrelerce uzağa fırlatıldı. Bir zamanlar çobanların hayvanlarını yönlendirmek ve vahşi hayvanları uzaklaştırmak için kullandığı guduo bugün bir spor ve kültürel miras olarak yaşatılıyor.
2: Gökyüzünde tarih yazıldı. Ankara semalarında Hürjet ve Türk Yıldızları onlu formasyon uçuşu yaptı. İşte göğsümüzü kabartan o görüntüler.
5: Hızlı uçmak en büyük tutkum.
0: Bir tarafta akrobasi timi Türk Yıldızları, diğer tarafta Hürjet. Gökyüzü unutulmaz anlara sahne oldu. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen jet eğitim uçağı Hürjet, Türk Hava Kuvvetleri'nin gururu Türk Yıldızları ile aynı gösteride buluştu.
5: Sizler kanatlarımızın altında güvende olun diye sesten hızlı uçar, imzamızı bırakırız semaya.
0: Ankara semalarında havalanan iki Hürjet, gökyüzünde 8'i kol düzeninde uçan Türk Yıldızları filosuna katıldı.
6: Akrotim pilotunun en önemli özelliği ise kendisini ve uçağın limitlerini çok iyi bilmesi.
0: Türk Yıldızları'nın Kuşağı'nın kusursuz formasyonuyla Hürjet'in modern ve güçlü silüeti aynı anda gökyüzünde eşsiz bir görüntü oluşturdu.
7: Türk Yıldızları uçuşlarının kusursuz bir şekilde icra edilmesi en önemli amaçlarımızdan birisi.
0: Gösteri kapsamında icra edilen hassas kol uçuşları ve akrobasi manevraları katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Türk Yıldızları'nın 8 uçaklı koluna ilk kez 2 Hürjet'in eşlik etmesiyle gerçekleştirilen onlu kol uçuşu, Türk havacılık tarihinde yeni bir kilometre taşı olarak kayıtlara geçti.
2: Türkiye A milli takımımız 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda sahne alıyor. Bizim çocuklar ilk maçını yarın sabah 7'de Avustralya ile oynayacak.

Türkiye 24 yıl sonra Dünya Kupası biletini aldı. Ay Yıldızlılar D grubu ilk maçında bugün sabah 7'de Avustralya ile karşılaşacak. Vancouver'daki karşılaşmayı Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek. Milli takımda Kenan Yıldız'ın hafif sakatlığı bulunuyor. Juventus forması giyen milli futbolcunun durumu maç saatinde belli olacak. Türkiye ile Avustralya 22 yıl sonra 3. randevuya çıkacak. 2004'te oynanan iki maçı milli takım 1-0 ve 3-1 kazanmıştı.

0: içe.
1: Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda 85 milyonu uykusuz bırakacak. Türk futbol severler alarmları erkene kuracak. Milli takım pazar 7'deki Avustralya maçının ardından 20 Haziran saat 6'da Paraguay ile karşılaşacak. Ay Yıldızlar 26 Haziran saat 5'teki ABD maçıyla grup maçlarını tamamlayacak. Türkiye D grubunda en uzun mesafeyi kat edecek ülke olacak. Milliler 3 maçın sonunda 7200 kilometre yol yapacak.
2: TGRT FM Haber.
3: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Domatesleriniz tazeliğini yitirmeye başladıysa tuzlu suyun içinde yarım saat bekletin. Soğanı akan bir musluğun yanında doğrarsanız gözleriniz daha az yaşarır. Sarımsağın kabuklarını daha kolay ayıklamak için bıçağın sırtıyla hafifçe ezin. Yoğurdun suyu birkaç gün içinde kendiliğinden ayrılır. İçindeki vitaminler suyuna geçtiğinden yerken yoğurdu mutlaka suyuyla karıştırmanız gerekir. Sebze pişirirken yemeğe ekleyeceğiniz su sıcak olmalıdır. Yemeğiniz daha lezzetli olacaktır. Sebzeler haşlanarak kullanılacaksa, haşlama suyuna eklenecek bir miktar sirke, sebzelerin renginin korumasını sağlayacaktır.
2: Aklınızda bulunsun.
4: Şimdi reklamlar.
5: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
6: Burada.
5: YKS Türkiye dördüncüsü.
6: Burada.
5: YKS Türkiye 12.'si.
6: Burada.
5: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
7: Burada.
5: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
6: Burada.
5: Kickbox dünya şampiyonu.
7: Burada.
5: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
7: Burada.
5: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
8: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: Reklamları dinlediniz.

Merhabalar dostlar. Damla Damla Şiir başlıyor. Yönetmenimiz Vehbi Arvas, teknik masadaki arkadaşımız Kemal Ediz ve bu programı hazırlayıp sunmaya çalışan ben Müberra Gönen, hepinize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Bizimle şiiri ve duygularınızı paylaşmak isterseniz faks numaramız 0212 454 56 36 454 56 36 ve de mektup yazmak isterseniz Müberra Gönen, TGRT FM, İhlas Holding Merkez Binası, 29 Ekim Caddesi, No 23, Yeni Bosna, İstanbul. Yazarsanız çok sevineceğim. Ve hemen güzel bir Cemal Safi şiiriyle başlıyoruz. Zalimden öte diyeceğiz.

Yerden göğe kadar haklısın kat kat. Dene her cevrini zulümden öte. Duysun edebiyat, tanısın lügat. Yazsın ünvanını zalimden öte. Sabit hayalini çek gözlerimden. Çıkart şu resmini, sök gözlerimden. Vefasız aşkını dök gözlerimden. Afet görülmesin Selim'den öte. Ara köhneleri, meyhaneleri, dolaş izbeleri, viraneleri, tanı aşk uğruna divaneleri, derbeder var mıdır halimden öte? Nazarın kadrimi çok ucuz biçti, varla yok arası, belki de hiçti. Ömrüm sokağında git gelle geçti, lütfuna ermedim talimden öte. Söyle ki ötmesin, çekmesin kaygı. Deryada damladır ondaki duygu. Yok mudur bülbülde aşağı saygı? Ahüzar etmesin dilimden öte. Gün gelir safi de niyazdan bıkar. Öfkesi sabrının bendini yıkar. İsyankar sedası ayyuka çıkar. Öte dur köyümden, ilimden öte.

Birazdan sizlere mükemmel özlü sözler sunacağım dostlar. Ama isterseniz bu güzel Cemal Safi şiirinden hemen sonra bir Yavuz Bülent Bakiler şiiriyle şiir yolculuğumuza azıcık daha hız verelim. Geçmiş günlerin türküsü diyelim şimdi de.

Bir ince sızı aldı önce yüreğimizi. Sonra değişti bakışlarımız. Ben 18'inde bir delikanlı, o minyatürler gibi bir kız. Bir Kars türküsü söylüyordum içten, yürekten. Yazılmamış şiirler gibi sımsıcak. Uzuyordu bir uçtan bir uca yurdum. Gelip hayali karşımda göz süzüyordu. Delicesine seviyordum. Sedef saplı bir küçük Bursa hançeri. Pırıl pırıl duruyordu bir meşin kında. Kıskanıyordum, yatamıyordum geceleri. Pervane oluyordum etrafında. Ceylan bakışlı gönlümüz emrediyordu. Her şey aşk ile diyorduk. Yan yana dikilmiş fidanlar gibi sessiz, aşk ile büyüyorduk. Bir gün alıp götürdü onu benden, kapkara trenler uzaklara. Göçmen kuşlar gibi yalnız, çaresiz, düştüm tanıdık sokaklara. Nereye gittimse o yok, nereye koştumsa yalnızlık uzaklardan el eder. Hüzzam türküler gibi kahırlı yanık, geçip gidiyordu seneler.

zaman çocuklarımıza, gençlerimize öğütler veririz bilirsiniz. Ama bu öğütler genellikle onları sıkar ve bıktırır. Psikologlar onlara öğüt vermektense davranışlarımızla örnek olmamızın daha etkili olacağını söylüyorlar ki ben de çok katılıyorum bu fikre. Fakat şimdi sizlerle öyle güzel bir öğüt şiiri paylaşmak istiyorum ki böyle bir öğütten hiç kimsenin sıkılacağını, bıkacağını düşünemiyorum. Değerli şair dost Vahit Kaya hocamıza ait. Sen bize bakma çocuğum.

Sen bize bakma çocuğum, ileriye bak. Kaynayan kanınla engelleri aş. Şimşekler çaksın bakışlarında, bu ocağı yak. Sen bize bakma çocuğum, ileriye bak.

Göklere değsin başın, yıldızların şelalesinde yıka saçlarını. Alıp bulutları avuçlarına, yağmur yağmur dünyayı dolaş, pınarlardan ak. Sen bize bakma çocuğum, ileriye bak. Biz savaş çocuklarıydık, yaşamadık çocukluğumuzu. Çok uzundu karartma geceleri. Ağarmazdı tan, sökmezdi şafak. Sen bize bakma çocuğum, ileriye bak. Biz hep önümüze baktık, korumak için çıplak ayaklarımızı. Dikenlerden, taşlardan. Yaşamaya vaktimiz olmadı savaşlardan. Sen bize bakma çocuğum, yaşamaya bak.

Değerli şair hocamız Mehmet Ergönül'den bir şiir var şimdi de. O güzelim özlü sözlerden önce, duvar yazılarından önce böyle bir şiir bombardımanı size. Herhalde keyif alıyorsunuzdur. Şiirimizin adı Sevda Oku. Mehmet Ergönül hocama da buradan sonsuz sevgi ve saygılar sunuyorum. İşte geliyor.

İşte kalbim, işte elim. Yalancıktan tutma beni. Pazar pazar dolaştırıp kölem diye satma beni. Çıkılmayan yokuş oldum. Seçilmeyen bir düş oldum. Ürkek, garip bir kuş oldum. Yılan gibi yutma beni. Hem kanadım hem kolumsun. Hem ağacım hem dalımsın. Yürünecek tek yolumsun. Uçurumdan itme beni. Dağ gibisin, aşması zor. Arkan sıra koşması zor. Gün vurmazsa pişmesi zor. Ham meyveyim, tatma beni. Ser de verme, sır da verme. Dayanılmaz çor da verme. Çobanımsın, kur da verme. Yoz sürüye katma beni. Sevda oku dedi cana. Benzedim şeyhi sanana. Postum ile geldim sana. Dergahından atma beni.

Duvar yazılarını sever misiniz bilmem. Benim çok ilgimi çeker onlar. Ne zaman duvar yazılarının olduğu bir yerden geçsem uzun süre orada takılır kalırım. Yanımda kim varsa kızdıracak kadar takılırım üstelik. Özellikle de şiirsel olanlarına bayılırım. Hatta bazı ünlü şairlerin o güzelim şiirlerinden alıntı yapılarak ortaya çıkan duvar yazıları da son derece etkili. Şimdi onlardan örnekler paylaşalım sizlerle. Yahya Kemal'den, Aşık Veysel'den böyle gidelim bakalım.

Ölmek değildir ömrümüzün en feci işi. Müşkül budur ki ölmeden evvel ölür kişi. Yahya Kemal Beyatlı. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim. Gidiyorum gündüz gece. Aşık Veysel. Bırak geçmiş günleri gönlüm hatırlasın. Hatırada kalan şey değişmez zamanla. Ne vefalı komşumdun sen Fahriye abla. Ahmet Muhip Dranas. Ne doğan güne hükmüm geçer, ne halden anlayan bulunur. Ah, aklımdan ölümüm geçer. Sonra bu kuş, bu bahçe, bu nur. Cahit Sıtkı Tarancı. Yaş 35, yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün. Delikanlı çağımızdaki cevher, yalvarmak, yakarmak nafile bugün. Gözünün yaşına bakmadan gider. Cahit Sıtkı Tarancı.

Evet, şiirlerden alıntılarla ortaya çıkan bu duvar yazıları bir yana, şimdi de biraz gerçek duvar yazılarına göz atalım diyorum. Hadi bakalım, başlayalım. Şöyle demiş, kim yazmış bilemiyoruz. Tabii duvar yazılarının özelliği altlarında genelde yazarının yazılmamış olması. İnsanlar gelmeleriyle yalnızlıklarını dağıtanları severler, gitmeleriyle kendilerini yalnız bırakanlara aşık olurlar. Her zaman mutluluğun doruğundayken gülünmez. Bazen sırf hayata gıcıklık olsun diye uçurumun kenarındayken bile gülümseyeceksin. Dal rüzgarı affetmiştir ama kırılmıştır bir kere. Değer verdiğin insan sana değer vermiyorsa bırak kendi değeriyle kalsın. Hayatta neyin önemli olduğunu keşfetmek için bir felaket beklememek gerekir. Dostlar ırmak gibidir. Kiminin suyu az, kiminin çok. Kiminde ellerin ıslanır yalnızca, kiminde ruhun yıkanır boydan boya. Tüm en güzel anı, her şeyden vazgeçtiğiniz zaman, sizi hayata bağlayan biri olduğunu düşündüğünüz andır.

karamsar olmak hiç de zor değil. Zor olan çılgın bir fırtınadan sonra gökkuşağı gibi gülümseyebilmektir. Yiğit denilen kimse, güreşte rakibini yenen kimse değildir. Asıl yiğit, kızdığı zaman öfkesini yenen kimsedir. En büyük zaferimiz, düşmemek değil, düştüğümüz zaman ayağa kalkmamızdır. Dostlarınla öyle yaşa ki, düşman olduğunda hakkında söyleyecek sözleri olmasın. Düşmanlarınla öyle yaşa ki, dost olduğunda yüzün kızarmasın. Kucaklamaya kollarının yetmeyeceği bir ağaç, bir tohumla başlar. En uzun yolculuklar bir adımla başlar. Gerçek sevgiler ise küçük bir tebessümle başlar. Bir gün sıcaklığı ile ısınabileceğin bir dost bulursan, seni kovsa da yanından ayrılma. Eğer soğukluğu ile sana esiyorsa, sana sarılsa da bırak onu, üşümek istemiyorsan.

Evet, şimdi de değerli Ozan dost Hasan Öztürk'ün çok güzel bir şiiri var sırada. Bu kadar güzel özdeyişlerden sonra şiiri de özledik sanırım dostlar. Manolya diyelim, çok da güzel bestelemiştir ve şarkı olarak şu an çok zevkle dinlenmektedir. Çoğunuza da zaman zaman dinlettim ben bunu. Manolya diyeceğiz. Bir tutam sevginin bedeli nedir? El dokunur yakar, zulüm tenedir. Sinem örselendi bunca senedir. Ferhat sustu, dağlar andı Manolya. Sızılı bir histir aşkın bedeli. Yusuf'u kul etti, Mecnun'u deli. Kerem küle dönüp gitti gideli, utancından sular yandı Manolya. Çiçeklerin en nazlısı Manolya, sevgilerin en gizlisi Manolya. Ben seni el sürmeden gözümle de severim. Sen üzülme, sakın solma, mahzun olma Manolya. Aşk dediğin bin cefayla dolmak mı? Aşk dediğin sevip mutsuz olmak mı? Yaprağına hüzün serip solmak mı? Çağlamaktan sel usandı Manolya. Gün içinde güne keser gözlerin. Göz dönümü bahar eser sözlerin. Bir gönül ki, bir sevda ki, bir derin, söylemeye dil utandı Manolya. Çiçeklerin en tatlısı Manolya, sevgilerin kanatlısı Manolya. Ben seni el sürmeden gözümle de severim. Sen üzülme, sakın solma, mahzun olma Manolya.

Ünlü şair Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun Kara Dutum isimli şiirini sanırım hepiniz biliyorsunuz. Peki Kara Sevda şiirini? Hadi şimdi Kara Sevda diyelim dostlar.

Ve nihayet gelip çaktı. Bir dilimi zehir zıkkım, bir dilimi candan tatlı. Masallarla indi yere, sebil oldu cümle hikayelere. Kara kara kazanlarda kaynadı, diyar diyar alkanlara boyandı. Türkülerde ateş alev yandı tutuştu. Gördes kiliminde nakış, minyatür bahçelerinde suret kesildi. Ve nihayet gelip çattı. Elveda belirsiz bedava sevince, uçan kuşa, eşe dosta elveda. Bütün haşmetiyle gelip çattı. Bir dilimi zehir zıkkım, bir dilimi candan tatlı.

İçimizde kendiliğinden var olan yaşama sevincini, yani Bedri Rahmi'nin anlatımıyla belirsiz bedava sevinci yok eden, sevgiliden başka ne varsa gözümüzden, gönlümüzden silen kara sevdayı hiç kimsenin yaşamasını dilemem dostlar. Sevda dediğin insana coşku vermeli, sevinç ötesi sevinç vermeli. Acının, ızdırabın adına sevda demek yanlış olur. Bu tür acılı duyguları taşımak, buna meydan vermek öncelikle kendimize büyük haksızlık bana göre. Bu nedenle herkese üzüntülerden, karalardan arınmış ak sevdalar, sevgiler diliyorum. Akıl ve mantık duygularla birlikte kullanıldığında ortaya herkes için yararlı olabilecek sonuçlar çıkar zira.

Ama her zaman hoş koşullar içinde olamayabiliriz tabii. Biz o sevdayı kara sevda haline getirmek istemesek de içinde bulunduğumuz koşullar onu çok acılı, hüzünlü bir hale sokabilir. Ayrılık gibi. Öyleyse Sabahattin Ali'den tam da bu tür hüzünlü bir şiir paylaşalım. Bir ayrılık, bir hasret şiiri. Hapishane şarkısı.

Ey yar, bu acı demlerde sen koru benim aklımı. Karardım kaldım damlarda, aydınlat benim yolumu. Nefesin esen rüzgarda, saçların savrulan karda, yerde gökte bulutlarda ararım nazlı gülümü. Karanlık göklerde aysın, kurak ovalarda çaysın, bir tek inandığım şeysin, uzattım sana elimi. Düşmanlar gülüp sevinsin, dostlar arkasını dönsün, benim güvendiğim sensin, kırmazsın benim gönlümü. Bir gün şu damlardan çıksam, gelip önüne diz çöksem, ağlayıp içimi döksem, anlatsam sana halimi.

Büyük şair Sabahattin Ali'nin şiirindeki güven duygusu sanırım tüm insanların en çok ihtiyaç duyduğu şey olmalı. Benim güvendiğim sensin, kırmazsın benim gönlümü diyebilmek, bir sevgiliye bu kadar güven duymak ne müthiş bir duygu. Gelip önüne diz çöksem, ağlayıp içimi döksem, anlatsam sana halimi diyebilecek kadar güvenmek. O diz çöküşün, o ağlayışın, o dert döküşün seni o sevgilinin gözünde küçültmeyeceğini bilmek, bundan emin olmak. Ne güzel böyle güvenebilmek. Aslında küçülmek diye yorumladığımız nice davranış ne kadar da insancadır dostlar, öyle değil mi? O davranışları küçültücü bulup sizi küçümseyen, sevginizi küçümseyen bir sevgili, gerçek bir seven olabilir mi? Gerçek seven, en zayıf anınızda da en güçlü haliniz kadar sever sizi. Hatta bu zayıflık kendisine olan ihtiyaçtansa daha da çok sever. Ona hiç çekinmeden şunları söyleyebilirseniz ne mutlu size. Beni sevmekten, beni önemsemekten vazgeçme. Desteğini geri çekme. Yoksa tüm gücümle, emeğimle, ürünümle tutunmaya gayret ettiğim bu dünyadan düşüveririm. Güvensizim, sende buluyorum tüm güvenimi. Senden önce de yaşıyordum ya, senden sonra beni sana emanet ettim. Sakın bırakıp gitme, sakın desteğini çekme. Bocalarım, canım. Zayıf yönünüzü ona gösterirken o hala deli gibi sevmeye devam ediyorsa gerçekten şanslısınız. Kocaman seven bir yürek var karşınızda. Sıra size geldiğinde bunu unutmayın. O zayıf düşüncede dolu dolu sevmek size düşer. Bir Sezen Gül Özden şiiri geliyor şimdi. Sevdim diyelim.

Bir yarınlık değil, bir aşk masalının ömründe sevdim. Ben seni tadımlık, doyumluk değil, sönmeyen yangının közünde sevdim. Sahte gülüşlerin sesinde değil, üç günlük aşkların tezinde değil, elinde, kolunda, dizinde değil, yüreğinin sevda selinde sevdim. Ben seni doğruya hah deyişinde, mazlumun derdine vah deyişinde, pir sultan misali şah deyişinde, gönlündeki sazın telinde sevdim. Rumeli'ye Erzurum katışında, can evimi Cem evi sanışında, teklifsizce girip de kalışında, ben seni bendeki izinde sevdim. Zamansız, mekansız dizelerinde, bin bir tatla yüklü ezgilerinde, sesinde göz kırpan lehçelerinde, ben seni o bülbül dilinde sevdim.

de saklı o gül destede, mızrabında uçan nice bestede, senin bilmediğin garip şifrede, ben seni ilahi güftede sevdim.

Gerçek zayıflık, gerçek güçsüzlük nedir aslında? Sevdiğini belli eden, bunu gözünün yaşıyla, yüreğinin çırpınışıyla, içtenlikli sözleriyle dile getiren bir insan zayıf olabilir mi? Güçsüz olabilir mi? Asıl güçsüzler, zayıflar, içlerinde kopan fırtınaları gizlemek için çırpınanlardır bence. Sevgi dolu dolu dile getirilmesi gereken bir duygu. Onu en istekle, en güzel ifade edenler en çok da şairler. Şairler yürekli insanlardır bilirsiniz. Hem acılarını, hem coşkularını, hem de sevgilerini büyük bir cesaretle tüm insanlarla paylaşır onlar. Ve bir Sezen Gülöz'den şiiri daha, canım efendim diyelim. Ruhumla sarıştırdığım, özümle barıştırdığım, çözdükçe karıştırdığım bilmecem, canım efendim. Mısrasında sevda saklı, şarkısında aşk kanatlı, sözlerinde baldan tatlı, eğlencem, canım efendim. Masaldaki anka kuşum, bir yitirip bir buluşum, bir deryada kayboluşum, ak gecem, canım efendim. Bulutlardan ziya diye, duygulardan simya diye, imbiklerden kimya diye süzmecem, canım efendim. Her dizede daha fazla, her bakışta bin bir hazla, her dokunuşta bin nazla sevmecem, canım efendim. Yüreğimdeki kördüğüm, gönül gözüyle gördüğüm, içimdeki düğüm düğüm sır hecem, canım efendim.

Geç otur karşıma şöyle, bana daha açık söyle. Buradayım bundan böyle, git desen de gitmem artık. Öne sürerek peyimi, sundum sevgimi, neyimi. Sana verdim her şeyimi, başkasına yetmem artık. Gözden geçirdim fendimi, seninle kurdum bendimi. Sana adadım kendimi, seni mutsuz etmem artık. Sen kızılım, sen sarımdın, mahcup yürekte arımdın. Sen yarımdın, ben yarımdım, tamamlandım, bitmem artık.

Evet, çok az vaktimiz kaldı. Yine veda zamanı. Ne yapalım? Veda etmeden önce Ahmet Selçuk İlkan'dan bir veda şiiri okuyalım. Bakalım ne demiş? Gözlerin kal diyor. Bu nasıl ayrılık? Bu nasıl veda? Gözlerin kal diyor, dudakların git. Bakışın anahtar, gözlerin kilit. Ellerin aç diyor, dudakların git. Ayrılık dönüşü olmayan nehir. Yalnızlık yıkılmış bomboş bir şehir. Kaç sevda kül oldu böyle kim bilir. Gözyaşın kal diyor, dudakların git. Duvardan insin mi resimlerimiz? Yabancı olsun mu isimlerimiz? Ya o deli dolu gecelerimiz? Anılar kal diyor, dudakların git. Bu roman da biter belki birazdan. Ne aşklar yıkıldı gururdan, nazdan. Ağlıyor besteler yine Hicaz'dan. Şarkılar kal diyor, dudakların git.

Damla Damla şiirin yine sonuna geldik dostlar. Olsun, haftaya yine birlikte oluruz. Yönetmenimiz Vehbi Arvas'tı. Teknik masada Kemal Ediz arkadaşımız sesimi sizlere iletti. Ve ben Müberra Gönen bu programı sizler için hazırlayıp sunmaya çalıştım. Bizlere her zaman TGRT FM İhlas Holding Merkez Binası 29 Ekim Caddesi No 23 Yeni Bosna İstanbul adresinden mektuplarınızla ulaşabilirsiniz. 0212 454 56 36'dan fakslarla ulaşabilirsiniz. Ben daha güzel cümleler sarf edebilmek, size daha kaliteli cümleler sunabilmek için bu hafta gelen mektup ve faksları bir dahaki hafta değerlendirmeyi düşünüyorum. Programın akışını, seyrini bozmamak için. Ve haftaya görüşünceye dek hoş kalın, şiirle kalın, mutlu kalın diyorum.

0: Peki cildimizin de kahveyi sevdiğini biliyor musunuz? Kahveyi içtikten sonra kalan telvenin üzerine biraz toz şeker ve birkaç damla zeytinyağı ekleyerek harika bir yüz vücut arındırıcısı elde edebilirsiniz.
1: Aklınızda bulunsun.

Sevgili dinleyiciler, bugünkü milli sınırlarımız dışında kalan ancak bir zamanlar Osmanlı'nın yaşadığı bazı illerimizi tanıtmak istiyoruz sizlere. Ağrıboz veya Eğriboz. Ağrıboz'un en eski yerleşenleri Abantis'tir. Bunlara İyonların bir boyu gözüyle de bakılır. Daha sonraları şehir Yunanlıların sömürgesi altına girmiştir. M.Ö. 445'te Perikles, M.Ö. 146'da Roma İmparatorluğu, sonradan Bizans İmparatorluğu egemen oldu. 1205'te Lombardların, 1366'da da Venediklilerin eline geçti. Şehre ilk Türk saldırısı Çaka Bey tarafından yapılmıştır. Daha sonra 1333'te Umur Bey'in akınları sürmüştür. 1392'de Osmanlı donanması Yıldırım Bayezid'in emriyle adaya sıkı bir baskın yaptıysa da Ankara Savaşı dolayısıyla Ağrıboz bir süre daha eski durumunu korumuştur. Osmanlı Devleti'nin gerek Rumeli gerek Anadolu kıyılarına akınlar düzenlemeleri, bu arada adada Yunanistan'a uzatılan birçok köprünün bu akınları kolaylaştırması, Ağrıboz'un Venediklilerden Türk egemenliğine katılmasını sağlayan başlıca sebep oldu. 1470'te Ağrıboz'dan hareket eden bir Venedik filosunun Enez Limanı'nı vurup kadıyla hatibini Türk ve Rum halkıyla birlikte bu adaya getirerek köle halinde satışa çıkarması Fatih Sultan Mehmet'in harekete geçmesine sebep oldu. Padişah sefer hazırlıklarının fark edilmemesi için hareketin Rodos üzerine düzenlendiği haberini yayarken Gelibolu Sancak Bey'i ve Kaptanı Derya Mahmut Paşa 300 parçalık bir donanmayla Ağrıboz üzerine hareket etti. Fatih ise karayoluyla adanın karşısındaki İstefe şehrini aldı. Ada 17 günlük bir kuşatmadan sonra 12 Temmuz 1470'te düştü. Adanın fethi Batı dünyasında büyük yankılar uyandırdı. Fatih ile dostluk kuran Nahopi kralı Ferdinando bu yenilginin üzüntüsüyle Fatih'e karşı Venedik'le işbirliği yapmaya ve Haçlı seferlerine katılmaya karar verdi. Ağrıboz'a bağlı bulunan diğer adalar 1537'de Barbaros Hayrettin Paşa tarafından fethedilerek sancağa katıldı. 1570 Temmuz'unda ise Cezayir Beylerbeyi Uluç Ali Paşa Kızılhisar önünde bir Malta filosunu yenilgiye uğrattı. İmparatorluk döneminde Ağrıboz Derya kalemine bağlı önemli sancaklardan biri oldu. Ada Yunanistan'da Esedli ile Ağrıboz ve Kızılhisar kadılıklarına bölünmekte ve merkez kadılığa Rumeli kaz askerliğine bağlı 300 akçe yevmiyeli rütbe-i sitte kadılıklarından biri olarak en önemlilerinden sayılmaktaydı. Adının ilk kanunu Fatih zamanında düzenlendi. 1569'da ise yeniden gözden geçirilerek yeni bir kanunname yapıldı. Son şekline göre Ağrıboz Adası'nda Havvas-ı Hümayun ödenekleri kaldırıldı. Türkler devrinde Ağrıboz'un en parlak zamanı 17.

yüzyılda ve özellikle Girit Savaşları sırasında oldu. 1696 yılında Venedik filosu Eğriboz Kalesi'ni karadan ve denizden kuşattıysa da Kaptanı Derya, Mezomorto Hüseyin Paşa'nın Kızılhisar önüne gelmesi üzerine kuşatma kaldırıldı. Eğriboz Adası'nda Türkler tarafından geniş ölçüde yerleşme yapılmıştır. Türkler Eğriboz Kalesi ile Kızılhisar Kalesi'nde askeri garnizonlar meydana getirmişlerdi. 18. yüzyılda Türk paşaları adanın zengin ovalarında çiftlikler kurmuşlardır. Eğriboz'da 19. yüzyılın başlarından itibaren yer yer ayaklanmalar ve eşkıyalık hareketleri baş göstermiştir. Özellikle Arnavut taifesi Eğriboz'da sık sık ayaklanarak eşkıyalıklarını sürdürmüş ve halkı haraca bağlamıştır. Bunun sonucu Eğriboz muhafızı Nurullah Paşa sadarete arzda bulunarak Arnavut taifesinin adadan çıkarılmasını istemiştir. Aynı yıl Nurullah Paşa İbandut eşkıyasıyla Eğriboz cezaresini istila eden Murabahçı Arnavut taifesinin ortadan kaldırılmasını ya da adadan uzaklaştırılmalarını, aksi halde sükunun söz konusu olamayacağını hükümete bildirmiştir. Bu tür ayaklanmalar adada sürerken 1821'de Mora ihtilali çıkınca Eğriboz adası da ihtilale katılmış ve kısa bir süre sonra Eğriboz ve Kızılhisar kaleleri hariç tüm ada asilerin eline geçmiştir. Mart 1822'de Eğriboz kalesi Yunanlı asiler tarafından işgal edildi. Pomak Hasan Paşa da Kızılhisar'a çekilmek zorunda kaldı. İzmit'ten gelen gönüllü askerlerle birlikte adada bulunan askerler birleştiler. Sarp Dağı'na sığınan asillerin bir kısmı reisleriyle birlikte öldürüldü. Kısa bir sürede asilerden temizlenen adanın yeterli miktarda zahire ve asker ihtiyacı bulunduğuna, bunlardan bir kısmının mahallince sağlandığına, Osmanlı Devleti'nce de takviyesine gerekli görüldüğüne dair Muhafız Ömer Paşa'nın tahriratı sonucu Mısır valisi Mehmet Emin Paşa bu tahriratla İstanbul'u arz etti. 1824'te Kaptanı Derya Hüsrev Paşa'nın bir filoyla Eğriboz Boğazı'na girmesi asilerin buradan kaçmasına sebep oldu. Böylece şehir asilerden kesin olarak temizlendi. Ne var ki 3 Şubat 1830 Londra Anlaşması'nın 2. maddesinin 3. fıkrası gereğince Eğriboz Adası tüm mülhakatıyla birlikte istiklalini kazanan Yunanistan'a terk edildi. Burada yaşayan Müslüman ahali ise adayı terk ederek Yenişehir ve havalisinde iskan edildi. Bu işlemler ve iskanlar için İsmail Bey ile Esbak Haremeyn yazıcısı Raşit Efendi görevlendirildi. Kaptanı Derya Halil Rıfat Paşa adaya gelerek barışla ilgili maddelerin uygulamasını yaptı. Böylece 360 yıllık Türk egemenliği adada son buldu. Osmanlı yönetimi Eğriboz'dan çekildiği tarihte adada 80 bini aşkın insanın yaşadığı, bunların bir kısmının Müslüman Arnavut olduğu, Türklerin ise daha yoğun olarak Eğriboz Kalesi'nde ve Kızılhisar'da yaşadıkları bilinmektedir. Türk yönetiminde Eğriboz çeşitli eserlerle süslenmişti. Venediklilerden kalma bir kilise Fatih adına camiye çevrilmiştir. Evliya Çelebi seyahatnamesinde burada kiliseden çevrilmiş, içinde 48 sütunu olan Fatih Camii'ni kurşun örtülü ve 1507-1508 tarihli Davut Bey, Emirzade, Karlızade camileriyle Osman Ağa, Turhan Bey Zaviyesi, Hasan Baba, Küçük İlyas ve benzeri mescitlerini belirtir. Minaresi tümüyle yıkılan ve Davut Bey Camii olduğu tahmin edilen yapının tip bakımından Yunanistan'ın diğer camilerinden daha farklı olduğu gözlenmektedir. Halen yıkılmış olan 3 kubbeli bir son cemaat yerini takip eden esas mekan 8 köşeli bir kasnak üzerinde yükselen bir kubbeyle örtülmüştür.
1830'da Yunanlıların eline geçtikten sonra daha bir süre Türk halkı tarafından terk edilmeyen bu şehrin dışında fetih sırasında şehit düşenlere ait bir kabristanla kale ve çevresinde Baba, Emir Gayip Baba gibi Türk yatırları vardır. Adadaki İslam mezarlığının sınırları 1864 yılında etrafına bir duvar inşa edilerek belirlenmiştir. Kale ve şehirde 2 medrese, 5 mektebi sıbyan, 2 hamam ve 2 han bulunmaktaydı. Kalenin suyu Kaptan-ı Derya Kayserili Halil Paşa tarafından getirtilmiştir. Osmanlı askerleri için savunma yeri olan kale ile 1773 yılında hendek, şarampol ve tabyalarının onarıldığı görülür. Bu kale 1798 ve 1817 yıllarında yeniden onarım görmüştür. Şehirde ayrıca Ayios Elias Kilisesi haline getirilen Veli Baba Tekkesi'nden başka bir Türk çeşmesi ve Ayios Dimitros Kilisesi'nin yanında da Çan Kulesi'ne dönüştürülen bir minaresi vardır. Areboz bugün Ege Denizi'nde Yunan adası ve merkez şehridir.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
6: Muhammed Sıbgatullah Hazretleri, Kayyum-i Zaman, 1. Bölüm. Hindistan Evliyası'nın büyüklerinden. Urvetül Vüska, Muhammed Masumi Faruki Hazretlerinin büyük oğlu, İmam-ı Rabbani Hazretlerinin de torunudur. İsmi Muhammed Sıbgatullah'tır. Yüksek dedeleri İmam-ı Rabbani'nin sağlığında 1033 miladi 1624 senesi Rebiülahir ayının 11. günü Serhend şehrinde dünyaya geldi. Kayyum-i Zaman ismiyle meşhurdur. 1122 miladi 1710 senesi Rebiülahir ayının 9'unda Cuma günü vefat etti. İmam-ı Rabbani Hazretleri bu çocuğun babasına yani İmam-ı Masum Hazretlerine hitaben, "Senin bu oğlunda asaletten bir sıfat buldum." buyurdu. Zira İmam-ı Rabbani Hazretlerine göre asalet olmayınca kayyumluk, kutupluk bulunması çok zordu. Bu çocukta asaletten pay görünce manevi firaset ile onun evliyalık yolunda yüksek derece sahibi olacağını ve kayyum-i zaman olacağını anladılar. Bu Allahü Teala'nın çok büyük bir ihsanıdır. Muhammed Sıbgatullah daha 5-6 aylık iken şiddetli bir hastalığa yakalandı. Doktorlar çare bulmaktan aciz kalıp ölecek zannettiler. Nihayet nabzının atması bile hissedilemez oldu. Babası ve annesi teçhiz ve tekfin işine, cenaze kaldırma hazırlıklarına başladılar. Bu durum İmam-ı Rabbani Hazretlerinin mübarek kulağına ulaşınca hemen bu hasta torununun yanına geldi. Çocuğun o güzel yüzünden örtüyü kaldırıp mübarek eliyle temiz yüzüne dokundu ve tebessüm ederek, "Annene babana yaptığın bu naz yetişir. Onları üzdüğün yeter. Haydi artık kalk. Onlar da sıkıntıdan kurtulup rahat bir yemek yesinler ve rahatça uyusunlar." buyurdu. Bu söz üzerine ölüm derecesinde hasta olmasına rağmen çocuk hemen gözünü açtı. Ağlayarak hareket etmeye başladı ve tamamen iyileşti. Sanki hiç hasta olmamış gibiydi. Sonra Müceddid-i Elfisani İmam-ı Rabbani Hazretleri oğlu Urvetül Vüska Muhammed Masum Hazretlerine hitap edip, "İnsanlar bu çocuğun yaşamasından ümidi kesmişler. Ben ise bu evladımı iyileşmiş, uzun ömürlü olarak yaşamış, yetişip kemale gelmiş, sakalları beyazlamış, büyük bir veli olmuş, huzurunda binlerce insan oturmuş, herkes bunun nurundan istifade ediyor görüyorum." buyurdular. Muhammed Sıbgatullah Hazretleri, zahiri ve batini ilimlerdeki tahsilini ve evliyalık yolundaki derecelerini tamamlayarak yetiştikten sonra, yüksek babasının emir ve işaretiyle talebe yetiştirmeye başladı. Urvetül Vüska, bu yüksek oğlu hakkında buyurdu ki, kayyum-i zamanın hali, bağlılığının çokluğundan, kendisine bağlananların fazlalığından, arayanların, sevenlerinin ziyadeliğinden öyle oldu ki, dünya ve içindekileri geride bıraktı. Yalnız ahirete çalışmaya ve yalnız hakiki matluba gönlünü vermeye öyle daldı ki, evliyanın çoğu buna kavuşamamıştır. Evliyanın çoklarının derecesiyle onun derecesi arasında hayli mesafe vardır. Muhammed Sıbgatullah Hazretleri çeşitli sohbetlerinde buyurdular ki, Allahü Teala'nın kazasına rıza göstermeli. Allah'ın emrine teslim olmalı. Allah'ın hükmüne sabretmeli. Allah'ın emrettiklerini almalı ve nehyettiklerinden sakınmalıdır. İman, söze, amele, niyete ve sünnete muvafakattır. O, taat ve ibadetleri yapmakla kuvvetlenir, günah olan şeyleri işlemekle zayıflar, yani parlaklığı azalır. Kalbinde zerre kadar iman bulunan kimse, cehennemde sonsuz olarak kalmaz. Günahları sebebiyle cehenneme atılan kimseler, Allahü Teala'nın rahmetiyle oradan çıkarılırlar. Sonra cennetin kapısı yanındaki bir nehrin içine sokulurlar. Suyun içindeki kuru tohumun bittiği gibi biterler. Sonra cennete sokulurlar. Cennet ve cehennem Allahü Teala tarafından sevap ve azap yeri olarak yaratılmıştır. Cennetin nimetleri ve cehennemin azabı ebedi, sonsuzdur. Bu ikisini diğer varlıkları yaratmadan önce yaratmıştır. Yine buyurdu ki, kul dört şey arasındadır. Belaya düçar olsa sabreder. Bir nimete kavuşursa şükreder. Eğer konuşursa doğru söyler. Hüküm verirse adalet gösterir. Ben size nasihat edeceğim. Kabir vahşetinden kurtulmak istiyorsanız, gece namazı kılınız. Kıyamet gününün şiddetinden korkuyorsanız, sıcak yaz günleri oruç tutunuz. Sonsuz bir felaketten kurtulmak için sadaka veriniz. Abdullah bin Abbas Hazretleri buyurdu ki, mü'min olan herkesin rızkını Allahü Teala ezelde helalden takdir etmiştir. Kul sabrederse bu rızkına helalden kavuşur. Şayet sabretmez, sabırsız davranırsa bu defa harama dalar. Allahü Teala da onun haramdan yediği kadar helal rızkından eksiltir. Allahü Teala'nın size vazife olarak emrettiği farzları yapınız. Bu hususu kolaylaştırmasını Allahü Teala'dan dileyiniz. Allahü Teala kulunun niyetinin hakikatini bilir. O dilediğini yapar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte iman ve küfür asla bir kalpte beraber bulunmazlar. Doğruluk ve yalan da asla birleşemez. Hıyanet ve emanet de bir arada bulunamaz buyurdu. Yine Resulullah Efendimiz buyurdu ki, kendisinde emanet, eminlik bulunmayan kimsede iman yoktur. Ahdine vefa göstermeyen kimsede din yoktur. Mü'min, insanların malları ve canları hakkında kendisinden emin olduğu kimsedir. Müslüman, elinden ve dilinden insanların selamette olduğu kimsedir. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle rivayet etti. Resulullah Efendimiz buyurdu ki, Allahü Teala kıyamet gününde, nerede benim için birbirini sevenler, gölgemden başka gölge bulunmayan bugün de onları arşımın gölgesinde gölgelendireceğim. Resulullah Efendimiz buyurdu ki, Allah'ım, bana helalinden vermek suretiyle haram olana muhtaç kılma. Fadlınla senden başkasına beni muhtaç etme. Yine Resulullah Efendimiz buyurdu ki, insanların üzerine öyle bir zaman gelecek ki, onlardan birisi aldığı malın helal mi yoksa haram mı olduğuna aldırış etmeyecektir. Nerede olursan ol, Allahü Teala'dan kork. Helalinden ye, evini mescit edin. Dünyada misafir gibi ol. Kendini ağlamaya, kalbini tefekküre, bedenini sabra alıştır. Resulullah Efendimiz buyurdu ki, müflis kime denir biliyor musunuz? Parası ve malı kalmayan kimseye diyoruz, dediler. Buyurdu ki, ümmetimin arasında müflis şu kimsedir ki, kıyamet günü defterinde çok namaz, oruç ve zekat sevabı bulunur. Fakat bir kimseye sövmüş, iftira etmiş, malını almış, kanını dökmüş, dövmüş. Sevapları bu hak sahiplerine dağıtılır. Hakları ödenmeden önce sevapları biterse, hak sahiplerinin günahları bunun üzerine yükletilir, sonra cehenneme atılır. Resulullah Efendimiz çeşitli hadis-i şeriflerde buyurdular ki, haya imandandır. İman cennettedir. Haset, sevapları ve hasenatı ateşin odunu yediği gibi yer. Sadaka ise günahları suyun ateşi söndürdüğü gibi söndürür. Namaz müminin nurudur. Oruç da cehenneme karşı siperdir. Kul Müslüman kardeşinin ihtiyacını gidermeye devam ettiği müddetçe Allahü Teala da onun ihtiyacını giderir. Dul ve yoksulun hizmetine koşan kimse Allah yolunda cihad eden kimse gibidir. Açlığını gidermek, doyurmak, bir sıkıntısını gidermek gibi bir yolla Müslüman kardeşini sevindirmek mağfirete sebep olan şeylerdendir. Allahü Teala'dan kork. Müslüman kardeşine güler yüzle konuşmak, kabındaki suyu senden su isteyenin kabına boşaltmak şeklinde bile olsa hiçbir iyiliği hor görme. Kibirden sakın. Çünkü Allahü Teala kibri sevmez. Kim Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını gidermek için yürürse Allahü Teala onun her adımına karşılık 70 sevap yazar, 70 tane günahını siler. Bu o dönünceye kadar devam eder. Eğer Müslüman kardeşinin ihtiyacını giderirse günahlarından sıyrılır, anasından doğduğu günkü gibi olur. Bu sırada vefat ederse hesapsız cennete girer. Kıyamet gününde Allahü Teala'ya yakın olan kimse kendisinde şu hasletlerin bulunduğu kimsedir. Kerem, hilm, ilim, hikmet, merhamet, fazilet, affetmek, iyilik etmek. Hakimlerden, hikmet sahiplerinden birisi oğluna dedi ki, ey oğlum, edep en hayırlı mirastır. Güzel ahlak en hayırlı arkadaştır. Çalışmak en kazançlı maldır. Akıldan daha faydalı bir mal, meşveretten daha güvenilir bir yardımcı, ucuptan, kendini beğenmekten daha fena bir yalnızlık, cehaletten daha şiddetli bir fakirlik, akıl azlığından şiddetli bir yokluk yoktur. Bu mübarek zatın bir menkıbesini nakledelim. Hazreti Kayyumi zamanın hizmetçilerinden biri yolculuğa çıkmıştı. Yolculuk esnasında yol arkadaşlarını kaybetti. Yolunu şaşırıp bir dağ başına geldi. Orası hiç bilmediği, tanımadığı bir yerdi. Her taraf öyle yeşil, öyle güzeldi ki sanki hazan rüzgarları bu yapraklara hiç dokunmamıştı. Burada 4 mevsim birleşmiş, hepsi bahar gibi olmuştu. Rengarenk güller, boy boy sümbüller, deste deste, demet demet açmış, her taraf güzelliklerle donanmış, boş bir yer kalmamıştı. O talebe orada kalıp, uzun zaman oranın cennet bahçesi misali, gönül açıcı güzelliklerinin seyrine daldı. Bir müddet sonra yolunu kaybettiğini, buraya yanlışlıkla geldiğini hatırladı. Üstelik etrafta hiç insan görünmüyordu. Bir insanla karşılaşır konuşurum ümidiyle etrafta dolaşmaya başladı. İnsan bulunduğuna dair bir işaret bulunmadığı gibi, hep de vahşi hayvanlar ve yırtıcı kuşlarla karşılaşıyordu. Vücudunda bir ürperti meydana geldi. İyice korkmaya başladı. Her tarafı iyice aradı ama kimseyi bulamayınca ümidi iyice azaldı. Korkusu da iyice arttı. Artık o güzel bahçeyi canını almak isteyen bir bela gibi görüyordu. Bu sırada gönüllerin sultanı olan hocası Kayyum-i Zaman'ı hatırladı. Kalbiyle ondan yardım ve imdat istedi. Tam o anda hocasını karşısında buldu. Kayyum-i Zaman orada bu talebesine "Gözlerini kapat!" diye emretti. O da kapattı. Bir anda kulağına kafile arkadaşlarının sesleri gelmeye başladı. Gözlerini açtığında kafilenin yanındaydı ve kendisini oraya getiren hocası da ortada yoktu. Allahü Teala'nın izni ve hocasının kerametiyle bir anda oraya geldiğini anladı. Mübarek halleri. Hazreti Kayyum-i Zaman'ın gündüz ve gecedeki bütün amelleri tamamen sünnete, yani dinimizin her emrine tam uygundu. Bir sünneti yerine getirememek endişesi gözünde, gönlünde dağ gibi görünürdü. Yemekte, içmekte, oturmakta, kalkmakta, seferde, yolculuk halinde, hazerde, ikamet halinde, giyinmede, her zaman okunması icap eden dualarda ve diğer dualarda, dil ile ve kalp ile yapılan zikirlerde, oruç, namaz, hac, umre, zekat, güzel ahlak, ihsan, tevekkül, hilm, yumuşaklık, ilim, cömertlik, iyilik yapmak, sabır, tahammül ve diğer güzel huylarda pek ilerideydi. Bu güzel huyların icablarını yerine getirmekte o kadar dikkatliydi ki, kıl ucu kadar gevşeklik ve ayrılık katiyen görülmezdi. Gündüz ve gece yaptıklarından inceden inceye kendini hesaba çekerdi. İhlas ile ibadet etmekte ve her edebe riayet etmekte pek ilerideydi. Bununla beraber niyetlerini ve amellerini kâmil olmaktan uzak, ayıplı ve kusurlu görürdü. Bunun için pişman olur, istiğfar ederdi. Hiçbir zaman iyi bir amel yapabildiğini düşünmez, kendini ve amellerini çok kusurlu görürdü. Bu sebepledir ki daima mahzun ve üzüntülü dururdu. Amel et ve istiğfar et kelamını kendine düstur edinmişti. Dinimizin emirlerine uygun görünmeyen keşif ve kerametlere kıymet vermez, itibar etmezdi. Muhammed Sıbgatullah Hazretleri sevenlerine nasihatlerinde buyurdular ki, dili muhafaza etmek, insanlara dirhem ve dinarlarını muhafaza etmekten daha ağır gelir. Hayır bir şey yazmak, sükuttan, sükut şerri, kötü olan bir şeyi yazmaktan, salih arkadaş yalnız bulunmaktan, yalnız olmak kötü arkadaştan daha iyidir. Konuşmak gümüş ise sükût altındır. Allahü Teala'ya aşık olanların kalpleri aziz ve celil olan Allahü Teala'nın nuruyla nurlanmış, aydınlanmıştır. O kalpte iştiyak hali hareket edince onun nuru yer ile gök arasını aydınlatır. Allahü Teala meleklere onları över ve şahit olunuz ki ben onlara daha müştakım buyurur. Allahü Teala'nın muhabbetiyle kalbi dolup taşan bir kimseyi Allahü Teala çok yükseltir. Öyle yükselir ki Allahü Teala'ya yakın olur ve bu yakınlıkla gözü aydın olur. Şevk Allahü Teala'ya aşık olanların kalplerinde yanan bir ateştir ki o ateşi ancak Allahü Teala'ya kavuşmak ve onun cemaline nazar etmek, bakmak teskin eder, dindirir. Susmak yorulmadan, güçlük çekmeden yapılan bir ibadettir. Zahiri bir süs ile süslenmeden kazanılan bir ziynettir. İnsanı özür dilemek zilletine düşmekten koruyan bir zenginliktir. Kiramen katibin meleklerine rahatlıktır. Kişiye ilim olarak Allahü Teala'dan korkması yetişir. Kişiye cehalet olarak da kendi nefsini beğenmesi, uçb sahibi olması kâfidir. Uçb artınca ahmaklık halini alır. Kişinin kendi ayıplarını görmesine mani olur. Allahü Teala yarattığı şeylerin her birisinin bir suretini insanoğluna kattı, nakşetti. Sırlardan açıklamadığı, beyan etmediği her sırra ait ilmin bir anahtarını ona yerleştirdi. Hulasa, insan alemin, alemde olan şeylerin muhtasar bir suretidir. Dünyayı tanıyan, fani olduğunu anlayan ona düşkün olmaz. Allahü Teala'yı tanıyan her şeyi bırakıp onun rızasını kazanmaya bakar. Nefsini tanımayan, bilmeyen büyük aldanış içindedir. İnsanın müptela kılındığı en çetin şey gaflettir. Allahü Teala bir kulunu severse onu gafletten korur. Kalbin dereceleri yükseldikçe sıkıntılar artar. Sabır darda kalmış olanların azığıdır. Rıza ise ariflerin derecesidir. Bir kimse sabrında sebat gösterirse o sabredenlerin en iyisidir. Rızkından endişe eden kimsenin halini ise şöyle anlatmıştır. Dini ile Allah yolundadır. Fakat rızkı hususunda Allah'a tevekkül etmemektedir. Böyle olan kimse bu haliyle Allah'a yönelmemiş, ondan kaçıyor demektir. Bir kimsenin ilmi onu Allahü Teala'nın haram kıldığı şeylerden men etmezse o kimse hüsrana uğrayanlardandır. Taatlerin en büyüğü Allahü Teala'ya imandır. En büyük günah küfürdür, kâfirliktir. Kim taatlerin en büyüğüyle Allahü Teala'ya itaat eder ve en büyük günahtan sakınırsa onun af ve mağfirete kavuşacağını umarız. Kim ahirette Allahü Teala'nın azabından kurtulmak isterse dünyaya gönül bağlamasın. Muhammed Sıbgatullah Hazretleri sevenlerine nasihatlerinde şöyle buyurmuşlardır. Allahü Teala'dan çok kork. Takvaya sarıl. Emanete riayet et. Herkese nasihat eyle. İnsanları aşağı görme. Hem kendine hem de başkalarına hürmetkâr ol. Onların seninle olan işlerinin dışında insanlarla fazla beraber olma. Sana bir mesele sormak isteyenlerin suallerinin dışında başka meselelere girme. Sonra sualinin cevabında zihinleri karışabilir. İşlerinde acele etme. İnsanların yanında Allahü Teala'yı çok zikret. Çünkü insanlar bunu senden görerek onlar da yaparlar. Namazlardan sonra kendine adet edin. Mesela Kur'an-ı Kerim okursun. Allahü Teala'yı anarsın. Sana verdiği sabır ve çeşitli nimetler için ona şükredersin. Her ayın belirli günlerinde oruç tut ki insanlar senden görerek öyle yapsınlar. Fakat nefsini iyi murakabe et ki ibadetlerde insanların rızasını gözetmeyesin. Nefsine güvenme, nefsine uyma, dünyaya meyletme. Rızık bahsinde buyuruyor ki, ehl-i sünnet vel cemaat mezhebine göre rızıklar ezelde Allahü Teala tarafından taksim ve tayin edilmiştir. Takva sahiplerinin takvaları sebebiyle ve günahı çok olanların taşkınlıkları sebebiyle rızıklar artmaz veya eksilmez. Allahü Teala'nın kefil olduğu rızık gıda olan her şeydir. Haram yoldan elde edilen rızık mukadder rızıktır. Fakat kul onu haram yoldan temin ettiği için cezaya müstahak olur. İlaç kullanmak deva şifa için sebeptir. İlaçta devayı halk eden yaratan Allahü Teala'dır. Devayı ilaçtan veya tabipten bilmek, öyle itikad etmek küfürdür. Bunun gibi elbise giymek, sıcağa ve soğuğa karşı korunmak için sebep ise de sıcaktan ve soğuktan asıl koruyan Allahü Teala'dır. Sebeplere yapışmalı, neticeyi Allahü Teala'dan beklemelidir. Sebebe yapışması neticenin o sebebe bağlı olarak meydana geleceği için değil, Allahü Teala emrettiği için olmalıdır. Çalışma ve tevekkül bahsinde buyuruyor ki, ehl-i sünnet itikadında kul ihtiyaç ve sıkıntı içerisindeyse çalışması farz olunur. Allahü Teala'ya tevekkül etmek elbette farzdır. Fakat çalışmakla insan tevekkülü terk etmiş olmaz. Tevekkül sebeplere yapıştıktan sonra neticeyi Allahü Teala'dan beklemek, ona güvenmek, rızkın ondan olduğunu bilmektir. Şeytanın insana tesiri iki türlü olur. Birincisi, insanlara batıni yönden zarar ve vesvese verir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, muhakkak ki şeytan insan vücudunda kan gibi deveran eder, dolaşır. Ben sizin kalbinize onun bir şey, kötü düşünce atmasından korkarım. Şeytanın insana tesirinin ikinci şekli de şöyledir ki, isyan ve günah olan fiilleri insanlara güzel göstermeye çalışır. En'am suresinin 43. ayeti kerimesinde mealen buyuruldu ki, hiç olmazsa azabımız onlara geldiği zaman kibri terk edip tevazu ile yalvarsalardı. Fakat kalpleri katılaşmış ve şeytan da yapmış oldukları amelleri, masiyetleri onlara süslü göstermişti. Şeytanların bizi görüp bizim onları göremememizin hikmeti şudur ki, şeytanlar çok çirkin mahluklardır. İnsanlar onları görebilselerdi, çok iğrenirler, yemekten ve içmekten kesilirlerdi. Allahü Teala rahmet olarak şeytanları insanların gözlerinden setreyledi, gizledi. Allahü Teala'nın bütün sıfatlarının ezeli ve ebedi olduğuna inanmalıdır. Nasıl olduğunu araştırmamalı, düşünmemelidir. İşleri Allahü Teala'nın irade ve takdiriyle bilmeli, kulluk vazifelerinden el çekmemelidir. Resulullah'ın eshabının hepsini sevmeli ve ehl-i beytine dil uzatmamalıdır. Ne kadar iyi olunursa olunsun, Allahü Teala'dan korkmalı, ne kadar günahkar olunursa olunsun, Allahü Teala'dan ümit kesmemelidir. Ehl-i sünnet itikadına göre her varlığın yaratanı, sahibi, hakimi Allahü Teala'dır. Onun hakimi, amiri, üstünü yoktur. Her üstünlük, Her kemal sıfat O'nundur. O'nda hiçbir kusur, hiçbir noksan sıfat yoktur. Dilediğini yapabilir. Yaptıkları kendine veya başkasına faydalı olmak için değildir. Bir karşılık için yapmaz. Bununla beraber her işinde hikmetler, faydalar, lütuflar, ihsanlar vardır. Allahü Teala'nın sıfat-ı zatiyyesi ve subutiyyesi ezelidir, ebedidir. Yani sonsuz olarak vardırlar, mukaddestirler. Mahlukların sıfatları gibi değildirler. Akıl ile, zan ile ve dünyadakilere benzetilerek anlaşılamazlar. Bu mübarek zatın bir menkıbesini nakledelim. Sufi Abdüllatif isminde bir zat şöyle anlatır. Kayyumi Zaman Hazretleri Kâbil'e teşrif etmişti. Huşti Köprüsü'nün yanında Mirza Muhammed Adil ismindeki bir zatın evinde kalıyordu. Ayaklarında nikris denilen rahatsızlık vardı. Bu sebeple doktorlar soğuk su içmesini yasaklamışlardı. Bu yüzden yanında bulunanlar kendisine buzlu su getirmezlerdi. Kayyumi Zaman Hazretleri bir gün bu fakire buyurdu ki, bazı pınarlar vardır ki suyu kardan daha soğuk olur. Bu yakınlarda böyle bir pınar biliyor musun? Buralarda öyle bir pınar yoktur efendim diye arz ettim. Görmeden cevap vermeyin, kalkın arayın buyurdu. Bu yakınlarda böyle bir pınarın bulunmadığını bildiğim halde, emirlerine uyarak talebelerinden bir kısmıyla çıktık. Daha kapıdan çıkar çıkmaz bir pınar göründü. Duvarın dibinde su kaynıyordu. Oraya yaklaştığımda öyle bir su gördüm ki, hakkında sütten daha beyaz, baldan daha tatlı ve kardan daha soğuk sözü söylenebilirdi. Bu duruma oradan gelip geçenler de şaşırdı. Önce o sudan ben içtim. Sonra kabı doldurup huzuruna getirdim. Buralarda böyle bir suyun bulunmadığını, bu halin kendilerinin tasarruf ve himmetleriyle olduğunu arz ettim. Sevindi ve Allahü Teala'ya şükreyledi. O pınara Nur Pınarı ismini verdi. O pınar o güzel haliyle epey müddet durdu. Muhammed Sıbgatullah Hazretleri sevenlerine nasihatlerinde şöyle buyurmuşlardır. Nefsini bilene insanların övmesi zarar vermez. Kendini bilmeyip de insanların methetmesine kapılanların vay haline. Mevlası ile sohbete devam edemeyene Allahü Teala kullarla sohbet etme belasını verir. Bu yüksek bir yerden düşmek gibidir. Ayak nerede yere değer ve insan kaç parça olur bilinmez. Tasavvuf halk içinde hak ile olmaktır. İnsan sahibini bir an unutmamalıdır. Allahü Teala'yı bir an kalpten çıkarmak, unutmak büyük bir felakettir. Yüksek bir yerden düşmektir. İşi karışık olan kimselerle düşüp kalkanın hali de karışık olur. İnsanların en önce edebi öğrenmesi lazımdır. Hiçbir bi-edep vasılı ilallah olamamıştır. Yani hiçbir edepsiz Allahü Teala'ya kavuşamamıştır. Hiç kimsenin elinde bir şey yoktur. Allahü Teala dilerse olur. İnsanın güç yetirip yetirmemesi önemli değildir. Bize düşen çalışıp neticeyi beklemektir. Ölmeden önce ölmek lazımdır. Sevgili Peygamber Efendimiz çeşitli hadis-i şeriflerde buyurdular ki, kim Allahü Teala'dan korkarsa Allahü Teala da her şeyi ondan korkutur. Kim Allahü Teala'dan korkmazsa Allahü Teala da onu her şeyden korkutur. Bir kul ki dünyada işlediği günahından dolayı ağlar, hatta gözyaşları iki yanağına dökülürse Allahü Teala ona cehennemi haram kılar. Allahü Teala Allah korkusundan ağlayan her müminin günahlarını gökteki yıldızlardan daha çok ve yağan yağmur damlaları kadar bile olsa af ve mağfiret eder. Ümmetimden kim dünya şehvetlerinden bir şehveti terk etmek için çalışır, Allahü Teala'dan korktuğu için onu terk ederse, Allahü Teala da onu en büyük korkudan emin kılar ve cennete koyar. Hikmetin başı Allah korkusudur. Kalbe konulanların en hayırlısı yakindir. Kim Allahü Teala'ya kavuşmak isterse Allahü Teala da ona kavuşmayı ister. Kim Allahü Teala'ya kavuşmak istemezse Allahü Teala da ona kavuşmayı istemez. Allahü Teala'yı seven beni sevsin. Beni seven eshabımı da sevsin. Beni seven Allahü Teala'yı sevmiş olur. Eshabımı seven de beni sevmiş olur. Kim Allahü Teala'yı sevmeyi, insanları sevmeye tercih ederse Allahü Teala o kimseye kâfidir. Onu insanlara muhtaç bırakmaz. Üç şey vardır ki bunlar kimde bulunursa o kimse imanın tadını bulur. Birincisi, bir kimseye Allah ve Resulü başkalarından daha sevgili olmak. İkincisi, bir kimse sevdiğini Allah için sevmek. Üçüncüsü, bir kimse küfürden kurtulduktan sonra tekrar küfre dönmekten, ateşe atılmaktan tiksindiği gibi tiksinmek. Beş şey gelmeden evvel, beş şeyin kıymetini biliniz. Ölmeden önce hayatın kıymetini, hastalıktan önce sıhhatin kıymetini, dünyada ahireti kazanmanın kıymetini, ihtiyarlamadan gençliğin kıymetini, fakirlikten evvel zenginliğin kıymetini. Muhammed Sıbgatullah Hazretleri yine buyurdular ki, hiddet kötülüklerin anahtarıdır. Gazap, kızgınlık seni öyle bir hale sokar ki, artık orada özür zelildir, geçmez. Güzel ahlak şunlardır. 1. Gücü yettiği halde affetmek. 2. Her halükarda tevazu üzere olmak. 3. Karşılık beklemeden ve başa kalkmadan vermek, bağışlamak. Eğer kendinde sana düşman olan kimseyi yenmeye bir güç bulursan, bulduğun bu güce, kuvvete şükür olarak onu affet. Kerim olan kimse eziyetlere katlanır, belalardan dolayı şikayetçi olmaz. Ahlakın en güzeli, gücü yettiği halde affetmek ve kendi ihtiyacı olan şeyi cömertçe vermek. Gazabın, öfkenin sebebi, kendinden üstün birinin hoşlanmadığı bir şekilde hücum etmesidir. Öfke, insanın batınından, içinden, zahirine, dışına doğru çıkar. Hüzün ise dışından içine doğru işler. Öfkeden güç ve intikam hırsı, hüzünden ise dert ve hastalık doğar. Şükür insanın kendisine nimet vereni düşünmesi ve o nimeti göstermesidir. Şükür üç kısımdır. Kalb ile olan şükür, nimetin Allahü Teala'dan olduğunu düşünmek, dil ile olan şükür, nimeti vereni methetmektir. Azalarla olan şükür, bunların Allahü Teala'nın nimeti olduğunu bilip ne için yaratılmışlarsa o işte kullanmaktır. İnsanın kendisinden üstün olanlara şükrü, teşekkürü hizmet, övme ve dua ile olur. Kendisiyle aynı derecede olanlara şükrü, teşekkürü mükafatla olur. Kendisinden aşağı derecede olanlara şükrü, teşekkürü karşılık vermek suretiyle olur. Kulun Allahü Teala'ya şükrü, kendisinde bulunan nimetin Allahü Teala'dan geldiğini bilmek, azalarını onun razı olmadığı şeyleri yapmaktan men etmekle olur. Birinci derecede şükür Allahü Teala'yadır. Sonra Allahü Teala'nın nimeti kulun eline geçmesine vesile kıldığı kimseyedir. Bunun için Resulullah Efendimiz buyurdu ki, insanlara teşekkür etmeyen Allahü Teala'ya şükretmemiş olur. Diğer bir hadis-i şerifte, sana ihsanda bulunan kimseye teşekkür et. Sana teşekkür eden kimseye ihsanda bulun buyuruldu. Kayyum-i Zaman Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Bir zamanlar Hindistan'da büyük bir kıtlık vaki oldu ve uzun zaman devam etti. Aynı zamanda veba salgını da baş gösterdi. Birçok kimse dua etmesi için huzuruna gelip, bu bela ne zaman geçecektir? Bu kıtlık ve bu veba salgınından insanlar ne zaman kurtulacaktır? Diye arz ettiler. Sabrediniz buyurdu. Her ne zaman gökte bir bulut görülse, insanlar kayyum-i zamanın huzuruna gelirler. Havada bir başkalık var. Acaba yağmur yağacak mı ki? Derler, onun ağzından bir cevap beklerlerdi. Bunlara cevap olarak bazen bu bulut yağmur vermeden geçer der, bazen de bu bulutta yağmur yok derdi. Bir gün buyurdu ki, bakınız, gökyüzünde bir bulut görülüyor. Oradakiler baktılar ve önceki bulutlara göre bunda da yağmur yok zannettiler. Buyurdu ki, bu her tarafı yağmurla dolduracak bir buluttur. Böyle der demez, o bulut büyüdü, büyüdü, her tarafa yayıldı. Gök gürültüsünün ardından rüzgarla birlikte şimşek çakmaya ve gayet şiddetli yağmur yağmaya başladı. 3 gün 3 gece öyle devam etti. Yağmur Hindistan'ın her tarafına aynı şekilde yağdı. Allahü Teala'nın ihsanı ve bu yağmur sebebiyle kıtlık ve veba kalmadı. Sanki Hindistan yeni baştan tazelenmiş gibi oldu. Vefatı. Vefatı 1122 miladi 1710 senesi Rebiul Ahir ayının 9'unda cuma günü ikindi vaktinde vaki oldu. Vefatında 89 yaşındaydı. Kayyum-i Zaman Hazretleri vefat ettiği gün ikindi namazını kılmış, namazdan sonra Resulullah Efendimiz'e 100 salavat-ı şerife okumuş idi. Bundan sonra ruhunu teslim etti. 80 yaşına yaklaştığında Allahü Teala 80 yaşındakileri cehennemden azat eyler buyurdu. 80 yaşını geçtikten sonra Allahü Teala'nın rahmetinden daha fazla ümitlendi. Daima hamd eder ve şehit olarak ölmeyi talep ederdi. Bunun için Allahü Teala ona şehitlik mertebesini ihsan etti. Cenaze namazında çok büyük kalabalık vardı. Yüksek babası İmam-ı Masum'un türbesinde metfundur.
2: Şimdi reklamlar.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
7: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
1: Kickboks Dünya Şampiyonu.
7: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
7: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Aklınızda bulunsun.
7: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın genel kullanım alanlarından biri de temizliktir. Evlerdeki alternatif ve doğal temizleyicilerden biri olan karbonat, özellikle paslanmış, yanmış ya da kararmış çelik cihazların temizlenmesi için kullanılır. Karbonat pratik ve faydalı bir alternatif olabilir, özellikle yoğun kimyasallardan uzak durmak istiyorsanız. Banyo, lavabo, ocak, fırın, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi içinin temizlenmesi için beyaz sirke ile birlikte karbonat iyi bir alternatiftir. Peki karbonatı herkes kullanabilir mi? Anne adayları, böbrek hastaları, ağır mide problemleri yaşayanlar, yüksek tansiyon hastaları, düzenli ilaç kullananlar karbonata biraz mesafeli olmalı. Bu noktada doktorunuza danışmadan kullanmamanızı öneririz.
4: Aklınızda bulunsun.
0: Şimdi reklamlar.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
8: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
8: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
8: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
9: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
8: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
9: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
9: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.

Hafta sonuna çok yakınız. Hafta sonu dışarıda olalım, piknik yapalım, sevdiklerimize buluşalım, bahçeye çıkalım, terasta olalım, pencereleri açalım, essin güzel güzel. Bunlar işin güzel tarafları, iyi tarafları. Ama bir de hastalar var, bir de problem yaşayanlar, sıkıntılı olanlar, ayrılanlar, bir yere gidenler, bir yerden gelenler, sınava girecek olanlar var. Sınava girecek olanlarla başlayalım. Bugün onları konuşacağız. Türkiye Hastanesi'ndeydik. Onlara nasıl yardımcı olabiliriz bu son günde? Bir parçacık kaygılarını azaltmak için nasıl yanlarında durabiliriz onu konuşacağız. Bunun dışında bugün yine artık neredeyse 24 saat kaldı sınava, öyle söyleyelim. Birazcık fazlası var ama sınav yerinde olmak için 9.30 son saat. Yani şu anda 9.32, artık yarını düşünürsek eğer, kapılar kapandı, içeri girdiler. Herkes sınava gireceği masada, sandalyesine, koltuğuna oturmuş durumda ve sırasına oturmuş durumda ve bekliyor kağıtların gelmesini. Hocalar bir açıklama yapacaklar. İki ayrı oturum olacak. Bunlar Hakkı hocamızla da çarşamba günü konuştuğumuz konulardı. Zaten öğrenciler biliyor, öğretmenler onlara bu konuyla ilgili detaylı bilgi verdiler. Ama bizim söyleyebileceğimiz tek bir cümle var belki bir yetişkin olarak. Onlar henüz ergenlik dönemindeler, hatta belki biraz da çocuklar. Onlara söyleyeceğimiz tek bir şey, hayattaki tek sınavın bu olmadığı. Çalıştılarsa eğer, o heyecan geçtikten sonra daha konsantre olacakları ve daha hızlı ilerleyecekleri. Yani o ilk birkaç dakikada sanki hiçbir şey bilmiyorlarmış, hiçbir şey yapamayacaklarmış gibi gelecek onlara. Bu normal, bu hepimiz hangi sınava girersek girelim, başında sınav olan herhangi bir cümlenin içinde adımız geçtiğinde yaşayacağımız duygu. O yüzden üzülmeyin. Kendinizi daha fazla yıpratmayın. Bu son 24 saati biraz sakin, biraz sınav konuşmadan kendinizi yarın herhangi bir sınava hazırlanıyormuş gibi düşünerek değerlendirin bu son 24 saati. Biraz rahatlamakta fayda var. Hepsine başarılar diliyoruz her şeyden önce. Emeklerinin, verdikleri çabanın karşılığı mutlaka gelecektir. Hiçbir şey boş değil, hiçbir şey, hiçbir ter, hiçbir damla ter boşuna akmıyor. Onun gideceği bir yer, açacağı bir yol, size göstereceği bir bilgi var, bir belki de daha önce hiç duymadığınız bir yer var. O yüzden çok üzülmeyin, hakkınızda hayırlısı neyse o olsun, önce ona güvenin, sonra da elinizden gelenin en iyisi. Bu ben yaptım, elimden geleni yaptım cümlesi çok kıymetli. Yani herkes aynı potansiyelde değil, herkes aynı kapasitede değil. Dolayısıyla herkesin sınavdan alacağı geri dönüşte birbiriyle aynı değil. Yapacağımız şey kendimize güvenmek ve en iyisini yapmak, performansımızı ortaya koymak, kendimizin en iyisi olmak yani. Terbiyeli köfte, pilav, yoğurt takım yaprağımız. Önden de bir yoğurt çorbası demiş ama yayla çorbası demiş. Ama ben ekşili köftenin olduğu yerde ayrıca bir çorbaya ihtiyaç olacağını düşünmüyorum. Eğer böyle çok yemek gibi yapmıyorsanız onu, o zaman bence gerek yok. Siz bilirsiniz ama hani onu böyle biraz kıvamlı yapıp hem yemek hem çorba aş kıvamında sofraya getirebilirsiniz. Çok severim bu arada ekşili köfteyi. Böyle havucuyla, patatesiyle gerçekten çok lezzetli olur. Biraz emek ister. Evet, o tek köfteleri tek tek yoğurmak, yuvalamak, sonra unlamak, sonra böyle ununu süzmek falan çok kolay değil. Şimdi internette bu ununu süzmek deyince, silkelemek deyince aklıma geldi. Şimdi küçük küçük köfteler yapıyorlar. Aynı mantının içi gibi. İçinde ne var? Sadece soğan rendesi, kıyma, baharat. O kadar. Öyle pirinç falan filan yok, salça yok, hiçbir şey yok, yeşillik yok. Karıştırıyorsunuz ve minicik minicik ama minnak minnak köfteler yapıyorsunuz ve birbirine değmeyecek şekilde tepsiye, unladığınız tepsiye dizip dondurucuya koyuyorsunuz, dolaba. Şöyle birkaç saat dolapta kalıyor, iyice sertleşiyor, ya daha doğrusu şöyle söyleyelim, iyice donuyor. Yani donmuş bir gıda gibi değil ama üzeri unladığınızı, unu çekebilecek kıvamda, öyle söyleyelim. Dolaba kaldırdınız, aynı köfteyi dinlendirir gibi. Küçük tanecikler dinlendi, dışarı çıkardınız. İki tane kaba ihtiyacınız var, birinde un var, birinde de su var. Köfteleri önce suya atıyorsunuz, sonra una atıyorsunuz, sonra bir süzgecin içine alıp fazla unu silkeleyip sonra tekrar suya, tekrar una, böyle bu

Bunu 2-3 kez yapıyorsunuz. Ardından kaynar suyun içine, tuzlu suyun içine bırakıyorsunuz. Yapanlar bunun aynı mantı gibi olduğunu söylüyor. Yani siz her defasında o unlanmış köfteleri ıslatıp üzerine tekrar tuzlu, unun içine de biraz tuz koyuyorsunuz. Tuzlu unla buluşturduğunuzda o zaten köftenin etrafını bir mantı hamuru gibi sarıyor. Sonrasında da aynı mantı pişirir gibi pişiriyorsunuz. Yapanlar çok güzel olduğunu söylüyor. Bir denemek lazım. Geçenlerde de bunu konuşmuştuk. Denemedim ama denersem eğer sizinle de paylaşacağım.

Şimdi tavuk bizim için önemli bir protein kaynağı. Et tüketimi açısından bakıldığında kırmızı et, işte sakatat oldukça pahalı. Onun yerine tavuk hep öneriliyor. Ama tavukta da fiyatlar inanılmaz artmıştı. İşte 13 şirkete denetim kayyumu atanmış sevgili dinleyiciler. Vatandaşlardan gelen ihbar ve şikayetler üzerine beyaz et sektöründe yaşanan haksız fiyat artışlarını denetlemek için bir soruşturma başlatılmıştı. Yapılan operasyonda 33 kişinin gözaltına alındığı ifade ediliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması bu. 28 kişi gözaltında ama bununla beraber 4 şüphelinin de arama çalışmaları devam ediyor. Markaların hepsi bildiğimiz markalar bu arada. Yani acaba bunlar bilmediğimiz markalar mı derseniz hayır değil. Her bir tavuk markası, her piliç diyelim ona, yani hepsi neredeyse. Adalet Bakanı'nın açıklaması var Sayın Akın Gürlek. Yaptığı açıklamada bu usulsüzlüklere müsamaha gösterilmeyeceğini söyledi. Bu bir soruşturma aslında. Soruşturma kapsamında bir, yani kayyumun görevi burada bütün şirketi yönetmek değil, kayyum denetim yapmak için çok yüksek yetkilerle geliyor. Ve denetimden sonra şirketler yine sahiplerine elbette bırakılacak diye düşünüyorum anladığım haberden. Gerçekten baktığımda hem yumurta hem tavuk markaları var içinde. Bildiğiniz bütün markalar neredeyse sıralanmış durumda. Bu fiyatların ama hakikaten artık yönetilebilir olması lazım. Yani kıymanın yarı fiyatına tavuk satıyorsunuz. Kıyma alır insan, yani azıcık kıyma alırım, yani tamam hep de kıyma yenmez, evet, yani insan tavuk da yemek ister elbette, keşke daha ekonomik olsun. Bu fiyatlar inanılmaz artmış durumda. Ben bu fiyatları görünce gerçekten üzülüyorum. Dediğim gibi ulaşabileceğimiz bir et kaynağı, protein kaynağı, yumurta, tavuk, bunların mutlaka hepimizin ulaşabileceği rakam sınırında olması gerekiyor.

Dünya Kupası'nın ilk maçını izledik. Meksika'nın 2-0'lık galibiyetiyle bitti. Yani çok güzel bir futbol seyretmedik ama tabii ilk maç böyle heyecan, stres. Açıkçası ben bir yayıncı gözüyle yapılan yayını da çok beğenmedim. Kamera açılarını beğenmedim. Böyle insan evet hakemin gözünden, gözlüğünden bir açı eklenmiş. Ama onun dışında çok ya da çok çok uzak enstantanelerde bence çok demode bir görüntü vardı ekranda. Yani Dünya Kupası'nda daha başka bir şey bekliyorsunuz. Ne olurdu bilmiyorum ama başka bir şey bekliyormuşum demek ki. Bu görüntü bana çok da keyif vermedi. Futbolda çok keyif vermedi açıkçası. Belki ilk maçın daha gösterişli, daha böyle dikkat çekici bir maç olması gerekirdi. Beklentimiz belki buydu. İnşallah gönlümüze göre olur diyelim bundan sonraki maçlar. Ve tabii ki artık bugün cuma. Cumartesi günü buluşamayacağız, pazar günü buluşamayacağız yayında. Dolayısıyla milli takıma başarılar dilemek için doğru bir gündeyiz. Çok erken saatte kalkacağız. Maçımızı izleyeceğiz. Sonra galiba insanlar biraz uyur, pazar günü gün geç başlar diye düşünüyorum pek çok kişi için. Her şeyin bir sebebi var, boşuna değil. Belki o saatlerde kalkmamız alışkanlığa dönüşür bundan sonrası için, inşallah diyelim.

milli takımla antrenmanlarını yapmaya başladı. Bir taraftan da tabii öyle bir heyecanımız var. Onları sahada görmek güzel. Hepsini izlemek ay yıldızlı formayla güzel. O gün o saatte hepimiz ekran başında formalarımızla olacağız. İnşallah yüzümüzün akıyla bu ilk maçı atlatırız. Çok zor bir grubumuz yok baktığınızda. Yani bu grup Türk milli takımının korkacağı, endişe edeceği bir grup değil. Hatta spor otoriteleri Türkiye için grup lideri gözüyle bakıyor. Ama tabii böyle söylemeyelim, nazar değmesin, dilimizi de ısıralım. Ve her şeyin ülkemiz için güzel olmasını dileyelim. İnşallah pazartesi günü yayın saatinde buluştuğumuzda böyle milli marşlarla, alkışlarla, yüzümüzde gülücüklerle, galibiyet havasıyla, farklı galibiyet havasıyla diyelim, isteyelim Allah'tan. İnşallah, sadece tabii istemek yetmiyor, çalışmış olmak da lazım, ama milli takımında kendi içinde bir uyumu olduğunu görüyoruz. Efendim, hem milli takımımıza hem sınava girecek 8. sınıf öğrencilerine hepsine başarılar diliyoruz. Pazartesi günü yeniden bu saatlerde buluştuğumuzda her iki grup içinde artık en zoru geçmiş olacak, öyle söyleyelim. Başlangıç zor çünkü. Her şey hepsinin gönlünce olsun. Kısa bir ara, sonra tekrar bu konuya döneceğiz. Dünyanın Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili İncel Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Çocuk ve ergen psikiyatristi uzman doktor Günay Budayava ile birlikteyiz. Düzelteyim hemen, Budagova. Merhaba, nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, sizler nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Biz bugün yaklaşmakta olan sınavı ve sınav kaygısını konuşacağız. Özellikle de 8. sınıfların gireceği bu LGS sınavı onları ciddi anlamda endişelendiriyor. Sadece onları değil, belki o tarafa büyük bakmak lazım. Anneler, hatta sınava öğrencisi girecek eğitimciler, ama bu arada çocuğun kendisi. Dışarıdan baktığımızda bu sınavı nasıl görüyorsunuz? Önce bir onu sormak istiyorum. Bu yaş grubu için böyle büyük bir sınav çok tartışılan bir başlıktı aslında.
1: Tabii ki yani Türkiye'de sınav diye bir gerçek var. LGS sınav diye bir gerçek var. Ve özellikle bu sınavın ergenlik dönemlerinde gelmesi, öğrenciler aynı zamanda aileler açısından da birazcık daha zorlayıcı bir süreç olabiliyor. Tabii ki sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok yerinde de bu tarz sınavlara karşılaşıyoruz. Yani bu tarz sınavlar vardır. Burada biraz süreci bireysel değil de sistem olarak ele almak, değerlendirmek veya düzenlemeler yapmak noktada daha önemli olur. Yani çocuğun, öğrencinin dışında öğretmenler, işte sosyal çevrenin, ailenin bu noktada destekleyici olması süreci birazcık daha kolay.
0: Evet. Şimdi aslında çocuk bu sınava hazırlanırken neden bu sınav var sorusunu çok soruyordur diye düşünüyorum. Yani neden ben 8. sınıfta arkadaşlarımla eğlenmek varken, okula keyifle gidip gelmek varken bu sınava giriyorum. Çocuğu bu tartışmanın içinde bırakmak yerine ona açıklayıcı herhangi bir cümle sarf edebilir miyiz? Yani dünyanın pek çok yerinde bu sınav var. Sen şu anda bu sürece odaklan ve yapabileceğin en iyisini yap. Ne demek lazım çocuğa?
1: Evet, aynı söylediğiniz şekilde. Yani sadece senin başına gelmiyor. Bu aslında birazcık hani sadece Türkiye'de değil, ben sen bir şey düşünüyorum. Dünyanın her yerinde bu tarz ölçme, seçme, değerlendirme tarzı standart sınavlar vardır. Tabii ki burada eğitim sisteminin bazen çocukların performanslarını göz ardı edip herkesi aynı kalıba sokmak gibi bir şey de olabilir ama hani bu sadece senin başına gelmiyor ve bunu geçmen gerekiyor. Çünkü hani birazcık da geleceği belirleyen bir süreçtir. Daha iyi bir okulda okuyabilmen için hani bu noktada birazcık seçenek sunmak tarzı söylenebilir.
0: Ne kadar önemsemek lazım bu sınavı? Yani aman boşver, gir sınava çık, oldu oldu, olmadı olmadı mı? Yoksa yaparsın, sen en iyisini yapacaksın, ben sana %100 güveniyorum, işte harika bir sonuç alacaksın mı?
1: Tabii ki gerçekçi olmak gerekiyor. Yani çocuğun potansiyelini belirleyip ona göre aslında beklentiye belirlemek, hedef belirlemek çok daha mantıklı olacak. Hani çocuğun potansiyelinin üstünde bir beklentiye girmek ya da bazen çocukların kendisini kendileştirmek ya da olabiliyor, çok büyük bir hedef belirleyebilir. Bu noktada dediğim gibi gerçekçi olmak, hani sen bu süreçte elinden gelenin en iyisini yap, düzenli bir şekilde, sistematik bir şekilde çalış. Tabii ki sonucu buna uygun bir şekilde elde edeceksin. Ama zaten şöyle anlatmak gerekiyor. Sınav eşittir, başarı değil. Çünkü şöyle, burada yani sadece bilgi ölçülmüyor. Sınavda stresle baş etme, zaman yönetimi, tabii ki bireysel özellikler, alet, o kadar çok şey, sistemin
0: kendisi. Parametre,
1: evet. O kadar çok parametre var. O yüzden hani sadece sen öğrenciye söylemek lazım. Yani sınav sonucu eşittir senin öz yeterliliğin değil.
0: Bazen çok çalışmak bile eşittir başarı değil.
1: Evet, tabii ki.
0: Yani çocuk odasına giriyor, saatlerce çalışıyor. Dünyayla ilişkisini kesiyor. Sabah okula gidiyor, sonra çıkıyor, dershaneye gidiyor, eve geliyor, çalışıyor. Ama bir yerlerde yanlış yapıyorsa, öğrenme biçimi farklıysa.
1: Tabii ki, öğrenme stilleri farklı olan bir grup çocuklar var, daha dezavantajlı gruplar var. Mesela daha farklı anlamda performansları daha iyi olan çocuklar var. İşte burada dediğim gibi eğitim sisteminin herkese aynı sınavı uygulamaya çalışması ya da uygulaması çocuklarda birazcık öfkeye oluşturabiliyor.
0: Bizim burada asıl çocukla iletişimde göz ardı etmememiz gereken şey, bence ben bir anne olarak söyleyeyim, bu sınav geçecek. Bu sınavlar da geçecek. Ama biz bu sınav dönemlerinde çocuğumuzla ilişkinin de sınavını veriyoruz.
1: Mutlaka çok önemli noktadır. Çünkü kaygı bulaşıcı bir şey. Zaten anne babanın kaygısı çocukların üzerine yansıyor bu noktada. Yani zaten sınavla ilgili ılımlı düzeyde kaygının olması olağan. Yani bir nedeniz istediğimiz bir şeydir. Az önce söylediğimiz gibi mesela aman geçecek işte bu da bir sınav. Öyle değil. Bu kadar rahat olmaya gerek. Belli bir miktarda stres zaten motivasyonumuzu sağlar. Bizim hedefimize doğru ilerlememize yardımcı oluyor. Ama tabii ki çok fazla olduğu zaman biz bu noktada artık sınav kaygısından bahsediyoruz. Hı-hı. Şimdi bizim buradaki ailelere söylemek istediğimiz şey daha çok. Çok. Yani siz zaten var olan olumlu ya da olumlu düzeydeki, yeterli düzeydeki kaygıyı arttırmayın. Zaten çocukların %65'i sınava girenleri bu kaygıyı yaşıyor. Hı-hı. Siz kendi kaygınızı bunların üzerine eklemeyin.
0: Peki biz bir çocuğun bu sınava. Evet, dünyanın her yerinde sınav var. Bu da benim sınavım. Hazırlanıyorum. Elimden gelen en iyisini yapacağım. Bitecek puanımı alacağım gözüyle bakan, normalleştiren bir grup var. Bir de gerçekten kaygı haline çeviren ya da stresini arttıran, sonrasında buna bir de stres yönetimi eklenmesi gereken çocuklar var. Biz bunun ikisini nasıl ayırt edeceğiz? Yani bir çocuğa baktığımızda hangi belirtiler bize çocuğun gerçekten normalin üzerinde bir sınav kaygısı yaşadığını gösterir?
1: İkinci ayrımı ayırabilmek yani çok kıymetli. Çünkü dediğimiz gibi bir miktar stres bizim için hatta olumlu bir sonuçtur. Yani motivasyonumuzu artırıyor. Ama fazla olduğu zaman, şimdi fazla olduğunu biz nasıl anlıyoruz? Çocuğun günlük rutinleri bozuluyorsa, uyku düzeni etkileniyorsa ya da beslenmeyle ilgili sorunlar ortaya çıkıyorsa ya da günlük çalışıyor olmasına rağmen yeterince performans sergileyemez. Çünkü burada olumsuz otomatik düşünceler devreye geliyor. Ben başarısız olacağım, yapamayacağım, sınavda her şeyi unutacağım. Ve sonuç olarak da dikkat o tarafla çok ilgilendiği için öğrendiği bilgileri de yeterince sınavda ya da deneme sınavlarında ortaya çıkaramıyor. Ve bunun sonucunda da çalışıyor olmasına rağmen başarısızlıkça azalıyor. Yani yeterli performans sergileyemiyor. Biz bu noktada sınav kaygısından bahsedebiliyoruz. Ve sınav yani daha kaygının yüksek olduğu durumlarda dediğim gibi fizyolojik belirtiler ortaya çıkabiliyor. Yani sınav kaygısı aslında bir olay değil, bir süreçtir. Bunu sadece sınava yakın bir süreçte gözlemlemiyoruz. Aslında biz bir çocuğun mesela 6. 7. sınıfta da artık o şeyi tahmin edebiliyoruz. Çünkü sadece LGS'den ibaret değil, daha her yıl kaç tane sınava geliyorlar. Evet, hani burada ailelerin birazcık daha uyanık olması, bazı noktalara dikkat etmesi.
0: Mesela diyelim ki uyku düzeni bozulduysa, yemiyor, içmiyorsa, iletişim bozulduysa, derse, okula gitmek istemiyor. Neler ekleyeceğiz bunun içine? Hangi belirteçleri yakalamak lazım?